0: Bu ne demektir? Tayvan'ı bir yerde gözden çıkarıp Tayvan'daki o konuşlanmış olan gücü, teknolojik kapasiteyi Amerika'ya aktarmak istiyor. Gelin oraya diyor. Geçmiş başkanlar bunu bizim başımıza bela ettiler diyor. Buraya taviz verdikleri için bu hale geldi. Bu sorun olarak ortaya kaldı. Çin'e 96 mil diyor. Bizim mesafemiz 9500 mil diyor. Yani şimdi aslında burada Tayvan'a da mesajını veriyor. 14 milyar dolar Çin biliyorsunuz şey parlamentodan kongreden onaylandı.
1: 24 galiba.
0: 3 yıl 2033 yılına kadar 25 milyar dolar. Evet. O da Tayvan kendi parlamentosunda da onayladı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin silah yardımı meselesi var. Trump'ın onaylamadığı, beklettiği. Şu anda onaylama şansı da görünmüyor kalmadı. Bu görüşmelerden sonra kalmadı. Şimdi buradan şu çıkıyor. Japonya Başbakanını uçağa bindikten sonra 4. saatinde arıyor. Konuşuyor. Demek ki Japonya meselesi bu görüşmede konuşulan en önemli konulardan birisi. Peki Japonya ile Tayvan ilişkisine bakmak lazım. Tayvan'ın hemen dibinde 55 bin asker var Japonya'da. Amerika'nın uçak gemisinin o Asya Pasifik'te yanaşıp ikmal ettiği, bulunduğu tek bir yer Japonya'dır gibi. Yani askeri altyapısı vesairesi açısından Amerika Birleşik Devletleri için Tayvan'ın ileride bir olası bir çatışmada veya Tayvan üzerinde caydırıcılık etkisi açısından Japonya Amerika için önemli bir husus. Tabii finans meselesi de var. Yani 1.2 milyar dolar tahvillerini almış bir Japonya var. Parasal gücü şeyi var. Askeri var, ekonomik var, ticari
2: geçen
0: var.
2: Geçen programda sormuştum, size de sorayım. Yani bu anlamda Tayvan Çin'in Ukrayna'sı mıdır?
0: Ya tam onu öyle söyleyemeyiz ama şöyle şunu şu var. Bakın bu görüşmelerden burada kayıt altında siz hani diyorsunuz hep kayıt altında diye. Ben Japonya'dan kısmen bir asker çekebilir Amerika Birleşik Devletleri.
2: Asker çekebilir?
0: Evet, Japonya'dan.
3: Almanya'dan olduğu
0: gibi. Evet.
2: Bu Çin'e bir jest anlamında mı?
0: Çin'e yani bir jest ve Çin'le ilişkilerin düzenlenmesi açısından bir önümüzdeki...
2: Çin de karşılığında ne vermiş olur?
0: Onu şu anda tam söyleyemeyiz. Kafamızda var tabii ki.
4: Çünkü
0: ama
4: böyle bir şey olursa Ukrayna'dan asker, Almanya'dan asker çekmek gibi olmaz o.
0: O kadar olmaz.
4: Yani hayır, şöyle daha büyük olur diyorum ben etkisi. Yani, o yani
2: Japonya'dan asker çekmek demek?
4: Başka bir şey yani. Çünkü bu hemen şey ayağa kalkar. Tayvan, Güney Kore, bilmem ne...
0: Hani Tayvan'a bu... da zaten gelin bize diyor.
4: Hayır, tamam. Yani o başka bir çöküntü.
3: Denklemde
4: yani
3: evet.
0: Asya Pasifik'te şimdi ben
4: olursa,
0: bu görüşme
4: bakalım
0: böyle ben. Çok basit. Şimdi şöyle biz hep şöyle bakıyoruz. İşte Elon Musk gitti, 30 şirket gitti. İşte bir şey almadan geri döndü. Biz biraz daha ticari ve şey bu. Daha jeopolitik bakarsak burada mutlaka bu görüşmenin arkasından önümüze yeni bir tablonun çıkacağını düşünüyorum. Ben işaret ettiğim
4: bir
0: noktada.
4: Bir kere İran, mesela şöyle düşünüyorum. İran'a yaptığı harekatta başarılı olsaydı ve Tahran düşseydi.
2: Nasıl giderdi Çin'e?
4: Nasıl giderdi Çin'e?
0: O zaman bunu konuşamazdık zaten.
4: Şimdi gittiğinde
2: nasıl gitmiş oldu?
4: Nasıl gitmiş oldu ve Tayvan burada ne oldu?
2: O zaman şimdi Çin'i ağırlayacak ya Amerika'da. O zaman Çin'i Amerika'da ağırlayana kadar arada İran'la ilgili bir şey yapmalı ki denge değilsin.
4: Kim ABD mi yapsın?
2: ABD tabii.
4: Ben iki tane ihtimal olduğunu düşünüyorum. Bu ya ablukayı devam ettirecek ve kalınlaştıracak ya da savaşa dönecek. İran'ı bu anlamıyla tamamen çekilme falan çok zor. Ama şöyle abluka tarafı daha kuvvetli gözüküyor. Bilmeyiz ne olacağını, ayrı konu. Çünkü Avrupa'dan çok fazla sayıda savaş gemisi gelmeye başladı. Çünkü bu da anlıyoruz ki süreci hem yayıyor, yaymak istiyor, hem de bunların biraz kontrolü paylaşmak istiyor küresel olarak. Bu da ablukanın devamı gibi. Ha, savaşmak mı istiyor? Okey. Tamam, okey. Yani İran hiç havada değil yani. Yani
0: İran,
4: bombalarlar
0: İran Amerika'nın...
2: Niye şöyle bir şey olmuyor? İran şimdi hani askeri olarak bir direnç gösterdi ve ABD zor duruma düştü ya. Evet. Çin de bundan faydalanıyor ya. Rusya'da petrol sattı, yükseldi, ona da iyi geldi bu. Evet. Avrupa'da Trump başarılı olmasını istiyor. Böyle bakarsak Rusya, Çin,
4: evet, öyle.
2: Avrupa,
4: evet, öyle.
2: Herkes
4: evet, öyle.
2: Trump karşısında yani beyler İran'a bir el atalım da.
4: Yalnız şöyle bir şey.
2: Bir rakip hat niye oluşmuyor?
4: Ruslarla rakip gibi görme. Mesela Trump'ın kalması şeye yarar. Rusya'ya yarar, Putin'e yarar. Şimdi i̇şte o

0: Mesela Putin, onlar gitmesini şimdi, istiyor Avrupa.
1: Şimdi bakın,
2: ne yapsınlar
0: kurtulmak
2: zaten?
0: Kurtulmak istiyor.
3: Askeri birlik kurup Amerika'ya karşı İran'ın yanında savaşacak halleri yok.
1: Şimdi bakın Mehmet Bey.
3: Denklem yok yani dünyada.
1: Şurada ilginç olan mesela
4: büyük bir baskı oluşturur.
1: Putin'in 19-20 Mayıs'ta Çin'i ziyarete.
4: Evet.
1: Haziran ayı konuşuluyordu. Bu şeyden. Hı. Bir anda hemen dünya uluslararası medyada şu geçmeye başladı. Artık Putin ikinci planda kaldı. Amerika ve Şii ön planda dünyayı paylaşan aktörler pozisyonuna geldiler. Artık kaderi bu iki ülkenin elinde. Putin kenara atıldı. Dendi. Denilmesine 24 saat geçmedi. Haziran ayındaki ziyaret bir anda hemen salı çarşamba aradan 48 saat sonra ziyaret
0: çünkü zaten o söylem bakın, yani Batı'nın o söylemi gerçekçi değil. Yani
1: Putin'in hamlesi.
0: Hayır, hayır şey diyorum.
2: Çin'in yani, hamlesi öyle bakarsanız. Yani Çin'de gel Çin'de diyor.
1: Bu ne demek?
0: Davet eden onun.
1: Çin'de gel diyor. Çünkü neden? Şöyle bir de diğer tartışma var. Hani Rusya-Çin ilişkileri çok şey değil. Bence tam tersi. Rusya-Çin ilişkileri o kadar içe geçmiş ki.
2: Evet.
1: Aynı Amerika-Çin'in ilişkileri gibi. Az evvel ifade ettiğim gibi. Yani doğal gazını, enerji kaynaklarını oradan alması, fosil yakıtlarının oradan alması. Bakın bir örnek vereyim.
4: Bir örnek vermeyin. Kritik hazır olur. Hızınızı aldığınız zaman biz yine araya gitmek zorundayız. Araya gidelim.
1: Tamam.
4: Aranlardan örneğinizi verin. Kısa bir ara.
5: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
6: Yürüyebiliriz.
7: Yürütebiliriz.
8: Konuşabiliyoruz.
5: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

0: Ünal Bey, tam bir örnek veriyordunuz. Ben araya gittim.
1: Evet.
0: O örnekten devam edelim.
1: Şimdi örnek şu. Rusya-Çin ilişkileri. Biliyorsunuz önümüzdeki hafta Putin'in Çin ziyareti. Hı hı. Trump'ın Çin ziyaretinden sonra hemen kısa süre içerisinde denk gelmiş olması veya denk getirilmiş olması veya buna göre planlanmış olması çok önem arz ediyor.
0: Ama neden o kadar önemsemedi?
1: Bence
0: hep
1: önemli.
0: Hep görüşüyorlar zaten dedi. Yok,
1: doğru, şey görüşmeleri anlamına, tabii ki
2: şöyle bir anlama gelecek. Yani bir şey değişmedi de diyecekler.
3: Evet.
2: Yani o ziyaret yani uçaktan inip geriye binse diyecekler ki gördünüz bunu. O kadar. Hmm.
1: Tabii aslında burada şöyle Nedret Bey'e de katılırım. Şu aslında Putin'in Çin'i ziyareti Trump'ın ziyaretinin gölgesi altında kalmak istemeyen bir Rusya profili çizmek. Belki bunu hemen çok kısa süre içerisinde 2-3 gün sonraya denk getirilmesinin anlamı ve karşılığı bu olsa gerek. Az evvel bir örnek vermek istemiştim. O da şu. Rusya-Çin ilişkilerinde bir rakam vereceğim, şaşırtıcı belki. Lisans düzeyinde öğrenci, Çinli öğrenci Rusya'da 50 bin civarında. 30 bin Rusya'da civarında 50 lisans, bin. 20 bin civarında da lisans üstü öğrenci var. 50 bin öğrenci var. Benzer şekilde de Rusya'nın belirli miktarda da, belirli oranda da Çin'de var. Bu neyi anlatıyor bize? Çin-Rusya ilişkilerinde karşılıklı öğrenci mübadelesi eğitim düzeyinde de olsa karşılıklı işbirliğini, altyapısını devamlı güçlü ve zinde tutuyor. O açıdan anlamı ve karşılığı var. İşbirlikleri öteden beri var bunların. Yani bu yeni bir şey değil. Tabii az evvel söyledim işte petrol, doğalgaz, fosil yakıtlar, kömür dahi Çin'in aldığı kaynaklar arasında. Mesela sınır kapıları var, onları arttırmışlar. 20'den fazla sınır kapısı var. Doğu Rusya tarafından.
0: Ben şeyi kaçırdım bu arada ya. Biz Rusya-Çin meselesine girdik ama İran...
1: Söyleyeceğim. Tabii aynı zamanda Rusya-Çin görüşmesi önümüzdeki hafta olacağı için bir anlamlandırmak adına tabii. Hı hı. Mesela bu çip kullanımlı şeyler var. Elektronik

0: Dronik teçhizatlar var, çift kullanımlar. Bunu Çin bu karşılıklı Rusya'ya satışı var, karşılıklı alışları var. Bu ne anlama geliyor? Sivil görünümlü ama aynı zamanda askeri istihbaratta veya askeri teknoloji altyapısını da destekleyen, bunun ithalatı ve ihracatında işte sınırlamaları veya bunları yaptırımların dışında kalan malların alanına giriyor. Böyle bir kolaylıkları var. Şimdi İran meselesine dönersek, İran meselesi Amerika Birleşik Devletleri'nin baş ağrısı.
1: Şöyle, orada size bir soruyla döneyim. Sizin de alanınız. Pentagon ve İsrail'in Destansı Öfke operasyonunu yeniden gündeme aldığı, Destansı Öfke diye operasyonu yeniden gündeme aldığı
0: söylendi.
1: Bir taraftan da ABD'nin İsfahan'daki nükleer tesislere özel harekat birlikleri indirme seçeneğini değerlendirdiği. Hakikaten ABD İran için özel birlik indirebilir mi? İsfahan'a yönelik bir operasyon bölgesel savaş tamamen büyütür mü? Destansı Öfke
2: ne kadar özeller
1: meselesine
3: epic series.
1: O özellikler ne kadar özel? Yani çünkü şu, yani bütün bu hikaye aslında artık bu saatten sonra İran'ın Hürmüz'de kurmak istediği sistemi kurdurmamak üzerine kurulu. Değil mi? Bundan sonraki hedef bu.
0: Şimdi bu Hürmüz meselesi, İran meselesi artık Amerika Birleşik Devletleri'nin ayağına dolanmış büyük bir pranga. Bu pranganın bir an önce kurtulmak Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında stratejik artık şeyi haline geldi.
1: Mecburiyeti.
0: Mecburiyeti haline geldi. Ben iç siyasi dinamikleri, seçim yaklaşıyor meselesini bir kenara koyuyorum. Onun üzerinde hiç durmuyorum. Yani ona kadar, o tarihe kadar bunu yapacak, yapmayacak meselesinin de ötesine geçti bu artık. Hı hı. Öyle bir mecburiyet haline aldı ki, bu onun için Çin'deki liderler zirvesinde, bunu biliyorsunuz program öncesinde de konuştuk, tartıştık. Efendim İran meselesi, Hürmüz meselesi, hatta bir satır bile yerini almaz falan diye de konuşuldu bu. Yani birçok medyada bundan bahsedildi. Aslında bence Tayvan ve Hürmüz bence belirleyici konular arasındaydı burada. O diğer ticari konu zaten o var olan bir sistemdi. Devam eden bir ilişki ayıydı. Onu belki yumuşatılması veya ilişkilerin başka bir noktaya taşınması için bir başka diğer hamle. Ama ana konulardan birisi buydu ki şimdi liderlerin söylemlerine baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin tekrardan bu işte destansı öfke yerine bir çekiç harekatı gibi çekiç diyor. Yani çekiçten kasıt biliyorsunuz böyle bir noktaya vuruşu ifade eden.
1: Ona da Necdet gülüyor.
2: Yani bilmiyorum bu devam.
1: Ne kadar özelmiş dedin ya birlikte.
2: Hayır şimdi ona gülerim. Bu başka bir şey onun dediği.
1: Yok,
2: savaşın
1: şunu
2: sürme
1: söylüyorum.
2: İhtimalini ben
1: çekiç özel bir harekat değil mi? Yani
0: hayır ben savaşın olma ihtimalinden veya şeyinden daha oraya girmedim. Ben olan olayı anlatıyorum. Şimdi durum bu. Evet, ben kendi görüşümün bu gözlemlediğim aylardır konuşuyoruz bu savaşı yakından takip eden bir kişi olarak baktığım zaman Amerika Birleşik Devletleri bunu bir bitmemiş hikaye olarak görüyor. Amerika'nın ötesinde İsrail de bunu henüz tamamlanmamış bir hedef olarak görüyor. Hatta bu tamamlanmadıktan sonra başına tekrardan bir bela olabileceğini düşünen yani tırnak içinde İsrail'in bir bakış açısı ve Amerika'yı cesaretlendirmesi hatta buna Amerika'ya tekrardan bir operasyon yapılmasını ikna etme noktasında girişim ve hamleleri olduğunu da biliyoruz. Zaten baştan beri bu konu. Hatta Birleşik Arap Emirliği de içerisine girecek kadar zaten artık ayyuka çıktı Körfez'deki durum. Yani onların kendi aralarındaki görüşmede ortalığa saçıldı.
2: Yani neden şimdi?
0: O ortalığa saçıldı vaziyette.
1: Neden şimdi?
0: Tabii bu yani da ayrı bir konu.
2: Başam konusu.
0: Yani neden şimdi İsrail Birleşik Arap Emirliği'ni şöyle. İsrail yani Birleşik Arap Emirliği'ni burada tuzağa düşürdü. Yani neden şimdisi bu? Aslında Birleşik Arap Emirliği'ni hem böyle bir görüşmeler var. Birleşik Arap Emirliği'ni İsrail'e tamamen bağladı. İran'ın karşısında tamamen düşmanlaştırıldı.
1: Peki.
0: Bunu sağladı. Şimdi bunu niye sağladı? Bu görüşmeleri açığa çıkararak İran'ın Birleşik Arap Emirliği'ne daha fazla saldırısı gerçekleşecek. Eğer böyle bir operasyon olursa Körfez ülkelerinin kopuşu daha fazla olacak. Nereye kopuş olacak? İsrail'e. Peki İsrail ne yaptı Birleşik Arap

0: Kremlin hava savunma sistemleri, yeni silah sistemleri gönderdi. İşte Netanyahu'nun gidip görüştüğünden bahsediliyor. Genelkurmay Başkanı gitmiş, İstihbarat Başkanı gitti geldi. Şimdi bu hem Körfez ülkeleri arasında bir gerilim yaratıldı, hem İran arasında müthiş bir kopuş yaratıldı. Bunu en başta ben hep tartışmalarda söylediğim husus vardı. Bu savaş Körfez bölgesinde Amerika Birleşik Devletleri hedeflerine İran'ı saldırması, İran'ın Körfez ülkelerine saldırması İsrail'in işine yarar. Çünkü bu ülkelerin güvenlik şemsiyesini Amerika sağlayamadığı ortaya çıkacak. Dolayısıyla bu güç boşluğunu İsrail dolduracak. Ve İsrail'de işte bu doldurmanın bir oyununu da...
1: Amerika'nın koruyamadığını İsrail mi koruyacak?
0: Hayır. Şimdi güç boşluğunu doldurmak demek illa oraya İsrail'in ayak basmasına gerek yok. Şimdi Birleşik Arap Emirliği'ni şu anda... Birleşik Arap Emirliği'nin şu anki İsrail'le olan ilişkisini bile... bir hava savunma sistemini göndermesi, bir silah sistemini göndermesi... ona bu garantileri veren bir girişim, hamle yapması... yarın öbür gün Bahreyn'e de bu hamleyi yapacak. Çünkü Bahreyn'le de İbrahim Anlaşmaları var vesaire. Küçücük bir yer tabi orası ama... neticede Körfez bölgesini kendi alanına bağlayan... kendine bir daha geniş bir alan açan bir...
1: yani Körfez askeri taşıdı. Sistemlerinin İsrail yani, askeri sistemlerine entegre etmek gibi bir proje. Yani
2: birinci bölümü...
0: yani bu askeri olarak da ekonomik olarak.
2: Birleşik Arap Emirlikleri'nin... ne yapılan İsrail ziyaretlerinin faşedilmesinin sebebi rotasını değiştirmemesi içindi. Ve sadece bir tanesi de yapılmadı. İlk gün başbakan gitti, o değil. Genelkurmay Başkanı da gittiye kadar ona bir itirazım da yok. Yalnız İsrail'in ABD çekiliyor, İsrail'in kontrolüne ona izniyle Ünal Bey'in katılmayayım. İran'la Körfez ülkeleri arasında yeni bir ittifak kurulmaya çalışılıyor.
0: O çalışma da var.
1: Konseyi İran'la Körfez ülkeleri arasında bir ittifak.
2: Evet, 75 var. Helsinki. Bu özel bir model.
1: Kim çalışıyor
0: konsey?
2: Ruslar.
1: Ruslar yapmaya çalışıyor.
2: Evet. Ve bu temas sağlanmış. Ve olarak da kabul edilmiş prensip olarak. Ama bilmiyoruz. Şimdi bu önemli bir şey ama... bunun iyice beden
0: hayata
2: bulması.
0: Hayata geçer mi?
2: Beden bulması gerekiyor. Sadece bildiğimiz şu, bu yeni bir öneri değil ama el altından gelen bir şeydi ilk önce. Başta o kadar sıcak bakılmayan konu, Amerikan boşluğunun doğmasından sonra Birleşik Arap Emirlikleri hariç Körfez ülkelerinin bir model arayışını. Burada birden çok ittifak kümesi ortaya çıkıyor.
0: O zaman bu deşifre o planı bozuyor.
3: O yönde de onun matuf şey de olabilir.
2: Şöyle diyelim, şimdi bölgedeki kümeleşmelerin esasında biz nereye, yani özgünlüğünü konuşmamız gerekiyor. Şimdi bir tane küme var biliyorsunuz. Suudi Arabistan, Pakistan, evet. Ve bunun üzerine mesela Pakistan...
1: Pakistan Savunma Bakanı.
2: Çok önemli bu.
1: Asif, Suudi Arabistan'la yapılan savunma paktının Türkiye ve Katar'ı da kapsayacak şekilde genişletebileceğini açıkladı.
2: Çok önemli bir konu. Şimdi bunun iki türlü ele alınabiliriz. Şimdi aslında iki ülkenin daha şeye geçiyor da ben hani söylemeyeyim çünkü ismi geçiyor sadece Mısır'da. Ondan.
4: Mısır ve Azerbaycan.
1: Evet. Mısır ve Azerbaycan.
2: Evet. Bir bu, bir de şimdi bu söylediğimiz yani 75 Helsinki modeli denilen şey Körfez ülkeleri Suudi Arabistan'ın liderliğinde ve İran'ın bir ayrı mı, aynı mı, uyumlu mu? Ayrı konular. Şimdi bu birinci tartışma konuları.
0: Birleşik Arap Emirliği ile Suudi Arabistan bu ateşle şey gibi yan yana gelme şansları
1: barut.
0: Tarihsel
2: zaten yok.
0: Olarak
4: zaten
2: yok
4: uzun süredir
2: yok.
0: Yok orada. Hayır, yani bu Suudi Arabistan hani Körfez konseyi
2: İran'da da demek istiyorum. İran'da da yok. Hani ikinci yani bölümde de yok.
1: Şey, Birleşik Arap Emirlikleri hariç konuşuyor.
4: Artık o Körfez'de değil o artık İsrail-Amerika ekseninde bir parçası.
2: Şimdi bu birinci, ya bunlar olur mu? Olursa nasıl çalışır? Birinci konu. İkincisi bu bahsettiğimiz kümeler kendi aralarında birleşirler, olur olmaz. Türkiye'nin buna çok önem verdiğini düşünüyorum ben. Çok da haklı buluyorum. Bu kümeler nereye yakınlar? Bir tartışma konusu. Yani bu kümelerin şunu da deyip, bence şunu diyor Türkiye. Ya kardeşim yakınlık falan yok. Ama biz buraya bir daha bu işler olmasın için buna vaziyet ediyoruz.
3: Bölge içi bir çözüm.
2: Bölge içi bir çözüm. Tamam hani yani bu şöyle önemli. iki birden çok sınır korunacak eğer bu başarılabilirse. Onun için önemli.

0: istiyorum ben. İlk defa Orta Doğu'nun tarihinde kendi başına bağımsız bir nihayet...
1: Şimdi ama şunlar somutlaşsın. Mesela şu an Pakistan Savunma Bakanı'nın bu önerisi Suudi Arabistan, Türkiye, Katar'da kapsasın. İşte eğer Mısır'la Azerbaycan'ın adı geçiyorsa. Amerikan karşıtı mı mesela bu?
0: Şimdi, hayır.
1: Yani bunları bir köşeleri belli olsun.
0: Belli olsun. Birincisi, ilk soru şu bence.
1: İsrail karşıtı.
0: Bu hangi aşamada? Şimdi şey tamamlanmış durumda. Pakistan, Suudi Arabistan. Burada bir şey
1: bence
0: yok.
1: Bence hangi aşamayı sonra konuşalım.
2: Yok ben
1: şeyin ama çatı ne?
2: Kritik konu şöyle. Ben affedersiniz.
0: Estağfurullah.
2: Konsey, Körfez Konseyi İran'ın da içinde olduğu kurulursa Nedret Bey bu ne demek biliyor musunuz? Hı. Esas bomba bu.
0: Tabii
2: İran'daki
0: tabii.
2: İran'ın rejimini değişip İsrail'e angaja olacak ilişkilerin düzenlenmesi haline kadar gider bu.
3: Hiç katılmıyorum. Ne alakası var? Yok, İran'daki hayır, rejimin hiç, değişmesi herhangi bir müzakerenin konusu olamaz.
2: Hayır, hayır.
0: Yok efendim.
3: Hayatmanın da sonucu olamaz.
2: Düşündükleri budur
0: Suudi
2: yani.
0: Arabistan'ı bugüne kadarki mevcut durumu üzerinden onlar, kategoriye koyuyorsunuz. Öyle
2: benim,
0: bir durum mu?
2: O benim söylediğim bu plan üzerine kurgulamışlardır onu.
0: Kim onlar?
2: Konsey
1: adına kuranlar mı diyorsunuz?
2: Körfez Konseyi'ni İran'la
0: ve
2: birlikte...
0: Ve İran'da buna hediye öyle mi? Hayır, Ruslar söylüyor bu hayır, planı.
2: İran'la beraber söylediniz ya Aldebaran Konsey bahsediliyor. Bu geçiyor.
0: Tamam işte Rus önerisi bu.
2: Bu İran'daki rejimin de artık İsrail'le didişen, çatışan değil... normalleşen bir pozisyona geçen bir İran Konseyi...
0: Vallahi İran o dönemde Körfez ne yapar bilemem. Ama buna bu yani çok zor katılma ihtimali kusura bakmayın yani...
2: Yani bu nihayete bu, oraya dışında, gider yani.
0: Buna neredeyse karşı olarak gelişen bir şey bu.
2: Ben tamam. Farklı okuyorum. Hayır,
0: zaten olma.
4: Benim gördüğüm de burada aslında yani Körfez'deki güvenlik mimarisinin değiştiğini görüyoruz. Bunu konuşuyoruz haftalardır. Hani nereye gidiyor diye. Yani daha önce Amerika'nın şemsiyesi altında olan Körfez ülkeleri bu İran Savaşı sırasında gördüler ki artık Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail onları gerçekten korumuyor. Oradaki radarlar vesaire hepsi aslında İsrail'i korumak için ve İsrail yakın müttefiki artık çok aşikar. Zaten Somaliland'da işte Sudan'da, Yemen'de her zaman hani aslında o İsrail'di yani hani Birleşik Arap Emirlikleri vücudunda bir İsrail aslında oradaki nüfuzuydu. Ve o eksen artık bir ayrı bir eksen yani işte İsrail, Amerika ve Birleşik Arap Emirlikleri. Bence Körfez ülkeleri eğer böyle bir işte Rusya'nın bir girişimiyle böyle bir konsey oluşturuluyorsa tam tersi yeni bir güvenlik mimarisi arıyorlar. Yani Amerika'dan ve İsrail'den uzaklaşarak yeni bir şey arıyorlar. Çünkü İsrail bunu İbrahim anlaşmalarıyla denedi. İşte bir yerlere gelmeye çalışıyordu. Bayağı bir propagandasını da yaptı. Trump zaten koltuğa oturur oturmaz hatırlarsınız posterler falan yayınladılar. Hatta evet. Lübnan'ın işte Suriye'nin cumhurbaşkanını da koydular. İşte İbrahim anlaşmalarıyla bir bölgeye bota, evet. Şey yapacağız falan diye olmadı bu İran savaşına geri tepti aslında. Birkaç adam attılarsa da şimdi geri çekildiler. Mesela Suudiler artık hiç düşünmüyor imzalamayı. Bu olmadı. İsrail'den uzaklaştılar. Amerika'dan da bu savaş esnasında yani
1: İbrahim
4: uzaklaştılar.
1: Anlaşmaları çöktü mü diyorsunuz?
0: Ya şu an eskisi
4: bence,
0: durumunda değil.
4: Evet yani bayağı bir sekteye uğradı. İyi bir ivme almıştı gidiyordu. O ivmenin hızı kesildi en azından. Ve güven şimdi güven çok önemli burada. Yani hani bu güvensizlik oluştu artık yani hani.
2: Ama şöyle bir şey var. İran ve Körfez ülkeleri bir çatı altında bir konsey oluştuğu zaman İran şu anki haliyle ve varlığıyla hem rejimiyle bakışıyla stratejik bakışıyla böyle bir konsey içerisinde İran bu pozisyonuyla yer almaya devam eder mi yoksa başka
0: bir soru
2: İran
0: verilendirilmemiş mı?
2: Hayır,
0: bir soruyu ne
2: yok, anladım.
4: Belki başka bir İran
0: yok bunun ama.
4: Uzun başka zaman sonra belki dönüşülebilir ama hemen imediat olacak
2: bir mesela, İran o zaman İran tanımı.
4: O zaman bütün Körfez ve Hürmüz onların konseyi şeyinde olacak.
1: Eğer İran bu haliyle, bu rejimle, bu mevcut şeyle böyle bir konsey içerisine giriyorsa bu Rusya'nın NATO üyesi olması gibi bakıyor.
2: Hayır bakın, o kadar bakın başka bir şey söylüyorum.
0: Şimdi bana
2: bakın,
0: yani bana o kadar da uç geliyor söyleyeyim
2: şimdi
0: yani.
2: Şimdi bakın
0: yani.
2: Bir şey var.
4: Çok büyük bir güce bulunduracak.
2: Şimdi bakın iddia şu. İran Körfez ülkelerini Birleşik Arap Emirliği hariç dedik tamam.
0: Tabii Suudi Arabistan
2: Birleşik Arap Emirliği bakayım. Yani ve Körfez ülkeleri Suudi Arabistan'ın da dahil olduğu ve İran'ın da dahil olduğu bir konsey kurulacak. Konsey ülkeleri. Bu ülkelerin içerisinde İran bu çatışmadan sonra bu rejim dinamiğinden sonra aynı varlığını koruyarak aynı bakışını aynı ideolojisini korumaya devam ederken böyle bir konseyin kurulması imkanı var mı? Bir.
0: Var.
2: İki. Bir dakika. Dur.

0: Bak, ben bir şey söyleyeceğim. Bir, iki. Eğer böyle bir var mı derken ben hayır demiyorum.
1: Tamam.
0: Bu kurulduktan sonra
1: şey
0: İsrail'in Amerika eksenindeki güvenliği, İsrail'in bakışını, İsrail'e karşı bir konsey mi olacak? İsrail'e tehdit bak, olan bir konsey bir şey mi oluşturacak? Yani, tamamlayayım ben sadece. Tamam, çok önemli bir konu, atlamayayım diye. Hani,
1: hayır ama diyor. Bence asıl konuyu maalesef sulandırıyor
0: ama
1: bu.
0: Ama bir şey daha var. Bir şey daha var ama. Şimdi bu böyle mi olur? Yoksa bu konsey İran'ın değişim ve dönüşümünden sonra oluşabilecek bir konsey mi hayal ediliyor?
2: Ama ben İran'ın ikincisi olduğunu düşünüyorum.
1: Kusura bakmayın, ona ben zaman ayıramayacağım. Benim söylemek istediğim şey şu. Bakın, bunun ana oyuncuları mesela iki küme var. Bunun ortak kümelerinde mesela kesişme noktası Suudi Arabistan.
2: Tamam.
1: Senin saydığın vardı ya orada.
0: Evet. Tamam. Türkiye açısından da diyor bakarak.
1: Olabilir. Bilmiyoruz. Hani ben olur diye söylemiyorum. Şimdi bu kümeler bölgeye dair bir şey söylüyorlar. Şu ana kadar
2: çıkarıp... Ama şu soru kıymetli değil mi?
1: Hangisi?
2: Mesela bu küme İsrail'le ilgili ne diyecek?
1: Bu zaten doğasında var yahu ne dediği. Artık hani şeye söylenmez ki yani bu. Doğası bu.
0: Bu savaşa rağmen
1: Türkiye İsrail politikalarından memnun mu desem seyirci bana der ki sen nerede yaşıyorsun der. Hı hı. Bunlar bunun paydaşları. Siz buraya Türkiye'yi koyarsanız, Suudi Arabistan'ı koyarsanız, İran'ı koyarsanız, öyle bir şey yok da şu anda. Hı hı. Ha, mı? Koyarsanız başka sorular konuşulması gerekir. Tamam mı? Mesela ne dendi? Bu kümeler acaba Amerika için ne düşünüyor? Amerika onlar için ne düşünüyor? Hı. Bu kümeler için Çin ne düşünüyor? Rusya ne düşünüyor? Bu kümeler bunlar için ne düşünüyor? Ha, mı? Siz Mısır, Katar, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan'ı bir araya getireceksiniz. Geldiği andan itibaren, çünkü bunların konuşmalarında güvenlik formu da var. Bunları gerçekten bir araya getirebilirseniz diğerlerinin tam ne söyleyeceğine dair çok merak etmeniz gerekmeyen bir durum çıkabilir. Ama tek tek baktığınızda şöyle olur. Efendim Mısır, okey yani de biraz Amerikan yanlısı. Tamam. Pakistan, Çin'le de iyi ilişkisi var, Amerika'yla da iyi. Bunları böyle konuştuğunuz zaman ilerleyemeyiz. Efendim Türkiye olamaz. Neden olamaz? Aynı zamanda NATO ülkesi ve batıcıl bir ülke. Böyle ilerlemiyor.
3: Nasıl ilerleyebiliriz? Onu söylemek lazım.
1: Türkiye'nin politikası mesela böyle bir mimarinin bölgede yeşermesi. Kendimiz vaziyet edelim. Mümkün oldu bir daha bu işlere kimse karışmasın. Bu ideal formunu söylüyorum bak. İdeal formunu söylüyorum.
2: İran Meclis Başkanı paylaşımda bulundu sosyal medyada. Dünya yeni bir düzenin eşiğinde duruyor. Cumhurbaşkanı Xi'nin dediği gibi 100 yılda görülmemiş dönüşüm küresel çapta hızlanıyor. Ve ben İran milletinin 70 günlük direnişinin bu dönüşümü hızlandırdığını vurgularım. Gelecek küresel güneyin.
1: Ben buradan ne anlarım biliyor musunuz? Çin'le ABD görüşmesinden Tahran diyor ki evet biz kazandık bu görüşmeden. Yani Çin ABD. Nitekim uçakta şeye soruyorlar. Trump'a ya diyorlar bu nükleer meselesi ne oldu diyorlar. Bu şeyden gelirken Çin'den. O da diyor ki vallahi biz hani bir takım tarihler üzerinde konuşuyorduk ama işte sonunda şöyle olmuştu. Kesinlikle nükleer silah bulundurmayacak İran. Kesinlikle elindeki malzemeyi de alacağız ve bundan sonra hiçbir zaman yapmayacağına söz verecek diyordu. 20 yıldan anlaşabiliriz demiş.
3: Şimdi bir şey söyleyeyim. Ha,
1: bu budur.
3: Konseyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu konseyi bir arada tutacak olan, bir araya getirecek olan, anlamlı ve işlevsel hale getirecek olan nedir? Bunları ne bir araya getiriyor diye bir soruyu sormak lazım. Bu işin devam edebilip edemeyeceğini de bize gösterecek. İki temel mesele var. Bir tanesi, İran'ın Körfez ülkeleri için yarattığı tehdidin, bu olay üzerinden değil, geçmişten kaynaklı olarak Körfez'de her zaman bir İran hayaleti dolaşır durur. Hangi ülkeye giderseniz gidin Körfez, ister Katar'a, ister Bahreyn'e, ister Suudi Arabistan'a, hepsinde bir İran hayaleti hep vardı. İşte bu hayalet bu ortamda canlandı ve tepelerinde bomba olarak da yağdı, daha da yağabilir falan filan. Bu bir İran tehdidi algılıyorlar bunlar. Ve bu İran tehdidini, ikinciyi de söyleyeceğim, bu İran tehdidini

0: İsrail'in Amerika'nın İran'ı bombalamasıyla, İran'ı dövmeleriyle çözemeyeceklerini, o tehdidin daha da büyüyebileceğini gördüler. Bu tehdidi giderebilmenin yolu İran'ı sistemin içine almak. Bu konsey dediğimiz hikayenin bir şeyi bu olur. Yani İran'ı da bu işin içine alacak bir mekanizma. Yani İran'ı kazanmak ve artık tehdit olmaktan çıkıp birlikte iş yapmak. İkincisi Hürmüz'ün açılması, pratik ihtiyaç. Yani hepsinin ihtiyacı, dünyanın ihtiyacı, Körfez'in ihtiyacı. Bir konsey kurup, Körfez'i açıp İran'ı da güvenlik şemsiyelerinin, işbirliği ortamlarının içine dahil edecek bir iş olabilir bu konsey. Şu anda taslak olabilir, bir tahayyül halinde olabilir, tasavvur halinde olabilir ama bu iki soru üzerinden, bu iki imkan üzerinden bu olur.
1: Sonuçlamak lazım.
0: Buna kim
1: şöyle
0: engel olur?
1: Mesela İran böylesi bir davet aldı. Evet. Şu masanın şu bu tarafı şey, işte Suudi Arabistan vesaire öylesiniz, ben de İran'ım. Evet. Tamam mı? Bu masaya davet aldım. Evet. Ülkenizdeki Amerika müşterilerini çıkartın derim.
0: Hayır canım, niye oluyorsun şimdi? Sen dakika bir gol bir öyle mi başlayacaksın müzakere yani?
2: Bir de şuna imkan vermememiz lazım.
1: 11 trilyon dolar dedi.
0: Ne?
1: İran.
2: Ne o?
1: Bizim dondurulmuş varlığımız 11 trilyon dolar versin.
2: O da şişirilmiş canım biraz. 11
0: trilyon dolar.
2: Rusların yok yani.
1: Ama öyle dediler.
0: Ama yani
1: Rusya'nın hatta tartışıldı ya 1.1 trilyondur o dendi.
2: Hayır,
1: tamam mı? Ama bu rakamı telaffuz ettiler. 47 yılın biz parasını istiyoruz dedi.
3: Faizli mi?
0: Hürmüz'ün statüsü üzerinde bir mutabakata varılabilir mi? Ve İran tehdidi Körfez'in üzerinden kaldırılabilir mi? Amerikalılarla İsrailler normalde bunu bozmaya çalışırlar. Ama şu anda Amerika'da sıkışmış vaziyette. Yani Körfez'in açılmasını istiyor, Hürmüz'ün açılmasını istiyor. Hani İran'ın sistemin içine dahil olmasına ne kadar sıcak bakarlar, o Siyonist lobi bunu ne kadar onaylar, ayaklarına ne kadar çelmeler takar onu bilemem. Ama şu Suudi Arabistan, Pakistan, bak Suudi Arabistan rasyonel analizler yapmaya başladı. Bugüne kadar bölgeyi zehirleyen bir aktördü İran ve İsrail'le birlikte. Şimdi daha rasyonel analizler yapmaya başladı. İlişkilerini çeşitlendirmeye başladı. Böyle bir mutabakatı düşünebilir. Pakistan dediği gibi her iki ülkeyle de Amerika ile de İran'da iyi ilişkileri olan ve bölgede çok ciddi çıkarları olan. Yani 38-40 milyar dolar geliyor. İşçilerinden geliyor Körfez'den Pakistan'a. Nüfusunun %30'u Şii falan Pakistan açısından önemli. Türkiye meselenin bölge içinden çözülmesi, Hürmüz'ün açılması, İran'ın tehdit olmaktan çıkması, daha rasyonel, daha akılcı bir aktöre dönüşmesi her zaman ister. Bunun gibi ülkeler ve bu olabilir bir şeydir yani. Ama bu iki temel meseleyi çözerek. Ama çıkar dersen ki ben işte önce benim tazminatlarımı verin, bilmem ne, Körfez'in tek anahtarı bende olacak. Bunlar konuşulabilir. İran'ın da buna evet demeye ihtiyacı var. Yani İran bu sürecin içinden Körfez'in tek hakimi olarak çıkmak istiyor mümkünse. O pek mümkün değil. O zaman mümkün olanı konuşmak zeminine gelecektir. İran da nihayetinde rasyonel bir akıldır yani İran devleti. Dolayısıyla bu iş ciddi ama Amerika'nın onay vermesi, Amerika'nın bir yapın bakalım hadi olabiliyorsa olsun, ben de çok sıkıştım, beni de kurtarır belki demesi ve İsrail'in elini tutması şartıyla bu iş pekala yürüyebilir. Artık böyle şeyler de yürüyebiliyor olması lazım bölgenin içinde. Yani o olgunluk da var bu coğrafyada. Geldik artık oralara yani. Dayak yiye yiye, birbirimizi öldüre öldüre, kan kaybede kaybede. İşte Suudi Arabistan'ın bir şeyleri akletmeye başlaması bende şey yaratıyor. Yani demek ki bazı rasyonalitelere gelinebiliyor bölgede. Birleşik Arap Emirlikleri gibi yıkıcı bir aktörle ilişkisinin bozulması ve artık daha başka bir jeopolitik gündemde konuşmaya başlaması gibi şeyler insana umut veriyor. Pakistan'ın bu konuda devreye girmesi de öyle.
1: İtiraz noktanız şu mu Ünal Bey? Onu Nalan Hanım'a da soracağım. Onun da nasıl bak? Yani İran'la Körfez arasında ittifak olur mu ya soru? O ittifakta.
0: İttifak doğru kelime değil ya. Yani bir uzlaşma.
2: Kelime o yani. İttifak. Bir şey. Resmi
1: Ünal platform. Ünal Bey'in şu mu? Onu bir netle şimdi Nalan Hanım'a soracağım aynı şeyi.
2: Platform.
1: Eğer İran'la Körfez arasında bir ittifak, bir platform söz konusu olursa ya İran olduğu gibi kalamaz, dönüşmek zorunda. Ya da Körfez olduğu gibi kalamaz, dönüşmek zorunda. Ya Körfez İran'a doğru dönmesi
2: Körfez
1: lazım.
2: Körfez zaten dönmüş oluyor.
3: Ha, İran dönüştüğü için zaten şimdi, oluyor bu konsey.
1: Ama şimdi Amerika şöyle. Seni kapatmaz diyorsun.
2: Ya şimdi çıkardınız şöyle, Amerikan üslerini.
4: Şimdi aslında ben sizin tam söylediğinizi söylüyorum da.
1: Ya siz böyle mi söylüyorsunuz?
4: Böyle söylüyorum. Şimdi bakın ben başka bir şey diyorum. İran ve Körfez ülkeleri bir konsey platformu oluşabilmesi için oluşur. Oluşmaz demiyorum. Zaten bu konuşulan bir şey. Oluşturulabilir. Fakat İran'ın bir değişim ve dönüşümden sonra herhalde bu konseyi düşünüyor olabilirler diyorum ben.
2: Ben tam da ben biz bu düşünenleri ki, bu söylüyorum. Bu cümleyi hangi veriden çıkararak
4: anladım
2: söylüyorsunuz?
4: Şimdi, ama bunun için söylüyorum ben. Hangi veriden? Şimdi siz İsrail'le...
0: Ya
4: şimdi bakın...

0: Ya bir rejim değişikliği olarak yani düşünmemek lazım. Yani bir değişim ve dönüşümü nasıl olabilir?
1: Politika değişimi olur.
0: Olumlu bir pozisyona gelir, rejim aynı kalır ama başka bir işbirliğine yatkın bir ülke olur. Yani hani o anlamda söylüyorum. Şimdi siz İsrail, Birleşik Arap Emirliği bir cephe olacak, bir bütün olacak ikisi ve bunun karşısında İran'la birlikte bir körfez ülkeleri olacak. Ve siz şimdi burada bunu şöyle mi düşünüyoruz? Yine karşısında İsrail'in güvenliğini tehdit edebilecek veya onlar kendileri İsrail'in açısından güvenliklerini tehdit edecek veya tersi tehdit edecek ve böyle bir denklem mi kurulacak? Ben de diyorum ki bu böyle denklem kurma düşünmüyorlardır bunlar. Bunların düşünceleri şudur. Birleşik Arap Emirliği, İsrail bir cephede, tamam, öbür cephede bunlarla uyumlu olan ama kavga etmeyen, işbirliği yapan, sükuneti sağlayan bir mekanizmayı düşünüyorlardır diyorum.
1: Yani yok öyle bir dünya.
0: Hayır. Ya öyle bir dünya yoksa o zaman şöyle bir şey var.
1: Onu düşüne biraz. O zaman
0: şu var. O zaman şu var. O zaman şu, şu mu? İran, Birleşik Arap Emirliği, Kuveyt, Katar ve Arabistan. Ben diğer ülkeleri saymıyorum ayrıca. Şimdi bunlar bir konsey olacaklar.
1: Birleşik Arap Emirlikleri saydınız, o yok.
0: Birleşik Arap Emirliği hariç. Bunları bir konsey ülke olacak ve böyle bir dünya yok dediğimiz İsrail'e karşı bir cephe oluşturacaklar. Gene devam edecek.
1: Asla ve, bir cephe ilişkisi kurulmaması üzerine kurulu bir mantık olabilir.
0: Ben söyledim mi? Birinci söylediğim o zaten.
1: Ama siz onu İran'da rejim değişikliğine bağlayarak söylüyorsunuz. Hayır, o da mümkün olan bir şey değil yani. İran karşımıza İran var.
0: Rejim değişikliği değil. Bakın şimdi rejim ilimli değişikliği.
2: Diyor. Yani mesela bir, İsrail'e aynı bir şeyde bakmayalım.
0: Uyumlu. Yani illa bir rejim değişikliği sabahleyin zaten kökten değişti anlamı değil. Ben bir şey söyleyeyim. İran'da şu anda zaten rejim değişiyor. Akıllar değişiyor, bakışlar değişiyor.
1: O zaman açsın körfezi.
0: Hayır, o değişim. Ya şimdi ulusal çıkarları açısından şu anda onu bir anda körfeze açamazsın.
2: Trump da öyle dedi, sizin söylediğinizi söylüyor.
0: Değişiyor.
2: Değişti, İran da dedi.
0: Şimdi bakın, İran koşuma girecek. Ben halk tabiriyle söyleyeyim. O şartlarda bir konsey oluşturacaklar. O koşuma girecek olan İran, iyileşmiş, rehabilite olmuş, tamam mı? Tehdit olmak vasfı ortadan çıkmış bir İran konseyini oluştururlar. Ben diyorum ki bu haliyle bir konsey oluşturursa İsrail'le didişme ve karşılıklı temas devam eder. Bunu Amerika ve İsrail istemez. Benim demek istediğim
3: İstemezse
0: bu.
3: İstemezse istemez. Peki, ruhu ben, zaten buna...
2: Şu azaldığı için Nalan Hanım da bu konuda fikrini şey yapsın, tartışma edelim.
0: Real politik
3: bir
0: üzerinden bakıyorum.
3: Boşa gitti yani, ona üzülüyorum.
2: Niye ya? Olup ya olmaması şey, konusu olup niye tartışılmasın?
3: Şimdi ondan daha
2: hayata olmuş geçer geçmez, ya, tamam, geçebilir mi?
4: Bak, konuşuyoruz, olasılıkları konuşuyoruz. Şimdi bence...
3: O spekülasyon başka bir şey. Ha, speküle edilir ama yani biraz mesela ilk saydığımız pakt bundan daha ileri durumda değil mi? Yani onun üzerine bu konuşma yapılabilir. Şeyi söyle işte Suudi çok daha ileride. Hatta adamı soruluyor, siz bunu söylüyorsunuz neye göre diyor ve onun sonunda haberin metninin sonunda galiba şöyle bir şey vardı. Hani imzaya kaldı diyor. Daha ne desin? Hani bitti bitecek tamam, gibi anladım. Bir şey.
2: Suudi Arabistan Türkiye Katar'a genişlemiş bir pak. Bu tamam, bu tartışma tamam, İran girince.
3: Peki ben bir şey daha söyleyeyim o zaman. Nalan Hanım'a gelsin. Kusura bakmasın ne olur. Şekli şartlarını bile tam söylemiş değiliz bunun. Mesela işte Rusya'nın 75 Helsinki'den ilham alarak vakti zamanında İran'a önerdiği bir şey bu. Bu savaş vesilesiyle daha pratik hale geldi ve Körfez ülkesi Suudi Arabistan'ın başına çektiği kimi Körfez ülkeleriyle İran'ı birbirinin bu konuda mutabakata yakın olduğu ortaya çıktı. Şekli şartları bu. Avrupa'da destekliyor desem.
0: Aslında bu Helsinki koşullarını kabul etmiş olmak benzeri Rusya'nın bile İran'ın rejiminin değişimi anlamına gelir.
2: Peki ben Nalan Hanım'a söz veriyorum.
0: Kafalarının değiştiği anlamına gelir.
2: Bir dakika. Tartışma devam etse Nalan Hanım fikrini söyleyebilir.
0: Rejim deyince illa ki böyle şey olarak düşünüyorsunuz. O kalıpsal, kurumsal sistem değil.
4: Informal, yönetimin değişmesi
0: aklın,
4: de.
0: Aklın, bakışların değişmesi. Rejim illa rejim değişikliği bir kurumsal olarak bakmayalım lütfen.
4: Bence yani Birleşik Arap Emirlikleri dışındaki Körfez ülkeleri ve İran arasında böyle bir konsey planlanıyor. Rusya buna öncülük ediyorsa bence Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail öncelikle buna izin vermez. Yani nifak tukumunu sokar oraya, gerçekleşmesini bir şekilde engeller. O çok gerçekçi bulmuyorum ama Körfez ülkelerinin kendi içerisinde böyle bir şey yapabileceğini düşünüyorum. yani Birleşik Arap Emirlikleri'ne her zaman tabii ki şey tutuyorum buradan dedim ya, o başka bir eksende artık. Ve hani hep konuşuyoruz ya, savaş yeniden mi başlayacak, işte operasyonlar, işte Epic Fury dediniz devam mı edecek bu eski şey. Aslında yeni operasyonun adı konuldu bile, yani hani Balyoz operasyonu ya da Çekiç operasyonu. Ve şu anda şey konuşuluyor. Biliyorsunuz Lübnan'la İsrail konuşuyorlar Washington DC'de. En son 45 günlük bir ateşkes yine uzatıldı ama hani ateşkes de tam ateşkes değil aslında. Hem Hizbullah vuruyor İsrail, hem İsrail köyleri boşaltın diyor, hem de vuruyor. Beyrut'u bile vuruyor hatta. Şu anda konuşulan ne biliyor musunuz? Tekrar ABD-İran savaşı başladıktan sonra İsrail Beyrut'a saldırmadan önce Amerika'dan izin almalı mı, almamalı mı? Yani bunu konuşuyorlar. Operasyonun adı konulmuş. Yani hani ama bakarsanız işte hani savaş bitti, ateşkes başladı ki bu ateşkes de tam ateşkes değil. Yani ABD de İran şeylerini vurdu. İran da ABD'yi vurdu, Boğaz'da birbirlerini vurdular. O da bir ateşkes değil aslında. Hani savaş zaten hiç bitmedi. Zaten savaş devam ediyor. Ateşkes de bizim bildiğimiz anlamda bir ateşkes değil. Ve yeni operasyonun adı da konuldu. Zaten Trump da en son bir 24 saat verdi falan filan bilmem ne. Hani ben daha önce de söyledim yani bu... Devam edecek saldırılar. Bence bir şey olacak orada ve dozu da yüksek olacak. Hani eskisinden biraz daha yüksek olacak ama uzun süreceğini sanmıyorum. Yani böyle vuracaklar, kaçacaklar, dinlenecekler, konuşalım, oturalım, müzakere edelim falan filan, böyle devam edecek uzun süre. Ama yani hani şu anda operasyonun adı bile belli. Hani bir cismi kaldı artık. Hani dolayısıyla ben yakın zamanda duyacağımızı düşünüyorum çatışma şeyinin. Bu konseyde bana çok... yani hani evet, orta kuvvetler artık birbirleriyle birleşerek yeni şeyler kuruyorlar. Tek kutuplu dünyadan artık multipolar dünyaya geçiyoruz. Yeni düzen böyle oluyor filan. Hani evet, kulağa güzel geliyor ve ben hani bu Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve Katar arasındaki şeyi de çok olumlu buluyorum. Tabii ki bu çok güzel. Hani umarım diğer iki ülke de katılır. Hani bu gerçekçi. Evet, bu olur, olmalı. Ama Körfez ülkeleriyle İran arasında bir konsey, yani bir anlaşma, konsey Körfez üyeleri arasında bir şey olabilir. Bu üyelerin, bu konseyin İran'la bir şey olabilir. Hani çatışmamazlık vesaire. Çünkü bu çok güçlü bir konsey olur. Buna izin vermez ABD. Çünkü ya, bütün petrol oradan geliyor ve Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor.
3: Bir yandan diyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri'nin artık sağda solda dermanı yok diyoruz. Bir yandan da vermeyecek diyoruz.
4: Ama dünyadaki en yüksek, yani onun... Ondan sonraki 16 ordunun toplamı kadar ABD şeyinin.
3: Doğru değil o bilgilerde.
2: Topluluk içinde fiskosu olmaz, bize de söyleyin.
4: Yok, bu benim dediğim gibi zaten ama. Zaten Suudi Arabistan'a çok...
2: Ne konuşuyoruz şu an?
3: Hayır, şu konuşuyor.
4: Suudi Arabistan zaten İran'a saldırmadı. ABD biz aramızda şifreleriyiz
2: diyor.
4: Telefondan bir şey gösteriyor.
3: Hayır, gazete gösteriyorum. Gazetenin haberini gösteriyor.
4: Ya orada dediği şey, Suudi Arabistan artık hani şey yapmayacak da, zaten Suudi Arabistan ABD'nin bütün kışkırtmalarına rağmen, kendisine saldırılmasına rağmen hani İran'a açık olarak savaşa katılmadı. Bu zaten bir soğukkanlı ve çok doğru bir karardı. Yani Türkiye de bunu destekliyordu. Suudi Arabistan da savaşa katılmış olsaydı, "A beni vurdu petrol tesislerimi vesaire" deyip o da girseydi, Katar deseydi, "A benim LNG tesisimi vurdu, işte Avrupa'ya tedariğim gecikiyor" falan deyip o da girseydi, zaten ABD'nin, İsrail'in istediği buydu. Bu olmadı.
2: Yani geçtiği son dakika, ABD İsrail savaşı nedeniyle kapanan İran borsası Salı günü yeniden açılacak.
3: Demin nükleer konuda anlaştılar söyledim. Biraz güme gitti. Daha ne olsun yani?
4: Ama şu anda artık nükleerden artık geçti konu. Yani artık Hürmüz konuşuluyor. Balistik füze kapabilitesi konuşuluyor.
3: Çin'den sonra Trump'ın uçakta söylemesi önemli. Yoksa konu ne olacak?
4: Yani Çin mi bastırı diyorsunuz?
2: Yani ne oldu şimdi?
4: Tayvan'a verdim o zaman.
3: Bak ben şuna.
2: Şunun yanıtı var mı Nedet?
3: Var.
2: Şunun yanıtı var mı? Aslında ben Ünal Bey'in biraz söylediğini öyle anlıyorum. O da şu. Orta Doğu'da İsrail için, ABD için sorun olan şey ne? Bir, İsrail'i meşru görmeyen devletler ve yapılar var.
4: Tanımayan.
2: Bir, tanımayan, meşru görmeyen. İki, Filistin'in özgür olması gerektiğini savunan silahlı.
4: İki devletli çözüm.
2: Çözüm var. Üç, İran'ın da bir milli mesele olarak, ulusal şart olarak öne sürdüğü bazı şartlar var. Benim nükleerime karışamazsın, füzeme karışamazsın. Bir de bana savaş açmayacaktın kardeşim. Zaten Hürmüz açıktı. Ben bu galibiyeti aldıktan sonra Hürmüz eskisi gibi olamaz. Hürmüz'den de para vereceksin. Bu savaşın maliyeti çıkacak. Bu üç şarttan taviz vermek Bu üç başlıkta mücadele edenleri bir şekilde teslim almanız gerektirir. Hı hı. Biri özgür Filistin'den vazgeçsin, öteki nükleer

0: Nereden bilmem neden kendi ulusal doktrinlerinden vazgeçsin. İşte filan filan olsun diye. Eğer bunlar bunlardan vazgeçmeyecekse diğerleri biz bunları tanıyoruz demesi lazım. Ya onlar bu tarafa gelecekler ya bunlar o tarafa gidecekler.
1: Ben de diyorum ki bu hani açılara göre oynayan bir soru. Benim derdim gözle. Yani şu mesele. Bunlar bir problem. Hı-hı. Ve bunlar için herkes bir mücadele geliştiriyor. Hı hı. Ama bir de şöyle ele alınabilir ve böyle ele alanlar var. Tamam. Buradaki problem nedir? Amerika Birleşik Devletleri'nin bilmem kaç yıldır buradaki varlığı.
0: Tamam.
1: Çünkü varlığı sadece mevcudiyetten ifade değil, hep sürekli başımıza bela çıkarıyor.
0: Tamam.
1: Türkiye üzerinde söylemiyorum. Türkiye dahil bütün bölge. Hı hı. İki, İsrail'in hiç durmayan maksimalist yaklaşımları. Tamam, böyle hani bir cümle gibi söyleyince sanki bir şey değilmiş gibi durabilir. Yüz binlerce masumun hayatına mal oluyor.
0: Ya bunlarla
1: tek tek uğraşıyor devletler. Türkiye de uğraşıyor. Bu Filistin'e ayrı bakıyor. İran Savaşı'na ayrı bakıyor. Bunlarda bir sorun yok. Ama bir de bunun toptan ortadan kaldırılmasına dair sorunların bir plan olması gerekiyor. Bu planlardan bir tanesi yaşanan cari uluslararası konjonktürden, Çin, Rusya, ABD arasındaki muğlak alandan beslenerek şimdi Orta Doğu'da ne yapabiliriz sorusuna bir dakika arkadaş diyor. İlk defa biz bir sahip çıkalım şuna. Hmm. Bölgesel sorunlara bölgesel olarak sahip çıkalım. İşte başladık. Hatta Suudi Arabistan, Pakistan şey yaptığında bir stratejik ortaklık imzaladıklarında çünkü aynı hani Soşi beyannamesine yakındır bu. İkisi arasındaki anlaşma. Hı hı. Çünkü Pakistan söyledi hani yakarım dedi yani Suudi Arabistan. Yani, metnin Türkçe'ye çevirisi o. Sizin Türkiye'nin de katılır buna dedik ama o kadar yaklaşmadı Türkiye. Sorulduğunda da dedi ki bu daha küçük. Bize büyük lazım. Bir üst modeli şimdi çıktı ortaya. Pakistan Savunma Bakanı'nın sözüyle ortaya hı hı, çıktı. Hı. Esasında bu da küçük. Bu da küçük. Hani küçük de şu anlamda değil. Boyu yetmez anlamında söylemiyorum. Ne kadar büyük güç, hı-hı, ne kadar orta boy güç, hı-hı, ve ne kadar ülke olursa iyi. Bunun kurulduğu andan itibaren diğer ilk başta saydığımız o senin 3 maddenin, 5 maddenin baş mikropları da azalacak. Azalacak, gerçek bu.
2: Katılıyorum. Öteki türlü ne olur diye bakıldığı zaman ne olacak yani şu mu olacak? İran'ı daha da vuracağız. Çekiç, balyoz harekatlar yapacağız. Ve İran'ı teslim alacağız. Bunu yapamadığınız ve yapamayacağınız belli. Ne olur yani? Sonra ne olur? Diyelim teslim aldınız. Sıkıştı ve kabul etti. Tamam açtım lanet olsun dedi Hürmüz'ü. Eski statüye dönüldü. Bu düşmanlık. Yani Körfez'deki 5 tane ülkeyle düşmanlık oraları vurmuşsun, kırmışsın, bombalamışsın. Onlar seni vurmuş, İsrail işbirliği yapmışlar. Bununla Birleşik Arap Emirlikleri başta.
0: Nasıl yaşayacaksın değil
2: yani
0: mi?
2: Ne olacak? Ne değişmiş olacak? Yarın bir başka krizde yine sizi vuracak. Herhangi bir şey halledilmiş değil. Yani dolayısıyla bu paket çözüm bölge içi dışarıdan vuru baltalamaya çalışırlar ederler ama
1: kolay bir durum var. Kolay yani. Bir iş de değil. Bak kolay bir iş de değil. Yani bunlar öyle zor işler ki.
0: Bence de zor.
1: Yani o kadar be ama ilerleniyor. Asıl yani hani obje, eğer bu konuşulacaksa asıl obje bu olmalıydı.
2: İsrail'in dışında bütün aktörlerin meselesini önemli ölçüde çözen bir şey bu. Bakın İsrail dışında herkesin meselesini çözer. Yani bunların bombalanmasını çözer, İran'ın bombalanmasını çözer, Hürmüz'ün açılmasını çözer, bu anlamda Amerika'nın meselelerini çözer. Bir sürü şeyi çözer. Bu kadar basit. Bu konu çözecek yani.
1: Bu konu
2: şey
1: Avrupa basınında nasıl veriliyor biliyor musunuz?
2: Avrupa büyük destek verir.
1: Tabii, yok, veriyorlar ama sadece tarif ederken, harita kurarken biraz garip kuruyorlar. Mesela işte bir Orta Doğu haritası yapıyorlar. Bu 4 ülkeyi, 5 ülkeyi koyu şekilde veriyorlar belli olsun diye ittifak. Her birine de misyon sembolü yazıyorlar. Türkiye'de ordu. Hmm. Tamam işte. Suudi Arabistan'da para. Pakistan'da
0: Avrupa'da
1: nükleer işaret.
0: Sadece ordu olarak tamam. Gözüküyoruz belli ki.
1: Hayır, Pakistan'da nükleer işaret filan. Tamam. Bunlar yok değil, var. Hele bu dönemde en iyi alet. Yani yeni seskisi yok bak onun. Hmm. Hani konuşuyorduk ya yeni alet çantasında. O her zaman alet çantasında var. Ha.
2: Enerji projelerinde de.
1: Ama bu politik, politik. Açar. Mesela şunu kurmasını biliyoruz değil mi? Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'i kuruyoruz. Tamam da karşısı da var kardeşim bunun. Karşısı da

0: Hindistan'ın bizimle arası iyi mi? Hani kötü diye bak şeyi çıkarmayız, problem çıkarmayız. Ama adam neredeyse düşman formatında.
1: Çünkü senin Pakistan'da
0: tamam, hiç düşman formatında. Ama onların derdi bak emin ol iyi de bir şey bizim açımızdan, bizden büyük. Tamam mı? Çok büyük derdi var. Sabahtan akşama kadar onların basını bu hatayı nasıl yaptınız siz? İsrail'le, Birleşik Arap Emirlikleri'yle kucaklaşarak nasıl yaptınız?

0: ABD de onların yanında değil şu anda bu konuda en azından.
1: Neyse, Trump önemli. Değil en azından.
0: Ha, en azından Trump
2: İttifakların,
0: değil.
2: İttifakların sağlıklı olabilmesi için bu çizdiğimiz senaryolar bir defa Orta Doğu özelinin de dışına taşıp Afrika boynuzu yani Mısır'dan başlayan aşağıya kadar inen o Kızıldeniz kenarındaki Somali dahil olmak üzere olan ülke ilişkilerini de Orta Doğu ile meclederek boğulur. Yani olsun, burası da çözülmeden, halledilmeden buradakiler olmaz. Çünkü İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirliği hepsi bu Afrika boynuzunda bir şekilde başka başka ülkelerle karşı karşıya. Sudan'da vesaire de. Dolayısıyla burada Çin de var, Amerika da var, İngiliz. Yani şöyle, Orta Doğu'daki bu konsey ülkeleri, Orta Doğu'nun yeni şekillenmesi Afrika boynuzunu da domine edeceği için veya o burayı domine edeceği için birlikte mütalaa edilmesi gereken, aynı anda birlikte ele alınması gereken bir konu. Tek başına Körfez bölgesini ele alıp bir konsey üzerinden veya bir İsrail ilişkisi üzerinden değil de daha geniş boyutlu, belki de az evvel Nedret Bey'in söylediği daha büyük resim üzerinden bakılacak olan bir jeopolitik
3: belki
2: sorun.
3: Belki son iki programlarda, çünkü son iki dakika şunu da konuşmak lazım. Hep somutlamaktan yanayız ya. Mesela Amerika dediğimizde ne diyoruz? Hangi Amerika? Değil mi? Trump'ın Amerikası var. Trump'ın olmayan Amerika var. Hangi Amerika? Avrupa'dan bahsederken hangi Avrupa diyoruz? İşte diyorsunuz ya böyle geliyor yani arkadan başka bir şey geliyor. İngiltere'de yükselen hareketler belli. Bu tarafa döndüğümüzde de İran'da hangi İran diye de belki konuşmak lazım. Bundan iki hafta önce, üç hafta önce Pezeşkiyan'a yaptığı açıklamayı geri aldırtan bir İran vardı. Ama Pezeşkiyan da var orada. Ya Pezeşkiyan sembol olduğu bir İran var. Onlara müzakereciler, uzlaşmacılar dediler. Bir de bu tarafta silahlı İran var. Mücadeleciler İran'ı. Bu anlamıyla böylesi bir uluslararası konseye kurulduğunda mücadeleci İran nasıl bakacak? Uzlaşmacı, müzakereci İran nasıl bakacak? Ve nihayetinde hangisi ayakta kalacak, hangisi gidecek? O herhalde bu sürecin daha fazla belirleyeni
2: konseyde hangi
3: olacak.
2: İran istenecek?
3: Konseyde hangi İran istenecek?
0: Ya konseyi kuram.
3: Müzakereci İran mı istenecek?
4: İradeyi, kuvveti, İran kudreti kullanan bir İran var mı? Hı? İçinde daha yumuşak görüşleri savunan insanlar olabilir ama İran'ın nihai kararını masaya oturuyoruz diyen, kasadan kalkıyoruz diyen, bu anlaşmayı kabul ediyoruz diyen, etmiyoruz diyen bir irade ve güç var mı?
3: Var. Var şu an.
4: Bitti.
3: Savaşanlar var.
4: Onun için de başka İranlar aramanın çok manası yok.
2: Bugün işin var.
4: Körfezi açalım.
3: Hayır, açmayalım. Şöyle olabilir.
1: Yani hatta açtıktan sonra Arakçı kapatıran.
3: Şöyle bir şey bırakıp çünkü araya gitmemiz ve ondan sonra kapatmamız gerekiyor. Şöyle bir şey bırakıp, pimini çekip bırakıp gideyim. Şöyle olabilir. Müzakereci İran diyebilir ki bu müzakereci olmayan İran'ın tasfiyesi konusunda desteğiniz olursa
4: tamam be, çok
3: bizim de size desteğimiz olur. Bazı istihbaratları biz de paylaşabiliriz.
2: O da yeni bir şey.
3: İşte, o da başka bir şey olur. Onun peki. İçin o dengelere bakalım. İleride hakikaten İran'da eğer bir nokta hedefler, vuruşlar, suikastler vesaire dönemi tekrar açılırsa o suikastların arkasında istihbarat verenlerin kim olduğuna dair tartışmalar yaparız. Bu masalarda. Nalan Yazgan, teşekkürler. Ünal Altabay, teşekkürler. Nedet Ersenel, ben teşekkürler. İlkan Zengin, teşekkürler. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından vedalaşalım.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 23, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 25, Muğla güneşli 25 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 23, Adana yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 21, Trabzon güneşli 20 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 21, Kayseri yağmurlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 17, Kars yağmurlu 17 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 24, Mardin güneşli 17 derece.

0: İyi geceler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle sizlerleyiz. ABD ordusunun İran'a yeni bir saldırı hazırlığı içerisinde olduğu iddiaları konuşulurken ABD Başkanı Trump dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İçinde kendisinin de olduğu bir görsele fırtına öncesi sessizlikli notunu düştü. ABD Başkanı paylaşımını sosyal medya hesabından yaptı. Trump, fırtınalı bir denizde ilerleyen ve aralarında İran bayraklı gemilerin de bulunduğu yapay zeka destekli bir görseli paylaştı. Görselin üzerine de bu fırtına öncesi sessizlikti notunu ekledi. Paylaşım İran'a olası askeri bir harekatın habercisi olarak yorumlandı. Trump'ın Çin ziyaretinin hemen ardından ABD basınında ordunun İran'a askeri bir operasyon hazırlığı içerisinde olduğuna dair iddialar yer almıştı. İran Meclisi Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili hazırlıkları tamamlamak üzere. Plan hakkında bilgi veren İranlı yetkililer geçişlerden ücret talep etmeye hazırlanıyor. Dışişleri Bakanı Arakçı de Hürmüz'ün İran'a saldıran ülkeler dışındaki herkese açık olduğunu belirtti.
1: İran, Hürmüz'den geçişleri düzenleme çalışmalarında sona geliyor. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi hazırlanan mekanizma hakkında bilgi verdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Azizi, planın kısa süre içinde duyurulacağını ifade etti. Açıklanacak yeni sistemden sadece İran'la işbirliği yapan ticari gemilerin faydalanacağını belirtti. Geçişlerin İran'ın belirlediği güzergahtan yapılacağını ifade eden Azizi, bu mekanizma kapsamında sağlanan uzmanlık hizmetleri için gerekli ücretler tahsil edilecek dedi. İranlı yetkili, güzergahın özgürlük projesini yapanlara kapalı kalacağını da dile getirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile Hürmüz Boğazı'nın son durumu hakkında Hindistan'da konuşmuştu. Hürmüz'ün İran'a saldıran ülkeler dışındaki herkese açık olduğunu belirten Arakçı, gemilerin İran'la koordinasyon sağlaması gerektiğini ifade etmişti. Hürmüz'ün İran ve Umman karasularında olduğuna dikkat çeken İranlı bakan bu konuda Maskat'la istişarelerde bulunduklarını açıklamıştı. İran devrim muhafızları da yaklaşık 2 hafta önce Hürmüz'den yeni geçiş kurallarına ilişkin bir uygulama başlatmıştı. Bir e-posta adresi yayınlayan devrim muhafızları İran tarafından ilan edilen koridorun dışına çıkan gemilere müdahale edileceğini açıklamıştı. Güney Kore hükümeti ise Hürmüz'den geçen gemilerden ücret talep etme planına karşı çıktı. Bunu uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi.
0: İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugaylarının lideri İzzettin el-Haddad'ın öldüğü duyuruldu. İsrail Gazze'de yaptığı son saldırıda el-Haddad'ın hedef alındığını açıklamıştı. Hayatını kaybettiği doğrulanan el-Haddad, eşi ve 19 yaşındaki kızı için Gazze'de

0: cenaze töreni yapıldı. El-Aksa Şehitleri Camii'nde yapılan törene yüzlerce Gazze'li katıldı. Hayalet adıyla bilinen El-Haddad daha önce birçok suikast girişiminden kurtulmuştu. Hamas lideri Gazze'de ateşkes ilan edildikten sonra İsrail'in öldürdüğü en üst düzey görevli oldu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 857 kişi öldürüldü. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72 bini aştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşünde uçakta ABD-İran krizini değerlendirdi. İsrail'i eleştirdi. İsrail'in savaşın bölge geneline yayılmasını istediğini söyleyen Erdoğan, gerçek bir barışın inşa edilmesi şart dedi. Gündeminde Ankara'da yapılacak NATO zirvesi de vardı.
1: ABD ile İran arasındaki krizi değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçek bir barışın inşa edilmesinin şart olduğunu söyledi ve İsrail'e tepki gösterdi.
2: Bu krizi doğuran ana etkenlerden biri İsrail'in bitmek bilmeyen kışkırtmalarıdır. İsrail istiyor ki savaş bölge geneline yayılsın ve bölgemizdeki pus daha da artsın. Öncelikle İsrail'in kışkırtmalarının etkisiz kılınması, sonra da gerçek bir barışın inşa edilmesi şart. Türkiye olarak kaosun ortadan kalkması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bölgenin sorunlarının bölge ülkeleri tarafından çözülebileceğine inanıyoruz. Eğer bölgede kalıcı bir istikrar isteniyorsa herkes kısa vadeli hesaplarını bir kenara bırakmalıdır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşü uçakta açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi hakkında mesajlar verdi.
2: Ankara'da ittifakın geleceğine ve küresel güvenlik mimarisinin bundan sonraki şekline yönelik önemli kararlar alınmasını bekliyoruz. Bugünkü dünya, NATO'nun kurulduğu günlerdeki o eski dünyanın devamı değil. Tehditler karmaşıklaştı, riskler çeşitlendi, küresel sistem aşındı. Kısaca dünya çok değişti. NATO içerisinde adaletli yük paylaşımı, samimi işbirliği ve ortak güvenlik anlayışı ittifakın geleceği için çok çok önemli.
1: Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü konusunda yeni bir gelişme var mı sorusuna da yanıt verdi. F-35 konusunda taleplerimiz ortada. Arkadaşlarımız Amerikalı muhataplarıyla temaslarını sürdürüyor. Müspet bir netice almayı umuyoruz dedi. Gündemde Türkiye'nin AB üyelik süreci de vardı.
2: Avrupa Birliği'ne tam üyelik vizyonumuzu birilerine rakip olmak veya çelme takmak için ortaya koymadık. Türkiye, Avrupa Birliği için büyük bir fırsattır ve birlik bunu değerlendirme konusunda tarihi bir karar vermek durumundadır. Avrupa bir yol ayrımına gelmiştir ve bu yol ayrımında durumu çok daha dikkatli değerlendirmelidir.
1: Erdoğan, Kaan projesi hakkında da bilgi verdi. Kaan projemiz her geçen gün ilerliyor. Kaan bizim için bir ilk adımdır. Daha iyilerini, daha güçlülerini de yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın dedi.
0: Irak'ta yönetim değişikliği resmen tamamlandı. Yeni başbakan Ali Ezzeydi, görevi eski başbakan Muhammed Şia Es-Sudani'den devraldı. Başkent Bağdat'ta düzenlenen resmi törende Zeydi, başbakanlık ve silahlı kuvvetler komutanı olarak görevini eski başbakan Sudani'den devraldı. Irak Meclisi 14 Mayıs'ta Zeydi ve kabinesinde yer alan 14 bakana güven oyu vermişti. Irak'ta Şii partilerden oluşan koalisyonun eski başbakan Nuri el-Maliki'yi yeniden başbakan adayı olarak göstermesiyle hükümet krizi çıkmıştı. ABD Başkanı Trump, İran'a yakınlığıyla bilinen el-Maliki'nin seçilmesi halinde Irak'a verdikleri tüm desteği durdurmakla tehdit etmişti. Irak anayasasına göre Irak Cumhurbaşkanı Kürtlerden, Başbakan Şiilerden ve Meclis Başkanı ise Sünnilerden seçiliyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen İbni Haldun Akademi'nin ödül töreni İstanbul'da yapıldı. Bakışın sınırları ve ötesi temasıyla birçok seminer, program ve paneller düzenlendi.
3: İbni Haldun Akademi aslında bir üniversitenin gerçek fonksiyonlarından birisi olan topluma faydaya hitap ediyor.
4: İbni Haldun Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen İbni Haldun Akademi'de birçok seminer, söyleşi ve panel düzenlendi. Bakışın sınırları ve ötesi temasıyla düzenlenen akademinin ödül töreni İstanbul'da yapıldı.
3: Bir entelektüel ekosistem, entelektüel bir platform, entelektüel

0: bir zemin oluşturup birbiriyle etkileşmesini ve beraberce geleceğe doğru bir yolculuk yapmayı hedefliyoruz.
1: Üniversiteli gençleri belirli temalar etrafında bir araya getirip sosyal ve kültürel konuları tartışma imkanı sunan akademinin ödül töreninde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da tema ödülü aldı.
2: Bir taraftan şehrimizi imar ederken bir taraftan da neslin ihyasıyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz.
3: Evet, bizlerle sayın.
1: Şehirler arası otobüs biletlerinde yeni bir dönem başlıyor. Otobüsün hareketine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılması zorunlu olacak. Sefer başlayana kadar açık bilet uygulaması hayata geçecek. Resmi gazetede yayımlanan yeni düzenlemenin ayrıntılarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu paylaştı.
4: Değiştirir misiniz biletinizi?
5: Yok, hayır, ben genelde açığa alıyorum. Bu bence çok kolaylık sağlayacak.
6: Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek. Sefer başlayana kadar açık bilet düzenlemesi zorunlu olacak. Şehirler arası yolcu taşımacılığında yeni bir dönem başlıyor.
7: Çok iyi. Ya ben işimi garanti alırım ama gene son saniye iş yapanlar için uygun bence.
6: Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yapılan değişiklik resmi gazetede yayımlandı. Detayları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıkladı.
8: Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına şehirler arası otobüslerde hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılmasını zorunlu hale getirdik. Ayrıca sefer başlayana kadar açık bilet düzenlenmesi zorunlu olacak. Otobüs firmaları azami bir ay sonrasına kadar geçerli olacak tarifeleri sisteme tanımlayabilecek. Gerekli durumlarda 10 gün içerisinde düzeltme başvurusu yapabilecek.
9: Planı aniden değişen yolcular için kolaylık getirildi. Otobüs biletini hareket saatine 12 saat kalana kadar iptal edildiğinde firmalar ücretin tamamını ödemek zorunda.
5: Genellikle iptal etmemeye çalışıyorum ama ettiğim zamanlarda oluyor. Genellikle ödemiyorlar.
6: Bakan Uraloğlu, kapsam dışı faaliyet gösteren taşımacılara yönelik cezaların da düzenlendiğini belirtti.
8: Kuralsız ve kayıt dışı taşımacılığın önüne geçmek amacıyla kademeli ceza sistemini devreye alıyoruz. Buna göre ilk ihlalde 21.333 lira, ikinci ihlalde 42.666 lira, üçüncü ihlalde 106.665 lira, dördüncü ihlalde ise 213.330 lira idari para cezası uygulanacak. Beşinci ihlalde ise yetki belgesi iptal edilecek.
6: Uraloğlu, SRC Kurye ve Kurye faaliyet belgelerinin 1 Ocak 2027'ye kadar temin edilmesine de imkan tanındığını ifade etti.
1: Şanlıurfa'da bir mezarlıkta plastik kutular içerisinde 21 cenin bulunduğu valilik olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay Şanlıurfa Yeni Asri Mezarlığı'nda meydana geldi. Mezarlığa gelenler bir bidon içerisine konulmuş plastik kutular olduğunu fark etti. Bidonu menfez duvarının üstünden aşağı doğru atınca gerçek ortaya çıktı. Plastik kutular içerisinde 21 tane cenin olduğu fark edildi. Durumun emniyet güçlerine ihbar edilmesinin ardından olay yerine ekipler sevk edildi. Polisler ceninlerin kim tarafından bırakıldığını belirlemek için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ceninlerin olduğu plastik kutuların üzerinde hastane ve doktor isimlerinin yazılmış olduğu belirlendi. Şanlıurfa Valiliği olaya ilişkin inceleme başlattı. Açıklamada gerekli incelemelerin yapıldığı ve idari yönden de araştırıldığı belirtildi. İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bir bina bir anda çöktü. O anlar kameraya yansıdı.
6: Kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Bina bir anda yandaki apartmana doğru çöktü.
10: Şu anda kaçtık, kendimizi çok zor kurtardık.
6: İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılıyordu. Yıkım sırasında bina bir anda çöktü.
10: Öğretideydik, tam masaları toplayacaktık. Bir dakikada dışarı çıktık. Tam bir dakika sonra üstümüze düştü. Sonra da kaçtık.
6: İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Çöken binanın çevresindeki apartmanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Bitişiğindeki binada ve börekçide hasar oluştu. Ekipler bölgede inceleme yaptı.
1: İstanbul'da sürücüler arasında kavga çıktı. Aracından inerek bir kişiye kafa atan sürücüye para cezası uygulandı.
6: Araçlarından indiler, tartışmaya başladılar. O tartışma karakolda bitti.

0: gitti. Sürücüye kafa atan diğer sürücü cezasız kalmadı. Görüntüler İstanbul Arnavutköy'de kaydedildi. Arayolda hız yapan sürücüye diğer sürücüler tepki gösterdi. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hülya Sönmez otomobilden inerek kendisine yönelen diğer sürücüye kafa attı. Hülya Sönmez şikayet üzerine yakalandı. Sönmez 180 bin lira para cezasına çarptırıldı. Ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Aracı da trafikten men edildi.
1: Antalya'nın Manavgat ilçesinde kazaya neden olan sürücü olay yerinden ayrılmak isteyince çevredekiler engel olmaya çalıştı. Bakın o sürücü ne yaptı?
0: O dönüşü yaparken kazaya neden oldu. Olay yerinden ayrılmaya çalıştı. Engel olmak isteyenlere biber gazı sıktı. Görüntüler Antalya'nın Manavgat ilçesinden. Bir sürücü otomobille U dönüşü yapmak istedi. Bu sırada yolda ilerleyen başka bir araç bir anda önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Park halindeki arabaya çarptı. Kazada neyse ki yaralanan olmadı. Ama kazaya neden olan sürücü olay yerinden ayrılmaya kalkınca bir anda ortam gerildi. Çevredekiler sürücüyü durdurmaya çalıştı. Aracını sokakta durduran sürücü yaya olarak elindeki biber gazıyla geri döndü. Sürücünün biber gazlı saldırısı üzerine ortam bir anda gerildi. Kavgaya çevredekiler de dahil oldu. Gaz sıkmaya devam eden sürücü aracına binip uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Biber gazından etkilenen diğer aracın sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis şimdi kaçan saldırganın peşinde.
1: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı veli randevu sisteminde köklü değişikliğe gitti. Sistem daha güvenli ve planlı hale getirildi. Detaylarına bakalım.
0: Veli randevu sisteminin kapsamı genişletildi. Okullar veli adına randevu oluşturabilecek. Velilere SMS yoluyla bilgilendirme yapılacak. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırıların ardından Milli Eğitim Bakanlığı veli randevu sisteminin kapsamını genişletti. Öğretmen veli görüşmeleri için e-devlet bilgileriyle okul internet sitesi üzerinden randevu alınıyordu. Yeni düzenleme ile birlikte süreç yine randevu oluşturma, okul onayı ve görüşme adımlarıyla ilerleyecek ancak başvuru kanalları çeşitlendirilecek. Bakanlık okullarda oluşturulan randevuların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini kontrol edebilecek. Yapılan görüşmelerin içeriği konu başlığı bağlamında bakanlık merkez teşkilatı tarafından da sistem üzerinden takip edilecek. Böylece okullardaki kriz potansiyeli taşıyan durumlar önceden analiz edilebilecek. Okullarda veliler adına randevu oluşturabilecek. Veliler süreçle ilgili farklı kanallardan bildirim alacak. Çalışan veya zamanı sınırlı velilerin de öğrencileri takip edebilmesi için adım atıldı. Bu kapsamda veli ve öğretmenin çevrim içi görüşme seçeneği de yeni sisteme entegre edilecek.
1: İstanbul Büyükçekmece'de öldürülen 15 yaşındaki çocuğun ailesini tehdit ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı. Bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'in ailesine cep telefonu üzerinden yurt dışında kayıtlı bir numaradan tehdit içerikli mesajlar gelmişti. Mesajların izini süren polis şüpheliyi belirleyip Maltepe'deki evinde yakaladı. Cep telefonu incelemesinde çok sayıda kanıt bulundu. Örgütün korkutucu gücünü kullanmak suretiyle tehdit ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. İstanbul'da bir süredir kayıp olarak aranan İranlı kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil zanlısı 68 yaşındaki kadını nasıl öldürdüğünü anlattı.
2: Şey vardı, köpeğin tasması vardı işte. Tamam. Tartıştık.
0: Tartıştığı kadını önce tasmayla boğdu. Sonra cesedini İstanbul'dan Kırşehir'e götürüp gömdü. İşlediği cinayeti soğukkanlılıkla böyle anlattı.
2: Ben de tasmayı aldım elinden, zaten arabanın demir arka tarafı şey var ya, askıda şey.
3: Tamam.
2: O tarafa bir yere gitti, saçına geçti. Orada şey yaptı yani, boğulmuş yani daha sonra.
0: 20 yıldır İstanbul'da yaşayan İran uyruklu 68 yaşındaki Gem Maam bir süredir kayıptı. Yakınları durumu polise bildirdi. Harekete geçen ekipler kadının telefon kayıtlarını inceledi.

0: polisin dikkatini apartman WhatsApp grubuna Türkçe harflerle atılan tatildeyim mesajı çekti. Kadının genellikle sesli mesaj attığı, Türkçe yazılı mesaj kullanmadığı tespit edildi. Kayıp kadının son olarak 49 yaşındaki Erkan Bey ile görüştüğü belirlendi. İkili en son 14 Nisan'da görüşmüş, birlikte yemek yemişti. Gözaltına alınan şüpheli önce suçlamaları reddetse de sonra cinayeti itiraf etti.
1: Şey vardı, köpeğin tasması vardı işte. Tamam. Arada tartıştık. Ben de tasmayı aldım elinden. Zaten arabanın demir arka tarafı şey var ya, aslında şey.
2: Tamam.
1: O tarafa bir yere gitti. Saçına geçti. Orada şey yaptı yani. Boğulmuş yani daha sonra.
0: Şüpheli arabada tartıştığı kadını köpek tasmasıyla boğduğunu anlattı. Sonraki günse cesedi Kırşehir'e götürerek boş bir araziye bıraktığını söyledi.
1: Akşam üzeriydi. Kurtulmak istedim yani.
2: Tamam.
1: Şeyden, suç şeyini. Geldim buraya işte.
0: Olayla ilgili katil zanlısı dahil 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
3: Muğla merkezli Beşil'de Daltonlar olarak bilinen suç örgütüne operasyon düzenlenmişti. 12 şüpheliden onu tutuklandı. Seydi Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmada nitelikli yağma, silahla mala zarar verme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarına karışan şüpheliler tespit edildi. Muğla merkezi Beşil'de düzenlenen operasyonda Daltonlar suç örgütü üyesi oldukları belirtilen 12 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden onu tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı. Haliyle kurban pazarları da hareketlendi. Sıkı pazarlıklar hafta sonu da devam etti.
4: 170'e dedim Allah hayırlı
5: olsun. 160 lira tamam. 160.
0: Pazarlıkların biri bitip diğeri başlıyor. Kurban pazarları bayram öncesi hareketlendi.
6: Büyük baş veya küçük baş yani şu anda bir araştırıyoruz.
7: Hangi hayvan için pazarlık yapıyor?
8: Salak ya. Bu hayvan bir ton. Ayıp abi sana 500'e bırakayım bunu.
4: Başkan sen kaç lira dedim başkan?
8: Ben en son 500 dedim. Abi sana bir ton. 600 kilo eti var.
4: 460 kırma.
8: Peki sen 490 ayıp abi.
4: Yok yok ara satana 475.
8: 470.
4: Allah kahretsin.
9: Erkenden alalım sonra kalmıyor. Bir de temiz mal, ağrın malı.
0: Kurbanı erkenden almak ya da fiyat öğrenmek isteyenler İstanbul'da kurban pazarlarının yolunu tuttu. O yerlerden biri de Bahçeli Evler'di.
10: Baş bakıyoruz, daha yeni geldik, fiyatları değerlendiriyoruz. Uygundan bulursak alırız.
11: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarında hareketlilik başladı. Fiyatlar da şöyle, küçük baş hayvanlar 20 bin lira ile 45 bin lira arasında. Büyük başlar ise ağırlığına göre 200 bin liradan başlayıp 500 bin liraya kadar çıkabiliyor.
12: Elhamdülillah iyi. 2-3 gün içerisinde çok yoğun olacak diye bekliyoruz.
13: Sevince de böyle kızla dedik gezelim. Bir görelim.
4: 170'e dedim Allah hayırlı olsun. Ol
5: bak. 160 lira tamam. 160.
4: 200 kilo rahat var.
13: Abin dediğine göre 200 kilo var. Kesmeden bilemeyiz yani.
8: 55 bana sana.
13: Hadi Allah hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Razı olsun. Teşekkürler. Sağ olun.
11: Erkenden aldık kurbanı.
13: Erkenden aldık şimdiden. Mutluyuz. Fiyat biraz uygun geldi bize açıkçası.
14: Her tarafı yeniyor. Her tarafı değerlendirmiyor.
3: Çin'de bilim insanları toplu klonlama yoluyla yüksek verimli süt keçileri klonladı. Bu yöntemle 6 oğlan doğduğu açıklandı. Çin yeni yöntemle hem süt verimini arttırmayı hem de hayvancılıkta genetik kaliteyi arttırmayı hedefliyor.
0: Çin'de bilim insanları yüksek verimli süt keçilerini toplu klonlama yöntemiyle çoğaltmayı başardı. Shanxi eyaletinde dünyaya gelen 6 klon oğlan ülkede bu alandaki ilk başarılı toplu klonlama örneği olduğu açıklandı. Sanen cinsindeki yavruların 4'ü erkek, 2'si dişi. Bu keçiler yıllık ortalama 2800 kilogram süt verimine ulaşabiliyor. Klon keçilerin yağ ve protein oranı yüksek süt ürettiği, aynı zamanda hastalıklara karşı daha dirençli olduğu ifade ediliyor. Çalışmayı yürüten ekip, gelişmiş moleküler klonlama ve genetik seçim teknolojileriyle üstün özelliklere sahip hücreleri ayrıştırarak embriyo üretimi gerçekleştirdi. Ekip, gelişmiş bir moleküler ıslah sistemi ve hücre klonlama teknolojileriyle yüksek kaliteli hücreleri ayırdı. Embriyo üretim sürecini optimize ederek toplu klonlamayı başarıyla gerçekleştirdi. Uzmanlara göre yeni teknoloji, klonlama teknolojisinin geleneksel ıslah yöntemlerinin 8 ila 10 yıl süren sürecini büyük ölçüde kısaltabilir. Çin bu yöntemle hem süt verimini artırmayı hem de hayvancılığı

0: da genetik kaliteyi hızlı şekilde yaygınlaştırmayı hedefliyor.
1: Bu haberle noktalayalım. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

0: ET Sinema'dan herkese iyi hafta sonları. Mehmet Açar'la birlikteyiz. Filmlerimiz var, film konuşacağız. Önce Mehmet'le Kremlin'e gideceğiz. Kremlin'in büyücüsü varmış. Ama öyle Harry Potter gibi bir büyücü değil bu. Başka bir büyücü, bir bakalım.
1: Vadim Baranov was a visionary director. He became known as the new Rasputin.
2: Russia needs a different brand of politician.
3: Vladimir Putin, what interests me is power.
0: Kremlin'in büyücüsü Harry Potter değil dedik ama keşke Harry Potter gibi olsaymış. Gerçi bu adam yok ama var gibi böyle. Mehmet, gerçek mi değil mi? Bir bölümü gerçek, bir adam gerçek değil. Ne diyorsun?
4: Ya Vladislav Surkov'dan esinlendiklerini söylüyorlar.
0: Putin'in yıllarca danışmanlığını yapan
4: birisiydi, değil mi? Aynı zamanda bir iş insanı. Ama Vladislav Surkov'un açıyorsun biyografisini, internette okumaya başlıyorsun. Burada karşımıza çıkan Vadim Baranov kurgusal karakterle çok az ilgisi var. Sadece belirli bir noktadan sonra işte o Berezovski var. Boris Berezovski ile birlikte orada çalışıyor. O doğru. Ve sonra Boris Berezovski ile birlikte Putin'e gidip artık Boris Yeltsin'in yerine neden başkan olmuyorsun? Yeni adayımız sensin dedikleri de doğru. Ama onun dışında geri kalan her şey aşağı yukarı kurgu. Yani bu fikir etrafında kuruyorlar. Bir kere Vladimir işte Baranov'u bir sanatçı haline getiriyorlar aslında. Yani işte önce bir tiyatrocu oldu, tiyatro, hatta sinemada düşünüyor, aklında onlar da var. Daha öncesinde işte kara borsa mallar satarak ayakta kalıyor. Sonra birden sanatçı oluyor. Hem de avantgard bir tiyatro oyunu yapıyor. Ondan sonra medyaya giriyor. Medya da çok başarılı oluyor. Ondan sonra da bir şeyler söylüyor Putin'e bu iktidarla ilgili. İşte
0: hiyerarşi, yatay,
4: evet,
0: ve hiyerarşi.
4: Yani o anda Rus toplumunun, Rusya'nın bir lidere ihtiyacı var. Senin gibi bir lidere ihtiyacı var diyor. Ve bir anda Putin'le aralarında çok güçlü bir bağ kuruluyor. Fikir bu. Bunun üzerine kurulu. Büyük ihtimal bence Vladislav Surkov'la da böyle bir bağ kurmuş olabilir tam da o aşamalarda. Bunun geri kalan her şey kurgusal. Şimdi bu işin bu tarafı filmi tabii çok çekici kılıyor açıkçası. Yani merak ediyorsun. Hani Putin'in oligarkılardan sonra iktidarı yavaş yavaş alması, kendi sistemini kurması, ondan önceki dönem. Yani bayağı önemli bir dönem var karşımızda ve film buna nasıl yaklaşıyor? Şimdi ben açıkçası o yaklaşımı sevmedim deyip top sana çok konuştum.
0: Evet, ben de Oliver Asayas.
4: Oliver Asayas çok iyi yönetmendir. Çok iyi yönetmen.
0: Yani bildiğimiz, tanınan, bilinen, evet, bir yönetmen. Bu festivallerin falan da yönetmenlerinden. Filmde birkaç yer var böyle cümleler. Dedim ki yani bu, kafasında bir fikir var. Komünizmin işte duvar yıkıldı, soğuk savaş bitti, Rusya dağıldı. 90'lar ve 2000'ler. Putin'e nasıl geldi o ara? O bir kahramanımız neydi? Baranov muydu?
4: Baranov.
0: Baranov'un arkadaşı olan. Diyor ya, komünizm öldü, yeni bir dünya var, keşfedilecek, parçası ol diyor. Bizimki de diyor ki, ben diyor tarihe tanıklık etmek istemiyorum. Bizatihi içinde olmak istiyorum. Şimdi buradan sonra o hırs, onun hırsını görüyoruz, şey yapıyor ve Putin'le buluştuğu yer ve anlattığı, zaten bence anahtar şey de o. Rusya 90'larda bir özgürlük, o yıllarca komünist rejim yıkılıyor, insanlar yeni bir şeyler, sanat, ne acayip şeyler ortaya çıkacak, demokrasi falan derken bir süre sonra diyor ki biz Ruslar dikey hiyerarşiye alışmışız. Ya böyle bir demokrasi bize uymaz deyip böyle bir şey geliyor. O baba figürü işte Putin'de bulunan biraz sert şey ama bütün bu dağınıklığı toparlayıp bir şekilde

0: düzen tekrar Rusya'ya getirecek, stabil hale getirecek. Yani diyor ya stabil olması lazım. Tamam, böyle bir şeyle girdik. Fakat Mehmet film ilerledikçe ben uluslararası ilişkiler falan ders dinliyor gibi oldu ya. Yani o kadar fazla dedim ki bir ara ya dedim keşke bunu bir belgesel olarak gerçek kişilerle oturup konuşarak bunu bir belgesel yapsalardı ve biz dijital bir platformda 90'lar Rusya'nın duvarların yıkılması, sosyolojik yapı, insanlar, oligarklar nasıl ortaya çıktı, oligarkların ortaya çıkışı, Putin bilmem ne böyle belgesel ders olarak dinleseymişiz.
1: Ama işte bu soruların çoğuna yanıt vermiyor zaten. Veremiyor, yeterli yanıtı veremiyor. Hepsinin üstünden çok çabuk geçiyor, çok büyük bir hızla geçiyor ve çok konuşma var. Bence filmde çok fazla diyalog var.
0: Değil mi?
1: Diyaloglar üst üste yığılıyor. O diyaloglar derinlikli olması için de çok uğraşmışlar. Mesela o Jeffrey Wright'ın oynadığı Amerikalı profesörle ilk başta bir konuştukları, kütüphanede bir konuştukları bir sahne var. Orada karşımıza bir entelektüel olarak çıkıyor Baranov. Ve orada mesela çok ağır konuşmalar yapıyorlar. O konuşmaların ağırlığı, entelektüelliği de film boyunca sürüp gidiyor. Çok fazla laf var filmde. Film onu hani şeyi anlatamıyor. Görsel olarak da çok fazla bir şey anlatamıyor bence. Sonra o dönem mesela bir tür dejenere bir dönem gibi gösteriliyor. Yani Putin'den önceki
0: sanki,
1: dönem.
0: Hani
1: o dönemi çok kötü bir yerden yakalıyorlar. Yani gece partiler üzerinden yakalıyorlar mesela.
0: Yani sanki tatlı şey gibi, hayat. Ya Putin de lazımmış evet. Ama bir dağılmış herkes gibi.
1: Öyle bir hava var sanki. İşte bütün bunlar çok elinden kaçmış gitmiş. Olivier Assayas'ın yani şimdi bu roman uyarlaması Giuliana D'Ampoli'nin bir romanı Emmanuel Carrère uyarlamış. Olivier Assayas'ın elinden film gitmiş bence. Tümüyle. Zaten hani filmin çok iyi değildi notları. Ben bir baktım şöyle İngiliz-Amerikalı eleştirmenler beğenmemişler, Fransızlar beğenmiş. Dedim ki ben de beğenebilirim ya bunu. Çok pozitif oturdum başına yani. Beğeneceğim. Olivier Assayas'ı da seviyorum. Ama böyle ilk yarım saatten itibaren o diyaloglarla birlikte çok fazla üzerime geldi ve hiçbir şeyi sorgulamıyorum ben. Yani bir de film bittiğinde şunu düşündüm Kadir. Bana yani Putin ve Rusya ile ilgili, oligarklarla ilgili bilgilerime ne kattı bu film diye. Gerçekten çok ufak tefek birkaç şeysin hiçbir şey neredeyse. Bir de üstelik bir aşk üçgeni var. Filme ne hizmet ettiği malum. Yani nereye
0: olsa
1: kadar.
0: Ne olur olmasa ne olur.
1: Berezovski. Şimdi şu da çok yanlış bence. Ya tümüyle kurgusal karakterler üzerinden yaparsa da. Burada Berezovski gerçek bir karakter. Redwin Baranov ikisinin arasında bir yerde bu olmaz. Yani ya tümüyle kurgusal karakterler üzerinden sadece Putin'in şeyini kurarsın. Gerçek karakter. Onun çevresinde bir kurgusal dünya oluşturursun. Bunu da yapmıyorsun. Yani burada da hibritlik filmin hiç işine yaramıyor bence.
0: Şöyle bir cümle yazmışım Mehmet notlarıma. Sanki filmi yani Putin'in o dönemi, o rejimi içeriden anlatıyor gibi ama İngilizce konuşuyor film bütün.
1: O çok kötü yani, şey ya. Rusça yani işte, herkes İngilizce konuşuyor. Güzel aksanlı falan o da çok iyi.
0: Yok yani bence bakışı da öyle gibi yani. Çok hani evet. Biz içeriden bir şey anlatıyormuş gibi de aslında hiç içeriyle ilgili bir şey de söylemiyoruz. Yani bildiğimiz yüzeyde ama, herkesin bildiği şeyler.
1: Şimdi bence kapatalım çok daha fazla konuşmayalım da. Ama Jude Law çok iyi oynuyor.
0: O kolu kımıldamaz ya Putin'in. Onu bile yapmış çok iyi.
1: Onun
0: hakkını
1: teslim edelim yani.
0: Jude Law'u övüp şimdi öbür filmimize geçeceğiz. David Mackenzie bizim film evet. Festivaline de jüri başkanıydı değil mi? Evet, uluslararası orada. Yarışmada. Fünye.
2: Colonel.
3: We've got UXO in Westminster. I'm just sending you through the pictures now.
2: World War II. Looks like a 1,000-pounder. We'll need an 800-meter radius perimeter.
4: What's he on the dance floor?
3: Get that out to all units.
5: Hello!
3: Gotcha.
6: Yeah. Mazar?
2: Mazar.
0: Fünye. İstanbul'a da uğruyorlar filmde bir ara. Ne diyorsun Mehmet?
1: Şimdi bu filmin senaryo yazarı Ben Hopkins. Ki ben senaryoyu da sevdim. Şimdi Ben Hopkins yönetmen. Onun daha önce bir Simon Magus'u vardır. 99 yılında çıkmış. Onunla başarı kazandı. Festivalleri dolaşan bir film oldu. Ondan sonra Türkiye'de film çekti. Türkiye'deki yapımcılar da. Pazar Bir Ticaret Masalı 2000 yılında çekti. Ben Hopkins'i burada çok sevilir. Çok arkadaşı var. Türkiye'den çok kişi tanır. Hatta biraz Türkçe de konuşur. Antalya'da da Altın Portakal aldı. En iyi film Altın Portakal'ını aldı Ben Hopkins. Uzun süredir ses solu çıkmıyordu Ben Hopkins'in. Ben de ne yapıyordu aslında merak ediyordum. Türkiye'de de bir bağlantı, bir ortak yapım yok. Bu filmin senaryosunu yazmış. Şimdi ben de filmi seyretmeye başladığım zaman o Ben Hopkins mi diye düşünüyorum. Fakat giderek senaryo çok, ya ne işi var Ben Hopkins niye böyle bir aksiyon filmi yazıyor? Çünkü filmin başları falan böyle çok tipik bir soygun aksiyon filmine doğru gidiyor. Fakat film açıldıkça bence çok iyi bir senaryo olduğunu düşündüm.

0: Hikaye olarak yani hikayenin açılışı en son bölüm çok şey vermeyelim hiç ipucu
1: bütün
0: vermeyelim.
1: Numarası orada da oralara girdi.
0: Evet. Final sayesinde falan etkili. İstanbul'a gelmesinin kökeninde de Ben Hopkins var bana sorarsan. Yani David McKenzie İstanbul'a geldi ama jüri başkanı olarak geldi. Ben Hopkins'in Türkiye ile bir bağlantısı var. Bence bu filmi işte İstanbul'da bağlayalım diye düşünen de Ben Hopkins olduğunu düşünüyorum. Şimdi filme gelirsek benim filmde en çok sevdiğim taraf şu oldu Kadir. Film çok güzel açılıyor. Sürprizlerle birlikte çok güzel gidiyor. Hiç beklemediğimiz şeyler oluyor. Tahmin edemediğimiz şeyler oluyor. O akış sonuna kadar böyle büyük bir ilgiyle seyrettim. Saat gibi tıkır tıkır çalışıyor. Ha politik alt metinler var mı? Var ama çok önemli mi? Değil. Ama bana çok iyi vakit geçirdi film. Yani o 90 dakikayı içinde bulunduğum 90 dakika su gibi aktı gitti.
1: Evet ben niye sıkıldım acaba?
0: Olabilir. Her zaman olur böyle şeyler.
1: Ya hiçbir itirazım yok. Yani Londra'nın göbeğinde patlamamış büyük bir bomba. Aynı anda bir acayip bir soygun yapılıyor. İşte Afgan bir aile var. Yani her şey var. Soygun filmi mi, patlamamış bomba mı, patlayacak mı, patlamayacak. Fakat ben gittikçe o dediğin hani sırrını bir süre sonra bu tamam bu. Sadece şey diyordum. Ha bunlar tamam bir şey var da bunlar nasıl...
0: Son bir sürpriz var. Evet. Onları konuşuyorum ama son sürpriz evet. İyi geliyor yani.
1: Dediğim gibi hani izleniyor. İzlenmiyor değil. Ben kendi açımdan hani senden bir tık daha ben az sevdim. Çünkü David McKenzie'den biraz daha şey bir şey bekliyordum. Sanki özellikle ben o Hell or High Water'ı çok beğeniyordum. Hatta biraz önce konuşuyorduk. Takibi de yakın zamanda şu Riz Ahmetli filmini de beğenmiştik. Ben bir tık şey kaldı bende ya ki oyuncular da hepsi Bond adayı ya. Aaron Taylor Johnson müstakbel James Bond falan yani.
0: Ya kolay film değil. Yani Hollywood yapımcısı açısından bakıyorum. Ana akım yapımcısı açısından birçok noktaya takılabilir. Ama bunları bir söylersek filmin ipuçlarını
1: i̇şte,
0: veriyoruz.
1: Giremiyorum onlara. Evet.
0: Ama film bittiğinde bak kapandığında her şey bittiğinde şöyle bir düşündüğünde bayağı ana akım filmlerde göremediğimiz şeyler olup bitiyor. Çünkü bir suç var, bu suçu işleyen insan, soygun var. Ve şimdi soyguncuların kodları vardır biliyorsun. Mesela işte Tarantino'nun iklimi, Rezervuar Köpekleri tamamen bunun üzerine kurulur. Soyguncuların kodları vardır, polisin kodları vardır, bunlar birbiriyle çatışır. Şimdi burada da kendilerine göre kodları var soyguncuların, onların da bir etik anlayışı var. Onlar da kendi aralarında çakışıyorlar ve filmin en olumsuz gibi görünen karakterinin yavaş yavaş bir yolculuğu var ve çok farklı bir yere doğru gidiyor. O olumsuz gibi görünen karakter, çok olumlu gibi görünen karakter. En baştan güveniyorsun yani tamam diyorsun bu can, ben bununla gideceğim bütün film boyunca. Vermiyorum hiçbirinin ismini.
1: Evet anladım.
0: Ama o karakter birden büyük bir sürpriz yapabiliyor. Ve sonra sen film bittiğinde, her şey bittiğinde oturup ahlaken düşünmeye başlıyorsun. Yani şimdi bunların yaptığı iş doğru mu, değil mi, nereye kadar diye o karakterler arasındaki ilişkileri. Yani Ben Hopkins öyle bir senaryo yazmış ki. Yani burada ipucu vermemek için detayına giremiyoruz. Sürprizlerle dolu, karma karışık. Hem soygun filmlerin hem de bu benzer film. Buna operasyon filmi de diyebiliriz. Yani bir bomba ekibi, bomba imha ekibi geliyor. İşte İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı düşünülüyor bombanın. O gerilim açısından da bence tıkır tıkır işliyor saat gibi.
1: Ya sanırım bazen şey olur ya Mehmet, bu senaryoyla filmle yarışırsın. Film sana bir fake atacaktır da evet. Dur ben onu bulacağım. Ben o bulma işiyle uğraşıp da tahmin ettiğim bir iki şey çıkınca ya bu ne, biraz o yüzden galiba bende şey aleyhine çalıştı filmin o şey.
0: Anladım.
1: Öyle olabilir ama dediğim gibi süresi falan tıkır tıkır. İstanbul'a da geliyorlar. Eminönü'nde geziyorlar.
0: Her şeyi de bir ipucu verip sezdiriyor bak.
1: Yani evet
0: ben
1: işte
0: de
1: orada.
0: O sezdiğin çok güzel bir şekilde atıyor. Diyor ki bak burada böyle yürümeyen bir şey var diyor. Sistemin dışında bir şey. Bu aklında kalsın diye bunu düşünmeye başlıyorsun sen. Ve istersen çözersin. Ya Ben Hopkins öyle bir yazmış ki senin gibi bulmak isteyenlere de yolları vermiş.
1: Evet yani bütün ipuçlarını veriyor öyle çıkınca. Neyse ama şey Fünye'yi tavsiye ediyoruz herkese.
0: Ben de ediyorum.
1: Gerçekten. Ev sinemasına geçeceğiz. Ev sinemasında Dead of Winter güzel çevirmişiz ya. Zemheri diye çevirmişler. Güzel bir bakalım. He wanted his ashes to be scattered up north.

0: American, you're dead.
1: Hello, anyone out there? It's an emergency. There's been a kidnapping.
2: Zemheri B'inde benim için haftanın tatlı sürprizi oldu. Yani evet. Tam böyle evde harika bir film izlemedik.
3: Evet, bir de yani işte Emma Thompson başrolde çok iyi değil mi?
2: Evet, zaten o... şöyle bir bak, şöyle bir şey söyle yazmışım, onu söyleyeyim öyle sana bırakayım. Emma Thompson olmasa bu film sınıfı geçer miydi? Belki geçerdi ama 4.5'tan 5. Emma Thompson bu filmi böyle 6-7'lik yapıyor yani.
3: Kesin doğru. Çünkü bir karakter, o karakterin derinliği filmi çok değiştiriyor. Yani film başında Emma Thompson bir hüzünlü, bir sıkıntısı var, anlıyoruz. Geçmiş hikaye, böyle geçmişe doğru açılan bir hikaye var. Öyle çok karmaşık bir hikaye falan, çok entrikalı bir hikaye de değil. Yani çok duygusal bir hikaye, bir matem hikayesi. O yavaş yavaş açılıyor. O geçmişte gençlik yılları var, onları görüyoruz. Ve bir de bu arada gittiği yer, yani çok sert kış koşullarında bir gölde balık tutmaya gidiyor. Yani bunun sebepleri yavaş yavaş ortaya çıkacak. Fakat gittiği yerde bir suç hadisesi var. O suç, şimdi bir suç filmi var, çekiliyor bir suç filminin içine giriyor. Romantik, duygusal, romantik demeyelim, çok duygusal bir matem yaşayan bir insan bir anda bir suç filminin ortasında buluyor ve diyor ki ben bu kişiyi kurtarmalıyım, bu kızı kurtarmalıyım. O kızı kurtarmak için ki tanımıyor, bilmiyor, yani bağlamı bilmiyor bir kere her şeyden önce, ne olduğunu bilmiyor, hiçbir şey bilmiyor. Ama bunu sahip çıkıyor. Bir de şöyle de çok oradaki o şeyi çok hoşuma gitti. Yani zaten hani çok sevdiği bir insanı kaybetmiş. Hayattan çok büyük beklentileri yok. Ve ben mutlaka bu genç kızı kurtarmam gerekli diyor. Onu neden kurtarması, neden o kahramanlığa oynadığını da anlıyorsun. Geçmiş hikayesi açıldıkça. Orada da güzel bir şey var. Alt metin yan hikaye var daha doğrusu. Yan hikaye çok güzel gidiyor. Bunlar çok iyi birleşiyor. Öteki tarafa döndüğünde, öteki suç hikayesinin içine döndüğünde orada da iyi karakterler var. Oradaki iki karakter, oradaki karı kocanın hikayesi de güçlü. O da giderek açılıyor. Ya böyle finale doğru hakikaten yavaş yavaş iki hikaye de birbirinin içine tam olarak giriyor. Bence iyi. Bir de bir tür filmi olarak da, suç filmi olarak da tıkır tıkır çalışıyor.
2: Mehmet, ben Emma Thompson'dan yine gitmek istiyorum. Onun o yumuşak yumuşak şeye benzedim. Fargo'da Francis McDormand'ın o hamile şerifi vardı ya. Yürüye yürüye çözdü bütün şeyleri. Yani Emma Thompson... O yumuşaklığıyla ya başka birisi olsa ya da başka bir şekilde anlatsalar, yani Emma Thompson'ın o dediğin hani bir matem bir şey için geldiği yeri bilmiyor, mekanı bilmiyor. Diyor ki ya gene diyor Allah'ın dağını bir yeri seçmişsin, hani birine söyleniyor hani nasıl burayı buldun, nereden buldun gibisinden. Ve onun içinden küçük bir Rambo falan çıktı, kendi kendine dikiş atıyor falan yani.
3: Ama hiç abartısı yok, işte, hepsi gerçekçi. İnanıyorsun.
2: Yani ona inan, o söylemeye çalıştığım şey tam da bu. Yani Emma Thompson bize evet o Bart mıydı ismi karaktere inandırıyor. Ben o yüzden diğer filmin kötü adamlarının kötü adam ve kadının mesela adamın durumunu da anladım. Yani onların durumundaki şey de iyiydi. Ve final, özellikle o final gölün üzerindeki bütün o geçmişle bütün hikayenin bağlandığı o duygusal şey yükselme, climax mıydı? Orayı falan da çok sevdim. Ya bence nefis bir evde imkanınız olduğunda kaçırmayın, izleyin derim yani.
3: Evet evet, ben bir fırsatın da kaçtığını düşünüyorum. Orada tam da Fargo'daki gibi daha da böyle komik, kara komik bir hikayeye dahil olsaymış daha iyi olabilirmiş. Şimdi üç tane kadın karakter üzerinden gidersek ölüm ve yaşamla arasında kalıyor bu üç karakter, üç kadın karakter. Detayına girmeyelim çünkü yavaş yavaş hikaye açılıyor ama o karakterlerin hayatla ilişkisi çok önemli. Ölmemek için veya onun için gösterdikleri çabalar, bütün bunlar, hastalıklar, hepsi o üç karakter birbirine çok iyi bağlanıyor. Onu da söylemek istiyorum.
2: Şey söyleyeyim mi hemen, şöyle bir cümle, ben de romantik bir cümle kurayım buna. Hani çok büyük filmler, çok büyük acayip dramatik şeyler olmasına gerek yok. Bazı filmlerin kalbi oluyor böyle, küçük de olsa. Bu filmin bir kalbi var ve sıcak bir kalbi var, size bir şekilde dokunuyor. Yani ben öyle, yani bu filmi öyle hissettim. Burada da Emma Thompson'ı tebrik ediyorum. Yani gerçekten çok şeyde, filmi çok şey katmış filme.
3: Bir de şurada güzel, yani kahraman olmak için işte genç bir erkek olmak gerekmiyor. Değil mi? Yani belirli bir yaş üstünde bir kadın da kahraman olabilir. Ve çok anlatıyor, çok iyi anlatıyor o suçlularla nasıl

0: uğraştığını. Onlar çok aklımıza yatıyor. Hiçbir aksiyonda sahtelik yok. Hepsi çok gerçek. Hepsi zeka ile kurulmuş.
1: Zemheri beyinde kaçırmayın deyip şimdi bir korku filmimiz var. Korku ama ben korkmadım Mehmet. Çok tuhaf. Asla evet. Bırakma. Never let go. Never let go. Never let go. Never let go. It's been hard on you, boy, since the world ended. But remember, one touch without a rope on is all it takes. Remind the house what we deserve is protection. A blessed house of ancient wood. Sheltered to the pure and good. And good. We'll keep you bright. Heaven is here. Hal Berry, Never Let Go, asla bırakma. Ben korku diye oturdum ama Mehmet, korku, buna psikolojik gerilim falan mı desek acaba? Psikolojik, bir korkuktan bir tık şey gibi geldi
0: ben,
1: bana.
0: Yani korkuya uymuyor pek, doğru söylüyorsun. Yani psikolojik gerilim.
1: Bir iki ufak bir şeyler gizem, yapıyor yönetmen de.
0: Gizem unsuru daha önemli. Yani bir çözülmesi gereken bir gizem var. Bunu anlayamıyoruz. Yani bir anne iki oğlunu bir orman evinde tutuyor. Sadece iplerle çıkabiliyorlar. Eğer ipleri çözersek diyor, canavarlar bizi, hatta kendi içimizde
1: bizi birbirimize yedirir.
0: Evet diyor. Hatta söyledikleri var. Şimdi yavaş yavaş açıldığı için film detayına girmeyelim. Hani biz birbirimizi öldürebiliriz. Ve bu geçmişte de oldu zaten. Yani aile birbirine düşebilir diyor. O yüzden önlemler onun üzerine kuruyor. Şimdi burada hikaye ilerledikçe bizim kafamıza daha çok soru oluşmaya başlıyor bir kere. O sorular giderek artıyor. O sorular arttıkça o sorulara çok tatmin edici ve makul cevap hakkımız da aklımıza tutuyor. Yani şu cevapları olması gerekli diyoruz. Giderek hani oradaki annenin hiçbir şeyden korkmaması, tamam gerekirse burada, yani çünkü bir yaşam mücadelesine dönmeye başlıyor. Bütün o süreçten sonra nereye bağlandığı yer neresi dersen, yani seyirci notlarına da baktım çok düşük. Seyirciyi de uyarmak isterim. Gerçekten çok net bir yere bağlanmıyor. Onu çok net söylüyorum. Yani o açıdan filmin finali tatmin edici değil. Ama şimdi bu fragman, filmin dünyası çok karanlık bir dünya ve çekici bir taraftan. Seyirci herhalde fragmanla, çünkü film fena iş yapmamış Kadir. Kendini kurtarmış yani gişede. Türkiye'ye de gelmiş ama basın gösterisi falan yapmadılar. Çok kısa bir süre gösterildi. Bir şekilde bir çekiciliği var, kabul ediyorum. İyi yönetmen Alexander Aja. Yani onun daha önceki Crawl, Piranha 3D filmleri, korku filmleri, yönetmen olarak bak çok iyi çalışır. Onun yönetmenliği iyidir ama hikayelerini ben hiçbir zaman çok sevmem. Burada da değişmedi bu kural. Yönetmenlik yine çok iyi çalışıyor. Oyuncular çok iyi. O iki çocuk var ya.
1: Müthişler.
0: O kadar. Belirli bir noktadan sonra sırtlarını alıyorlar filme.
1: Evet.
0: İkisi
1: yani bayağı
0: bir başrole geçiyorlar. Bayağı önemliler ve çok iyi kıvırmışlar. Bir kere bu kadar çocuk oyuncuları bu kadar iyi yönetiyorsun. Yani böyle çok iyi. Çok iyi bir dünya kuruyorsun. Çok iyi bir atmosfer kuruyorsun. Ama bence hikaye çok parlak değil. Bittiğinde memnun ayrılmadım ben.
1: Mehmet, ben aslında açtık oturduk. Züleyha kalktı. Çünkü bir orman, tekinsiz bir ortam var. Kötülükten bahsediyoruz. Garip garip böyle bir çözemediğimiz, dediğin gibi bir gizem var. Artık dünya bitmiş. Hiç başka insan yok. Ve sadece bellerine bağladıkları bir iple dışarı çıkabiliyorlar. İpi bırakırlarsa kötülük onları ele geçirecek. Yani bize sunduğu, ilk başta bize verdiği şey, Allah Allah ne geliyor?
0: İlk yarım saatte, yani bu filmin alt metni sonuç olarak bu aile meselesiyle ilgili diyorsun. O kordonla ilgili yani. Biz burada aile olarak kalın. Dış dünya bitti bizim için diyor. Oraya gitmeyelim diyor. Mutlaka bu alt metin buradan film ilerleyecek diye düşünüyorsun. Çünkü aile kendi içine kapanıyor. Korkuyla kapanıyor. Yani korkuyla. Dışarı asla çıkmayalım. İçeride kalalım. Ama öznel hayaletler var. Bu öznel hayaletleri sadece anne görüyor. Çocuklar görmüyor. Tam şunu düşünecekken, tamam bu tamamen annenin psikiyatrik rahatsızlığıyla ilgili bir şey diyecekken, sana öyle bir şey veriyor ki o da çürüyor. O tez de çürüyor. Ben o tarafları da çok sevmedim.
1: O ağaç kavuğu yedik çocuklar gibi ya. Bütün film boyunca tatsız tutsuz.
0: Evet, yani neyse. Özgürlükçüyle muhafazakarın çatışması olsa, alt metin oradan ilerlese o, ama öyle bir şey de yok.
1: Neyse, asla bırakma Prime Video'da deyip size bırakalım. Bir akşam oturun izleyin. Bizim

0: görmediğimiz bir şey görebilirsiniz belki deyip bir kült film diyeceğim ama Mehmet şaka yapayım. Kill Bill. Kill Bill mevzunun tamamı. Antrakta onu konuşacağız. Mehmet Tarantino, senin biliyorum çok sevdiğin bir film.
1: Çok severim.
0: Çok seviyorsun. Şimdi o ne yapmışlar? The Whole Bloody Affair. Mevzunun tamamı olarak 4 saat 40 dakika civarı böyle tek bir film olarak sinemalara geldi. Ne diyorsun?
1: Ya tek film zaten bu.
0: Ya biz iki tane izledik ya orada.
1: Yapımcılar dediler ki ya bunu ikiye bölelim. Olacak gibi değil. Bir de atma yani. Kıyma kendi sahnelerine. O da çok güzel. İkiye böldü. İki film olarak izledik. O da çok zaten işine yaradı filmin ticari olarak her anlamda. İki filmin yapısı da birbirinden çok farklıydı açık söylemek gerekirse. Farklı yapıları olan filmlerdi. Tarantino da biraz ona göre planlamıştı işleri. Birinci filmi ben daha çok severdim. Ama o zaman da hep söylerdim yani yaptığım, verdiğim seminerlerde. Ya tek bir filmden söz ediyoruz temelde. Ya ayıramazsın ikisini yani birbirinden. Bir bütünlüğü var çünkü her şeyle bir bütünlüğü var. Hikayenin bir bütünlüğü var. Bu aslında eski bir proje yani eski bir film daha doğrusu. Yani bu mevzunun tamamı bu halde. 2004'te Cannes'da gösteriliyor bu. Daha sonra seninle de konuştuk. Tarantino'nun bir sineması var ya. Adını unuttum
0: evet,
1: şimdi.
0: Bir şey. Vista, Beverly Hills'te bir yerde bir sineması var.
1: Orada gösteriliyor. Orada gösterilen bir film. Şimdi de yaygın dağıtıma giriyor işte.
0: Tarantino da zaten demiş ya öyle ben bunu göstermeyeceğim işte gelin öyle nasıl diyeyim dijitaldeki gibi canınız istediğinde düğmeye basıp izleyeceğiniz evet. Bir film değil. Gelin sinemama orada izleyin. Ya 4 saat 40 dakika hele bu günümüzde 15-20 saniyelik yarım dakikayı bile çarpı 2'de izleyen bir kuşak için yani destansı bir şey yani 4 saat içeride kalmak. Ama Kill Bill öyle bir film değil. Süresini insana unutturan bir film. Çünkü inanılmaz hani sinema tarihine artık geçmiş bazı anlar var. Bazı yerler uzatılmış, eklemeler yapılmış animasyon bölümlerinde yanlış hatırlamıyorsam. O bir tane Mavi Kelebekler evet, Evi evet. Miydi? Orada orası daha, siyah beyazdı daha, biraz. Onu renkliye evet. Döndürmüş.
1: Daha bir de şiddetli sahneler var. Çıkarttıkları evet. Daha önce. Ana akıma çok uymadığı için, çok fazla kanlı olduğu için biraz onları da koymuşlar. Daha şiddet dolu bir film oldu.
0: Sadece şey var Mehmet.
1: Bir orada... de bir şey ekliyorlar. Bir şu The Lost Chapter, Yuki's Revenge diye bir animasyon da var. O da ekleniyor.
0: Bu sadece şeyi Dolmuş sormak gibi. İstiyorum sana. Okuduğum şeylerde şöyle bir şey söylüyorlar. Yani filmle ilgili, bunu biz eleştiri tarafı gibi söylüyorlar. Diyorlar ki bu iki film olması filmin lehine çalışmış bir şey diyor bir grup eleştirmen. İlk film işte o kung fu filmleri daha aksiyonu yüksek bir tabii. Şey var. İkinci film daha diyalog ağırlıklı, karakter ağırlıklı, daha yavaş. Bu ikisinin arasında bir ton farkı var. Ve bu filmin lehine çalışan bir şey. Bu 4 saat bir araya getirdiğiniz zaman sanki filmde bir düşme mi oluyor? Böyle bir şey mi değişiyor gibi bir eleştiri okudum.
1: Yok ben katılmıyorum. Ya. Bu bir tek film ve tek film olarak da zaten iyi. Zaten birçok yerde üst üste seyredildiği zaman çok olmuştur. Yani birçok gösterimde üst üste seyrediliyor. Bu da yapılıyor. Yani evlerde de üst üste seyredildiğini biliyoruz. Hani sonuç olarak bence tek film olarak bakıyorum ben. Bu açıdan da Tarantino'nun zaten yaptığı bir şeydi bu. Çok erken yaptı. Onu da söylemeye çalışıyorum zaten. Biz sadece bizim sinemalara yeni geliyor. Bence film hakikaten çok iyi ve o tek başına seyrettiğinde baştan sona tabii süren varsa, sabrın varsa o 4 saatin sonunda gerçekten hani bütün o bütünlüğü de hissedersin bence. Dijitale vermeyeceğim diyor ama bence dijitale de verecek.
0: Verecek
1: ben
0: mi?
1: Öyle tamam. Şu an çok büyük konuşuyor.
0: Bence birileri diyor. Alacaktır onu bastırarak
1: evet,
0: şey olacak.
1: Dijital daha uygun. Bugünün 4 saatlik şeyleri dijitalde seyretmeye çok daha uygun. Şimdi birçok insan sinemaya gitmeye çekinecek. 4 saatini bu işe bağlamak istemeyecek.
0: Sanki Mehmet böyle dijitale, uzun uzun yani evet. Ben hani bıraksam sen saatlerce Kill Bill anlatabilirsin.
1: Çok, ha,
0: yani biz hani çok, çok üstünden acayip. Böyle hani tabii. Yoğurdun kaymağı gibi düşünerek söyleyeyim. Kill Bill'i yakalamışken genç kuşak, genç izleyici arkadaşlara biz büyük beyaz perdede izleme şansımız oldu. Her dakika bu filmleri beyaz perdede, büyük sinema salonlarında izlemek mümkün olmuyor. Kill Bill bir sinema aşkı filmi. Yani Tarantino'nun o bütün sevdiği spagetti western var, işte uzak doğu filmleri var, o bizim çocukluğumuzun Jackie Chan kung fu filmleri var, animasyon var, işte Bruce Lee'nin sarı eşofmanı bile var yani. Bu nasıl diyeyim bir sinema şöleni ya aslında böyle bir türler arasında her şeyden bir parçanın olduğu bir inanılmaz bir sinema deneyimi. Ya sadece bunun için bile o 4 saati

0: eğer sinema seviyorum diyorsanız o 4 saat feda edilebilir yani bütün bunları bir arada görmek için.
1: Çok haklısın. Yani Tarantino'nun zihninde geçiyor aslında her şey. Tarantino'nun yani işte ilk bölüm Eastern derler. Yani Doğu filmi. Yani Japon ve Çin filmleri. İkinci bölümde Western etkisi de vardır. Ve orada mesela Payimei ve Hattori Hanzo iki tane usta olarak her şeyi belirler. Ama hikaye de güzeldir bak. Yani böyle bir hikayeyi yani tam senin zihninde geçiyor ama çok kötü

0: yani gerilim hikayesi çok iyi bir intikam hikayesidir. Çok iyi yazılmış. Ve onun oradaki diğer işte bütün o grupla hikayesi, hı hı. özellikle David Carradine'ın oynadığı karakterle, Bill'le olan ilişkisi, onlar çok iyidir. Hikaye ve karakterler olarak da sağlam bir film. Hem görsel bir şov diyelim ki, görsel bir şölen diyelim klişe ifadeyle, ama hikaye de gayet iyi.
1: Film gibi film.
0: Evet, evet.
1: Diyelim Five Point Palm Exploding Heart Technique diye şöyle bir şeyler yaparak seçkiye geçeyim Mehmet. Bu hafta Kremlin Büyücüsü'nde Putin'i oynadı.
0: Jude Law. Çok iyi oynadı.
1: Çok da iyi oynamış. Jude Law'ın en iyi 5 performansını seçtiğimiz için bir bakalım. Ripley lived a solitary life
2: until a wealthy man offered him an extraordinary opportunity. Yetenekli Bey Ripley, Patricia Highsmith'in klasik romanından uyarlanan psikolojik gerilim türündeki filmde Jude Law, Avrupa'da gönlünce yaşayan zengin ve genç bir Amerikalı rolündedir. Babası, Tom Ripley adında birini onu bulması ve geri dönmeye ikna etmesi için İtalya'ya gönderir. Ripley'nin aklında ise başka planlar vardır. However terrible, however hurtful, nobody thinks that they're a bad person. Yapay zeka. Steven Spielberg'ün yönettiği film, gelecekte geçen bir hikayeyi anlatır. Anne şefkatine hep muhtaç olacak ve hiç büyümeyecek bir android olarak tasarlanan David, istenmeyen çocuk haline geldiğinde evinden atılır ve Jude Law tarafından canlandırılan Joe ile karşılaşır. O da insanların terk ettiği bir yapay zekadır. What do we do? We will have to journey towards the moon. Soğuk Dağ. İngiliz oyun yazarı ve sinemacı Anthony Minghella'nın yönettiği film, Amerika İç Savaşı'nda geçen bir roman uyarlamasıdır. Jude Law, askere gitmeden hemen önce hayatının aşkıyla karşılaşan bir marangozu oynar. Law, filmdeki performansıyla en iyi erkek oyuncu dalında Oscar'a aday olur. Life goes easy on me. Daha yaklaş. 1997 tarihli başarılı bir tiyatro oyunundan sinemaya uyarlanan filmde Jude Law, roman yazarı Dan karakterini canlandırır. Kız arkadaşı olduğu halde yeni tanıştığı bir fotoğraf sanatçısıyla ilişki kurmak ister ve bu gelişme dört insanın hayatını etkileyen sonuçlar doğurur. I totally love you. What is this? You're lying. I've been you. Things are dried up here. Yuva, Jude Law'ın son yıllardaki en iyi performanslarından birini sergilediği film, 1980'lerin sonunda işi nedeniyle ailesini ABD'den Londra'ya götüren bir finansçının hikayesini anlatıyor. Psikolojik dram türündeki film, sınıfsal statüyü sürdürme isteğinin bir aileye verdiği zararı konu alıyor.
1: Başka replay'ler de çıktı daha sonra ama sanırım Jude Law en iyilerinden biri, en iyisi belki de.
0: Evet ama Jude Law orada Ripley'i oynamıyor.
1: Şey işte,
0: tabii, orada başka bir karakter oynadı, oynar. Ha. Çok iyi, orada da çok iyi.
1: Orada da çok iyiydi. Ben onu karıştırdım.
0: Matt Damon oynar Ripley'i.
1: Çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.

ABD UFO dosyalarını açtı. Dünya dışı yaşamın izleri aranıyor. Başka gezegende yaşam var mı? Uzaylıların tutulduğu iddia edilen 51. bölge gerçek mi, efsane mi? ABD'li bilim insanları neden kayboluyor? Gizem Özün soruyor, gökbilimci Profesör Doktor Ethem Derman ve astrofizikçi Doçent Doktor Selçuk Topal yanıtlıyor. Dünyada nasıl? Bugün saat 15.15'te Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 23, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 25, Muğla güneşli 25 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 23, Adana yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 21, Trabzon güneşli 20 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 21, Kayseri yağmurlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 17, Kars yağmurlu 17 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 24, Mardin güneşli 17 derece.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine yönelik istemeyenleri sevindirmeyeceğiz, kararlıyız dedi. Silah bırakmanın ivmelenmesi için istihbaratın çalıştığını belirtti. Gündeminde yeni anayasa çalışmaları ve CHP'den AK Parti'ye katılımlar da vardı.
1: Terörsüz Türkiye'nin hedefinin birlik ve beraberliği perçinleyeceğini belirtti. Süreci istemeyenleri sevindirmeyeceğiz, kararlıyız dedi. Silah bırakmanın ivmelenmesi için çalışıldığını kaydetti.
2: Yapıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşımla yol haritasının hayata geçirilmesi gerekiyor. Silah bırakmanın ivmelenmesi için istihbarat teşkilatımız çalışıyor. Terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz. Kararlıyız, terörsüz Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız. Cumhur İttifakı olarak bunu dayanışma ve eşgüdüm içinde, maşeri vicdanın rehberliğinde ve milletin çizdiği rotada yürüyerek gerçekleştireceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemde yeni anayasa da vardı.
2: Milletimizin ihtiyaç duyduğu, talep ettiği hususları belirledik. Siyaset, milletin taleplerine kulak tıkayamaz. Yeni anayasa artık bir lüks değil, ihtiyaç, hatta zorunluluktur. Bu konuyu siyaset üstü görüyor ve açık yüreklilikle siyasi partilere çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki, gelin her türlü siyasi önyargıyı bir kenara bırakalım. Toplumun her kesiminin işte benim anayasam diyebileceği metni birlikte inşa edelim.
1: Erdoğan'ın gündeminde CHP'li belediye başkanlarının AK Parti'ye geçişi de vardı.
2: CHP yöneticilerince tehdit edilen, baskı gören, hakarete maruz kalan bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de bulmuş ve aramıza katılmışlardır. CHP'yi yolsuzluğu, hırsızlığı, rüşveti savurma merkezi haline getirenlerin içerideki çürümeyi derinleştirmesi siyasetin itibarı açısından da çok çok üzücü. Bizi CHP içindeki koltuk savaşları, birbirlerini suçlama yarışı ve iftira olimpiyatları ilgilendirmiyor. Bundan sonra da yine aynı şekilde aramıza katılacak olan arkadaşlar olabilir.
1: Erdoğan, gurbetçilere yönelik açıklamaları nedeniyle muhalefete de tepki gösterdi. Muhalefetin yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı hedef alan küçümseyici ifadeleri asla kabul edilemez dedi.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı kritik bir operasyona daha imza attı. Türkiye aleyhine faaliyet yürüten uluslararası casusluk şebekesi deşifre edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklandı.
2: Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası ajan ağı çökertildi. Yakalanan 7 şüpheli tutuklandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MIT istihbari çalışmaları neticesinde iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiyi tespit etti. MIT Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü özel ekipleriyle ortak çalışma yürüttü. 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda ajanlık ağının başındaki BE dahil 7 kişi gözaltına alındı. Şebekede yer alan 2 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Casusluk suçundan yargılanmak üzere adli mercilere sevk edilen 7 kişi tutuklandı. Şebeke içinde yer alan kişiler, Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri topluyor ve yabancı istihbarat servislerine aktarıyordu.

0: MİT'in operasyonuyla yabancı istihbarat servisinin Türkiye'deki ağ yapısı, iletişim protokolleri ve stratejik hedefleri de ortaya çıkarılmış oldu.
1: Temmuz ayında Türkiye'de düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen program dizisinin 5.'si ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşti. SETA'nın işbirliğiyle düzenlenen panelde Türkiye'nin NATO içerisindeki önemine vurgu yapıldı.
2: Madrid, Paris, Londra, Varşova. Türkiye'de 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesinde düzenlenen programların 5.'sinin durağı Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington oldu. NATO'nun yeni jeopolitiğinin merkezinde Türk-Amerikan İttifakı başlıklı panel programına İletişim Başkanı Burhanettin Duran video mesajla katıldı. Duran konuşmasında Türkiye'nin NATO misyonlarına sağladığı aktif rolün altını çizdi. Türkiye'nin NATO'nun kolektif savunma mimarisinde vazgeçilmez bir merkez ülke olduğunu belirtti. Panelde konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekili Çağrı Erhan, Ankara Zirvesi'nin Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğine çok olumlu katkılar yapacağına inandığını belirtti. Etkinlik kapsamında ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçiliği ev sahipliğinde Büyükelçilik konutunda basın mensupları kabul edildi. Çağrı Erhan ve Büyükelçi Sedat Önal'ın katıldığı toplantıda basın mensuplarının Türkiye'nin NATO'ya ilişkin yaklaşımına ve son dönemde yaşanan uluslararası konulara ilişkin sorular yanıtlandı.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin NATO nezdinde daimi temsilcisi Matthew Whitaker'ı kabul etti. Görüşme İstanbul'da gerçekleşti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Matthew Whitaker'la baş başa görüştü. Görüşmede hem bölgesel hem de küresel konular ele alındı. Fidan'ın kabul ettiği bir başka isim daha vardı. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bagri ile de görüştü. ABD Başkanı Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. İstersek iki günde her şeyi yerle bir ederiz dedi. Trump, Tayvan'ı da Çin'den resmen bağımsızlığını ilan etmesine karşı uyardı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'da her şeyi iki günde yerle bir edebileceklerini iddia etti. Trump, Çin zirvesinin ardından Fox News'e verdiği röportajda hem İran hem de Tayvan konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı. İran'ın direncini hafife almadığını söyleyen Trump, yine de istemesi halinde İran'a kısa süre içinde büyük zarar verebileceklerini ileri sürdü. Trump, İran'la diplomaside tekrarlanan aksaklıklara da atıfta bulunarak Tahran'ın müzakerelerde güvenilmez ve öngörülemez olduğunu savundu. Her anlaşma yaptıklarında ertesi gün sanki o konuşmayı hiç yapmamışız gibi davranıyorlar. Bu herhalde 5 kez oldu. Onlarda bir sorun var dedi. Trump, İran'ın tüm altyapısını şimdiye kadar hedef almadıklarını öne sürerken olası çözümün ya diplomatik ya da askeri olabileceğini belirtti. Amerikan Başkanı, Kasım ayında yapılacak kongre seçimlerinin İran politikasını etkilemeyeceğini de belirtti. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğini tekrarladı. Trump'ın Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşmesinde Tayvan konusunun da gündeme geldiğini belirtti. Tayvan'ın resmen bağımsızlık ilan etmesini istemediğini söyledi.
3: Şu anda orada bağımsız olmak isteyen biri var. Bağımsızlık. Bu riskli bir şey. Bağımsızlığa gelince savaşa girmek istiyorlar. Arkalarında ABD'nin olduğunu düşünüyorlar.
0: Washington yönetimi resmi olarak tek Çin politikasını sürdürse de Tayvan'a askeri destek vermeye devam ediyor.
1: ABD ordusunun İran'a yeni bir saldırı hazırlığı içerisinde olduğu iddiaları konuşulurken ABD Başkanı Trump dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İçinde kendisinin de olduğu bir görsele fırtına öncesi sessizlik notunu düştü. ABD Başkanı paylaşımı sosyal medya hesabından yaptı. Trump, fırtınalı bir denizde ilerleyen ve aralarında İran bayraklı gemilerin de bulunduğu yapay zeka destekli bir görseli paylaştı. Görselin üzerine de fırtına öncesi sessizlik notunu ekledi. Paylaşım İran'a olası askeri bir harekatın habercisi olarak yorumlandı. Trump'ın Çin ziyaretinin hemen ardından ABD basınında ordunun İran'a askeri bir operasyon hazırlığı içerisinde olduğuna dair iddialar yer almış.

0: İran savaşına destek bulamadığı için Avrupa'daki askeri varlığını azaltmayı planlayan Amerikan ordusu ilk adımı attı. Polonya'ya asker sevkiyatı iptal edildi. Askeri yetkililer kararın Almanya'dan asker çekme kararı çerçevesinde alındığını söylüyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Polonya'ya asker sevkiyatını durdurdu. Kararın Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki asker sayısını azaltma amacıyla alındığını öne sürüldü. Associated Press ve Reuters'a konuşan ordu kaynakları sevkiyatın durdurulduğu haberini doğruladı. Kararı Savunma Bakanı Pete Hegseth'ın aldığı ancak henüz kongreye bildirmediği ifade edildi. Yetkililer kararın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Avrupa'daki askerleri azaltma kararına uyum çerçevesinde alındığını öne sürdü. Buna göre Almanya'dan 5000 asker çekmek yerine Polonya sevkiyatı durdurularak kararnameye uyulacak. Ancak karar kongreye henüz bildirilmediği için sevkiyatın tam olarak neden durdurulduğu hakkındaki belirsizlik sürüyor. Polonya'dan da konuya ilişkin açıklama geldi. Başbakan Tusk, Almanya'dan çekilecek Amerikan askerlerinin Polonya'yı etkilemeyeceğini söyledi.
2: Aldığım güvenceler bu kararların lojistik nitelikte olduğunu, caydırıcılık kapasitemizi ve güvenliğimizi etkilemeyeceğini gösteriyor. Polonya hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de diğer NATO ülkelerinin en istikrarlı, sadık ve etkili müttefiki olmuştur, olmaya devam etmektedir ve olacaktır.
1: Kararla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki asker sayısı Rusya'nın Ukrayna işgalini başlattığı 2022'deki seviyesine gerileyecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Avrupa'da konuşlu Amerikan askeri sayısını azaltarak İran savaşına destek vermeyen NATO üyelerini cezalandırmayı amaçlıyor. Trump bu kapsamda Almanya'daki 5000 Amerikan askerini çekme kararı almıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa genelinde 80 bin ila 100 bin askeri olduğu tahmin ediliyor.
0: İtalya, Hürmüz'de olası bir mayın temizleme operasyonuna destek olmak için iki mayın gemisini bölgeye doğru yola çıkardı. Haberi İtalyan Ansa Ajansı duyurdu. Crotone ve Rimini adlı gemilerin Sicilya adasından yola çıktıkları belirtildi. Gemiler önce Doğu Akdeniz'e, oradan da Kızıldeniz'e gidecek. Cibuti'de bir süre demirleyecek. Gemilerin bölgede barış tesis edildikten sonra oluşturulabilecek mayın temizleme misyonuna destek vermeleri hedefleniyor. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, gemilerin yaklaşık bir ayda bölgeye ulaşmasını beklediklerini ifade etmiş. Önlem amacıyla iki mayın avlama gemisini boğaza nispeten daha yakın konuşlandırmaya hazırlanıyoruz demişti. İsrail'in katılımı nedeniyle protestoların gölgesinde gerçekleştirilen Eurovision şarkı yarışmasını Bulgaristan kazandı. Tepkilerin odağındaki İsrail ise yarışmayı ikinci sırada tamamladı. 70.si düzenlenen yarışma Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirildi. İsrail'i temsil eden şarkıcı Noam Betan protestolar eşliğinde sahneye çıktı. Performansının başlamasıyla seyirciler Filistin lehine sloganlar atarak Filistin bayrakları açtı. Final öncesinde de Viyana'da geniş katılımlı protesto gösterileri düzenlendi. Protestocular "Soykırıma sahne yok, soykırımı kutlamayın" yazılı pankartlar taşıdı. İsrail'in katılımını protesto eden 5 ülke, İspanya, Slovenya, Hollanda, İzlanda ve İrlanda, organizasyonu boykot ederek yarışmaya katılmadı. İspanya Devlet Televizyonu da yarışmanın başlamasının ardından kısa süreliğine ekran karartması yaparak protestolara destek vurgusu yaptı. Bulgaristan'ı temsil eden şarkıcı Dara, jüri ve halk oylaması sonucunda 516 puanla Eurovision'u birinci sırada tamamladı. İsrail temsilcisi ise 343 puanla yarışmayı ikinci bitirdi. İngiltere'nin başkenti iki ayrı yürüyüşe ev sahipliği yaptı. Yürüyüşlerin biri Nekbe, yani büyük felaketi andı. Binlerce kişi Filistin'e destek için sokağa çıktı. Diğer yürüyüşü ise aşırı sağcı aktivist organize etti. Polis iki yürüyüşe toplam 80 bin kişinin katıldığını açıklarken göstericileri birbirlerinden ayrı tutmak için geniş güvenlik önlemleri alındı. En az 11 kişi de gözaltına alındı.
2: Bir yanda Filistin'i destekleyenler, diğer yanda aşırı sağcı aktivistin organize ettiği yürüyüş. Londra'da binlerce kişi sokaktaydı.

0: Filistin'i destekleyen örgütlerin organize ettiği yürüyüşe katılım yüksekti. Filistin bayrakları ve İsrail karşıtı dövizler dikkat çekti. Soykırım çok açık, Lübnan'da bombaları durdurun, Özgür Filistin sloganları atıldı. Yürüyüşte sığınmacı ve göçmenleri destekleyen birçok döviz de görüldü. Diğer taraftaysa göçmenlik karşıtları yürüyüş yaptı. Aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson'ın organize ettiği yürüyüşe de binlerce kişi katıldı. Göstericiler Birleşik Krallık, İngiltere, İsrail ve Şah dönemi İran bayrakları taşıdı. Göçmenlik karşıtı slogan atan göstericiler, Başbakan Keir Starmer'ın da istifasını istedi. Londra polisi gösteriler için geniş güvenlik önlemleri aldı. 4000 polisin görev yaptığı açıklanırken göstericileri birbirlerinden ayrı tutmak için bazı sokaklara bariyerler kondu. Zırhlı araçlar, atlı polisler, köpekler, dronlar ve helikopterler Londra genelinde görev yaptı. Güvenlik önlemlerinin maliyetinin yaklaşık 4,5 milyon pound olduğu hesaplanıyor.
1: ABD Başkanı Trump'ın ardından Rusya lideri Putin de Çin'i ziyaret edecek. Kremlin ziyaret tarihini 19-20 Mayıs olarak açıkladı. Bu ziyarette birlikte Çin, BM Güvenlik Konseyi'nin 4 daimi üyesini kısa süreyle ağırlayan ilk ülke olacak.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin'e gidiyor. Kremlin, Rus lider Putin'in 19-20 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceğini duyurdu. Açıklamaya göre ziyaret, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in daveti üzerine gerçekleşecek. Ziyarette Putin ve Xi'nin Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik adımları ele alacak. Uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak. İki lider 2026-2027 Rusya ve Çin eğitim yılları etkinliğinin açılış törenine katılacak. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında üst düzey ortak bildirilerin imzalanması ve çeşitli ikili anlaşmaların hayata geçirilmesi planlanıyor. Putin ve Xi son olarak Eylül 2025'te Çin'de düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında yüz yüze görüşmüştü. Kaynaklara göre Putin'in ziyareti Trump'ınki kadar gösterişli olmayacak. Ne görkemli karşılama ne askeri geçit töreni yapılacak. Zira ziyaret Moskova-Pekin arasındaki rutin ilişkilerin bir parçası olarak gerçekleşecek. Putin ziyareti gerçekleşirse Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin diğer 4 daimi üyesini birkaç ay arayla ağırlayan ilk ülke olacak. Çin, Aralık ayında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u, Ocak ayında İngiltere Başbakanı Starmer'ı ağırlamıştı.
1: ...64 ilde geniş çaplı siber suç operasyonu düzenlendi, 1021 şüpheli yakalandı. Operasyonlara dair ayrıntıları İçişleri Bakanlığı paylaştı. Şüphelilerin yasa dışı bahis, mobil bankacılık dolandırıcılığı ve oltalama yöntemleriyle haksız kazanç sağladıkları, suç gelirlerini ise çeşitli finans sistemleri üzerinden akladıkları belirlendi. 319 şüpheli tutuklandı, 192 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Yaklaşık 48 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu. Çok sayıda dijital materyal, silah, fişek, uyuşturucu madde ve nakit para da ele geçirildi. MHP, engellilerin sorunlarına dikkat çekmek için Türkiye genelinde şura düzenleyecek. Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, engellilere gelir desteği sağlanması gerektiğine de dikkat çekti.
3: Engellilerin istihdama katılımının önemine değindi. MHP'nin özel bireylere yönelik çalışmalarını anlattı.
4: Ayrışmayacağız, bölünmeyeceğiz, kırılmayacağız.
3: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası faaliyetlerine dair açıklama yaptı. Türkiye çapında Engelli İstihdam Şurası yapılacağını söyledi.
5: Özel bireylerimizin özellikle mali sorunlarına çözüm bulabilmek adına Türkiye çapında geniş katılımlı bir Engelli İstihdam Şurası yapılmasını uygun buluyoruz. Ayrıca bizim için en önemli konulardan biri de

0: engelli bireylerimizin kendi imkanlarıyla hayatta kalabilecek kadar gelire sahip olabilmesidir. Bu amaçla engelli fertlerin vefat eden ebeveynlerinin emekli maaşlarının tamamının engelli bireylerimize tahsis edilmesini öncelikli politikalarımızdan biri olarak belirlediğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.
1: Yurdakul, MHP'nin özel bireylerin ve ailelerin yanında olacağının altını da çizdi.
2: Ne gazilerimizi unutacağız, ne de engelli kardeşlerimizi yalnız bırakacağız.
3: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı veli randevu sisteminde köklü değişikliğe gitti. Sistem daha güvenli ve planlı hale getirildi. Detaylarına bakalım.
4: Veli randevu sisteminin kapsamı genişletildi. Okullar veli adına randevu oluşturabilecek. Velilere SMS yoluyla bilgilendirme yapılacak. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırıların ardından Milli Eğitim Bakanlığı veli randevu sisteminin kapsamını genişletti. Öğretmen veli görüşmeleri için e-devlet bilgileriyle okul internet sitesi üzerinden randevu alınıyordu. Yeni düzenleme ile birlikte süreç yine randevu oluşturma, okul onayı ve görüşme adımlarıyla ilerleyecek ancak başvuru kanalları çeşitlendirilecek. Bakanlık okullarda oluşturulan randevuların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini kontrol edebilecek. Yapılan görüşmelerin içeriği konu başlığı bağlamında bakanlık merkez teşkilatı tarafından da sistem üzerinden takip edilecek. Böylece okullardaki kriz potansiyeli taşıyan durumlar önceden analiz edilebilecek. Okullarda veliler adına randevu oluşturabilecek. Veliler süreçle ilgili farklı kanallardan bildirim alacak. Çalışan veya zamanı sınırlı velilerin de öğrencileri takip edebilmesi için adım atıldı. Bu kapsamda veli ve öğretmenin çevrim içi görüşme seçeneği de yeni sisteme entegre edilecek.
3: Gülistan Doku cinayeti soruşturması ile ilgili önemli bir ifade daha ortaya çıktı. Gülistan'ın son temas ettiği kişi olarak gösterilen tutuklu Erdoğan ele aldı. İfadesinde tüm suçlamaları reddetti ama şüpheliye sorulan sorularda önemli ayrıntılar gizli. Erdoğan el aldığının Gülistan'ın kaybolduğu gün gittiği bir köy evinde de inceleme yapıldığı ortaya çıktı.
4: Soruşturmada adı geçenlerin neredeyse tamamı için tanımıyorum dedi. Telefonunun neden kapalı olduğuna cevap veremedi. Gülistan Doku'ya son temas eden kişi olarak adı geçen kritik ismin ifadesi ortaya çıktı. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan önemli isimlerden biri de dönemin il özel idaresi çalışanı Erdoğan Elaldı'ydı. Gülistan Doku'nun son görüldüğü yer Sarı Saltuk Viyadüğü'ydü. Aynı zaman diliminde aynı bölgede Erdoğan Elaldı'nın cep telefonu da orada sinyal verdi. Şüpheliye sinyal bilgileri soruldu. Tutuklu koruma Şükrü Eroğlu ile görüştüğü de kayıtlarda yer almıştı.
5: 5 Ocak 2020'de Sarı Saltuk Viyadüğü ve çevresine hiç gitmedim. Benim telefonumun orada sinyal vermesini anlamıyorum. Cep telefonum birisi tarafından alınıp götürülmediyse böyle bir durumun mümkün olmadığını düşünüyorum. Saat 13.11'de Şükrü Eroğlu'nu arayıp aramadığımı hatırlamıyorum.
4: Savcı Elaldı'ya Ulusal Kriminal Büro'nun raporundaki silah parlamasını da sordu.
5: Sarı Saltuk Viyadüğü ve çevresinde bulunmadım. Bahsettiğiniz rapor ile ilgili bir bilgim yoktur.
4: Erdoğan Elaldı'nın Gülistan'ın kaybolduğu gün Kocaköy köyü civarında olduğu tespit edildi. Elaldı ifadesinde oraya gidip gitmediğini hatırlamadığını söyledi. O köydeki bir evde inceleme yapıldığı ortaya çıktı. Erdoğan Elaldı'ya son olarak Gülistan'ı öldürmüş olabileceği değerlendirmesi soruldu.
5: Gülistan Doku'yu kesinlikle tanımam. Hiçbir yerde de görmedim. Beraber bulunmadım ve temas etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Kızımdan daha küçük yaşta olan birisiyle benim ne işim olur?
4: Soruşturmada yer alan iki tanık ifadesi de ortaya çıktı. O gün viyadükten geçen tanıklar 16.40 sıralarında viyadükte gördükleri kişinin Gülistan olabileceğini söyledi. Gülistan Doku'nun telefonu o viyadükte en son 13.23'te sinyal vermişti.
3: Usta oyuncu Kadir İnanır rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Zatüreye bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye başvuran Kadir İnanır yoğun bakıma alındı. Hastaneden yapılan açıklamada tedavisinde entübasyon gerektirmeden uygulanan solunum desteği verildiği ifade edildi. Sağlık durumunda kısmi iyileşme gözlemlendiği ve bir süre daha yoğun bakımda tedavisinin süreceği belirtildi. Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, 2 yıl önce de evinde beyne pıhtı atması sonucu inme geçirmiş, entübe edilmişti. İstanbul Gayrettepe'de gece kulübünde tadilat

0: Sırasında çıkan ve 29 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yangının üzerinden 2 yıl geçti. Yargılama 25 aydır devam etmesine rağmen karar çıkmadı. O faciada yakınlarını yitirenler, pazartesi günü görülecek duruşma öncesi duygularını, taleplerini Habertürk'e anlattı.
1: Herkese yalan konuşuyorum ben, iyiyim diyorum. Ben iyi değilim ki. Çocuğumun gözünün içine bakamıyorum. Oğlumun mezarına gittiğim zaman özür dilemek istemiyorum.
2: Bu sözler 18 yaşındaki oğlunu kendi elleriyle toprağa veren, 2 yıldır da onun için adalet mücadelesini sürdüren bir anneye ait. Gülşen Alada.
1: Onur benim bebeğimdi. Bebeğimdi, yemin ediyorum size, kucağımdaki bebeğimi aldılar götürdüler.
2: Onunla aynı duyguları paylaşan bir başka kişi de Sami Kaya. Mahmut Emin Kaya'nın babasıydı.
3: Oğlumu yeni evlendirmiştik. 4,5 ay olmuştu. Mobilyacıydık. Beraber yaptık mobilyalarını. Beraber kurduk. Gittim ben tek başına evi bozdum. Tek tek söktüm.
2: Geleceği çalınan bir başka kişi de Muhammed Ali Yıldırım'dı.
4: 43 yaşında kaybettim ben kardeşimi. Evli ve iki çocuğu vardı. Bu hafta kızını istiyorlar. Yani düşün, yani kardeşim bu günleri göremedi yani.
2: Tıpkı Mehmet Okumuş gibi.
5: Abim Mehmet Okumuş 38 yaşındaydı. Son anlarında elini tutamadan, veda edemeden kaybettik. Her şeyimizi, verdiğimiz canımızı onlar 1,5 saniyede nefesini kestiler. Nasip olsaydı ki olmadı, Mayıs ayında nişanlanacaktı abim. Aileler tanışmıştı, çok güzel planlarımız vardı.
2: O planları gerçekleştirmek nasip olmadı. 29 canın hiçbirine. Aynı faciaya kurban gittiler. 2 Nisan 2024'te Gayrettepe'deki bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında yaşamlarını yitirdiler.
5: Mekan ruhsat alınmaya uygun değil. Mekan 1500 metrekare, ruhsatta 900 metrekare olarak belirtilmiş. İtfaiye uygunluk raporunda da 750 metrekare olarak belirtilmiş. Yangın alarm sistemini devre dışı bırakıyorlar, tadilattan kaynaklı oluyor. Patronlar kaçıyor, gizli geçit var.
1: Bizimkiler oraya kapattılar, gaz bombasını da attılar, kapıyı çekip çıktılar. Ben öyle düşünüyorum. İnsanları kurşuna düzer gibi ölüme terk ettiler.
5: Düşünün ki 29 kişi Beşiktaş'ın göbeğinde vefat ediyor ve belediyeden bir kişi bile açığa alınmıyor.
1: Bilinçsiz bir şekilde attıkları imzanın cezasını ben çekmemeliyim.
2: 29 kişiye mezar olan Gayrettepe Gece Kulübü yangın faciasının üzerinden 25 ay geçti ancak davada hala karar çıkmadı. O faciada yakınlarını kaybeden, eşlerini, çocuklarını, kardeşlerini toprağa veren aileler yargılamanın bu kadar uzamış olması karşısında hem üzgün hem tepkililer.
5: 78 kişiyi kaybettik Bolu Kartalkaya faciasında. Bu kadar kaybın olduğu, bu kadar korkunç bir kazada 9 ayda sonuçlanabiliyorsa pekala bu duruşmalar da sonuçlanabilirdi, karara bağlanabilirdi.
1: Yani 2 seneyi geçten neyi bekliyoruz? Tutuksuz bir sürü kişi var. Yargılanmayan bir sürü kişi var.
3: Biz adalet istiyoruz. Bütün suçluların tutuklanmasını istiyoruz.
2: 4'ü tutuklu, 22 sanığın yargılandığı davanın 14. duruşması 18 Mayıs'ta İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
0: Manisa'da üniversite öğrencisi iki kişinin bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradığı öğrenciyi sokaktan geçen biri kurtardı.
6: İki kişi sokak ortasında üzerine çıktı. Sopalı, bıçaklı saldırıya uğradı. Yoldan geçen bir kişi tarafından kurtarıldı. Manisa Kırkağaç'ta gençler arasında kavga çıktı. Emrullah C'ye iki kişi saldırdı. Sokak ortasında önce darp edildi. Saldırganlardan biri Emrullah C'yi bıçakladı. Diğeri de defalarca sopayla vurdu. Yoldan geçen bir kişi kavgaya müdahale etti. Saldırganlar olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Emrullah C. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumu iyi. Polis kaçan saldırganların peşinde.
0: Antalya'da bir sitede bulunan dairenin asma tavanı büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sırasında evde bulunan iki kişi yaralandı.

0: Lüks sitenin tavanı çöktü. Yüzlerce kilo ağırlığındaki malzemeler evdekileri hastanelik etti. Olay Antalya'nın Alanya ilçesinde bir sitede yaşandı. Dört katlı binanın ikinci katındaki dairenin asma tavanı büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada odada iki kişi vardı. Neye uğradıklarını şaşıran iki kişi asma tavanın altında kalıp hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Samsun'da sokak ortasına insansız hava aracı düştü. Bazı evlerde hasar oluştu. Olay İlk Adım ilçesinde sabah saatlerinde yaşandı. Kazım Karabekir mahallesinde evlerin arasına insansız hava aracı düştü. Olayı görenler 112 ekiplerine haber verdi. Aracın çarptığı 3 evde hasar oluştu. Kanat genişliği 1 metreyi bulan insansız hava aracını kimin ne amaçla uçurduğu araştırılıyor. Antalya'da telefonla konuşan bir kişi dengesini kaybedip falezlerden düştü. 41 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
0: Telefonla konuşurken dengesini kaybetti. 40 metrelik falezlerden denize düştü. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 41 yaşındaki Mehmet Şan, Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada telefonla konuşuyordu. İddiaya göre birdenbire dengesini kaybetti. 40 metre yükseklikten kayalıklara çarparak denize düştü. Olayı görenler hemen yardım çağırdı. Halatlarla aşağı inen ekipler Mehmet Şan'ı yukarı çıkardı. Yapılan incelemelerde 41 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Kayseri'de gölete açılan 3 genç kürekleri kırılınca suda mahsur kaldı. Gençlerin kurtarılması pek de kolay olmadı.
2: Hazırlık yapıyoruz ama su tam yükselmediği için montların motorunu indiremiyoruz. Biz bütün gayretimizle birlikte birazdan yalnız da olacağız.
0: Botla açıldılar, geri dönemediler. Kurtarma ekiplerinin uzun uğraşıyla karaya çıkarıldılar.
3: Gel abi ya. Gel çekiyoruz gel. Geliyor zaten.
0: Tekir göleti, Kayseri'de 2200 rakımlı Tekir yaylası eteklerinde. 17 yaşlarındaki 3 genç botla gölete açıldı. Gençler suda ilerlediği sırada küreklerinden biri kırıldı. Yola devam edemeyen gençler bir konteynerin üzerine çıkarak yardım bekledi.
2: Aşağıdan da Zodiac bot istedik. Tamam, siz sadece birazcık direnin, sabredin.
0: Gençler kurtarma ekiplerine haber verdi. Ancak ekipler su sığ olduğu için gölete açılamadı.
2: Birazdan ulaşacağız. Sadece şey yapmayın. Suda çok kalmayın. Biraz yukarıdasınız değil mi?
0: Üç genç uzun uğraşların ardından karaya çıkarıldı. Hepsinin durumu iyi.
4: Ambulans alacağız. Muayenenizi yapacağız, tamam mı?
1: Amasya'da şiddetli yağış sonrası yeşil ırmak taştı. Çok sayıda köyde seralar ve tarım alanları su altında kaldı.
5: Büyük Kızılca köy girişi.
6: Irmak taştı. Seralarımız sular altında kaldı. Binlerce dönüm sera sular altında kaldı. Kandallar olsun, işte borularımız olsun, naylonların yırtılması olsun.
0: Yeşil ırmak taştı. Tarlalar ve seralar su altında kaldı.
6: Seralarımızın içerisinde hasata yakın domates vardı ve salatalık fideleri vardı, toplanmaya başlamış olduğumuz. Seraların içerisine bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi domatesler hep suyun altında kaldı.
0: Amasya'da etkili olan şiddetli yağış Yeşil Irmak'ın debisini artırdı. Merkeze bağlı Büyük Kızılca, Aksalur, Ovasaray, Çayköy ve Karaköprü köylerinde taşkın meydana geldi. Çok sayıda serayla tarım arazisi su altında kaldı.
7: 10-15 gün vardı domates hasadına. Salatalık hasadına başlamıştık zaten. Şu anda düşüncedeyiz yani. Bunların fide borcunu nasıl ödeyeceğiz, gübre borcunu nasıl vereceğiz? Köylü dertli şu anda.
8: Son durum bu şekilde. Irmak şu anda seraların içinden akıyor. Binlerce dönüm arazi sular altında.
9: 55-60 lira fidan, şimdi dördüncü salgınları çiçekleri açmıştı domatesleri. Bu zamana kadar verdiğimiz gübreler, işçi maliyetleri hepsi üzerimize bindi. Domatesinde ne olacağı belli değil, arazi su altında.
6: Çok kötü durumdayız. Daha böyle bir sürü yer var. İçinde ilgili birimlerden gelip işte zararlarımızı falan görmelerini istiyoruz.
0: Bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.
1: Yaklaşık 4000 üniversiteli Türk öğrenci...

0: Work and Travel programıyla ABD'ye gideceklerdi ama onlar da vize engeline takıldı. Devam eden İran Savaşı ve Dünya Kupası derken ABD randevuları bir anda bulunamaz oldu. Binlerce lira para ödeyen öğrenciler mağdur.
1: Yeterli bir randevu sayısı açılamadığı için maalesef mülakata giremiyoruz.
2: Gerçekten yorulduk, tükenmişlik var.
3: İşte konsolosluğa ödedim para, acenteye ödedim para. Uçak bileti için ayırttım. Ondan sonra servis ücreti ödedim. Bunların aşağı yukarı 5000 civarı falan tuttu.
4: Neredeyse 2-3 saati bulan form doldurma işlemleri, ödenen binlerce lira, yapılan iş sözleşmeleri. Her şeyi yaptılar ama Amerika'nın kapılarını aralayacak mülakata bir türlü giremediler. Nedeni açılmayan ve hatta en erken bir yıl sonraya verilen randevular.
1: Bir önceki yıl aşağı yukarı 8000 kişilik bir öğrenci Work and Travel programı için Amerikan vizesi randevusu açılmıştı. Bu yıl sadece 3000 kişide kaldı bu.
4: ABD vizesinde belki de en mağdur üniversite öğrencileri. Her birinin hayali yaz aylarında Work and Travel yapmak. Yani Amerika'da hem çalışıp hem de seyahat etmek. Ama önlerindeki bu vize engelini aşamıyorlar.
5: ABD vize randevusu turist olarak almak da çok zor. Aylarca bekleniyor. Bunun yanı sıra Work and Travel programı kapsamında ABD'ye gitmek isteyen Türk öğrenciler aylardır bekliyorlar. Evrakları tamam, iş sözleşmeleri de yapıldı ancak randevu açılamadığı için vizelerini alamıyorlar.
6: Acentalardan gelen birçok bilgi Dünya Kupası oldu ve Dünya Kupası'ndan dolayı önceliğin turist vizelerine verildiği, Work and Travel vizelerinin ise ikinci plana atıldığı, bu yüzden de randevuların hala da açılmadığı bize söyleniyor şu an.
4: Bir yandan da İran ve ABD arasında devam eden gerginlik var. Konsolosluklarda artırılan güvenlik tedbirlerinin de randevuların ötelenmesinde etkili olduğu belirtiliyor.
1: Yeterli çalışan bulunmadığı, yeterli zaman bulunmadığı için bize ekstra bir vakit ayıramadıklarını söylüyorlar.
4: Ama onlar ABD'ye gidip çalışmak, gezmek ve dil öğrenmek istiyor.
7: Amerika'da ailenden uzaksın, kendi hayatını orada kuruyorsun, kendi evini kuruyorsun. Bir öğrenci için, 20-25 yaşındaki gençler için çok büyük bir fırsat.
6: Ben Ohio eyaletinde bir tane restoranda çalışacaktım. Geçtiğimiz sene Temmuz ayından beri bu Work and Travel için bir sürü belge vesaire toplamama rağmen hala da hiçbir somut ilerleme alamadık.
4: Eğer gidemezlerse ödenen paranın büyük kısmı yanacak. Öğrenciler şimdi ek randevuların açılmasını bekliyor.
6: Acente ödediğimiz paralar yanıyor. Uçak bileti alanların uçak biletleri yanıyor maalesef.
2: Vize randevusu alamadık ve bu işe çok para harcadık. Belli bir birikimimi ortaya koydum.
1: İstanbul ve Ankara konsolosluklarında bizim gibi mağdur olan öğrenciler için ek randevu talebi açılmasını istiyoruz.
0: Şehirler arası otobüs biletlerinde yeni bir dönem başlıyor. Otobüsün hareketine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılması zorunlu oldu. Sefer başlayana kadar açık bilet uygulaması hayata geçecek. Resmi gazetede yayımlanan yeni düzenlemenin ayrıntılarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu paylaştı.
8: Çok sık değiştirir misiniz biletinizi?
9: Yok, hayır, ben genelde açığa alıyorum. Bu bence çok kolaylık sağlayacak.
10: Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek. Sefer başlayana kadar açık bilet düzenlemesi zorunlu olacak. Şehirler arası yolcu taşımacılığında yeni bir dönem başlıyor.
11: Çok iyi. Ya ben işimi garanti alırım ama gene son saniye iş yapanlar için uygun bence.
10: Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yapılan değişiklik resmi gazetede yayımlandı. Detayları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıkladı.
4: Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına şehirler arası otobüslerde hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılmasını zorunlu hale getirdik. Ayrıca sefer başlayana kadar açık bilet düzenlenmesi zorunlu olacak. Otobüs firmaları azami bir ay sonrasına kadar geçerli olacak tarifeleri sisteme tanımlayabilecek. Gerekli durumlarda 10 gün içerisinde düzeltme başvurusu yapabilecek.
12: Planı aniden değişen yolcular için kolaylık getirildi. Otobüs biletini hareket saatine 12 saat kalana kadar iptal edildiğinde firmalar ücretin tamamını ödemek zorunda.
9: Genellikle iptal etmemeye çalışıyorum ama ettiğim zamanlarda oluyor. Genellikle ödemiyorlar.
10: Bakan Uraloğlu, kapsam dışı faaliyet gösteren taşımacılara yönelik cezaların da düzenlendiğini belirtti.
4: Kuralsız ve kayıt dışı taşımacılığın önüne geçmek amacıyla kademeli ceza sistemini devreye alıyoruz. Buna göre ilk ihlalde 21.333 lira, ikinci ihlalde 42.666 lira, üçüncü ihlalde 106.665 lira,

0: Dördüncü ihlalde ise 213.330 lira idari para cezası uygulanacak. Beşinci ihlalde ise yetki belgesi iptal edilecek.
1: Uraloğlu, SRC Kurye ve Kurye faaliyet belgelerinin 1 Ocak 2027'ye kadar temin edilmesine de imkan tanındığını ifade etti.
2: Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı. Haliyle kurban pazarları da hareketlendi. Sıkı pazarlıklar hafta sonu da sürdü.
3: 170'e dedim Allah hayırlı olsun.
4: Bak. 160 lira tamam. 160.
1: Pazarlıkların biri bitip diğeri başlıyor. Kurban pazarları bayram öncesi hareketlendi.
5: Büyük baş veya küçük baş, yani şu anda bir araştırıyoruz.
6: Hangi hayvan için pazarlık yapıyorsun?
7: Salak ya. Bu hayvan bir ton. Ayıp abi sana 500'e bırakayım.
3: Başkan sen kaç lira dedin başkan?
7: Ben en son 500 dedim. Abi dana bir ton. 600 kilo eti var.
3: 460 kırma.
7: Peki sen 490 ayıp abi.
3: Yok yok ara satana 475.
7: 470.
3: Allah koyulsun.
8: Erkenden alalım sonra kalmıyor. Bir de temiz mal, ağır malı.
1: Kurbanı erkenden almak ya da fiyat öğrenmek isteyenler İstanbul'da kurban pazarlarının yolunu tuttu. O yerlerden biri de Bahçeli Evler'di.
9: Baş bakıyoruz, daha yeni geldik, fiyatları değerlendiriyoruz. Uygundan bulursak alırız.
6: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarında hareketlilik başladı. Fiyatlarda şöyle, küçük baş hayvanlar 20 bin lira ile 45 bin lira arasında. Büyük başlar ise ağırlığına göre 200 bin liradan başlayıp 500 bin liraya kadar çıkabiliyor.
10: Elhamdülillah iyi. 2-3 gün içerisinde çok yoğun olacak diye bekliyoruz.
11: Sevince de böyle kızla dedik gezelim, bir görelim.
3: 170'e dedim Allah hayırlı olsun.
4: Bak. 160 lira tamam. 160.
3: 200 kilo rahat var.
11: Abin dediğine göre 200 kilo var. Kesmeden bilemeyiz yani.
7: 55 bana sana.
11: Allah hayırlı olsun.
6: Hayırlı uğurlu olsun efendim.
11: Razı olsun, teşekkürler, sağ olun.
6: Erkenden aldık kurbanı.
11: Erkenden aldık şimdiden. Mutluyuz. Fiyat biraz uygun geldi bize açıkçası.
12: Her tarafı yeniyor. Her tarafı değerlendiriyor.
2: Artık yaz mevsimi yaklaşıyor, havalar ısındı. Peki İstanbul'da pazar tezgahlarında meyve ve sebze fiyatları ne kadar? Gelin şimdi sizi Beyoğlu'nda bir semt pazarına götürelim. Habertürk muhabiri Buse Deviren sizin için tezgah tezgah gezdi.
13: Evet, kameraman arkadaşım Fatih Coşkun'la birlikte Beyoğlu Örnektepe'de bir semt pazarındayız. Meyve sebze fiyatlarını geçtiğimiz haftalara göre hem karşılaştıracağız hem de fiyatlar ne durumda sizler için aktaracağız. Böyle bir meyve tezgahından başlayalım. Yaz tabii ki yaklaşırken tezgahlarda renk deniyor. Yaz meyveleri tezgahta yerini alıyor. Şeftaliyi görüyorum, nektariyi görüyorum ve erik, yani çok seviyoruz. Hatta fiyatını çok uzun süre konuşuyorduk. Geçtiğimiz yıllarda hatırlayacaksınız, erik bu sezon çıktığında, yeni çıkmaya başladığında fiyatlar erik altında yarışıyor derdik. Tane olarak alınırdı. Ama bu sene erik çok bol, ki çilek de öyle. Eriğin kilosu bu hafta 50 lira. Geçtiğimiz hafta eriğin de çileğin de kilosu 100 lirayken bu hafta yarı yarıya düştü. 50 liraya kadar azaldı. Nektarinin kilosu da yine 50 lira. Şeftalinin kilosu da 50 lira. Yaza böyle girmeye başladığımızda sanıyorum fiyatlar biraz daha düşer. Çilek geçtiğimiz haftaya oranla fazla değişmemiş. Yine onun kilosu 100 lira. Ama tabii havalar ısındıkça, biraz daha arttıkça üretimde, tezgahlarda da fiyatının düşmesini bekliyoruz. Ama bugün tezgahta kilosu 100 lira. Bakalım muz ne kadar? Muzun da kilosu 85 lira. Biraz pazarcılar azaldığını söylüyor muzun. Artık sezonun tamamlamaya yaklaştığını söylüyor. Fiyat çok değişmeyecekmiş. 85 lira olacak muzun kilosu bir süre daha. Gelin bir de bakalım sebzeye, özellikle yeşillik tezgahına. Çünkü şunu çok konuştuk, yani marulu, göbeği çok konuştuk. Fiyatlar çok yüksek diye bahsediyorduk. Onların fiyatları biraz azalmış durumda. Limonun kilosu pahalıydı. 100 liraydı geçen hafta. Bu hafta 60 liraya kadar gerilemiş. Kıvırcık tanesi 60 lira. Burada başka ne görüyorum? Soğan var. Soğanın yine tanesi 35 lira. Kuzu kulağı var 25 lira. Tere var 25 lira. Yeşillik böyle. Limonun kilosu dediğim gibi geçtiğimiz hafta biraz pahalıydı. Bu hafta biraz daha toparlamış. 60 liraya kadar düşmüş kilosu. Yine havuç var. Havucun da kilosu 60 lira. Ispanak artık böyle yavaş yavaş sonlara gelindi. O da 70 lirayken 50 liraya düşürülmüş. Brokoli var. Pırasa var. Ispanak var. Onlar yavaş yavaş azalacak zannediyorum. Kış sebzeleri çünkü. Pırasa ne kadar? Pırasanın kilosu 50 lira. Brokoli ne kadar? 50 lira kilosu. Yavaş yavaş vedalaşacak mıyız pırasayla? Bebekler için. Havuç ne kadardı geçen hafta? Yükseldi biraz. 60 lira kilo.

0: fiyatı var. O da 50 lira. Gelin biraz böyle aşağıya inelim. Domates salatalığa bakalım. Ki salatalık biliyorsunuz bir dönem özellikle Akdeniz bölgesindeki o don olaylarından, işte selden dolayı özellikle serada olanlar fiyatları yükselmişti. Ama şimdi 50 liraya kadar geriledi. 110, 120 lira hatta 150 liraya kadar çıktığı zamanlar olmuştu salatalığın. Bugün tezgahta kilosu Çengelköy bademin 50 lira. Domatesin kilosu 100 lira. Salkım domates bunlar. Salkım domatesin kilosu 100 lira. Aşağı yukarı böyle oluyor genellikle. İşte 80 ile 100 lira arası pazarda değişiyor. Tabi pembe domates var. Biraz daha onların hava da güzelleşince, tabi yaz da gelince pembe domates tezgahta yerini aldı ki çok lezzetlidir. 120 lira kilosu. Orada da yine burada da küçük domatesler var. Onun da kilosu 100 liradan satılıyor. Biberi çok konuşmuştuk. Özellikle kıl biber çok pahalıydı kilosu. Biber çeşitlerinde çok böyle bir ucuzlama yok. Yine biberin kilosu. Burada kahvaltılık biber diye geçiyor. 100 liradan satılıyor. Taze fasulye 130 lira. Geçtiğimiz haftalarda biraz daha uygundu. Yeni fiyatı artmış. Herhalde rekor diye konuştuğumuz fiyatlar vardı patlıcanda ama gitgide ucuzlamaya başlıyor. Patlıcanın kilosu 40 liraya kadar düştü. 150 hatta 200 liraya kadar çıktığı dönemler olmuştu patlıcanın. Bugün kilosu pazarda 40 lira. Kabağın kilosu 60 lira. Böyle biraz daha aşağı inelim. 50 lira dolmalık biber. Yanında kapya biber. Kapya biber biraz daha biber çeşitlerine göre pahalı. 150 liradan satılıyor pazarda. Kapya yine yanında.
1: Düştü.
0: Düştü mü? Kaç? Ne kadardı?
1: 250
0: liraymış kapya biber.
1: Bak, her yerde 250, ben de tek 150.
0: Beyefendi de ki herkes 250'ye satıyor. Ben 150'ye satıyorum. Örnektepe'de semt pazarındayız. Onlar böyle duyurusunu yapıyor. Biber çeşitleri burada. Biber çeşitleri kapya haricinde 50 lira civarında ilerliyor. Bir tek kapya biberin kilosu 150 lira ki 250 liradan düştüğünü söylüyor buradaki esnaf. Şimdi semt pazarında durum böyle. Tabii ki havalar biraz daha ısındıkça toprak daha bereketlenecek. Tezgahlardaki fiyatların da bizler de özellikle meyve konusunda biraz daha düşmesini bekliyoruz. Olumsuz hava şartlarından dolayı yükseldiği zamanlar olmuştu. Şu anki durum Örnektepe semt pazarında böyle. Bizler sizler için fiyatları aktardık.
2: Ticaret Bakanlığı online verilen yemek siparişleri üzerine bir rapor hazırladı. Listenin başında fast food ürünleri var. Peki eve en çok hangi yemekleri sipariş veriyoruz? Yanıtına bakalım.
3: Hamburgeri lezzetini evde yapamazsın. O yüzden dışarıda daha iyi.
4: Ben pizza derdim. Niye sorarsanız çok hızlı geliyor birincisi. Hızlı gelen bir şey, kolay yenilen bir şey. Alıyorsunuz elinize çok diye gidiyor.
5: Hamburger mi, pizza mı, lahmacun mu? Herkesin tercihi farklı. Ama satış verileri gösterdi ki hamburger yerim diyenler açık ara önde.
6: Bağımlılık yapıyor. Çocukla çıktığımızda mutlaka bir hamburger istiyor ve alıyoruz. Bilmiyorum. Seviyoruz diyoruz aslında.
7: Hamburgerde de ekmek var, köftesi var. İyi doyuruyor. Özellikle gençler bunu tabii sipariş ediyor.
5: Ticaret Bakanlığı 2025 yılına ait Türkiye'de ticaretin görünümü raporunu yayınladı. O rapora göre 97 milyon satış adediyle en çok sipariş edilen fast food hamburger oldu.
8: Rapora göre Türkiye en çok hamburger sipariş ediyor. Ama herkesin tercih sebebi farklı. Kimi daha uygun fiyatlı diyor, kimi daha lezzetli ve doyurucu olduğunu söylüyor. Tabii kebaptan vazgeçmem diyen de var.
9: Ben hamburgere gidip de hayatımda hiç yemedim mesela hamburger. Pizzayı da tercih etmiyorum hamur ürünü ama en güzeli Adana'dır. Kırmızı etten şaşmayın.
5: Sipariş verilerine göre listenin iki numarası tavuk döner. Tam 56 milyonluk satış rakamıyla 3. sırada ise pizza var.
10: Mesela biz kızlar arasında birleştiğimiz zaman yemek derdine düşmüyoruz. Diyoruz ki hemen bir pizza ısmarlayalım. Daha kolay, daha pratik, böyle ortaya sunumluk, doyurucu.
11: Ucuz olduğu için yani daha ekonomik oluyor. Dışarıdan çünkü artık her şey çok pahalı olduğu için en azından biraz daha ekonomik oluyor.
5: Geçtiğimiz yıllarda listenin ilk 3'ünde yer alan lahmacun ise 6. sıraya kadar geriledi.
2: Kongo Demokratik Cumhuriyeti ülkenin kuzeydoğusunda yeni bir Ebola salgını başladığını duyurdu. Şimdiye kadar 246 şüpheli vaka tespit edilirken ölü sayısı 80'e çıktı. Dünya Sağlık Örgütü salgını kontrol altına almak için yarım milyon dolarlık fonun serbest bırakıldığını duyurdu.
12: Kongo Demokratik Cumhuriyeti yeni bir Ebola salgınıyla mücadele ettiklerini açıkladı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Ituri bölgesinde başlayan salgın bölge ülkelerini alarma geçirdi. Kongo Sağlık Bakanlığı ülkede şimdiye kadar 246 şüpheli vaka tespit edildiğini duyurdu. Acil müdahale

0: hastane ekiplerinin bölgeye gönderildiğini belirtti. Salgının ilk hastasının Bunia kentindeki hastanede hayatını kaybeden bir hemşire olduğu düşünülüyor. Hemşirenin ölmeden önce yüksek ateş, kanama ve aşırı halsizlik semptomları gösterdiği ifade edildi. Uganda'da da ülkede bir vaka görüldüğünü açıkladı. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi de Kongo, Uganda ve Güney Sudan'la acil bir toplantı yapacaklarını duyurdu. Hastalığın yayılmasını engellemek için sınır ötesi denetimler artırılacak. Dünya Sağlık Örgütü hastalığa karşı harekete geçti. Örgütün genel direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yarım milyon dolarlık fonun serbest bırakıldığını açıkladı.
1: DSÖ'nün acil durum fonundan 500 bin doları, müdahale çalışmalarını derhal desteklemek üzere serbest bıraktım. Öncelikle eylemler arasında hastalık gözetiminin güçlendirilmesi, aktif vaka tespiti ve temas takibi yer alıyor.
0: Yeni tespit edilen salgın, ülkede 1976'dan bu yana görülen 17. Ebola salgını olarak kayda geçti. Ebola nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti. Ülkedeki son salgının 1 Aralık'ta bittiği açıklanmış, hastalığa yakalanan 64 kişiden 45'i hayatını kaybetmişti.
2: Perge Antik Kenti'nde yapılan kazılarda bu defa kanlı gösterilerin izlerine rastlandı. Vahşi hayvanların arenaya salındığı giyotin kapılar bulundu.
3: İki kapı buraya yerleştiriliyor ve alan aslında bir hayvan hücresine dönüştürülüyor.
0: Aslanlar, kurtlar, vahşi köpekler hepsi bu kapılardan geçiriliyordu.
4: Kolezyumun arenasındaki özellikle yeraltı hücrelerinden çıkan hayvanların dikey olarak burada biz yatay sunumla aslında aniden özellikle giyotin kapılarla arenaya salındığında insanları aniden heyecanlandıran bir yeni bir yenilikçi yaklaşım olduğunu anladık.
0: Binlerce yıl önceki kanlı gösterilerin izleri bugün taş duvarların arasından tek tek ortaya çıkıyor.
3: Sırası gelen hayvan da kafesle bu giyotin kapıların yanına getirilmiş olmalı. Sonrasında ilk etapta hayvanın kafesi yukarı doğru açılmış olmalı aynı teknikte. Ve kafes açıldıktan sonra ne zaman sırası gelirse hayvanın dışarı çıkarılmadan önce buradaki giyotin alanından kapının yukarı doğru kaldırılmasıyla birlikte hayvanın dışarı aniden fırlamış olduğunu düşünüyoruz.
0: Antalya'nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'nde kazılar devam ediyor. 1. yüzyılda inşa edilen kent stadyumunun Roma döneminde amfiteyatroya dönüştürüldüğü belirlendi. Amfiteyatroda ise özellikle mahkumların üzerine vahşi hayvanların salındığı bir giyotin kapı düzeneğine rastlandı.
4: Bu kapılar özellikle vahşi hayvanların aslan, köpek ya da bu minvalde bu boyuttaki vahşi hayvanların arenalara, kafesler içinde getirilip bu kapılardan ani bir şekilde salınmasını sağlıyordu.
0: Tarihin yeni sayfalarına ulaşmak için kazılar devam ediyor.
2: Kapanışı haftanın kültür sanat ajandasıyla yapalım. Detayların ardından gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
5: Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün her yıl düzenlediği Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali 21 Mayıs'ta kapılarını sanatseverlere açıyor. Festival, yabancı konuk sanatçı ve toplulukların da bulunduğu 13 eser ve 22 temsili seyirciyle buluşturuyor. Programın açılış eseri İtalyan Romantik Operası'nın başyapıtlarından Lucia di Lammermoor'la AKM Türk Telekom opera sahnesinde izleyiciyle buluşuyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali 11-25 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival açılış konserini Batı'nın geleneğini ve Doğu'nun derinliğini birleştiren Özbek piyanist Behzat Abdurahimov'la Aziz Çok Hakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası ile yapıyor. Programda Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası gibi önemli topluluklar da yer alıyor.

Cirque du Soleil 25 farklı ülkeden 100 kişilik dev bir ekiple 10 yıl aradan sonra İstanbul'a dönüyor. Doğanın kalbine, böceklerin büyüleyici ve hareketli evrenine ışık tutan topluluk, Portekizce'de yumurta anlamına gelen ova gösterisiyle 21-24 Mayıs tarihleri arasında Ülker Spor Arena'da izleyiciyle buluşuyor.

Türkiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda yaz sezonu başladı. Türk müziğinin iki önemli ismi Funda Arar ve Kubat, senfonik konser projesiyle klasik müzik ve popüler müziği bir araya getirmeye hazırlanıyorlar. Konser 18 Mayıs'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşuyor.

0: getireyim.
1: Yalın Bir Büyülü Gece konser serisiyle İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor.
0: Heyecanını kaybetmişsin. Yok inancını kaybetmişsin.
1: Eşsiz sahne performansı ve geniş repertuarıyla 2024'ten bugüne turnesini sürdüren sanatçı 22 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da sahne alıyor.
0: Bize çok günah etmişsin.
1: Baba, hatırlamanın ve unutmanın arasında salınan bir yolculuğu tiyatro sahnesine taşıyor. Başrollerinde Haluk Bilginer ve Özlem Zeynep Dinsel'in bulunduğu oyun, baba kız arasındaki hikayeyi anlatıyor. Tiyatro, 20 Mayıs'ta Mersin Yenişehir AKM'de izleyiciyle buluşuyor. Mehtap Baydun'un Türkiye'deki ilk kurumsal solo sergisi Seni Sevmek Çok Zor ziyarete açıldı. Küratörlüğünü Selen Ansi'nin üstlendiği sergi, sanatçının performans, heykel, fotoğraf ve video gibi farklı mecralar arasında kurduğu ilişkileri, bedenle nesnenin etkileşime girdiği çok katmanlı bir deneyim alanıyla sunuyor. Seçki 15 Kasım'a kadar Arter'de devam ediyor.
2: Girerken baktığında ver kap, çıkarken baktığında da kurbağa yazıyor.
1: Ecem Erkin yazıp oynadığı tek kişilik müzikli oyun Kara Kız izleyiciyle buluşuyor. Tiyatro 90'lı yıllarda geleneksel bir ailede büyüyen bir kızın hikayesini ele alıyor. Oyun 22 Mayıs'ta Zorlu PSM'de sahneleniyor.
2: Allah aşkına biz de alalım ne olur.
1: Modern sanatın klasiklerinden ilham alan Seriler Arası Yolculuk sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluşuyor. Serdar Leblebici'nin eserlerini bir araya getiren seçki, resim, seramik ve karma teknik çalışmalarla izleyiciyi renk, ışık ve biçim ekseninde özgün bir görsel deneyime davet ediyor. Sergi 21 Haziran'a kadar Sermodern'de ziyarete açık.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 23, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 25, Muğla güneşli 25 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 23, Adana yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 21, Trabzon güneşli 20 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 21, Kayseri yağmurlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 17, Kars yağmurlu 17 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 24, Mardin güneşli 17 derece.

0: Yeniden merhaba. Saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Sivas'ta taraftarları taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 27 kişi yaralandı. Kaza Malatya-Kayseri karayolunda meydana geldi. İçinde taraftarların olduğu minibüs, Ankara'da oynanan Malatya-Yeşilyurt Spor-Çorlu Spor final maçından dönüyordu. Minibüs Sivas il sınırına geldiği esnada sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Yaralı taraftarlar durumu acil çağrı merkezine bildirdi. Adrese giden sağlık ve polis ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralı 27 kişi çevre hastanelere sevk edildi. İkisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Şanlıurfa'da bir mezarlıkta plastik kutular içerisinde 21 cenin bulunduğu valilik olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay Şanlıurfa Yeni Asri Mezarlığı'nda meydana geldi. Mezarlığa gelenler bir bidon içerisine konulmuş plastik kutular olduğunu fark etti. Bidonu menfez duvarının üstünden aşağı doğru atınca gerçek ortaya çıktı. Plastik kutular içerisinde 21 tane cenin olduğu fark edildi. Durumun emniyet güçlerine ihbar edilmesinin ardından olay yerine ekipler sevk edildi. Polisler ceninlerin kim tarafından bırakıldığını belirlemek için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ceninlerin olduğu plastik kutuların üzerinde hastane ve doktor isimlerinin yazılmış olduğu belirlendi. Şanlıurfa Valiliği olaya ilişkin inceleme başlattı. Açıklamada gerekli incelemelerin yapıldığı ve idari yönden de araştırıldığı belirtildi. Gülistan Doku cinayeti soruşturması ile ilgili önemli bir ifade daha ortaya çıktı. Gülistan'ın son temas ettiği kişi olarak gösterilen tutuklu Erdoğan ele aldı. İfadesinde tüm suçlamaları reddetti ama şüpheliye sorulan sorularda önemli ayrıntılar gizli. Erdoğan ele aldığının Gülistan'ın kaybolduğu gün gittiği bir köy evinde de inceleme yapıldığı ortaya çıktı.
1: Soruşturmada adı geçenlerin neredeyse tamamı için tanımıyorum dedi. Telefonunun neden kapalı olduğuna cevap veremedi. Gülistan Doku'ya son temas eden kişi olarak adı geçen kritik ismin ifadesi ortaya çıktı. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan önemli isimlerden biri de dönemin il özel idaresi çalışanı Erdoğan Elaldı'ydı. Gülistan Doku'nun son görüldüğü yer Sarı Saltuk Viyadüğü'ydü. Aynı zaman diliminde aynı bölgede Erdoğan Elaldı'nın cep telefonu da orada sinyal verdi. Şüpheliye sinyal bilgileri soruldu. Tutuklu koruma Şükrü Eroğlu ile görüştüğü de kayıtlarda yer almıştı.
2: 5 Ocak 2020'de Sarı Saltuk Viyadüğü ve çevresine hiç gitmedim. Benim telefonumun orada sinyal vermesini anlamıyorum. Cep telefonum birisi tarafından alınıp götürülmediyse böyle bir durumun mümkün olmadığını düşünüyorum. Saat 13.11'de Şükrü Eroğlu'nu arayıp aramadığımı hatırlamıyorum.
1: Savcı Elaldı'ya Ulusal Kriminal Büro'nun raporundaki silah parlamasını da sordu.
2: Sarı Saltuk Viyadüğü ve çevresinde bulunmadım. Bahsettiğiniz rapor ile ilgili bir bilgim yoktur.
1: Erdoğan Elaldı'nın Gülistan'ın kaybolduğu gün Kocaköy köyü civarında olduğu tespit edildi. Elaldı ifadesinde oraya gidip gitmediğini hatırlamadığını söyledi. O köydeki bir evde inceleme yapıldığı ortaya çıktı. Erdoğan Elaldı'ya son olarak Gülistan'ı öldürmüş olabileceği değerlendirmesi soruldu.
2: Gülistan Doku'yu kesinlikle tanımam. Hiçbir yerde de görmedim. Beraber bulunmadım ve temas etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Kızımdan daha küçük yaşta olan birisiyle benim ne işim olur?
1: Soruşturmada yer alan iki tanık ifadesi de ortaya çıktı. O gün viyadükten geçen tanıklar 16.40 sıralarında viyadükte gördükleri kişinin Gülistan olabileceğini söyledi. Gülistan Doku'nun telefonu o viyadükte en son 13.23'te sinyal vermişti.

0: İstanbul Büyükçekmece'de öldürülen 15 yaşındaki çocuğun ailesini tehdit ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı. Bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'in ailesine cep telefonu üzerinden yurt dışında kayıtlı bir numaradan tehdit içerikli mesajlar gelmişti. Mesajların izini süren polis şüpheliyi belirleyip Maltepe'deki evinde yakaladı. Cep telefonu incelemesinde çok sayıda kanıt bulundu. Örgütün korkutucu gücünü kullanmak suretiyle tehdit ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Gençlik Kolları tarafından Kocaeli'de düzenlenen Bir Gençlik Şöleni programında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye vardı. Terörsüz bölge vizyonu istiyoruz dedi. Erdoğan'ın gençlere önemli mesajları da oldu. Sizi aparat olarak kullanmak isteyenlere, zayıflatmaya çalışanlara müsaade etmeyin dedi.
1: Türkiye'yi aydınlık yarınlarıyla buluşturacak gençler burada.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de gençlerle buluştu, önemli mesajlar verdi.
1: Karşımda mazinin birikimini bugüne taşıyan, Türkiye'nin istikbalini var gücüyle omuzlayan kararlı bir gençlik görüyorum.
2: AK Parti Gençlik Kolları tarafından Kocaeli'de düzenlenen Bir Gençlik Şöleni programında konuşan Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefine değindi.
1: Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizin için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz. Bu ülkede artık annelerin yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi. Sizi aparat olarak kullanmak isteyenlere müsaade etmeyin dedi.
1: Sizi kirli ve karanlık siyasi emelleri uğruna aparat olarak, kaldıraç olarak, manivela olarak kullanmak isteyenlere müsaade etmeyin. Sizi zayıflatmaya, zayıf göstermeye çalışanlara hiçbir surette kulak asmayın.
2: Erdoğan eski Türkiye'yi hatırlattı. Bu ülkenin gençlerini sağcı solcu diyerek birbirine düşman ettiler dedi.
1: Bu ülkenin gençlerini kimi zaman sağcı solcu diyerek, kimi zaman Türk Kürt diyerek, kimi zaman Alevi Sünni diyerek, kimi zaman da ilerici gerici diyerek birbirlerine düşman ettiler. Bu ülkenin evlatları arasında fırsat eşitliğini tam manasıyla biz sağladık.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı kritik bir operasyona daha imza attı. Türkiye aleyhine faaliyet yürüten uluslararası casusluk şebekesi deşifre edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklandı.
3: Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası ajan ağı çökertildi. Yakalanan 7 şüpheli tutuklandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MIT istihbari çalışmaları neticesinde 2 farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiyi tespit etti. MIT Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü özel ekipleriyle ortak çalışma yürüttü. 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda ajanlık ağının başındaki BE dahil 7 kişi gözaltına alındı. Şebekede yer alan 2 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Casusluk suçundan yargılanmak üzere adli mercilere sevk edilen 7 kişi tutuklandı. Şebeke içinde yer alan kişiler, Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri topluyor ve yabancı istihbarat servislerine aktarıyordu. MIT'in operasyonuyla yabancı istihbarat servisinin Türkiye'deki ağ yapısı, iletişim protokolleri ve stratejik hedefleri de ortaya çıkarılmış oldu.
0: Burdur Belediyesi'nde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Belediye başkanı, meclis üyeleri ve eski başkanın da aralarında bulunduğu 51 şüpheli hakkında dava açıldı. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı ve mahkemenin de kabul ettiği iddianameye göre belediyede 2013-2023 yıllarında yapılan bazı imar planı değişiklikleri ve yapı ruhsatı işlemlerinde mevzuata aykırı uygulamalar vardı. Belediye başkanı

0: Ali Orkun Ercengiz'de eski başkan Sebahattin Akkaya suçlamaları kabul etmedi. Aralarında eski ve yeni başkanla belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 51 şüpheli için görevi kötüye kullanma suçlamasıyla 6 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Sanıklar 13 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak. Temmuz ayında Türkiye'de düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen program dizisinin 5.'si ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşti. SETA'nın işbirliğiyle düzenlenen panelde Türkiye'nin NATO içerisindeki önemine vurgu yapıldı.
1: Madrid, Paris, Londra, Varşova. Türkiye'de 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesinde düzenlenen programların 5.'sinin durağı Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington oldu. NATO'nun yeni jeopolitiğinin merkezinde Türk-Amerikan İttifakı başlıklı panel programına İletişim Başkanı Burhanettin Duran video mesajla katıldı. Duran konuşmasında Türkiye'nin NATO misyonlarına sağladığı aktif rolün altını çizdi. Türkiye'nin NATO'nun kolektif savunma mimarisinde vazgeçilmez bir merkez ülke olduğunu belirtti. Panelde konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekili Çağrı Erhan, Ankara Zirvesi'nin Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğine çok olumlu katkılar yapacağına inandığını belirtti. Etkinlik kapsamında ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçiliği ev sahipliğinde Büyükelçilik konutunda basın mensupları kabul edildi. Çağrı Erhan ve Büyükelçi Sedat Önal'ın katıldığı toplantıda basın mensuplarının Türkiye'nin NATO'ya ilişkin yaklaşımına ve son dönemde yaşanan uluslararası konulara ilişkin sorular yanıtlandı.
0: İsrail'in katılımı nedeniyle protestoların gölgesinde gerçekleştirilen Eurovision şarkı yarışmasını Bulgaristan kazandı. Tepkilerin odağındaki İsrail ise yarışmayı ikinci sırada tamamladı. 70.'si düzenlenen yarışma Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirildi. İsrail'i temsil eden şarkıcı Noam Betan protestolar eşliğinde sahneye çıktı. Performansının başlamasıyla seyirciler Filistin lehine sloganlar atarak Filistin bayrakları açtı. Final öncesinde de Viyana'da geniş katılımlı protesto gösterileri düzenlendi. Protestocular soykırıma sahne yok, soykırımı kutlamayın yazılı pankartlar taşıdı. İsrail'in katılımını protesto eden 5 ülke İspanya, Slovenya, Hollanda, İzlanda ve İrlanda organizasyonu boykot ederek yarışmaya katılmadı. İspanya Devlet Televizyonu da yarışmanın başlamasının ardından kısa süreliğine ekran karartması yaparak protestolara destek vurgusu yaptı. Bulgaristan'ı temsil eden şarkıcı Dara, jüri ve halk oylaması sonucunda 516 puanla Eurovision 1. sırada tamamladı. İsrail temsilcisi ise 343 puanla yarışmayı ikinci bitirdi. ABD ordusunun İran'a yeni bir saldırı hazırlığı içerisinde olduğu iddiaları konuşulurken ABD Başkanı Trump dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İçinde kendisinin de olduğu bir görsele fırtına öncesi sessizlik notunu düştü. ABD Başkanı paylaşımı sosyal medya hesabından yaptı. Trump, fırtınalı bir denizde ilerleyen ve aralarında İran bayraklı gemilerin de bulunduğu yapay zeka destekli bir görseli paylaştı. Görselin üzerine de fırtına öncesi sessizlik notunu ekledi. Paylaşım, İran'a olası askeri bir harekatın habercisi olarak yorumlandı. Trump'ın Çin ziyaretinin hemen ardından ABD basınında ordunun İran'a askeri bir operasyon hazırlığı içerisinde olduğuna dair iddialar yer almıştı. İran Meclisi Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili hazırlıkları tamamlamak üzere. Plan hakkında bilgi veren İranlı yetkililer geçişlerden ücret talep etmeye hazırlanıyor. Dışişleri Bakanı Arakçı de Hürmüz'ün İran'a saldıran ülkeler dışındaki herkese açık olduğunu belirtti.
2: İran Hürmüz'den geçişleri düzenleme çalışmalarında sona geliyor. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi hazırlanan mekanizma hakkında bilgi verdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Azizi, planın kısa süre içinde duyurulacağını ifade etti. Açıklanacak yeni sistemden sadece İran'la işbirliği yapan ticari gemilerin faydalanacağını belirtti. Geçişlerin İran'ın belirlediği güzergahtan yapılacağını ifade eden Azizi, bu mekanizma kapsamında sağlanan uzmanlık hizmetleri için gerekli ücretler tahsil edilecek dedi. İranlı yetkili güzergahın

0: özgürlük projesini yapanlara kapalı kalacağını da dile getirdi.
1: So the most important issue right now is the question of trust.
0: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile Hürmüz Boğazı'nın son durumu hakkında Hindistan'da konuşmuştu. Hürmüz'ün İran'a saldıran ülkeler dışındaki herkese açık olduğunu belirten Arakçı, gemilerin İran'la koordinasyon sağlaması gerektiğini ifade etmişti. Hürmüz'ün İran ve Umman karasularında olduğuna dikkat çeken İranlı bakan, bu konuda Maskat'la istişarelerde bulunduklarını açıklamıştı. İran devrim muhafızları da yaklaşık 2 hafta önce Hürmüz'den yeni geçiş kurallarına ilişkin bir uygulama başlatmıştı. Bir e-posta adresi yayınlayan devrim muhafızları, İran tarafından ilan edilen koridorun dışına çıkan gemilere müdahale edileceğini açıklamıştı. Güney Kore hükümeti ise Hürmüz'den geçen gemilerden ücret talep etme planına karşı çıktı. Bunu uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi.
2: Yunanistan, Türkiye'nin Mavi Vatan Kanunu hazırlıklarının başlamasının ardından kriz yaratacak bir adım attı. Atina yönetimi Türk balıkçı tekneleri nedeniyle Avrupa Birliği'nden müdahale istedi. Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasoulas ise Türkiye sınırına giderek dikkat çeken mesajlar verdi.
0: Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz yetki alanı tartışmaları yeni açıklamalarla bir kez daha gündeme geldi. Atina yönetimi, Türk balıkçı teknelerinin yasa dışı faaliyetlerde bulunduğunu öne sürerek Avrupa Birliği'nden müdahale talep etti. Yunanistan Denizcilik Bakanı Vasilis Kikilias, "Deniz sınırlarımız aynı zamanda Avrupa'nın sınırlarıdır," dedi. Gerilimin Türkiye'nin mavi vatan doktrinini iç hukuka taşıyacak yasa hazırlıklarıyla aynı dönemde yaşanması dikkat çekti. Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasoulas da Türkiye sınırındaki Meriç bölgesini ziyaret etti. Sınır hattındaki askeri noktaları inceleyen Tasoulas, karada ya da denizde bu sınırlar müzakere edilemez mesajı verdi. Tasoulas, 2022 yılındaki sınır kriziyle de gönderme yaparak Yunan sınırları emin ellerdedir. Doğuda ve Türkiye sınırında teyakkuzu bir an bile gevşetmeyeceğiz dedi. 2020'de Türkiye'nin sınır kapılarını açacağını açıklamasının ardından çok sayıda göçmen Edirne üzerinden Yunanistan sınırına yönelmişti. Yunanistan ise kara sınırını kapatarak güvenlik güçlerini bölgeye sevk etmişti. Sınır hattında göçmenlerle güvenlik güçleri arasında sert müdahaleler ve çatışmalar yaşanırken Avrupa Birliği Yunanistan'a destek vererek sınır kontrolünü Avrupa'nın dış sınırlarının korunması olarak tanımlamıştı.
2: ABD yönetiminin Küba ile 29 yıl sonra hesaplaşmaya hazırlandığı iddia edildi. ABD medyasına göre ABD eski Küba lideri Raul Castro'ya da dava açmaya hazırlanıyor. Nedeni ise Küba'nın 1996'da düşürdüğü 2 uçağı.
0: Amerika Birleşik Devletleri 29 yıllık hesaplaşmaya girecek. Donald Trump yönetimi 94 yaşındaki eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro'ya yönelik yargı sürecini gündeme aldı. İddia Amerikan basınında yer aldı. 1996 yılında Küba savaş uçakları Amerika Birleşik Devletleri merkezli sürgün grubuna ait 2 uçağı düşürmüştü. Miami merkezi Brothers to the Rescue, yani kurtarmaya gelen kardeşler örgütüne ait uçakların düşürülmesi sonucu 3'ü Amerikan vatandaşı, 4 kişi hayatını kaybetmişti. Küba yönetimi düşürülen uçakların hava sahasını ihlal ettiğini savunurken, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü uçakların uluslararası hava sahasında olduğunu açıklamıştı. Washington'daki bazı siyasetçiler dönemin Savunma Bakanı Raul Castro'nun saldırı emrini verdiğini öne sürüyor. Florida valisi Ron DeSantis ise dava ihtimaline destek vererek bu dava çok uzun zamandır bekleniyordu dedi. 2018'de devlet başkanlığını, 2021'de Komünist Parti liderliğini bırakan Castro'nun Küba yönetimi üzerindeki etkisini sürdürdüğü belirtiliyor. Bu sırada CIA direktörü John Ratcliffe'in Havana ziyareti ise oldukça dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir uçak yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez Havana'ya indi. Küba yönetimi görüşmelerin siyasi diyaloğu ilerletmek için yapıldığını duyurdu. Ancak Washington cephesinin enerji kriziyle boğuşan Küba'dan temel değişiklikler talep ettiği iddia ediliyor.
2: ABD Başkanı Trump'ın ardından Rusya lideri Putin de Çin'i ziyaret edecek. Kremlin ziyaret tarihini 19-20 Mayıs olarak açıkladı. Bu ziyaretle birlikte Çin, BM Güvenlik Konseyi'nin 4 daimi üyesini kısa

0: süreyle ağırlayan ilk ülke olacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin'e gidiyor. Kremlin, Rus lider Putin'in 19-20 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceğini duyurdu. Açıklamaya göre ziyaret, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in daveti üzerine gerçekleşecek. Ziyarette Putin ve Xi'nin Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik adımları ele alacak. Uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak. İki lider 2026-2027 Rusya ve Çin eğitim yılları etkinliğinin açılış törenine katılacak. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında üst düzey ortak bildirilerin imzalanması ve çeşitli ikili anlaşmaların hayata geçirilmesi planlanıyor. Putin ve Xi son olarak Eylül 2025'te Çin'de düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında yüz yüze görüşmüştü. Kaynaklara göre Putin'in ziyareti Trump'ınki kadar gösterişli olmayacak. Ne görkemli karşılama ne askeri geçit töreni yapılacak. Zira ziyaret Moskova-Pekin arasındaki rutin ilişkilerin bir parçası olarak gerçekleşecek. Putin ziyareti gerçekleşirse Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin diğer dört daimi üyesini birkaç ay arayla ağırlayan ilk ülke olacak. Çin, Aralık ayında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u, Ocak ayında İngiltere Başbakanı Starmer'ı ağırlamıştı.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu kredi kartı kullanımındaki artışa dikkat çekti. Türkiye'de her iki kişiden birinin borçlu olduğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Pendevi Palandöken, hükümete ve sektör temsilcilerine çağrıda bulundu.
2: Ülkemizde kredi kartı kullanan her iki kişiden bir kişi mutlak borçlu. 147 milyon kredi kartı var ülkemizde. 3 trilyon da aynı şekilde vatandaşın borcu var.
1: Her iki kişiden biri kart borçlusu. Toplam borç 3 trilyon liradan fazla.
2: 2 milyon kişi yasal takipte. 323 milyar lira batık kredi var.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Pendevi Palandöken, ülkede 147 milyon aktif kredi kartı olduğunu belirtti. Artık en düşük tutarlar için bile kart kullanıldığının altını çizdi.
2: Ülkemizdeki kredi kartının kullanılması, o kredi kartlarının hayat kurtardığı bir döneme geldik. Herkesin şimdi güvencesi ekmek dağılsa, yani günlük tüketiciyi sütü dağılsa, simit dağılsa kredi kartı mı?
1: Palandöken kredi kartı borçlarının hem ekonomik hem de toplumsal soruna dönüştüğünü belirtti. Çağrıda bulundu.
2: Vatandaşın bu sıkıntılardan kurtululmasının tam da zamanı. Bankalar Birliği bu kredi kartı temettü faizlerini tavan taban şeklinde durdurması lazım. Yoksa hiç kimse bu borcun altından kalkamıyor.
0: Geleneksel spor ve sanatları buluşturan Etnospor Kültür Festivali'nin bu yıl 8.'si düzenlenecek. Festival 21-24 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda yapılacak.
1: Okçuluk, yağlı güreş, atlı cirit. Etnospor Kültür Festivali için geri sayım başladı.
3: Birçok spor dalında kıran kırana müsabakalar ve gösteriler ziyaretçilere sergilenmiş olacak.
1: Etnospor Kültür Festivali bu yıl 8. kez düzenlenecek. 21 Mayıs'ta başlayacak festivalde Atatürk Havalimanı'nın binlerce ziyaretçi ağırlaması bekleniyor.
3: 24 ülkeden sporcu, kültür, sanat ve gastronomi insanının katılacağı festivalimizde yine 1 milyonun üzerinde ziyaretçi hedefliyoruz.
1: Festival geleneksel sanatlardan spora, mutfaktan müziğe kadar farklı coğrafyaların kültürünü bir araya getirecek.
3: En önemli sürprizlerimizden bir tanesi de Kazakistan'ın genç önemli sesi Dımaş'ta 8. Etnospor Kültür Festivali'nde aramızda olacak.
1: Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve yaşanan insanlık dramına da ayrı bir parantez açtı.
3: Her festivalimizde Gazze'deki zulmü, soykırımı gündem yapıyoruz.

0: orada çocukların neler yaşadığını bizim çocuklarımız da bilsinler, aileler de farkında olsunlar. Bir yandan halimize şükredelim, bir yandan da o çocukların da gün yüzü görmesi için, o çocukların da aileleriyle mutlu bir şekilde eğlenebilmesi için dirayetli olalım.
1: 24 Mayıs'a kadar sürecek festivale girişler ücretsiz olacak.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 16 Mayıs Ulusal Erişebilirlik Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu. Erişebilirliğin toplumun tüm kesimleri için eşit şekilde olması gerektiğini belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Göktaş, bakanlık hizmetlerinin her kesimi kapsayacak şekilde geliştirdiklerini belirtti. Bakan Göktaş paylaşımında bu anlayışta engelsiz bir yaşamın altyapısını inşa etmek için çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki biz birbirini tamamlayan bir bütünüz, birlikte daha güçlüyüz. 16 Mayıs Ulusal Erişebilirlik Günü'nde tüm vatandaşlarımızı empatiyi, nezaketi ve sevgiyi büyütmeye davet ediyorum ifadelerini kullandı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen İbni Haldun Akademi'nin ödül töreni İstanbul'da yapıldı. Bakışın sınırları ve ötesi temasıyla birçok seminer, program ve paneller düzenlendi.
3: İbni Haldun Akademi aslında bir üniversitenin gerçek fonksiyonlarından birisi olan topluma faydaya hitap ediyor.
4: İbni Haldun Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen İbni Haldun Akademi'de birçok seminer, söyleşi ve panel düzenlendi. Bakışın sınırları ve ötesi temasıyla düzenlenen akademinin ödül töreni İstanbul'da yapıldı.
3: Bir entelektüel ekosistem, entelektüel bir platform, entelektüel bir zemin oluşturup birbiriyle etkileşmesini ve beraberce geleceğe doğru bir yolculuk yapmayı hedefliyoruz.
4: Üniversiteli gençleri belirli temalar etrafında bir araya getirip sosyal ve kültürel konuları tartışma imkanı sunan akademinin ödül töreninde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da tema ödülü aldı.
5: Bir taraftan şehrimizi imar ederken bir taraftan da neslin ihyasıyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz.
2: İstanbul Çocukları Vakfı'nın Türkiye Yüzyılı Çocukları Projesi kapsamında LGS'de 500 tam puan alan 352 öğrenci piknikte bir araya geldi. İstanbul Valisi Davut Gül pikniğe katılan çocuklara bayram harçlığı müjdesi verdi.
1: LGS'de tam puan alarak büyük başarı gösterdiler. Piknikte gönüllerince eğlendiler. İstanbul Çocukları Vakfı'nın Türkiye Yüzyılı Çocukları Projesi kapsamında LGS'den 500 tam puan alan öğrenciler için piknik düzenlendi. Sarıyer'deki piknikte buluşan 352 öğrenci çeşitli etkinlikler ve oyunlarla ders stresinden uzak bir gün geçirdi. Kimi Jenga ile kimi topla oynadı. Pikniğe İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı. Gül'ün öğrencilere bir müjdesi vardı.
6: Size normalde aylık 6'şar bin lira burs veriyoruz. Bugün buraya gelen arkadaşlarımıza bayram harçlığı olarak da üzerine koyarak önümüzdeki bursunu 10 bin lira olarak vereceğiz. Güle güle kullanın.
2: Dünyaca ünlü fizik mühendisi ve Türk bilim insanı doçent doktor Canan Dağdeviren kanseri teşhis eden sütyen geliştirmişti. Projesinde kat ettiği yolu Habertürk'e anlatan Dağdeviren, meme kanserinde erken teşhis için geliştirdiği elektronik sütyenin 2 yıl içinde kullanılmaya başlanacağını müjdeledi.
7: Çok mesaj alıyorum ne zaman kullanacağız, nasıl olacak diye. 2 yıl içerisinde evlerde değil ama hastanelerde kullanılabilecek bir pozisyona geleceğini düşünüyorum.
1: Meme kanserini erken teşhiste önemli bir eşik aşıldı. Dünyanın konuştuğu buluş için beklenen tarihi projeyi geliştiren ünlü fizikçi doçent doktor Canan Dağdeviren açıkladı.
7: Kısa vadede daha çok kliniklerde kullanılabilen doktorların, hastaların ve insanların kabul ettikleri bir sistem haline gelmesini sağlamak. Uzun vadede en büyük hedeflerimden biri bu teknolojinin her kadın tarafından kullanılabilmesi.
1: Harvard Üniversitesi Genç Akademi Üyeliği kadrosuna seçilen ilk Türk olan ve Forbes dergisinin 30 yaş altı 30 bilim insanı listesine giren Canan Dağdeviren, Uluslararası ALIS 2026 Tıp Kongresi'ne katılmak için Türkiye'ye geldi. Kanser'de Ufuklar Temalı Kongre'nin açılış konuşmasını yapan ünlü fizikçi,

0: geliştirdiği elektronik sütyen projesinin hangi aşamada olduğunu Habertürk'e anlattı.
1: Şu an insan denemeleri aşamasında. Yaklaşık 1000 tane kadın üzerinde denememiz gerekiyor. 100. hastamızı bitirmiş bulunuyoruz. Yaptığımız teknolojinin içerisine bir de yapay zekayı eklemeye çalışıyoruz.
2: Siz kendi üzerinizde denediniz mi?
1: Denedim, evet. Kendi üzerimde denedim. Annemin üzerinde denedim. Arkadaşlarımın üzerinde denedim. Oldukça iyi sonuçlar verebilen ve yönlendirici bilgiler sunabilen bir teknoloji.
0: Projenin 2 yıl içinde kullanıma hazır olacağını müjdeledi, hedeflerini anlattı.
1: En büyük hedeflerimden biri kadınların evlerinde kullanabileceği bir telefon gibi yanlarında taşıyabilecekleri ve memelerini izleyebilecekleri bir sistem haline gelebilmesi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde görev yapan dünya çapında fizik mühendisi, üzerinde çalıştığı diğer projelere dair de bilgi verdi.
1: Yaptığımız bir diğer teknoloji de vajinanın içerisine yerleşebilen implantable bir alet. Tüp bebek tedavisi sırasında karın boşluğu içerisinde yayılmasını, hormonun yayılmasını ve karın üzerinden iğnelerle verilmemesini sağlamaya çalışan bir sistem.
0: Acıbadem Üniversitesi öğrencileri tarafından organize edilen ve onkolojiye yön verecek araştırmaların dünyaca ünlü bilim insanlarınca ele alındığı kongre 17 Mayıs'a kadar devam edecek.
3: Bu gelişmeyle noktalayalım. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

0: Bazen hikayeler bir şehirde başlar ama asıl mesele insan olmaktır. Bizler bu programda hayatın içinden gerçek yaşamların izini sürüyor olacağız. Hayatı, zamanı ve insanı anlamaya çalışacağız. Bugün de bunu en iyi anlatan isimlerden biriyle, Ahmet Ümit'le birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Tabii şimdi biz Pera'dayız, onu da belirtelim. Pera, Agatha Christie gibi pek çok tarihi isme de ilham olmuş bir yer. Dolayısıyla ben size şunu sormak istiyorum. Pera sizin için ne ifade ediyor? Evet. Bu bölge size ne hissettiriyor?
1: Pera dediğimiz yer aslında tabii şehir karşıdaydı. Yani bugün tarihi yarımada dediğimiz yer, yani Sultanahmet Meydanı, asıl şehir orasıydı. Roma döneminde de öyleydi, Osmanlı döneminde de öyleydi. Bu taraf... Pera, karşı taraf, karşı yer anlamına geliyor Yunanca'da. Ve burası uzunca yıllar bağlık bahçelik falandı. Çok daha sonra, yani Osmanlı döneminde özellikle, işte Fransız elçiliğinin açılmasıyla beraber burada başka bir yapı ortaya çıktı. Aşağıda Galata vardı. Galata hep vardı. Orası bir liman, çok önemli bir limandı. Ama her iki uygarlık içinde, yani hem Roma İmparatorluğu hem Osmanlı içinde, burası son derece renkli, son derece farklı bir alandı. Ve her zaman da, yani Osmanlı döneminde de burada bambaşka bir, yani mesela Osmanlı'nın batı yüzü dediğimiz zaman biz nereleri bahsedebiliriz? Burayı bahsederiz, yani Pera dediğimiz bölge, Beyoğlu dediğimiz bu bölge yahut Selanik Osmanlı toprağı yahut İzmir. Bunlar Osmanlı'nın hem Doğu ve Batı İmparatorluğu, çünkü Osmanlı batı yüzünü temsil eden yerlerdi. Biz yazarlar için ise burası bir insan laboratuvarı. Ya sadece benim için değil, yani Ahmet Hamdi Tanpınar'da, yani hani, onun için de öyle, Ahmet Mithat Efendi için de öyle. Çok kıymetli bütün yazarlar ve şairlerimiz için burası bir edebiyat merkezi, edebiyat mahfili. Zaten de öyle. Ya yani bu bulunduğumuz Pera'da da mesela pek çok yabancı yazar, Hemingway'den Agatha Christie'ye kadar siz de bahsettiniz. Buralarda kalır ve biz de burada bir Kara Hafta diye bir şey yapıyoruz. Polisiye festivali yapıyoruz. Benim için

0: Neyse ben burayı yazdım. Yani romanlarımın içerisinde gerek Beyoğlu Rapsodisi, gerek Beyoğlu'nun En Güzel Abisi, gerekse Elveda Güzel Vatanım'da burayı yazdım ki Elveda Güzel Vatanım ve bazı hikayelerim bizatihi Perapalası'da geçer, Perapalası anlatır.
1: Ahmet Ümit deyince ben hep aklıma böyle mekanlar, şehirler geliyor. Şimdi evet. Diğer yazarlar hep böyle Ahmet Bey daha çok olaylar ve karakterler üzerinde dururlar ya. Sizde sanki mekan çok daha kıymetli oluyor kurgunuzda. Evet. Bunda acaba İstanbul'un o arka sokaklarındaki İstanbul'un o cazibesi mi, İstanbul'un güzelliği mi etkili, yoksa siz başka bir yerde de olsanız yine böyle olur mu?
0: İkisi birden, ikisi de doğru. Şimdi aslında şöyle, insanlar şehirleri yaparlar, biz şehirler kurarız. Ama aynı zamanda o şehirler de bizi şekillendirir. Yani İstanbullu olmak diye bir kavram vardır. Parisli olmak, New Yorklu olmak, Berlinli olmak diye bu kavramlar vardır gerçekten. Çünkü o şehirdeki kültür, o insanın, o şahsiyetin bütün karakterini, bütün alışkanlıklarını, her şeyi belirler, açıkça etkiler. Dolayısıyla roman dediğimiz şey bireyi anlatır. Yani insanı anlatır ama o insan yaşadığı ortamdan, yaşadığı yerden, çağdan, ülkeden ayrı düşünülemez. Dolayısıyla siz eğer iyi bir karakteri anlatacaksanız mutlaka o karakterin yaşadığı şehri de anlatmak zorundasınız. Yani James Joyce'da büyümleri anlatı mesela, Dostoyevski bir Petersburgludur yani. Petersburg anlatır. Yani aynı şeyi pek Tolstoy için söyleyemeyeceğim. Onda da vardır bir miktar ya, Anna Karenina'da, ama yahut Yaşar abi, Yaşar Kemal, Çukurova değil mi?
1: Çukurova.
0: Dediğimiz zaman evet. Çukurova. Orhan Kemal İstanbul, ve Sait Faik İstanbul yani. Hem Beyoğlu, hem bravo, hem Burgazada adalar. Yani aslında Ahmet Hamdi Tanpınar yine İstanbul. Yani benim için de bu geçerli. Ama ben sadece İstanbul'u anlatmıyorum. Tabii ki gözbebeğim İstanbul. Elbette gözbebeğim İstanbul. En fazla yazdığım yer burası. Ama sadece İstanbul değil, ben biraz belki Türk yazarlarından farklı olarak da mesela Moskova'yı anlattım. Evet. Berlin'i anlattım. Şimdi işte Roma'yı anlatıyorum. Bunlar çok hoşuma gidiyor. Çünkü aslında sorun şu, bir yazar için en büyük tehlike nedir biliyor musunuz? Kendiniz tekrar etmek. Bu tekrar yazma hevesinizi
1: aslında herkes ölmüş. İçin.
0: Herkes için
1: tehlikelidir. Yani. Evet.
0: İşte de öyle. Doğrusu bak, işinizde yani sürekli Allah'ım aynı şeyleri, aynı şeyi yapın, bıktım. Ama yazar için bu korkunç bir şey. Çünkü yeni bir şey bulmanız lazım. Yani kendini tekrar etmek kadar korkunç bir şey yok. Bu şuna benzer. Büyük bir aşk yaşıyorsunuz, olağanüstü bir aşk. Ve bir süre sonra bu monotonlaşıyor. Ölüm bu ya. Ölüm bile bundan iyi yani. Meslekte, yazarlıkta, sanatçılıkta ise bu birinci derecede önemlidir. Çünkü sanatta kıymetli olan şey, doğru yazmak, iyi yazmak, güzel yazmak, bunlar zaten yapacaksınız.
1: Elbette.
0: Ama bunları herkesten farklı olarak yapacaksınız. Siz Ahmet Ümit olacaksınız, siz Dostoyevski olacaksınız, Yaşar Kemal olacaksınız, Orhan Kemal olacaksınız, Halil Edip Adıvar olacaksınız.
1: Yani, Fakir Baykurt olacak.
0: Evet yani evet. Kimliğiniz yani anlattığınız hikaye, belki bir aşk hikayesi anlatacaksınız, belki bir tarih hikayesi, belki bir anne oğul hikayesi, fark etmez. Binlerce kez anlatıldı bunlar. Ama siz öyle bir anlatacaksınız ki o diyecek ki aa evet bu Orhan Kemal'in, Yaşar Kemal'in, Aziz Nesin'in, efendim işte Adalet Ağaoğlu'nun, Selim İler'in görebilecek bunu. Asıl kıymetli olan bu. O kıymetli ona ulaşmak içinse yazma zevkini, yazma hırsını, isteğini kaybetmemeniz lazım.
1: Şimdi siz yeni bir heyecan içindesiniz aynı zamanda. Evet. İzleyicilerimize de biraz bahsetmenizi istiyorum. Tabii. Yeni bir roman çıkacak. Ekim ayı dediniz.
0: Tabii.
1: Biraz bahsedebilir misiniz
0: tabii.
1: bize?
0: Şimdi benim aslında bazen bir sabit karakterlerim var. Bunlardan bir tanesini herkes biliyor. Başkomiser Nevzat. Ama bir de Avrupa ülkeleri ya da dünyadaki diğer şehirleri anlatmak istediğim bir karakter yarattım. Başkomiser Yıldız Karasu. Berlin Cinayet Masası'nda çalışıyor Yıldız Karasu. Onun ilk romanımız Kayıp Tanrılar Ülkesi'ydi ve Berlin'i anlatmıştık. Şimdi bu romanımızda Roma'yı anlatıyoruz. Niye Roma'yı anlatıyorum? Bu da İstanbul'la ilgili elbette. Çünkü
1: yine bir bağlantı var değil mi?
0: Çok büyük bağ. Yani bakın, Roma'ya gittiğinizde Roma'da bir İmparatorlar Caddesi vardır. İşte orası da Kolezyum'a gider. Sağ tarafta Roma Forumu vardır. Eski Roma yani.
1: Aslında İstanbul'la da benzerlikler
0: aynısı,
1: var. Kesinlikle
0: aynısı,
1: öyle. Ben
0: aynısı.
1: En çok Roma'ya benzetirim İstanbul'u.
0: Aynısı.
1: Evet.
0: Aynısı. Çünkü orada da bakın ne var? Circus Maximus ne demek? At meydanı. Yani Sultanahmet Meydanı. Bizim orada yarış yapılırdı. Sultanahmet, bugünkü Sultanahmet Meydanı'nda maviler,
1: yani
0: yeşiller.
1: Yaşayan tabii, bir
0: tabii.
1: şehir.
0: Tapınak mesela. Orada kendi tapınakları vardı. Bizde son dönem artık Doğu Roma olduğu için Ayasofya ortaya çıktı. Saraylar hemen aşağıda bizim burada. Ayasofya'nın hemen altında ve Sultanahmet'in bugün altında ne var? Büyük

0: Roma Sarayı var. Orada da Palatinium Tepesi var. Palatinium Tepesi'nde Roma sarayları var. Yani Roma'yı anlamadan İstanbul'u anlayamazsınız. İstanbul'u anlamak için Roma'yı anlamak
1: bir
0: lazım.
1: Bir de siz bakın, gidiyorsunuz, kalıyorsunuz orada. Tabii, yani.
0: Ama bu çok zevkli bir şey.
1: Herhalde yani, en keyifli yanı bu değil mi?
0: Yani mesela bir sürü okurum bana şunu söylüyor. Ya adam çok ciddi çalışıyor. Evet ciddi çalışıyor ama çok da zevkli. Yani gidiyorsunuz, yemediğiniz yemekler, yeni yerler görüyorsunuz, yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Yani bir yazar olarak çok keyifli.
1: Sizin zaten hakikaten bu toplumsal, sosyolojik dokuyu anlatma konusunda çok başarılı buluyorum. Siz o anlamda çok farklı bir yerdesiniz. Mesela hep Ahmet Ümit'den bahsedilince işte polisiye yazarı denilir. Ben bunu böyle biraz açıkçası yetersiz buluyorum. Aslında siz böyle bir anlamda da bir sosyoloji romanı ortaya koyuyorsunuz yazdıklarınızla.
0: Önemli olan hikaye anlatmak. Yani sonuçta size ne denirse densin, o kitabı okur aldığında bakın siz bir kendi yorumunuzu yaptınız. Bir sürü okur aynı yorum yapıyorlar. Pek çok insan aynı yorum yapıyorlar. Ya örneğin bak bir şey anlatayım, çok acayip bir hikaye. İşte tarih romanları var benim. Yani romanlarımın tarihi anlatıyorum. Bundan dolayı Türk Eski Çağ Enstitüsü var burada, bizim Türk arkeologların, tarihçilerin. Beni arkeolog üye seçtiler oraya. Ben arkeoloji okumadım. Ama o bitmedi. Alman Arkeoloji Enstitüsü, Almanlar yazdıklarım için bir edebiyatçıyı, bu çok bilimsel bir yere, onlar da beni arkeolog üye seçtiler. Yani söylediğiniz şey doğru ama ben hani bu tür tanımlamaların bence hiç önemi yok. Yani ne derlerse desinler. Yani polisiye roman yazarı olmak da benim için hiçbir sorun değil. Ben iyi bir hikaye anlatmak istiyorum. İnsanların okuduğum hikayeleri
1: zaten
0: beğenmesi istiyorum.
1: Zaten edebiyatta o geçişler çok akışkan değil mi?
0: Tabii, tabii öyle. Elbet. Yani şimdi Dostoyevski'nin Suç ve Cezası'nı polisiye roman olarak da okuyabilirsiniz. Evet. Yani Shakespeare'in Hamlet'ini bir polisiye oyun olarak izleyebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok yani. O yüzden benim için hiçbir önemi yok ama sözleriniz için çok teşekkür. Ben de öyle düşünüyorum. Çok katmanlı benim eser.
1: Çok, kesinlikle öyle. Ben bir de şunu çok merak ediyorum. Böyle arada hiç katilin tarafını tuttuğunuz oluyor mu?
0: Olmaz mı? Yani bu dünya o kadar adaletsiz bir dünya ki, o kadar korkunç bir dünya ki.
1: Ve anlamak da gerekiyor değil mi? O tarafı da anlamak gerekiyor.
0: Bir insan neden öldürür? Bir insan insan kardeşini neden öldürür? Suçun sosyolojik nedenleri, psikolojik nedenleri bütün bunları ele alıyor. O yüzden eğer biz suçun sosyolojik nedenlerini ortadan kaldırabilirsek, yani insanları şiddete yönlendiren, içimizde bir şiddet var kabul ediyorum ama eğitimle bunu engelleyebiliriz.
1: Bir varlık, her şey var.
0: Kesinlikle öyle.
1: Içinde,
0: kesinlikle öyle. Bütün bunları tartıştığımız zaman başka bir yere gidebiliriz. Yani şu da var. Hani adamın hayatı şahane, sevgiyle büyümüş ama katil var, bunlar da var ama çoğunlukla suçun sosyolojik, psikolojik nedenleri var. Çoğunlukla insanlar suç işlediği zaman çok yoksullar, çok eğitimsizler, çok kötü koşullarda yetişmişler. Yaşadığı kültür bunu teşvik ediyor.
1: Ama ezberleri bozan örnekler de olabiliyor hayatta.
0: Çok var. Evet. Çok var. Yani şahane yetişmiş, her şey çok iyi ama katil.
1: Hı hı hı. Peki şimdi insana gelmişken hazır şunu sormak istiyorum. Biraz daha sizi insani anlamda tanımak, daha yakınlaşmak adına. Şunu sorsam, ihanet mi sizin için daha ağır yoksa dostluk mu daha büyük, önemli bir kavram?
0: Bence dostluk, ihanet affederim. İnsan eksik bir mahluktur, noksandır. İhanet eder. Herkes ihanet eder. Bakın hiç. Onun için anlarım ben. Yani öyle insanı idealize etmiyorum.
1: Aslında İstanbul hatırasında da onu öyle diyorsunuz. Evet.
0: Öyle yani. Ama dostluk çok kıymetli bir şey. Dostlukta da şöyle bir şey yok. Bakın onu söyleyeyim. Kimse mükemmel değil. Yani benim çok çok fazla dostum var. Çok severim hepsini.
1: Ama hatalı.
0: Bende de eksiklik var ama onları öyle kabul ediyorum ben artık. Ya yani yüzlerine söylüyorum. Onlar da bana söylüyorlar.
1: Ama zaten
0: öyle kabul ediyorum.
1: Böyle bir şey değil mi?
0: Bence öyle. Bence öyle. Hayatı idealize etmemek lazım. İnsanı idealize etmemek lazım. Yanlış. Bizim problemimiz, bence insanın büyük problemi şudur. İnsan mükemmel bir varlık diyoruz. Bu yanlış. İnsan iyi bir varlık diyoruz. Bu yanlış. Biz mükemmel değiliz. Noksanız. İyi değiliz. Kötü de değiliz. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. İyi ile kötü arasında bir yerdeyiz.
1: Peki hatalardan ders çıkaran biri misiniz? Yoksa hatalar sizi yazmaya mı yönlendiriyor? Asıl çıktığınız nokta mı oluyor?
0: Hatalardan çok ders çıkarırım. Çünkü utanma duygum çok güçlü benim. Yani birini kırdığım zaman akşam uyuyamam. Çok dokunur bana. Ama bunu yazmanın bunun ilgisi yok. Yazmak doğrudan benim artık bir varoluş biçimim. Yani şöyle.

0: Ne söyleyeyim, beni mutlu eden bir şey. Yazdığım zaman mutlu oluyorum. Yani mesela hani insanlar diyor ya, yani niçin yazıyorsun? İşte ne bileyim, hani ünlü olmak için yazıyorum, para kazanmak için yazıyorum. Hayır, bunların hiçbiri yok. Yazmanın kendisi bir oksijen gibi. Benim ruhuma oksijen gibi iyi geliyor yani. Yazdığım zaman, niye bunu da biraz açıklayayım. Şimdi Ahmet Ümit, 60 doğumluyum, 66 yaşındayım. Çok güzel bir hayatım oldu. Teşekkür ederim kim verdiyse. Ama sıkıcı. Sıkılıyorsun. Renkli de bir hayatım oldu ama sıkıcı. Yazdığım zaman Ahmet Ümit olmaktan kurtuluyorum. Ahmet Ümit'ten çıkıyorum.
1: Özgür oluyorsunuz aslında.
0: Tabii, evet. Başka karakterlere dönüşüyorum. Yani ne kadar karakter yazarsam o karakter oluyorum. Dolayısıyla sonra Ahmet Ümit'e dönüştüğüm zaman kendimi daha kolay affediyorum ve daha kolay ha evet diyorum. Yani olabilir. Burada da böyle bir hayat var.
1: Bu ne büyük bir şans ya.
0: Çok büyük evet. %100. Ya benim için yani her yazar da aynı şey olmayabilir. Bazı yazarları bunalıma sokar yazmak. Yani intihar eden yazarlar var. Yazdığı için karanlık bir dünyaya gider. Ben de öyle değil. Ben katilleri yazarım, karanlık şeyler yazıyorum. Ama oradan şunu çıkarırım. Hayatın bütün bir resmi. İnsanlığa dair bir fikrim oluşuyor benim o zaman. O zaman da hayal kırıklığını aramıyorum. Yani şöyle, insan şahane bir şeydir. En yakın arkadaşım biraz önce söyledi, ihanet etmez. Eder. En çok sevdiğin kişi sana ihanet eder mi? Eder. Eder demeyeyim, hadi yumuşatıyorum. Edebilir. Bu beni şaşırtmaz. Artık biliyorum bunu ben. İnsanı biliyorum. Ama Beyoğlu'nda gezerken mesela kendimi çok mutlu hissediyorum. Yahut bizim tarihi yarımadada gezerken. Çünkü insanlar buradaydı. Orada 8000 yıl önce oradalardı yani. Burada tarihin kendisi yazıldı. Şu oturduğumuz Pera Palas'ta İttihat Terakki dönemi, Kurtuluş Savaşı dönemi neler oldu? Türkiye'nin batılılaşması burada başladı. Yani müthiş bir şey. Bunların farkında olmak güzel bir şey.
1: Senden mutlusu yok değil mi?
0: Teşekkürler. Gracias a la vida yani. Diyecek başka bir şey yok. Gerçekten öyle. Şöyle tutayım.
1: Sağ olun. Evet efendim, şimdi Pera Palas'taki sohbetimizi bitirdik. Şimdi bir Beyoğlu sokaklarına gideceğiz. Ahmet Ümit'le birlikte bugüne kadar ilham aldığı noktalara gideriz.
0: Niye olmasın? Evet. Niye olmasın? Evet. Tabii, tabii.
1: Hadi o zaman buyurun. Buyurun.
0: Şimdi şurası Suriye Pasajı. İsterseniz oraya girelim, çok önemli. Güzeldir de. Biz girelim. Tamam, çok güzel bir yer.
1: Muhteşem.
0: Olağanüstü.
1: Yani gerçekten şu anda böyle bir yapıyı oluşturmak neredeyse imkansız.
0: Kimse yapamaz.
1: Kimse yapamaz.
0: Kimse yapamaz. Beyoğlu'nda pasajlar var. Yani önemli pasaj. Mesela bu
1: çok
0: bulunduğumuz
1: fazla
0: yer.
1: Evde, evet.
0: Evet. Burası Suriye Pasajı. Yani 19. yüzyılın başlarında, pardon sonlarında yapılıyor burası. Ama aynı zamanda mesela ne var? Afrika Han var. Afrika Han. Rumeli Han var. Anadolu Han var. Bu böyle hanlar var. Onlar burada neler var? Dükkanlar var. İnsanlar burada mesela burada ilk Rumca gazete ilk burada çıkıyor. İnsanlar buralarda yaşıyorlar. Beyoğlu'nun o ruhu buralarda, alışveriş buralarda devam ediyor.
1: Beyoğlu sizce değişti mi? Siz burada gezerken evet. Ne hissediyorsunuz? Yani evet. Artık eskisi değil, eskisi gibi değil diyor musunuz?
0: Hayır, ben öyle düşünmem. Bir sürü insan böyle düşünüyor, yanlış düşünüyorlar. Şimdi biliyorsunuz anka kuşu var. Anka kuşunu biliyor musun? Anka kuşu ölür, ondan sonra yanmaya başlar ve kendi küllerinde yeniden doğar. Beyoğlu tam bir anka kuşudur, Simurg'tur. Burada bir sürü kültür var. Burası asla ölmez. Beyoğlu'nun tabii bir özelliği de şu. Yani yeryüzünde Beyoğlu'nu benzersiz kılan özelliklerden bir tanesi şu. Bu kadar küçük bir alanda Hristiyanlığın bütün mezheplerinin kiliseleri var. Dünyanın hiçbir yerinde bu yok. Rum Ortodoks, Katolik, Süryani, aklında Evangelist ne varsa hepsi var. Hepsi var.
1: Hepsini İnanın buluştum.
0: Hepsi var.
1: Evet.
0: Hepsi. Ve tabii bizim şu aşağıda şey var. Galata Mevlevihanesi var. Çok önemli. Önemli. Yukarıda Hüseyin Ağa Camii'miz var. Yani aslında burası tabii daha çok Hristiyan bölgesi olduğu için daha çok kiliseler var ama bir tür dinlerin kardeşliği, dinlerin bir arada olduğu bir yerde. Öyle de düşünebilirsiniz.
1: Ahmet Bey, Beyoğlu abileri kimlerdi?
0: Beyoğlu...
1: Şu an böyle bir kavramdan söz etmek mümkün mü sizce?
0: Artık böyle bir şeyden söz etmek mümkün değil. O zaman çok küçük. Birkaç şekilde oluyor. Yani bir hani Beyoğlu'na emek veren insanlar ilk başlarda tabii kabadayılar. Ama o kabadayılarla bugünkü mafya arasında çok fark var. Çok farklı.

0: insanlar.
1: Evet.
0: Bir de buraya emek vermiş olan insanlar. Yani bence asıl kıymetli olanları ve yazarlar. Çünkü burayı ölümsüz kılan yazarlar. Yani biz bugün pek çok bina yıkılmış. Nereden öğreniyoruz? Bir romana bakıyoruz. Aa, burada böyle bir şey varmış ya diyoruz. Oradan öğreniyoruz. Buranın nasıl kurulduğunu oradan öğreniyoruz. Yani burada hiçbir şey yoktu. Burası bir kırlık alandı. İncir ağaçları vardı burada sadece. Ne oldu? Fransız elçiliği geldi. Fransız elçiliğinin öteki elçilikler takip etti. Edince ne oldu? Bunların ihtiyaçlarını karşılamak için Osmanlı'nın Rum, Ermeni ve Yahudi vatandaşları dükkanlar açmaya başladılar. Onların ihtiyaçlarını karşılamak için. Peki niye Beyoğlu buranın ismi?
1: Bugün hala o dükkanlar.
0: Devam ediyor.
1: Devam ediyor.
0: Niye Beyoğlu? Çünkü Gümüşsuyu'nun orada bir tane doç vardı. Doç'un evi vardı. Bey. Bey'in oğlunun konağı diyorlardı. Buradan gidip geliyorlardı. Beyoğlu ismi de oradan kaldı.
1: Beyoğlu oradan
0: tabii,
1: kaldı.
0: Tabii. Beyoğlu ismi oradan kalıyor. Beyoğlu isminin kalma nedeni de o yani. Beyoğlu'nda anlamı o. Yani burası... Burayı var eden şey elçilikler ve elçiliklere hizmet sunan Osmanlı'nın gayrimüslim vatandaşlarımız. İstanbul'un gayrimüslim vatandaşları. Onlarla beraber sonra tabii sanat merkezlerine dönüşmeye başladı. Yani o yüzden mesela İstanbul'u ayırırız ya. Fatih Harbiye mesela romanda vardır. Hani Müslüman İstanbul, Üsküdar, efendim Fatih filan. İşte bu tarafta Hristiyan batılı verir. Ama burada taraf tutmak yanlış bir şey. Yani Osmanlı doğu değil. Osmanlı batıda
1: bunların
0: değil.
1: Hepsinin bir harmanı
0: biz
1: aslında.
0: Evet. Biz oyuz. Doğu ve batıyız biz.
1: Evet.
0: Fatih söylüyor. Ben diyor Roma İmparatoruyum. Doğunun ve batının hakimiyim diyor. Bunu kavramıyor insanlar. Burası Mısır Apartmanı. Yani İstanbul'daki ilk toplu apartmanlardan biri diyebiliriz. Ama bizim için başka bir önemi var buranın tabii. Bizim vatan şairimiz, çok kıymetli bir şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yaşadığı binalardan biri.
1: Evet.
0: Hala da burada bir hatıra evi var. O hem çok anıt binadır. Yani hem de böyle içinde bir büyük şairimiz kaldığı için bizim için kıymeti ölçülemez derecede.
1: Kesinlikle.
0: Değerlidir yani. Çok çok kıymetli, çok değerli bir yer burası bizim için.
1: Kitaplarınız mevcut.
0: Bütün kitaplarım evet. Evet hepsi var.
1: Hepsi,
0: doğru,
1: var.
0: Hepsi var.
1: Bir de yakında çıkacak olan bir
0: evet.
1: kitap var.
0: Evet,
1: yakında
0: evet.
1: O da buradaki yerini
0: Ekim'de,
1: alacak.
0: Ekim ayında inşallah. Ekim ayında şimdi biz imza burada yapılıyor. İlk şeyim benim.
1: Aha.
0: Burası mitinge dönüşüyor. Okurlar geliyorlar.
1: Biliyorum,
0: burada imza
1: evet,
0: yapıyoruz.
1: Evet. Evet.
0: Galiba 3 Ekim'de imzamız burada olacak.
1: Nasıl dayanıyorsunuz Ahmet Hocam?
0: İnsanlar 1000 kişi gelince bekliyorlar güneşte. Bunun verdiği bir şey oluyor. Enerji
1: motivasyon.
0: Oluyor, motivasyon evet. oluyor. Ondan sonra dayanıyoruz.
1: Bir de tabii İstanbul Hatırası bir dizi haline
0: evet.
1: geliyor.
0: Evet.
1: Yeni bir proje olarak. Artık çekilmeye de başlandı.
0: Tabii,
1: bu sizi
0: tabii.
1: nasıl hissettiriyor hocam? Yani evet. bir başkasına aslında emanet etmiş oluyorsunuz.
0: Güzel bir iş geliyor. Çok güçlü bir kadro var.
1: Evet,
0: Abdullah
1: evet.
0: Oğuz yönetiyor. Nejat işte başrolde
1: oyuncular
0: oynuyor.
1: Oyuncular da
0: Cem
1: oldukça
0: Davran.
1: Güçlü bir kadro.
0: Var. Çok çok çok.
1: Külin Özen
0: Külin
1: de
0: Özen
1: var.
0: Külin Özen var. Gerçekten öyle. İstanbul Hatırası. Şu kitap benim. Yani bunu ben yazdım ve bu bir edebi eser. Bir roman.
1: Hı hı.
0: Ama dizi olduğu zaman bir dizi olacak ve o dizinin yapımcısı ben değilim. Yönetmeni ben değilim. Kolektif
1: yani
0: bir iş.
1: Sete karışmayacaksınız.
0: Karışmam, hayır. Ama tabii karakterlerimi, Nevzat'ı, İstanbul'un ruhunu korurum. O ayrı. Onu da zaten sevdikleri için yapıyorlar. Niye bulsunlar?
1: Çok
0: sağ
1: teşekkür ediyoruz
0: sağ
1: Ahmet Bey.
0: Sağ ol.
2: Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün her yıl düzenlediği Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali 21 Mayıs'ta kapılarını sanatseverlere açıyor. Festival, yabancı konuk sanatçı ve toplulukların da bulunduğu 13 eser ve 22 temsili seyirciyle buluşturuyor. Programın açılış eseri İtalyan Romantik Operası'nın başyapıtlarından Lucia di Lammermoor'la AKM Türk Telekom opera sahnesinde izleyiciyle buluşuyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali 11-25 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival açılış konserini, Batı'nın geleneğini ve Doğu'nun derinliğini

Eleştiren Özbek piyanist Behzat Abdurrahimov'la Aziz Çokhakimov yönetimindeki Tekfel Filarmoni Orkestrası ile yapıyor. Programda Viyana Senfoni Orkestrası, Kammerakademi Potsdam ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası gibi önemli topluluklar da yer alıyor.

Cirque du Soleil, 25 farklı ülkeden 100 kişilik dev bir ekiple 10 yıl aradan sonra İstanbul'a dönüyor. Doğanın kalbine böceklerin büyüleyen

0: yılın bir büyülü gece konser serisiyle İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor.
1: Heyecanını kaybetmişsin, yok inancını kaybetmişsin.
0: Eşsiz sahne performansı ve geniş repertuarıyla 2024'ten bugüne turnesini sürdüren sanatçı 22 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da sahne alıyor.
1: Bize çok günah etmişsin.
0: Baba, hatırlamanın ve unutmanın arasında salınan bir yolculuğu tiyatro sahnesine taşıyor. Başrollerinde Haluk Bilginer ve Özlem Zeynep Dinsel'in bulunduğu oyun, baba kız arasındaki hikayeyi anlatıyor. Tiyatro, 20 Mayıs'ta Mersin Yenişehir AKM'de izleyiciyle buluşuyor. Baydun'un Türkiye'deki ilk kurumsal solo sergisi Seni Sevmek Çok Zor ziyarete açıldı. Küratörlüğünü Selen Ansi'nin üstlendiği sergi, sanatçının performans, heykel, fotoğraf ve video gibi farklı mecralar arasında kurduğu ilişkileri, bedenle nesnenin etkileşime girdiği çok katmanlı bir deneyim alanıyla sunuyor. Seçki 15 Kasım'a kadar Arter'de devam ediyor.
2: Girerken baktığında welcome, çıkarken baktığında da goodbye yazıyor.
0: Ecem Erkin yazıp oynadığı tek kişilik müzikli oyun Kara Kız izleyiciyle buluşuyor. Tiyatro 90'lı yıllarda geleneksel bir ailede büyüyen bir kızın hikayesini ele alıyor. Oyun 22 Mayıs'ta Zorlu PSM'de sahneleniyor.
2: Allah aşkına biz de alalım ne olur.
0: Modern sanatın klasiklerinden ilham alan Seriler Arası Yolculuk sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluşuyor. Serdar Leblebici'nin eserlerini bir araya getiren seçki, resim, seramik ve karma teknik çalışmalarla izleyiciyi renk, ışık ve biçim ekseninde özgün bir görsel deneyime davet ediyor. Sergi 21 Haziran'a kadar Sermodern'de ziyarete açık.

0: 25 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 21, Trabzon güneşli 20 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 21, Kayseri yağmurlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 17, Kars yağmurlu 17 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 24, Mardin güneşli 17 derece.
1: Farkında mıyız? Biyolojik çeşitliliğin bizim için ne kadar önemli olduğunun farkında mıyız? Biyolojik çeşitlilik dediğimiz dünyadaki yaşam çeşitliliğidir. İklimimizdir, şifamızdır, gıdamızdır, mirasımızdır. Bir ekosistemde tüm canlılar birbirine bağlıdır. Tek bir canlıyı bile yitirdiğimizde ekosistem işlevini ve üretkenliğini yitirmeye başlar. Çeşitlilik ne kadar fazlaysa ekosistemler de o kadar güçlü olur. Biyolojik çeşitliliğin öneminin farkına varalım ve doğa ile uyumlu yaşayalım. Tema Vakfı.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 23, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 25, Muğla güneşli 25 derece. Akdeniz'de Antalya parça bulutlu 23, Adana yağmurlu

0: Günaydın. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Dünyadan ve ülkemizden öne çıkan gelişmelerle yeniden sizlerleyiz. ABD ordusunun İran'a yeni bir saldırı hazırlığı içerisinde olduğu iddiaları konuşulurken ABD Başkanı Trump dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İçinde kendisinin de olduğu bir görsele fırtına öncesi sessizlik notunu düştü. ABD Başkanı paylaşımını sosyal medya hesabından yaptı. Trump fırtınalı bir denizde ilerleyen ve aralarında İran bayraklı gemilerin de bulunduğu yapay zeka destekli bir görseli paylaştı. Görselin üzerine de fırtına öncesi sessizlik notunu ekledi. Paylaşım İran'a olası askeri bir harekatın habercisi olarak yorumlandı. Trump'ın Çin ziyaretinin hemen ardından ABD basının doğurduğunun İran'a askeri bir operasyon hazırlığı içerisinde olduğuna dair iddialar yer almıştı. İran Meclisi Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili hazırlıkları tamamlamak üzere. Plan hakkında bilgi veren İranlı yetkililer geçişlerden ücret talep etmeye hazırlanıyor. Dışişleri Bakanı Arakçı de Hürmüz'ün İran'a saldıran ülkeler dışındaki herkese açık olduğunu belirtti.
1: İran, Hürmüz'den geçişleri düzenleme çalışmalarında sona geliyor. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi hazırlanan mekanizma hakkında bilgi verdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Azizi, planın kısa süre içinde duyurulacağını ifade etti. Açıklanacak yeni sistemle sadece İran'la işbirliği yapan ticari gemilerin faydalanacağını belirtti. Geçişlerin İran'ın belirlediği güzergahtan yapılacağını ifade eden Azizi, bu mekanizma kapsamında sağlanan uzmanlık hizmetleri için gerekli ücretler tahsil edilecek dedi. İranlı yetkili, güzergahın özgürlük projesini yapanlara kapalı kalacağını da dile getirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile Hürmüz Boğazı'nın son durumu hakkında Hindistan'da konuşmuştu. Hürmüz'ün İran'a saldıran ülkeler dışındaki herkese açık olduğunu belirten Arakçı, gemilerin İran'la koordinasyon sağlaması gerektiğini ifade etmişti. Hürmüz'ün İran ve Umman karasularında olduğuna dikkat çeken İranlı bakan bu konuda Maskat'ta istişarelerde bulunduklarını açıklamıştı. İran devrim muhafızları da yaklaşık 2 hafta önce Hürmüz'den yeni geçiş kurallarına ilişkin bir uygulama başlatmıştı. Bir e-posta adresi yayınlayan devrim muhafızları İran tarafından ilan edilen koridorun dışına çıkan gemilere müdahale edileceğini açıklamıştı. Güney Kore hükümeti ise Hürmüz'den geçen gemilerden ücret talep etme planına karşı çıktı. Bunu uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi.
0: İsrail'in katılımı nedeniyle protestoların gölgesinde gerçekleştirilen Eurovision şarkı yarışmasını Bulgaristan kazandı. Tepkilerin odağındaki İsrail ise yarışmayı 2. sırada tamamladı. 70.'si düzenlenen yarışma Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirildi. İsrail'i temsil eden şarkıcı Noam Betan protestolar eşliğinde sahneye çıktı. Performansının başlamasıyla seyirciler Filistin lehine sloganlar atarak Filistin bayrakları açtı. Final öncesinde de Viyana'da geniş katılımlı protesto gösterileri düzenlendi. Protestocular soykırıma sahne yok, soykırımı kutlamayın.

0: yazılı pankartlar taşıdı. İsrail'in katılımını protesto eden 5 ülke, İspanya, Slovenya, Hollanda, İzlanda ve İrlanda organizasyonu boykot ederek yarışmaya katılmadı. İspanya Devlet Televizyonu da yarışmanın başlamasının ardından kısa süreliğine ekran karartması yaparak protestolara destek vurgusu yaptı. Bulgaristan'ı temsil eden şarkıcı Dara, jüri ve halk oylaması sonucunda 516 puanla Eurovision'u birinci sırada tamamladı. İsrail temsilcisi ise 343 puanla yarışmayı ikinci bitirdi. İngiltere'nin başkenti iki ayrı yürüyüşe ev sahipliği yaptı. Yürüyüşlerden biri Nekbe, yani büyük felaketi andı. Binlerce kişi Filistin'e destek için sokağa çıktı. Diğer yürüyüşü ise aşırı sağcı aktivist organize etti. Polis iki yürüyüşe toplam 80 bin kişinin katıldığını açıklarken göstericileri birbirlerinden ayrı tutmak için geniş güvenlik önlemleri alındı. En az 11 kişi de gözaltına alındı.
1: Bir yanda Filistin'i destekleyenler, diğer yanda aşırı sağcı aktivistin organize ettiği yürüyüş. Londra'da binlerce kişi sokaktaydı. Filistin'i destekleyen örgütlerin organize ettiği yürüyüşe katılım yüksekti. Filistin bayrakları ve İsrail karşıtı dövizler dikkat çekti. Soykırım çok açık, Lübnan'da bombaları durdurun, Özgür Filistin sloganları atıldı. Yürüyüşte sığınmacı ve göçmenleri destekleyen birçok döviz de görüldü. Diğer taraftaysa göçmenlik karşıtları yürüyüş yaptı. Aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson'ın organize ettiği yürüyüşe de binlerce kişi katıldı. Göstericiler Birleşik Krallık, İngiltere, İsrail ve Şah dönemi İran bayrakları taşıdı. Göçmenlik karşıtı slogan atan göstericiler, Başbakan Keir Starmer'ın da istifasını istedi. Londra polisi gösteriler için geniş güvenlik önlemleri aldı. 4000 polisin görev yaptığı açıklanırken, göstericileri birbirlerinden ayrı tutmak için bazı sokaklara bariyerler kondu. Zırhlı araçlar, atlı polisler, köpekler, dronlar ve helikopterler Londra genelinde görev yaptı. Güvenlik önlemlerinin maliyetinin yaklaşık 4,5 milyon pound olduğu hesaplanıyor.
0: İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugaylarının lideri İzzettin el-Haddad'ın öldüğü duyuruldu. İsrail Gazze'de yaptığı son saldırıda el-Haddad'ın hedef alındığını açıklamıştı. Hayatını kaybettiği doğrulanan el-Haddad, eşi ve 19 yaşındaki kızı için Gazze'de cenaze töreni yapıldı. El-Aksa Şehitleri Camii'nde yapılan törene yüzlerce Gazze'li katıldı. Hayalet adıyla bilinen el-Haddad daha önce birçok suikast girişiminden kurtulmuştu. Hamas lideri Gazze'de ateşkes ilan edildikten sonra İsrail'in öldürdüğü en üst düzey görevli oldu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 857 kişi öldürüldü. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72 bini aştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşünde uçakta ABD-İran krizini değerlendirdi, İsrail'i eleştirdi. İsrail'in savaşın bölge geneline yayılmasını istediğini söyleyen Erdoğan, gerçek bir barışın inşa edilmesi şart dedi, gündeminde Ankara'da yapılacak NATO zirvesi de vardı.
2: ABD ile İran arasındaki krizi değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçek bir barışın inşa edilmesinin şart olduğunu söyledi ve İsrail'e tepki gösterdi.
3: Bu krizi doğuran ana etkenlerden biri İsrail'in bitmek bilmeyen kışkırtmalarıdır. İsrail istiyor ki savaş bölge geneline yayılsın ve bölgemizdeki pus daha da artsın. Öncelikle İsrail'in kışkırtmalarının etkisiz kılınması, sonra da gerçek bir barışın inşa edilmesi şart. Türkiye olarak kaosun ortadan kalkması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bölgenin sorunlarının bölge ülkeleri tarafından çözülebileceğine inanıyoruz. Eğer bölgede kalıcı bir istikrar isteniyorsa herkes kısa vadeli hesaplarını bir kenara bırakmalıdır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşü uçakta açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi hakkında mesajlar verdi.
3: Ankara'da ittifakın geleceğine ve küresel güvenlik mimarisinin bundan sonraki şekline yönelik önemli karar

0: kararlar alınmasını bekliyoruz. Bugünkü dünya, NATO'nun kurulduğu günlerdeki o eski dünyanın devamı değil. Tehditler karmaşıklaştı, riskler çeşitlendi, küresel sistem aşındı. Kısaca dünya çok değişti. NATO içerisinde adaletli yük paylaşımı, samimi işbirliği ve ortak güvenlik anlayışı ittifakın geleceği için çok çok önemli.
1: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü konusunda yeni bir gelişme var mı sorusuna da yanıt verdi. F-35 konusunda taleplerimiz ortada. Arkadaşlarımız Amerikalı muhataplarıyla temaslarını sürdürüyor. Müspet bir netice almayı umuyoruz dedi. Gündemde Türkiye'nin AB üyelik süreci de vardı.
0: Avrupa Birliği'ne tam üyelik vizyonumuzu birilerine rakip olmak veya çelme takmak için ortaya koymadık. Türkiye, Avrupa Birliği için büyük bir fırsattır ve birlik bunu değerlendirmek konusunda tarihi bir karar vermek durumundadır. Avrupa bir yol ayrımına gelmiştir ve bu yol ayrımında durumu çok daha dikkatli değerlendirmelidir.
1: Erdoğan, Kaan projesi hakkında da bilgi verdi. Kaan projemiz her geçen gün ilerliyor. Kaan bizim için bir ilk adımdır. Daha iyilerini, daha güçlülerini de yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın dedi.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin NATO nezdinde daimi temsilcisi Matthew Whitaker'ı kabul etti. Görüşme İstanbul'da gerçekleşti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Matthew Whitaker'la baş başa görüştü. Görüşmede hem bölgesel hem de küresel konular ele alındı. Fidan'ın kabul ettiği bir başka isim daha vardı. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Uluslararası İlişkilerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bagre ile de görüştü. Milli İstihbarat Teşkilatı kritik bir operasyona daha imza attı. Türkiye aleyhine faaliyet yürüten uluslararası casusluk şebekesi deşifre edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklandı.
3: Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası ajan ağı çökertildi. Yakalanan 7 şüpheli tutuklandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MIT istihbari çalışmaları neticesinde iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiyi tespit etti. MIT, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü özel ekipleriyle ortak çalışma yürüttü. 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda ajanlık ağının başındaki BE dahil 7 kişi gözaltına alındı. Şebekede yer alan 2 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Casusluk suçundan yargılanmak üzere adli mercilere sevk edilen 7 kişi tutuklandı. Şebeke içinde yer alan kişiler, Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri topluyor ve yabancı istihbarat servislerine aktarıyordu. MIT'in operasyonuyla yabancı istihbarat servisinin Türkiye'deki ağ yapısı, iletişim protokolleri ve stratejik hedefleri de ortaya çıkarılmış oldu.
2: Temmuz ayında Türkiye'de düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen program dizisinin 5.'si ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşti. SETA'nın işbirliğiyle düzenlenen panelde Türkiye'nin NATO içerisindeki önemine vurgu yapıldı.
4: Madrid, Paris, Londra, Varşova. Türkiye'de 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesinde düzenlenen programların 5.'sinin durağı Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington oldu. NATO'nun yeni jeopolitiğinin merkezinde Türk-Amerikan İttifakı başlıklı panel programına İletişim Başkanı Burhanettin Duran video mesajla katıldı. Duran konuşmasında Türkiye'nin NATO misyonlarına sağladığı aktif rolün altını çizdi. Türkiye'nin NATO'nun kolektif savunma mimarisinde vazgeçilmez bir merkez ülke olduğunu belirtti. Panelde konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekili Çağrı Erhan, Ankara Zirvesi'nin Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğine çok olumlu katkılar yapacağına inandığını belirtti. Etkinlik kapsamında ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçiliği ev sahipliğinde Büyükelçilik konutunda basın mensupları kabul edildi. Çağrı Erhan ve Büyükelçi Sedat Önal'ın katıldığı toplantıda basın mensuplarının Türkiye'nin NATO'ya ilişkin yaklaşımına ve son dönemde yaşanan uluslararası konulara ilişkin sorular yanıtlandı.

0: ABD'nin New York eyaletinde geleneksel olarak düzenlenen Türk Günü yürüyüşü bu sene de renkli görüntülere sahne oldu. 43.sü düzenlenen festivale binlerce kişi katıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Türk Günü yürüyüşüne katılım yüksekti. Binlerce kişi New York caddelerinde bayrak ve marşlarla yürüdü. Organizasyonda ABD'deki Türk misyonu temsilcileri, bürokratlar, sanatçılar ve STK temsilcileri de hazır bulundu. Madison Meydanı Parkı'nda devam eden festivalde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajı izlendi. Yürüyüş esnasında Türkiye'nin tarihi ve turistik değerleri de tanıtıldı. Mehter takımının performansı, taraftar gruplarının kortej şovu ve folklor ekibinin dansları büyük beğeni topladı. Yunanistan, Türkiye'nin Mavi Vatan Kanunu hazırlıklarının başlamasının ardından kriz yaratacak bir adım attı. Atina yönetimi Türk balıkçı tekneleri nedeniyle Avrupa Birliği'nden müdahale istedi. Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasoulas ise Türkiye sınırına giderek dikkat çeken mesajlar verdi.
1: Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz yetki alanı tartışmaları yeni açıklamalarla bir kez daha gündeme geldi. Atina yönetimi Türk balıkçı teknelerinin yasa dışı faaliyetlerde bulunduğunu öne sürerek Avrupa Birliği'nden müdahale talep etti. Yunanistan Denizcilik Bakanı Vasilis Kikilias, "Deniz sınırlarımız aynı zamanda Avrupa'nın sınırlarıdır," dedi. Gerilimin Türkiye'nin Mavi Vatan doktrinini iç hukuka taşıyacak yasa hazırlıklarıyla aynı dönemde yaşanması dikkat çekti. Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasoulas da Türkiye sınırındaki Meriç bölgesini ziyaret etti. Sınır hattındaki askeri noktaları inceleyen Tasoulas, karada ya da denizde bu sınırlar müzakere edilemez mesajı verdi. Tasoulas, 2022 yılındaki sınır kriziyle de gönderme yaparak Yunan sınırları emin ellerdedir. Doğuda ve Türkiye sınırında teyakkuzu bir an bile gevşetmeyeceğiz dedi. 2020'de Türkiye'nin sınır kapılarını açacağını açıklamasının ardından çok sayıda göçmen Edirne üzerinden Yunanistan sınırına yönelmişti. Yunanistan ise kara sınırını kapatarak güvenlik güçlerini bölgeye sevk etmişti. Sınır hattında göçmenlerle güvenlik güçleri arasında sert müdahaleler ve çatışmalar yaşanırken Avrupa Birliği Yunanistan'a destek vererek sınır kontrolünü Avrupa'nın dış sınırlarının korunması olarak tanımlamıştı.
0: Irak'ta yönetim değişikliği resmen tamamlandı. Yeni Başbakan Ali Ez-Zeydi görevi eski Başbakan Muhammed Şia Es-Sudani'den devraldı. Başkent Bağdat'ta düzenlenen resmi törende Zeydi, Başbakanlık ve Silahlı Kuvvetler Komutanı olarak görevini eski Başbakan Sudani'den devraldı. Irak Meclisi 14 Mayıs'ta Zeydi ve kabinesinde yer alan 14 bakana güven oyu vermişti. Irak'ta Şii partilerden oluşan koalisyonun eski başbakan Nuri El Maliki'yi yeniden başbakan adayı olarak göstermesiyle hükümet krizi çıkmıştı. ABD Başkanı Trump, İran'a yakınlığıyla bilinen El Maliki'nin seçilmesi halinde Irak'a verdikleri tüm desteği durdurmakla tehdit etmişti. Irak anayasasına göre Irak Cumhurbaşkanı Kürtlerden, başbakan Şiilerden ve meclis başkanı ise Sünnilerden seçiliyor. İran savaşına destek bulamadığı için Avrupa'daki askeri varlığını azaltmayı planlayan Amerikan ordusu ilk adımı attı. Polonya'ya asker sevkiyatı iptal edildi. Askeri yetkililer kararın Almanya'dan asker çekme kararı çerçevesinde alındığını söylüyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Polonya'ya asker sevkiyatını durdurdu. Kararın Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki asker sayısını azaltma amacıyla alındığı öne sürüldü. Associated Press ve Reuters'a konuşan ordu kaynakları sevkiyatın durdurulduğu haberini doğruladı. Kararı Savunma Bakanı Pete Hegseth'ın aldığı ancak henüz kongreye bildirmediği ifade edildi. Yetkililer kararın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Avrupa'daki askerleri azaltma kararına uyum çerçevesinde alındığını öne sürdü. Buna göre Almanya'dan 5000 asker çekmek yerine Polonya sevkiyatı durdurularak kararnameye uyulacak. Ancak karar kongreye henüz bildirilmediği için sevkiyatın tam olarak neden durdurulduğu hakkındaki belirsizlik sürüyor. Polonya'dan da konuya ilişkin açıklama geldi. Başbakan Tusk, Almanya'dan çekilecek Amerika

0: Amerikan askerlerinin Polonya'yı etkilemeyeceğini söyledi.
1: Aldığım güvenceler bu kararların lojistik nitelikte olduğunu, caydırıcılık kapasitemizi ve güvenliğimizi etkilemeyeceğini gösteriyor. Polonya hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de diğer NATO ülkelerinin en istikrarlı, sadık ve etkili müttefiki olmuştur, olmaya devam etmektedir ve olacaktır.
0: Kararla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki asker sayısı Rusya'nın Ukrayna işgalini başlattığı 2022'deki seviyesine gerileyecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Avrupa'da konuşlu Amerikan askeri sayısını azaltarak İran savaşına destek vermeyen NATO üyelerini cezalandırmayı amaçlıyor. Trump bu kapsamda Almanya'daki 5000 Amerikan askerini çekme kararı almıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa genelinde 80 bin ila 100 bin askeri olduğu tahmin ediliyor.
2: ABD Başkanı Trump'ın ardından Rusya lideri Putin de Çin'i ziyaret edecek. Kremlin ziyaret tarihini 19-20 Mayıs olarak açıkladı. Bu ziyaretle birlikte Çin, BM Güvenlik Konseyi'nin 4 daimi ülkesini kısa süreyle ağırlayan ilk ülke olacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin'e gidiyor. Kremlin, Rus lider Putin'in 19-20 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceğini duyurdu. Açıklamaya göre ziyaret, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in daveti üzerine gerçekleşecek. Ziyarette Putin ve Xi'nin Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik adımları ele alacak. Uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak. İki lider, 2026-2027 Rusya ve Çin eğitim yılları etkinliğinin açılış törenine katılacak. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında üst düzey ortak bildirilerin imzalanması ve çeşitli ikili anlaşmaların hayata geçirilmesi planlanıyor. Putin ve Xi, son olarak Eylül 2025'te Çin'de düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında yüz yüze görüşmüştü. Kaynaklara göre Putin'in ziyareti Trump'ınki kadar gösterişli olmayacak. Ne görkemli karşılama ne askeri geçit töreni yapılacak. Zira ziyaret Moskova-Pekin arasındaki rutin ilişkilerin bir parçası olarak gerçekleşecek. Putin ziyareti gerçekleşirse Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin diğer 4 daimi üyesini birkaç ay arayla ağırlayan ilk ülke olacak. Çin, Aralık ayında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u, Ocak ayında İngiltere Başbakanı Starmer'ı ağırlamıştı.
2: AK Parti Gençlik Kolları tarafından Kocaeli'de bir gençlik şöleni programı düzenlendi. Stadyumu hınca hınç dolduran gençler ünlü sanatçıların şarkılarıyla eğlendi. Programda konuşan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, "Artık eski Türkiye yok, özgüvenli bir gençlik var." dedi.
3: Stadyum hınca hınç doldu, gençler bu şölende buluştu.
4: Bilsinler ki Fatih.
3: AK Parti Gençlik Kolları Kocaeli'de bir gençlik şöleni programı düzenledi. Stadyumu dolduran on binlerce genç şölende sahne alan ünlü sanatçıların şarkılarıyla coştu. Sunuculuğunu Eser Yenenler'in yaptığı etkinlikte adeta gençlik rüzgarı esti. Programın açılışında konuşan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, gençlere hitap ederek artık kendine güvenen bir gençlik var ifadelerini kullandı.
4: Artık eski Türkiye yok, artık eski gençlik yok, artık Sayın Cumhurbaşkanım özgüvenli bir gençlikler ve o gençliğin bugün karşısında kim olursa olsun, hangi oyun kurulursa kurulsun bu yürüyüş durmayacak. Bizim istikametimiz büyük hedefler. Bizim yolumuz kararlılıktır.
3: Etkinlikte Türkiye'de ilk kez dijital koreografi şovu da gerçekleştirildi.
4: Kurulan her köprü üretilen her...
2: MHP engellilerin sorunlarına dikkat çekmek için Türkiye genelinde şura düzenleyecek. Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, engellilere gelir desteği sağlanması gerektiğine de dikkat çekti.

0: Engellilerin istihdama katılımının önemine değindi. MHP'nin özel bireylere yönelik çalışmalarını anlattı.
1: Ayrışmayacağız, bölünmeyeceğiz, kırılmayacağız.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası faaliyetlerine dair açıklama yaptı. Türkiye çapında Engelli İstihdam Şurası yapılacağını söyledi.
2: Özel bireylerimizin özellikle mali sorunlarına çözüm bulabilmek adına Türkiye çapında geniş katılımlı bir engelli istihdam şurası yapılmasını uygun buluyoruz. Ayrıca bizim için en önemli konulardan biri de engelli bireylerimizin kendi imkanlarıyla hayatta kalabilecek kadar gelire sahip olabilmesidir. Bu amaçla engelli fertlerin vefat eden ebeveynlerinin emekli maaşlarının tamamının engelli bireylerimize tahsis edilmesini öncelikli politikalarımızdan biri olarak belirlediğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.
0: Yurdakul, MHP'nin özel bireylerin ve ailelerin yanında olacağının altını da çizdi.
1: Ne gazilerimizi unutacağız, ne de engelli kardeşlerimizi yalnız bırakacağız.
3: Şehirler arası otobüs biletlerinde yeni bir dönem başlıyor. Otobüsün hareketine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılması zorunlu oldu. Sefer başlayana kadar açık bilet uygulaması hayata geçecek. Resmi gazetede yayımlanan yeni düzenlemenin ayrıntılarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu paylaştı.
4: Değiştirir misiniz biletinizi?
5: Yok, hayır, ben genelde açığa alıyorum. Bu bence çok kolaylık sağlayacak.
6: Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek. Sefer başlayana kadar açık bilet düzenlemesi zorunlu olacak. Şehirler arası yolcu taşımacılığında yeni bir dönem başlıyor.
7: Çok iyi. Ya ben işimi garanti alırım ama gene son saniye iş yapanlar için uygun bence.
6: Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yapılan değişiklik resmi gazetede yayımlandı. Detayları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıkladı.
2: Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına şehirler arası otobüslerde hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılmasını zorunlu hale getirdik. Ayrıca sefer başlayana kadar açık bilet düzenlenmesi zorunlu olacak. Otobüs firmaları azami bir ay sonrasına kadar geçerli olacak tarifeleri sisteme tanımlayabilecek. Gerekli durumlarda 10 gün içerisinde düzeltme başvurusu yapabilecek.
8: Planı aniden değişen yolcular için kolaylık getirildi. Otobüs biletini hareket saatine 12 saat kalana kadar iptal edildiğinde firmalar ücretin tamamını ödemek zorunda.
5: Genellikle iptal etmemeye çalışıyorum ama ettiğim zamanlarda oluyor. Genellikle ödemiyorlar.
6: Bakan Uraloğlu, kapsam dışı faaliyet gösteren taşımacılara yönelik cezaların da düzenlendiğini belirtti.
2: Kuralsız ve kayıt dışı taşımacılığın önüne geçmek amacıyla kademeli ceza sistemini devreye alıyoruz. Buna göre ilk ihlalde 21.333 lira, ikinci ihlalde 42.666 lira, üçüncü ihlalde 106.665 lira, dördüncü ihlalde ise 213.333 lira idari para cezası uygulanacak. Beşinci ihlalde ise yetki belgesi iptal edilecek.
6: Uraloğlu, SRC Kurye ve Kurye faaliyet belgelerinin 1 Ocak 2027'ye kadar temin edilmesine de imkan tanındığını ifade etti.
3: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu kredi kartı kullanımındaki artışa dikkat çekti. Türkiye'de her iki kişiden birinin borçlu olduğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hükümete ve sektör temsilcilerine çağrıda bulundu.
9: Ülkemizde kredi kartı kullanan her iki kişiden bir kişi mutlak borçlu. 147 milyon kredi kartı var ülkemizde. 3 trilyon da aynı şekilde vatandaşın borcu var.
6: Her iki kişiden biri kart borçlusu. Toplam borç 3 trilyon liradan fazla.
9: 2 milyon kişi yasal takipte. 323 milyar lira batık kredi var.
6: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ülkede 147 milyon aktif kredi kartı olduğunu belirtti. Artık en düşük tutarlar için bile kart kullanıldığının altını çizdi.
9: Ülkemizdeki kredi kartının kullanılması, o kredi kartlarının hayat kurtardığı bir döneme geldik. Herkesin şimdi güvencesi ekmek dağılsa, yani günlük tüketiciyi sütü dağılsa, simit dağılsa, kredi kartı mı?
6: Palandöken kredi kartı borçlarının hem ekonomik hem de toplumsal soruna dönüştüğünü belirtti. Çağrıda bulundu.
9: Vatandaşın bu sıkıntılardan kurtululmasının tam da zamanı. Bankalar Birliği bu kredi kartı

0: temettü faizlerini tavan tavan şeklinde durdurması lazım. Yoksa hiç kimse bu borcun altından kalkamıyor.
1: Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı. Haliyle kurban pazarları da hareketlendi. Sıkı pazarlıklar hafta sonu da sürdü.
2: 170'e dedim Allah hayır olsun.
3: 160 lira tamam. 160.
4: Pazarlıkların biri bitip diğeri başlıyor. Kurban pazarları bayram öncesi hareketlendi.
5: Büyük baş veya küçük baş yani şu anda bir araştırıyoruz.
6: Hangi hayvan için pazarlık yapıyorsun?
7: Salak ya. Bu hayvan bir ton. Ayıp abi sana 500'e bırakayım bunu.
2: Başkan sen kaç lira dedin başkan?
7: Ben en son 500 dedim. Abi dana bir ton. 600 kilo eti var.
2: 460 kırma.
7: Peki sen 490 ayıp abi.
2: Yok yok ara satana 475.
7: 470.
2: Allah koyun.
8: Erkende alalım sonra kalmıyor. Bir de temiz mal, ağır malı.
4: Kurbanı erkenden almak ya da fiyat öğrenmek isteyenler İstanbul'da kurban pazarlarının yolunu tuttu. O yerlerden biri de Bahçeli Evler'di.
9: Baş bakıyoruz, daha yeni geldik, fiyatları değerlendiriyoruz. Uygundan bulursak alırız.
6: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarında hareketlilik başladı. Fiyatlar da şöyle, küçük baş hayvanlar 20 bin lira ile 45 bin lira arasında. Büyük başlar ise ağırlığına göre 200 bin liradan başlayıp 500 bin liraya kadar çıkabiliyor.
10: Elhamdülillah iyi. 2-3 gün içerisinde çok yoğun olacak diye bekliyoruz.
6: Sevince de böyle kızla dedik gezelim. Bir görelim.
2: 170'e dedim Allah hayırlı olsun.
3: Bak. 160 lira tamam. 160.
2: 200 kilo rahat var.
6: Abin dediğine göre 200 kilo var. Kesmeden bilemeyiz yani.
7: 55 bana sana.
6: Hadi Allah hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Razı olsun. Teşekkürler sağ olun. Erkenden aldık kurbanla.
10: Erkenden aldık şimdiden. Mutluyuz. Fiyat biraz uygun geldi bize açıkçası.
11: Her tarafı iyi. Her tarafı değerlendirmiyor.
1: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı veli randevu sisteminde köklü değişikliğe gitti. Sistem daha güvenli ve planlı hale getirildi. Detaylarına bakalım.
4: Veli randevu sisteminin kapsamı genişletildi. Okullar veli adına randevu oluşturabilecek. Velilere SMS yoluyla bilgilendirme yapılacak. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırıların ardından Milli Eğitim Bakanlığı veli randevu sisteminin kapsamını genişletti. Öğretmen veli görüşmeleri için e-devlet bilgileriyle okul internet sitesi üzerinden randevu alınıyordu. Yeni düzenleme ile birlikte süreç yine randevu oluşturma, okul onayı ve görüşme adımlarıyla ilerleyecek ancak başvuru kanalları çeşitlendirilecek. Bakanlık okullarda oluşturulan randevuların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini kontrol edebilecek. Yapılan görüşmelerin içeriği konu başlığı bağlamında bakanlık merkez teşkilatı tarafından da sistem üzerinden takip edilecek. Böylece okullardaki kriz potansiyeli taşıyan durumlar önceden analiz edilebilecek. Okullarda veliler adına randevu oluşturabilecek. Veliler süreçle ilgili farklı kanallardan bildirim alacak. Çalışan veya zamanı sınırlı velilerin de öğrencileri takip edebilmesi için adım atıldı. Bu kapsamda veli ve öğretmenin çevrim içi görüşme seçeneği de yeni sisteme entegre edilecek.
1: İstanbul Büyükçekmece'de öldürülen 15 yaşındaki çocuğun ailesini tehdit ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı. Bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'in ailesine cep telefonu üzerinden yurt dışında kayıtlı bir numaradan tehdit içerikli mesajlar gelmişti. Mesajların izini süren polis şüpheliyi belirleyip Maltepe'deki evinde yakaladı. Cep telefonu incelemesinde çok sayıda kanıt bulundu. Örgütün korkutucu gücünü kullanmak suretiyle tehdit ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Şanlıurfa'da bir mezarlıkta plastik kutular içerisinde 21 cenin bulunduğu valilik olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay Şanlıurfa Yeni Asri Mezarlığı'nda meydana geldi. Mezarlığa gelenler bir bidon içerisine konulmuş plastik kutular olduğunu fark etti. Bidonu menfez duvarının üstünden aşağı doğru atınca gerçek ortaya çıktı. Plastik kutular içerisinde 21 tane cenin olduğu fark edildi. Durumun emniyet güçlerine ihbar edilmesinin ardından olay yerine ekipler sevk edildi. Polisler ceninlerin kim tarafından bırakıldığını belirlemek için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Ceninlerin olduğu plastik kutuların üzerinde hastane ve doktor isimlerinin yazılmış olduğu da belirlendi. Şanlıurfa Valiliği olaya ilişkin inceleme başlattı. Açıklamada gerekli incelemelerin yapıldığı ve idari yönden de araştırıldığı belirtildi. İstanbul'da bir süredir kayıp olarak aranan İranlı kadının cinayete kurban gittiği ortaya

0: çıktı. Katil zanlısı 68 yaşındaki kadını nasıl öldürdüğünü anlattı.
1: Şey vardı, köpeğin tasması vardı işte. Tamam. Arada tartıştık.
2: Tartıştığı kadını önce tasmayla boğdu. Sonra cesedini İstanbul'dan Kırşehir'e götürüp gömdü. İşlediği cinayeti soğukkanlılıkla böyle anlattı.
1: Ben de tasmayı aldım elinden. Zaten arabanın demir arka tarafı şey var ya, aslında şey.
3: Tamam.
1: O tarafa bir yere gitti. Saçına geçti. Orada şey yaptı yani. Boğulmuş yani daha sonra.
2: 20 yıldır İstanbul'da yaşayan İran uyruklu 68 yaşındaki Gem Maam bir süredir kayıptı. Yakınları durumu polise bildirdi. Harekete geçen ekipler kadının telefon kayıtlarını inceledi. Polisin dikkatini apartman WhatsApp grubuna Türkçe harflerle atılan "tatildeyim" mesajı çekti. Kadının genellikle sesli mesaj attığı, Türkçe yazılı mesaj kullanmadığı tespit edildi. Kayıp kadının son olarak 49 yaşındaki Erkan Bey ile görüştüğü belirlendi. İkili en son 14 Nisan'da görüşmüş, birlikte yemek yemişti. Gözaltına alınan şüpheli önce suçlamaları reddetse de sonra cinayeti itiraf etti.
1: Şey vardı, köpeğin tasması vardı işte. Tamam. Arada tartıştık. Ben de tasmayı aldım elinden. Zaten arabanın demir arka tarafı şey var ya, aslında şey.
3: Tamam.
1: O tarafa bir yere gitti. Saçına geçti. Orada şey yaptı yani. Boğulmuş yani daha sonra.
2: Şüpheli arabada tartıştığı kadını köpek tasmasıyla boğduğunu anlattı. Sonraki günse cesedi Kırşehir'e götürerek boş bir araziye bıraktığını söyledi.
1: Akşam üzeriydi. Kurtulmak istedim yani.
3: Tamam.
1: Şeyden, suç şeyini. Geldim buraya işte.
2: Olayla ilgili katil zanlısı dahil 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
0: Şırnak'ta aile arasında başlayan tartışmada silah çekildi. Bir kişi kardeşini, kayınbiraderini ve kavgayı ayırmak isteyen muhtarı vurdu.
2: Aile kavgası büyüdü. Sokağa taştı. Silahlar ardı ardına ateşlendi. Şırnak'ın Cizre ilçesinde iddiaya göre aralarında husumet bulunan aile üyeleri bir evde buluştu. Kısa süre sonra tartışma çıktı. Tansiyon yükselince olay kavgaya dönüştü. Kavga sokağa taşınca silahlar konuştu. Bir kişi silahını çekerek kardeşini, kayınbiraderini ve kavgayı ayırmak isteyen mahalle muhtarını vurdu. Silah sesleri üzerine çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Silahlı şüpheli ise kısa süre sonra polise teslim oldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
0: Konya'da aile arasında çıkan kavga kanlı bitti. Bir kişi anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü. Olay Meram ilçesinde bir evde meydana geldi. Aile arasında çıkan tartışma büyüyüp kavgaya döndü. Bir kişi eline aldığı bıçakla anne ve babasına saldırdı. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı incelemede Gökhan Dinçer ve eşi Nazife Dinçer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Anne babasını öldürüp kaçan zanlı yakındaki bir sokakta yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bina bir anda çöktü. O anlar kameraya yansıdı.
2: Kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Bina bir anda yandaki apartmana doğru çöktü.
4: Şu anda kaçtık, kendimizi çok zor kurtardık.
2: İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılıyordu. Yıkım sırasında bina bir anda çöktü.
4: Öğretideydik, tam masaları toplayacaktık. Bir dakika dışarı çıktık. Tam bir dakika sonra üstümüze düştü. Sonra da kaçtık.
2: İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Çöken binanın çevresindeki apartmanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Bitişiğindeki binada ve börekçide hasar oluştu. Ekipler bölgede inceleme yaptı.
0: Amasya'da şiddetli yağış sonrası yeşil ırmak taştı. Çok sayıda köyde seralar ve tarım alanları su altında kaldı.
5: Büyük Kızılca köy girişi.
6: Irmak taştı. Seralarımız sular altında kaldı. Binlerce dönüm sera sular altında kaldı. Kangallar olsun, işte borularımız olsun, naylonların yırtılması olsun.
2: Yeşil ırmak taştı. Tarlalar ve seralar...

0: Ağaçlar su altında kaldı.
1: Seralarımızın içerisinde hasata yakın domates vardı ve salatalık fideleri vardı toplanmaya başlamış olduğumuz. Seraların içerisine bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi domatesler hep suyun altında kaldı.
0: Amasya'da etkili olan şiddetli yağış Yeşilırmak'ın debisini artırdı. Merkeze bağlı Büyük Kızılca, Aksalur, Ovasaray, Çayköy ve Karaköprü köylerinde taşkın meydana geldi. Çok sayıda serayla tarım arazisi su altında kaldı.
2: 10-15 gün vardı domates hasadına. Salatalık hasadına başlamıştık zaten. Şu anda düşüncedeyiz yani. Bunların fide borcunu nasıl ödeyeceğiz, gübre borcunu nasıl vereceğiz? Köylü dertli şu anda.
1: Son durum bu şekilde. Irmak şu anda seraların içinden akıyor. Binlerce dönüm arazi sular altında.
3: 55-60 lira fide al. Şimdi dördüncü salgınları çiçekleri açmıştı domatesleri. Bu zamana kadar verdiğimiz gübreler, işçi maliyetleri hepsi üzerimize bindi. Domatesinde ne olacağı belli değil. Arazi su altında.
1: Çok kötü durumdayız. Daha böyle bir sürü yer var. İçinde ilgili birimlerden gelip işte zararlarımızı falan görmelerini istiyoruz.
0: Bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.
4: Sivas'ta taraftarları taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 27 kişi yaralandı. Kaza Malatya-Kayseri karayolunda meydana geldi. İçinde taraftarların olduğu minibüs Ankara'da oynanan Malatya Yeşilyurt Spor, Çorlu Spor final maçından dönüyordu. Minibüs Sivas il sınırına geldiği esnada sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Yaralı taraftarlar durumu acil çağrı merkezine bildirdi. Adrese giden sağlık ve polis ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralı 27 kişi çevre hastanelere sevk edildi. İkisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Muğla'da bir evde çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Çatıda mahsur kalan iki kişiyi itfaiye kurtardı.
0: Elektrik teli koptu, evde yangın çıktı. İki kişi çatıda mahsur kaldı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde herkes evindeyken elektrik teli koptu. İddiaya göre bu nedenle bir evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Evdeki iki kişi çatıya çıkarak yardım bekledi. İtfaiye ve sağlık ekipleri kısa süre sonra olay yerindeydi. Önce yangına müdahale edildi. Alevler kontrol altına alınınca ekipler mahsur kalanlara yöneldi. İki kişi merdiven yardımıyla indirildi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
4: Usta oyuncu Kadir İnanır rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Zatürreye bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye başvuran Kadir İnanır yoğun bakıma alındı. Hastaneden yapılan açıklamada tedavisinde entübasyon gerektirmeden uygulanan solunum desteği verildiği ifade edildi. Sağlık durumunda kısmi iyileşme gözlemlendiği ve bir süre daha yoğun bakımda tedavisinin süreceği belirtildi. Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, 2 yıl önce de evinde beyne pıhtı atması sonucu inme geçirmiş, entübe edilmişti. Yaklaşık 4000 üniversiteli Türk öğrenci Work and Travel programı ile ABD'ye gideceklerdi ama onlar da vize engeline takıldı. Devam eden İran Savaşı ve Dünya Kupası derken ABD randevuları bir anda bulunamaz oldu. Binlerce lira para ödeyen öğrenciler mağdur oldu.
5: Yeterli bir randevu sayısı açılamadığı için maalesef mülakata giremiyoruz.
6: Gerçekten yorulduk, tükenmişlik var.
7: Konsolosluğa ödedim para, acenteye ödedim para, uçak bileti için ayırttım. Ondan sonra servis ücreti ödedim. Bunlar aşağı yukarı 5000 civarı falan tuttu.
8: Neredeyse 2-3 saati bulan form doldurma işlemleri, ödenen binlerce lira, yapılan iş sözleşmeleri. Her şeyi yaptılar ama Amerika'nın kapılarını aralayacak mülakata bir türlü giremediler. Nedeni açılmayan ve hatta en erken bir yıl sonraya verilen randevular.
5: Bir önceki yıl aşağı yukarı 8000 kişilik bir öğrenci Work and Travel programı için Amerikan vizesi randevusu açılmıştı. Bu yıl sadece 3000 kişide kaldı bu.
8: ABD vizesinde belki de en mağdur üniversite öğrencileri. Her birinin hayali yaz aylarında Work and Travel yapmak. Yani Amerika'da hem çalışıp hem de seyahat etmek. Ama önlerindeki bu vize engelini aşamadılar.

0: yaşamıyorlar.
1: ABD vize randevusu turist olarak almak da çok zor. Aylarca bekleniyor. Bunun yanı sıra Work and Travel programı kapsamında ABD'ye gitmek isteyen Türk öğrenciler aylardır bekliyorlar. Evrakları tamam, iş sözleşmeleri de yapıldı. Ancak randevu açılamadığı için vizelerini alamıyorlar.
2: Acentalardan gelen birçok bilgi Dünya Kupası olduğu ve Dünya Kupası'ndan dolayı önceliğin turist vizelerine verildiği, Work and Travel vizelerinin ise ikinci plana atıldığı, bu yüzden de randevuların hala da açılmadığı bize söyleniyor şu an.
0: Bir yandan da İran ve ABD arasında devam eden gerginlik var. Konsolosluklarda artırılan güvenlik tedbirlerinin de randevuların ötelenmesinde etkili olduğu belirtiliyor.
3: Yeterli çalışan bulunmadı, yeterli zaman bulunmadığı için bize ekstra bir vakit ayıramadıklarını söylüyorlar.
0: Ama onlar ABD'ye gidip çalışmak, gezmek ve dil öğrenmek istiyor.
4: Amerika'da ailenden uzaksın, kendi hayatını orada kuruyorsun, kendi evini kuruyorsun. Bir öğrenci için, 20-25 yaşındaki gençler için çok büyük bir fırsat.
2: Ben Ohio eyaletinde bir tane restoranda çalışacaktım. Geçtiğimiz sene Temmuz ayından beri bu Work and Travel için bir sürü belge vesaire toplamama rağmen hala da hiçbir somut ilerleme alamadık.
0: Eğer gidemezlerse ödenen paranın büyük kısmı yanacak. Öğrenciler şimdi ek randevuların açılmasını bekliyor.
2: Acente ödediğimiz paralar yanıyor. Uçak bileti alanların uçak biletleri yanıyor maalesef.
5: Vize randevusu alamadık ve bu işe çok para harcadık. Belli bir birikimimi ortaya koydum.
6: İstanbul ve Ankara konsolosluklarında bizim gibi mağdur olan öğrenciler için ek randevu talebi açılmasını istiyoruz.
7: İstanbul Çocukları Vakfı'nın Türkiye Yüzyılı Çocukları Projesi kapsamında LGS'de 500 tam puan alan 352 öğrenci piknikte bir araya geldi. İstanbul Valisi Davut Gül, pikniğe katılan çocuklara bayram açtığı müjdesi verdi.
8: LGS'de tam puan alarak büyük başarı gösterdiler. Piknikte gönüllerince eğlendiler. İstanbul Çocukları Vakfı'nın Türkiye Yüzyılı Çocukları Projesi kapsamında LGS'den 500 tam puan alan öğrenciler için piknik düzenlendi. Sarıyer'deki piknikte buluşan 352 öğrenci çeşitli etkinlikler ve oyunlarla ders stresinden uzak bir gün geçirdi. Kimi Jenga ile kimi topla oynadı. Pikniğe İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı. Gül'ün öğrencilere bir müjdesi vardı.
9: Size normalde aylık 6'şar bin lira burs veriyoruz. Bugün buraya gelen arkadaşlarımıza bayram harçlığı olarak da üzerine koyarak önümüzdeki bursunu 10 bin lira olarak vereceğiz. Güle güle kullanın.
7: Ticaret Bakanlığı online verilen yemek siparişleri üzerine bir rapor hazırladı. Listenin başında fast food ürünleri var. Peki eve en çok hangi yemekleri sipariş veriyoruz? Ayrıntılarına bakalım.
10: Hamburgeri lezzetini evde yapamazsın. O yüzden dışarıda daha iyi.
11: Ben pizza derdim. Niye sorarsanız çok hızlı geliyor birincisi. Hızlı gelen bir şey, kolay yenilen bir şey. Alıyorsunuz elinize çak diye gidiyor.
12: Hamburger mi, pizza mı, lahmacun mu? Herkesin tercihi farklı. Ama satış verileri gösterdi ki hamburger yerim diyenler açık ara önde.
13: Bağımlılık yapıyor. Çocukla çıktığımızda mutlaka bir hamburger istiyor ve alıyoruz. Bilmiyorum. Seviyoruz diyoruz aslında.
14: Hamburgerde de ekmek var, köftesi var. İyi doyuruyor. Özellikle gençler bunu tabii sipariş ediyor.
12: Ticaret Bakanlığı 2025 yılına ait Türkiye'de et ticaretin görünümü raporunu yayınladı. O rapora göre 97 milyon satış adediyle en çok sipariş edilen fast food hamburger oldu.
15: Rapora göre Türkiye en çok hamburger sipariş ediyor. Ama herkesin tercih sebebi farklı. Kimi daha uygun fiyatlı diyor, kimi daha lezzetli ve doyurucu olduğunu söylüyor. E tabii kebaptan vazgeçmem diyen de var.
16: Ben hamburgere gidip de hayatımda hiç yemedim mesela hamburger. Pizzayı da tercih etmiyorum hamur ürünü. Ama en güzeli Adana'dır. Kırmızı etten şaşmayın.
12: Sipariş verilerine göre listenin iki numarası tavuk döner. Tam 56 milyonluk satış rakamıyla üçüncü sırada ise pizza var.
17: Mesela biz kızlar arasında birleştiğimiz zaman yemek derdine düşmüyoruz. Diyoruz ki hemen bir pizza ısmarlayalım. Daha kolay, daha pratik, böyle orta sunumluk, doyurucu.
18: Ucuz olduğu için yani daha ekonomik oluyor. Dışarıdan çünkü artık her şey çok pahalı olduğu için en azından biraz daha ekonomik oluyor.
12: Geçtiğimiz yıllarda listenin ilk üçünde yer alan lahmacun ise 6. sıraya kadar geriledi.
7: Türkiye Kültür Yolu Festivali coşkusu ilk kez Eskişehir'e taşındı. Peki festivalin Eskişehir ayağında neler olacak? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy anlattı.

0: dolu dolu yaşayacakları ve etkinlik silsilesiyle Eskişehirlilerimizi buluşturacağız. Hepsini festivale davet ediyoruz.
1: Konserlerden sergilere, atölyelerden gastronomi rotalarına Kültür Yolu Festivali Eskişehir'de başladı.
0: Tabii 11 ayrı noktada 177 etkinlikle başta Eskişehirliler olmak üzere komşu illerimizdeki vatandaşlarımızı buluşturacağız.
1: Festival kapsamında şehir her yaştan kişiye hitap eden bir kültür ve sanat sahnesine dönüşecek. Eskişehir 9 günlük festivalde kültür ve sanatla nefes alacak.
0: Tabii say bitmez. O yüzden bizim tavsiyemiz Türkiye Kültür Yolu Festivalleri sosyal medyasında vatandaşlarımızın bu etkinlik günlerini, hangi sanatçının, hangi etkinin, hangi saatte, hangi gün nerede gerçekleşeceğini takip etmelerini tavsiye ediyoruz.
2: Eskişehir ilk kez festivalde ve ilk kez bir gastronomi masası bu sene kurulmuş oldu.
1: Kentte gastronomi profesyonelleri ve sektör temsilcileriyle birlikte 33 lezzet noktası belirlendi.
2: Balaban, çi börek, met helvası deyince elbette akla Eskişehir geliyor ama Eskişehir'in öne çıkan bir başka lezzeti ve değeri var ki o da tarihi bir kazıda bulunan ve karbon testiyle 5000 yıllık olduğu belirlenen külloba ekmeği ve bu ekmek de artık üretilip lezzet duraklarına eklenmiş durumda.
3: Tesadüfen bir kazıda bulunmuş ve yanmış bir ekmek. Bence antropolojik hikayesi en yüksek olan ekmeklerden biri Türkiye'de.
1: Ve Eskişehir'in diğer lezzetlerine gelince.
3: Çok fazla hamur işi görebiliyoruz. Met helvası ve tabii ki göçmen nüfus deyince Bozan'ın inanılmaz bir servisi var. Petüfür buraya ait. Leblebi kurabiyesi yine buraya ait. Fransız profiterolü gibi ama Eskişehir'e aittir.
2: Sivrisar baklavasının özelliği ne? 40 katlı olması, şerbetinin soğuk dökülmesi, daha çıtırt, daha hafif olması.
1: Festival 24 Mayıs'a kadar sürecek.
4: Haber bülteninde kapanışı haftanın kültür sanat ajandası ile yapalım. Detayların ardından yayınımız burası hafta sonuyla devam edecek ve Kübra Nur Uslu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
5: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün her yıl düzenlediği Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali 21 Mayıs'ta kapılarını sanatseverlere açıyor. Festival, yabancı konuk sanatçı ve toplulukların da bulunduğu 13 eser ve 22 temsili seyirciyle buluşturuyor. Programın açılış eseri, İtalyan romantik operasının başyapıtlarından Lucia di Lammermoor'la AKM Türk Telekom opera sahnesinde izleyiciyle buluşuyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali 11-25 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival açılış konserini, Batı'nın geleneğini ve Doğu'nun derinliğini birleştiren Özbek piyanist Behzat Abdurahimov'la Aziz Çokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası ile yapıyor. Programda Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası gibi önemli topluluklar da yer alıyor.

Cirque du Soleil 25 farklı ülkeden 100 kişilik dev bir ekiple 10 yıl aradan sonra İstanbul'a dönüyor. Doğanın kalbine, böceklerin büyüleyici ve hareketli evrenine ışık tutan topluluk, Portekizce'de yumurta anlamına gelen ova gösterisiyle 21-24 Mayıs tarihleri arasında Ülker Spor Arena'da izleyiciyle buluşuyor. Harbiye Cemil Topuz'la Açık Hava Tiyatrosu'nda yaz sezonu başladı. Türk müziğinin iki önemli ismi Funda Arar ve Kubat, senfonik konser projesiyle klasik müzik ve popüler müziği bir araya getirmeye hazırlanıyorlar. Konser 18 Mayıs'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşuyor.

0: Büyülü Gece konser serisiyle İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor.
1: Heyecanını kaybetmişsin, yok inancını kaybetmişsin.
0: Eşsiz sahne performansı ve geniş repertuarıyla 2024'ten bugüne turnesini sürdüren sanatçı 22 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da sahne alıyor.
1: Bize çok günah etmişsin.
0: Baba, hatırlamanın ve unutmanın arasında salınan bir yolculuğu tiyatro sahnesine taşıyor. Başrollerinde Haluk Bilginer ve Özlem Zeynep Dinsel'in bulunduğu oyun, baba kız arasındaki hikayeyi anlatıyor. Tiyatro, 20 Mayıs'ta Mersin Yenişehir AKM'de izleyiciyle buluşuyor. Mehtap Baydun'un Türkiye'deki ilk kurumsal solo sergisi Seni Sevmek Çok Zor ziyarete açıldı. Küratörlüğünü Selen Ansi'nin üstlendiği sergi, sanatçının performans, heykel, fotoğraf ve video gibi

0: farklı mecralar arasında kurduğu ilişkileri, bedenle nesnenin etkileşime girdiği çok katmanlı bir deneyim alanıyla sunuyor. Seçki 15 Kasım'a kadar Arter'de devam ediyor.
1: Paspası bak, girerken baktığında welcome, çıkarken baktığında da goodbye yazıyor.
0: Ecem Erkin yazıp oynadığı tek kişilik müzikli oyun Kara Kız izleyiciyle buluşuyor. Tiyatro 90'lı yıllarda geleneksel bir ailede büyüyen bir kızın hikayesini ele alıyor. Oyun 22 Mayıs'ta Zorlu PSM'de sahneleniyor.
1: Allah aşkına biz de alalım ne olur.
0: Modern sanatın klasiklerinden ilham alan Seriler Arası Yolculuk sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluşuyor. Serdar Leblebici'nin eserlerini bir araya getiren seçki, resim, seramik ve karma teknik çalışmalarla izleyiciyi renk, ışık ve biçim ekseninde özgün bir görsel deneyime davet ediyor. Sergi 21 Haziran'a kadar Sermodern'de ziyarete açık.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 23, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 25, Muğla güneşli 25 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 23, Adana yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 21, Trabzon güneşli 20 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 21, Kayseri yağmurlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 17, Kars yağmurlu 17 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 24, Mardin güneşli 17 derece.
1: Bayramlar bizde hep aynı coşkuyla yaşanır. Her ailenin umudu eksiksiz aynı sofrada buluşmaktır. Çünkü bayram herkes yerini aldığında bayram olur. Bağımlılıklarsa insanı bazen sevdiklerinden, bazen de hayattan uzaklaştırır. Sen olmazsan yerin dolmaz. Bu bayramda sofrada
2: eksik olma.
1: Sofralardan sevdiklerimiz eksilmesin. Bayramlar bayram gibi yaşansın diye Yeşilay 106 yıldır çalışıyor. Eğer siz de bağımlılık sorunu yaşıyorsanız 115'i arayarak ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı destek alabilirsiniz.

0: Erdoğan'ın verdiği mesajlarla başlayalım. Ardından diğer haberlerimize devam edeceğiz. Şöyle ki Erdoğan Kazakistan ziyareti dönüşünde uçakta ABD-İran krizini değerlendirdi. İsrail'i eleştirdi. İsrail'in savaşın bölge geneline yayılmasını istediğini söyleyen Erdoğan, gerçek bir barışın inşa edilmesi şart dedi. Gündeminde ayrıca Ankara'da yapılacak NATO zirvesi de vardı.
1: ABD ile İran arasındaki krizi değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçek bir barışın inşa edilmesinin şart olduğunu söyledi ve İsrail'e tepki gösterdi.
2: Bu krizi doğuran ana etkenlerden biri İsrail'in bitmek bilmeyen kışkırtmalarıdır. İsrail istiyor ki savaş bölge geneline yayılsın ve bölgemizdeki pus daha da artsın. Öncelikle İsrail'in kışkırtmalarının etkisiz kılınması, sonra da gerçek bir barışın inşa edilmesi şart. Türkiye olarak kaosun ortadan kalkması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bölgenin sorunlarının bölge ülkeleri tarafından çözülebileceğine inanıyoruz. Adaletli yük paylaşımı, samimi işbirliği ve ortak güvenlik anlayışı ittifakın geleceği için çok çok önemli.
1: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü konusunda yeni bir gelişme var mı sorusuna da yanıt verdi. F-35 konusunda taleplerimiz ortada. Arkadaşlarımız Amerikalı muhataplarıyla temaslarını sürdürüyor. Müspet bir netice almayı umuyoruz dedi. Gündemde Türkiye'nin AB üyelik süreci de vardı.
2: Avrupa Birliği'ne tam üyelik vizyonumuzu birilerine rakip olmak veya çelme takmak için ortaya koymadık. Türkiye, Avrupa Birliği için büyük bir fırsattır ve birlik bunu değerlendirmek konusunda tarihi bir karar vermek durumundadır. Avrupa bir yol ayrımına gelmiştir ve bu yol ayrımında durumu çok daha dikkatli değerlendirmelidir.
1: Erdoğan, Kaan projesi hakkında da bilgi verdi. Kaan projemiz her geçen gün ilerliyor. Kaan bizim için bir ilk adımdır. Daha iyilerini, daha güçlülerini de yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın dedi.
0: Ve bir de Amerikan Başkanı Trump'ın açıklamalarına bakalım. Efendim Trump İran'ı bir kez daha tehdit etti. İstersek 2 günde her şeyi yerle bir ederiz dedi. Trump ayrıca Tayvan'ı da Çin'den resmen bağımsızlığını ilan etmesine karşı uyardı. Bu arada uyarıyor ama şunu da hatırlatalım. Daha önce aslında Tayvan'a silah satışını onaylayan yine Amerika Birleşik Devletleri'ydi.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'da her şeyi 2 günde yerle bir edebileceklerini iddia etti. Trump, Çin zirvesinin ardından Fox News'e verdiği röportajda hem İran hem de Tayvan konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı. İran'ın direncini hafife almadığını söyleyen Trump, yine de istemesi halinde İran'a kısa süre içinde büyük zarar verebileceklerini ileri sürdü. Trump, İran'la diplomaside tekrarlanan aksaklıklara da atıfta bulunarak Tahran'ın müzakerelerde güvenilmez ve öngörülemez olduğunu savundu. Her anlaşma yaptıklarında ertesi gün sanki o konuşmayı hiç yapmamışız gibi davranıyorlar. Bu herhalde 5 kez oldu. Onlarda bir sorun var dedi. Trump, İran'ın tüm altyapısını şimdiye kadar hedef almadıklarını öne sürerken olası çözümün ya diplomatik ya da askeri olabileceğini belirtti. Amerikan Başkanı, Kasım ayında yapılacak kongre seçimlerinin İran politikasını etkilemeyeceğini de belirtti. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğini tekrarladı. Trump'ın Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşmesinde Tayvan konusunun da gündeme geldiğini belirtti. Tayvan'ın resmen bağımsızlık ilan etmesini istemediğini söyledi.
4: Şu anda orada bağımsız olmak isteyen biri var. Bağımsızlık. Bu riskli bir şey. Bağımsızlığa gelince savaşa girmek istiyorlar. Arkalarında ABD'nin olduğunu düşünüyorlar.
3: Washington yönetimi resmi olarak tek Çin politikasını sürdürse de Tayvan'a askeri destek vermeye devam ediyor.
0: Efendim haberlerle devam edeceğiz ama gelin önce bir manşetlere bakalım. Gazetelerimiz şöyle geldi. Bakalım bugün 17 Mayıs pazar sabahına okuyucularına neler duymuş gazeteler. Öncelikle Hürriyet'le başlayacağız. Hürriyet gazetesinin manşetinde 8 şarjörle püskürtlü ifadeleri yer alıyor. Hangi olaydan bahsediyor hemen hatırlatalım. Malumunuz daha önce 4 ay, bu arada ifadeleri şu şekilde Hürriyet gazetesinin. 4 ayrı silah kullanan 8 şarjör boşaltıp 3 teröristi de vuran kahraman polis o günün hikayesini anlattı diyor. Hangi

Habertürk ekranlarından merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar. Bugün 17 Mayıs Pazar, saatlerimiz artık 8'e geliyor. Ben Kübra Nuruslu, burası hafta sonu başlıyor efendim. Elbette gördüğünüz gibi gazetelerimizi hazırladık. Gazete manşetleriyle başlayacağız, devam edeceğiz. Sonrasında sizin için hazırladığımız haberler var ama gelin bir öncesinde Cumhurbaşkanı

0: Olay hatırlatalım. İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu'na saldıran teröristlerle girdiği çatışmayla dikkat çeken polisin ifadesini aktarıyor Hürriyet gazetesi manşetten duyurmuş. Ardından Milliyet gazetesine bir bakalım. Süreçte en kritik kavşak ifadeleri yer alıyor Milliyet'te de. Hangi süreç? Terörsüz Türkiye sürecinden bahsediyor. Çünkü gazetenin aktardığına göre terörsüz Türkiye'de güvenlik birimlerinden 10 gün içinde beklenen rapor gelecek ve yol haritası belirlenip hangi adımların nasıl ve hangi sırayla atılacağına güvenlik birimleri işaret edecek. Gazetenin aktardığına göre önümüzdeki 10 gün terörsüz Türkiye süreci için oldukça kritik. Ve Karar Gazetesi suyumuzu kuruttuk şeklinde bir başlıkta bulunmuş. Şöyle ki efendim, malumunuz özellikle uzun zamandır söz ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda da su krizi gündeme gelebilir şeklinde, tüm dünyada su krizi gündeme gelebilir şeklinde de çeşitli raporlar var. Aslında Karar Gazetesi de tam da bu duruma dikkat çekiyor. Suyumuzu kuruttuk diyerek. Ve sırada Sabah var. Terörsüz Türkiye için, gençlerin huzuru için. Şöyle ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün aslında yaptığı açıklamaya yer veriyor Sabah gazetesi. Erdoğan, AK Parti'nin Bir Gençlik Şöleni programında 10 binlere seslendi. Terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Türkiye yüzyılını sizlerle inşa ediyoruz dedi. Sabah gazetesi de işte bu sözleri manşetine taşımış. Ve sırada Cumhuriyet var. Efendim, Cumhuriyet gazetesinin aktardığına göre ek hesaplara yüklendik diyor gazete. Ortalama borç son bir yılda 17 bin liradan 26.248 liraya yükseldi diyor gazete. Hemen aktaralım. Hani malumunuz hepimizin de kullandığı o ek hesaplar var ya, aktarılana göre, yine verilere göre Mart 2026 sonu itibarıyla ek hesap kullanımında aylık artış %6.1, yıllık artış %63.7 oldu diyor gazete. Bankalardaki aslında pek çok kişinin ihtiyaçlarını karşılamak için borca yönelen pek çok kişi kredili mevduat hesaplarından bahsediyor Cumhuriyet gazetesi de. Ve sırada Türkiye var. Türkiye gazetesi, Erdoğan'dan tam üyelik mesajı Avrupa Birliği tarihi bir yol ayrımında ifadelerini kullanıyor. Erdoğan bu mesajları nerede vermişti hatırlatalım. Aslında Kazakistan dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'ne dikkat çekti Erdoğan ve tarihi bir yol ayrımında ifadelerini kullanmıştı. Gazetede bunu manşetine taşımış. Ve son olarak foto maç diyeceğiz. Foto maçta yine Cimbom'dan Virenki atağı hedef 27. şampiyonluk ifadesi kullanılıyor. Foto maçta yine manşetine Galatasaray'ı taşımış. Galatasaray 35 milyon euroluk Belçikalı yıldızın peşinde diyor. Fenerbahçe'ye de yer veriyor gazete ve başkan adayı Aziz Yıldırım Portekizli hocayı geri getirmek istiyor ifadelerini kullanıyor. Tüm bu manşetlerin detaylarını elbette efendim haberlerimizde aktaracağız. Şöyle hızlıca bir gazetelerin üzerinden geçmiş olduk. Şimdi az önce gazetelere bakmadan önce hatırlayacaksınız, Trump'tan bahsettik. Trump'ın Çin ziyareti sonrasında yaptığı açıklamalardan. Bu arada Trump'ın ardından Rusya lideri Putin de Çin'i ziyaret edecek. Kremlin ziyaret tarihini 19-20 Mayıs olarak açıkladı. Şimdi daha önce hatırlayacaksınız, aslında Starmer'da gitmişti, Macron'da gitmişti ve bu ziyaretle birlikte Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 4 daim üyesini kısa süreyle ağırlayan ilk ülke olacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin'e gidiyor. Kremlin, Rus lider Putin'in 19-20 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceğini duyurdu. Açıklamaya göre ziyaret, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in daveti üzerine gerçekleşecek. Ziyarette Putin ve Xi'nin Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik adımları ele alacak. Uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak. İki lider 2026-2027 Rusya ve Çin eğitim yılları etkinliğinin açılış törenine katılacak. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında üst düzey ortak bildirilerin imzalanması ve çeşitli

0: ve ikili anlaşmaların hayata geçirilmesi planlanıyor. Putin ve Xi son olarak Eylül 2025'te Çin'de düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında yüz yüze görüşmüştü. Kaynaklara göre Putin'in ziyareti Trump'ınki kadar gösterişli olmayacak. Ne görkemli karşılama ne askeri geçit töreni yapılacak. Zira ziyaret Moskova-Pekin arasındaki rutin ilişkilerin bir parçası olarak gerçekleşecek. Putin ziyareti gerçekleşirse Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin diğer dört daimi üyesini birkaç ay arayla ağırlayan ilk ülke olacak. Çin, Aralık ayında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u, Ocak ayında İngiltere Başbakanı Starmer'ı ağırlamıştı.
1: Bu arada İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılarda Hamas'ın silahlı kanadı, Kassam Tugaylarının lideri İzzettin El-Haddad'ın öldüğü duyuruldu. İsrail, Gazze'de yaptığı son saldırıda El-Haddad'ın hedef alındığını açıklamıştı. Hayatını kaybettiği doğrulanan El-Haddad, eşi ve 19 yaşındaki kızı için Gazze'de cenaze töreni yapıldı. El-Aksa Şehitleri Camii'nde yapılan törenle yüzlerce Gazze'li katıldı bu törene. Hayalet adıyla bilinen El-Haddad, daha önce birçok suikast girişiminden kurtulmuştu. Hamas lideri, Gazze'de ateşkes ilan edildikten sonra İsrail'in öldürdüğü en üst düzey görevli oldu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre ise Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 12 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 857 kişi öldürüldü. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana yaptığı Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı sayısı 72 bini aştı. Efendim, Hürriyet gazetesinden bir haber paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden bahsediyor gazete. Şöyle ki, CHP'den partimize katılımlar olabilir diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. CHP'den AK Parti'ye yeni katılımların olabileceğini açıklayarak tehdit edilen, baskı gören bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de buldu dedi. Yine CHP'de hizmet mümkün değil ifadelerini de kullanıyor. Az önce aktarmıştık, bazı gazetelerin yine manşetinde vardı. Türkiye Avrupa Birliği için büyük fırsat ifadeleri, Hürriyet de buna yer veriyor. Bu açıklamaları Kazakistan dönüşünde uçakta yapmıştı Erdoğan. Ve Türkiye Avrupa Birliği için büyük bir fırsattır ve birlik bunu değerlendirmek konusunda tarihi bir karar vermek durumundadır ifadelerini kullandı, yaptı açıklamaları. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamalarının ardından, yani Kazakistan dönüşünden sonra da bir başka programa katıldı. Kocaeli'de AK Parti Gençlik Kolları tarafından bir gençlik şöleni programı düzenlendi. Sadi Umut Olduran gençler de ünlü sanatçıların şarkılarıyla eğlendi. Programda konuşan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş de artık eski Türkiye yok, özgüvenli bir gençlik var dedi.
2: Stadyum hınca hınç doldu, gençler bu şölende buluştu.
3: Bilsinler ki Fatih.
2: AK Parti Gençlik Kolları Kocaeli'de bir gençlik şöleni programı düzenledi. Stadyumu dolduran on binlerce genç şölende sahne alan ünlü sanatçıların şarkılarıyla coştu. Sunuculuğunu Eser Yenenler'in yaptığı etkinlikte adeta gençlik rüzgarı esti. Programın açılışında konuşan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, gençlere hitap ederek artık kendine güvenen bir gençlik var ifadelerini kullandı.
4: Artık eski Türkiye yok. Artık eski gençlik yok. Artık Sayın Cumhurbaşkanım, özgüvenli bir gençlikler ve o gençliğin bugün karşısında kim olursa olsun, hangi oyun kurulursa kurulsun, bu yürüyüş durmayacak. Bizim istikametimiz büyük hedefler. Bizim yolumuz kararlılıktır.
2: Etkinlikte Türkiye'de ilk kez dijital koreografi şovu da gerçekleştirildi.
4: Kurulan her köprü üretilen...
1: Burdur Belediyesi'ne mevzuata aykırı işlemler yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma da tamamlandı. Belediye başkanı, meclis üyeleri ve eski başkanın da aralarında bulunduğu 51 şüpheli hakkında dava açıldı.

0: Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı ve mahkemenin de kabul ettiği iddianameye göre belediyede 2013-2023 yıllarında yapılan bazı imar planı değişiklikleri ve yapı ruhsatı işlemlerinde mevzuata aykırı uygulamalar vardı. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile eski başkan Sebahattin Akkaya suçlamaları kabul etmedi. Aralarında eski ve yeni başkanla belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 51 şüpheli için görevi kötüye kullanma suçlamasıyla 6 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Sanıklar 13 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak. Milliyetçi Hareket Partisi engellilerin sorunlarına dikkat çekmek için Türkiye genelinde bir şura düzenleyecek. Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul da engellilere gelir desteği sağlanması gerektiğine dikkat çekti.
1: Engellilerin istihdama katılımının önemine değindi. MHP'nin özel bireylere yönelik çalışmalarını anlattı.
2: Ayrışmayacağız, bölünmeyeceğiz, kırılmayacağız.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası faaliyetlerine dair açıklama yaptı. Türkiye çapında Engelli İstihdam Şurası yapılacağını söyledi.
3: Özel bireylerimizin özellikle mali sorunlarına çözüm bulabilmek adına Türkiye çapında geniş katılımlı bir Engelli İstihdam Şurası yapılmasını uygun buluyoruz. Ayrıca bizim için en önemli konulardan biri de engelli bireylerimizin kendi imkanlarıyla hayatta kalabilecek kadar gelire sahip olabilmesidir. Bu amaçla engelli fertlerin vefat eden ebeveynlerinin emekli maaşlarının tamamının engelli bireylerimize tahsis edilmesini öncelikli politikalarımızdan biri olarak belirlediğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.
1: Yurdakul, MHP'nin özel bireylerin ve ailelerin yanında olacağının altını da çizdi.
2: Ne gazilerimizi unutacağız, ne de engelli kardeşlerimizi yalnız bırakacağız.
0: Antalya'da bir sitede bulunan dairenin asma tavanı büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sırasında evde bulunan iki kişi de yaralandı.
4: Lüks sitenin tavanı çöktü. Yüzlerce kilo ağırlığındaki malzemeler evdekileri hastanelik etti. Olay Antalya'nın Alanya ilçesinde bir sitede yaşandı. Dört katlı binanın ikinci katındaki dairenin asma tavanı büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada odada iki kişi vardı. Neye uğradıklarını şaşıran iki kişi asma tavanın altında kalıp hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Muğla merkezi Beşil'de Daltonlar olarak bilinen, artık hepimizin pek de ismine hakim olduğumuz o Daltonlar suç örgütüne operasyon düzenlendi ve 12 şüpheliden 10'u da tutuklandı. Seydi Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmada nitelikli yağma, silahla mala zarar verme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarına karışan şüpheliler tespit edildi. Muğla merkezi Beşil'de düzenlenen operasyonda Daltonlar suç örgütü üyesi oldukları belirtilen 12 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Efendim, bir kafa attı, pahalıya patladı. Bu başlık Posta Gazetesi'nden. Sosyal medyada kelebek sarsılmaz adıyla fenomen olan Hülya Sönmez, İstanbul Arnavutköy'de trafikte seyir halindeyken park halindeki otomobile çarptı. Kazanın ardındansa çıkan tartışmada Hülya Sönmez, diğer aracın sürücüsü olan kadına kafa attı. O anlarda çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şimdi izleyelim o görüntüleri.
4: Araçlarından indiler, tartışmaya başladılar. O tartışma karakolda bitti. Sürücüye kafa atan diğer sürücü cezasız kalmadı. Görüntüler İstanbul Arnavutköy'de kaydedildi. Arayolda hız yapan sürücüye diğer sürücüler tepki gösterdi. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hülya Sönmez otomobilden inerek kendisine yönelen diğer sürücüye kafa attı.

0: Hülya Sönmez şikayet üzerine yakalandı. Sönmez 180 bin lira para cezasına çarptırıldı. Ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Aracı da trafikten men edildi.
1: Efendim acı bir haber paylaşacağız. Konya'da aile arasında çıkan kavga ne yazık ki kanla bitti. Bir kişi anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü. Olay Meram ilçesinde bir evde meydana geldi. Aile arasında çıkan tartışma büyüyüp kavgaya döndü. Bir kişi eline aldığı bıçakla anne ve babasına saldırdı. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Gökhan Dinçer ve eşi Nazife Dinçer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Anne babasını öldürüp kaçan zanlı yakındaki bir sokakta yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Efendim hayırlı evlat diyeceğiz. Takvim gazetesinden geliyor başlık. Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, babasının mirasını korumak için büyük mücadele verdiğini söyledi. Doğukan Manço, Biz Bize programında içini döktü ve 2002'de baba evimiz haksızca elimizden alındı. Geri almaya and içtim. Bankalar kredi kartı bile vermiyordu. Çok çalıştım ve o parayı biriktirdim dedi. İşte tam da Takvim gazetesi hayırlı evlat olarak anlatmış Doğukan Manço'yu bu açıklamalarının üzerine. Şimdi Muğla'dan devam edeceğiz. Bir evde çıkan yangında ne yazık ki korku dolu anlar yaşandı. Geldiği görüntüsü de çatıda mahsur kalan iki kişiyi de itfaiye kurtardı.
0: Elektrik teli koptu, evde yangın çıktı. İki kişi çatıda mahsur kaldı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde herkes evindeyken elektrik teli koptu. İddiaya göre bu nedenle bir evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Evdeki iki kişi çatıya çıkarak yardım bekledi. İtfaiye ve sağlık ekipleri kısa süre sonra olay yerindeydi. Önce yangına müdahale edildi. Alevler kontrol altına alınınca ekipler mahsur kalanlara yöneldi. İki kişi merdiven yardımıyla indirildi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
1: Efendim ilginç bir haber var. Samsun'da sokak ortasına insansız hava aracı düştü. Bazı evlerde de hasar oluştu. Olay İlk Adım ilçesinde sabah saatlerinde yaşandı. Kazım Karabekir mahallesinde evlerin arasına insansız hava aracı düştü. Olayı görenler 112 ekiplerine haber verdi. Aracın çarptığı 3 evde ise hasar oluştu. Kanat genişliği 1 metreyi bulan insansız hava aracını kimin ne amaçla uçurduysa araştırılıyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde kazaya neden olan sürücü olay yerinden ayrılmak isteyince çevredekiler engel olmaya çalıştı. Bakın o sürücü son durağı ne yaptı.
0: O dönüşü yaparken kazaya neden oldu. Olay yerinden ayrılmaya çalıştı. Engel olmak isteyenlere biber gazı sıktı. Görüntüler Antalya'nın Manavgat ilçesinden. Bir sürücü otomobille U dönüşü yapmak istedi. Bu sırada yolda ilerleyen başka bir araç bir anda önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Park halindeki arabaya çarptı. Kazada neyse ki yaralanan olmadı. Ama kazaya neden olan sürücü olay yerinden ayrılmaya kalkınca bir anda ortam gerildi. Çevredekiler sürücüyü durdurmaya çalıştı. Aracını sokakta durduran sürücü yaya olarak elindeki biber gazıyla geri döndü. Sürücünün biber gazlı saldırısı üzerine ortam bir anda gerildi. Kavgaya çevredekiler de dahil oldu. Gaz sıkmaya devam eden sürücü aracına binip uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Biber gazından etkilenen diğer aracın sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis şimdi kaçan saldırganın peşinde.
1: Efendim Kurban Bayramı'na artık günler kaldı. Önemli bir haber var Sabah gazetesinden. Küpe numarasından kurbanlığı sorgulayın diyor gazete. Uzmanlardan

0: kurbanlık seçecek vatandaşlara önemli uyarı. Seçilecek kurbanlık hareketli ve bakışları canlı olmalıdır. Hayvanların sağlığını tarım cebimde uygulamasına küpe numaralarını girerek sorgulayın. Geçirdikleri tüm hastalıkları ve vurulan aşıları burada görebilirsiniz diyor gazete. Önemli tarım cebimde uygulaması üzerinden efendim o kurbanlığın tüm özelliklerini görebilirsiniz. Biz de duyurmuş olduk bu vesileyle. Şimdi gelin sınırlarımızın dışına bir çıkalım. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Küba'yla 29 yıl sonra hesaplaşmaya hazırlandığı iddia edildi. Amerikan medyasına göre ABD eski Küba lideri Castro'ya dava açmaya hazırlanıyor. Nedeni ise ta yıllar öncesine dayanan Küba'nın 1996'da düşürdüğü iki uçak.
1: Amerika Birleşik Devletleri 29 yıllık hesaplaşmaya girecek. Donald Trump yönetimi 94 yaşındaki eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro'ya yönelik yargı sürecini gündeme aldı. İddia Amerikan basınında yer aldı. 1996 yılında Küba savaş uçakları Amerika Birleşik Devletleri merkezli sürgün grubuna ait iki uçağı düşürmüştü. Miami merkezli Brothers to the Rescue yani kurtarmaya gelen kardeşler örgütüne ait uçakların düşürülmesi sonucu 3'ü Amerikan vatandaşı, 4 kişi hayatını kaybetmişti. Küba yönetimi düşürülen uçakların hava sahasını ihlal ettiğini savunurken, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü uçakların uluslararası hava sahasında olduğunu açıklamıştı. Washington'daki bazı siyasetçiler dönemin Savunma Bakanı Raul Castro'nun saldırı emrini verdiğini öne sürüyor. Florida valisi Ron DeSantis ise dava ihtimaline destek vererek bu dava çok uzun zamandır bekleniyordu dedi. 2018'de devlet başkanlığını, 2021'de Komünist Parti liderliğini bırakan Castro'nun Küba yönetimi üzerindeki etkisini sürdürdüğü belirtiliyor. Bu sırada CIA direktörü John Ratcliffe'in Havana ziyareti ise oldukça dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir uçak yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez Havana'ya indi. Küba yönetimi görüşmelerin siyasi diyaloğu ilerletmek için yapıldığını duyurdu. Ancak Washington cephesinin enerji kriziyle boğuşan Küba'dan temel değişiklikler talep ettiği iddia ediliyor.
0: İngiltere'nin başkentinde iki ayrı yürüyüş vardı. Biri Nekbe yani büyük felaketin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen bir yürüyüş. Binlerce kişi Filistin'e destek için sokağa çıktı. Diğer yürüyüşü ise aşırı sağcı aktivistler organize etti. Polis iki yürüyüşe toplam 80 bin kişinin katıldığını açıklarken göstericileri birbirlerinden ayrı tutmak için de geniş güvenlik önlemleri aldı. En az 11 kişi de gözaltına alındı.
2: Bir yanda Filistin'i destekleyenler, diğer yanda aşırı sağcı aktivistin organize ettiği yürüyüş. Londra'da binlerce kişi sokaktaydı. Filistin'i destekleyen örgütlerin organize ettiği yürüyüşe katılım yüksekti. Filistin bayrakları ve İsrail karşıtı dövizler dikkat çekti. Soykırım çok açık, Lübnan'da bombaları durdurun, Özgür Filistin sloganları atıldı. Yürüyüşte sığınmacı ve göçmenleri destekleyen birçok döviz de görüldü. Diğer taraftaysa göçmenlik karşıtları yürüyüş yaptı. Aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson'ın organize ettiği yürüyüşe de binlerce kişi katıldı. Göstericiler Birleşik Krallık, İngiltere, İsrail ve Şah dönemi İran bayrakları taşıdı. Göçmenlik karşıtı slogan atan göstericiler Başbakan Keir Starmer'ın da istifasını istedi. Londra polisi gösteriler için geniş güvenlik önlemleri aldı. 4000 polisin görev yaptığı açıklanırken göstericileri birbirlerinden ayrı tutmak için bazı sokaklara bariyerler kondu. Zırhlı araçlar, atlı polisler, köpekler, dronlar ve helikopterler Londra genelinde görev yaptı. Güvenlik önlemlerinin maliyetinin yaklaşık 4,5 milyon pound olduğu hesaplanıyor.
0: Efendim Mavi Vatan yasası geliyor, malumunuz günlerdir söylüyoruz, biz de duyuruyoruz bu meseleyi. Şimdi Yeni Şafak gazetesi de Kurban Bayramı sonrasında aslında meclise gönderilecek bu düzenleme diyor. 14 maddeden oluşacak deniz yetki alanlarına ilişkin kanun teklifiyle özel statülü deniz alanları belirlenecek. Ege'de ve tüm denizlerde sınırların tespitinde ilgili ve özel koşullar artık dikkate alınacak. Şimdi biz

0: tam da Mavi Vatan Kanunu hazırlıklarındayken Yunanistan'dan da krize neden olacak bir adım geldi. Atina yönetimi Türk balıkçı tekneleri nedeniyle Avrupa Birliği'nden müdahale istedi. Yunanistan Cumhurbaşkanı da Türkiye sınırına gitti, oradan mesajlar verdi.
1: Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz yetki alanı tartışmaları yeni açıklamalarla bir kez daha gündeme geldi. Atina yönetimi Türk balıkçı teknelerinin yasa dışı faaliyetlerde bulunduğunu öne sürerek Avrupa Birliği'nden müdahale talep etti. Yunanistan Denizcilik Bakanı Vasilis Kikilias, deniz sınırlarımız aynı zamanda Avrupa'nın sınırlarıdır dedi. Gerilimin Türkiye'nin Mavi Vatan doktrinini iç hukuka taşıyacak yasa hazırlıklarıyla aynı dönemde yaşanması dikkat çekti. Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasoulas da Türkiye sınırındaki Meriç bölgesini ziyaret etti. Sınır hattındaki askeri noktaları inceleyen Tasoulas, karada ya da denizde bu sınırlar müzakere edilemez mesajı verdi. Tasoulas 2022 yılındaki sınır kriziyle de gönderme yaparak Yunan sınırları emin ellerdedir. Doğuda ve Türkiye sınırında teyakkuzu bir an bile gevşetmeyeceğiz dedi. 2020'de Türkiye'nin sınır kapılarını açacağını açıklamasının ardından çok sayıda göçmen Edirne üzerinden Yunanistan sınırına yönelmişti. Yunanistan ise kara sınırını kapatarak güvenlik güçlerini bölgeye sevk etmişti. Sınır hattında göçmenlerle güvenlik güçleri arasında sert müdahaleler ve çatışmalar yaşanırken Avrupa Birliği Yunanistan'a destek vererek sınır kontrolünü Avrupa'nın dış sınırlarının korunması olarak tanımlamıştı.
0: Efendim, Trump'ın hani Trump'a verilen hediyeler vardı ya Çin ziyareti sırasında, iddiaya göre Çin'in hediyeleri çöpe gitti. Haber Akşam gazetesinden: Trump'ın Çin ziyaretinde ABD'li yetkililere verilen hediyeler çöpe atıldı diyor gazete. Gelin şimdi hem bu Trump'ın Çin ziyaretini hem de çok daha fazlasını Oraya İn'le konuşalım. Habertürk yazarı Oraya İn yine bu dilimde karşımızda olacak. Pek çok gündeme bakacağız. Hem Trump'ın Çin ziyaretine, hem İran meselesine, hem Amerika Birleşik Devletleri'nin gündemine, hem de Yunanistan'ın gündemine de bakacağız elbette. Merhaba Oray, hoş geldin.
2: Günaydın, hoş bulduk Kübra Nur.
0: Oray, şöyle başlayalım mı, tam da Çin demişken, bu Trump'ın Çin ziyaretinden ne çıktı sence? Yani Trump ne aldı, ne verdi? Pekin'de kazanan Xi mi yoksa Trump mı oldu? Ne konuşuldu Amerika Birleşik Devletleri'nde?
2: Şimdi ziyaret Trump için ne yazık ki istediği gibi gitmedi. Çünkü yanında CEO'ları götürdü. Orada Çin pazarını Amerikan şirketlerine açmayı umut ediyordu. Hatta çok büyük anlaşmalarla dönmek istiyordu Xi'den. Ve Trump Xi'yi kendi karizmasıyla, kendi kişisel ilişkileriyle, işte herkesin nasıl tavlama yeteneği varsa Xi'yi de bu şekilde tavlayabileceğini düşünüyordu. Bütün bunlar olmadı. Xi bir kere bu oyuna düşmedi. Daha ilk el sıkışmalarından başlayarak bir mesafe koydu net bir şekilde. Çok ciddi bir devlet töreniyle ağırlandı Trump. İşte o tarihi yerler gezdirildi, gül bahçeleri gezdirildi. Fakat mesela 2018'de Putin'in ziyaretinde iki lider, Xi ve Putin, çok daha samimi bir görüntü çizmişlerdi. Ve şimdi yeniden Putin'in ziyaret ediyor olması, hemen ardından Trump'ın, Xi'nin evet biz de Amerika'ya o kadar muhtaç değiliz, başka alternatiflerimiz hala devam ediyor mesajına neden oldu. Ne iş, bir takım Xi Trump'ın hoşuna gidebileceğini düşündü. Önüne tabir caizse bazı havuçlar verdi. İşte Boeing 200 tane uçak alacağını açıkladı. Ancak mesela Çin tarafından böyle bir biz uçak almaya bakıyoruz ama Boeing alıp almayacağız mı bilmiyoruz dedi. Nitekim Boeing hisseleri düştü. Nvidia Amerika'nın en kıymetli şirketi, çiplerini Çin şirketlerine satmak istiyordu. Orada bir açılım sağlandı. Trump buna izin verildiğini söyledi. Fakat bu sefer Xi diyor ki biz niye Amerikan şirketinin çiplerini alalım? Huawei kendi şirketimizin çiplerini alalım dedi. Onu da durdurdu. Yani bir ticari zirve olması bekleniyordu. Şimdi benzer bir şekilde...
0: Bu arada şunu da not düşeyim. Boeing mesela 200 uçağı sattı. Bu bir başarı mıdır sorusu gündeme gelmişti ama beklenen 750 uçaktı. Dolayısıyla önce bir 750'den 500'e düştü, sonra 200'e düştü. Hisseleri düşmesinde aslında bu söylemler de etkili oldu da deniliyor bir yanda.
2: Evet, şimdi o 200 uçağın bile satılıp satılmadığı net bir şekilde değil. Benzer şekilde çipler aynı şekilde. Şimdi Hürmüz konusunda Amerika tarafı diyor ki İran kesinlikle Hürmüz'ün açılmasını istiyor diyor. Fakat pardon, Çin Hürmüz'ün kesinlikle açılmasını istiyor diyor. Ancak Çin yetkililerinden böyle bir açıklama gelmedi. Gümrük

0: Vergiler konusunda Trump konuşulmadı dedi. Çin tarafı konuşulduğunu iddia ediyor zirvede. En önemli başlıklardan bir tanesiydi hatta. Öncesinde de o bekleniyordu. Son olarak da tabii Tayvan meselesi. Tayvan burada damga vurdu. Trump'ı açık açık neredeyse tehdit etti. Yani Çin'in resmi pozisyonu zaten Amerika'nın Tayvan'ın bağımsızlığına karşı çıkmasıydı. Ve bunu bir kez daha dillendirdi. Açık açık dedi ki bu konuya eğer dedi... devam ederseniz dedi. Şimdi dedi iş çok daha tırmanır dedi. Yani böyle istemediğimiz sonuçlar doğurabilir dedi. Ve buna da karşı hiçbir şey Trump söyleyemedi. Ne oldu? Şimdi Tayvan'a bir silah satışı vardı Amerika'da. 23 Eylül'de Xi ve Trump Beyaz Saray'da bir araya gelecekler Birleşmiş Milletler zirvesinin ardından. Büyük ihtimalle bu Tayvan'ın silah satışı ertelenecek. Öyle bir kazanımı oldu. Şimdi Trump uçakta önce bu konuyu konuşmadık dedi, daha sonra konuştuk dedi. Amerika Tayvan'a müdahale savunmak için girecek mi oraya? Orası belli değil.
1: Bu arada şu ifadeyi de kullandı dedi. Evet. Dönüşte. Oray Tayvan'ın resmen bağımsızlık ilan etmesini istemediğini söyledi. Şimdi daha gitmeden önce işte biz o senin de vurguladığın gibi 11 milyar dolarlık silah satışından bahsediyorduk. Fakat Çin'den gelen tehditler üzerine böyle bir geri adım gibi mi okumak lazım? Çünkü Amerikan Başkanı diyor ki Tayvan'ın resmen bağımsızlık ilan etmesini istemiyorum dedi mesela son açıklamasında.
0: Evet, Fox News'a yaptığı röportajda da hatta dedi ki ya dedi Çin'in dedi 57 kilometre yakınında dedi bir adadaydı. Bizim dedi 9500 mil ötemizdeydi. Yani bizi çok ilgilendirmiyordu. Halbuki son derece jeopolitik bir önemi var Tayvan'ın. Daha da önemlisi bu yapay zeka yarışında Tayvan'a Amerika'nın ihtiyacı var. İşte bu Nvidia çipleriyle ilerliyor pek çok yapay zeka operasyonu. Onların birçoğu Tayvan'da üretiliyor. Tayvan bu yarışta Amerika'nın öne geçmesi için yani sadece orada bölgeye hakim olması için değil aynı zamanda da bu yapay zeka yarışında eğer liderliğini sürdürmek istiyorsa çok stratejik bir yer ve burayı savunmak zorunda. Nasıl savunacak? Silahlarla savunmak zorunda ama elinde de silah kalmıyor. Ve bu silahlar işte İran Savaşı'nda füzeler teker teker stoktan harcanıyor. Bu silahların yeniden üretilmesi için minerallere ihtiyaç var. Bu mineraller de Çin'in elinde. Çin yıllarca işte bu Afrika'da yumuşak bir sömürgecilik diyebileceğimiz şekilde orada nadir toprak elementlerini işletiyor ve dünyada da çok önemli bir etkisi var. Amerika'nın bu elemente ihtiyacı var silah üretmek için. Ve Xi de elinin ne kadar kuvvetli olduğunu Trump'a gösterdik bu görüşmede.
1: O halde Trump umduğunu bulamadı ama en azından sanki böyle gerginlik olmadı. Buna da şükür mü diyelim? Çünkü piyasalar bu meseleyi öyle karşılamış gibi de görünüyor herhalde, öyle değil mi?
0: Yani işte S&P endeksi %1 düştü bu görüşmenin ardından fakat öncesinde ciddi bir rekor kırmıştı. Yani beklentilerle sonuç arasında bir uçurum var ama Trump'ın söylediği bir şey bu görüşmeden sonucu nedir? Bir ilişki dedi ve bu ilişki dedi kulağa çok saçma gelebilir ama dedi ilişkinin başlaması ve sürmesi önemlidir dedi. Dediğim gibi Beyaz Saray'da görüşecekler Eylül sonunda. Daha sonra iki uluslararası toplantı yine bir araya gelmeleri bekleniyor. Tabii burada ilk başından beri bu Çin'le müzakereleri Scott Bessent Hazine Bakanı yürütüyordu. Bu da bu zirvenin bir ticari zirve olacağı anlamına geliyordu. Yani baştan beri bir bilgi Dışişleri Bakanı değil, Hazine Bakanı ile ilerliyordu burada. Şimdi burada bir ticari çıkarlar doğrultusunda iki lider yıl sonuna kadar bu ilişkiyi sürdürmeleri şart.
1: Bu arada benim yine aklımda kalan manzaralardan biri, şimdi bu işte karşılama töreni mesela Trump için. Evet, hakikaten renkliydi. Ama şu da benim çok dikkatimi çekmişti. Gezi sırasında hani bir imparatorluk bahçesini gezdirdi Xi Trump'a. Trump orada dedi ki ya çok güvenlik önlemlerinin de üst düzeyde olduğu bir bahçe orası. Buraya benden başka bir lideri getiriyor mu Xi diye sordu. Xi de cevap olarak çok nadir, kimse gelmiyor buraya ama daha önce Putin gelmişti şeklinde de böyle bir yanıt verdi. Bu da böyle kayıtlara geçti hakikaten. Bu arada bu konuyla ilgili ekleyecek bir şeyin yoksa İran'a geçelim. Evet. Çünkü İran'a yönelik tehditleri de devam ediyor.
0: Bir parantez açalım. Lütfen. Çünkü bir iki renkli not var. Gül bahçelerini çok beğenmiş Trump orada ve gül fidanlarını yollayacağını söyledi Xi ona. Beyaz Saray'daki gül bahçesini halbuki betonla çevirmişti Trump orada. O çok bence ilginç bir şey. Benzer şekilde yine Putin'le ilişkileri işte daha evvel iki lider bir yere geldiklerinde vodkaları devirdiler. Birlikte pancake yaptılar, mutfağa girdiler. Çok daha samimi bir ilişkileri vardı. Şimdi burada Trump'la evet çok son derece mesafeli bir devlet ilişkisi vardı. Dolayısıyla iki lider eşit karşılanmıyor Çin'de.
1: Şimdi Trump bir yandan da Çin'den döner dönmez aslında İran'a yönelik tehditlerinde de tabiri yerindeyse vites yükseltti. Bunun sebebi sence ne? Xi'den aldığı güvenceler mi? Hakikaten İran'a yönelik bir operasyon tekrar söz konusu olabilir mi? Mesela yine dün paylaştığı bir paylaşımda da fırtına öncesi sessizlik ifadesini kullanıyor. Acaba bu da İran'ı mı

0: kastediyor bu paylaşımda diye de yorumlandı.
1: Şimdi Trump giderken Çin'e bu İran konusundaki sorulara ben geçim sıkıntısını da önemsemiyorum. Tek önemsediğim şey İran'ın nükleer silah sahibi olmaması gibi bir çok son derece tepki çeken bir açıklama yapmıştı. Ve Şii'den de aslında bir arabuluculuk, işte Trump zaten bunu asla kabul etmez. Hani bir yardım istediğini kabul etmedi hiçbir şekilde. Ancak Çin'in çok önemli bir kozu var İran'a karşı. Çünkü İran'dan en fazla enerji alan ülke. Dolayısıyla İran'a karşı belki gücünü kullanarak bir müzakere yapabilirdi. Ama o da karşılığında işte Tayvan meselesini öne sürdü. Dolayısıyla Trump'ın şimdi İran konusunda bir savaşı bir an önce bitirmek istiyor. Hem ekonomik açıdan hem siyasi açıdan kendisine çok zarar verdiğini biliyor bir İran savaşının. Fakat İran'ı da bir türlü masaya getiremiyor. Yani bir türlü İran'a istediklerini yaptırtamıyor. Bunu yapmak için de yapacak elindeki tek kuvvetli silah olan askeri gücünü kullanacak. Dolayısıyla şimdi Savunma Bakanı Pete Hegseth ve daha sonra da Donald Trump bir takım tekrar bu işte Epic Fury operasyonu değil ama başka bir isimle operasyonun yeniden başlayabileceğini sinyallerini veriyor. 50 bin askeri birlik var şu anda bölgede. Ama aynı bu birliğin ya kara harekatıyla işte bu Hark Adası'nı alabileceği ve İran'ın stratejik altyapılarını, enerji ve köprülerini havaya uçurabileceğini söylemekle birlikte her an geri çekilebilirler de diyorlar. Yani burada biraz karışık mesajlar veriyor İran'a. Bu bence bir her an başlığının ihtimali olmakla birlikte bu hafta saldırının İran'a yönelik bir tehdidi arttırma çabası gibi de gözüküyor. Ama tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Çünkü aylarca İran'a saldırmayacak gibi gözüküyordu Trump. Sonunda saldırdı. Şimdi burada tekrar vitesi yükseltmeye başladı. Çünkü elinde başka bir seçenek yok. Yani İran'a askeri bir baskı yapmanın ötesinde bir seçenek yok. Daha da önemlisi New York Times'ın haberine göre bu çökerttik, mahvettik dedikleri İran'ın askeri üsleri hiç de gayet toparlanmış durumda ve şimdi full kapasiteyle yeniden çalışmaya başlamış. Yani İran o bir önceki saldırıda, bu savaş öncesinde başlayan saldırıda ve şimdi bu savaşta zarar gören üslerini tekrar çok hızlı bir şekilde onarmış gibi gözüküyor.
0: Bu arada Küba ile ilgili de bir hareketlilik söz konusu bir yandan. Ne dersin? Oraya yönelik de bir operasyon söz konusu olabilir mi Amerika Birleşik Devletleri tarafından?
1: Şimdi ekonomik bir baskı yapmak istiyorlar anladığım kadarıyla Küba'ya ve bu da işte şimdi Küba'nın çok ilginç bir mali yapısı var. Çünkü Fidel Castro öldükten sonra özellikle çok daha kuvvetlendi. Rusya, Sovyetler Birliği çöktükten sonra Küba'nın girdiği ekonomik krizde bir askerin bütün neredeyse ülkenin varlıklarına el koyması gibi bir ekonomik sisteme dönüşmüştü. Yani nedir? Oteller, benzin istasyonları, aklınıza ne gelebilecekse her şey bir ordunun kurumuna gidiyor ve bunlar da karşında yatırım yapıyorlar. Fakat son yıllarda bu yatırımın Amerikan devletinin iddiasına göre ülkeye gitmiyor bu yatırımdan alınan karlar ve ordu mensuplarını zenginleştirmeye gidiyor. Ben Küba'ya gittiğimde de bunu çok kişi hatta söylüyordu işte ya görüyorsunuz orada mesela turistlere hitap eden lokantalar var. Oraya Kübalı politikacılar gitmeye başlıyor. Kübalı askerler gitmeye başlıyor. Oranın tabii tarifeleri işte ne bileyim sokakta mesela 3 kuksa bir tavuk. Orada 30 kuk yani acayip bir fiyat farkı var orada. Bir elitlerin gerçekten zenginleştiği bir şeydi. Bir düzen orada oluştu. Şimdi Marco Rubio bu ekonomik düzeni hedef almak istiyor ve yeni yaptırımlarla iyice Küba'ya baskı altına tutmak istiyor. Bir konuda da yani en azından bir aşamada başarılı olduğu da söylenebilir. Çünkü sokaklarda protestolar artmaya başladı Küba'da. Benzer şekilde işte elektrik sıkıntısı yaşanıyor. Sürekli ülkede bir karanlık söz konusu. İşte görmüşsünüzdür o sokakta fenerlerle işte tablo oynayan insanların görüntülerini. Zaten bir mutsuzluk vardı ama burada ne kadar taviz verecek? Raul Castro'yu şimdi hedef alarak ne kadar bir Küba açılımını sağlayacak Trump bunu göreceğiz. Çünkü şöyle bir problem de var Trump'ta yani bütün dünyanın gördüğü gibi üst perdeden tehditleri savuruyor ve devamını çoğu zaman getiremediği için herkes biraz zaman kazanmak istiyor. İşte Kasım ayına kadar Şii gibi tıpkı Küba'da acaba vakit kazanabilir mi diyor. Çünkü Kasım ayında belki çoğunluğu kaybederse Trump burada iç meselelerle uğraşmak zorunda kalacak Amerika'da. Dolayısıyla bu tehdidin biraz iç politika, Amerika'nın iç politikasıyla da bağlantıları var. Ama en azından Küba konusunda bir bazı tavizler aldılar. Daha da fazla alma ihtimalleri var. Bir askeri harekat değil, böyle ekonomik baskıyla belki Küba'yı dize getirme hedefi var Rubio'nun.
0: Evet, herkes zamana oynuyor gibi hakikaten. İran da onu yapıyor diyorduk ya hep. Küba da belki onu yapıyor. İşte biraz Trump belki gider gücünü azalır Kasım'da diye. Herkes bir sürüncemede bırakmaya çalışıyor süreci. Bu arada hakikaten senin de anlattığın gibi Küba'da işler çok zor. Elektrik kesintileri had safhaya ulaşmış durumda. Günde 23-24 saat elektrik kesintileri oluyor deniyor. Dolayısıyla orada yaşam şu sıralar oldukça zor. Bu arada Çin ziyaretinden bahsettik ama orada Tukidides tuzağı kavramı kullanıldı. Şii hatta bunu kullandı. Dünya yeni

0: bir yol ayrımına gelmiştir. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri Tukidides tuzağını aşarak büyük güç ilişkilerine yeni bir paradigma oluşturabilir mi diye sordu. Bu arada Xi'nin açıklaması hakikaten çok da dolu doluydu. Şöyle bütün açıklamalarına baktığımız zaman pek çok noktaya değindi, dünyanın dönüşümüne değindi ve Tukidides tuzağından bahsetti. Antik döneme yapılan bir atıf bu. Uzun zamandır aslında ABD ile Çin arasındaki rekabette de bu kavram kullanılıyordu. Nedir bu Tukidides tuzağı Oray?
1: Xi evet bir devlet adamı gibi entelektüel referanslarla konuşurken Trump karşılığında ona işte bir Asyalı için ya da o bölgeli insanlar için fazla uzun boylu, çok uzun boyluymuş gibi bir yanıt verdi. Yani iki liderin aslında dünyaya bakışlarına ya entelektüel kapasiteleri açısından da haber verdi. Şimdi bu Tukidides bir Yunan filozof ve bu şu anda benim bulunduğum Yunanistan'da işte bu meşhur Peloponez savaşları üzerine yazmıştı. Ben de üniversitedeki daha üniversite kitaplarına bakmak zorunda kaldım çünkü o zamanlar okuduk sonra. Hepimiz çoğumuz unuttuk bunu. Bir Harvard'da profesör de dünyadaki en az 12 savaşın, bunlardan bir tanesi de Birinci Dünya Savaşı, Tukidides tuzağına düşen ülkeler yüzünden çıktığını iddia ediyor. Nedir Tukidides tuzağı? Atina devleti Spartalıların fazla güçlendiğinden endişe duyup bir savaş ilan edince bu Peloponez Savaşları başladı. Nedir Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın fazla güçlenmesinden dolayı İngiltere'nin rahatsızlık duyması bir savaş çıkardı. Ve pek çok savaş aslında böyle bir endişe, bir kuşku ve bir paranoya üzerine kuruldu ve bu engellenebilir. Şimdi Xi diyor ki zaten Trump'ın da söylediği gibi G2 zirvesi demişti Trump. Yani dünyanın iki büyük devletinin zirvesi demişti. Siz dedi bizim büyümemizden rahatsız olmayın dedi. Ama dedi bizim büyümemizden rahatsız oluyorsanız dedi Tukidides tuzağına düşersiniz ve gereksiz bir askeri gerginlik oluşmaya başlar dedi. Aslında daha evvel de bunu hep söylüyordu Xi. Mesela Obama döneminde de dedik ya tamam siz dedi bu dedi bir dostça bir rekabet halinde büyüsün dedi ilişkiler dedi ikimiz de devam ama siz dedi bizim Güney Denizi'ndeki ya da Tayvan'daki çıkarlarımıza karışmayın dedi. Bunu daha evvel Obama'ya sundu, reddetti ve şimdi aynısını farklı bir pakette tekrar Trump'a sunuyor ve burada da diyor ki eğer benim istediğimi kabul etmezseniz dedi Tukidides tuzağına düşersiniz. İşte asker yollamak zorunda kalırsınız, bir savaş çıkar ve lüzumsuz bir savaşı önleyelim mesajını verdi. Bunu değerlendiriyor. Hep aynı şeyi söylüyor. Şimdi az önce senin de dediğin gibi Çin de zaman kazanmak istiyor. Çünkü Trump'ın öyle ya da böyle ara seçimlerden sonra da 2 senesi var. Bir sonraki Amerikan başkanına benzer bir paketle belki benzer bir şekilde bu Tukidides tuzağı şimdi diye sunduğu paketi farklı şekilde de sunabilme ihtimali var. Ama bu şimdi zirveye damga vurdu bu entelektüel referans.
0: Gerçekten öyle. Çünkü yükselen bir güç mevcut küresel hegemonu tehdit etmeye başladığında savaş riski dramatik biçimde artıyor. Diyor Tukidides. Antik Yunan'dan, antik Yunan tarihçisi Tukidides'ten böyle bir referans. Sen de hazır tam da Yunanistan'dayken buna da referans vermiş olduk. Bu arada
1: bu hafta çok eski Yunan çalışmak zorunda kaldık. Çok gündeme geldi çünkü yani Tukidides o kadar çok gündemli ki eski Yunan literatürü.
0: Gerçekten öyle. Bu arada Çin meselesini kapatmadan önce şunu da solo olarak söyleyeyim. Marco Rubio'nun Markolluğu olması mesela o da dikkat çekici meselelerden biriydi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio onun Çin'e girişi sırasında malum daha önce aslında yaptırımlar nedeniyle giriş engellenmişti Rubio'nun. Dolayısıyla bir formül bulunuyor. İsmi Çin kayıtlarına Marco Lu olarak geçiyor. Yine bu da enteresan notlardan biriydi. Bir diğer not da Marco Rubio'nun malum Çin'e giderken Venezuela lideri, devlet lideri Maduro'nun eşofman takımını giymesiydi. Hakikaten bunlar da önemli başlıklardı. Gerçi Rubio da bu arada buna şöyle karşılık verdi. Bir mesaj yoktu orada diye karşılık da vermişti. Bunlara da not düşmüş. Çin bahsini şöyle bir kapatmış olalım, geçelim Elon Musk'a. Çünkü Elon Musk şimdi de Christopher Nolan'la bir atışmaya girmiş gibi görünüyor. Nedir mesele Oray?
1: Gene antik Yunan'a dayanıyor bu mesele.
0: Helen,
1: çünkü bu sene evet bu senenin en önemli filmlerinden bir tanesi Oscar ödüllü Christopher Nolan'ın çektiği Odisea destanı sinemaya aktarıyor bunu. İşte Homer'in yazdığı Homer kim? Onu ayrıca konuşuruz. Homer'in yazdığı iddia edilen işte İlyada ve Odisea destanından Odisea'yı sinemaya uyarlıyor. Ve biraz son derece kreatif tercihlerde bulundu Nolan orada. Yani antik Yunan'da geçen bir hikayede işte siyah oyuncular kullandı. Mesela Zendaya'yı Helen olarak kastetti. Ve Elon Musk bir haftadır sosyal medya platformundan Nolan'ı hedef alıyor. Ve diyor ki yani sen diyor bu Odyssey filmini diyor Oscar'a aday almak için diyor böyle işte siyah oyuncular ekledin içine diyor. Değiştirin diyor. Bir tuzağa düştün diyor. Ve Oscar diyor göz kırpmak için

0: bunu yapıyorsun diyor. Şimdi birkaç konuda yanılıyor. Şimdi bunlar ve diyor ha şunu da söyledi. Homer dedi işte mezarında neredeyse ters dönüyordur gibi de bir ifadede bulundu. Şimdi birincisi bu Homer diye bir insan olup olmadığı son derece tartışmalı. Çünkü Odise destanını adı altında destan. Bu kulaktan kulağa aktarılan bir takım ve bunları zamanla böyle yani bir insanın ömrünü yetmeyecek kadar sürede yaşanan hikayeleri bir farklı kesimlerin topladığı bir kitapta tahmin ediliyor en azından. Edebiyatçılar bu konuda uzlaşmış durumda. Yani Homer diye bir kişi olmayabilir bu kitabı yazan ve farklı kişilerin bir derlemesi bu büyük ihtimalle. Dolayısıyla Homer varsa mezarında ters dönmedi bu cikaz tercihlerinden dolayı. Christopher Nolan da bunu söylüyor. Yani zaten kulaktan kulağa aktarılan bir şeydi. Yıllar içinde değişikliğe uğrayan bir hikayeydi. O da kendi kreatif tercihiyle istediği oyuncuları kullanabilir diyor. Nitekim şimdi Elon Musk buna niye taktı? Çünkü burada bir kültürel savaş var. İşte başından beri biliyorsun bu Amerika'da işte özellikle 2020'deki siyahların hayatı önemlidir hareketinden sonra her yere bir tane siyah koyalım. Siyahlar daha çok temsil edilsin ya da azınlıklar temsil edilsin diyor. Oscar da böyle kriterler getirdi. Ama bu sadece kasta ilgili değil. Yani ekipte de 4 ayrı kriter var. Mesela kadınlar, LGBT ya da başka normalde temsil edilmeyen azınlıkların ekipte yer alması gerekiyor. Bunlar zaten mesela Christopher Nolan daha kadroya girmeden önce bu kriterlere uyuyor filmi. Çünkü kadın prodüktörü var, ekibinde işte başka azınlıklar çalışıyor. Yani burada kasta gerek yok. Ki unutmayalım Christopher Nolan sadece beyaz erkeklerin yer aldığı Oppenheimer filmiyle Oscar'ları topladı bundan birkaç sene önce. Dolayısıyla burada bir kültürel savaş yaratmaya çalışıyor. Biraz da dalga geçiyor herkes Elon Musk'la bu yüzden ama bu haftaya böyle Tukini destan sonra bir de Homer'in Odisseia destanı damga vurdu evet.
1: Son soru Stephen Colbert'i sorayım. Veda ediyor yani yılların talk showcusu neden peki?
0: Trump istemediği için. Şimdi özeti bu. Çünkü Stephen Colbert aslında yıllarca bir komedi kanalında böyle bir sahte haber bülteni sunuyordu ve bir konservatif yorumcu şeklinde bu haberleri sunuyordu. Kendine böyle bir karakter oluşturdu. Fakat Colbert daha sonra CBS'e geçtiğinde önce bir tam kimliğini bulamadı. Çünkü CBS kanalının işte herkesle iyi geçinmek, bir politik taraf almamak gibi bir tavrı vardı. Ratinglerde de süründü. Fakat Colbert daha sonra kendini buldu ve Trump'a yönelik bir ciddi anlamda bir muhalefet odağı oldu bir talk showcu olmasına rağmen. Ve her gece de rekorlar kırdı. Amerika'da talk show devri çok önemli bir, yani televizyon tarihinin en önemli perdesidir talk showculuk. Şimdi etkisini giderek azaltmaya başladı, bütçeler azalmaya başladı, izlenirlik azalmaya başladı ama hala çok önemli. Her kanalın bir talk show'u var ve burada rekabet gerçekten kıran kırana ve Colbert de başındaydı. Ancak CBS'in sahipliği değişti. Trump'a yakın işte Ellison ailesi aldı ve Colbert'in muhalefette Trump'ı rahatsız etmeye başladı. Maliyetleri gerekçe göstererek Colbert'in işine son verdiler. Perşembe günü son programını yayınlayacak Colbert ve bir veda serisi yapıyor. En komik kısmı bu hafta David Letterman'la birlikte ki bu programı devraldığı kişiydi David Letterman. Bu stüdyoda şimdi gördüğünüz o stüdyonun çatısına çıktılar ve burada amacımız CBS malına zarar vermek diye kendi çalıştıkları kanalın orada işte bir takım eşyalarını balkonda terastan atmaya başladılar New York sokaklarına. O bence çok komikti. Böyle bir Colbert devri hakikaten talk show'lar zaten etkisini yitirmeye başladı ama bakalım ne yapacak Colbert? Belki Tucker Carlson gibi bağımsız medyada çok kuvvetli bir isim olur. Belki başka bir yere gidebilir ama biraz buruk bir veda var. Çünkü hem Colbert bitiyor hem de tarihte bir perde kapanıyor.
1: Kesinlikle öyle. Bir devrin sonu 10 yıldır devam ettiği aslında talk show dönemini kapatıyor. Bakalım devamında neler
0: ama
1: yapacak.
0: Ama talk show tabii 50-60 yani 50-60 yıllık bir gelenek
1: tabii ama kadar. 10 yıldır hani
0: sunucusu. Hep birileri devralıyor. Evet,
1: aynen
0: tabii
1: öyle.
0: Ki.
1: Bakalım onun yerine kim gelecek nasıl olacak. Çok teşekkür ederiz Oray'ın kıymetli katkılarının için. Habertürk yazarı Oray'ın efendim bu dilimde konuğumuzdu. Saat başında devam edeceğiz.

0: Bank'ın katkılarıyla.
1: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe

0: Görebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
3: Yürüyebiliriz.
4: Yürütebiliriz.
5: Konuşabiliyoruz.
2: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

0: konuşmamız olacak ama onun öncesinde gelin bir haberlerle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarıyla başlayacağız bu dilime. AK Parti Gençlik Kolları tarafından Kocaeli'de düzenlenen bir gençlik şöleni programında konuştu Erdoğan. Gündeminde terörsüz Türkiye vardı, terörsüz bölge vizyonu istiyoruz dedi. Erdoğan'ın gençlere önemli mesajları da oldu. Sizi aparat olarak kullanmak isteyenlere, zayıflatmaya çalışanlara müsaade etmeyin dedi.
1: Türkiye'yi aydınlık yarınlarıyla buluşturacak gençler burada.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de gençlerle buluştu, önemli mesajlar verdi.
1: Karşımda mazinin birikimini bugüne taşıyan, Türkiye'nin istikbalini var gücüyle omuzlayan kararlı bir gençlik görüyorum.
2: AK Parti Gençlik Kolları tarafından Kocaeli'de düzenlenen bir gençlik şöleni programında konuşan Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefine değindi.
1: Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizin için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz. Bu ülkede artık annelerin yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi. Sizi aparat olarak kullanmak isteyenlere müsaade etmeyin dedi.
1: Sizi kirli ve karanlık siyasi emelleri uğruna aparat olarak, kaldıraç olarak, manivela olarak kullanmak isteyenlere müsaade etmeyin. Sizi zayıflatmaya, zayıf göstermeye çalışanlara hiçbir surette kulak asmayın.
2: Erdoğan eski Türkiye'yi hatırlattı. Bu ülkenin gençlerini sağcı solcu diyerek birbirine düşman ettiler dedi.
1: Bu ülkenin gençlerini kimi zaman sağcı solcu diyerek, kimi zaman Türk Kürt diyerek, kimi zaman Alevi Sünni diyerek, kimi zaman da ilerici gerici diyerek birbirlerine düşman ettiler. Bu ülkenin evlatları arasında fırsat eşitliğini tam manasıyla biz sağladık.
0: Efendim, MİT kritik bir operasyona daha imza attı. Türkiye aleyhine faaliyet yürüten uluslararası casusluk şebekesi deşifre edildi. 7 kişi de tutuklandı.
3: Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası ajan ağı çökertildi. Yakalanan 7 şüpheli tutuklandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT istihbari çalışmaları neticesinde 2 farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiyi tespit etti. MİT, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü özel ekipleriyle ortak çalışma yürüttü. 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda ajanlık ağının başındaki BE dahil 7 kişi gözaltına alındı. Şebekede yer alan 2 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Casusluk suçundan yargılanmak üzere adli mercilere sevk edilen 7 kişi tutuklandı. Şebeke içinde yer alan kişiler, Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri topluyor ve yabancı istihbarat servislerine aktarıyordu. MİT'in operasyonuyla yabancı istihbarat servisinin Türkiye'deki ağ yapısı, iletişim protokolleri ve stratejik hedefleri de ortaya çıkarılmış oldu.
0: Efendim, Yarımada'dan bir uçuş paylaşacağız şimdi sizinle. Cumhuriyet Gazetesi'nden geliyor haber. Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16 uçakları Efes 2026 tatbikatı kapsamında Çanakkale semalarında görsel şölen sundu. Çiğli 2. Anajet Üs Komutanlığı'ndan kalkan uçaklar Gelibolu Tarihi Yarımadası üzerinden geçiş yaptı. Onlara ait bir fotoğrafı da paylaşmış gazete. Şimdi efendim, gelin bir Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilime bir tekrar bakalım. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin artık İran'a yönelik bir saldırı hazırlığında olduğu iddiaları var. Özellikle Çin ziyareti sonrasında tam da bu iddialar konuşulurken Trump dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İçinde kendisinin de olduğu bir görsele fırtına öncesi sessizlik notunu düştü. Amerikan Başkanı paylaşımı sosyal medya hesabından yaptı. Trump, fırtınalı bir denizde ilerleyen ve aralarında

Habertürk ekranlarından merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar. Bugün 17 Mayıs Pazar, bu saatlerimiz artık 9'a geliyor. Ben Kübra Nuruslu, burası hafta sonu devam ediyor efendim. Bir önceki dilimde şöyle bir gazete manşetlerine baktık, önemli haberleri aktardık. Oraya yine konuştuk, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki, Yunanistan'daki gündeme baktık. Bu dilimde de elbette yine konuklarım.

0: Bayraklı gemilerin de bulunduğu yapay zeka destekli bir görseli paylaştı. Görselin üzerine de fırtına öncesi sessizlik notunu ekledi. Paylaşım İran'a olası askeri bir harekatın habercisi olarak yorumlandı. Trump'ın Çin ziyaretinin hemen ardından Amerikan basınında ordunun İran'a askeri bir operasyon hazırlığı içinde olduğuna dair iddialar da yer almıştı. İşte bu iddiaların üzerine de Amerikan başkanının paylaşımı dikkat çekti efendim. Tam da İran derken acaba Hürmüz'ü mü kastediyor Trump orada derken İran meclisinden bir haber paylaşalım. İran meclisi Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili hazırlıkları tamamlamak üzere plan hakkında bilgi veren İranlı yetkililer geçişlerden ücret talep etmeye hazırlanıyor. Dışişleri Bakanı Arakçı de Hürmüz'ün İran'a saldıran ülkeler dışındaki herkese açık olduğunu söyledi.
1: İran, Hürmüz'den geçişleri düzenleme çalışmalarında sona geliyor. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi hazırlanan mekanizma hakkında bilgi verdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Azizi, planın kısa süre içinde duyurulacağını ifade etti. Açıklanacak yeni sistemden sadece İran'la işbirliği yapan ticari gemilerin faydalanacağını belirtti. Geçişlerin İran'ın belirlediği güzergahtan yapılacağını ifade eden Azizi, bu mekanizma kapsamında sağlanan uzmanlık hizmetleri için gerekli ücretler tahsil edilecek dedi. İranlı yetkili, güzergahın özgürlük projesini yapanlara kapalı kalacağını da dile getirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile Hürmüz Boğazı'nın son durumu hakkında Hindistan'da konuşmuştu. Hürmüz'ün İran'a saldıran ülkeler dışındaki herkese açık olduğunu belirten Arakçı, gemilerin İran'la koordinasyon sağlaması gerektiğini ifade etmişti. Hürmüz'ün İran ve Umman karasularında olduğuna dikkat çeken İranlı bakan bu konuda Maskat'ta istişarelerde bulunduklarını açıklamıştı. İran devrim muhafızları da yaklaşık 2 hafta önce Hürmüz'den yeni geçiş kurallarına ilişkin bir uygulama başlatmıştı. Bir e-posta adresi yayınlayan devrim muhafızları İran tarafından ilan edilen koridorun dışına çıkan gemilere müdahale edileceğini açıklamıştı. Güney Kore hükümeti ise Hürmüz'den geçen gemilerden ücret talep etme planına karşı çıktı. Bunu uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu kredi kartı kullanımındaki artışa dikkat çekti. Türkiye'de her 2 kişiden birinin borçlu olduğunu söyledi TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken. Palandöken ayrıca hükümete ve sektör temsilcilerine de çağrıda bulundu.
2: Ülkemizde kredi kartı kullanan her 2 kişiden bir kişi mutlak borçlu. 147 milyon kredi kartı var ülkemizde. 3 trilyon da aynı şekilde vatandaşın borcu var.
1: Her 2 kişiden biri kart borçlusu. Toplam borç 3 trilyon liradan fazla.
2: 2 milyon kişi yasal takipte. 323 milyar lira batık kredi var.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ülkede 147 milyon aktif kredi kartı olduğunu belirtti. Artık en düşük tutarlar için bile kart kullanıldığının altını çizdi.
2: Ülkemizdeki kredi kartının kullanılması, o kredi kartlarının hayat kurtardığı bir döneme geldik. Herkesin şimdi güvencesi ekmek dağılsa, yani günlük tüketiciyi sütü dağılsa, simit dağılsa, kredi kartı mı?
1: Palandöken kredi kartı borçlarının hem ekonomik hem de toplumsal soruna dönüştüğünü belirtti. Çağrıda bulundu.
2: Vatandaşın bu sıkıntılardan kurtululmasının tam da zamanı. Bankalar Birliği bu kredi kartı temettü faizlerini tavan taban şeklinde durdurması lazım. Yoksa hiç kimse bu borcun altından kalkamıyor.
0: Bu arada İngiliz gazeteci de diyor ki İstanbul Londra'dan daha pahalı. Şöyle ki efendim Liz Porter İngiliz gazeteci 2 sepet oluşturuyor. Biri Londra'da biri İstanbul'da 19 temel ürünü koyuyor bu sepetlere. Ve bu sepetlerden Londra'da olan 44.53 sterlin İstanbul'da olansa 71.99 sterlin tutuyor. Dolayısıyla

0: Mesela gazeteci de İstanbul Londra'dan daha pahalı diyor. Şimdi gazetecinin market hesabına baktık. Peki pazarlarda durum ne? Gelin şimdi sizi İstanbul'daki bir pazara götürelim. Buse Deviren sizin için tezgah tezgah gezdi.
1: Evet, kameraman arkadaşım Fatih Coşkun'la birlikte Beyoğlu Örnektepe'de bir semt pazarındayız. Meyve sebze fiyatlarını geçtiğimiz haftalara göre hem karşılaştıracağız hem de fiyatlar ne durumda sizler için aktaracağız. Böyle bir meyve tezgahından başlayalım. Yaz tabii ki yaklaşırken tezgahlarda renk deniyor. Yaz meyveleri tezgahta yerini alıyor. Şeftaliyi görüyorum, nektariyi görüyorum ve erik, yani çok seviyoruz. Hatta fiyatını çok uzun süre konuşuyorduk. Geçtiğimiz yıllarda hatırlayacaksınız, erik bu sezonda çıktığında, yeni çıkmaya başladığında fiyatlar çeyrek altında yarışıyor derdik, tane olarak alınırdı. Ama bu sene erik çok bol, ki çilek de öyle. Eriğin kilosu bu hafta 50 lira. Geçtiğimiz hafta eriğin de çileğin de kilosu 100 lirayken bu hafta yarı yarıya düştü. 50 liraya kadar azaldı. Nektarinin kilosu da yine 50 lira. Şeftalinin kilosu da 50 lira. Yaza böyle girmeye başladığımızda sanıyorum fiyatlar biraz daha düşer. Çilek geçtiğimiz haftaya oranla fazla değişmemiş. Yine onun kilosu 100 lira. Ama tabii havalar ısındıkça, biraz daha arttıkça üretimde, tezgahlarda da fiyatının düşmesini bekliyoruz. Ama bugün tezgahta kilosu 100 lira. Bakalım muz ne kadar? Muzun da kilosu 85 lira. Biraz pazarcılar azaldığını söylüyor muzun. Artık sezonun tamamlamaya yaklaştığını söylüyor. Fiyat çok değişmeyecekmiş. 85 lira olacak muzun kilosu bir süre daha. Gelin bir de bakalım sebzeye, özellikle yeşillik tezgahına. Çünkü şunu çok konuştuk, yani marulu, göbeği çok konuştuk. Fiyatlar çok yüksek diye bahsediyorduk. Onların fiyatları biraz azalmış durumda. Limonun kilosu pahalıydı, 100 liraydı geçen hafta. Bu hafta 60 liraya kadar gerilemiş. Kıvırcık tanesi 60 lira. Burada başka ne görüyorum? Soğan var. Soğanın yine tanesi 35 lira. Kuzu kulağı var 25 lira. Tere var 25 lira. Yeşillik böyle. Limonun kilosu dediğim gibi geçtiğimiz hafta biraz pahalıydı. Bu hafta biraz daha toparlamış. 60 liraya kadar düşmüş kilosu. Yine havuç var. Havucun da kilosu 60 lira. Ispanak artık böyle yavaş yavaş sonlara gelindi. O da 70 lirayken 50 liraya düşürülmüş. Brokoli var. Pırasa var. Ispanak var. Onlar yavaş yavaş azalacak zannediyorum. Kış sebzeleri çünkü. Pırasa ne kadar? Pırasanın kilosu 50 lira. Brokoli ne kadar? 50 lira kilosu. Yavaş yavaş vedalaşacak mıyız pırasayla? Bebekler için. Havuç ne kadardı geçen hafta? 100, yükseldi biraz. 60 lira kilosu. Semizotu var. O da 50 lira. Gelin biraz böyle aşağıya inelim. Domates, salatalığa bakalım. Ki salatalık biliyorsunuz bir dönem özellikle Akdeniz bölgesindeki o don olaylarından, işte selden dolayı özellikle serada olanlar fiyatları yükselmişti. Ama şimdi 50 liraya kadar geriledi. 110, 120 lira, hatta 150 liraya kadar çıktığı zamanlar olmuştu salatalığın. Bugün tezgahta kilosu Çengelköy bademin 50 lira. Domatesin kilosu 100 lira. Salkım domates bunlar. Salkım domatesin kilosu 100 lira. Aşağı yukarı böyle oluyor genellikle. İşte 80 ile 100 lira arası pazarda değişiyor. Tabii pembe domates var. Biraz daha onların hava da güzelleşince, tabii yaz da gelince pembe domates tezgahta yerini aldı ki çok lezzetlidir. 120 lira kilosu. Orada da yine burada da küçük domatesler var. Onun da kilosu 100 liradan satılıyor. Biberi çok konuşmuştuk. Özellikle kıl biber çok pahalıydı kilosu. Biber çeşitlerinde çok böyle bir ucuzlama yok. Yine biberin kilosu burada kahvaltılık biber diye geçiyor. 100 liradan satılıyor. Taze fasulye 130 lira. Geçtiğimiz haftalarda biraz daha uygundu. Yine fiyatı artmış. Herhalde rekor diye konuştuğumuz fiyatlar vardı patlıcanda ama gitgide ucuzlamaya başlıyor. Patlıcanın kilosu 40 liraya kadar düştü. 150, hatta 200 liraya kadar çıktığı dönemler olmuştu patlıcanın. Bugün kilosu pazarda 40 lira. Kabağın kilosu 60 lira. Böyle biraz daha aşağı inelim. 50 lira dolmalık biber. Yanında kapya biber. Kapya biber biraz daha biber çeşitlerine göre pahalı. 150 liradan satılıyor pazarda. Yine yanında. Düştü mü? Kaç? Ne kadardı?
2: 150
1: 250 liraymış kapya biber.
2: Bak yine her yerde 250, ben de tek 150.
1: Beyefendi diyor ki herkes 250'ye 200'e satıyor, ben 150'ye satıyorum. Örnektepe'de semt pazarındayız. Onlar böyle duyurusunu yapıyor. Biber çeşitleri burada. Biber çeşitleri kapya haricinde 50 lira civarında ilerliyor. Bir tek kapya biberin kilosu 150 lira ki 250 liradan düştüğünü söylüyor buradaki.

0: esnaf. Şimdi semt pazarında durum böyle. Tabii ki havalar biraz daha ısındıkça toprak daha bereketlenecek. Tezgahlardaki fiyatların da bizler de özellikle meyve konusunda biraz daha düşmesini bekliyoruz. Olumsuz hava şartlarından dolayı yükseldiği zamanlar olmuştu. Şu anki durum Örnektepe semt pazarında böyle. Bizler sizler için fiyatları aktardık.
1: Efendim Buse Deviren aktardı. Şöyle bir pazarlara baktık biz de. Neyse ki geçen yıla göre bu yıl fiyatlar daha iyi gibi duruyor. Malum bir don olayı da yaşamadık. Bereketli bir sezonda bizi bekliyor diyebiliriz. Umarız bu bereketli sezon işte fiyatlara da yansır. Şimdi devam edelim. Antalya'da telefonla konuşan bir kişi dengesini kaybedip falezlerden düştü. 41 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
2: Telefonla konuşurken dengesini kaybetti. 40 metrelik falezlerden denize düştü. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 41 yaşındaki Mehmet Şan, Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada telefonla konuşuyordu. İddiaya göre birdenbire dengesini kaybetti. 40 metre yükseklikten kayalıklara çarparak denize düştü. Olayı görenler hemen yardım çağırdı. Halatlarla aşağı inen ekipler Mehmet Şan'ı yukarı çıkardı. Yapılan incelemelerde 41 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Manisa'da üniversite öğrencisi iki kişinin bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı. Öğrenciyi sokaktan geçen biri kurtardı.
2: İki kişi sokak ortasında üzerine çıktı. Sopalı, bıçaklı saldırıya uğradı. Yoldan geçen bir kişi tarafından kurtarıldı. Manisa Kırkağaç'ta gençler arasında kavga çıktı. Emrullah C'ye iki kişi saldırdı. Sokak ortasında önce darp edildi. Saldırganlardan biri Emrullah C'yi bıçakladı. Diğeri de defalarca sopayla vurdu. Yoldan geçen bir kişi kavgaya müdahale etti. Saldırganlar olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Emrullah C. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumu iyi. Polis kaçan saldırganların peşinde.
1: Ve görüntü İstanbul Küçükçekmece'den. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan işte bu bina bir anda çöktü. O anlar kameraya da yansıdı.
2: Kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Bina bir anda yandaki apartmana doğru çöktü.
3: Şu anda kaçtık, kendimizi çok zor kurtardık.
2: İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılıyordu. Yıkım sırasında bina bir anda çöktü.
3: Öğrencideydik, tam masaları toplayacaktık. Bir dakikada dışarı çıktık. Tam bir dakika sonra üstümüze düştü. Sonra da kaçtık.
2: İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Çöken binanın çevresindeki apartmanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Bitişiğindeki binada ve börekçide hasar oluştu. Ekipler bölgede inceleme yaptı.
1: Şırnak'ta aile arasında başlayan tartışmada silah çekildi ve bir kişi kardeşini, kayınbiraderini ve kavgayı ayırmak isteyen muhtarı vurdu.
2: Aile kavgası büyüdü. Sokağa taştı. Silahlar ardı ardına ateşlendi. Şırnak'ın Cizre ilçesinde iddiaya göre aralarında husumet bulunan aile üyeleri bir evde buluştu. Kısa süre sonra tartışma çıktı. Tansiyon yükselince olay kavgaya dönüştü. Kavga sokağa taşınca silahlar konuştu. Bir kişi silahını çekerek kardeşini, kayınbiraderini ve kavgayı ayırmak isteyen mahalle muhtarını vurdu. Silah sesleri üzerine çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Silahlı şüpheli ise kısa süre sonra polise teslim oldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
1: Efendim sizce geçen yıl en çok hangi yemeği sipariş etmişizdir? Hamburger mi, pizza mı, döner mi, lahmacun mu?

0: Cevabı haberimizde.
1: Hamburger'e lezzetini evde yapamazsın. O yüzden dışarıda daha iyi.
2: Ben pizza derdim. Niye sorarsanız çok hızlı geliyor birincisi. Hızlı gelen bir şey, kolay yenilen bir şey. Alıyorsunuz elinize çak diye gidiyor.
3: Hamburger mi, pizza mı, lahmacun mu? Herkesin tercihi farklı. Ama satış verileri gösterdi ki hamburger yerim diyenler açık ara önde.
4: Bağımlılık yapıyor. Çocukla çıktığımızda mutlaka bir hamburger istiyor ve alıyoruz. Bilmiyorum. Seviyoruz diyoruz aslında.
5: Hamburgerde de ekmek var, köftesi var. İyi doyuruyor. Özellikle gençler bunu tabii sipariş ediyor.
3: Ticaret Bakanlığı 2025 yılına ait Türkiye'de ticaretin görünümü raporunu yayınladı. O rapora göre 97 milyon satış adediyle en çok sipariş edilen fast food hamburger oldu.
6: Rapora göre Türkiye en çok hamburger sipariş ediyor. Ama herkesin tercih sebebi farklı. Kimi daha uygun fiyatlı diyor, kimi daha lezzetli ve doyurucu olduğunu söylüyor. E tabii kebaptan vazgeçmem diyen de var.
7: Ben hamburgere gidip de hayatımda hiç yemedim mesela hamburger. Pizzayı da tercih etmiyorum hamurunu ama en güzeli Adana'dır. Kırmızı etten şaşmayın.
3: Sipariş verilerine göre listenin iki numarası tavuk döner. Tam 56 milyonluk satış rakamıyla 3. sırada ise pizza var.
1: Mesela biz kızlar arasında birleştiğimiz zaman yemek derdine düşmüyoruz. Diyoruz ki hemen bir pizza ısmarlayalım. Daha kolay, daha pratik, böyle ortaya sunumluk, doyurucu.
8: Ucuz olduğu için yani daha ekonomik oluyor. Dışarıdan çünkü artık her şey çok pahalı olduğu için en azından biraz daha ekonomik oluyor.
3: Geçtiğimiz yıllarda listenin ilk 3'ünde yer alan lahmacun ise 6. sıraya kadar geriledi.
0: Efendim artık haneler azaldı, işte evler de küçüldü. Malum 1+1 evlerin sayısı da oldukça arttı. Hürriyet gazetesi de bu konuya değinmiş. Tek yaşayanlar arttı. TÜİK verilerine göre 2008'de ortalama 4 olan hane halkı sayısı 2025'te 3.8'e düştü. 2014'te %13.9 olan tek kişilik hanelerin oranı ise 2025'te %20.5'a yükseldi. 2014'ten 2025'e hakikaten ciddi bir artış var tek kişi yaşayanlarda. Ve şu da önemli, elbette tek kişi yaşayanların sayısı arttıkça evlerin metrekareleri de küçülüyor. 2010'da 122 metrekareyi aşan ortalama konut büyüklüğü artık 2025'te 101 metrekare olarak tespit edilmiş efendim. Şaşırtıcı sonuçlar değil elbette bunlar. Şimdi devam edeceğiz Kayseri'de. Gölete açılan 3 genç kürekleri kırılınca gölün ortasında suda mahsur kaldı. Gençlerin kurtarılması da öyle pek de kolay olmadı.
9: Hazırlık yapıyoruz ama su tam yükselmediği için montların motorunu indiremiyoruz. Biz bütün gayretimizle birlikte birazdan yalnız da olacağız.
10: Botla açıldılar, geri dönemediler. Kurtarma ekiplerinin uzun uğraşıyla karaya çıkarıldılar.
11: Gel abi gel, çekiyoruz gel. Geliyor zaten.
10: Tekir göleti, Kayseri'de 2200 rakımlı Tekir yaylası eteklerinde. 17 yaşlarındaki 3 genç botla gölete açıldı. Gençler suda ilerlediği sırada küreklerinden biri kırıldı. Yola devam edemeyen gençler bir konteynerin üzerine çıkarak yardım bekledi.
9: Aşağıdan da Zodiac bot istedik. Tamam, siz sadece birazcık direnin, sabredin.
10: Gençler kurtarma ekiplerine haber verdi. Ancak ekipler su sığ olduğu için gölete açılamadı.
9: Birazdan ulaşacağız. Sadece şey yapmayın. Suda çok kalmayın. Biraz yukarıdasınız değil mi?
10: 3 genç uzun uğraşların ardından karaya çıkarıldı. Hepsinin durumu iyi.
12: Ambulans alacağız. Muayenenizi yapacağız. Tamam mı? Yavaş yavaş gel.
0: İstanbul Çocukları Vakfı'nın Türkiye Yüzyılı Çocukları Projesi kapsamında LGS'de işte gördüğünüz gibi efendim gurur duyduğumuz 500 tam puan alan 352 öğrenci piknikte bir araya geldi. İstanbul Valisi Davut Gül de pikniğe katılan çocuklara bayram harçlığı müjdesi verdi.
10: LGS'de tam puan alarak büyük başarı gösterdiler. Piknikte gönüllerince eğlendiler. İstanbul Çocukları Vakfı'nın Türkiye Yüzyılı Çocukları Projesi kapsamında LGS'den 500 tam puan alan öğrenciler için piknik düzenlendi. Sarıyer'deki piknikte buluşan 352 öğrenci çeşitli etkinlikler ve oyunlarla ders stresinden uzak bir gün geçirdi. Kimi Jenga ile kimi topla oynadı. Pikniğe İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı. Gül'ün öğrencilere bir müjdesi vardı.
13: Size normalde aylık 6'şar bin lira burs veriyoruz. Bugün buraya gelen arkadaşlarımıza

0: Bayram harçlığı olarak da üzerine koyarak önümüzdeki bursunu 10 bin lira olarak vereceğiz. Güle güle kullanın.
1: Efendim kutlayalım tüm gençlerimizi bize bu vesileyle. Şimdi gurur duyacağımız bir başka haber paylaşacağız. Konuklarımız olacak bu dilimde. İzmir'de yaşayan 14 yaşındaki Doruk Sabuncuoğlu Ford, Almanya'da düzenlenen matematik olimpiyatlarında dünya birincisi oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'e 60 ülkeden yüzlerce öğrencinin katıldığı organizasyonda tüm soruları doğru cevapladı ve Doruk göğsümüzü kabarttı. Şimdi hem kendisi hem de annesi Gül Sabuncuoğlu bu dilimde bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar.
1: Çok tebrik ederiz Doruk. Seni hakikaten gurur duyduk. Daha 14 yaşındasın ve dünyanın en prestijli matematik organizasyonlarından birinde birinci oldun. Mutlaka girmeden önce aslında iddialı olduğunu tahmin ediyorum ama yine de birincilik bekliyor muydun yoksa sürpriz mi oldu?
2: Aslında sınavdan çıkınca ben birincilik bekliyordum. Yani sınav benim çok iyi geçmişti. Anneme de ben demiştim. Ben anne full bekliyorum sınavdan demiştim. Beklediğimde öyle oldu.
1: Nasıl bir sınav bu Doruk?
2: İşte bu bir matematik olimpiyat sınavı. İşte içinde farklı matematik dallarından sorular var. Ve işte belirli bir süre veriyorlar. Bu sınavı da yanıtlayıp veriyoruz. Optik ya da dolduruyoruz.
1: Yani çoktan seçmeli olarak sorular soruluyor, matematik soruları, onları cevaplıyorsunuz herhalde, öyle anladım. Peki hangi ülkeden yarışmacılar vardı? Toplam kaç kişiydi? Önce mesela hangi ülkeden gelen yarışmacıları kendine rakip görüyordun ya da?
2: Şimdi biz de sayfasından baktık. Tam olarak 600 kişi katılmış ve 42 farklı ülkeden yarışmacı gelmiş. Yani birçok ülkeden vardı. Dünyanın diğer uçlarından bir sürü kişi bir arada gelmişti. Ya beni belirli olarak bir rakip gördüğüm bir ülke yoktu ama mesela Çinler falan matematikte çok iyi olurlar ya, Çinlilerden biraz korktum.
1: Evet, doğru, haklısın, hakikaten öyle. Gül Hanım, sizi de tebrik ederiz. Tüm soruları doğru cevapladı. Hakikaten Doruk çok önemli bir başarı. Nasıl bir çalışma disipliniyle bu seviyeye ulaştı Doruk? Yani günde kaç saatini mesela matematikle geçiriyordu?
3: Zaten Doruk LGS öğrencisi olduğu için tabii sürekli çalışıyor LGS öğrencileri, biliyorsunuz. O yüzden de hani temposu çok güzeldi bütün sene boyunca. Ama matematiğe karşı zaten aşırı bir ilgisi var. Her zaman matematiği çok sevdi. Ve o yüzden televizyondan da matematik programlarını da seyrederdi. Formüllerle, üst sınıf matematikleriyle her zaman ilgiliydi. Hani bu şekilde hani dağarcığı bu konuda çok açık, o nedenle başarıya ulaştığını düşünüyorum.
1: O halde Doruk, sen yani birinci sınıftan beri aslında matematiği severek büyüdün, öyle değil mi? Sonrasında Evet. Bir yönelme olmadı. Zevk mi alıyorsun mesela matematik sorusu çözerken Doruk?
2: Evet, yani matematik sorularını seviyorum. Matematiği genel olarak seviyorum. Yani dünyamızın matematikle yaşadığını düşünüyorum.
1: Ama sevmek de yetmez herhalde. Yetenekli olduğun, zeki olduğun da belli. Bir yandan da çalışmak gerekir herhalde, öyle değil mi Doruk? Ama yoğun bir çalışma temposu içinde misin? Bir yandan da malum sınava hazırlanıyorsun.
2: Ya evet, bir yandan sınava hazırlandığım için yani daha üst matematiğe çok zaman ayıramıyorum. Ama gene de arada sırada çok yaygın olmasına bakıyorum.
1: Biraz galiba insanın zevk aldığı şeyi yapmasıyla ilgili herhalde, öyle değil mi? İnsan sevdiği şeye ilgi gösteriyor. Var mı buradan arkadaşlarına bir tavsiyen matematikle arası kötü olmayanlara? Pardon, kötü olanlara. Yani,
2: matematik çok güzel bir dal bence. Matematik dünyamızın her tarafında var. Yani matematiği seviyorlarsa matematik üzerine çalışsınlar. Mutlaka daha çok seviyorlarsa daha üst seviyelere de çalışsınlar yani.
1: Peki hedefin ne bundan sonrası için Doruk? Eğitim hayatıyla ilgili.
2: Ben üniversitemi bitirip mühendis olmak istiyorum, makine veya fizik mühendisliği ve okuma eğitim yıllarım boyunca da birçok yarışmaya daha katılmayı umuyorum.
1: Umarız öyle olur. Üniversite hedefin var mı peki?
2: Üniversite olarak şu anda tam bir hedefim yok.
1: Bakalım, yani yine o konuda da yine başarılı olacağından eminiz. Bu arada senin de vurguladığın gibi hakikaten temel bilimler oldukça önemli. Yani mühendis olmak elbette önemli, doktor olmak önemli ama temel bilimlere hakimiyet de son yılların en önemli meselelerinden biri. Dolayısıyla matematiğe hakimiyetin senin muhtemelen hayatın boyunca her zaman işine yarayacaktır. Bir yandan da şimdi ödül töreninde de sahneye Türk bayrağıyla çıktın. Bizi o manada da gururlandırdın. Bu konuyla ilgili, o anla ilgili duygularını bize anlatabilir misin?
2: Yani

0: Zaten birinci olduğum açıklanınca çok mutluydum. Sahneye Türk bayrağıyla çıktım. Orada Türk bayrağını tuttum. Gelecekte katılacağım yarışmalarında da aynısını yapacağımı düşünüyorum. Türk bayrağıyla ödül törenine çıkacağım.
1: Umarız öyle olur Doruk. Gül Hanım, siz anne babalara bir tavsiye vermek ister misiniz? Onlar da çocuklarının böyle başarılara ulaşabilmesi için ne yapmalılar ya da ne yapmamalılar?
2: Yani çocuğun tabii yatkın, her çocuğun yatkın olduğu daha farklı. Eğer o erken yaşta anlaşılabilirse, o zaman o konuda çocuğu desteklemek gerekiyor. Biz çok şanslıydık. Öncelikle Doruk'a tabii ki teşekkür ediyorum bu başarı için. Ama onun dışında anaokulundan itibaren anaokul, ilkokul ve ortaokul tüm matematik öğretmenlerimiz her zaman Doruk'u destekledi, onun bu yanını desteklediler. O konuda da şanslıydık. Ailelerin de bu desteğe devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Tüm
1: Kesinlikle.
2: öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz ve oğluma.
1: Elbette biz de bu vesileyle tüm öğretmenlerini buradan hatırlamış olduk. Hakikaten onların da Doruk'un üzerinde emekleri çok büyüktür sizin gibi. Doruk, son söz yine sende olmuş olsun. Şimdi matematiği sevmeyen akranlarına yönelik bir tavsiye istedim ama bir de matematiği sevenler olabilir. Mesela bu konuda belki cesaret edemeyenler olabilir. Onlara yönelik bir tavsiyen var mı? Bu yarışmalara katılsınlar mı? Ne dersin?
0: Yani bu katılabilecekleri her yarışmaya katılsınlar bence. Kendilerini göstersinler. Başarı olsa da olmasa da bence her yarışmaya katılmalılar. Kendilerini denemeliler.
1: Korkmamak gerekiyor, öyle değil mi?
0: Aynen.
1: Hakikaten denemek gerekiyor. Bu arada tam da denenecek yaştasınız. 14 yaşındasın sen de. Önünde uzun yıllar var inşallah. Öyle umuyoruz. İnşallah başarılarla dolu bir hayatın olsun diyelim. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için efendim. Bu dilimde Gül Sabuncuoğlu Fort ve Doruk Sabuncuoğlu Fort bizimle birlikteydi. Sağ olunuz.
2: Teşekkür
0: Teşekkürler.
2: ediyoruz.
1: Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Ve devam edelim efendim. Türkiye Kültür Yolu Festivali coşkusuyla bu kez ilk kez Eskişehir'de düzenlendi Türkiye Kültür Yolu Festivali. Ve festivalin Eskişehir ayağında neler olduğunu da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy anlattı.
3: Dolu dolu yaşayacakları ve etkinlik silsilesiyle Eskişehirlilerimizi buluşturacağız. Hepsini festivale davet ediyoruz.
4: Konserlerden sergilere, atölyelerden gastronomi rotalarına Kültür Yolu Festivali Eskişehir'de başladı.
3: Tabii 11 ayrı noktada 177 etkinlikle başta Eskişehirliler olmak üzere komşu illerimizdeki vatandaşlarımızı buluşturacağız.
4: Festival kapsamında şehir her yaştan kişiye hitap eden bir kültür ve sanat sahnesine dönüşecek. Eskişehir 9 günlük festivalde kültür ve sanatla nefes alacak.
3: Tabii say say bitmez. O yüzden bizim tavsiyemiz Türkiye Kültür Yolu Festivalleri sosyal medyasında vatandaşlarımızın bu etkinlik günlerini, hangi sanatçının, hangi etkinin, hangi saatte, hangi gün, nerede gerçekleşeceğini takip etmelerini tavsiye ediyoruz.
5: Eskişehir ilk kez festivalde ve ilk kez bir gastronomi masası bu sene kurulmuş oldu.
4: Kentte gastronomi profesyonelleri ve sektör temsilcileriyle birlikte 33 lezzet noktası belirlendi.
5: Balaban, çi börek, met helvası deyince elbette akla Eskişehir geliyor ama Eskişehir'in öne çıkan bir başka lezzeti ve değeri var ki o da tarihi bir kazıda bulunan ve karbon testiyle 5000 yıllık olduğu belirlenen küllioba ekmeği ve bu ekmek de artık üretilip lezzet duraklarına eklenmiş durumda.
6: Tesadüfen bir kazıda bulunmuş ve yanmış bir ekmek. Bence antropolojik hikayesi en yüksek olan ekmeklerden biri Türkiye'de.
4: Ve Eskişehir'in diğer lezzetlerine gelince.
6: Çok fazla hamur işi görebiliyoruz. Met helvası ve tabii ki göçmen nüfus deyince Bozan'ın inanılmaz bir servisi var. Petüfür buraya ait. Leblebi kurabiyesi yine buraya ait. Fransız profiterolü gibi ama Eskişehir'e aittir.
5: Sivrisinek baklavasının özelliği ne? 40 katlı olması, şerbetinin soğuk dökülmesi, daha çıtırt, daha hafif olması.
4: Festival 24 Mayıs'a kadar sürecek.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde de geleneksel olarak düzenlenen Türk Günü yürüyüşü bu sene yine renkli görüntülere sahne oldu. 43.sü düzenlenen festivale binlerce kişi katıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Türk Günü yürüyüşüne katılım bu sene de yüksekti. Binlerce kişi New York caddelerinde bayrak ve marşlarla yürüdü. Yine organizasyonda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk misyonu temsilcileri, bürokratlar, sanatçılar ve STK temsilcileri de hazır bulundu. meydanda yapılan, parkın devamında yapılan gösteriler

0: herhalde festivalde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajı da izlendi. Yürüyüş esnasında Türkiye'nin tarihi ve turistik değerleri de tanıtıldı. Mehter takımının performansı, taraftar gruplarının kortej şovu ve folklor ekiplerinin dansları da büyük beğeni topladı. Kurban Bayramı yaklaşırken Türkiye'den yapılan bağışlar bu yılda binlerce kilometre uzakta Afrika'da umuda dönüşecek. Peki acaba o bağışlar ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaşıyor? Denetimi nasıl sağlanıyor? Bir kurban emanetinin yolculuğunu Habertürk görüntüledi.
1: Kenya, yoksulluğun tam ortasında bir Afrika ülkesi. Binlerce kilometre uzağa Türkiye'den uzanan yardım eli Kenya'da ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Kurban Bayramı öncesi Deniz Feneri Derneği Kenya'ya gitti. Yapılan bağışların karşılığı yerinde takip edildi.
2: Biz Deniz Feneri Derneği gönüllüler olarak Kurban Bayramı'nda keseceğimiz kurbanları kontrol amacıyla geldik.
3: Hayvanlar burada tek tek titizlikle inceleniyor. Öncelikle sağlık durumuna bakılıyor, fiziki şartları inceleniyor. Daha sonrasında kesim yapılıp yapılamayacağına karar veriliyor.
2: Kurban olabilmesi için mutlaka 2 yaşın üzerinde olması lazım, diş atması lazım. Artı herhangi bir organında eksiklik olmaması lazım. Onları kontrol edeceğiz. Kurban Bayramı'nda kurban bağışçılarımız adına burada kesilecekler. Tespit edilen ailelere tek tek dağıtılacak.
1: Teslim edilen sadece bir bağış değil, bir emanet. Sahada görev alacak ekipler hem hijyen hem dini usuller açısından bilgilendirildi. Sonrasında adak kurbanları da kesildi. İhtiyaç sahiplerine tek tek teslim edildi.
3: Kenya'da birçok aile gerçekten anlatması güç bir noktada yaşıyor ve ihtiyaç sahiplerine Deniz Feneri tarafından yardımlar bu şekilde ulaştırılıyor.
1: Kenya'da bazen bir yardım sadece karın doyurmuyor, bir çocuğun da yüzünü güldürüyor, bir aileye bayram getiriyor. Türkiye'den uzanan yardım eli büyüyen bir umut olarak karşılık buluyor.
0: İstanbul merkezde 35 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 110 şüpheliden 98'i tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden polis ekipleri yapay zeka destekli sistemlerden de faydalanarak yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik çalışma yaptı. 12 Mayıs'ta İstanbul merkezi 35 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 110 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 110 şüpheliden 98'i tutuklandı. 6 şüpheliye de ev hapsi verildi. 6 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı. Sivas'ta taraftarları taşıyan bir minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 27 kişi yaralandı. Kaza Malatya-Kayseri karayolunda meydana geldi. İçinde taraftarların da olduğu minibüs Ankara'da oynanan Malatya Yeşilyurt Spor Çorlu Spor final maçından dönüyordu. Minibüs Sivas il sınırına geldiği esnada sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Yaralı taraftarlar durumu acil çağrı merkezine bildirdi. Adrese giden sağlık ve polis ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralı 27 kişi çevre hastanelere sevk edildi. Efendim ne yazık ki ikisinin durumunun da ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Geleneksel spor ve sanatları buluşturan Etnospor Kültür Festivali'nin bu yıl 8.'si düzenlenecek. Festival 21-24 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda yapılacak.
1: Okçuluk, yağlı güreş, atlı cirit, Etnospor Kültür Festivali için geri sayım başladı.
4: Birçok spor dalında kıran kırana müsabakalar ve gösteriler ziyaretçilere sergilenmiş olacak.
1: Etnospor Kültür Festivali bu yıl 8. kez düzenlenecek. 21 Mayıs'ta başlayacak festivalde Atatürk Havalimanı'nın binlerce ziyaretçi ağırlaması bekleniyor.
4: 24 ülkeden sporcu, kültür, sanat ve gastronomi insanının katılacağı festivalimizde yine 1 milyonun üzerinde ziyaretçi hedefleniyor.

0: diyoruz.
1: Festival geleneksel sanatlardan spora, mutfaktan müziğe kadar farklı coğrafyaların kültürünü bir araya getirecek.
2: En önemli sürprizlerimizden bir tanesi de Kazakistan'ın genç önemli sesi Dımaş'ta 8. Etnospor Kültür Festivali'nde aramızda olacak.
1: Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve yaşanan insanlık dramına da ayrı bir parantez açtı.
3: Her festivalimizde Gazze'deki zulmü, soykırımı gündem yapıyoruz. Orada çocukların neler yaşadığını bizim çocuklarımız da bilsinler, aileler de farkında olsunlar. Bir yandan halimize şükredelim, bir yandan da o çocukların da gün yüzü görmesi için, o çocukların da aileleriyle mutlu bir şekilde eğlenebilmesi için dirayetli olalım.
1: 24 Mayıs'a kadar sürecek festivale girişler ücretsiz olacak.
4: Efendim şöyle bir sınırlarımızın dışına çıkalım. Feci bir kaza haberi var Tayland'dan. Bir yük treni otobüse çarptı. En az 8 kişi de hayatını kaybetti. 32 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Kazayla ilişkili de soruşturma başlatıldı.
1: Bangkok'ta korkunç bir kaza yaşandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza yerel saatte öğleden sonra meydana geldi. Tren rayların üzerinde duran otobüse çarptıktan sonra birçok aracı daha sürükledi. Çıkan yangına itfaiye ve acil yardım ekipleri müdahale etti. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Otobüste kaç kişi olduğu henüz belirlenemedi. İlk bulgulara göre otobüsün tren raylarında durması nedeniyle bariyerler inemedi.
5: Otobüs kırmızı ışıktaydı. Hareket edemedi. Etraftaki araçlar da otobüsü engellediği için kaçamadı. Trenin sürücüsü ve kontrol noktası ne yapıyordu bilmiyorum.
1: Tayland Ulaştırma Bakan Yardımcısı kaza hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü, Tayland'daki yolların zayıf güvenlik önlemleri nedeniyle dünyanın en ölümcül yollarından biri olduğunu belirtiyor. Son olarak Ocak ayında da bir inşaat vinci yolcu treninin üzerine düşmüş, kazada 28 kişi hayatını kaybetmişti.
4: Kongo Demokratik Cumhuriyeti, ülkenin kuzeydoğusunda yeni bir Ebola salgını başladığını duyurdu. Şimdiye kadar 246 şüpheli vaka tespit edilirken ölü sayısı da 80'e çıktı Ebola yüzünden. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü de salgını kontrol altına almak için yarım milyon dolarlık fonun serbest bırakıldığını duyurdu.
1: Kongo Demokratik Cumhuriyeti yeni bir Ebola salgınıyla mücadele ettiklerini açıkladı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Ituri bölgesinde başlayan salgın bölge ülkelerini alarma geçirdi. Kongo Sağlık Bakanlığı ülkede şimdiye kadar 246 şüpheli vaka tespit edildiğini duyurdu. Acil müdahale ekiplerinin bölgeye gönderildiğini belirtti. Salgının ilk hastasının Bunia kentindeki hastanede hayatını kaybeden bir hemşire olduğu düşünülüyor. Hemşirenin ölmeden önce yüksek ateş, kanama ve aşırı halsizlik semptomları gösterdiği ifade edildi. Uganda'da da ülkede bir vaka görüldüğünü açıkladı. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi de Kongo, Uganda ve Güney Sudan'la acil bir toplantı yapacaklarını duyurdu. Hastalığın yayılmasını engellemek için sınır ötesi denetimler artırılacak. Dünya Sağlık Örgütü hastalığa karşı harekete geçti. Örgütün genel direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yarım milyon dolarlık fonun serbest bırakıldığını açıkladı.
5: DSÖ'nün acil durum fonundan 500 bin doları, müdahale çalışmalarını derhal desteklemek üzere serbest bıraktım. Öncelikli eylemler arasında hastalık gözetiminin güçlendirilmesi, aktif vaka tespiti ve temas takibi yer alıyor.
1: Yeni tespit edilen salgın, ülkede 1976'dan bu yana görülen 17. Ebola salgını olarak kayda geçti. Ebola nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti. Ülkedeki son salgının 1 Aralık'ta bittiği açıklanmış, hastalığa yakalanan 64 kişiden 45'i hayatını kaybetmişti.
4: Çinliler bu kez de keçileri klonladı. Toplu klonlama yoluyla yüksek verimli süt keçileri klonlandı ve bu yöntemle 6 oğlağın doğduğu açıklandı. Şimdi Çin aslında bu yeni yöntemle hem süt verimini arttırmayı hem de hayvancılıktaki o genetik kaliteyi de

0: arttırmayı hedefliyor. Gelin bir bakalım klonlanan o keçilere.
1: Çin'de bilim insanları yüksek verimli süt keçilerini toplu klonlama yöntemiyle çoğaltmayı başardı. Shanxi eyaletinde dünyaya gelen 6 klon oğlan, ülkede bu alandaki ilk başarılı toplu klonlama örneği olduğu açıklandı. Sanen cinsindeki yavruların 4'ü erkek, 2'si dişi. Bu keçiler yıllık ortalama 2800 kilogram süt verimine ulaşabiliyor. Klon keçilerin yağ ve protein oranı yüksek süt ürettiği, aynı zamanda hastalıklara karşı daha dirençli olduğu ifade ediliyor. Çalışmayı yürüten ekip, gelişmiş moleküler klonlama ve genetik seçim teknolojileriyle üstün özelliklere sahip hücreleri ayrıştırarak embriyo üretimi gerçekleştirdi. Ekip, gelişmiş bir moleküler ıslah sistemi ve hücre klonlama teknolojileriyle yüksek kaliteli hücreleri ayırdı. Embriyo üretim sürecini optimize ederek toplu klonlamayı başarıyla gerçekleştirdi. Uzmanlara göre yeni teknoloji, klonlama teknolojisinin geleneksel ıslah yöntemlerinin 8 ila 10 yıl süren sürecini büyük ölçüde kısaltabilir. Çin bu yöntemle hem süt verimini artırmayı hem de hayvancılıkta genetik kaliteyi hızlı şekilde yaygınlaştırmayı hedefliyor.
0: Ve dönelim yurda. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen İbni Haldun Akademi'nin ödül töreni İstanbul'da yapıldı. Bakışın sınırları ve ötesi temasıyla birçok seminer, program ve paneller düzenlendi.
2: İbni Haldun Akademi aslında bir üniversitenin gerçek fonksiyonlarından birisi olan topluma faydaya hitap ediyor.
3: İbni Haldun Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen İbni Haldun Akademi'de birçok seminer, söyleşi ve panel düzenlendi. Bakışın sınırları ve ötesi temasıyla düzenlenen akademinin ödül töreni İstanbul'da yapıldı.
2: Bir entelektüel ekosistem, entelektüel bir platform, entelektüel bir zemin oluşturup birbiriyle etkileşmesini ve beraberce geleceğe doğru bir yolculuk yapmayı hedefliyoruz.
3: Üniversiteli gençleri belirli temalar etrafında bir araya getirip sosyal ve kültürel konuları tartışma imkanı sunan akademinin ödül töreninde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da tema ödülü aldı.
4: Bir taraftan şehrimizi imar ederken bir taraftan da neslin ihyasıyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz.
0: Evet,
4: bizlerle
0: Sayın Uğur İbrahim. Ve şimdi de sırada haftanın kültür sanat ajandası var. Ardından saat başında devam edeceğiz.
5: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün her yıl düzenlediği Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali 21 Mayıs'ta kapılarını sanatseverlere açıyor. Festival, yabancı konuk sanatçı ve toplulukların da bulunduğu 13 eser ve 22 temsili seyirciyle buluşturuyor. Programın açılış eseri, İtalyan romantik operasının başyapıtlarından Lucia di Lammermoor'la AKM Türk Telekom opera sahnesinde izleyiciyle buluşuyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali 11-25 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival açılış konserini, Batı'nın geleneğini ve Doğu'nun derinliğini birleştiren Özbek piyanist Behzat Abdurrahimov'la Aziz Şok Hakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası ile yapıyor. Programda Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası gibi önemli topluluklar da yer alıyor. Cirque du Soleil, 25 farklı ülkeden 100 kişilik dev bir ekiple 10 yıl aradan sonra İstanbul'a dönüyor. Doğanın kalbine, böceklerin büyüleyici ve hareketli evrenine ışık tutan topluluk, Portekizce'de yumurta anlamına gelen ova gösterisiyle 21-24 Mayıs tarihleri arasında Ülker Spor Arena'da izleyiciyle buluşuyor. Cemil Topuz'la Açık Hava Tiyatrosu'nda yaz sezonu başladı. Türk müziğinin iki önemli ismi Funda Arar ve Kubat, senfonik konser projesiyle klasik müzik ve popüler müziği bir araya getirdi.

0: getireyim.
1: Yalın Bir Büyülü Gece konser serisiyle İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor.
0: Heyecanını kaybetmişsin, yok inancını kaybetmişsin.
1: Eşsiz sahne performansı ve geniş repertuarıyla 2024'ten bugüne turnesini sürdüren sanatçı 22 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da sahne alıyor.
0: Bize çok günah etmişsin.
1: Baba, hatırlamanın ve unutmanın arasında salınan bir yolculuğu tiyatro sahnesine taşıyor. Başrollerinde Haluk Bilginer ve Özlem Zeynep Dinsel'in bulunduğu oyun, baba kız arasındaki hikayeyi anlatıyor. Tiyatro, 20 Mayıs'ta Mersin Yenişehir AKM'de izleyiciyle buluşuyor. Baydun'un Türkiye'deki ilk kurumsal solo sergisi Seni Sevmek Çok Zor ziyarete açıldı. Küratörlüğünü Selen Ansi'nin üstlendiği sergi, sanatçının performans, heykel, fotoğraf ve video gibi farklı mecralar arasında kurduğu ilişkileri, bedenle nesnenin etkileşime girdiği çok katmanlı bir deneyim alanıyla sunuyor. Seçki 15 Kasım'a kadar Arter'de devam ediyor.
2: Giderken baktığında ver kal, çıkarken baktığında da kurbağa yazıyor.
1: Ecem Erkin yazıp oynadığı tek kişilik müzikli oyun Kara Kız izleyiciyle buluşuyor. Tiyatro 90'lı yıllarda geleneksel bir ailede büyüyen bir kızın hikayesini ele alıyor. Oyun 22 Mayıs'ta Zorlu PSM'de sahneleniyor.
2: Allah aşkına biz de alalım ne olur.
1: Modern sanatın klasiklerinden ilham alan Seriler Arası Yolculuk sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluşuyor. Serdar Leblebici'nin eserlerini bir araya getiren seçki, resim, seramik ve karma teknik çalışmalarla izleyiciyi renk, ışık ve biçim ekseninde özgün bir görsel deneyime davet ediyor. Sergi 21 Haziran'a kadar Sermodern'de ziyarete açık.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 23, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 25, Muğla güneşli 25 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 23, Adana yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 21, Trabzon güneşli 20 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 21, Kayseri yağmurlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 17, Kars yağmurlu 17 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 24, Mardin güneşli 17 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.

0: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
1: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Profesör Doktor Murat Aksoy'la İyi Yaşam'da bu hafta robotik protez cerrahisi ve kalp damar tıkanıklıklarında uygulanan güncel tedavi yöntemleri ele alınıyor. Profesör Doktor Sami Sökücü, diz ve kalça protezinde robotik cerrahinin sağladığı avantajları ve kalça kırıklarında tedavi sürecini, Profesör Doktor Şükrü Akgüz ise gençlerde artan kalp krizi riskini, ameliyatsız damar açma yöntemlerini ve güncel kardiyoloji uygulamalarını anlatıyor. Profesör Doktor Murat Aksoy'la İyi Yaşam bugün 11.15'te Habertürk'te.

0: Habertürk ekranlarından merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar. Bugün 17 Mayıs Pazar, saatlerimiz artık 10'a geliyor. Ben Kübra Nuruslu, burası hafta sonu devam ediyor. Şimdi 2 saat boyunca efendim gazetelere baktık, konuklarımız oldu, haberleri size aktardık. Bu dilimde yine konuklarımız olacak, birazdan detayları paylaşırız ama gelin önce bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlara başlayarak bu dilime başlayalım. Çünkü Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine yönelik, İstemeyenleri sevindirmeyeceğiz, kararlıyız dedi. Silah bırakmanın ivmelenmesi için istihbaratın çalıştığını da söyledi. Gündeminde yeni anayasa çalışmaları ve CHP'den AK Parti'ye katılımlar da vardı.
1: Terörsüz Türkiye'nin hedefinin birlik ve beraberliği perçinleyeceğini belirtti. Süreci istemeyenleri sevindirmeyeceğiz, kararlıyız dedi. Silah bırakmanın ivmelenmesi için çalışıldığını kaydetti.
2: Yapıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşımla yol haritasının hayata geçirilmesi gerekiyor. Silah bırakmanın ivmelenmesi için istihbarat teşkilatımız çalışıyor. Terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz. Kararlıyız, terörsüz Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız. Cumhur İttifakı olarak bunu dayanışma ve eşgüdüm içinde maşeri vicdanın rehberliğinde ve milletin çizdiği rotada yürüyerek gerçekleştireceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan

0: Kıbrıs'tan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemde yeni anayasa da vardı.
1: Milletimizin ihtiyaç duyduğu, talep ettiği hususları belirledik. Siyaset, milletin taleplerine kulak tıkayamaz. Yeni anayasa artık bir lüks değil, ihtiyaç, hatta zorunluluktur. Bu konuyu siyaset üstü görüyor ve açık yüreklilikle siyasi partilere çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki, gelin her türlü siyasi önyargıyı bir kenara bırakalım. Toplumun her kesiminin işte benim anayasam diyebileceği metni birlikte inşa edelim.
0: Erdoğan'ın gündeminde CHP'li belediye başkanlarının AK Parti'ye geçişi de vardı.
1: CHP yöneticilerince tehdit edilen, baskı gören, hakarete maruz kalan bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de bulmuş ve aramıza katılmışlardır. CHP'yi yolsuzluğu, hırsızlığı, rüşveti savurma merkezi haline getirenlerin içerideki çürümeyi derinleştirmesi siyasetin itibarı açısından da çok çok üzücü. Bizi CHP içindeki koltuk savaşları, birbirlerini suçlama yarışı ve iftira olimpiyatları ilgilendirmiyor. Bundan sonra da yine aynı şekilde aramıza katılacak olan arkadaşlar olabilir.
0: Erdoğan, gurbetçilere yönelik açıklamaları nedeniyle muhalefete de tepki gösterdi. Muhalefetin yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı hedef alan küçümseyici ifadeleri asla kabul edilemez dedi.
2: Irak'ta yönetim değişikliği artık resmen tamamlandı. Yeni başbakan Ali Ezzeydi görevi eski başbakan Muhammed Şia Es-Sudani'den devraldı. Başkent Bağdat'ta düzenlenen resmi törende Zeydi Başbakanlık ve Silahlı Kuvvetler Komutanı olarak görevini eski başbakan Sudani'den devraldı. Irak Meclisi 14 Mayıs'ta Zeydi ve kabinesinde yer alan 14 bakana güven oyu vermişti. Irak'ta Şii partilerden oluşan koalisyonun eski başbakanı Nuri el-Maliki'yi yeniden başbakan adayı olarak gösterilmesiyle hükümet krizi çıkmıştı aslında. Amerikan Başkanı Trump hatta İran'la yakınlığıyla bilinen el-Maliki'nin seçilmesi halinde Irak'a verdikleri tüm desteği durdurmakla tehdit etmişti. Irak anayasasına göre Irak Cumhurbaşkanı Kürtlerden, başbakan Şiilerden ve meclis başkanı da Sünnilerden seçiliyor. Efendim soru bu. Diyeceksiniz ki derdimiz bu mu ama bu. Macron Ankara'da nerede koşacak? Çünkü malumunuz Fransa Cumhurbaşkanı Macron sabah sporunu hiç aksatmıyor. Gittiği ülkelerde de mutlaka şöyle bir sokaklara çıkıp o yürüyüşünü yapıyor. Şimdi NATO zirvesi var. Türkiye'de düzenlenecek. NATO liderler zirvesine ev sahibi yapacak ve Türkiye ve Macron'un Ankara'da nerede koşacağı merak konusu. Haber de bu arada Hürriyet gazetesinden geliyor. Ziyaret ettiği ülkelerde sabah koşusu yapan Macron'a yer vermiş. Daha önce Kenya, Erivan ve Kahire ziyaretlerinde de sabah sporunu aksatmayan Macron'un Ankara'da koşu yapıp yapmayacağı da diplomatik çevrelerde konuşuluyor. Macron'un koşu rotası için Dikmen Vadisi, Botanik Parkı ve Eymir Gölü çevresi muhtemel güzergahlar arasında bulunuyor. Ankaralılara duyurulur NATO zirvesinin olduğu gün efendim. Bu noktalarda bir anda koşarken Macron'la karşılaşabilirsiniz. Şimdi NATO zirvesi demişken bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO nezdinde daimi temsilcisi Matthew Whitaker'ı kabul etti. Görüşme İstanbul'da gerçekleşti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Matthew Whitaker'la baş başa görüşmede hem bölgesel hem de küresel konuları ele aldı. Fidan'ın kabul ettiği bir başka isim daha vardı. O da İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bagrei ile de görüştü. İşte görüntülerde efendim o noktadan geliyor fotoğraflarda. İşte NATO dedik, NATO zirvesi malum işte Ankara'da düzenlenecek efendim Temmuz ayında. Şimdi bu zirve öncesinde de İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen program dizisinin 5.'si Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da gerçekleşti. SETA'nın işbirliğiyle düzenlenen panelde Türkiye'nin NATO içindeki önemine vurgu yapıldı.
3: Madrid, Paris, Londra, Varşova. Türkiye'de 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesinde düzenlenen programların 5.'sinin durağı Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington oldu.

0: oldu.
1: NATO'nun yeni jeopolitiğinin merkezinde Türk-Amerikan İttifakı başlıklı panel programına İletişim Başkanı Burhanettin Duran video mesajla katıldı. Duran konuşmasında Türkiye'nin NATO misyonlarına sağladığı aktif rolün altını çizdi. Türkiye'nin NATO'nun kolektif savunma mimarisinde vazgeçilmez bir merkez ülke olduğunu belirtti. Panelde konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekili Çağrı Erhan, Ankara Zirvesi'nin Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğine çok olumlu katkılar yapacağına inandığını belirtti. Etkinlik kapsamında ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçiliği ev sahipliğinde Büyükelçilik konutunda basın mensupları kabul edildi. Çağrı Erhan ve Büyükelçi Sedat Önal'ın katıldığı toplantıda basın mensuplarının Türkiye'nin NATO'ya ilişkin yaklaşımına ve son dönemde yaşanan uluslararası konulara ilişkin sorular yanıtlandı.
2: Efendim, Trump Tayvan'ı da sattı. Şimdi Çin ziyareti öncesinde en önemli konulardan biri aslında Tayvan meselesiydi. Çünkü Çin meseleye şöyle bakıyor. Tayvan benim meselemdir, iç meselemdir. Sen karışma diyor Amerika Birleşik Devletleri'ne. Fakat Amerika Birleşik Devletleri Tayvan'a silah satışını onaylamıştı tam da geçen yıl. Zirvedeki en önemli maddelerden biri de elbette Tayvan'dı. Peki dönüşte ne oldu? Trump neler söyledi dersiniz Tayvan'la ilgili? Gelin bir bakalım Karar Gazetesi'nden Çin lideri Xi Jinping'le görüşen Trump, Pekin dönüşü Tayvan için yer ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin çip endüstrisini çaldığını söyledi. Bağımsızlık ilan etmeyin dedi. Dolayısıyla bu yaptığı açıklama Trump'ın oldukça dikkat çekiciydi. Taipei'ye bağımsızlık ilan etmeyin demesi. Akıllara tabii şunlar da geldi. Almanya'dan asker çeken, Kiev'e baskıyı artıran ve NATO taahhütlerini tartışmaya açan Trump'ın Asya'daki müttefiklerine ilişkin tavrı yine şaşırtmadı ve gazetede diyor ki Trump Tayvan'ı da sattı efendim. Ve dönelim memleketin gündemine. Şimdi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı veli randevu sisteminde köklü bir değişikliğe gitti. Sistem daha güvenli ve planlı hale getirildi. İşte detaylar.
3: Veli randevu sisteminin kapsamı genişletildi. Okullar veli adına randevu oluşturabilecek. Velilere SMS yoluyla bilgilendirme yapılacak. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırıların ardından Milli Eğitim Bakanlığı veli randevu sisteminin kapsamını genişletti. Öğretmen veli görüşmeleri için e-devlet bilgileriyle okul internet sitesi üzerinden randevu alınıyordu. Yeni düzenleme ile birlikte süreç yine randevu oluşturma, okul onayı ve görüşme adımlarıyla ilerleyecek ancak başvuru kanalları çeşitlendirilecek. Bakanlık okullarda oluşturulan randevuların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini kontrol edebilecek. Yapılan görüşmelerin içeriği konu başlığı bağlamında bakanlık merkez teşkilatı tarafından da sistem üzerinden takip edilecek. Böylece okullardaki kriz potansiyeli taşıyan durumlar önceden analiz edilebilecek. Okullarda veliler adına randevu oluşturabilecek. Veliler süreçle ilgili farklı kanallardan bildirim alacak. Çalışan veya zamanı sınırlı velilerin de öğrencileri takip edebilmesi için adım atıldı. Bu kapsamda veli ve öğretmenin çevrim içi görüşme seçeneği de yeni sisteme entegre edilecek.
2: Efendim, önemli bir tespit, üzerine çokça düşünmemiz gereken, çözüm aramamız gereken bir tespit. Şiddetten haz alan çocuklar var. Türkiye Gazetesi'nden geliyor haber. Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'na tecrübelerini aktaran uzmanların ifadeleri dehşete düşürdü. Saldırıları taklit edebiliyorlar diyor uzmanlar. Şiddetin sadece güvenlik tedbirleriyle önlenemeyeceğini belirten uzmanlar, çocuklar okul saldırılarını taklit edebiliyor, şiddetten haz alan çocuklar var. 10 yaşındaki çocuk okulumuzda saldırı olsa da heyecan yaşasak diyebiliyor. Babasından görmediğim şiddeti oğlumdan görüyorum diyen anneler bile var. Hakikaten çok dikkat çekici, çok dehşete düşürücü ifadeler bunlar. İşte bu konuyla ilgili de bir yandan da komisyon raporunu da hazırlamaya devam ediyor. Bu arada şimdi tam da bunun üzerine vereceğimiz bir haber var. Dün paylaşmıştık aslında. Abdülbaki'yi, 15 yaşında bir çocuğumuz daha, yine 16 ve 10 yaşın, gördünüz işte efendim, ben önünü de kesmiş olmayayım Abdülbaki.

0: Sakin'in 16-17 yaşındaki çocuklar tarafından bıçaklanmıştı, bıçaklanarak öldürülmüştü. Hatta yanında bir başka arkadaşı vardı, Savaş. O da şimdi hastanede, ona da acil şifalar dileyelim. Şimdi hatırlayacaksınız, daha önce Atlas cinayetinde, yine Minguzzi Ahmet cinayetinde de şunu görmüştük. Ardından ailelere yönelik tehdit mesajları gönderilmişti. Hakikaten bunu anlamakta da oldukça zorlanıyoruz. Niye aileleri bir de üstüne üstlük tehdit ediyorlar diye. Aynı olayı işte İstanbul Büyükçekmece'de yaşanan bu olayda da gördük. Ve çocuğun ailesini tehdit ettiği belirlenen şüpheli de tutuklandı. Detayları paylaşalım. Bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'in ailesine cep telefonu üzerinden yurt dışında kayıtlı bir numaradan tehdit içerikli mesajlar gelmişti. Mesajların izini süren polis şüpheliyi belirleyip Maltepe'deki evinde yakaladı. Cep telefonu incelemesinde çok sayıda kanıt bulundu. Örgütün korkutucu gücünü kullanmak suretiyle tehdit ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli de tutuklandı. Ve Gülistan Boku cinayeti soruşturmasıyla ilgili de önemli bir ifade daha ortaya çıktı. Gülistan'ın son temas ettiği kişi olarak gösterilen tutuklu Erdoğan Elaldı ifadesinde tüm suçlamaları reddetti ama şüpheliye sorulan sorularda önemli ayrıntılar vardı. Erdoğan Elaldı'nın Gülistan'ın kaybolduğu gün gittiği bir köy evinde de inceleme yapıldığı ortaya çıktı.
1: Soruşturmada adı geçenlerin neredeyse tamamı için tanımıyorum dedi. Telefonunun neden kapalı olduğuna cevap veremedi. Gülistan Doku'ya son temas eden kişi olarak adı geçen kritik ismin ifadesi ortaya çıktı. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan önemli isimlerden biri de dönemin İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı'ydı. Gülistan Doku'nun son görüldüğü yer Sarı Saltuk Viyadüğü'ydü. Aynı zaman diliminde aynı bölgede Erdoğan Elaldı'nın cep telefonu da orada sinyal verdi. Şüpheliye sinyal bilgileri soruldu. Tutuklu koruma Şükrü Eroğlu ile görüştüğü de kayıtlarda yer almıştı.
2: 5 Ocak 2020'de Sarı Saltuk Viyadüğü ve çevresine hiç gitmedim. Benim telefonumun orada sinyal vermesini anlamıyorum. Cep telefonum birisi tarafından alınıp götürülmediyse böyle bir durumun mümkün olmadığını düşünüyorum. Saat 13.11'de Şükrü Eroğlu'nu arayıp aramadığımı hatırlamıyorum.
1: Savcı Elaldı'ya Ulusal Kriminal Büro'nun raporundaki silah parlamasını da sordu.
2: Sarı Saltuk Viyadüğü ve çevresinde bulunmadım. Bahsettiğiniz rapor ile ilgili bir bilgim yoktur.
1: Erdoğan Elaldı'nın Gülistan'ın kaybolduğu gün Kocaköy köyü civarında olduğu tespit edildi. Elaldı ifadesinde oraya gidip gitmediğini hatırlamadığını söyledi. O köydeki bir evde inceleme yapıldığı ortaya çıktı. Erdoğan Elaldı'ya son olarak Gülistan'ı öldürmüş olabileceği değerlendirmesi soruldu.
2: Gülistan Doku'yu kesinlikle tanımam. Hiçbir yerde de görmedim. Beraber bulunmadım ve temas etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Kızımdan daha küçük yaşta olan birisiyle benim ne işim olur?
1: Soruşturmada yer alan iki tanık ifadesi de ortaya çıktı. O gün viyadükten geçen tanıklar 16.40 sıralarında viyadükte gördükleri kişinin Gülistan olabileceğini söyledi. Gülistan Doku'nun telefonu o viyadükte en son 13.23'te sinyal vermişti.
0: İstanbul'da bir süredir kayıp olarak aranan İranlı kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil zanlısı da 68 yaşındaki kadını nasıl öldürdüğünü anlattı.
3: Şey vardı, köpeğin tasması vardı işte. Tamam. Tartıştık.
1: Tartıştığı kadını önce tasmayla boğdu. Sonra cesedini İstanbul'dan Kırşehir'e götürüp gömdü. İşlediği cinayeti soğukkanlılıkla böyle anlattı.
3: Ben de tasmayı aldım elinden, zaten arabanın demir arka tarafı şey var ya, askıda şey.
4: Tamam.
3: O tarafa bir yere gitti, saçına geçti. Orada şey yaptı yani, boğulmuş yani daha sonra.
1: 20 yıldır İstanbul'da yaşayan İran uyruklu 68 yaşındaki Gem Maam bir süredir kayıptı. Yakınları durumu polise bildirdi. Harekete geçen ekipler kadının telefon kayıtlarını inceledi. Polisin dikkatini apartman WhatsApp grubuna Türkçe harflerle atılan "tatildeyim" mesajı çekti. Kadının genellikle sesli mesaj attığı, Türkçe yazılı mesaj kullanmadığı tespit edildi. Kayıp kadının son olarak 49 yaşındaki Erkan Bey ile görüştüğü belirlendi. İkili en son 14 Nisan'da görüşmüş, birlikte yemek yemişti. Gözaltına alınan şüpheli önce suçlamaları reddetse de Sonra cinayet

0: itiraf etti.
1: Şey vardı, köpeğin tasması vardı işte. Tamam. Arada tartıştık. Ben de tasmayı aldım elinden. Zaten arabanın demir arka tarafı şey var ya, askıda şey.
2: Tamam.
1: O tarafa bir yere gitti. Saçına geçti. Orada şey yaptı yani. Boğulmuş yani daha sonra.
0: Şüpheli arabada tartıştığı kadını köpek tasmasıyla boğduğunu anlattı. Sonraki günse cesedi Kırşehir'e götürerek boş bir araziye bıraktığını söyledi.
1: Akşam üzeriydi. Kurtulmak istedim yani.
2: Tamam.
1: Şeyden, suç şeyini. Geldim buraya işte.
0: Olayla ilgili katil zanlısı dahil 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
3: İstanbul Gayrettepe'de gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan o yangını hatırlayacaksınız. Üzerinden tam 2 yıl geçti. Yargılama 25 aydır devam etmesine rağmen karar hala çıkmadı. O faciada yakınlarını yitirenlerse yarın görülecek duruşma öncesi duygularını, taleplerini Habertürk'e anlattı.
4: Herkese yalan konuşuyorum ben. İyiyim diyorum. Ben iyi değilim ki. Çocuğumun gözünün içine bakamıyorum. Oğlumun mezarına gittiğim zaman özür dilemek istemiyorum.
5: Bu sözler 18 yaşındaki oğlunu kendi elleriyle toprağa veren, 2 yıldır da onun için adalet mücadelesini sürdüren bir anneye ait. Gülşen Alada.
4: Onur benim bebeğimdi. Bebeğimdi, yemin ediyorum size, kucağımdaki bebeğimi aldılar götürdüler.
5: Onunla aynı duyguları paylaşan bir başka kişi de Sami Kaya. Mahmut Emin Kaya'nın babasıydı.
6: Oğlumu yeni evlendirmiştik. 4,5 ay olmuştu. Mobilyacıydık. Beraber yaptık mobilyalarını. Beraber kurduk. Gittim ben tek başına evi bozdum. Tek tek söktüm.
5: Geleceği çalınan bir başka kişi de Muhammed Ali Yıldırım'dı.
7: 43 yaşında kaybettim ben kardeşimi. Evli ve iki çocuğu vardı. Bu hafta kızını istiyorlar. Yani düşün yani, kardeşim bu günleri göremedi yani.
5: Tıpkı Mehmet Okumuş gibi.
8: Abim Mehmet Okumuş 38 yaşındaydı. Son anlarında elini tutamadan, veda edemeden kaybettik. Her şeyimizi, verdiğimiz canımızı onlar 1,5 saniyede nefesini kestiler. Nasip olsaydı ki olmadı, Mayıs ayında nişanlanacaktı abim. Aileler tanışmıştı, çok güzel planlarımız vardı.
5: O planları gerçekleştirmek nasip olmadı. 29 canın hiçbirine. Aynı faciaya kurban gittiler. 2 Nisan 2024'te Gayrettepe'deki bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında yaşamlarını yitirdiler.
8: Mekan ruhsat alınmaya uygun değil. Mekan 1500 metrekare, ruhsatta 900 metrekare olarak belirtilmiş. İtfaiye uygunluk raporunda da 750 metrekare olarak belirtilmiş. Yangın alarm sistemini devre dışı bırakıyorlar, tadilattan kaynaklı oluyor. Patronlar kaçıyor, gizli geçit var.
4: Bizimkiler oraya kapattılar, gaz bombasını da attılar, kapıyı çekip çıktılar. Ben öyle düşünüyorum. İnsanları kurşuna düzer gibi ölüme terk ettiler.
8: Düşünün ki 29 kişi Beşiktaş'ın göbeğinde vefat ediyor ve belediyeden bir kişi bile açığa alınmıyor.
4: Bilinçsiz bir şekilde attıkları imzanın cezasını ben çekmemeliyim.
5: 29 kişiye mezar olan Gayrettepe Gece Kulübü yangın faciasının üzerinden 25 ay geçti ancak davada hala karar çıkmadı. O faciada yakınlarını kaybeden, eşlerini, çocuklarını, kardeşlerini toprağa veren aileler yargılamanın bu kadar uzamış olması karşısında hem üzgün hem tepkililer.
8: 78 kişiyi kaybettik Bolu Kartalkaya faciasında. Bu kadar kaybın olduğu, bu kadar korkunç bir kazada 9 ayda sonuçlanabiliyorsa pekala bu duruşmalar da sonuçlanabilirdi, karara bağlanabilirdi.
4: Yani 2 seneyi geçten neyi bekliyoruz? Tutuksuz bir sürü kişi var. Yargılanmayan bir sürü kişi var.
6: Biz adalet istiyoruz. Bütün suçluların tutuklanmasını istiyoruz.
5: 4'ü tutuklu, 22 sanığın yargılandığı davanın 14. duruşması 18 Mayıs'ta İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
3: Hatay'da 19 Şubat'ta kaybolan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'ı bulmak için yeniden arama çalışması başlatıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla başlatılan çalışmalara jandarma suç arama timi de katıldı.
9: Arkadaşlar, komandolar, görevimiz Tayyip Şahıs'ı aramak. Bakılmadık, hiçbir nokta bırakmayacağız. En ince ayrıntıya kadar...

0: dikkat edeceğiz.
1: Kaldığı apart otelin penceresinden çıktı, sıra kadem bastı. Kayıp gencin bulunması için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi talimat verdi. 27 yaşındaki Uğur Çalışkan Van'da yaşıyordu. Kuzenleriyle birlikte çalışmak için Şubat ayında Hatay'ın Antakya ilçesine geldi. 19 Şubat günü sabah karşı kaldığı apart otelin penceresinden çıktı, aşağı inip uzaklaştı. Ailesinin başvurusu üzerine kayıp Uğur günlerce arandı. Dağlık alanda sadece kıyafetleri bulundu. Sonuç alınamayınca çalışmalar bitirildi. Uğur Çalışkan'ın abisi sosyal medyada video paylaşıp kardeşinin bulunması için yardım istedi.
2: Buradan Sayın İçişleri Bakanlığımıza sesleniyorum. Sayın Mustafa Çiftçi, lütfen biz karanlıktayız. Lütfen bize bir ışık olun.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla arama çalışması yeniden başladı. Jandarma suç arama timi ve AFAD personelinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından katılımlarla 73 kişilik ekip kuruldu.
3: Yayıncıların kullandığı barakı tabi yerlere bakıldı.
1: Ekipler 87 gündür kayıp olan genci bulmak için eşyalarının bulunduğu dağlık ve ormanlık alanda arama faaliyetlerine yoğunlaştırdı. Drone destekli yürütülen çalışmalarda iz takip köpeği de kullanılıyor. Uğur Çalışkan'dan henüz bir iz bulunamadı.
4: Efendim, Kurban Bayramı'na artık oldukça az bir süre kaldı. Haliyle kurban pazarları da hareketlendi. Sıkı pazarlıklar hafta sonu da sürdü. Hani o hep alışık olduğumuz görüntüler vardır ya, iki kişinin şöyle tokalaştığı uzun süre. Her bayram gelen o görüntüler. İşte yine o görüntülere rastlayacağız sıradaki haberimizde de.
5: 170'e dedim Allah hayırlı olsun.
6: 160 de tamam. 160.
1: Pazarlıkların biri bitip diğeri başlıyor. Kurban pazarları bayram öncesi hareketlendi.
7: Büyük baş veya küçük baş, yani şu anda bir araştırıyoruz.
8: Hangi hayvan için pazarlık yapıyorsun?
9: Salagir. Bu hayvan bir ton. Zayıf abi sana 500'e bırakayım bunu.
5: Başkan sen kaçla dedim başkan?
9: Ben en son 500 dedim. Abi dana bir ton. 600 kilo eti var.
5: 460 kırmam.
9: Peki sen 490 ayıp abi.
5: Yok aran satana 475. 470. Allah kahretsin.
10: Erken alalım sonra kalmıyor. Bir de temiz mal, ağrın malı.
1: Kurbanı erkenden almak ya da fiyat öğrenmek isteyenler İstanbul'da kurban pazarlarının yolunu tuttu. O yerlerden biri de Bahçeli Evler'di.
11: Baş bakıyoruz, daha yeni geldik, fiyatları değerlendiriyoruz. Uygundan bulursak alırız.
12: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarında hareketlilik başladı. Fiyatlar da şöyle: küçük baş hayvanlar 20 bin lira ile 45 bin lira arasında. Büyük başlar ise ağırlığına göre 200 bin liradan başlayıp 500 bin liraya kadar çıkabiliyor.
13: Elhamdülillah iyi. 2-3 gün içerisinde çok yoğun olacak diye bekliyoruz.
14: Sevince de böyle kızla dedik gezelim, bir görelim.
5: 170'e dedim Allah hayırlı olsun.
6: 160 lira tamam. 160.
5: 200 kilo rahat var.
14: Abin dediğine göre 200 kilo var. Kesmeden bilemeyiz yani.
9: 55 bana sana.
14: Hadi Allah hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Azasın, teşekkürler, sağ olun.
12: Erkenden aldık kurbanını.
14: Erkenden aldık şimdiden. Mutluyuz. Fiyat biraz uygun geldi bize açıkçası.
15: Her tarafı yeniyor. Her tarafı değerlendirmiyor.
4: Efendim, şehirler arası otobüs biletlerinde de artık yeni bir dönem başlıyor. Otobüsün hareketine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılması artık zorunlu oldu. Sefer başlayana kadar açık bilet uygulaması da hayata geçecek. Resmi gazetede yayımlanan yeni düzenlemenin ayrıntılarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu paylaştı.
16: Çok sık değiştirir misiniz biletinizi?
17: Yok, hayır, ben genelde açığa alıyorum. Bu bence çok kolaylık sağlayacak.
1: Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek. Sefer başlayana kadar açık bilet düzenlemesi zorunlu olacak. Şehirler arası yolcu taşımacılığında yeni bir dönem başlıyor.
16: Çok iyi. Ya ben işimi garantiye alırım ama gene son saniye iş yapanlar için uygun bence.
1: Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik resmi gazetede yayımlandı. Detayları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıkladı.
18: Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına şehirler arası otobüslerde hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılmasını zorunlu hale getirdik. Ayrıca sefer başlayana kadar açık bilet düzenlenmesi zorunlu olacak. Otobüs firmaları azami bir ay sonrasına kadar geçerli olacak tarifeleri sisteme tanımlayabilecek. Gerekli durumlarda 10 gün içerisinde düzeltme başvurusu yapabilecek.
19: Planı aniden değişen yolcular için kolaylık getirildi. Otobüs biletini hareket saatine 12 saat kalana kadar iptal edildiğinde firmalar ücretin tamamını ödemek zorunda.
17: Genellikle iptal etmemeye çalışıyorum ama ettiğim zamanlarda oluyor. Genellikle ödemiyorlar.
0: Bakan Uraloğlu, kapsam dışı faaliyet gösteren taşımacılara yönelik cezaların da düzenlendiğini belirtti.
18: Kuralsız ve kayıt dışı taşımacılığın önüne geçmek amacıyla kademeli ceza sistemini devreye alıyoruz. Buna göre ilk ihlalde 21.333 lira, ikinci ihlalde 42.666 lira, üçüncü ihlalde 106.665 lira, dördüncü ihlalde ise 213.333 lira idari para cezası uygulanacak. Beşinci ihlalde ise yetki belgesi iptal edilecek.
0: Uraloğlu, SRC Kurye ve Kurye faaliyet belgelerinin 1 Ocak 2027'ye kadar temin edilmesine de imkan tanındığını ifade etti.
4: Efendim, Şanlıurfa'da bir mezarlıkta plastik kutular içinde 21 cenin bulundu. Valilik olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay Şanlıurfa Yeni Asri Mezarlığı'nda meydana geldi. Mezarlığa gelenler bir bidon içinde konulmuş plastik kutular olduğunu fark etti. Bidonu menfez duvarının üstünden aşağı doğru atınca gerçek ortaya çıktı. Plastik kutular içerisinde 21 cenin olduğu fark edildi. Durumun emniyet güçlerine ihbar edilmesinin ardından olay yerine ekipler sevk edildi. Polisler ceninlerin kim tarafından bırakıldığını belirlemek için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Ceninlerin olduğu plastik kutuların üzerinde hastane ve doktor isimlerinin yazılmış olduğu da belirlendi. Şanlıurfa Valiliği olaya ilişkin inceleme başlattı. Açıklamada gerekli incelemelerin yapıldığı ve idari yönden de konunun araştırıldığı belirtildi. Ve Amasya'da şiddetli yağış sonrası ne yazık ki Yeşilırmak taştı ve çok sayıda köyde seralar ve tarım alanları su altında kaldı.
20: Büyük Kızılca köy girişi.
21: Irmak taştı, seralarımız sular altında kaldı. Binlerce dönüm sera sular altında kaldı. Kangallar olsun, işte borularımız olsun, laylonların yırtılması olsun.
0: Yeşilırmak taştı, tarlalar ve seralar su altında kaldı.
21: Seralarımızın içerisinde hasata yakın domates vardı ve salatalık fideleri vardı toplanmaya başlamış olduğumuz. Seraların içerisine bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi domatesler hep suyun altında kaldı.
0: Amasya'da etkili olan şiddetli yağış Yeşilırmak'ın debisini artırdı. Merkeze bağlı Büyük Kızılca, Aksalur, Ovasaray, Çayköy ve Karaköprü köylerinde taşkın meydana geldi. Çok sayıda serayla tarım arazisi su altında kaldı.
22: 10-15 gün vardı domates hasadına. Salatalık hasadına başlamıştık zaten. Şu anda düşüncedeyiz yani. Bunların fide borcunu nasıl ödeyeceğiz? Gübre borcunu nasıl vereceğiz? Köylü dertli şu anda.
21: Son durum bu şekilde. Irmak şu anda seraların içinden akıyor. Binlerce dönüm arazi sular altında.
23: 55-60 lira fide al. Şimdi 4. salgınları çiçekleri açmıştı domatesleri. Bu zamana kadar verdiğimiz gübreler, işçi maliyetleri hepsi üzerimize bindi. Domatesinde ne olacağı belli değil. Arazi su altında.
21: Çok kötü durumdayız. Daha böyle bir sürü yer var. İçinde ilgili birimlerden gelip işte zararlarımızı falan görmelerini istiyoruz.
0: Bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.
4: Kahramanmaraş'ta bir kişi pompalı tüfekle rastgele ateş açtı ve biri kadın, iki kişi yaralandı.
0: Sokak ortasında tetiğe bastı, rastgele ateş iki kişiyi hastanelik etti. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi elinde pompalı tüfekle sokağa çıktı. Rastgele ateş etmeye başlayan saldırgan sokakta bulunan 21 yaşındaki bir kadını ayağından yaraladı. Olay yerinden kaçarken iki sokak ötede bir erkeği de kalçasından vurdu. İki yaralı olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Çevredeki kamera kayıtları incelemeye alındı.
4: Efem Kadir İnanır rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumuyla ilgili hastaneden de bir açıklama var. Zatürre'ye bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye başvuran Kadir İnanır yoğun bakıma alındı. Hastaneden yapılan açıklamada tedavisinde entübasyon gerektirmeden uygulanan solunum desteği verildiği ifade edildi. Sağlık durumunda kısmi iyileşme gözlemlendiği ve

0: bir süre daha yoğun bakımda tedavisinin süreceği belirtildi. Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, 2 yıl önce de evinde beyne pıhtı atması sonucu inme geçirmiş, entübe edilmişti. Efendim, acil şifalar diliyoruz biz de Kadir İnanır'a ve bir gazete haberi paylaşacağız şimdi sizden. Hürriyet gazetesinden geliyor haber. O şarkı bir aşk hikayesi değildi. Şimdi bu sözler kime ait hemen paylaşalım. Cem Karaca'nın seslendirdiği resimdeki gözyaşlarının bestecisi ve söz yazarı Mehmet Soyarslan şarkının nasıl doğduğunu anlattı. O zaman 20'li yaşlarındaydım ve ölüm olayını merak ediyordum. Ölünce ne olacak? Dünyadaki insanlarla temas olacak mı? Şarkıyı bunu düşünerek yazdım. Bir ölünün ağzından sevgilisine sesleniyor aslında o şarkı diyor. O şarkı bir aşk hikayesi değildi ifadelerini kullanmış efendim. Şimdi bundan sonra artık bu şarkıyı dinlerken biz de muhtemelen bu gözle bakacağız buna. Şimdi devam edelim. Perge Antik Kenti'nde yapılan kazılarda bu defa kanlı gösterilerin izlerine rastlandı. Vahşi hayvanların arenaya salındığı giyotin kapılar bulundu.
1: İki kapı buraya yerleştiriliyor ve alan aslında bir hayvan hücresine dönüştürülüyor.
2: Aslanlar, kurtlar, vahşi köpekler hepsi bu kapılardan geçiriliyordu.
3: Kolezyumun arenasındaki özellikle yeraltı hücrelerinden çıkan hayvanların dikey olarak burada biz yatay sunumla aslında aniden özellikle giyotin kapılarla arenaya salındığında insanları aniden heyecanlandıran bir yeni bir yenilikçi yaklaşım olduğunu anladık.
2: Binlerce yıl önceki kanlı gösterilerin izleri bugün taş duvarların arasından tek tek ortaya çıkıyor.
1: Sırası gelen hayvan da kafesle bu giyotin kapıların yanına getirilmiş olmalı. Sonrasında ilk etapta hayvanın kafesi yukarı doğru açılmış olmalı aynı teknikte. Ve kafes açıldıktan sonra ne zaman sırası gelirse hayvanın dışarı çıkarılmadan önce buradaki giyotin alanından kapının yukarı doğru kaldırılmasıyla birlikte hayvanın dışarı aniden fırlamış olduğunu düşünüyoruz.
2: Antalya'nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'nde kazılar devam ediyor. 1. yüzyılda inşa edilen kent stadyumunun Roma döneminde amfitiyatroya dönüştürüldüğü belirlendi. Amfitiyatroda ise özellikle mahkumların üzerine vahşi hayvanların salındığı bir giyotin kapı düzeneğine rastlandı.
3: Bu kapılar özellikle vahşi hayvanların aslan, köpek ya da bu minvalde bu boyuttaki vahşi hayvanların arenalara kafesler içinde getirilip bu kapılardan ani bir şekilde salınmasını sağlıyordu.
2: Tarihin yeni sayfalarına ulaşmak için kazılar devam ediyor.

0: Efendim Yunanistan şimdi de Ege'nin zeybek oyununa mı göz dikti? İşte sorumuz tam da bu. Soracağız. Gördüğünüz gibi bu yayın diliminde işin uzmanları var tam da stüdyomuzda. Çünkü şöyle bir hatırlatalım neler yaşanmıştı. Komşu dünyanın en büyük katılımlı Zeybekiko etkinliğini düzenleyeceğini duyurdu. Haziran'da Selanik'te yapılacak aslında toplu bir dans etkinliğinden bahsediyoruz. Ve bu da elbette Türk kültürüne yönelik taklit tartışmalarını da yeniden alevlendirdi. Nedir acaba bu Zeybekiko? Bizim Zeybek oyunumuzla boy ölçüşebilir mi? Hakikaten Zeybek icracısı ve eğitmeni Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Ulusal Hakemi Murat Emrah Yamanlı ve ekibi işte gördüğünüz gibi efendim bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş gördük, teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sizi ağırladığımız için hakikaten çok mutluyuz bugün burada. Şöyle bir şenlendirdiniz stüdyomuzu da. Şöyle ki Emrah Bey, isterseniz Zeybek'e geçmeden önce ya bu ne olacak Yunanistan'ın, komşunun bu kıskançlığı mı diyelim? Nasıl yorumladınız siz bu haberleri?
1: Öncelikle buna basit bir kıskançlık olarak bakmak birazcık hikayeyi anlamadan cevap vermek olur. Zeybekiko'nun gündeme gelmesi aslında bugün itibariyle değil, yaklaşık 30-40 yıllık bir tarihi olan bir mevzu Yunanistan'da. Kültürün de sınırları, ülkelerin siyasi sınırlarıyla belirlenemediği için çok doğal olarak sınırın diğer yakasına, Ege Denizi'nin diğer yakasına farklı bir isimle de olsa gitmiş vaziyette. Burada son gündemle beraber biraz daha

0: Onların dansı olan Zeybekiko öne çıkmış oldu sadece. Ama kıskançlıktan ziyade aslında karşılaştırılamayacak iki farklı olgudan bahsediyoruz. Çünkü bizdeki Zeybek oyununun tarihsel bir derinliği, Anadolu kültürünün hafızasını taşıması, sosyolojisiyle beraber tarihsel anlamda felsefesini de beraberinde getirmesi aslında konunun denk olmayan iki farklı olgudan ibaret olduğunu bize çok açıkça göstermiş oluyor.
1: O halde iki farklı oyundan bahsediyoruz aslında, öyle değil mi? Yani Zeybekiko, Zeybek'ten esinlenerek üretilmiş bir oyun mu yoksa farklı bir oyun mu bu?
0: Esasen dans dediğimiz şey toplumdaki insanlar, özellikle geleneksel dans dediğimiz şey toplumdaki insanların kendilerine ait olan müziklerle birlikte bedenleriyle o müziklere iştirak etmesi, kendini ifade etmesi. Dolayısıyla bu insanların da bir dönem bu topraklarda, Batı Anadolu'da yaşayıp oraya gittiklerini, özellikle 1922 yılındaki nüfus mübadelesiyle beraber oraya gittiklerini düşünürseniz, evet, onlar da kendilerini bu şekilde ifade ediyorlar. Bundan etkilenmediğini söylemek bizim kültürümüze birazcık haksızlık olur.
1: Evet. Biz bu arada yeni duyduk bunu, işte bu Selanik'te düzenlenecek aslında bu dans etkinliği vesilesiyle duyduk, ama siz diyorsunuz ki 30-40 yıldır aslında Yunanistan'da söyleniyor bu Zeybekiko meselesiyle ilgili de açıklamalar var. Bu arada şöyle bir görüntümüz var. Siz efendim biraz şöyle açsak görüntüleri de hep birlikte görsek olur mu? Yani bir yana Zeybekiko'yu bir yana Zeybek'i biz koymaya gayret ettik. Acaba arasındaki fark nedir diye siz bir uzman olarak nasıl yorumlarsınız?
0: Öncelikle Zeybek dansının bir derleme mantığı var. Yani yöresinde aldığımız belirlenen oyunların derlemeciler tarafından, araştırmacılar tarafından, ki bunun en önemli bu kültüre hizmet eden hocamız Abdurrahim Karademir'dir. Kendileri köy köy gezerek bu oyunların tespitlerini kaynak kişilerinden yapıyorlar ve daha sonra sahne formlarına uygun hale getirip bizlere sunuyorlar. Zeybekiko'da aynı şey söz konusu değil. Çünkü doğaçlamaya, tamamen doğaçlama üstüne dayalı bir dans. Aynı zamanda bizdeki Zeybek ezgileri hiçbirisi herhangi bir müzisyenin veya sanatçının bestesi değil. Anonim olan, halk tarafından üretilmiş olan ve bu sebepten dolayı da değeri paha biçilemez olan olgular. Genelde Yunanların oynadığı Zeybekiko müzikleri ise Yunan bestekarların yaptığı müzik türü, belli bir ritim kalıbıyla ilerleyen ve o ritim kalıbının üstüne de yine Yunanistan'da bugüne kadar bu alanla ilgilenen birçok eğitmenin icralarda bulunduğu bir dans türü. Burada aslında çok önemli bir nokta var. Bunu bu yayın vesilesiyle de dile getirmek istiyorum ben. Çünkü benim bir tezim var. İstanbul'da bulunan Zeybekiko eğitmenlerinin sayısı bence Yunanistan'ın tamamından fazla.
1: Öyle mi?
0: Burada böyle sansasyonel bir durum varken aslında bunun biraz daha şu anda köpürtülmesi, yani Yunanistan'ın Zeybekiko'yu parlatma çabasıyla beraber köpürmesi aslında bize çok şaşırtıcı gelmiyor. Dansla ilgilenmeyen insanlar belki ilk defa şimdi duymuş oluyor. Ama gel gelelim Türkiye'de, özellikle İstanbul'da, ama ben İzmirliyim, kendi memleketimde dahi Zeybek'ten daha çok Zeybekiko eğitimleri veren, insanların da buna teveccüh gösterdiği bir sektör var aslında.
1: Çok şaşırtıcı geldi bu değerlendirmeniz bana hakikaten. İlk defa çünkü biz duymuştuk, ama o halde ilgi duyanlar Zeybekiko'da öğrenmeye çalışıyor. Ama sizin de biraz önce aktardığınız gibi aslında bizim Zeybek'imiz yani çok derinlikli, yani kültürel de bir mesele, öyle değil mi? Yani Zeybek sadece bir dans değil, aslında bir duruş, efeliğin verdiği bir duruş, öyle değil mi? Yani derinliği olan bir şey aslında Zeybek.
0: Etimolojik olarak şu anda Zeybekiko kelimesinin içinde Zeybek kalıbı geçtiği için bizim hemen algı reseptörlerimizi açtı. Ne oluyor dedik. Hı hı. Ama buradaki konu sadece bir Zeybek kelimesinin ucuna onların dilinde bir ek eklenme mevzusu değil. Hı hı. Zira konu bizim kültürümüzde şu anda benim ve arkadaşlarımın üzerinde bulunan tüm kostümlerin kesinlikle ismi de Zeybek kostümü. Hı. Şu anda arkada çalan müziğin de ismi Zeybek müziği. Hı hı. Kültürün de ismi kesinlikle Zeybek. Oyunun da ismi Zeybek. Hatta oynayanların da ismi Zeybek. Evet.

0: Yani siz bu kadar şeye adını vermiş bir şeyi acaba işte onlardan mı aldık, işte veya biz mi verdik tartışması bence sonuna kadar kapalı bir mevzu.
1: Doğru.
0: Böyle baktığınız zaman da bizim kültürün derinliği zaten sahneye getirdiğiniz anda evet, çok çok farklı bir yere yansıyor. Yalnız burada tabii iki farklı olguyu birbirinden konu özelindeki konunun özel durumundan bağımsız olarak da kıyaslamamak gerekiyor. Çünkü onlar yakın yakın geçmiş dediğimiz yaklaşık 50 yıldır, 60 yıldır şu anda Yunanistan'da çok başarılı olan Zeybekiko dansçılarının ve hocalarının Zeybekiko ile alakalı alaka tarihleri bile 40-50 yılı buluyor. Dolayısıyla geleneksel bir dans olarak değil ama popüler olmuş ve birçok kişinin de tercih ettiği bir dans olarak bakmakta fayda var.
1: Dolayısıyla bizim Zeybek aslında çok daha derinlikli bir iş hakikaten. Belki onların biraz böyle son yıllarda reklam sayesinde, uyguladıkları reklam politikası sayesinde duyulmaya başlandı, öyle değil
0: kesinlikle
1: mi?
0: Kesinlikle öyle.
1: Siz biraz önce bahsettiniz, İzmirliyim dediniz. Acaba arkadaşlarımız nereli? Hakikaten merak ettik. Herkes mi Egeli? Yani İzmirli ya da size de söz verelim mi efendim?
2: Tabii buyurun ki. İsmim Selim, soy ismim Demirci. Ben Batı Karadeniz, Kastamonu memleketim. İstanbul'da ikamet ediyorum. Aynı zamanda ticaretle uğraşıyorum. Kulübümüzde benim 5. senem.
1: Biz... Yani siz Karadenizlisiniz, evet. Zeybek oynuyorsunuz.
2: Evet.
1: Ustalık, üstelik bir yandan da aslında ticaretle uğraşıyorsunuz.
2: Evet.
1: Bir hobi olarak mı başlamıştınız?
2: Benim işim hobi olarak başladı. Hobi olarak da devam ediyor ama biz bir kendimize koyduğumuz misyon, vizyon var. Bunu da biraz aslına bakarsanız kurumsallık adı altında gerçekleştiriyoruz. Çünkü biz bayrağı en yukarı dikmek istiyoruz. Bu konuda dertliyiz biraz. Bu konunun üstüne gideceğiz. Güzel işler yapıyoruz. Hobi tabii ki güzel, insanların hobi edinmesi ama bizim derdimiz biraz daha aslına bakarsanız geleneksel dansımız nesillere aktarılsın.
1: Kesinlikle.
2: İşte bu tip platformlarda olalım ki biz izlenelim, gençlerimiz, çocuklarımız bizleri takip etsin.
1: Evet.
2: Nesilden nesile gidelim
1: istiyoruz. Evet, kesinlikle öyle efendim. Sizinle de hızlıca şöyle devam edelim mi? Sizi de tanıyalım.
3: Merhaba, ben Koray Taş'tan. Normalde mesleğim yazılım uzmanlığı.
1: Ne
3: Yaren
1: güzel.
3: De 8 yıldır hani devam ediyorum. Eğitmenlik yapıyorum. Ve Samsunluyum bu arada ben de.
1: Ne güzel efendim. Bir Samsunlu, yine bir Karadenizli, bir yazılım uzmanı, bir ticaretle uğraşan bir isim değil mi?
3: Evet.
1: Ve Zeybek aslında sizin ortak paydanız.
3: Evet, Zeybek kesinlikle. Zaten biz bu kültürü için hani Selim hocamın da bahsettiği gibi hani elimizden geleni hani diğer kuşaklara da yaymak için hani Murat hocamızla beraber elimizden geleni yapıyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi çok da kadim bir kültür.
1: Evet.
3: Biz de bu kültürün hani uğruna elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz zaten.
1: Efendim sizi de hızlıca tanıyalım mı? Şöyle mikrofonu iletmenizi rica etsem. Buyurun efendim.
4: Merhabalar. Benim adım Mustafa Harun Yılmaz. Benim de aslen mesleğim avukatlık.
1: Beş yıldır. Çeşitleniyor mesleklerde.
4: Evet.
1: Buyurun.
4: 5 yıldır Yaren Zeybek Kulübü'ndeyim. Yani bizim kulübün misyonu aslında bunu bir... otantikliğini koruyarak bu Zeybek dansının biraz daha salona indirmek. Mesela düğünlerimizde vesaire her düğünde Ankara'nın bağları çalar, herkes oynar, parmak şıklatır. Zeybek'e de bu denli yaymak ve vizyonumuz da gelecek nesillere aktarmak yani.
1: Buyurun efendim, sizi de dinleyelim. Bu arada herhalde Ege'deki düğünlerde de Zeybek oynanıyordur herhalde, öyle değil mi? Ankara'nın bağlarını evet biliyoruz ama muhtemelen öyledir. Sizi de tanıyalım efendim.
5: Merhabalar, çok memnun oldum öncelikle tanıştığıma. İsmim Ali Öztomur, ben de yazılım sektöründe çalışıyorum. Çok uzun yıllardır Murat hocamızla beraberiz bu sektörde. Hem öğreniyoruz hem öğretiyoruz. Aynı zamanda kulübümüzde ben de eğitmenlik yapıyorum. Aslen ben Balıkesirliyim. Üstümdeki kıyafette Balıkesir yöresine ait bir kostüm. Hani bahsettiniz aslında Zeybek'in derinliği çok fazla bizim kültürümüzde. Biz çok küçük yaşlarımızdan itibaren zaten buna maruz kalıyoruz. Severek, isteyerek büyüklerimizden görüyoruz. Yaşıyoruz ve bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz size de.
1: Biz çok teşekkür ederiz. Bu arada efendim bu vesileyle görmüş olduk. İşte Karadeniz'den de, İzmir'den de, Ege'den de pek çok kişiyi ortak paydada buluşturan şey Zeybek oluyor. Bir avukat ya da bir yazılımcı fark etmeksizin. Bu arada çok şıksınız. Yani hepinizin kıyafetindeki detaylara o kadar çok gözüm takıldı ki. Yani şu detaylar, şunlar ya o kadar şık ve güzel ki bunların anlamı var mıdır, özel bir anlamı bizimle paylaşmak istediğiniz?
0: Evet.
1: Çizmeleriniz hakikaten çok çok nitelikli tasarım hepsi.
0: Aslında Zeybek kostümünün hepsi var ama şu anda hepsinin bir anlamı var ama yayın dilimimize sığmayacak kadar derin manaları var burada. Sadece şurada aslında öne çıkarmak istediğim konu şu. Gördüğünüz

0: gibi günümüzde bambaşka, yani bu bir iş olamaz. Bu bir meslek olamaz. Bu aslında insanların farklı meslek gruplarıyla uğraşmalarına rağmen hayatlarında ve farklı şehirlerde, dikkat ettiniz mi? Yani evet, Ali Balıkesirli ama Karadenizli var, Gaziantepli var ve bizim kendi kulübümüzde bununla alakalı çok fazla Türkiye'nin her yerinde insan var. Zeybek dansı sadece günümüzde artık Batı Anadolu'ya ait bir folklorik bir değer olma sınırlarını aşmış vaziyette. Aslında bu noktada da Zeybek oynayanların da kendini özel hissettiği ve toplumda da aslında Zeybek oynayanlara da daha bir farklı bakıldı. İnsanlar aslında motive eden de bir duygu burada baktığınız zaman.
1: Efendim, hakikaten kültürel mirasımız açısından çok kıymetli. Sizin de bu verdiğiniz çaba oldukça kıymetli. Kıyafetlerinizden, tarzınıza, duruşunuza çok önemli bir şey temsil ediyorsunuz. Sizi bir kez daha kutlarız. O halde buyurun efendim, sahne sizin diyelim.
0: Teşekkür ederiz.

Haneydiniz. Hakikaten tebrik ederiz. Çok etkileyici bir performanstı. Bu arada hocamızın da ayrıca bir performansı olacak. İsterseniz bir tekrar onu da alalım. Şimdi şöyle biz biraz kenara çekilelim ve tekrar yine Murat Emrah Yamanlı'yı da şöyle bir stüdyomuza davet edelim.

0: Efendim, Zeybek sadece bir dans değil, bir duruş, bir karakter ve Anadolu'nun aslında efelik geleneğini taşıyan bir kültürel miras aynı zamanda. Hakikaten sizin performansınızda da bunu bir kez daha görmüş olduk. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Size de şöyle son olarak mikrofonu uzatmış olayım. Teşekkür ediyoruz. Buyurun, son söz sizde olmuş olsun.
1: Öncelikle... Kusura bakmayın, biraz nefes
0: kaldım. Rica ederim efendim. Çok güzeldi performansınız. Bir kez daha hepinizi ayrı ayrı tebrik edelim. Sayenizde şöyle Habertürk'te bir Zeybek rüzgarı esti. Buyurun.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi öncelikle Yunanistan'ın yapmış olduğu bu Zeybekko'daki Guinness Rekorlar denemesiyle alakalı Türkiye Halk Oyunları Federasyonumuzun 28 Haziran 2026 tarihinde Maltepe Etkinlik Alanı'nda 5000 kişiyle kostümlü bir horon denemesi olacak.
0: Öyle mi?
1: Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanımız Sayın Hüseyin Güler bu konuyla alakalı hususi olarak çok emek verdi. Bu rekoru Türkiye'ye getirmek için çok çabalıyor. O yüzden 28 Haziran tarihinde tüm İstanbul'u horon kostümleriyle beraber Maltepe Etkinlik Alanı'na davet ediyoruz. Ayrıca bir de 5 Haziran'da bizim de eğitimlerimize devam ettiğimiz bir kulübümüz var. Yaren Zeybek Kulübü. Yaren Zeybek Kulübü her sene Türkiye'nin bütün zeybeklerini, en iyi icralara sahip olan, en iyi eğitmenler olan kişileri İstanbul'da ağırlıyor. Bu ağırlamayla birlikte de zeybek dansını çok geniş kitlelere duyurmayı planlıyor. 5 senedir bunu yapıyoruz. 5.sini de bu sene 5 Haziran 2026 tarihinde yapacağız.
0: Peki.
1: Zeybekle ilgilenenleri bekleriz.
0: Evet, Yunanistan bir şeyler yapıyor ama efendim işte gördüğünüz gibi biz de boş durmuyoruz. Aynen. Çalışmaları da bu vesileyle aktarmış olduk. Evet, Habertürk'te Zeybek rüzgarı esti. Bu dilimi sonlandıralım, saat başında devam edeceğiz.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çapraz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu. Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

Habertürk ekranlarından merhaba, mutlu sabahlar. Bugün 17 Mayıs, pazar, saatlerimiz artık 11'e geliyor. Ben Kübra Nur Uslu. Burası hafta sonu devam ediyor. Efendim, uluslararası bir suç örgütü liderinin kırmızı bültenle aranan kardeşi İstanbul polisi ve MIT'in ortak çalışmasıyla yakalandı. Hollanda tarafından kara para aklama suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan 51 yaşındaki şüphelinin İstanbul'da olduğu belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MIT'in ortak çalışmasıyla Hollandalı şüphelinin Pendik'te saklandığı eve baskın yapıldı. Gözaltına alınan şüphelinin uluslararası suç örgütü lideri olan kardeşiyle birlikte uyuşturucu ticareti yaptığı ve kara para akladığı öğrenildi. Uyuşturucu baronunun kardeşiyle ilgili soruşturma ise sürüyor. İtalya, Ürümüz'de olası bir bu suç örgütüyle ilgili olan detayları aktardık. Hürmüz'den devam edeceğiz. Aslında İtalya'dan bir haber var. Çünkü İtalya Hürmüz'de olası bir mayın temizleme operasyonuna destek olmak için iki mayın gemisini bölgeye doğru yola çıkardı. Haberi İtalyan Ansa Ajansı duyurdu ve gemilerin Sicilya adasından yola çıktıkları belirtildi. Gemiler önce Doğu Akdeniz'de, oradan da Kızıldeniz'e gidecek ve

0: Ardından Cibuti'de bir süre demirleyecek. Gemilerin bölgede barış tesis edildikten sonra oluşturulabilecek mayın temizleme misyonuna destek vermeleri hedefleniyor. İtalya Savunma Bakanı da gemilerin yaklaşık bir ayda bölgeye ulaşmasını beklediklerini ifade etmiş. Önlem amacıyla iki mayın avlama gemisini boğaza nispeten daha yakın konuşlandırmaya hazırlanıyoruz demişti. İran savaşına destek bulamadığı için Avrupa'daki askeri varlığını azaltmayı planlayan Amerikan ordusu ilk adımı attı. Polonya'ya asker sevkiyatı iptal edildi. Askeri yetkililer kararın Almanya'dan asker çekme kararı çerçevesinde alındığını söylüyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Polonya'ya asker sevkiyatını durdurdu. Kararın Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki asker sayısını azaltma amacıyla alındığı öne sürüldü. Associated Press ve Reuters'a konuşan ordu kaynakları sevkiyatın durdurulduğu haberini doğruladı. Kararı Savunma Bakanı Pete Hegseth'ın aldığı ancak henüz kongreye bildirmediği ifade edildi. Yetkililer kararın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Avrupa'daki askerleri azaltma kararına uyum çerçevesinde alındığını öne sürdü. Buna göre Almanya'dan 5000 asker çekmek yerine Polonya sevkiyatı durdurularak kararnameye uyulacak. Ancak karar kongreye henüz bildirilmediği için sevkiyatın tam olarak neden durdurulduğu hakkındaki belirsizlik sürüyor. Polonya'dan da konuya ilişkin açıklama geldi. Başbakan Tusk, Almanya'dan çekilecek Amerikan askerlerinin Polonya'yı etkilemeyeceğini söyledi.
2: Aldığım güvenceler bu kararların lojistik nitelikte olduğunu, caydırıcılık kapasitemizi ve güvenliğimizi etkilemeyeceğini gösteriyor. Polonya hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de diğer NATO ülkelerinin en istikrarlı, sadık ve etkili müttefiki olmuştur, olmaya devam etmektedir ve olacaktır.
1: Kararla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki asker sayısı Rusya'nın Ukrayna işgalini başlattığı 2022'deki seviyesine gerileyecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Avrupa'da konuşlu Amerikan askeri sayısını azaltarak İran savaşına destek vermeyen NATO üyelerini cezalandırmayı amaçlıyor. Trump bu kapsamda Almanya'daki 5000 Amerikan askerini çekme kararı almıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa genelinde 80 bin ila 100 bin askeri olduğu tahmin ediliyor.
0: Efendim şimdi devam edelim. Dün malumunuz Eurovision vardı. İsrail'in katılımı nedeniyle protestoların gölgesinde gerçekleşen Eurovision şarkı yarışmasını Bulgaristan kazandı. Tepkilerin odağındaki İsrail ise yarışmayı ikinci sırada tamamladı. 70.si düzenlenen yarışma Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirildi. İsrail'i temsil eden şarkıcı Noam Betan protestolar eşiğinde sahneye çıktı. Performansının başlamasıyla seyirciler Filistin lehine sloganlar atarak Filistin bayrakları açtı. Final öncesinde de Viyana'da geniş katılımlı protesto gösterileri düzenlendi. Protestocular soykırıma sahne yok, soykırımı kutlamayın yazılı pankartlar taşıdı. İsrail'in katılımının protesto eden 5 ülkede İspanya, Slovenya, Hollanda, İzlanda ve İrlanda organizasyonu boykot ederek yarışmaya katılmadı. İspanya Devlet Televizyonu da yarışmanın başlamasının ardından kısa süreliğine ekran karartması yaparak protestolara destek vurgusu yaptı. Yine Bulgaristan'ı temsil eden şarkıcı Dara da jüri ve halk oylaması sonucunda 516 puanla Eurovision birincisi oldu. İsrail temsilcisi ise 343 puanla yarışmayı ikinci bitirdi. Efendim konuşalım, hem bu gerilimi konuşalım, İsrail'in üzerinden yaşanan bu protestoları konuşalım. Bu dilimde konuğumuz var. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuz'u bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
3: Günaydın Kübra Nur Hanım.
0: Günaydın. Çok size teşekkür ederiz hocam. Günaydın, çok sağ olunuz. Hocam bu Eurovision her zaman politik miydi? Politik bir yanı var mıydı?
3: Eurovision zaten politik yanı olan bir yarışma. Yani 1956'dan günümüze 70.sini düzenlenen daha doğrusu bu yarışma politik bir dürtüyle

0: vurgulanmış. Nedir o dürtü? Avrupalı ülkeleri bir ortak Avrupa kimliği altında bir araya getirme. Yani böyle bir siyasi motivasyonla ortaya çıkmış. İlerleyen zamanlarda da özellikle Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla birlikte ortaya çıkan bir sürü devletin çok istekli bir şekilde bu şarkı yarışmasında yer almak istediklerini gördük. Çünkü onların da amacı ne? İşte biz Avrupalıyız, biz sizin gibiyiz, bu büyük Avrupa ailesinin bir parçasıyız, yerimiz burasıdır noktasında. İsrail'de de aynı motivasyon var. Yani İsrail'de 73 senesinde ilk kez katılıyor bu Eurovision'a. Onların da amacı nedir? Yani işte biz coğrafi olarak Orta Doğu'yuz ama kimlik olarak, değer olarak, fikir olarak, ahlak olarak, norm olarak Avrupa ailesinin bir parçasıyız. Biz de sizden biriyiz. Bu mesajı vermeye çalışmış ülkeler. Biz de öyle yani. Biz de 1975'te katılıyoruz Kübra'da ilk kez. O günden bugüne biz de aynı motivasyonlarla katılmışız çoğu zaman ama son tabii 2013'ten bu yana da katılmıyoruz biliyorsunuz.
1: Hocam işte ama bu kez İsrail'e yönelik tepkiler yine damga vurdu aslında Eurovision'a ve
0: Şüphesiz.
1: İsrail az kalsın da birinci olacaktı. Yani tamam birinci ile ikinci
0: Doğru.
1: arasında ciddi
0: Doğru.
1: bir puan farkı var ama şimdi hatırlayacaksınız bu hafta
0: Doğru.
1: mesela şöyle haberler de çıktı New York Times'a da İsrail çok fazla para harcamış Eurovision için. Yani başka
0: Doğru.
1: yerlere reklam vermiş, oy alabilmek için. Dolayısıyla bu meseleyi
0: Doğru.
1: tüm dünya basını da konuştu. Neye bağlamak lazım bu İsrail'in hem bu konudaki mücadelesini yani Eurovision'da ben de varım demesini ve bu gösterilen tepkiyi?
0: Vallahi açıkçası buradaki kritik eşik nedir? 7 Ekim 2023 olayları. Yani Gazze Savaşı ve akabinde İsrail'in Gazze'de yürüttüğü insan haklarına aykırı, hukuka aykırı, insanlığa aykırı soykırım. Ve bu soykırımın dünyanın genelinde ortaya çıkardığı infial. Yani bu o kadar artık katlanılmaz bir noktaya ulaştı ki İsrail açısından. İsrail'e yönelik algılar inanılmaz derecede dip yapmaya başladı. İsrail'e en fazla desteği veren Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerde bu anti-İsrail bakış açısı, İsrail'e olan tepkiler çok fazla arttı. Hele İspanya'nın işte siz de söylediğiniz İrlanda'nın, Slovenya'nın, Hollanda'nın, İzlanda'nın bu yarışmaya katılmaması bu çok önemli bir sonuç ama 2023'ün Ekim'inden bugüne kadar geride bıraktığımız sürede İsrail'in uyguladığı şiddete paralel bir şekilde değerlendirmek lazım bu olayları. Çünkü İsrail o kadar erozyona uğramış ki algı noktasında bunu tekrardan diriltmeye çalışıyor.
1: Yani
0: Yani
1: bir
0: tekrardan
1: nefret
0: kendini
1: objesine dönüştü hakikaten İsrail, öyle değil mi? İsrail de bunun farkında ve bunun için mücadele ediyor.
0: %100 aynı fikirdeyim sizinle, aynı şekilde düşünüyorum. İşte o kendisine yönelik bu algıyı kırmak istiyor. Hala ben meşru bir batılı demokratik aktörüm, ülkeyim, ulusum, milletim, sizin gibiyim, sizden bir farkım yok demeye getiriyor. Bu kamuoyu çalışması, public diplomasi veya öyle de değerlendirebilirsiniz. Ama bir de tabii İsrail hükümetinin hiç olmadığı kadar bu işin içine dalması, oy verme süreçlerine doğrudan müdahil olması, işte halk oylamaları özellikle o televot dediğimiz sisteme müdahil olması, ciddi paralar harcaması, belki de sosyal medya platformlarını bu amaç için mobilize etmesi, İsrail'e yönelik kamuoyu nezdinde olumlu bir algı ortaya çıkarmaya çalışması daha da bir antipatiye vesile olmuş. Öyle anlaşılıyor. Yani yağmur ekmiş, fırtına biçmiş İsrail açıkçası.
1: Haklısınız hocam. Her yere reklam vermiş işte bize 10 puan verin diye.
0: Aynen.
1: Farklı dillerde de pek çok da para harcanmış. Fakat sizin de vurguladığınız gibi pek de karşılık bulamadı o manada. Antipatik de göründü. Yine siz biraz önce İspanya'dan bahsettiniz ya. Evet 5 ülke boykot etti. Mesela İspanya tam da o sırada ekranını kararttı. Ve hatta şöyle 1961'den beri ilk kez finali yayınlamadı İspanya. Yani çok da önemli bir
0: Evet.
1: hareket bence. Ve şöyle yazıyor ekranda. Eurovision bir yarışmadır ama insan hakları öyle değildir. Kayıtsızlığa yer yoktur. Filistin için barış ve adalet. İspanya'nın bu duruşunu nasıl değerlendirmek gerekir hocam? Yani Sanchez'den de yani tabiri yerindeyse çok hikmetli sözler de geliyor bu konuyla
0: Allah
1: ilgili.
0: yani Don Kişot gibi yani değirmenlere karşı savaş veren Don Kişot günümüzün Sanchez'i İspanya Başbakanı. Bu İspanya'nın devlet olarak da takip ettiği dış politikayla doğrudan örtüşen bir şey. Yani son yılların belki de en kahramanvari çıkışlarını yapan İsrail'in uyguladığı bu mezaleme dünyanın sessiz kalmaması noktasında Amerika'yı ve Avrupa'daki muhataplarını da ciddi anlamda eleştirip karşısına alabilme cesaretini gösteren ilkeli, ahlaklı, insani bir duruş sergiliyor İspanya. Onunla aynı paralelde görmek lazım. Alkışlıyoruz tabii ki İspanya'nın bu tavrını.
1: Hocam bu arada en büyük eleştirilerden biri de şuydu. Rusya-Ukrayna meselesinden dolayı mesela bu birlik Rusya'yı aslında yarışmadan çıkardı. Rusya'yı çıkarıyorsanız niye İsrail'i çıkarmıyorsunuz, çifte standart yapıyorsunuz diye tepki de bundan doğmuştu. Bunu da hatırlatmak lazım.

0: O halde hocam son soru şu olsun. Bu tepkileri nasıl yorumlamak gerekir? Yani günün birinde hakikaten diplomatik olarak da bu tepkilerin bir karşılığını görebilir miyiz sizce?
1: Yani ben göreceğimizi pek düşünmüyorum. Üzülerek söylüyorum bunu. Çünkü artık verilmedik bir tepki kalmadı İsrail'e uyguladığı politikalara yönelik olarak. Her türlü platformda bu tepkiler dile geldi. Şimdi ambargolar da konuyor biliyorsunuz. Orban'ın iktidarı kaybetmesiyle birlikte Macaristan'da Avrupa Birliği'nin yerleşimci İsraillilere hedef alan boykot kararları da uygulanacak yüksek ihtimalle. Ama bu iş Amerika'da dönüyor, bitiyor biliyorsunuz. İsrail'e adım attırma noktasında. Amerikan kamuoyu ciddi anlamda görüş değiştirir İsrail'e karşı ciddi bir şey olabilir ama orada da belli bir süreç yaşanıyor Kübra Hanım. Amerikalılar da eskisi kadar İsrailci tırnak içinde değiller.
0: Evet.
1: Yani orta ve uzun vadede İsrail hakikaten kendisine yönelik bir antipati oluşturmuş durumda.
0: Evet, hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde artık siyasetçilere siz İsrail'den para alıyor musunuz, lobi desteği görüyor musunuz diye sormaya başladı Amerikan halkı. Bunlar yeni yeni gördüğümüz örnekler. Dolayısıyla Amerika'da bile, Amerika Birleşik Devletleri'nde bile İsrail bir nefret objesi olmaya başladı. Önemli bir gelişme. Hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Profesör Doktor Tarık Oğuzlu bu dilimde bizimleydi. Sağ olunuz hocam. Tekrar görüşmek üzere ve böylece artık burası hafta sonunda sonuna geldik efendim. Saat başında haber bülteninde Tuğba Sötekoğlu sizinle olacak. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.

Herkese merhaba. Umarım güzel bir pazar günü geçiriyorsunuzdur ve bizleri evinize konuk ettiğiniz için hepinize çok teşekkürler. Şimdi İyi Yaşam programında bizler sağlığınızı siz elinizde nasıl tutabilirsiniz hep onu anlatmaya çalışıyoruz. Aslında önemli bir konu çünkü yapılan çalışmalar gerçekten de hastalıkların neredeyse yarısının önlenebilir olacağını gösteriyor. Ve bu bilimsel bir veri. Ekim'de 2025'te yayınlanmış olan bir çalışma var. Bu çalışma küresel hastalık yükünün %88'inin aslında değiştirilebilir risk faktörleriyle ilişkili olabileceğini gösteriyor. Yani işte kontrol edilmeyen diyabet, yüksek tansiyon, kolesterol, sigara gibi sağlığa zararlı kötü alışkanlıklar gibi. Yani bunu düşündüğünüz zaman tabii çok önemli. Çünkü mesela kalp hastalıklarının da %80'inin neredeyse önlenebilir olduğunu biliyoruz. Yani ne demek? Düşünsenize hani 5 hastadan 4'ünü önleyebiliyorsunuz demek. Bu bir yandan üzücü. Çünkü hani niye bunları yaparak biz hastalıkları önlemiyoruz diye düşünüyorum. Ama bir yandan da tabii ki umut verici. Çünkü hayat

0: hayatımıza bunları adapte edebilirsek çok daha sağlıklı bir hayata sahip olabiliriz. İşte bunları konuştuğumuz İyi Yaşam programımız başlıyor.
1: Diz ve kalça protezinde robotik cerrahi ne fark yaratıyor? Kalça kırıkları neden özellikle ileri yaşta riskli kabul ediliyor? Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Sami Sökücü az sonra Profesör Doktor Murat Aksoy'la İyi Yaşam'da anlatıyor. Gençlerde kalp krizi neden artıyor? Bypass olmadan damar tıkanıklığı tedavi edilebilir mi? Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Şükrü Akyüz az sonra Profesör Doktor Murat Aksoy'la İyi Yaşam'da açıklıyor.
0: Televizyon programlarında, sosyal medyada ve her konuşmamda sık söylediğim bir şey burada da tekrarlamak isterim. Evet, insan ömrü uzadı ama zannediyorum bizim yatırım yapmamız gereken iki sistemimiz var. Bunlardan birincisi beyin ve sinir sistemi, yani işte demansı önlemek için. Bir de bence ikinci sistem ne biliyor musunuz? İnsan ömrü uzadıkça gol yiyeceğimiz sistem kemik ve kaslar. Dolayısıyla kemik ve kaslarınıza yatırım yapmanızı, onları daha sağlam hale getirmenizi tavsiye ederim size. Çünkü neden? Belki bir sürü bir şey atlatacağız. İşte kalp hastalığı atlatacağız, işte diyabeti belki kontrol altına alacağız ama bir gün düşüp kalçamızı kırma ihtimalimiz var 80'li, 90'lı yaşlara geldiğimiz zaman. Şimdi burada çarpıcı bir size sayı vereceğim aslına bakarsanız. Bir kişi düşüp de kalçasını kırdığı zaman bir yıl içinde o kişinin kaybedilme riski %17 ile 25 arasında değişiyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani 4 kalça kırığına sahip olan kişiden birini maalesef kaybediyoruz. Peki neden böyle? Yani neden kalça kırığı bu kadar önemli? Bununla başlayacağız. Sonrasında protezleri konuşacağız, robotik cerrahi konuşacağız ve yanında çok değerli bir hekim arkadaşım var. Sevgili Sami Sökücü Hocam, hoş geldiniz.
2: Teşekkürler hocam.
0: Hocam niye bu kadar hani kalça kırığı gerçekten kötü seyrediyor?
2: Hocam kalça kırığı az önce söylediğiniz gibi yaşlı hastalarda bir sorun aslında. Hı-hı. Yani bunların dağılımlarının aslında iki modalitesi var. Bir genç hastada travmatik olanlar, yani bir trafik kazası, bir düşme, çarpma vesaire olan hastalarda olan bir kısım var. Bir de yaşlı hastalarda olan kısım var. Neden bu kadar kötü seyrediyor? Şimdi hocam 2015'li yıllarda beklenen ömür Türkiye şartlarında söylüyorum 65'li yaşlarda.
0: Doğru.
2: Ama şu anda bizim beklenen ömürlerimiz yaklaşık 78'li yıllar. Bunlar hani standart veriler üzerinden söylüyorum. Yaş arttıkça bu türlü sorunlarla karşılaşıyoruz. Çünkü yaşla beraber dejenerasyon vücudun her yerinde olduğu gibi kemiklerde de gelişiyor. Özellikle osteoporoz gibi bir sorunumuz var. Ve yaş arttıkça beraber bu hastaların komorbiteleri artıyor. Eklenen hastalıkları artıyor. Bu hastalar bir gün kalçalarını kırdıklarında bütün sistem, o hemostazis dediğimiz denge bir anda bozuluyor.
0: Hareket kaybı da oluyor tabii.
2: Hareket kaybı oluyor. Bu hastaların kırılan kalçalarından kanama birden akut oluyor. Hasta bunu tolere edemeyebiliyor. Bu yüzden mortalitesi az önce söylediğiniz gibi yani yaklaşık %17-20. Bu mortalite oranı da bu hastalığı yani kalça kırınını bir sorun haline getiriyor. Ya
0: elini kırabilirsin, kolunu kırabilirsin. Hani böyle bir rakamla karşı karşıya, riskle karşı karşıya değiliz.
2: Evet, kalçadaki sorun şu hocam, hastanın immobil olması.
0: Tabii, hareketsiz kalıyor.
2: Hasta kalçasını kırdığı an itibariyle ameliyat olup ayaklanana kadar hasta yatakta kalıyor.
0: Peki şöyle bir şey var mı? Mesela bir kişinin kalça kırığı açısından risklidir diyebileceğimiz bir skorlama sistemi veya bir öngörü şansımız var mı?
2: Var tabii hocam. Yaşla beraber osteoporozu olan hastaların, özellikle vitamin yetersizliği olan hastaların, ek hastalığı olan hastaların, yıllar içerisinde sigara tüketimini fazla olmuş olan hastaların kalça kırığı görülme ihtimali diğerlerine göre daha fazla oluyor. Osteoporoz bunların en büyük sebeplerinden bir tanesi. Aslında.
0: Peki şey diyeceğim o zaman. Hani biraz önce dedim ya ben herkese buradan işte seslendik. Dedik ki kemiklerinize, kaslarınıza yatırım yapın da nasıl yatırım yapacaklar?
2: Hocam yatırım şöyle yapacak. Birincisi yaşlanmayla beraber kemiğimizin kalitesinin düşük olacağını bileceğiz ve önlemler alacağız. Ne gibi önlemler alacağız? Mutlaka kalsiyumdan destek alacağız. Kalsiyum vitamin desteğimiz olacak. Güneş ışığına çıkacağız. Eğer çıkamıyorsak ya da çıkmamıza rağmen vitaminimiz yetersizse D vitamin desteği alacağız. Ama sadece bu ikisi işin biyoloji tarafında etkili. Asıl yapmamız gereken kas gücünü sıkı tutmak. Bunu nasıl yapacağız? Düzenli sportif aktivite. Tabii belli bir yaş üstüne sportif aktivite yapmak demek de çok makul değil ama ev içerisinde kapanma kısmından çıkmamız lazım. Yani

0: dışarıda yürüyüşler yapmamız lazım. Kas ve eklem sağlığı açısından kasları ne kadar güçlü tutarsak, kemiği ne kadar güçlü tutarsak ki şu bilgiyi de vereyim. Kemik aslında yüklenmeyle beraber kendi kendini yenileyen bir organ. Yani sürekli hareketsizlik kemik kalitesini düşüren ek bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Mobilizasyonu artırmak, yürüyüşü yapmak, kas gücünü sıkı tutmak kemik sağlığı açısından çok çok önerdiğimiz şeyler.
1: Bir de şöyle bir yüz güldürücü sonuç da var. Evet hani şimdi hep böyle kötümser sonuçları paylaştık da. Şimdi bunun mesela 20 yıl öncesinde kalça kırığına müdahaleye baktığınız zaman hani daha zordu, protezler daha kısıtlıydı, hasta daha uzun süre yatağa bağımlı kalıyordu. Ama bildiğim kadarıyla siz şimdi bir kalça kırığında ameliyat yaptıktan sonra hemen hastayı kaldırıyorsunuz.
0: Hocam bizim ameliyattaki ilk hedefimiz yapılacak teknikten bağımsız olarak ki teknik olarak da hastanın kendi orijinal kemiğini korumaya yönelik teknikler kullanmaya gayret ederiz. Yani kalça kırığı dediğimiz aslında bir bölgenin kırığı. Belli bölümlerinde mecburen proteze yaşlı hastalarda gidebiliyoruz ama belli bölge daha sık gördüğümüz intertrokanterik dediğimiz bölgelerde daha çok çivili ameliyatlar yapmaya çalışıyoruz. Bunun amacı da hastanın kendi orijinal kemiğini kaynatıp orijinal kemiğini korumaya çalışmak. Ama buradaki hangi tipi yaparsanız yapın temel hedefimiz şu. Mümkünse hasta sabah ameliyat olursa öğleden sonra yürüsün istiyoruz.
1: O kadar hızlı.
0: Bu kadar hızlı olmasını istiyoruz. Sebebi de az önce bahsettiğiniz mortalite oranını düşürmek. Siz çok daha iyi bilirsiniz hocam. Alt tarafta venöz sistemi bir an önce hareketlendirmemiz lazım. Bunun için de kas gücünü kullanmamız lazım. Yürüyemiyorsa mutlaka yatak içi pasif egzersiz başlamak lazım ama ilk hedef bir an önce hastayı desteklerle, walkerlarla, koltuk destekleriyle ayağa kaldırıp bir an önce mobilize etmek.
1: Son dönemlerde biz çok robotik cerrahi de duymaya başladık. İşte, ürolog arkadaşlar bir prostatla başladı. Ondan sonra robotik cerrahi her alana girdi. İşte bizde de kolonrektum yani kalın bağırsak kanseri robotik yapılabiliyor. Birçok hastalık aslında ameliyat ediliyor. Siz de bildiğim kadarıyla robotik cerrahi kullanıyorsunuz bayağı.
0: Evet kullanıyoruz hocam. Dediğiniz üzere ilk ürolojiyle başladı aslında bu serüven. Ama şu anda bütün cerrahi bilimler neredeyse robotik cerrahiyle cerrahi yapmaya çalışıyor ya da yapıyor. Robotik cerrahi ortopedik hayata da var. Aslında serüveni çok da yani yeni değil. Aslında 1900 yıllarda bu işler başlamış ama bizim ülkemiz Türkiye özelinde özellikle son 7 yıl içerisinde popülaritesi çok çok arttı. Daha öncesinde ülkemizde robotik cerrahi ortopedide kullanıyordu ama son 7 yıl içerisinde kullanma sıklığı ve robot sayısı çok yükseldi. Robotik cerrahi daha çok nerede kullanıyoruz? Yani biz daha çok kalça ve diz protezi cerrahisinde robotik cerrahi tercih ediyoruz aslında.
1: Neden tercih ediyorsunuz? Ya avantajı ne robotik cerrahinin ortopedide?
0: Hocam şöyle ortopedide robotik cerrahi müsaade ederseniz önce şunu bir ifade edeyim. Tabii. Robotik cerrahi deyince böyle herkes şunu anlayabiliyor. Daha küçük kesi açmadan yapılan işler. Bu aslında öyle bir cerrahi değil. Yani robotik cerrahi biz niye tercih ediyoruz? Özellikle protez sağ kalımında yani protez yaptığımız hastalarda protez ömrünü belirleyen şeylerden en önemlilerinden bir tanesi protezin uygun pozisyonda yerleştirilmiş olması. Şimdi robotik cerrahi bize protezi uygun pozisyonda yerleştirdiğimizi gösteriyor. En başında bu. İki, özellikle diz protezi tarafında söylüyorum. Aslında yapılan çalışmalar şunu göstermiş. Yani bu diz protezi cerrahisi bir istatistiksel olarak baktığınızda %93 ile %95 arasında başarılı. %5-7 bir risk, komplikasyon riski var. Ama şuna bakılmış, hiçbir komplikasyon gelişmemiş hastaların yaklaşık %20'sinde bir mutsuzluk var. Yani her şey ya çok
1: hayat
0: güzel.
1: Hayat kalitesi açısından mı mutsuz
0: hasta
1: orada?
0: Hasta
1: niye
0: protez
1: mutsuz
0: olduğu için ağrısının olduğunu ifade ediyor. Normal, konforlu hayatına dönemediğini ifade ediyor. Klinik bir mutsuzluk var. Sonra dönüp bakılmış ki ya bu hastaların, her hastanın aslında eklem anatomisi standart değil. Herkesin kendine özgü bir anatomi var. Bu %20'lik dilimi işte bu anatomi uygun olmayan protezlerle teknik uygun olmuş olsa bile yapılan dilime bağlanmış ve bu %20'lik mutsuzluğun buradan çıktığına kanaat getirilmiş. Aslında ortopedi protez cerrahisinin ilerlemeye başlaması sebebi bu. Peki burada protez bize ne yapıyor? Protez bize şunu veriyor. Biz bir defa ameliyata girmeden önce hastanın dizini bilgisayar sistemine tanımlıyoruz.
1: Yani robotik cerrahideki sağladığı şey esas bu yani.
0: Tanımlıyoruz. Ve biz ameliyatı yapmadan önce diyoruz ki biz buradan bu kadar kesmek istiyoruz, buradan bu kadar kesmek istiyoruz. Bunları bilgisayar sistemine yani robotik sisteme yüklediğimiz zaman robot bize daha ameliyatı başında böyle başlarsanız böyle bitireceksiniz. Kabul ediyor musunuz diyor. Yani ameliyatın sonunu daha biz hiçbir şey yapmadan görebiliyoruz.
1: Bitirmeden görebiliyorsunuz anladım.
0: Evet dersek süreci ilerletiyoruz. Amacımız ne? Amacımız hastanın dizinin kireçlenmeden

0: önceki halini taklit edebilmek. Bunu taklit edebildiğimizde işte bu doğal diz dediğimiz hastanın ameliyat olduğunu unuttuğu döneme ulaşmamız çok daha kolay oluyor. Robotik dizin, robotik kalçanın bize en önemli sağladığı faydalardan bir tanesi bu.
1: Hocam yani şurada çok haklısınız. Şimdi kişiden kişiye çok değişen bir anatomimiz var aslında ve bence kemikler domino taşı gibi hakikaten. Şimdi mesela sağ bacağınızda diyelim ki bir spor yaralanması yaşadınız ve sola yüklendiniz. Belde hafif bir kayma oldu. Sola daha ağırlık vermeye başladınız derken açılar tamamen değişiyor. Veya daha önce hayatında bir futbol oynama hikayesi olan bir kişinin diz açısıyla tamamen hiç spor yapmamış bir kişinin diz açısı farklıydı. Robotik cerrahi o zaman her kişiye özgü, belki de her hayatına özgü açılanmaları veriyor. Peki şöyle bir şey var mı? Mesela çalışmalar diyelim ki insan eliyle yapılan protezle robotik cerrahiyle yapılan protez arasında sonuç açısından böyle net farklılık görebiliyor muyuz bilimsel çalışmalarda?
0: Hocam şöyle uzun dönem sonuçlarımız henüz ortada yok. Ama kısa dönemde robotik cerrahi yapılan hastaların daha az ağrı duyduğu, daha az kan kaybettiği ve normal hayata dönüşünün daha hızlı olduğu bilimsel olarak ortaya konmuş. Ama uzun dönemi bekliyoruz, göreceğiz. Ama teknik olarak uzun dönem ya da kısa dönem sonuçlarından bağımsız olarak en önemli şey, biz robot olmadan önce de diz protezi yapıyorduk. Hala da yapıyoruz
1: tabii,
0: bu arada.
1: Tabii.
0: Yani bu robotsuz yapılmaz anlamında da değil bu arada. Hala da yapıyoruz. Ama orada bizi kısıtlayan şey şu. İstediğimiz yeri istediğimiz kadar kesemiyoruz. Standart guide'lar var. Bu guide'larla kesi yapmak zorundayız. Ve bu guide'ları yerleştirdiğimizde işte o %20'lik dilime hangi hasta girecek bunu bilmiyoruz. Aslında kalan %75 her şey yolunda gittiğinde hayatından mutlu olabiliyor ama %20'lik dilime hangi hasta girecek bunu bilmiyoruz. %20 çok mu önemli? Çok önemli hocam çünkü bir hasta hayatının konforunu artırmak üzere bir cerrahiye giriyor. Her şey çok güzel ama konforsuz hissediyor işte. O bir hasta bizim için çok önemli.
1: Bir de yanlış biliyorsam lütfen beni düzeltsin ama robotik cerrahinin girmesiyle birlikte zannediyorum hani yarım protezler de böyle sanki biraz ön plana çıkmaya mı başladı dizde özellikle?
0: Yarım protez de şöyle hocam, yarım protez de robot öncesinde vardı ama uygulama tekniği tam proteze göre aslında biraz daha zorlu işler.
1: Zor da herhalde değil mi? Evet. Yani robot öncesinde.
0: Tabii yani robot cerrahisi de bu uygulamanın hani nereye ne kadar keseceğiz, ne kadar alacağız avantajından daha kolay hale geldiği için yarım protez sıklığı da artıyor aslında. Ama normalde zaten protez endikasyonu konulmuş hastaların yaklaşık %20'sinin yarım protez endikasyonu var. Geri kalan %80'i tam proteze gidiyor. Diz protezi için konuşuyorum bunları. Yarım protez sıklığı bu robotik cerrahinin hayata girmesiyle beraber yükseliyor. Haklısınız.
1: Bir de son dönemde tabii şunu da çok görüyoruz. Sonuçta bir bölgede hasar varsa çoğunlukla karşı bölgede de bir hasar oluyor. İşte diz için de konuşabiliriz bunu, kalça için de konuşabiliriz. Sonuçta bunlar pek çoğu da zaten yaşlanmayla ilişkili veya biraz önce söylediğim gibi o domino etkisinin görüldüğü durumlar. Aynı anda iki eklemede girişim yapmak ne kadar sağlıklı?
0: Hocam şimdi bu protez cerrahisi adayı hastalarımız yine belli bir yaş üstü. Eğer öncesinden bir travma geçirmediyse genç hastalarda da bu türlü kalça ve diz kireçlenmesi görebiliyoruz ama popülasyonun çoğunluğuna baktığımızda yaşlı bir hasta yani süreç bir dejenerasyon süreci aslında.
1: Doğru.
0: Sonuçta bizim yaptığımız iş cerrahi olarak hastaya bir travmatize eden bir durum. Kan kaybına sebep oluyor, emboli riskimiz var. O yüzden yaşlı hastalarda iki taraflı yapılmaz anlamında değil.
1: Evet.
0: Ama riskleri artırdığı için tek tek yapmak hem hasta hem hekim açısından daha güvenli bir süreç diye düşünüyorum ben. Ama bu benim kişisel görüşüm. İki taraflı cerrahi yapılıyor mu? Yapılıyor. Zararları var mı? Olan da var, olmayan da var.
1: Bir de tabii hastadan hastaya da değişir. Tabii. Bizde de aynı şey var. Hani varis ameliyatını tek bacakta da yapabiliyoruz bazen. Bazen iki bacakta da yapıyorsun. Hastanın genel durumu, yaşı vesaire bunların hepsi önemli. Ama yapılabilir mi? Yapılabilir.
0: Yapılabilir. Hasta hemodinamik olarak stabil, dinç hastaysa tabii ki yapılabilir. Buradaki tek handikap hasta açısından şu. Rehabilitasyon süreci iki taraflı olduğu için biraz daha zor gidiyor. Çünkü biz şunu tecrübe ediyoruz mesela. Biz hastamıza diz protezi yaptık. Ameliyattan sonraki gün bas sağlamayana dediğimizde ameliyat etmediğimiz tarafına basıyor. Aslında evet. Daha sağlam olan ameliyat ettiğimiz taraf.
1: Şimdi o zaman bu soru gelince hemen aklıma şu geliyor. Mesela protez yapıldıktan sonra bir kişi eski spor alışkanlıklarına geri dönebilir mi? Mesela futbol oynayabilir mi? Basket oynayabilir mi? Kayak kayabilir mi?
0: Hocam protez cerrahisi sonrasında bu
1: çok iddialı
0: özellikle agresif sporlar

0: dediğiniz basket, futbol ve kayak gibi sporlar. Hani bunlara dönebilirsin garantisiyle söylememiz çok zor.
1: Çok zor, evet.
0: Ama şunu rahat söyleyebiliriz. Yani hasta hafif tempolu koşu yapabilir. Ama hani basket, futbol ve kayak biraz daha bizim açımızdan
1: İddialı.
0: ekstrem tarafa
1: Doğru,
0: ve
1: doğru.
0: iddialı döneme geliyor.
1: Hocam işte biz burada böyle ekstrem sorular
0: Süper.
1: soruyoruz.
0: Yapılamaz anlamında söylemiyorum ama hani biz size bir protez cerrahisi yapacağız ve siz de bir yıl sonra gidip basketbol oynayacaksınız. Çok iddialı bir cümle
1: Çok
0: olur.
1: iddialı. Bunların peki şey var mı? Bir ömrü var mıdır protezlerin? Hani bu çok konuşulur ya işte erken yaşta protez olma çünkü ömrü var, değişmesi gerekir.
0: Tabii var hocam. Sonuçta biz içeriye implantlar yerleştiriyoruz. Bu implantların kendi bir dayanma ömürleri var. Bir de biz implantı yerleştiriyoruz ama az önce konuştuğumuz mevzuya geleceğim yine. Zaman içerisinde osteoporoz dediğimiz süreç ilerliyor. Osteoporozdan kastım şu, özellikle kalça için söylüyorum bunu. Biz femoral komponent dediğimiz implantı kemiğin medullası içerisine sıkıştırıyoruz. Sıkıştırdıktan sonra zaman içerisinde osteoporozla beraber medulla genişlemeye başlıyor. Buna yapabileceğimiz bir şey yok. Ve
1: Doğru.
0: protez, implant burada oynamaya başlayınca bu defa hastada ağrıya sebep oluyor. İşte buna biz gevşeme diyoruz ve değiştirmek gerekiyor. Ortalama ömür ne kadar derseniz, yani bu kalça protez cerrahisi için 15'li 20'li yıllardan bahsediyoruz. Diz protez cerrahisi için daha uzun, 20'li 30'lu yıllar dayanma süreci olarak verilebiliyor literatürde.
1: O zaman hocam ben şunu da hakikaten çıkarım yapabiliyorum. Aslında bir diz protezi veya kalça proteziyle yaşam kalitenizi yükseltebilirsiniz. Ama sonuç itibariyle takibe devam etmek gerekiyor.
0: Kesinlikle hocam.
1: Hocam çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Gençlerde kalp krizi neden artıyor? Bypass olmadan damar tıkanıklığı tedavi edilebilir mi? Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Şükrü Akyüz şimdi Profesör Doktor Murat Aksoy'la iyi yaşamda açıklıyor.
1: Kalp damar hastalıkları halen toplumumuzda çok ciddi bir problem, çok da sık görülüyor. Ama orada çok önemli bir şeyin altını çizmek isterim. Aslında kalp damar hastalıklarının neredeyse %80'ini önleyebiliriz. Tansiyon kontrolü, şeker kontrolü, kolesterolün kontrolü, bu arada işte sigara, alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak kalmak. Yani sadece hayatımızda yapacağımız bu değişiklikler kalp hastalıklarının önüne geçebilir. Ama diyelim ki kalbimizin damarlarından bir tanesi tıkandı. Peki bu durumda ne yapacağız? İşte onu da Şükrü Akyüz hocamla konuşacağız. Hocam hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
1: Son dönemde özellikle girişimsel kardiyoloji inanılmaz adımlar attı diye düşünüyorum. Çünkü eskiden hani bypass yapılması gereken yani kalp bypassı gerektiren birçok durumda biliyorum siz stentle, balonla bu işi çözmeye başladınız. Nasıl oldu bu ilerleme? Teknolojinin sayesinde mi?
3: Teknolojinin çok büyük katkısı oldu tabii ki. Aynı zamanda bu teknolojinin katkısıyla beraber bunları yapa yapa bizim kendi tecrübemiz de çok arttı. Bilgi birikimimiz arttı. Bilimsel yayınların sonuçları yayınlandı. Onunla ilgili veriler bizi destekledi. Ama neticede en önde giden şey teknolojik gelişmeler oldu.
1: Peki şimdi en başından başlayalım. Yani bir kişi kalbinde bir problem olup olmadığını öngörebilir mi? Hangi şikayetler varsa ya ben artık bir kalp doktoruyla görüşmeliyim demesi gerekiyor.
3: Burada tabii en çok en önemli olan damar hastalıklarına odaklandığımızda hastanın yürürken, bir iş yaparken, yokuş çıkarken göğsünde bir huzursuzluk hissiyatının olması. İlla ağrı olmak zorunda değil ama bazı hastalarda baskı olabilir, yanma olabilir, sıkışma olabilir ama genellikle bir iş yaparken istirahat halinde iyi ama bir iş yaparken olan ağrılar olduğunda bu bizim için çok önemli. Bazı hastalarda yalnız bu olmuyor. Çok daha değişik.
1: Diyabetli hasta
3: evet,
1: mesela değil mi?
3: Hasta sadece özellikle şeker hastasıysa bunların bu kişilerin yarısı hiçbir şey hissetmiyor. Yarısı ise ben eskisine göre daha çabuk yoruluyorum diyor. Dolayısıyla çabuk yorulma dahi bizim için göğüs ağrısı kadar kıymetli bir şikayet olabilir. Daha önce olmayan, giderek artan çabuk yorulma hissiyatının tabii ki pek çok nedeni var ama mutlaka kalp damar tıkanıklığını da ayrıcı tanıda düşünmek zorundayız.
1: Peki sağlıklı olan biri mesela kalp doktoruna kaç yaşında görünmeli?
3: Yani bu risk faktörlerine göre değişir. Eğer tek bir risk faktörü derken kalp damarının tıkanmasını kolaylaştıran faktörleri kastediyorum. Diyelim ki çok yüksek ailevi hiperlipidemisi yani çok yüksek genetik nedenli kolesterol yüksekliği.

0: varsa bu kişiler 20'li yaşlardan itibaren mutlaka bir kardiyoloğa gözükmeli. Ama
1: Evet.
0: daha çocukken bile başlayabilir. Bu tamamen o kan düzeyindeki ciddiyete göre bile revize edilmesi gereken sayılar.
1: Hı hı.
0: Ama sigara içmek bir de kimsenin aslında
1: Evet.
0: çok yaygın olduğu için farkında olmadığı bir risk faktörü. Sigara içmek bile bir kişinin kalp hastalığı yönünden araştırılmasını gerektirir. Özellikle 40'lı yaşlardan sonra. Kadınlarda menopoz sonrası çok daha hızlı bir ilerleme olduğu için menopoz sonrasında yine sigara içen kadınların kontrole, check-up yaptırmaya gelmesi gerekiyor. Ama burada check-up tabii
1: Evet.
0: nasıl yapıldığına göre de oldukça değişen bir şey.
1: Bir de kişiden kişiye de check-up çok
0: tabii
1: değişiyor
0: ki.
1: Risk faktörlerine göre.
0: Kesinlikle.
1: Peki diyelim ki bu kişi size geldi. Belki bir önce beta anjiyo çekildi veya direkt anjiyo karar verdiniz ve kalp damarında tıkanıklık olduğunu gördünüz veya en azından darlık diyelim. Henüz
0: Evet.
1: tıkanıklığa gelmeyelim.
0: Evet.
1: Mesela darlık var. Damarın %40'ı, %50'si darlanmış durumda,
0: Evet.
1: daralmış durumda. Nasıl bir yöntem izliyoruz? Nasıl bir takip yöntemi var orada?
0: Burada hastanın kalbindeki darlığın derecesi önemli. Hı-hı. Çok ciddi darlık varsa genellikle %70'inden fazla çapın daralmasını kastediyoruz. Bu kişilerde tabii onun yeri de önemli.
1: Hı-hı.
0: Sadece ilaç tedavisi seçebiliriz. Çünkü bunlarla sadece ilaçla gitmekle stent takmak arasında bir fark yok.
1: Evet.
0: Yani aslında hasta kendi
1: Doğru.
0: yedek bypass damarlarını kendi oluşturabiliyor. Ama bazı durumlar ve bazı yerler vardır kalpte. Oraları görünce ilaç tek başına yetmez diyoruz.
1: Hmm,
0: Burayı açmak lazım diyoruz. O açmanın iki tane yöntemi var. Birisi bypass ameliyatı,
1: Evet.
0: birisi de stentler. Eskiden bundan 20 yıl önce, 25 yıl önce ben mesleğe başlarken stentleri sadece düz damarda kullanabiliyorduk. Eğer çatala ayrılıyorsa çatalın diğer damarı buraya stent takarken tıkanacağı için hastaları bu riski atmamak adına bypass'a veriyorduk. Ya da tam kronik olarak tıkalı yeri çok taş gibi sertleştiği için bu kronik tıkalı damarları açamıyorduk, bypass'a veriyorduk. Şu anda bu dediğim bir sürü tabii yanında başka faktörlerde olan damar alt grupları var. Bunların hepsini yeni cihazlarımızla açabiliyoruz. Hepsini demeyeyim tabii çoğunu. Hala belli bir kısmı yine bypass olmak zorunda. Ama bypass'la eşdeğer sonuçlar elde eden yöntemlerimiz var. Dolayısıyla stent takarken sadece damarı açmak değil, unutmayalım. Uzun vadede bunun açık kalma olasılığı, hastaya olan faydası, verimi bypass kadarsa biz alternatif olarak stentle açmayı öneriyoruz.
1: Peki şöyle bir değer var mı elimizde? Yani mesela bu teknolojinin gelişmesi ve sizin tecrübenizin artmasıyla beraber yüzde kaç hasta artık bypass yerine mesela stente doğru kaydı yıllar içinde?
0: Türkiye içerisinde böyle bir istatistik yok ama
1: Evet.
0: Amerikan verileri bundan 10 yıl önce yayınlanan veriyi söyleyeyim. 10 yıl önce, ondan önceki son 10 yıldaki bypass kararı verilen cerrahi operasyonların %90'ı
1: Ne
0: artık
1: diyorsun?
0: girişimsel
1: Oo.
0: Kardiyoloji ile yapılır hale gelmiş. Öyle bir data var. Bu son 10 yılda ise bu daha da artmış olabilir.
1: Gündelik
0: hayatta
1: artmıştır.
0: Mutlaka artmıştır. Gündelik hayatta mesela hani hiç bu istatistik olmasa bile kişisel istatistiğimden zaten %90 diyebilirim kabaca.
1: Bypass'tan
0: Evet, bypass kararı
1: bir
0: verilenlerin...
1: Bir anlamda bypass kararından artık stente doğru
0: Evet.
1: kayıyoruz yani bayağı.
0: Evet.
1: Peki sonuçlarından bahsetmiştin Şükrü Hocam. Demiştin ki karşılaştırabiliriz. Mesela bir damar bypass'tan sonra ve stentten sonra eşit derecede açık kalıyor mu yıllar içinde?
0: Bu soru kapsamlı bir şekilde hastalara anlattığımız önemli bir soru aslında. Birincisi hastada şeker hastalığı var mı yok muya göre iki gruba ayırıyoruz. Şeker hastası,
1: en önemli şey orada faktör şeker hastalığı.
0: Şeker hastalığı burada çok önemli.
1: Ve şeker hastalığının kontrol
0: evet,
1: altında
0: evet,
1: olup olmaması.
0: Muhtemelen. İkinci faktör kaç? Üç tane ana damarımız var kabaca çoğu insanda. Bu üç ana damarın hepsinde birden kompleks yani çok karmaşık, çözülmesi zor bir işlem mi var? Yoksa daha basit ama kısmen, relatif olarak basit bir durumu var. Daha iki hafta önce Nobel çalışması denen çok büyük stent mi bypass mı daha iyidir çalışmasının 10 yıllık verileri yayınlandı.
1: Evet.
0: LMCA dediğimiz kalbin en önemli damarının çatallı bölgesi eskiden bypass
1: direkt
0: yapılırdı.
1: Bypass
0: ve en sık bypass nedenimizdir eskiden nedenimizdi. Sonuçlar hastaya olan fayda eşit çıktığı yayınlandı 2 hafta önce. 10 yıl sonra dahi stent bypass kadar etkili diyabetik olmayanlarda. Diyabetik olanlarda bypass damarları da stentlerde bir tık daha fazla tıkanıyor. Ama 3 damar hastası ve şeker hastasıysa hala ilk tercihimiz yine de bypass.
1: Şeker hastalığında biraz daha bypass.

0: bypass lehine kayıyoruz. Mi? Hastalar tam tersini düşünüyor. Şeker hastalığım var, bypass'ı kaldıramaz. Evet. Stent'e kayalım diye düşünüyorlar. Oysa kompleks, yani çok fazla sayıda, çok fazla yerde, 5-6'dan fazla stent koyacağımız kadar fazla sayıda darlığı olan bir hasta şeker hastasıysa biz açarız. Açamayacağımız lezyon çok nadir. Ama evet, uzun vade açıklığı açısından bypass ol diyoruz. Ama burada bir şeyin altını çizeyim müsaadenizle.
1: Tabii ki.
0: Bypass derken bypass da çok gelişti. Modern bypass'ı kastediyoruz burada. Hmm. Modern bypass'tan kastımız bizim tıkanan damarlarımız sonuçta atar damar. 120 mm civalık basınca dayanıklı damarlar. Bizim bypass damarlarımızda o yüzden atar damar olursa bu dediğim sayılar geçerli. Yani 10 yıllık veri, 10 yıllık veriler yayınlandığında atar damar olarak sol göğüs damarı, ikincisi olarak sağ göğüs damarı, üçüncü damar gerektiğinde koldan alınan damar gerekiyorsa bu sayılar doğru. %90 açık kalıyor. Ama biz bacaktan alırsak ki onlar toplar damar, onlar
1: daha düşük.
0: Düşük basınca dayanıklı, ince duvarlı damarlar ve maalesef 10 yıl içinde vakaların yarısında bu takılan damarlar bozuluyor, tıkanıyor. O yüzden bunun da altını açıp günümüzdeki o modern kılavuzlarımız var. Biz neyi, ne zaman, nasıl yapmalıyız diye bilimsel verilerle şekillenen kılavuzlarımız var. Bu Avrupa Kardiyoloji Derneği ile göğüs kalp damar cerrahisinin konsensüs dokümanları bunlar. Orada da yazdığı üzere eğer bir kişi bypass olacaksa, mümkünse, teknik biliniyorsa, yaygınsa atar damarlı bypass'ı tercih etmek lazım. Eğer bypass demişsek hastaya.
1: Şimdi tabii ki bazen hastalarımızın kabullenmekte zorlandığı bir durum var. O da kalp damar hastalıklarının, özellikle damar tıkanıklığının aslında kronik bir süreç olduğu ve devam ettiği. Ve risk faktörlerini ortadan kaldırmazlarsa belki stentin içinde veya başka bir yerinde yeniden damar tıkanıklığının ortaya çıkacağı. Evet. Biz eninde sonunda, ben damar cerrahisi, sen girişimsel kardiyoloji. Aslında mekanik bir iş yapıyoruz, hastalığı düzeltmiyoruz. Peki diyelim ki daha önce stent konmuş bir hasta, şikayetlerinde yeniden alevlenme oldu ve size geldi. Baktınız bu sefer de damarın başka bir bölgesinde darlık veya tıkanıklık var. Burada yeni bir stent konabilir mi?
0: Tabii ki konabilir. Daha önce bypass olmuş birisine yeni stent konabilir. Daha önce stentler yapılmış birine bypass olabilir. Daha önce stent konulmuş kişilere yine stentler konabilir. Hı hı. Stent içine stentler konulabilir. Ama burada hastaya hep çıkarken, taburcu ederken zaten ben kendi adıma şunu vurguluyorum. Bakın bu koca bir ağaç gibi. Biz bu koca ağacın bir dalına müdahale ettik. Ama geri kalan her yer kendi damarınız ve oralarda %20-30'larda plaklar, yağ birikmeleri var. Bunların büyüyüp tekrar sizi karşımızda masada görmek istemiyorsak hayatınıza çeki düzen verin. Nedir bunlar? Beslenmeniz mümkünse Akdeniz usulü olsun. Evet. Bu zaten hepimiz için geçerli, biliyorsunuz. Ama siz daha çok dikkat edin. Sigarayı asla içmeyin. Alkol asla içmeyin. Mümkünse kısıtlayın diyoruz. Hı-hı. Eskisi gibi az alkol faydalıdır olayı da biliyorsunuz.
1: O da bitti. Evet,
0: rafa kalktı. Ve stres yapmayın demiyoruz ama.
1: Kontrol altına alın en azından.
0: Stres yönetimini bilin. Sizi strese sokan faktörler neyse bir sorgulayın, kendinizi uzak durun. Çünkü bu söylediğim tıkanma olasılıkları, dikkat edin, bilimsel çalışmalardan geliyor. Ve bilimsel çalışmalarda insanlar çalışmadayız diye o bilimsel çalışmada dikkatli olurlar. Dolayısıyla siz şekerinizi kontrol etmezseniz, bunlara dikkat etmezseniz zaten muhtemelen yine tıkanacak diğer yerlerden.
1: Hocam şimdi süre bitmeden bir şey de konuşmak istiyorum. Çünkü darlık ve tıkanıklık pek çok kişinin kafasında da esasında farklı canlanıyor. Çünkü darlık dediğim şey damarın bir kısmının daralması, çapının daralması, ama tıkanıklık tam olarak tıkalı olması anlamına geliyor. Şimdi siz bu yeni yöntemlerle esasında uzun darlıkları da bildiğim kadarıyla stentlerle açabiliyorsunuz. Evet. Bu da esasında çığır açan noktalardan bir tanesi oldu sizde.
0: Evet, çünkü tam tıkalı, yani kronik olarak taşlaşmış, taş gibi, kaya gibi sertleştiği için açılamayan damarlar bypass'a verme nedenimizin her 3 kişiden birinin nedeniydi. O kadar yaygın. Ama şimdi biz o tıkalı damarları çok ince, ucu sivri tellerle delebiliyoruz. Deldikten sonra matkap benzeri cihazlarımızla oraları tıraşlayıp yol açabiliyoruz. Sonra stent takabiliyoruz. Hatta birkaç yıldır şu çıktı. Böbrek taşlarını kırmak için ameliyat etmeden dışarıdan ses dalgası gönderip o ses dalgalarının şokuyla böbrek taşlarını kırıyoruz, biliyorsunuz. Ürologlar kırıyor. Aynı mantığı biz damarda yapamaz mıyız? Matkapla bile kıramadığımız taşlar var, içine giremiyoruz. Onu bir balonun üstüne monte edip damarın içine girip ses dalgaları frekansı oluşturup yüksek şokla, aynen bir bombanın bulunduğu yerin

0: ötesinde şok dalgasıyla dağıtması gibi camları. Biz o taşları kırabiliyoruz ve o sayede o damarları açabiliyoruz. İnanılmaz yeni yöntemler ve teknikler var. Bunlar bizim işimizi çok kolaylaştırdı. İşlemin güvenliği ve komplikasyonu en az olacak şekilde yapılmasını da bize sağladı. Dolayısıyla artık bu kronik tam tıkalı damar dediğimiz işleri, tıkanıklıkları da %100 anlamında söylüyoruz bunu, tıkalı olmasını. Artık ameliyata vermeden çoğunlukla açabiliyoruz.
1: Hocam yani şimdi sizinle konuştukça aslında bypass cerrahisi evet tamam bir yerde duruyor ama gittikçe azalıyor gibi görünüyor. Yeni yöntemler sadece balonla, stentle sınırlı değil. Söylediğiniz gibi artık tam tıkalı yerleri kırarak ultrasonik dalgalarla veya başka yöntemlerle bunun sonu nereye varıyor? Yani gelecekte bizi neler bekliyor sizce?
0: Boğaziçi Üniversitesi'nde bir ay önce Türkiye'deki tıp fakültesi öğrencilerinin toplandığı bir yerde de bir seminer verdim. Gelecekte bizi ne bekliyor diye. Orada da anlattım. Bence iş doku mühendisliğine doğru gidiyor zaten. Evet. Yani şimdi dikkat ederseniz hala stent diyoruz, hala matkap diyoruz. Hı. Bir cihazdan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Bana kalırsa genetik mühendisliğiyle değişip artık örneğin bundan 50 yıl sonra belki de o taşları genetiği değiştirilmiş virüslerle bizim kendi o taşların oraya giden, kendi hücrelerimizi oraya gidip o taşları oradan topla, kır ve karaciğer ya da safrayla dışarı at ve orayı hiç içeri girmeden aç diye yöntemler gelecek. Ki bunların bilimsel çalışmaları devam ediyor. Veya kalp pili takıyoruz örneğin. Hala bir kablo takıyoruz. Kalbi çalışmayan, yavaş atan insanlara dışarıdan bir bildiğimiz uyaranla veriyoruz. Ama biz aslında mercimek kadar olan kendi sinüs nodu dediğimiz jeneratörün içerisindeki bozukluğu tamir edecek bir genetik kodlama yapabilir miyiz ki onların çalışması devam ediyor. Böylece belki bir iğne yapacaksınız. O kodu değiştirilmiş virüsü oraya gönderip sizin genetiğinizin o kısımdaki, sadece o kısımdaki genetiği değiştirip güzelce pil görevi görmesini sağlayarak hiç içimize bir şey sokmadan bu tarz yöntemlerle bence 50 yıl kadar içinde bunlar olacak. Ama yapay zekayı 10 yıl önce nasıl ki hiç tahmin edemiyorduk buraya geldiğini. 50 yıl tahmin edilebilir bir süre değil. Belki 100 yıl olacak, belki 20 sene sonra olacak. Bunlar gerçekten o kadar hızlı,
1: çok
0: hızlandığı için ne kadar sürede olacağını kestirmek zor.
1: Şükrü Hocam çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Evet sevgili izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Bugünkü program hakikaten bence çok umut vericiydi. Çünkü özellikle teknolojinin hızlanmasıyla birlikte ortopedide ve girişimsel kardiyolojide yani kalp hastalıklarında daha kolay, daha başarılı hayat kalitesini yükselten girişimler nasıl oluyor onları konuştuk. Gelecek hafta yine aynı saatte Habertürk ekranında görüşmeyi ümit ediyoruz. Lütfen bizi konuk etmeye devam edin. İyi haftalar diliyorum, hoşça kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
2: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Gökyüzü rehberiniz Airport, dünyanın kapıları.

0: yollarını aralamaya devam ediyor. Airport'ta bu hafta dünya havacılığının geleceğine yönelik ACI World'ün 2030 ajandası yer alıyor. Önümüzdeki 20 yılda havacılığı neler bekliyor? İstanbul bu büyük dönüşümün neresinde olacak? Airport'un Japonya'nın Kansai bölgesindeki yolculuğu sürüyor. Osaka'nın modern yüzünden geleneksel sokaklarına uzanacak dünyaca ünlü Sakai bıçaklarının yapım hikayesine tanıklık edeceğiz. Güntay Şimşek'in konuğu TEİ Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Öztürk. Airport bugün saat 12.15'te Habertürk'te.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 23, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 25, Muğla güneşli 25 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 23, Adana yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 21, Trabzon güneşli 20 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 21, Kayseri yağmurlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 17, Kars yağmurlu 17 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 24, Mardin güneşli 17 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Biole Manzara sundu.

ABD UFO dosyalarını açtı. Dünya dışı yaşamın izleri aranıyor. Başka gezegende yaşam var mı? Uzaylıların tutulduğu iddia edilen 51. bölge gerçek mi, efsane mi? ABD'li bilim insanları neden kayboluyor? Gizem Özün soruyor, gökbilimci Profesör Doktor Ethem Derman ve astrofizikçi Doçent Doktor Selçuk Topal yanıtlıyor. Dünyada nasıl? Bugün saat 15.15'te Habertürk'te.

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Bugün 17 Mayıs Pazar, saatler 12'ye geliyor. Ben Tuğba Söydekoğlu, saat 16'ya kadar her saat başında birlikte olacağız. Gelişmeleri aktarmaya başlayalım. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başladı. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Bayram ikramiyesi Ramazan bayramında da olduğu gibi 4000 lira olarak ödenecek. SSK kapsamındaki emeklilerin ödemeleri aylık alma gününe göre değişiklik gösterecek. Aylıklarını 17-22 Mayıs arasında alanların ödemeleri aynı tarihte yapılacak. 23-24 Mayıs'ta alanların ödemeleri 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs'ta alanların da 22 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak. Bağkur emeklilerine ise aylık ve ikramiyeleri 21-22 Mayıs tarihlerinde ödenecek. Emekli sandığı kapsamında aylık alanların ikramiyeleri de 20 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak. Ve terörsüz Türkiye sürecinde gözler istihbarat ve güvenlik birimlerinin silah bırakmaya ilişkin hazırlayacağı raporda. Bu ay içinde sunulması beklenen rapora göre yol haritası belirlenecek. Süreç beklenen aşamadaysa yasal ve idari adımlar atılacak.
1: Gözler istihbarat kurumlarında silah bırakmaya ilişkin rapor gelecek. Ardından idari ve hukuki adımlar hayata geçecek. Terörsüz Türkiye süreci en kritik kavşakta. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 18 Şubat'ta ortak raporunu tamamladı. Şimdi idari ve hukuki adımların atılması bekleniyor. Ancak bu adımlar için temel şart silah bırakma. Silah bırakmanın da güvenlik ve istihbarat kurumlarınca oluşturulan mekanizma tarafından teyit ve tespiti gerekiyor. Mekanizma sahadaki çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre bu ay içinde beklenen raporun güvenlik ve istihbarat kurumlarınca tamamlanması bekleniyor. Rapora göre silah bırakma beklenen aşamaya ulaşmışsa yasal adımlar için Türkiye Büyük Millet Meclisi harekete geçecek. Öncelik müstakil yasada olacak. Terör örgütü mensuplarının geri dönüşünün bu yasayla düzenleneceği ifade ediliyor. Ayrıca müstakil yasa bundan sonra atılacak adımlar için de bir dayanak oluşturacak. Çıkarılacak yasalar müstakil yasaya atıfta bulunacak. Ancak sadece yasal adımlar atılmayacak. Gerek görüldüğü takdirde idari düzenlemeler de yapılacak. Bazı konulara kararnamelerle de çözüm getirileceği belirtiliyor.

0: Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyada gündeme gelen seferberlik tatbikatı mesajlarıyla ilgili açıklama yaptı. Yıldırım serisi seferberlik tatbikatlarının her yıl rutin olarak yapıldığı, mesajların da bu kapsamda gönderildiği belirtildi.
1: Bazı vatandaşlara seferberlik görevlendirilmesi yapıldığına dair mesajlar geldi. O mesajların sosyal medyada paylaşılması sonrası gözler Milli Savunma Bakanlığı'na çevrildi. Mesajlarda sefer görev emrinizin tebliği için en yakın askerlik şubesi başkanlığına müracaat etmeniz gerekmektedir ifadeleri yer aldı. Bazı mesajlarda ise Yıldırım 2026 seferberlik tatbikatına görevlendirildiniz. Silah altı davetiyenizin tebliği için en yakın askerlik şubesine müracaat etmeniz gerekmektedir yazdığı görüldü. Milli Savunma Bakanlığı mesajlara ilişkin açıklama yaptı. Yıldırım serisi seferberlik tatbikatlarının her yıl rutin olarak icra edildiği anımsatıldı.
2: 2026 Yıldırım serisi seferberlik tatbikatları toplam 7686 yedek personelin katılımıyla Eylül-Ekim ayları içerisinde icra edilecektir. Bu tatbikatlara görevlendirilen personele 15 Mayıs 2026 tarihinde sistemde kayıtlı mobil telefonlarına bilgilendirme mesajı gönderilmiştir.
0: Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan 161 şüpheliden 154'ü adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Cuma günü 161 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri zanlıların sevki sırasında adliye güzergahında yoğun önlem aldı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Soruşturma yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik başlatılmıştı. Yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığı tespit edilmişti. Hatay'da 19 Şubat'ta kaybolan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'ı bulmak için yeniden arama çalışması başlatıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla başlatılan arama çalışmalarına jandarma suç arama timi de katıldı.
3: Arkadaşlar, komandolar, görevimiz Tayyip Çağız'ı aramak. Bakılmadık, hiçbir nokta bırakmayacağız. En ince ayrıntıya kadar dikkat edeceğiz.
1: Kaldığı apart otelin penceresinden çıktığı sıra kadem bastı. Kayıp gencin bulunması için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi talimat verdi. 27 yaşındaki Uğur Çalışkan Van'da yaşıyordu. Kuzenleriyle birlikte çalışmak için Şubat ayında Hatay'ın Antakya ilçesine geldi. 19 Şubat günü sabah karşı kaldığı apart otelin penceresinden çıktı, aşağı inip uzaklaştı. Ailesinin başvurusu üzerine kayıp Uğur günlerce arandı. Dağlık alanda sadece kıyafetleri bulundu. Sonuç alınamayınca çalışmalar bitirildi. Uğur Çalışkan'ın abisi sosyal medyada video paylaşıp kardeşinin bulunması için yardım istedi.
4: Buradan Sayın İçişleri Bakanlığımıza sesleniyorum. Sayın Mustafa Çiftçi, lütfen biz karanlıktayız. Lütfen bize bir ışık olun.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla arama çalışması yeniden başladı. Jandarma suç arama timi ve AFAD personelinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından katılımlarla 73 kişilik ekip kuruldu.
5: Yayılacıların kullandığı barakı tabi yerlere bakıldı.
1: Ekipler 87 gündür kayıp olan genci bulmak için eşyalarının bulunduğu dağlık ve ormanlık alanda arama faaliyetlerine yoğunlaştırdı. Drone destekli yürütülen çalışmalarda iz takip köpeği de kullanılıyor. Uğur Çalışkan'dan henüz bir iz bulunamadı.
0: Sivas'ta taraftarları taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 27 kişi yaralandı. Kaza Malatya-Kayseri yolunda meydana geldi. İçinde taraftarların olduğu minibüs Ankara'da oynanan Malatya Yeşilyurt Spor ve Çorlu Spor final maçından dönüyordu. Minibüs Sivas il sınırına geldiği esnada sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Yaralı taraftarlar durumu acil çağrı merkezine bildirdi. Adrese giden sağlık ve polis ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralı 27 kişi.

0: civarındaki hastanelere sevk edildi ve ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Dünyaca ünlü fizik mühendisi ve Türk bilim insanı doçent doktor Canan Dağdeviren kanseri teşhis eden sütyen geliştirmişti. Projesinde kat ettiği yolu Habertürk'e anlatan Dağdeviren, meme kanserinde erken teşhis için geliştirdiği elektronik sütyenin 2 yıl içinde kullanılmaya başlanacağını müjdeledi.
1: Çok mesaj alıyorum, ne zaman kullanacağız, nasıl olacak diye. 2 yıl içerisinde evlerde değil ama hastanelerde kullanılabilecek bir pozisyona geleceğini düşünüyorum.
2: Meme kanserini erken teşhiste önemli bir eşik aşıldı. Dünyanın konuştuğu buluş için beklenen tarihi projeyi geliştiren ünlü fizikçi doçent doktor Canan Dağdeviren açıkladı.
1: Kısa vadede daha çok kliniklerde kullanılabilen doktorların, hastaların ve insanların kabul ettikleri bir sistem haline gelmesini sağlamak. Uzun vadede en büyük hedeflerimden biri bu teknolojinin her kadın tarafından kullanılabilmesi.
2: Harvard Üniversitesi Genç Akademi Üyeliği kadrosuna seçilen ilk Türk olan ve Forbes dergisinin 30 yaş altı 30 bilim insanı listesine giren Canan Dağdeviren, Uluslararası ARIS 2026 Tıp Kongresi'ne katılmak için Türkiye'ye geldi. Kanserde Ufuklar Temalı Kongre'nin açılış konuşmasını yapan ünlü fizikçi, geliştirdiği elektronik sütyen projesinin hangi aşamada olduğunu Habertürk'e anlattı.
1: Şu an insan denemeleri aşamasında. Yaklaşık 1000 tane kadın üzerinde denememiz gerekiyor. 100. hastamızı bitirmiş bulunuyoruz. Yaptığımız teknolojinin içerisine bir de yapay zekayı eklemeye çalışıyoruz.
3: Siz kendi üzerinizde denediniz mi?
1: Denedim, evet. Kendi üzerimde denedim. Annemin üzerinde denedim. Arkadaşlarımın üzerinde denedim. Oldukça iyi sonuçlar verebilen ve yönlendirici bilgiler sunabilen bir teknoloji.
2: Projenin 2 yıl içinde kullanıma hazır olacağını müjdeledi, hedeflerini anlattı.
1: En büyük hedeflerimden biri kadınların evlerinde kullanabileceği bir telefon gibi yanlarında taşıyabilecekleri ve memelerini izleyebilecekleri bir sistem haline gelebilmesi.
2: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde görev yapan dünyaca ünlü fizik mühendisi, üzerinde çalıştığı diğer projelere dair de bilgi verdi.
1: Yaptığımız bir diğer teknoloji de vajinanın içerisine yerleşebilen implantable bir alet. Tüp bebek tedavisi sırasında karın boşluğu içerisinde yayılmasını, hormonun yayılmasını ve karın üzerinden iğnelerle verilmemesini sağlamaya çalışan bir sistem.
2: Acıbadem Üniversitesi öğrencileri tarafından organize edilen ve onkolojiye yön verecek araştırmaların dünyaca ünlü bilim insanlarınca ele alındığı kongre 17 Mayıs'a kadar devam edecek.
0: İstanbul'un fethinin yıl dönümüne sayılı gün kaldı. Bu büyük günün öncesinde Edirne'de İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinlikleri düzenlendi. İstanbul'un fethi Edirne'den başlar temalı programda Büyük Fetih Yürüyüşü konserler ve drone gösterisiyle başladı.

0: Fatih Sultan Mehmet at üstünde canlandırıldı. Gökyüzünde fetih temalı figürler oluşturuldu. Asırlar öncesinin atmosferi yeniden yaşatıldı. İstanbul'un fethi Edirne'den başladı. Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapan Edirne, İstanbul'un fetih coşkusuna ev sahipliği yaptı. Edirne Valiliği, İstanbul'un fethi Edirne'den başlar etkinliği düzenledi.
1: İstanbul'un fethi Edirne'den başlar temasıyla düzenlenen etkinlikte işte Fatih Sultan Mehmet ve askerleri İstanbul'a fetih yolculuğuna çıktı. Kalabalık bu coşkuya ortak oluyor.
2: Ben de Çandarlı Halil'im. Yani bu organizasyon bizim için gurur kaynağı. İnşallah bizden sonrakiler de yine devam ederler.
0: Temsili fetih ordusu Atatürk Bulvarı'ndan hareket etti. Yürüyüş Selimiye Camii önüne kadar sürdü.
1: İstanbul'un fethinde kullanılan o devasa şahi topları gösteride yer alıyor. İşte askerler bu şahi topları çekerek alandan ilerliyor.
3: Biz ulemayız. Burada tabii şehrimizde, Edirne şehrinde Osmanlı'nın ayak seslerini duymak, Osmanlı'yı böyle bize hatırlatan etkinliklerin olması çok güzel.
0: Ortaya renkli görüntüler çıktı. 1000 drone'la görsel şölen hazırlandı. Gökyüzünde fetih temalı figürler oluşturuldu. Etkinlik konserlerle son buldu.
4: O mübarek bayrak, işte bu bayrak.
5: Ve bu dilimi noktalıyoruz. Yayınımız Airport programıyla devam edecek. Saat başında yeniden buradayız. Görüşmek dileğiyle.

Güntay Şimşek'in hazırlayıp sunduğu Havacılık ve Seyahat Dünyası'nın ekranı Airport'tan merhaba. Havacılığı yeni bir döneme hazırlanıyor. Yapay zekadan dijital kimliğe, biyometrik geçişlerden yeni nesil havalimanlarına kadar sektörün geleceğini şekillendirecek başlıklar ACI World'un 2030 ajandası raporunda yer aldı. Önümüzdeki 20 yılda havacılığı neler bekliyor? İstanbul bu büyük dönüşümün neresinde olacak? Airport araştırdı. Airport'un Japonya'nın Kansai bölgesindeki yolculuğu sürüyor. Osaka'nın modern yüzünden geleneksel sokaklarına uzanacak, dünyaca ünlü Sakai bıçaklarının yapım hikayesine tanıklık edeceğiz. Programımızın konuğu TEİ Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Öztürk. Türkiye'nin havacılık motorlarındaki hedeflerini, savunma sanayindeki yeni dönemi ve kritik projeleri konuşacağız. Türkiye'nin havadan yangınla mücadele filosu yeni sezona hangi güçle giriyor? Filoda kaç uçak, helikopter ve İHA görev yapacak? ABD'nin yeni nesil eğitim uçağı T-7A Red Hawk neden kritik görülüyor? Seri üretim kararı, Hürjet'in yer aldığı küresel rekabeti nasıl etkileyebilir? Gökyüzünün gündemi ve havacılık dünyasından çok daha fazlası birazdan Airport'ta. Airport başlıyor.

Bugün yılda yaklaşık 10 milyar insanın kullandığı dünya havalimanları tarihlerinin en büyük dönüşümüne hazırlanıyor. Yapay zekadan biyometrik geçişlere, hidrojen altyapısından dijital kimlik sistemlerine kadar havacılıkta yeni dönem başlıyor. Dünya havalimanlarını temsil eden ACI World tarafından yayımlanan Politika Gündemi 2030 raporu, küresel havacılık sektörünün önümüzdeki 20 yılda karşı karşıya kalacağı büyük dönüşümü gözler önüne seriyor. 2030 ajandasında dikkat çeken ilginç hususlar var. En dikkat çekici verilerden biri, küresel yolcu trafiğine ilişkin projeksiyon. ACI World verilerine göre dünya genelinde havalimanlarını kullanan yolcu sayısı 2025 yılında 9,8 milyara ulaştı ve pandemi öncesi seviyeleri aştı. Ancak asıl büyük büyümenin önümüzdeki 20 yılda yaşanması bekleniyor. Tahminlere göre küresel yolcu sayısı 2045'te 18,8 milyara yükselecek. Bu rakam 2024 seviyesinin yaklaşık 2 katı anlamına geliyor. Dünyanın büyük havalimanları artık pistten çok zaman yönetimiyle yarışıyor. Havacılığın önündeki en büyük risklerden biri de kapasite sorunu. Çünkü mevcut havalimanları büyüyen yolcu trafiğini taşımakta zorlanabilir. 2040'a kadar havalimanı altyapısının geliştirilmesi ve modernizasyonu için yaklaşık 2,4 trilyon dolarlık yatırıma ihtiyaç duyuluyor. Bunun yaklaşık 731 milyar dolarlık bölümünü yeni havalimanı projeleri oluşturuyor. Kapasite yetersizliği nedeniyle 2040 yılına kadar 5,1 milyar yolcu taşınamayabilir. Her 1 milyon yolcu kaybı için yaklaşık 10 bin

2500 istihdam riske girebilir ve yaklaşık 346 milyon dolarlık da ekonomik kayıp oluşabilir. ACI World raporunda havalimanlarının artık yalnızca kamu altyapısı olarak değerlendirilmemesi gerektiğine de işaret ediliyor. Modern havalimanları artık ticaret merkezleri, ekonomik büyüme motorları, istihdam sağlayıcıları, lojistik üsleri ve turizm ekonomisinin temel taşıyıcıları haline geldi. Bu nedenle ACI World, hükümetlerden daha esnek ve yatırım dostu düzenleyici çerçeveler oluşturmasını istiyor. Rapor, küresel havacılığın en büyük darboğazlarından biri haline gelen slot sisteminin de modernize edilmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Özellikle Londra Heathrow, Dubai, İstanbul, Singapur Changi ve New York JFK gibi yoğun merkezlerde mevcut slot tahsis sisteminin yoğun talebi yönetmekte zorlandığı belirtiliyor. Gelecekte slot tahsis sistemlerinin daha esnek, daha şeffaf, rekabeti artıran ve uzun vadeli bağlantısallığı destekleyen bir yapıya dönüştürülmesinin gerekliliği ifade ediliyor. THY'nin büyüme planları, transit yolcu trafiği ve artan küresel bağlantı talebi İstanbul'u yeni dönemin en kritik merkezlerinden biri haline getirebilir. 2030 ajandası havalimanlarında dijital dönüşümün hızlanacağını, biyometrik kimlik doğrulama, dijital seyahat belgeleri, temassız geçiş sistemleri ve yapay zeka destekli sınır kontrollerinin küresel standart haline geleceğini ortaya koyuyor. Devletlerden vize ve sınır geçiş süreçlerini sadeleştirmeleri istenirken, teknolojik çözümler sayesinde yolcu işlemlerinin büyük ölçüde hızlandırılabileceği belirtiliyor. Özellikle dijital seyahat kimlik sistemlerinin önümüzdeki yıllarda küresel seyahat deneyimini kökten değiştirmesi bekleniyor. Bugün dünya genelinde pilot açığı büyüyor. Teknisyen bulmak zorlaşıyor. Hava trafik kontrolörleri yaşlanıyor. ACI World'e göre gelecekte yalnızca altyapı değil, pilot, teknisyen, hava trafik kontrolörü, güvenlik personeli ve yer hizmetleri çalışanı eksikliği de büyük risk oluşturacak. Bu nedenle havacılık sektöründeki kariyer imkanlarının genç yetenekler için daha cazip hale getirilmesi ve küresel eğitim yatırımlarının artırılması gerektiği vurgulanıyor. ACI World, güvenlik alanında da geleneksel yöntemlerin artık yeterli olmayabileceğini belirtiyor. Geleceğin havalimanlarında yapay zeka destekli güvenlik sistemleri, gelişmiş bagaj tarama teknolojileri, siber güvenlik merkezleri ve risk bazlı güvenlik uygulamaları ön plana çıkacak. Fiziksel ve siber tehditler artık birlikte ele alınacak. Havalimanları artık sadece yolcu taşımayacak. Aynı zamanda karbon emisyonuyla mücadele eden enerji merkezlerine dönüşecek. Raporun en önemli başlıklarından biri çevresel dönüşüm. Havalimanlarının 2050 yılına kadar net sıfır karbon hedefine ulaşılması için kritik rol oynayacağı belirtiliyor. Bu kapsamda havalimanlarında elektrikli yer hizmetleri araçları, yenilenebilir enerji sistemleri, sürdürülebilir havacılık yakıtı altyapıları, hidrojen yakıt hazırlıkları ve enerji verimli terminal projeleri yaygınlaşacak. İklim değişikliği havacılık operasyonları açısından doğrudan risk haline gelecek. ACI World'un raporu dünya havacılığının önümüzdeki 20 yılda kendi ivmesiyle değil alınacak kararlarla şekilleneceğini söylüyor. Yolcu sayısı artacak, teknoloji hızlanacak, rekabet sertleşecek. Ancak altyapısını zamanında büyüten, dijitalleşmeyi yöneten, insan kaynağını planlayan ve çevresel dönüşümü ertelemeyen havalimanları kazanacak. İstanbul'da Türk Hava Yolları'nın küresel ağı ve büyüyen kapasitesiyle bu yarışın doğal adaylarından biri.

kalbine yaptığımız yolculukta Osaka'daki keşfimize devam ediyoruz. Bir yanda tarihi kaleler, diğer yanda şehrin hiç durmayan enerjisi. Geçen hafta Osaka Kalesi'nden başlayıp Dotonbori'nin gündüz ve gece değişen ritmine tanıklık ettik. Hozenji Tapınağı'nın sakinliğinde soluklanıp Japon mutfağının en özel lezzetleriyle bu yolculuğun ilk adımını tamamladık. Şimdi ise Osaka'nın farklı bir yüzünü keşfetme zamanı. Kansai'deki keşif yolculuğumuzun ikinci bölümüne Mino Park'la başlıyoruz. Osaka'nın kalabalık ve hareketli şehir hayatından yalnızca kısa bir yolculukla uzaklaşmak mümkün. Şehir merkezine yaklaşık 30 dakika mesafede yer alan Mino Park, doğayla baş başa kalmak isteyenler için adeta bir kaçış noktası sunuyor. Parkın girişinden itibaren başlayan yürüyüş rotası ziyaretçileri ormanın içine doğru götürüyor. Yaklaşık 3 kilometrelik bu yol boyunca dereden akan su sesi eşliğinde ilerlerken şehirden tamamen uzaklaştığınızı hissediyorsunuz. Yol boyunca karşılaşılan büyük ağaçlar ve dinlenme alanları yürüyüşü daha keyifli hale getiriyor.

0: Minow Park'ın en önemli noktası ise yürüyüşün sonunda ulaşılan şelale. 33 metre yükseklikten dökülen bu etkileyici şelalenin özellikle sonbahar aylarında renk değiştirip kızaran yapraklarla birlikte kartpostallık görüntüler sunduğunu hatırlatalım. Parkta yürüyüş sırasında zaman zaman hayvanlarla karşılaşmak da mümkün. Doğal yaşamın bir parçası olan bu hayvanlar ziyaretçilere doğayla iç içe bir deneyim sunuyor.
1: Osaka'nın kalbi Osaka Station'dayız. Burası alışverişin, gastronominin ve kültürün kesiştiği büyük bir yaşam alanı. Biraz ötede ise Dotonbori var. Daha da ileri giderseniz Osaka Kesiri göreceksiniz ama bu bölge aynı zamanda modern mimariyle geleneksel ruhun yaşatıldığı bir alan olarak öne çıkıyor.
0: Osaka'nın şehir merkezi Japonya'nın en dinamik ve en canlı bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Modern gökdelenlerin yükseldiği sokaklar, neon ışıklarla aydınlanan caddeler ve günün hiçbir saatinde durmayan şehir hayatı. Osaka'yı diğer şehirlerden ayıran en belirgin özellikler arasında yer alıyor. Şehrin kuzeyinde yer alan Umeda bölgesi ise bu hareketliliğin en yoğun hissedildiği nokta. Osaka Station çevresinde günün her saatinde süren insan trafiği, iş merkezleri ve gökyüzüne uzanan yapılar şehrin temposunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Osaka şehir merkezinde yürürken her köşede farklı bir detayla karşılaşmak mümkün. Sokak aralarında yer alan küçük restoranlar, dev dijital ekranlarla kaplı binalar ve kat kat yükselen teknoloji mağazaları modern Japonya'nın şehir yaşamını gözler önüne seriyor. Bu keşif sırasında özellikle elektronik ve teknoloji mağazalarında Japonya'nın yenilikçi yüzüne yakından tanıklık ediyoruz. Osaka aynı zamanda Japonya'nın yemek kültürüyle öne çıkan şehirlerinden biri. Sokak lezzetlerinden geleneksel restoranlara uzanan geniş yelpazesiyle şehir, ziyaretçilerine sadece yemek değil, aynı zamanda güçlü bir gastronomi deneyimi sunuyor. Alışveriş açısından da oldukça zengin olan Osaka'da uzun alışveriş caddeleri, butik mağazalar ve büyük alışveriş merkezleri günün her saatinde canlılığını koruyor. Bu şehirde hayat durmuyor, sadece farklı ritimlerle akmaya devam ediyor. Kishiwada Danjiri Matsuri, Osaka'nın geleneksel yüzünü yansıtan en etkileyici etkinliklerden biri. Geçmişi 300 yıl önceye dayanan festival aslında bereket ve iyi hasat dileğiyle ortaya çıkmış. Ancak bugün sadece bir ritüel olmanın ötesinde Osaka'nın en heyecanlı ve en enerjik festivallerinden biri haline gelmiş durumda. Osaka'ya bağlı Kishiwada kasabasında düzenlenen festivalin merkezinde Danjiri adı verilen dev ahşap yapılar yer alıyor. Tapınak formunda

da tasarlanan bu ağır ve süslü arabalar yüzlerce kişi tarafından çekiliyor. Dar sokaklarda yüksek hızla yapılan keskin dönüşlerse izleyenlere adeta nefes kesen anlar yaşatıyor. Her yılın Eylül ayında gerçekleşen festival için bir müze yer alıyor. Biz de festivalin ruhunu keşfetmek için Danjiri Müzesi'ni ziyaret ediyoruz. Yöresel Japon kıyafetiyle festivalin ritmine eşlik edip Danjiri kültürünü deneyimliyoruz. Danjiri Müzesi yaklaşık 300 yıllık geçmişe sahip bu festivalin tarihini, ritüellerini ve toplumsal önemini modern sergileme teknikleriyle aktarıyor. Sergi alanlarında yer alan kostümler, fenerler ve çeşitli festival ekipmanları ise Danjiri'nin yalnızca bir etkinlik değil, aynı zamanda güçlü bir toplumsal dayanışma ve mahalle kültürü olduğunu gözler önüne seriyor. Osaka'ya bağlı Kishiwada'daki keşfimiz sırasında rotamızı bölgenin en önemli tarihi yapılarından biri olan kaleye çeviriyoruz. Yüzyıllardır ayakta kalan bu yapı, Japonya'nın feodal geçmişini günümüze taşıyan önemli simgelerden biri olarak öne çıkıyor. Kaleye yaklaştığımızda ilk dikkat çeken detay, taş duvarlar ve yapıyı çevreleyen su hendekleri oluyor. Savunma amaçlı inşa edilen bu yapı, geçmişte yalnızca bir askeri üs değil, aynı zamanda bölgenin yönetim merkezi olarak da kullanılmış. Ahşap mimarinin hakim olduğu yapıda kalın kirişler, dar geçişler ve yukarı doğru yükselen katlar dönemin mimari anlayışını net bir şekilde hissettiriyor. Yapının her köşesinde işlevselliğin ön planda tutulduğu sade bir estetik dikkat çekiyor. Ve en üst kata ulaştığımızda Kishiwada şehri tüm açıklığıyla karşımıza çıkıyor. Modern şehir dokusuyla tarihi kalenin oluşturduğu kontrast, Japonya'nın geçmiş ve bugünü nasıl iç içe yaşattığını ortaya koyuyor. Osaka'ya bağlı Sakai, yüzyıllardır Japonya'nın en önemli bıçak üretim merkezlerinden biri olarak biliniyor. Biz de geleneksel el işçiliğiyle üretilen Sakai bıçaklarının nasıl yapıldığını öğrenmek için bir atölyeye konuk oluyoruz. Sakai'de bıçak üretiminin kökeni 16. yüzyıla kadar uzanıyor. Bir dönem samuray kılıçlarının imal edildiği bu şehirde zamanla mutfak bıçakları ön plana çıkmış. Bugünse Japonya'daki profesyonel şeflerin büyük bölümü bu geleneksel yöntemlerle üretilen bıçakları tercih ediyor. Bölgedeki atölyelerde üretim süreci hala ustadan çırağa aktarılan yöntemlerle devam ediyor. Bir Sakai bıçağı geleneksel olarak demirci, bileyici ve sap ustası olmak üzere 3 farklı zanaatkarın emeğiyle ortaya çıkıyor. Ancak bazı ustalar bu 3 aşamayı da tek başına üstlenerek bıçağı baştan sona kendileri üretebiliyor. Çeliğin yüksek ısıda dövülmesiyle başlayan süreç hassas bileme işlemiyle devam ediyor ve son olarak sapın takılmasıyla tamamlanıyor. Atölye ziyaretimiz sırasında yapımcımız Güntay Şimşek, ustalardan bıçak yapımının inceliklerini öğreniyor. Çeliğin nasıl şekillendirildiğini, bıçağın nasıl keskinleştirildiğini yakından gözlemliyor. Kendi adını bıçağın üzerine kazıyarak bu deneyimi kalıcı hale getiriyor. Sakai bıçakları ince yapıları ve yüksek keskinlikleriyle öne çıkıyor. Bu özellikleri sayesinde özellikle sushi ve sashimi hazırlığında büyük hassasiyet sağlıyor. Ancak bu keskinlik aynı zamanda dikkatli kullanım ve özenli bakım gerektiriyor. Bugün Sakai'de üretilen bıçaklar geleneksel Japon zanaatının modern dünyadaki en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor. Kansai bölgesindeki keşif turumuza Osaka'ya bağlı Sakai'de yer alan Daisen Park'la devam ediyoruz. Doğayla tarihin iç içe geçtiği özel alanlardan biri olan park, şehir merkezine yakın konumuna rağmen sakin atmosferiyle öne çıkıyor. Yürüyüş yolları, Japon bahçeleri ve geniş çim alanlarıyla ziyaretçilerine huzurlu bir ortam sağlayan parkta doğanın farklı tonlarını bir arada görmek mümkün. Daisen Park'ı farklı kılan unsurlardan biri ise park

içinde gerçekleştirilen sıcak hava balonu deneyimi. Kontrollü şekilde yere bağlı olarak yükselen balon, ziyaretçilere yaklaşık 100 metre yükseklikten eşsiz bir manzara sunuyor. Bu noktadan bakıldığında hem parkın yeşil dokusu hem de çevredeki tarihi kofun mezarları net bir şekilde görülebiliyor. Osaka'nın güneyinde yer alan Kawachinagano, Japonya'nın geleneksel yaşam kültürünü yakından deneyimleyebileceğiniz özel bölgelerden biri olarak öne çıkıyor. Bu bölgede bulunan Tenku restoransa modern şehir hayatından uzak, otantik atmosferiyle dikkat çekiyor. Geleneksel Japon mimarisiyle inşa edilen ve geçmişten günümüze korunarak ulaştırılan Tenku restoran, ziyaretçilerine adeta zamanın yavaşladığı bir ortam sunuyor. Ahşap detayların ön planda olduğu mekanda, tatami üzerinde kurulan sofralar ve sade tasarım, Japon kültürünün yalın estetiğini yansıtıyor. Özenle hazırlanan yemekler, hem sunumları hem de tatlarıyla Uzak Doğu mutfağının inceliğini ortaya koyuyor. Osaka'da ikinci gün doğanın içinde başlayan yolculuk şehrin temposunda devam etti ve geleneksel Japon kültürünün izleriyle tamamlandı. Ama Kansai henüz bitmedi. Sırada Japonya'nın ruhunu taşıyan şehir var. Tapınakları, bahçeleri ve yüzyıllardır değişmeyen yaşamıyla Kyoto. Bir sonraki bölümde bu kadim şehrin izini süreceğiz.

0: Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Önemli bir konuğum var. Birçok alanda yetkinliği olan ve birçok alanda uzmanlığı olan değişik görevler üstlenmiş bir isim. TEİ Yönetim Kurulu Başkanı, TUSAŞ Yapısallardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Fahrettin Öztürk'le birlikteyiz. Fahrettin Hocam merhaba.
1: Merhabalar.
0: Şimdi hocam çok geniş bir yelpazede görev alanınız var. Özellikle TUSAŞ Yapısallardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı başlı başına derya iken siz üzerine TEİ Yönetim Kurulu Başkanlığı da aldınız ki bu da Türkiye'nin en önemli motor serüvenini yaşadığımız, ürünler çıkardığımız, en son Gökbey'e takıp test etmeye başladığımız bir kurum. Şu yapısallardan başlayabilir miyiz? TUSAŞ olarak yapısallarda özellikle de küresel ölçekte önemli görevleriniz var. Airbus'a, Boeing'e ürün üretiyorsunuz. TUSAŞ'ta yapısallar olarak neler yapıyorsunuz?
1: Şimdi yapısal genel müdür yardımcılığı dediğimiz zaman TUSAŞ'ın bir uçağın bütün gördüğümüz fiziksel aksamının üretildiği bölüm. Yani üretim yapıyoruz. TUSAŞ'ın gördüğümüz bütün hava araçlarının üretimi havacılık yapısallarının uhdesi altında biz üretiyoruz ve ürettiriyoruz. Şimdi biz şöyle üretiyoruz. Kendi fabrikamızda üretimimiz var. Artı yardımcı sanayi dediğimiz yardımcı sanayiyle beraber
0: yani ekosistemi de kuruyoruz.
1: Ekosistemi de kurduk. Yani biz beraber üretiyoruz ve ürettiriyoruz.
0: Özellikle en önemli konu şu günlerde zaten Kaan'dı. Onun yapısal tarafını önemli olan da hallettiniz.
1: Tabii biz Kaan'ın ve Hürjet'in ilk ben eskiden prototip genel müdür yardımcısıyken evet. De ilk üretimini üstlenen grubun
0: i̇lk
1: başındaydım.
0: İlk prototipi yapan
1: grubun başındaydım. Biz Kaan'ı da Hürjet'i de Atakiki'yi de Özgünleri biz üretmiştik. Şimdi üretimle yine devam ediyoruz. Üretimler devam ediyor. Ama bunun yanında da ticari alanda da çalışmalarımız devam ediyor. Airbus'a, Boeing'e, Sikorsky'ye ve diğer Leonardo gibi şirketlerin hepsine üretim yapıyoruz. Aslında biz iki noktayız. Hem OEM'iz.
0: Evet, kendi OEM'i açın biraz.
1: Tabii hem kendi özgün ürünlerimiz var. Yani
0: evet,
1: bizim yani Kaan'ımız var.
0: Kendi platform ürünlerimiz var.
1: Kendi platformlarımız var. Aynı zamanda da
0: platform üretenlere.
1: Aynı zamanda diğer dünyadaki havacılık devlerine de tedarikteki baş tedarikçiyiz. Yani Tier 1 dediğimiz birinci derecede onlara doğrudan üretim yapan tedarikçiyiz.
0: Bu Tier 1 tarafı da önemli çünkü uzun yıllar Türkiye olarak Tier 1 değildik.
1: Tabii,
0: yakın
1: mesela,
0: bir zamanda bu ne diyelim upgrade ettik kendimizi.
1: Evet. Siz yani aslında son dönemde Airbus'la ilgili

0: daha önceleri Airbus'a tirman olarak üretim yapmıyorduk yani. Daha çok bir başka bir firmaya gönderiyoruz. Üzerinde. O firmadan komponent haline getiriliyor ve daha sonra da Airbus'a gönderiliyordu. Şu anda biz doğrudan Airbus'un parçalarını üretiyoruz. Hatta son 2 yıl içerisinde TUSAŞ olarak 2 ödüle layık görüldük. Önemli ödüller
1: bunlar. Birini yakında aldınız.
0: Evet, çok yakında. Extra Mile ödülü aldık Hamburg'daki Aerostructure gününde. Bu çok önemli. Yani TUSAŞ bir dünya şirketi ve dünyada en önemli bir OEM'in en önemli tedarikçisi. Ve bu anlamda aslında güzel gelişmeler yaşıyoruz. Firma olarak yani hemen hemen dünyada en çok rağbet gören uçakların birçok parçasını, komponentini üretiyoruz. Evet. Ve her geçen gün de ürettiğimiz parça sayısı artıyor. Bu yüzden de kapasite artırmaya çalışıyoruz.
1: Büyüyorsunuz.
0: Kapasiteyi de yardımcı sanayimizle artırıyoruz. Yani bu önemli bir nokta. Ekosistemimizi geliştiriyoruz. Türkiye'nin her noktasında, her şehrinde, birçok şehrinde üretim tesislerimiz var. Yardımcı sanayimiz var.
1: Boeing'de de mesela çok yakın ilişkiniz var. Onlara neler üretiyorsunuz?
0: Ya aslında şöyle, Boeing'in hemen hemen bütün uçaklarında parçamız var. Yani evet. Bütün hem dar gövde hem geniş gövde uçaklarında biliyorsunuz Spirit'le Boeing birleştikten sonra...
1: Tam ben soracaktım, evet. Sorunlar ya, yaşadılar. Yani, evet.
0: Ama şöyle, onlar birleşmeden sonra biz Spirit'in belki izleyicilerimiz veya dinleyicilerimiz biliyordur. En büyük tedarikçisiydik. TUSAŞ, evet. Spirit'in en büyük tedarikçisiydi. Şu anda Spirit de Boeing'e katıldığı zaman Boeing'in de en büyük tedarikçiler arasına girdik. Bazen ben pilotlarımızla da uçak görevlileri, kabin memurlarla da konuşuyorum. Biliyor musunuz diyorum, bu uçakta şu parçaları biz üretiyoruz diye. Onlar farkında değiller, bilmiyorlar yani bizim ürettiğimizin Ankara'da üretildiğinin. Ve çok ciddi manada da gelirimiz var. Yani düzenli bir gelirimiz var ve gelirimiz de her yıl artıyor. Ve yıllara sari olarak da backlog'umuz çok fazla, çok fazla kontratımız var. Geçen yıl yardımcı sanayi firmalarına milyonlarca dolarlık iş verdik ve bu hacim de her yıl %50 oranında artıyor. Çok büyük bir rakam.
1: Şimdi hocam, TUSAŞ tarafında çok sayıda platform aracı var, ihracat var, hem de büyük ölçekte ses getiren ihracatlar oldu. Endonezya'ya, Kaan, İspanya'ya, Hürjet, yine Kaan'la ilgili gelişmeler var. Ama diğer tarafta da başında bulunduğunuz TEİ'nin geliştirmiş olduğu uçak ve helikopter motoru tarafı var. Türkiye'nin en kritik noktası. Burada durumumuz nedir? Türkiye'nin motor bağımsızlık hedefi noktasında neredeyiz?
0: Şimdi TEİ'miz de TUSAŞ'ımızın bir iştirakı, yani %50.52 hissesi TUSAŞ'a ait olan bir şirketimiz. GE ortaklığıyla beraber faaliyetlerini sürdürüyor. Tabii o da uçak motor parçaları anlamında dünyanın en önemli oyuncularından biri. Ve şunu çok gururla söylüyorum, GE'nin de ödül sahibi en önemli tedarikçisi.
1: Evet, bu yani tarafını bir, çok bilinmiyor ama önemli bir ihracat kalemi.
0: Evet, önemli yani TUSAŞ'ın da en büyük iştirakı.
1: Evet.
0: Ve bunun yanında bu yıllardır, 1985 kuruluş yılından bugüne kadar devamlı üretim yaptığı bir alan. Yani uçak motoru parçaları. Ama son yıllarda biliyorsunuz ki özgün motorlarımızın geliştirilmesi anlamında önemli adımlar atıldı. Birçok prototip üretildi. Bazı prototiplerimiz seri imalat aşamasına geldi. Sertifikasyon çalışmaları devam ediyor. Yani milli bağımsızlığımız yönünde, dışa bağımlılığı azaltmak yönünde önemli adımlar atıldı. Özellikle İHA motorları alanında bu başarıldı. Ve helikopter motorunda da sivil bir helikopter motorumuz, TS-1400'ümüz, evet, Gökbey için tasarlandı. Yerli ve milli imkanlarla üretimi gerçekleştirildi. Ve şu aşamada da sertifikasyon çalışmaları devam ediyor. Seri üretimi konusunda da adımlar hızla atılıyor. Ben bir fiil olarak, iki şirketin bir tarafta platform üreticisi olarak, evet, bu tarafta motor üreticisi olarak yapıştırıcı görevindeyim. Bütün toplantılara katılırım ve çok yakinen hem başkanlığımız hem genel müdürlerimiz yakinen takip ediyor. Ve önemli başarılar elde edildi. Biliyorsunuz ki en son Teknofest İstanbul'da da TF6000 motoruyla ilgili gelişmeleri gösterdik. Halkımızın huzurunda motoru çalıştırdık. Biliyorsunuz TF6000

0: Tufan ilk motorumuz. Aslında çekirdek güzel bir şekilde çalıştı. Gerekli itkiye ulaşıldı. Bu adım adım, kademe kademe 10.000-35.000'e doğru ilerleyecek ve Kaan'ın motorunu da gerçekleştirmiş olacağız. T'imiz de aslında çok önemli bir oyuncu haline geldi. O da aynı zamanda bir parça üreticisiyken, bir tedarik supplierken, tier 1'ken OEM oldu.
1: Evet.
0: Yani bu da
1: TUSAŞ hani, gibi.
0: TUSAŞ'ın aslında yaptığı şeyin benzerini yaptı.
1: Motor tabii tarafında yaptı.
0: Ben de iki tarafı da bilen birisi olarak, yani platformları üreten birisi olarak, aynı zamanda da motor gelişmelerini yakinen takip ediyorum. Çünkü bu platformlara güç verecek itki sistemlerinin burada üretimi gerçekleştiriliyor. Yakinen takip ediyoruz. Hani projelerin deadline'larına, sürelerine, bütçelerine dikkat etmeye çalışıyoruz ve hani başarılı bir şekilde çalışmaların devam ettiğini söyleyebilirim. Belki biraz daha ivmelenmemiz gerekebilir. Daha da fazla ivmelenip çok kısa sürede ürünleri platformlarla buluşturmamız gerekiyor.
1: Hocam, motor teknolojisinde, havacılık denince motor teknolojisinde en kritik yer neresidir? Aşılması gereken, mesela malzeme bilimi tarafı da önemli.
0: Şöyle, üretimle ilgili sorunlarımız yok denecek kadar az. Daha çok malzeme, ileri malzeme teknolojileriyle ilgili, malzeme geliştirmeyle ilgili, kaplamalarla ilgili çalışmaların yapılması gerekiyor. Çünkü bu alanda daha fazla Ar-Ge, daha fazla araştırma yapılması gerekiyor ve bunun için de ülkemizin bir bütün olarak, yani sadece T'nin değil, arkasında araştırma merkezlerinin, mesela Marmara Araştırma Merkezi gibi TÜBİTAK'ın ve bunun yanında diğer üniversitede özel geliştirilmiş teknoloji merkezi, üniversitelerin bünyesinde ileri malzeme geliştirme teknolojileri, nikel alaşımları, yüksek alaşımlı çelikler, alaşımlar ve kaplama teknolojileri, boya teknolojileri gibi çalışmaları desteklenmesi gerekiyor. Araştırma merkezleri artı üniversiteler, bunların bir bütün olarak çalışması gerekiyor. Yani gelişmeler biliyorsunuz ki durmuyor. Gelişmeler devamlı takip edilmek zorunda. Sizin geliştirdiğinizin bir üstü geliştiriliyor. Siz geride kalmamanız gerekiyor. Sizin daha iyisini geliştirmeniz gerekiyor. Aslında teknolojiyi takip eden değil, teknolojiyi lead eden, yani teknolojiye liderlik eden konumda olmanız gerekiyor. Bunun için ekosistemin, buradaki ekosistem, üniversiteler, araştırma merkezleri ve OEM'lerin beraber ve KOBİ'ler. KOBİ'leri de ben daha çok, KOBİ'ler çünkü teknoloji geliştirme anlamında önemli kuruluşlar, ileri teknoloji. Onların bir bütün halinde çalışarak bu motorları istenilen seviyede, istenilen kalitede ve performansa getirme yönünde ortak adım atmaları gerekiyor. Ben bu anlamda daha fazla birlikte çalışılması gerektiğine inanıyorum.
1: Üniversitelerde veyahut da TÜBİTAK gibi araştırma yapan merkezlerde bu işleri yapıyoruz da, insan kaynağı anlamında mesela malzeme bilimi önemli dediniz. Malzeme bilimine yönelik mesela eleman yetiştirmek için üniversitelerde bölümler veya buna yönelik adımlar var mı? Yahut da
0: aslında şöyle,
1: insan kaynağında nerede sıkıntı yaşıyorsunuz?
0: Aslında şöyle, Türkiye'de 200'den fazla üniversitemiz var. Tabii belli alanlarda da belli alanlar oluşturuldu. O alanlarla ilgili araştırma merkezleri kuruldu, bölümler açıldı. Bir çalışma yapılıyor. Ama şu an itibariyle ihtiyaç duyduğumuz her alanda nitelikli insan kaynağımız yok. Ve bunun da belli bir olgunluğa gelebilmesi için belli bir zamana ihtiyacımız var. Yani bu yetiştirme süreci kolay olmuyor. Yani siz buna çaba sarf etmeniz gerekiyor ki bu meyveleri alabilirsiniz. Sonra ikinci sıkıntılı nokta, yetiştirdiğiniz insanları tutmanız gerekiyor. Yani o insanlar yetiştirildikten sonra eğer kalıcı olmazlarsa o kurumda, o da ciddi bir zafiyete sebep oluyor. Aslında savunma sanayinin asıl temellerini insan kaynağı oluşturuyor. Altyapıyı bir şekilde borç alarak, kredi çekerek veya finansal gücünüzün tamamını bu noktaya kullanarak geliştirebilirsiniz. Ama insansız, nitelikli insansız, bilim insansız, araştırmacısız bu tesisler bir anlam ifade etmiyor. Yani detay bilgiye hakim olmanız gerekiyor. Genel bilgiler sorunlarınızı çözmüyor. Yani atom seviyesine inip o malzemenin karakterizasyonunu yapmanız gerekiyor. Çünkü bir malzeme 200 saat dayanırken

0: aynı malzeme farklı prosesler sonra 2000 saat dayanabiliyor. Bir motor 1000 saat uçarken diğer motor 8000 saat uçabiliyor. Görünmezlikle ilgili mesela boyalar, kaplamalar çok kritik. Efendim orada kullanılan altyapı, malzemenin içeriği, kalitesi, radar soruculuğu bunların hepsi önem arz ediyor ve bunlar projenin başarısında en önemli etkenler. Yani bunları kontrol altında tutabilmeniz gerekiyor. Yani ve bunlar hepsi çok disiplinli çalışmalar. Yani bu çalışmalar sadece bir mühendislik dalının konusu değil. Bunlar birçok mühendislik dalının beraber çalıştığı konular ve şuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani multidisiplin, çok disiplinli çalışmayı öğrenmemiz, birlikte çalışma kültürünü oluşmamız gerekiyor.
1: Başarılar diliyorum. Hem TEİ tarafında, hem TUSAŞ, hem İTÜ, yani bir yandan da insan kaynağı yetiştiriyorsunuz.
0: Evet, oradan vazgeçmiyoruz.
1: Evet, yani oradan vazgeçmeyin çünkü siz altını çiziyorsunuz.
0: Ya
1: ne kadar gerekli olduğunu.
0: Ben genelde en fazla gurur duyduğum iki konu vardır. Biri öğrencilerimdir. Yani onları iyi yerlerde görünce, şu anda benden doktora almış 4 tane profesör arkadaşımız var. Yani full profesör. İkincisi de ben ürünlerimizi görünce çok mutlu oluyorum. Bir, yani birisi canlı, biri cansız.
1: Evet.
0: Önemli, çok kıymetli. Yani
1: bir,
0: bunu
1: bir kıymetli
0: da,
1: bir şey daha var. Bir de yazıyorsunuz, kitaplarınız var. Haber Ayran'ın yazıları oradan da
0: tabii,
1: başka kitaplarda çok sayıda
0: ya üretiyorsunuz. Aslında bu yazdığımız köşe yazılarından şu an itibariyle 5 kitap oluştu. Bunun 3'ü basıldı. İkisi de basılmak üzere. Bütün herkese, destek olanlara teşekkür ediyoruz. Bütün izleyicilerimize, dinleyicilerimize selam ve saygılarımı sunuyorum.
1: Hocam biz de teşekkür ediyor. Tekrar başarılar diliyoruz. TUSAŞ, TEİ, İTÜ, Haber Ayro, yazarlık, bütün serüvenlerinizde başarılar.
0: Teşekkür
1: çok
0: ediyorum.
1: Çok yoğun çalışıyorsunuz. Bir de zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.

Türkiye'nin havadan yangınla mücadele filosu yeni sezon için göreve hazır. Ankara'da düzenlenen orman yangınlarıyla mücadele sezon başlangıç töreniyle bu yıl görev yapacak hava araçları ilk kez toplu olarak sergilendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü son yıllarda büyüttüğü hava filosuna bu yıl 2 adet Air Tractor 802 tipi yangın söndürme uçağını daha ekledi. Verilen bilgiye göre 2026 yangın sezonunda filoda toplam 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA hizmet verecek. ABD Hava Kuvvetleri Boeing tarafından geliştirilen yeni nesil eğitim uçağı T-7A Red Hawk için seri üretim onayı verdi. İlk etapta 14 adet uçak için düşük oranlı seri üretim sözleşmesi imzalandı. TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürjet'in rakipleri arasındaki T-7A, ABD'nin 1960'lardan beri kullanılan T-38 eğitim uçaklarının yerini alacak. Yeni platform, dijital tasarım altyapısı, gelişmiş kokpit sistemleri ve modern savaş uçaklarına uyumlu eğitim kabiliyetiyle öne çıkıyor. Program kapsamında toplam 351 uçağın tedarik edilmesi planlanıyor. İlk operasyonel kabiliyeti ise 2027 yılına doğru kazanılması hedefleniyor.

0: bu takım ruhu, bu mücadele, bu tutku bizden.
1: Serinliği de Sarıyer'imizden.
0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. Saatler 13'e geliyor. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti gençlik kolları tarafından Kocaeli'de düzenlenen bir gençlik şöleni programında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye vardı. Terörsüz bölge vizyonu istiyoruz dedi.
1: Türkiye'yi aydınlık yarınlarıyla buluşturacak gençler burada.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de gençlerle buluştu, önemli mesajlar verdi.
1: Karşımda mazinin birikimini bugüne taşıyan, Türkiye'nin istikbalini var gücüyle omuzlayan kararlı bir gençlik görüyorum.
2: AK Parti gençlik kolları tarafından Kocaeli'de düzenlenen bir gençlik şöleni programında konuşan Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefine değindi.
1: Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizin için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz. Bu ülkede artık annelerin yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi. Sizi aparat olarak kullanmak isteyenlere müsaade etmeyin dedi.
1: Sizi kirli ve karanlık siyasi emelleri uğruna aparat olarak, kaldıraç olarak, manivela olarak kullanmak isteyenlere müsaade etmeyin. Sizi zayıflatmaya, zayıf göstermeye çalışanlara hiçbir surette kulak asmayın.
2: Erdoğan eski Türkiye'yi hatırlattı. Bu ülkenin gençlerini sağcı solcu diyerek birbirine düşman ettiler dedi.
1: Bu ülkenin gençlerini kimi zaman sağcı solcu diyerek, kimi zaman Türk Kürt diyerek, kimi zaman Alevi Sünni diyerek, kimi zaman da ilerici gerici diyerek birbirlerine düşman ettiler. Bu ülkenin evlatları arasında fırsat eşitliğini tam manasıyla biz sağladık.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler istihbarat ve güvenlik birimlerinin silah bırakmaya ilişkin hazırlayacağı raporda. Bu ay içinde sunulması beklenen rapora göre yol haritası belirlenecek. Süreç beklenen aşamadaysa yasal ve idari adımlar atılacak.
3: Gözler istihbarat kurumlarında silah bırakmaya ilişkin rapor gelecek. Ardından idari ve hukuki adımlar hayata geçecek. Terörsüz Türkiye süreci en kritik kavşakta. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 18 Şubat'ta ortak raporunu tamamladı. Şimdi idari ve hukuki adımların atılması bekleniyor. Ancak bu adımlar için temel şart silah bırakma. Silah bırakmanın da güvenlik ve istihbarat kurumlarınca oluşturulan mekanizma tarafından teyit ve tespiti gerekiyor. Mekanizma sahadaki çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre bu ay içinde beklenen raporun güvenlik ve istihbarat kurumlarınca tamamlanması bekleniyor. Rapora göre silah bırakma beklenen aşamaya ulaşmışsa yasal adımlar için Türkiye Büyük Millet Meclisi harekete geçecek. Öncelik müstakil yasada olacak. Terör örgütü mensuplarının geri dönüşünün bu yasayla düzenleneceği ifade ediliyor. Ayrıca müstakil yasa bundan sonra atılacak adımlar içinde bir dayanak oluşturacak. Çıkarılacak yasalar müstakil yasaya atıfta bulunacak.

0: Ancak sadece yasal adımlar atılmayacak. Gerek görüldüğü takdirde idari düzenlemeler de yapılacak. Bazı konulara kararnamelerle de çözüm getirileceği belirtiliyor.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta ilk 5 maddesi kabul edilen varlık barışı teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Çarşamba günü ise grup toplantıları yapılacak.
0: Varlık barışı teklifi, komisyon çalışmaları, grup toplantıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi yine yoğun bir haftaya giriyor. Genel kurulda ilk 5 maddesi kabul edilen yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesine yönelik vergi düzenlemesi ele alınacak. Teklifle kurumlar vergisinde %25 olan genel kurumlar vergisi oranı imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumlar için %9'a, diğer ihracatçı kurumların kazançlarına uygulanan kurumlar vergisi %14'e indirilecekti. AK Parti'nin önerisiyle bu düzenlemeden vazgeçildi. Bunun üzerine teklifte yapılan değişiklikte sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin üretim ve zirai üretimden elde ettikleri kazançlarda kurumlar vergisi %25'ten %12,5'a indirilecek. 31 Temmuz 2027'ye kadar yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirenlere %5'e kadar kademeli vergi oranları uygulanacak. Sıfır vergi de mümkün olabilecek. Vergi ve kamu borçlarının yapılandırılmasında azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılacak. Teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilecek. İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösteren kurumların elde ettiği kazançlarda indirim oranı %50'den %100'e çıkarılacak. Ayrıca Meclis Dışişleri Komisyonu da 5 uluslararası anlaşmayı görüşecek. Dilekçe Komisyonu ile İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyon gündemindeki konuları ele alacak. Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü partisinin grup toplantısında milletvekillerine seslenecek.
1: Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başladı. Peki detaylar nasıl? Mahir Kılıç'tan alacağız. Mahir, sözü sana bırakıyorum.
2: Evet, öncelikle şunu ifade edelim. 17 Mayıs 22 Mayıs tarihleri arasında tüm emeklilerin bayram ikramiyeleri yatırılmış olacak. Yaklaşık 17 milyon emekliden bahsettiğimizi söyleyelim. 4000 liralık bir bayram ikramiyesi, bunun da kamuya maliyeti, devlete maliyeti yaklaşık 65 milyar TL olacak. Hemen bakalım kim hangi gün maaşını alacak. Buna göre SSK kapsamında maaşını 17-22 Mayıs tarihleri arasında alanlar ikramiyeleri kendi ödeme günlerinde alacak. Maaşını 23-24 Mayıs'ta alanlara 21 Mayıs'ta ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. Yine SSK kapsamında 25-26 Mayıs tarihlerinde maaşını alanlara ise 22 Mayıs tarihinde ikramiye ödemesi yapılacağını ifade edelim. SSK bu şekildeydi. Bağkurlu emeklilere baktığımızda ise Bağkur kapsamında maaş alan emeklilere ödeme günü 25-26 Mayıs olanlara 21 Mayıs'ta ödeme gerçekleştirilecek. Yine 27-28 Mayıs'ta emekli maaşını alan emeklilere ise 22 Mayıs'ta ikramiyenin yatırılacağını ifade edelim. Emekli sandığı kapsamında olan emekliler peki hangi gün bayram ikramiyesini alacak? Hemen ona da bakalım. Bu emeklilerimize de 20 Mayıs tarihinde ödemenin yapılacağını ifade edelim. Böylece bayramdan önce bütün emeklilere bayram ikramiyeleri yatırılmış olacak. Bir kez daha belirtelim. Yaklaşık 17 milyon emekliyi yakından ilgilendiren bir haber. 4000 TL'lik bayram ikramiyesinin tarihleri netleşti. 17-22 Mayıs tarihleri arasında bütün emeklilere bayram ikramiyesi 4000 TL olarak yatırılmış olacak. Bunun da kamuya devlete maliyeti yaklaşık 65 milyar TL. Geçtiğimiz Ramazan bayramında da aynı şekilde yine 4000 liralık ikramiye yatırılmıştı. İki bayramın toplamında ise 130 milyar lirayı aşan bir ödeme olduğunu ifade edelim. Bir kez daha altını çizelim. Emeklilere bayram ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak ve bayramdan önce maaşlarını almış olacaklar.
1: Teşekkür ediyoruz Mahir Kılıç. Emekliler için de detayları öğrenmiş olduk. Şimdi Orta Doğu'ya dönelim. ABD ile İran'ın müzakerelerin ikinci turu için masaya oturup oturmayacağı hala belirsiz. Ama ABD Başkanı Trump bir paylaşım yaptı. Saldırıların yeniden başlayabileceğinin sinyalini verdi. ABD basını ise İran'a yönelik saldırıların bu hafta başlayabileceği şekilde yapıldığını öne sürdü.
0: Savaşa mı dönülecek, masaya mı? Gözler bu sorunun yanıtına çevrilmişken ABD Başkanı Trump'tan fırtına öncesi sessizlik paylaşımı geldi. Tarafların müzakerelerin

0: ikinci turu için masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken, Trump soru işaretlerini artıran yeni bir paylaşım yaptı. Truth paylaşımında, Amerika'yı yeniden büyük yapalım yazılı bir şapka takan Trump, büyük bir savaş gemisinde resmedildi. İran bayraklı küçük teknelerle ABD savaş gemisinin yer aldığı yapay zeka ile hazırlanan görselde fırtına öncesi sessizlik ifadesi kullanıldı. Paylaşım, saldırıların yeniden başlayabileceği şeklinde yorumlanırken ABD basınında da benzer iddialar yer aldı. New York Times'ın haberine göre ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmak için yoğun hazırlık yürütüyor. Haberde, bu hazırlığın saldırıların bu hafta başlama ihtimaline karşı yürütüldüğü ve geçen hafta varılan ateşkesten bu yana görülen en ciddi askeri hazırlık olduğu kaydedildi. Trump, Çin ziyaretinin dönüşünde yaptığı yazılı açıklamada, İran'da küçük bir temizlik yapabiliriz demiş, İran'a kısa süre içinde büyük zarar verebileceklerini savunmuştu. ABD Savunma Bakanı Hegseth de Washington'ın gerektiği takdirde askeri adımları büyütmeye hazır olduğunun sinyalini vermişti.
1: Konuşacağız. Konuğumuz var. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Fatih Fuat Tuncer bizimle birlikte. Fatih Bey hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Tuba Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Şimdi ABD Başkanı Trump'ın son paylaşımı yine dikkatleri üzerine çekti. Savaşa geri mi dönülüyor sorusu gündemde. Biliyorsunuz günlerdir, haftalardır tartışılıyor. Masa yeniden kurulacak mı? Taraflar yeniden masaya oturacak mı diye. Ama bir yandan da New York Times'taki haber de ilgi çekici. Nisan ayından bu yana hazırlık çalışmaları, hazırlıklar en üst seviyedeymiş, en yoğun seviyedeymiş New York Times'ın haberine göre. Ve bu haftayı işaret ediyor, önümüzdeki haftayı. Trump Çin'den döner dönmez İran'a yönelik tehditlerinde vitesi yükseltti. Yaptığı açıklamalardan bunu anlıyoruz. Siz nasıl yorumlarsınız? Bu hafta kritik bir gelişme bekliyor musunuz?
2: Tabii şimdi Donald Trump'ın Çin ziyareti hemen arkasından işte bu yapay zeka destekli paylaştığı görsel fırtına öncesi sessizlik aslında merak uyandırdı. Hem işte dünya kamuoyunda hem de piyasalarda. Çünkü Orta Doğu ve küresel jeopolitik deyim yerindeyse tamamen kilitlenmiş durumda ve bunun bir kırılma noktası olup olmayacağı konuşuluyor. Ki biz şunu da biliyoruz, İran hattında uzun süredir işte görece bir ateşkes ama savaşın bitmemesi, enerji fiyatlarının içinde bulunduğu belirsizlik dünyayı deyim yerindeyse tetikte bırakmış durumda. Tabii mevcut durumu, perde arkasını, son gelişmeleri biz aslında birkaç ana başlık altında analiz edebiliriz. Galiba önce tartışmamız gereken bu fırtına öncesi sessizlik mesajı olsa gerek. İşte bir görsel paylaştı Trump. Görselde işte kendisi bir Amerikan donanma komutanıyla işte fırtınalı bir denizde, arkalarında İran ve Amerikan donanma gemilerinin olduğu bir dekor önünde görünüyor ve üzerindeki yazı fırtına öncesi sessizlikti. Aslında burada bir geçmişe bir atıf var diyebilirim Tuba Hanım. Çünkü işte Trump bu ifadeyi aslında ilk kez galiba yanlış hatırlamıyorsam DH operasyonları öncesinde kullanmıştı. Yani bu ifade işte Trump'ın literatüründe diplomasi bitti, askeri seçenek masada anlamına gelmekte diyebilirim. Tabii bir de işin karşılıklı hem İran tarafından hem de Amerika Birleşik Devletleri tarafından yürütülen bir psikolojik savaş boyutu var Tuğba Hanım. İşte özellikle İran tarafının paylaştığı videolar, görseller, işte Amerika'yı yendik, biz kazandık ki işte bunun Amerikan medyasında yer alması, Donald Trump'ın işte Amerikan medyasına deyim yerindeyse kızmasına, köpürmesine sebep olan yorumlara, işte satılık medya, kaybetmiş medya gibi, biz kazandık ama bizi kaybetmiş gösteriyorlar gibi. Tabii işin meselesine bu açıdan baktığımız zaman meselenin bir de psikolojik boyutu var ve Donald Trump yine verdiği bir mülakatta şunu söylüyor: eğer ateşkes bizim şartlarımızda olmazsa yakında İran'dan yükselen devasa bir parıltı, aslında bu İran'ın nükleer tesislerine atıf yaptığını biliyoruz. Devasa bir parıltı görebiliyoruz diyor ve tehdidin dozunu en üst seviyeye çıkarmış oluyor. Tabii bu mesajın Çin ziyaretinden sonra paylaşılıyor olması da ayrıca dikkat çekici. Tabii biz Xi Jinping ile Donald Trump'ın ne konuştuğuna dair biraz da Çin'in diplomasi politikası gereği, hani böyle çok açık Çin tarafından bir açıklama gelmediği için aslında hakim değiliz.
1: Ama bu da...

0: Bazı sinyaller verdi değil mi hocam Trump yaptığı açıklamalarda? Örneğin askeri yardımda bulunmayacak Çin dedi. Yine kendisinin İran'dan petrol alan Çinli şirketlere yaptırımları kaldıracağını belirtti. Yani Trump birazcık eli boş gitti, Pekin'den eli dolu dönmüş gibi mi anlamalıyız bu açıklamaları? Ne dersiniz?
1: Aslında Trump ve Trump'ın ekibinin genel verdiği mesaj bu. Pekin'den işte elimiz dolu döndük, Çin işte bizim dediklerimizi kabul etmek zorunda kaldı gibi. Ama bizim Çin seyahatini gözlemimiz sanki bunun olmadığı yönünde. Çünkü Çin hakkında şunu biliyoruz. Çin bu meseleleri kamuoyunda konuşmayı çok uygun gören bir devlet yapısına sahip değil. Ki Trump'ın bu çıkışı bence Pekin'den döner dönmez yapması tesadüf değil ki. Daha önceki Pekin ziyaretini biliyoruz ki ertelemek zorunda kalmıştı. Tam da İran meselesi sebebiyle ki Xi Jinping'le yapılan zirvede işte ana gündem Çin için her ne kadar ticaret savaşları ardından Tayvan olsa da aslında bence ana gündem İran ve İran'daki düğümdü. Çünkü Çin meselenin bir tarafı olmasa da meseleden en çok etkilenen taraf. Özellikle Venezuela sonrası İran'dan, Hürmüz'den çıkacak petrol Çin'in o devasa üretim hattı için bildiğimiz üzere hayati boyutta. Evet. Peki Çin'in pozisyonu ne dersek? Çin dediğim gibi İran'ın en büyük petrol müşterisi ve aynı zamanda da diplomatik hamisi konumunda ki bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nezdinde de böyle işte İlk ateşkes görüşmeleri başlamadan önce Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Hürmüz'le alakalı bir kararı getirmek istedi. Ama Çin ve Rusya vetosuyla karşılaştı. Bu da operasyonu, Amerika'nın yaptığı operasyonu uluslararası hukuk anlamında deyim yerindeyse kadük bir yerde bıraktı. Hani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bu tartışılamadığı bir karar alınamadı. Ama Çin'in şu anki önceliği aslında İran'ı korumak da değil, bence Çin'in kendi önceliği de mevcut yaşadığı ihracat krizini, enerji kaynaklı bu ihracat krizini atlatmak olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri ile daha önce imzaladığı Busan Anlaşması'nın da zarar vermemek ve küresel bir ekonomik depresyona da girmekten kaçınmak istiyor Çin. Onun için Çin biraz daha bekle ve gör politikası izleyecek gibi Tuğba Hanım.
0: Evet, bir yandan tabii İranlı yetkililerden de sık sık Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklamalar geliyor. O ücretli geçiş senaryosu başından beri konuşuluyor. Acaba o yakın zamanda hayata geçer mi? Bir yandan da Birleşmiş Milletler demişken Putin'in de yine Çin'e gitmesi bekleniyor. 19-20 Mayıs tarihlerinde Kremlin'den böyle bir açıklama geldi. Geçtiğimiz Aralık ayında Fransa Cumhurbaşkanı Macron gitmişti. Arkasından İngiltere Başbakanı Starmer gitmişti. Son olarak Trump gitti. Şimdi de Putin gidecek Çin'e. Bu kadar kısa aralıklarla Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu daimi 4 üyesini ağırlayan ilk ülke olacak Çin. Bunu sizce nasıl yorumlamak gerekir? Putin'in ziyaretinden sonra neler yaşanabilir?
1: Şimdi Tuğba Hanım çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Çünkü biz uluslararası ilişkilerin yeni bir evrene giriş yaptığını görüyoruz. Bu evrenin adı da Donald Trump evreni. Çünkü alışılageldik teamüllerin birer birer yıkıldığını görüyoruz. Ve artık Amerika'nın küresel liderliği noktasında ciddi bir tartışma var. Ve bizzat bu tartışmanın Çin veya Rusya tarafından değil de Amerika'nın müttefikleri tarafından yapılıyor olması Çin'in hem yükselen bir güç hem de işte dünyadaki işte o ince kritik güvenlik noktasında Çin'in önemli bir aktör haline yükseldiğini görüyoruz. Çünkü Rusya'nın da Batı müttefiklerine Ukrayna'da yürüttüğü bir savaş var Batı müttefiklerine karşı. Batı'nın Amerika'dan beklentileri noktasında birçok soru işareti var. Aslında herkes Çin'in pozisyonunu merak ediyor. Çünkü yayının başında dediğimiz gibi Çin oldukça kapalı bir ülke. Kimse Çin'in askeri gücü hakkında bir bilgisi yok. Ama biz şunu biliyoruz. Çin yumuşak gücüyle neredeyse tüm dünyayı çevrelemiş durumda. Ekonomik gücü üzerine işte yatırım ve teknoloji gücü anlamında Çin'in dünyada oldukça sözün geçtiğini ve bu söz geçişte Donald Trump gibi işte bir takım liderleri azarlayıp bir yaptırıma dönüştürmediğini biliyoruz. En azından şu ana kadar. Bu da Çin'e olan merakı tüm dünya açısından böyle bir ayakta tutuyor diyebilirim. Tabii Putin'in gitmesi ayrı bir

0: önem taşıyor. Çünkü Donald Trump İran'ı konuştuysa Putin'le muhtemelen hem İran'ı hem de Ukrayna meselesini konuşacaktır Çin'le. Ki işte tarihten beklenen işte Sovyetler Birliği Çin Halk Cumhuriyeti döneminde biliyorsunuz çevreleme politikası sonucunda Amerika Birleşik Devletleri Çin yaklaşmıştı birbirlerine 1970'lerdeki ping pong diplomasisiyle. Ama bugün bunun tersinin olacağı konuşuluyor. İşte Rusya ve Amerika yaklaşır ve işte Çin yalnızlaştırılır mı diye. Ama Donald Trump'a ben dünya liderlerinin bir anlam yükü yükleyemediğini görüyorum ve bu sebeple deyim yerindeyse Tuğba Hanım, herkes saatlerini, takvimlerini kurdu. Donald Trump'ın görev süresinin bitmesini bekliyor. Çünkü Hürmüz meselesi müttefiklerle konuşulmamıştı.
1: Evet.
0: Hürmüz ve İran meselesinin istişare edilmemesi dünyada çok büyük bir kriz üretti. Evet, Donald Trump ve İsrail bir savaşa girdi ama bu savaş Avrupa'da market fiyatı diyor. Bu
1: Evet.
0: savaş bütün Asya'daki üretim hattını etkiliyor. Ve tüm tarım piyasasını da etkileyen bir durum var. Benim anladığım işte Donald Trump'ın görev süresinin bitene kadar nasıl bir pozisyon alınacağı ve Batı'nın olası bir Donald Trump'la ayrışmada işte Çin'den negatif bir etki, deyim yerine ise bir saldırı, belki askeri saldırı değil ama Çin'in bunu bir fırsata dönüştürüp dönüştürmeyeceği yoksa küresel düzenin devamı için Çin'in deyim yerindeyse tüm dünya için kolaylaştırıcı bir aktör olup olmayacağı aslında tartışılıyor şu an tüm dünyada. Ve şu var, Çin aslında her zaman aynı Çin Tuğba Hanım, her zaman aynı yerde, aynı ilerleme boyutunda. Ama Donald Trump'ın Amerikan başkanı olması ve tüm
1: Evet.
0: alışılagelmiş temayülleri yıkması Çin'i daha önemli, daha merak edilen, daha kritik bir yere koyuyor. Bence Çin ekonomistin kapağında da gördüğümüz üzere bu meseleyi bir yandan mutlulukla izlediği gibi bir yandan da dikkatle takip ediyor diyebilirim.
1: Evet. Tabii. Peki sizce hocam son sorum olsun. Süremizin de artık sonuna geldik. Son 1-2 dakikamız. Tüm bunlara rağmen Trump ara seçim önündeyken muhalefet tam manasıyla sesini yükseltmişken İran'a olan saldırılar konusunda protestoların arttığı dönemde her şeye rağmen bu hafta yeniden düğmeye basar mı? Saldırılar yapılır mı? Beklentiniz var mı? Amerikan medyasında da çıkan haberler sizce doğru mu?
0: Tabii Tuba Hanım, Donald Trump'ın biz bu kaçıncı saldırı haberini alıyoruz? Birçoğu olmuyor, olmaz dediğimiz oluyor. Bir kere Donald Trump'ın en büyük özelliği bilinemezdi ama benim beklentim bu sıkışmışlık ve ara seçim öncesi Donald Trump'ı ya bir ateşkes ya da bir savaş. Yoksa bu belirsizlik Donald Trump'ı daha da
1: Evet.
0: eksiye götürüyor gibi görünüyor ki krizin en yüksek hattında ya biz çözümü görürüz ya da savaşı görürüz ama bu belirsizliğin devam etmeyeceği aşikar diyebilirim.
1: Bir yandan da son olarak şöyle bir bilgi geldi. Onu da paylaşmış olayım. Körfez ülkelerinde de durumlar karışık. Onlar da şüphesiz çok etkileniyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasından. Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılan açıklamaya göre bir son dakika bilgisi olarak da paylaşalım. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Barakah nükleer enerji santrali yakınına düzenlenen bir İHA saldırısı sonucu yangın çıktığı bilgisi var. Henüz tabii saldırı kim tarafından gerçekleşti net değil. Net bilgi yok elimizde ama bir İHA saldırısının olduğu ve bu saldırı sonucu da yangın çıktığı bilgisi geldi. Bu konuda ne düşünürsünüz? Şimdiden sanırım bölgede bir hareketlilik başladı diyebilir miyiz?
0: Tabii Tuba Hanım, şunu belirtmek gerekiyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin diğer Körfez ülkelerinden ayrıştığını net bir şekilde görebiliyoruz.
1: Ki
0: Önce
1: özür dilerim
0: OPEC'ten.
1: haberlerde de yine çıkmıştı, medyaya da yansımıştı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin gizliden İran'a karşı operasyon yürüttüğüne dair de Amerikan medyasında yine haberler vardı yakın zamanda.
0: Bunun yanında biliyorsunuz bir Netanyahu ziyareti skandalı da var. Birleşik Arap Emirlikleri önce yalanladı, sonra sessizliğe gömüldü ama bizzat İsrail devlet medyası veya resmi X hesapları bunu açıkladılar. Bu da Birleşik Arap Emirlikleri ile Körfez arasında tansiyonu yükseltmiş durumda. Tabii benim şu an beklentim hani direkt bir İran saldırısı değil, sanki biraz daha vekalet savaşlarının arttığını, savaşa geçiş öncesi işte İran'ın vekil güçlerinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne ki artık ne yazık ki Birleşik Arap Emirlikleri de İran tarafından İsrail'in bir vekil gücü olarak değerlendiriliyor. Çünkü İsrail'in artık

0: biz saldırmadık dediği birçok saldırı var ve bunları Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden yönettiği söyleniyor ki en son işte Irak'ta bir çölde çıkan İsrail üssü, gizli İsrail üssü ifşa olmuştu. Bu da muhtemelen İsrail'in Irak'tan yaptığı saldırıları bizim bakın İsrail'den herhangi bir füze, herhangi bir saldırı yapmadık demesinin yolunu açıyor ki şuna da şaşırmayız yarın öbür gün Birleşik Arap Emirlikleri içerisinde bir İsrail üssü kuruldu ve buradan saldırılar yönetilirse ki bu da Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail tarafından bir vekil güç haline getirildiğinin bence net işaretleri olacaktır.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Fatih Fuat Tuncer bizimle birlikteydi. Çok sağ olun hocam vakit ayırdığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Tuba Hanım.
1: Devam edelim sıradaki haberimizle. Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya birçok başkentte Nekbe'nin 78. yıl dönümü nedeniyle on binlerce kişi Filistin'e destek için sokaklara çıktı. Yürüyüşlerde Filistin bayrakları açıldı. Bazı kentlerde polis göstericilere sert müdahalede bulundu.
2: Binlerce kişi sokaklara çıktı, ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüdü. Zorla göçü protesto etti. Nekbe'nin 78. yıl dönümü etkinlikleri dünyanın çeşitli kentlerinde düzenlendi. Almanya'da polis anma etkinliğine sert müdahale etti. Filistinliler İsrail'in 14 Mayıs 1948'de kurulmasının ardından yaşanan zorunlu göçü Nekbe yani büyük felaket olarak tanımlıyor. O dönemde yüz binlerce Filistinli evlerinden çıkarıldı, yüzlerce köy ve kasaba yok edildi. Gazze'ye yapılan yeni saldırılar ve abluka Filistinliler tarafından Nekbe'nin devamı olarak görülüyor. Nekbe'nin yıl dönümünde dünyanın birçok başkentinde çeşitli yürüyüşler yapıldı. Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce gösterici, soykırımı durdurun, Filistin'e özgürlük ve İsrail'i silahlandırmayı durdurun yazılı pankartlar taşıdı. Yürüyüş sırasında yaşanan gerginlikte polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
3: Bugün halkımızın Filistin'de yaşadıkları, Lübnan'ın yaşadıkları, bölgenin yaşadıkları Nekbe'nin devamıdır.
2: Paris'te de on binlerce kişi Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Eyfel Kulesi'nde Filistin bayrakları açıldı. Nekbe'yi unutmuyoruz ve Filistin kazanacak sloganları atıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yürüyüşün adresi New York'tu. Kalabalık Washington Square Park'ta toplandı, yürümeye başladı. Yürüyüş Manhattan'da son buldu. Eylemciler Gazze'de yaşananların devam eden Nekbe olduğunu savundu. Amsterdam'da göstericiler Dam Meydanı'nda toplandı. Geri dönüş hakkını simgeleyen anahtarlar taşıyan eylemciler Gazze'deki saldırıları protesto etti. İngiltere'nin başkenti Londra'da ve Yunanistan'ın başkenti Atina'da da yürüyüşlerde İsrail'e silah satışının durdurulması ve Gazze'de ateşkes sağlanması çağrıları yapıldı.
1: İsrail'in katılımı nedeniyle protestoların gölgesinde gerçekleştirilen 2026 Eurovision şarkı yarışmasının kazananı Bulgaristan oldu. Tepkilerin odağındaki İsrail ise yarışmayı ikinci sırada tamamladı. Bu sonuç İsrail'in oylamayı etkilediği iddiasını bir kez daha gündeme getirdi.
2: İsrail'in katılımı nedeniyle tartışmaların odağındaki Eurovision'u bu yıl Bulgaristan kazandı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 70. Eurovision şarkı yarışmasının finali Vineş Tadale'de yapıldı. İspanya, Slovenya, Hollanda, İzlanda ve İrlanda'nın katılmadığı finalde İsrailli şarkıcı Noam Betan 3. sırada sahneye çıktı. Betan şarkısına başladığı sırada seyirciler Filistin bayraklarını dalgalandırdı. Jüri ve seyirci oyları sonucunda Bulgaristan temsilcisi Dara, Bangaranga isimli şarkısıyla 516 puan alarak birinci oldu. İsrail ise tüm tepkilere rağmen 343 puanla ikinci sırada yer aldı. Oyların açıklandığı sırada İsrail'in yuhalandığı duyuldu. Sıralama akıllara ABD merkezli New York Times'ın iddiasını getirdi. Eurovision finalinin hemen öncesinde yayınlanan haberde İsrail'in yarışmadaki halk oylamasını manipüle ettiği ortaya çıkarılmıştı. Bu yıl yarışmanın izlenme sayısında ciddi bir düşüş yaşandı. İsrail'in katılımı nedeniyle Eurovision'u boykot eden 5 ülkeden biri olan İspanya'nın devleti...

0: Devlet televizyonu yarışmanın başlamasıyla birlikte ekranını kararttı. Ekranda Filistin için barış ve adalet mesajı yer aldı. Eurovizyon finali öncesinde binden fazla Filistin destekçisi de Viyana'da toplandı, yarışmanın yapıldığı salona yürüyerek çocukların ve halkın katili İsrail sloganı attı.
1: Ediyoruz. Gülistan Doku cinayeti soruşturması ile ilgili önemli bir ifade daha ortaya çıktı. Gülistan'ın son temas ettiği kişi olarak gösterilen tutuklu Erdoğan Elaldı ifadesinde tüm suçlamaları reddetti ama şüpheliye sorulan sorularda önemli ayrıntılar gizli. Erdoğan Elaldı'nın Gülistan'ın kaybolduğu gün gittiği bir köy evinde de inceleme yapıldığı ortaya çıktı.
2: Soruşturmada adı geçenlerin neredeyse tamamı için tanımıyorum dedi. Telefonunun neden kapalı olduğuna cevap veremedi. Gülistan Doku'ya son temas eden kişi olarak adı geçen kritik ismin ifadesi ortaya çıktı. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan önemli isimlerden biri de dönemin il özel idaresi çalışanı Erdoğan Elaldı'ydı. Gülistan Doku'nun son görüldüğü yer Sarı Saltuk Viyadüğü'ydü. Aynı zaman diliminde aynı bölgede Erdoğan Elaldı'nın cep telefonu da orada sinyal verdi. Şüpheliye sinyal bilgileri soruldu. Tutuklu koruma Şükrü Eroğlu ile görüştüğü de kayıtlarda yer almıştı.
3: 5 Ocak 2020'de Sarı Saltuk Viyadüğü ve çevresine hiç gitmedim. Benim telefonumun orada sinyal vermesini anlamıyorum. Cep telefonum birisi tarafından alınıp götürülmediyse böyle bir durumun mümkün olmadığını düşünüyorum. Saat 13.11'de Şükrü Eroğlu'nu arayıp aramadığımı hatırlamıyorum.
2: Savcı Elaldı'ya Ulusal Kriminal Büro'nun raporundaki silah parlamasını da sordu.
3: Sarı Saltuk Viyadüğü ve çevresinde bulunmadım. Bahsettiğiniz rapor ile ilgili bir bilgim yoktur.
2: Erdoğan Elaldı'nın Gülistan'ın kaybolduğu gün Kocaköy köyü civarında olduğu tespit edildi. Elaldı ifadesinde oraya gidip gitmediğini hatırlamadığını söyledi. O köydeki bir evde inceleme yapıldığı ortaya çıktı. Erdoğan Elaldı'ya son olarak Gülistan'ı öldürmüş olabileceği değerlendirmesi soruldu.
3: Gülistan Doku'yu kesinlikle tanımam. Hiçbir yerde de görmedim. Beraber bulunmadım ve temas etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Kızımdan daha küçük yaşta olan birisiyle benim ne işim olur?
2: Soruşturmada yer alan iki tanık ifadesi de ortaya çıktı. O gün Viyadük'ten geçen tanıklar 16.40 sıralarında Viyadük'te gördükleri kişinin Gülistan olabileceğini söyledi. Gülistan Doku'nun telefonu o Viyadük'te en son 13.23'te sinyal vermişti.
1: İstanbul'da bir süredir kayıp olarak aranan İranlı kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil zanlısı 68 yaşındaki kadını nasıl öldürdüğünü anlattı.
4: Şey vardı, köpeğin tasması var işte. Tamam. Tartıştık.
2: Tartıştığı kadını önce tasmayla boğdu. Sonra cesedini İstanbul'dan Kırşehir'e götürüp gömdü. İşlediği cinayeti soğukkanlılıkla böyle anlattı.
4: Ben de tasmayı aldım elinden, zaten arabanın demir arka tarafı şey var ya, askıda şey.
5: Tamam.
4: O tarafa bir yere gitti, saçına geçti. Orada şey yaptı yani, boğulmuş yani daha sonra.
2: 20 yıldır İstanbul'da yaşayan İran uyruklu 68 yaşındaki Gem Maam bir süredir kayıptı. Yakınları durumu polise bildirdi. Harekete geçen ekipler kadının telefon kayıtlarını inceledi. Polisin dikkatini apartman WhatsApp grubuna Türkçe harflerle atılan "tatildeyim" mesajı çekti. Kadının genellikle sesli mesaj attığı, Türkçe yazılı mesaj kullanmadığı tespit edildi. Kayıp kadının son olarak 49 yaşındaki Erkan Bey ile görüştüğü belirlendi. İkili en son 14 Nisan'da görüşmüş, birlikte yemek yemişti. Gözaltına alınan şüpheli önce suçlamaları reddetse de sonra cinayeti itiraf etti.
4: Şey vardı, köpeğin tasması vardı işte. Tamam. Tartıştık. Ben de tasmayı aldım elinden, zaten arabanın demir arka tarafı şey var ya, askıda şey.
5: Tamam.
4: O tarafa bir yere gitti, saçına geçti. Orada şey yaptı yani, boğulmuş yani daha sonra.
2: Şüpheli arabada tartıştığı kadını köpek tasmasıyla boğduğunu anlattı. Sonraki günse cesedi Kırşehir'e götürerek boş bir araziye bıraktığını söyledi.
4: Akşam üzeriydi. Kurtulmak istedim yani.
5: Tamam.
4: Şeyden, suç şeyini. Geldim buraya işte.
2: Olayla ilgili katil zanlısı dahil 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
1: Antalya'da iki grup arasındaki yol verme tartışması kanlı bitti. 3 kişi silahla vurularak öldürüldü.
0: Yolu

0: paylaşamadılar, kavgaya tutuştular. Orman muhafaza memurunun silahından çıkan kurşunlar 3 canı hayattan kopardı. Antalya Serik'te gece saatlerinde 4 arkadaş araçla seyir halindeydi. 25 yaşındaki Ahmet Bayar da aynı yolu kullanıyordu. İddiaya göre iki grup arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Orman muhafaza memuru olduğu öğrenilen Ahmet Bayar tabancasını çekip peş peşe ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İnşaat mühendisi olan Bilgin Korkut'la Oğuz Avcı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Emre Savran ise hastanede hayatını kaybetti. Üç kişinin ölümüne neden olan Ahmet Bayar, olayın ardından Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip teslim oldu. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Hatay'da 19 Şubat'ta kaybolan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'ı bulmak için yeniden arama çalışması başlatıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla başlatılan arama çalışmalarına Jandarma Suç Arama Timi de katıldı.
2: Arkadaşlar, komandolar, görevimiz kayıp şahsı aramak. Bakılmadık, hiçbir nokta bırakmayacağız. En ince ayrıntıya kadar dikkat edeceğiz.
0: Kaldığı apart otelin penceresinden çıktığı sıra kadem bastı. Kayıp gencin bulunması için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi talimat verdi. 27 yaşındaki Uğur Çalışkan Van'da yaşıyordu. Kuzenleriyle birlikte çalışmak için Şubat ayında Hatay'ın Antakya ilçesine geldi. 19 Şubat günü sabah karşı kaldığı apart otelin penceresinden çıktı, aşağı inip uzaklaştı. Ailesinin başvurusu üzerine kayıp Uğur günlerce arandı. Dağlık alanda sadece kıyafetleri bulundu. Sonuç alınamayınca çalışmalar bitirildi. Uğur Çalışkan'ın abisi sosyal medyada video paylaşıp kardeşinin bulunması için yardım istedi.
3: Buradan Sayın İçişleri Bakanlığımıza sesleniyorum. Sayın Mustafa Çiftçi, lütfen biz karanlıktayız. Lütfen bize bir ışık olun.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla arama çalışması yeniden başladı. Jandarma Suç Arama Timi ve AFAD personelinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından katılımlarla 73 kişilik ekip kuruldu.
4: Yaylacıların kullandığı barakı tabi yerlere bakıldı.
5: Bakıldı.
0: Ekipler 87 gündür kayıp olan genci bulmak için eşyalarının bulunduğu dağlık ve ormanlık alanda arama faaliyetlerine yoğunlaştırdı. Drone destekli yürütülen çalışmalarda iz takip köpeği de kullanılıyor. Uğur Çalışkan'dan henüz bir iz bulunamadı.
1: İstanbul Şişli'de hız yaptığı iddia edilen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki iş yerine çarpan otomobil yangın çıkmasına neden oldu.
0: Kontrolden çıktı, iş yerine çarptı. Otomobildeki iki kişi kaza sonrası çıkan yangında az daha ölecekti. İstanbul Şişli'de bir sürücü iddiaya göre Büyükdere Caddesi'nde aşırı hız yaptı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki iş yerine girdi. Kaza sonrası hem otomobilde hem de iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye, polis, sağlık ekipleri geldi. Otomobilde yaralanan iki kişi hızla sıkıştıkları yerden kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Otomobilin çarpması ve ardından çıkan yangın nedeniyle iş yerinde büyük hasar oluştu.
1: Kahramanmaraş'ta bir inşaat şantiyesinde yangın çıktı. İşçilerin yatakhaneleri alevlere teslim oldu. Yangında bir işçi hayatını kaybetti.
0: İşçilerin kaldığı konteynerler alev aldı. O yangın bir cana mal oldu. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir inşaat şantiyesinde yangın çıktı. İşçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Bitişik haldeki konteynerler peş peşe alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangını kontrol altına alıp söndürmek yaklaşık 3 saat sürdü. Yangında bir işçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemeyle netlik kazanacak.
1: Son günlerde etkili olan yağış ve baraj kapaklarının açılmasının ardından Yeşilırmak'ın debisi yükseldi. Tokat ve Amasya'da

0: Dan geçen yeşil ırmak taşkınlara neden oldu. Bazı ev ve tarlaları su bastı.
1: Şu an traktörünüz nerede?
2: Şu anda 2,5 metre suyun içinde.
3: Traktörü, römorku, ne varsa geride bıraktılar. Yeşil ırmakın yükselen debisi ev, ahır, sera ve tarlaları su altında bıraktı. Sivas'tan doğup Karadeniz'e dökülen yeşil ırmakın son yağışlarla birlikte debisi yükseldi. Amasya'dan geçen ırmak su baskınlarına neden oldu, araziler su altında kaldı.
4: Hasadımız 10-15 gün var domates hasadına. Salatalık hasadına başlamıştık zaten. Şu anda düşüncedeyiz yani. Bunların fide borcunu nasıl ödeyeceğiz, gübre borcunu nasıl vereceğiz?
3: Bazı evlerin giriş katlarını da su bastı. Ekipler birçok kişiyi tahliye etti. Sera ve tarlalar metrelerce yükselen suyun altında kaldı. Çiftçiler ektikleri ürünlerin hasadını yapamadan sezonu kapattı.
5: Perişan vatandaşta moral ne kalmadı? Önü bayram, bu zamana kadar verdiğimiz gübreler, işçi maliyetleri hepsi üzerimize bindi. Domatesinde ne olacağı belli değil. Arazi su altında.
6: Seralarımızdaki zarar ve tespiti yapılması için devlet su işlerimiz, Tarım İl Müdürlüğümüz çalışmalarına devam ediyor. Çok şükür şu ana kadar bir can kaybı yaşanmadı.
3: Yeşil Irmak'ın geçtiği bir diğer kent olan Tokat'ta da manzara aynıydı. Tural ve Pazar ilçelerinde köyler su altında kaldı. Canını zor kurtaran köy halkı su basan ahırlardan hayvanlarını tahliye etti.
7: Köyde 500 kişi yaşıyoruz. Hayvanları bir şekilde imkanlarımızla dışarıya çıkarttık. Köyün dışına başka köylere, ahırlara tahliye ettik.
3: Bölgede binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı. Ekipler taşkınlara karşı çalışmalarını sürdürüyor.
0: Antalya'da bir apartmanda mutfak tüpü patladı. Binayı harabeye çeviren patlamada bir kişi yaralandı.
3: Bomba gibi patladı. Hem binaya zarar verdi hem de park halindeki araçlara.
8: Biz deprem zannettik ilk önce. Sonra biri bağırıyordu işte patladı aşağı indi gibisinden.
3: Antalya Serik'te 5 katlı bir apartmanın 2. katındaki mutfakta patlama oldu. Gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada ortalık savaş alanına döndü.
8: Kapılar kırılmış hep, pencereler kırılmış.
9: Bina bu hale geldi, araçlarımız böyle.
3: Evde bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi yaralıyı hastaneye kaldırdı. Patlama nedeniyle binanın duvarları yıkıldı. Park halindeki 4 araçta hasar oluştu. Mutfak tüpünden kaynaklanan patlamada can kaybı olmaması tek teselli oldu.
0: Tayland'ın başkenti Bangkok'ta feci bir kaza meydana geldi. Bir yük treni otobüse çarptı. En az 8 kişi hayatını kaybetti. 32 kişi de yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
10: Bangkok'ta korkunç bir kaza yaşandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza yerel saatte öğleden sonra meydana geldi. Tren rayların üzerinde duran otobüse çarptıktan sonra birçok aracı daha sürükledi. Çıkan yangına itfaiye ve acil yardım ekipleri müdahale etti. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Otobüste kaç kişi olduğu henüz belirlenemedi. İlk bulgulara göre otobüsün tren raylarında durması nedeniyle bariyerler inemedi.
11: Otobüs kırmızı ışıktaydı. Hareket edemedi. Etraftaki araçlar da otobüsü engellediği için kaçamadı. Trenin sürücüsü ve kontrol noktası ne yapıyordu bilmiyorum.
10: Tayland Ulaştırma Bakan Yardımcısı kaza hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü, Tayland'daki yolların zayıf güvenlik önlemleri nedeniyle dünyanın en ölümcül yollarından biri olduğunu belirtiyor. Son olarak Ocak ayında da bir inşaat vinci yolcu treninin üzerine düşmüş, kazada 28 kişi hayatını kaybetmişti.
0: Çin'de bilim insanları toplu klonlama yoluyla yüksek verimli süt keçileri klonladı. Bu yöntemle 6 oğlan doğduğu açıklandı. Çin yeni yöntemle hem süt verimini hem de hayvancılıkta genetik kaliteyi arttırmayı hedefliyor.
10: Çin'de bilim insanları yüksek verimli süt keçilerini toplu klonlama yöntemiyle çoğaltmayı başardı. Shanxi eyaletinde dünyaya gelen 6 klon oğlan, ülkede bu alandaki ilk başarılı toplu klonlama örneği olduğu açıklandı. Sanen cinsindeki yavruların 4'ü erkek, İkisi

0: dişi. Bu keçiler yıllık ortalama 2800 kilogram süt verimine ulaşabiliyor. Klon keçilerin yağ ve protein oranı, yüksek süt ürettiği, aynı zamanda hastalıklara karşı daha dirençli olduğu ifade ediliyor. Çalışmayı yürüten ekip, gelişmiş moleküler klonlama ve genetik seçim teknolojileriyle üstün özelliklere sahip hücreleri ayrıştırarak embriyo üretimi gerçekleştirdi. Ekip gelişmiş bir moleküler ıslah sistemi ve hücre klonlama teknolojileriyle yüksek kaliteli hücreleri ayırdı. Embriyo üretim sürecini optimize ederek toplu klonlamayı başarıyla gerçekleştirdi. Uzmanlara göre yeni teknoloji, klonlama teknolojisinin geleneksel ıslah yöntemlerinin 8 ila 10 yıl süren sürecini büyük ölçüde kısaltabilir. Çim bu yöntemle hem süt verimini artırmayı hem de hayvancılıkta genetik kaliteyi hızlı şekilde yaygınlaştırmayı hedefliyor.
1: Yapay zeka bu kez de insansı robotlarla karşımıza çıktı. ABD'li bir yazılım şirketi insansı robotlara 8 saat mesai yaptırdı.
2: Yapay zeka destekli insansı robotların gerçek çalışma performansı ilk kez uzun süreli test edildi. ABD'li robotik şirketi Figure AI tarafından geliştirilen robotlar 8 saat boyunca bir lojistik merkezinde kesintisiz çalıştırıldı. Canlı yayına takip edilen testlerde Helix 02 yapay zeka sistemiyle donatılan insansı robotlar konveyör hattı üzerindeki paketleri ayırma ve barkod okuma görevlerini yerine getirdi. Şirket, robotların çevreyi algılayarak anlık karar verebildiğini ve farklı durumlara göre kendilerini uyarlayabildiğini açıkladı. Testlerin sonucunda paylaşılan veriler de dikkat çekti. Bob, Frank ve Gary isimli 3 robotun 14 saati aşan çalışma süresinde 18 binden fazla paketi hatasız şekilde işlediği duyuruldu. Robotların dakikada ortalama 21 paket işlediği ve paket başına işlem süresinin 3 saniyenin altına düştüğü belirtildi. Canlı yayında robotların bazı paketleri yanlış yöne çevirdiği görülse de sistemin çalışmayı durdurmadan devam etmesi dikkat çekti. Şirket, robotlardan birinin arıza tespiti yapabildiğini ve görevi başka bir robota devrederek bakım alanına geçebildiğini de açıkladı. Uzmanlar bu testlerin insansı robotların artık sadece gösteri amaçlı değil, üretim ve lojistik gibi alanlarda gerçek iş gücü olarak kullanılabileceğini gösterdiğini belirtiyor.
1: Bu yıl dördüncüsü düzenlenen İbn Haldun Akademi'nin ödül töreni İstanbul'da yapıldı. Bakışın sınırları ve ötesi temasıyla birçok seminer, program ve paneller düzenlendi.
3: İbn Haldun Akademi aslında bir üniversitenin gerçek fonksiyonlarından birisi olan topluma faydaya hitap ediyor.
4: İbn Haldun Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen İbn Haldun Akademi'de birçok seminer, söyleşi ve panel düzenlendi. Bakışın sınırları ve ötesi temasıyla düzenlenen akademinin ödül töreni İstanbul'da yapıldı.
3: Bir entelektüel ekosistem, entelektüel bir platform, entelektüel bir zemin oluşturup birbiriyle etkileşmesini ve beraberce geleceğe doğru bir yolculuk yapmayı hedefliyoruz.
4: Üniversiteli gençleri belirli temalar etrafında bir araya getirip sosyal ve kültürel konuları tartışma imkanı sunan akademinin ödül töreninde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da tema ödülü aldı.
5: Bir taraftan şehrimizi imar ederken bir taraftan da neslin ihyasıyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz.
1: İstanbul'un fethinin yıl dönümüne sayılı gün kaldı. Bu büyük günün öncesinde Edirne'de İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinlikleri düzenlendi. İstanbul'un fethi Edirne'den başlar temalı programda büyük fetih yürüyüşü, konserler ve drone gösterisi vardı.

0: Fatih Sultan Mehmet at üstünde canlandırıldı. Gökyüzünde fetih temalı figürler oluşturuldu. Asırlar öncesinin atmosferi yeniden yaşatıldı. İstanbul'un fethi Edirne'den başladı. Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapan Edirne, İstanbul'un fetih coşkusuna ev sahipliği yaptı. Edirne Valiliği, İstanbul'un fethi Edirne'den başlar etkinliği düzenledi.
1: İstanbul'un fethi Edirne'den başlar temasıyla düzenlenen etkinlikte işte Fatih Sultan Mehmet ve askerleri İstanbul'a

0: çıktı. Kalabalık bu coşkuya ortak oluyor.
1: Ben de Şandarlı Halil'im. Yani bu organizasyon bizim için gurur kaynağı. İnşallah bizden sonrakiler de yine devam ederler.
2: Temsili Fetih Ordusu Atatürk Bulvarı'ndan hareket etti. Yürüyüş Selimiye Camii önüne kadar sürdü.
0: İstanbul'un fethinde kullanılan o devasa şahi topları gösteride yer alıyor. İşte askerler bu şahi topları çekerek alandan ilerliyor.
3: Biz ulemayız. Burada tabii şehrimizde, Edirne şehrinde Osmanlı'nın ayak seslerini duymak, Osmanlı'yı böyle bize hatırlatan etkinliklerin olması çok güzel.
2: Ortaya renkli görüntüler çıktı. 1000 drone'la görsel şölen hazırlandı. Gökyüzünde fetih temalı figürler oluşturuldu. Etkinlik konserlerle son buldu.
4: O mübarek bayrak, işte bu bayrak.
5: Ve sırada haftanın kültür sanat ajandası var. Ona bakacağız ve bu dilimi noktalayacağız. Saat başında yeniden buradayız.
6: Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün her yıl düzenlediği Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali 21 Mayıs'ta kapılarını sanatseverlere açıyor. Festival, yabancı konuk sanatçı ve toplulukların da bulunduğu 13 eser ve 22 temsili seyirciyle buluşturuyor. Programın açılış eseri İtalyan Romantik Operası'nın başyapıtlarından Lucia di Lammermoor'la AKM Türk Telekom opera sahnesinde izleyiciyle buluşuyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali 11-25 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival açılış konserini, Batı'nın geleneğini ve Doğu'nun derinliğini birleştiren Özbek piyanist Behzat Abdurrahimov'la Aziz Çokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası ile yapıyor. Programda Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası gibi önemli topluluklar da yer alıyor.

Cirque du Soleil 25 farklı ülkeden 100 kişilik dev bir ekiple 10 yıl aradan sonra İstanbul'a dönüyor. Doğanın kalbine, böceklerin büyüleyici ve hareketli evrenine ışık tutan topluluk, Portekizce'de yumurta anlamına gelen ova gösterisiyle 21-24 Mayıs tarihleri arasında Ülker Spor Arena'da izleyiciyle buluşuyor. Cemil Topuz'la Açık Hava Tiyatrosu'nda yaz sezonu başladı. Türk müziğinin iki önemli ismi Funda Arar ve Kubat, senfonik konser projesiyle klasik müzik ve popüler müziği bir araya getirmeye hazırlanıyorlar. Konser 18 Mayıs'ta Harbiye Cemil Topuz'la Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşuyor.

0: vereyim.
1: Yalın bir büyülü gece konser serisiyle İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor.
0: Heyecanını kaybetmişsin, yok inancını kaybetmişsin.
1: Eşsiz sahne performansı ve geniş repertuarıyla 2024'ten bugüne turnesini sürdüren sanatçı 22 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da sahne alıyor.
0: Bize çok günah etmişsin.
1: Baba, hatırlamanın ve unutmanın arasında salınan bir yolculuğu tiyatro sahnesine taşıyor. Başrollerinde Haluk Bilginer ve Özlem Zeynep Dinsel'in bulunduğu oyun, baba kız arasındaki hikayeyi anlatıyor. Tiyatro, 20 Mayıs'ta Mersin Yenişehir AKM'de izleyiciyle buluşuyor. Baydun'un Türkiye'deki ilk kurumsal solo sergisi Seni Sevmek Çok Zor ziyarete açıldı. Küratörlüğünü Selen Ansi'nin üstlendiği sergi, sanatçının performans, heykel, fotoğraf ve video gibi farklı mecralar arasında kurduğu ilişkileri, bedenle nesnenin etkileşime girdiği çok katmanlı bir deneyim alanıyla sunuyor. Seçki

0: 15 Kasım'a kadar Arter'de devam ediyor.
1: Paspası bak. Girerken baktığında Verkan, çıkarken baktığında da Goodbye yazıyor.
0: Ecem Erkin yazıp oynadığı tek kişilik müzikli oyun Kara Kız izleyiciyle buluşuyor. Tiyatro 90'lı yıllarda geleneksel bir ailede büyüyen bir kızın hikayesini ele alıyor. Oyun 22 Mayıs'ta Zorlu PSM'de sahneleniyor.
1: Allah aşkına biz de alalım ne olur.
0: Modern sanatın klasiklerinden ilham alan Seriler Arası Yolculuk sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluşuyor. Serdar Leblebici'nin eserlerini bir araya getiren seçki, resim, seramik ve karma teknik çalışmalarla izleyiciyi renk, ışık ve biçim ekseninde özgün bir görsel deneyime davet ediyor. Sergi 21 Haziran'a kadar Sermodern'de ziyarete açık.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 23, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 25, Muğla güneşli 25 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 23, Adana yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 21, Trabzon güneşli 20 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 21, Kayseri yağmurlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 17, Kars yağmurlu 17 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 24, Mardin güneşli 17 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Biole Manzara sundu.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. Saatler 14'e geliyor. Gelişmeleri aktarmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan 161 şüpheliden 154'ü adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Cuma günü 161 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri zanlıların sevki sırasında adliye güzergahında yoğun önlem aldı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. Soruşturma yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarına yönelik başlatılmıştı. Yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığı tespit edilmişti. İstanbul Büyükçekmece'de öldürülen 15 yaşındaki çocuğun ailesini tehdit ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı. Bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'in ailesine cep telefonu üzerinden yurt dışında kayıtlı bir numaradan tehdit içerikli mesajlar gelmişti. Mesajların izini süren polis şüpheliyi belirleyip Maltepe'deki evinde yakaladı. Cep telefonu incelemesinde çok sayıda kanıt bulundu. Örgütün korkutucu gücünü kullanmak suretiyle tehdit ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Şanlıurfa'da bir mezarlıkta plastik kutular içerisinde 21 cenin bulunduğu valilik olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay Şanlıurfa Yeni Asri Mezarlığı'nda meydana geldi. Mezarlığa gelenler bir bidon içerisinde konulmuş plastik kutular olduğunu fark etti. Ve bidonu menfez duvarının üstünden aşağı doğru atınca gerçek ortaya çıktı. Plastik kutular içerisinde 21 tane cenin olduğu fark edildi. Durumun emniyet güçlerine ihbar edilmesinin ardından olay yerine ekipler sevk edildi. Polisler ceninlerin kim tarafından bırakıldığını belirlemek için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları hemen incelemeye alındı. Ceninlerin olduğu plastik kutuların üzerinde hastane ve doktor isimlerinin yazılmış olduğu belirlendi. Şanlıurfa Valiliği olaya ilişkin inceleme başlattı. Açıklamada gerekli incelemelerin yapıldığı ve idari yönden de araştırıldığı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı ABD ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Kurban Bayramı için alınacak tedbirler de yine toplantıda masaya yatırılacak.
1: ABD-İran müzakereleri, Kurban Bayramı için alınacak tedbirler. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de toplanacak. Toplantıda dış politika başlıkları ön planda olacak. ABD ile İran arasında dolaylı olarak devam eden ve henüz somut bir aşamaya taşınmayan görüşme trafiği masaya yatırılacak. Taraflar arasında kalıcı ve kapsamlı bir ateşkese varılması için gelinen aşama ele alınacak. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan fiili tıkanmanın Türkiye ekonomisine etkileri değerlendirilecek. Enerji alanındaki çeşitlendirme politikası gözden geçirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinin yansımaları da toplantıda gündem başlıkları arasında yer alacak. Hem Türk dünyasıyla atılan adımlar hem ikili temasların yansımaları masaya yatırılacak. Ve terörsüz Türkiye süreci. Sahada gelişmeler yakından takip ediliyor. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine dair sağ gözlem raporları istişare edilecek. Silah

0: Bırakma sürecinin tespit ve teyit edilmesiyle yasal adımların atılması bekleniyor. Kurban Bayramı öncesinde alınan tedbirlere dair sunum yapılacak. Ticaret Bakanlığı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerini artırdı. İçişleri Bakanlığı trafik ve asayiş tedbirlerine dair planlamayı yaptı. Ulaştırma Bakanlığı karayollarında güvenlik tedbirlerine dair sunum yapacak.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta ilk 5 maddesi kabul edilen varlık barışı teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Çarşamba günü ise grup toplantıları yapılacak.
0: Varlık barışı teklifi, komisyon çalışmaları, grup toplantıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi yine yoğun bir haftaya giriyor. Genel kurulda ilk 5 maddesi kabul edilen yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesine yönelik vergi düzenlemesi ele alınacak. Teklifle kurumlar vergisinde %25 olan genel kurumlar vergisi oranı imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumlar için %9'a, diğer ihracatçı kurumların kazançlarına uygulanan kurumlar vergisi %14'e indirilecekti. AK Parti'nin önerisiyle bu düzenlemeden vazgeçildi. Bunun üzerine teklifte yapılan değişiklikle sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin üretim ve zirai üretimden elde ettikleri kazançlarda kurumlar vergisi %25'ten %12,5'a indirilecek. 31 Temmuz 2027'ye kadar yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirenlere %5'e kadar kademeli vergi oranları uygulanacak. Sıfır vergi de mümkün olabilecek. Vergi ve kamu borçlarının yapılandırılmasında azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılacak. Teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilecek. İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösteren kurumların elde ettiği kazançlarda indirim oranı %50'den %100'e çıkarılacak. Ayrıca Meclis Dışişleri Komisyonu da 5 uluslararası anlaşmayı görüşecek. Dilekçe Komisyonu ile İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon gündemindeki konuları ele alacak. Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarşamba günü partisinin grup toplantısında milletvekillerine seslenecek.
1: Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyada gündeme gelen seferberlik tatbikatı mesajlarıyla ilgili açıklama yaptı. Yıldırım serisi seferberlik tatbikatlarının her yıl rutin olarak yapıldığı mesajların da bu kapsamda gönderildiği belirtildi.
0: Bazı vatandaşlara seferberlik görevlendirilmesi yapıldığına dair mesajlar geldi. O mesajların sosyal medyada paylaşılması sonrası gözler Milli Savunma Bakanlığı'na çevrildi. Mesajlarda sefer görev emrinizin tebliği için en yakın askerlik şubesi başkanlığına müracaat etmeniz gerekmektedir ifadeleri yer aldı. Bazı mesajlarda ise Yıldırım 2026 seferberlik tatbikatına görevlendirildiniz. Silah altı davetiyenizin tebliği için en yakın askerlik şubesine müracaat etmeniz gerekmektedir yazdığı görüldü. Milli Savunma Bakanlığı mesajlara ilişkin açıklama yaptı. Yıldırım serisi seferberlik tatbikatlarının her yıl rutin olarak icra edildiği anımsatıldı.
2: 2026 Yıldırım serisi seferberlik tatbikatları toplam 7686 yedek personelin katılımıyla Eylül-Ekim ayları içerisinde icra edilecektir. Bu tatbikatlara görevlendirilen personele 15 Mayıs 2026 tarihinde sistemde kayıtlı mobil telefonlarına bilgilendirme mesajı gönderilmiştir.
1: Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Barakah Nükleer Enerji Santrali yakınında insansız hava aracıyla düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktı. Abu Dhabi basın ofisinden yapılan açıklamada Ezzafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin dış kısmında İHA saldırısı sonucu yangın çıktığı belirtildi. Santralin iç güvenlik çevresi dışında bulunan bir elektrik jeneratöründe çıkan yangına ekiplerin müdahale ettiği aktarıldı. Yangının İHA saldırısından kaynaklandığı, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı ve radyasyon güvenliği seviyelerinde etkilenme olmadığı ifade edildi. Tüm ünitelerin normal şekilde çalışmayı sürdürdüğü aktarıldı. Saldırının hangi ülke ya da kişiler tarafından gerçekleştirildiyse henüz bilinmiyor.
3: Ya Allah! Ya.
1: ABD ile İran'ın müzakerelerin ikinci turu için masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken ABD Başkanı Trump'ın paylaşımı saldırıların yeniden başlayabileceğinin sinyalini verdi. ABD basını ise İran'a yönelik saldırıların bu hafta başlayabileceğini

0: geleceği şekilde hazırlık yapıldığını öne sürdü.
1: Savaşa mı dönülecek, masaya mı? Gözler bu sorunun yanıtına çevrilmişken ABD Başkanı Trump'tan fırtına öncesi sessizlik paylaşımı geldi. Tarafların müzakerelerin ikinci turu için masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken Trump soru işaretlerini artıran yeni bir paylaşım yaptı. Truth paylaşımında Amerika'yı yeniden büyük yapalım yazılı bir şapka takan Trump büyük bir savaş gemisinde resmedildi. İran bayraklı küçük teknelerle ABD savaş gemisinin yer aldığı yapay zeka ile hazırlanan görselde fırtına öncesi sessizlik ifadesi kullanıldı. Paylaşım saldırıların yeniden başlayabileceği şeklinde yorumlanırken ABD basınında da benzer iddialar yer aldı. New York Times'ın haberine göre ABD ve İsrail İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmak için yoğun hazırlık yürütüyor. Haberde bu hazırlığın saldırıların bu hafta başlama ihtimaline karşı yürütüldüğü ve geçen hafta varılan ateşkesten bu yana görülen en ciddi askeri hazırlık olduğu kaydedildi. İddialara Tahran yönetiminden yanıt peş peşe geldi. İran lideri Müçtebe Amane'in baş danışmanı velayeti, Washington yönetimine İsrail'in ipiyle kuyuya inmenin ağır bir bedeli vardır sözleriyle seslendi. İran Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü Şikarçi de ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırısının daha ezici sonuçlar doğuracağını söyledi. Trump, Çin ziyaretinin dönüşünde yaptığı yazılı açıklamada İran'da küçük bir temizlik yapabiliriz demiş, İran'a kısa süre içinde büyük zarar verebileceklerini savunmuştu. ABD Savunma Bakanı Hegseth'de Washington'ın gerektiği takdirde askeri adımları büyütmeye hazır olduğunun sinyalini vermişti.
0: New York'ta geleneksel olarak düzenlenen Türk Günü yürüyüşü bu sene de renkli görüntülere sahne oldu. 43.sü düzenlenen festivale binlerce kişi katıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Türk Günü yürüyüşüne katılım bir hayli yüksekti. Binlerce kişi New York caddelerinde bayrak ve marşlarla işte böyle yürüdü. Organizasyonda ABD'deki Türk misyon temsilcileri, bürokratlar, sanatçılar ve STK temsilcileri de hazır bulundu. Madison Meydanı Parkı'nda devam eden festivalde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajı izlendi. Yürüyüş esnasında Türkiye'nin tarihi ve turistik değerleri de yine tanıtıldı. Mehtar takımının performansı, taraftar gruplarının kortej şovu ve folklor ekiplerinin dansları büyük beğeni topladı. ABD'den Avrupa'ya birçok başkentte Nekbe'nin 78. yıl dönümü nedeniyle on binlerce kişi Filistin'e destek için sokaklara çıktı. Yürüyüşlerde Filistin bayrakları açıldı. Bazı kentlerde polis göstericilere sert müdahalede bulundu.
1: Binlerce kişi sokaklara çıktı, ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüdü. Zorla göçü protesto etti. Nekbe'nin 78. yıl dönümü etkinlikleri dünyanın çeşitli kentlerinde düzenlendi. Almanya'da polis anma etkinliğine sert müdahale etti. Filistinliler İsrail'in 14 Mayıs 1948'de kurulmasının ardından yaşanan zorunlu göçü Nekbe yani büyük felaket olarak tanımlıyor. O dönemde yüz binlerce Filistinli evlerinden çıkarıldı, yüzlerce köy ve kasaba yok edildi. Gazze'ye yapılan yeni saldırılar ve abluka Filistinliler tarafından Nekbe'nin devamı olarak görülüyor. Nekbe'nin yıl dönümünde dünyanın birçok başkentinde çeşitli yürüyüşler yapıldı. Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce gösterici, soykırımı durdurun, Filistin'e özgürlük ve İsrail'i silahlandırmayı durdurun yazılı pankartlar taşıdı. Yürüyüş sırasında yaşanan gerginlikte polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
2: Bugün halkımızın Filistin'de yaşadıkları, Lübnan'ın yaşadıkları, bölgenin yaşadıkları Nekbe'nin devamıdır.
1: Paris'te de on binlerce kişi Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Eyfel Kulesi'nde Filistin bayrakları açıldı. Nekbe'yi unutmuyoruz ve Filistin kazanacak sloganları atıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yürüyüşün adresi New York'tu. Kalabalık Washington Square Park'ta toplandı, yürümeye başladı. Yürüyüş Manhattan'da son buldu. Eylemciler Gazze'de yaşananların devam eden Nekbe olduğunu savundu. Amsterdam'da göstericiler Dam Meydanı

0: hakkında toplandı. Geri dönüş hakkını simgeleyen anahtarlar taşıyan eylemciler Gazze'deki saldırıları protesto etti. İngiltere'nin başkenti Londra'da ve Yunanistan'ın başkenti Atina'da da yürüyüşlerde İsrail'e silah satışının durdurulması ve Gazze'de ateşkes sağlanması çağrıları yapıldı.
1: Ve usta oyuncu Kadir İnanır rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Zatürreye bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye başvuran Kadir İnanır yoğun bakıma alındı. Hastaneden yapılan açıklamada tedavisinde entübasyon gerektirmeden uygulanan solunum desteği verildiği ifade edildi. Sağlık durumunda kısmi iyileşme gözlemlendi ve bir süre daha yoğun bakımda tedavisini süreceği belirtildi. Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır 2 yıl önce evinde beyne pıhtı atması sonucu inme geçirmiş, entübe edilmişti. İstanbul Gayrettepe'de gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan o yangının üzerinden 2 yıl geçti tam. Yargılama 25 aydır devam etmesine rağmen henüz karar çıkmadı. O faciada yakınlarını yitirenler yarın görülecek duruşma öncesi duygularını ve taleplerini Habertürk'e anlattı.
2: Herkese yalan konuşuyorum ben, iyiyim diyorum. Ben iyi değilim ki. Çocuğumun gözünün içine bakamıyorum. Oğlumun mezarına gittiğim zaman özür dilemek istemiyorum.
3: Bu sözler 18 yaşındaki oğlunu kendi elleriyle toprağa veren, 2 yıldır da onun için adalet mücadelesini sürdüren bir anneye ait. Gülşen Aladağ.
2: Onur benim bebeğimdi. Bebeğimdi, yemin ediyorum size, kucağımdaki bebeğimi aldılar götürdüler.
3: Onunla aynı duyguları paylaşan bir başka kişi de Sami Kaya. Mahmut Emin Kaya'nın babasıydı.
4: Oğlumu yeni evlendirmiştik. 4,5 ay olmuştu. Mobilyacıydık. Beraber yaptık mobilyalarını. Beraber kurduk. Gittim ben tek başına evi bozdum. Tek tek söktüm.
3: Geleceği çalınan bir başka kişi de Muhammed Ali Yıldırım'dı.
5: 43 yaşında kaybettim ben kardeşimi. Evli ve 2 çocuğu vardı. Bu hafta kızını istiyorlar. Yani düşün, yani kardeşim bu günleri göremedi yani.
3: Tıpkı Mehmet Okumuş gibi.
6: Abim Mehmet Okumuş 38 yaşındaydı. Son anlarında elini tutamadan, veda edemeden kaybettik. Her şeyimizi, verdiğimiz canımızı onlar 1,5 saniyede nefesini kestiler. Nasip olsaydı ki olmadı, Mayıs ayında nişanlanacaktı abim. Aileler tanışmıştı, çok güzel planlarımız vardı.
3: O planları gerçekleştirmek nasip olmadı. 29 canın hiçbirine. Aynı faciaya kurban gittiler. 2 Nisan 2024'te Gayrettepe'deki bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında yaşamlarını yitirdiler.
6: Mekan ruhsat alınmaya uygun değil. Mekan 1500 metrekare, ruhsatta 900 metrekare olarak belirtilmiş. İtfaiye uygunluk raporunda da 750 metrekare olarak belirtilmiş. Yangın alarm sistemini devre dışı bırakıyorlar, tadilattan kaynaklı oluyor. Patronlar kaçıyor, gizli geçit var.
2: Bizimkiler oraya kapattılar, gaz bombasını da attılar, kapıyı çekip çıktılar. Ben öyle düşünüyorum. İnsanları kurşuna düzer gibi ölüme terk ettiler.
6: Düşünün ki 29 kişi Beşiktaş'ın göbeğinde vefat ediyor ve belediyeden bir kişi bile açığa alınmıyor.
2: Bilinçsiz bir şekilde attıkları imzanın cezasını ben çekmemeliyim.
3: 29 kişiye mezar olan Gayrettepe Gece Kulübü yangın faciasının üzerinden 25 ay geçti ancak davada hala karar çıkmadı. O faciada yakınlarını kaybeden, eşlerini, çocuklarını, kardeşlerini toprağa veren aileler yargılamanın bu kadar uzamış olması karşısında hem üzgün hem tepkililer.
6: 78 kişiyi kaybettik Bolu Kartalkaya faciasında. Bu kadar kaybın olduğu, bu kadar korkunç bir kazada 9 ayda sonuçlanabiliyorsa pekala bu duruşmalar da sonuçlanabilirdi, karara bağlanabilirdi.
2: Yani 2 seneyi geçten neyi bekliyoruz? Tutuksuz bir sürü kişi var. Yargılanmayan bir sürü kişi var.
4: Biz adalet istiyoruz. Bütün suçluların tutuklanmasını istiyoruz.
3: 4'ü tutuklu, 22 sanığın yargılandığı davanın 14. duruşması 18 Mayıs'ta İstanbul 33.

0: 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
1: İstanbul Şişli'de hız yaptığı iddia edilen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki iş yerine çarpan otomobil yangın çıkmasına neden oldu.
2: Kontrolden çıktı, iş yerine çarptı. Otomobildeki iki kişi kaza sonrası çıkan yangında az daha ölecekti. İstanbul Şişli'de bir sürücü iddiaya göre Büyükdere Caddesi'nde aşırı hız yaptı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki iş yerine girdi. Kaza sonrası hem otomobilde hem de iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye, polis, sağlık ekipleri geldi. Otomobilde yaralanan iki kişi hızla sıkıştıkları yerden kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Otomobilin çarpması ve ardından çıkan yangın nedeniyle iş yerinde büyük hasar oluştu.
1: Antalya'da iki grup arasındaki yol verme tartışması kanlı bitti. Üç kişi silahla vurularak öldürüldü.
2: Yolu paylaşamadılar, kavgaya tutuştular. Orman muhafaza memurunun silahından çıkan kurşunlar üç canı hayattan kopardı. Antalya Serik'te gece saatlerinde dört arkadaş araçla seyir halindeydi. 25 yaşındaki Ahmet Bayar da aynı yolu kullanıyordu. İddiaya göre iki grup arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Orman muhafaza memuru olduğu öğrenilen Ahmet Bayar tabancasını çekip peş peşe ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İnşaat mühendisi olan Bilgin Korkut'la Oğuz Avcı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Emre Savran ise hastanede hayatını kaybetti. Üç kişinin ölümüne neden olan Ahmet Bayar, olayın ardından Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip teslim oldu. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: İstanbul'da bir iş insanına ait restorana gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan içeride müşteri varken peş peşe ateş etti. Restoranın sahibi iş insanının daha önce galerisi kundaklanmış, evine de yine saldırı düzenlenmişti.
2: Yavaş adımlarla restoranın önüne geldi, müşterilere aldırış etmeden tetiğe bastı. 25 Nisan tarihine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler İstanbul Bebek'ten. İş insanı Selçuk K'ye ait restoranın önüne gelen bir kişi cebinden silahını çıkarıp ateş etti. Müşteriler nereye kaçacağını şaşırdı. Silah seslerini duyan bölgedeki polis ekibi yaya olarak kaçmaya çalışan saldırganın peşine düştü. Saldırgan çok uzaklaşamadan yakalandı. Onunla bağlantılı iki şüpheli ise daha sonra gözaltına alındı. Üç şüpheli tutuklandı. İş insanı Selçuk K'ye yönelik saldırı ilk değil. Nisan ayı başında Balmumcu'da sahibi olduğu galeri kundaklanmış, milyonlarca liralık lüks araçlar küle dönmüştü. Yine aynı tarihlerde Levent'teki villasıyla annesinin kağıthanede bulunan evi kurşunlanmıştı. İddiaya göre şapkalılar olarak bilinen suç örgütü iş insanından haraç istemiş, alamayınca tehditler başlamıştı. Savcılık son saldırıyla daha önceki saldırılar arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.
1: Kahramanmaraş'ta bir kişi pompalı tüfekle rastgele ateş etti. Biri kadın, iki kişi yaralandı.
2: Sokak ortasında tetiğe bastı. Rastgele ateş iki kişiyi hastanelik etti. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi elinde pompalı tüfekle sokağa çıktı. Rastgele ateş etmeye başlayan saldırgan sokakta bulunan 21 yaşındaki bir kadını ayağından yaraladı. Olay yerinden kaçarken iki sokak ötede bir erkeği de kalçasından vurdu. İki yaralı olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Çevredeki kamera kayıtları incelemeye alındı.
1: Antalya'da bir apartmanda mutfak tüpü patladı. Binayı harabeye çeviren patlamada bir kişi yaralandı.
2: Bomba gibi patladı. Hem binaya zarar verdi hem de park halindeki araçlara.
3: Biz deprem zannettik ilk önce.

0: Sonra biri bağırıyordu işte, patladı aşağı indi gibisinden.
1: Antalya Serik'te 5 katlı bir apartmanın 2. katındaki mutfakta patlama oldu. Gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada ortalık savaş alanına döndü.
0: Kapılar kırılmış hep, pencereler kırılmış.
2: Bina bu hale geldi, araçlarımız böyle.
1: Evde bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi yaralıyı hastaneye kaldırdı. Patlama nedeniyle binanın duvarları yıkıldı. Park halindeki 4 araçta hasar oluştu. Mutfak tüpünden kaynaklanan patlamada can kaybı olmaması tek teselli oldu.
3: Son günlerde etkili olan yağış, baraj kapaklarının açılmasının ardından Yeşilırmak'ın debisi yükseldi. Tokat ve Amasya'dan geçen Yeşilırmak taşkınlara neden oldu. Bazı ev ve tarlaları su bastı.
4: Şu an traktörünüz nerede?
5: Şu anda 2,5 metre suyun içinde.
1: Traktörü, römorku, ne varsa geride bıraktılar. Yeşilırmak'ın yükselen debisi ev, ahır, sera ve tarlaları su altında bıraktı. Sivas'tan doğup Karadeniz'e dökülen Yeşilırmak'ın son yağışlarla birlikte debisi yükseldi. Amasya'dan geçen ırmak su baskınlarına neden oldu, araziler su altında kaldı.
6: Hasadımız 10-15 gün vardı domates hasadına. Salatalık hasadına başlamıştık zaten. Şu anda düşüncedeyiz yani. Bunların fide borcunu nasıl ödeyeceğiz? Gübre borcunu nasıl vereceğiz?
1: Bazı evlerin giriş katlarını da su bastı. Ekipler birçok kişiyi tahliye etti. Sera ve tarlalar metrelerce yükselen suyun altında kaldı. Çiftçiler ektikleri ürünlerin hasadını yapamadan sezonu kapattı.
2: Perişan vatandaşta moral ne kalmadı? Önü bayram, bu zamana kadar verdiğimiz gübreler, işçi maliyetleri hepsi üzerimize bindi. Domatesinde ne olacağı belli değil. Arazi su altında.
7: Seralarımızdaki zarar ve tespiti yapılması için devlet su işlerimiz, Tarım İl Müdürlüğümüz çalışmalarına devam ediyor. Çok şükür şu ana kadar bir can kaybı yaşanmadı.
1: Yeşilırmak'ın geçtiği bir diğer kent olan Tokat'ta da manzara aynıydı. Tural ve Pazar ilçelerinde köyler su altında kaldı. Canını zor kurtaran köy halkı su basan ahırlardan hayvanlarını tahliye etti.
8: Köyde 500 kişi yaşıyoruz. Hayvanları bir şekilde imkanlarımızla dışarıya çıkarttık. Köyün dışına başka köylere, ahırlara tahliye ettik.
1: Bölgede binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı. Ekipler taşkınlara karşı çalışmalarını sürdürüyor.
3: Ve bu aralar pek çok kişinin dertli olduğu bahar alerjisini konuşacağız. Polenler de etkisini gösteriyor. Konuğumuz var. İmmünoloji ve alerji hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mahir İyi de bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
9: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Buyurun lütfen.
3: Hocam öncelikle tabii alerji olduğunu farkında olanlar var. Bir şekilde onlar idare ediyor ama bahar alerjisinden etkilendiğinin farkında olmayanlar da var. İsterseniz önce şöyle bir belirtileri tekrar sizden dinleyelim. Nasıl ayırt edebiliriz nezleyle örneğin bahar alerjisini?
9: Tabii aslında temelde alerji dediğimiz olay, bize zararı olmayan maddelere karşı vücudun sanki bir mikrop, bir virüs, zararlı bir madde varmış gibi reaksiyon vermesidir. Yani enfeksiyona çok benzer. Bir burun akıntısının olması nezlede de beklenir, alerjide de beklenir. Sürekli olması en önemli özelliklerinden birisidir. En önemli ve tanı koyduracak fark belirgin bir ateşin olmamasıdır. Eğer bir kişide üst solunum yolu bulguları varsa, burun akıntısı, şeffaf akıntı, gözlerde kaşıntı, hapşırma, öksürme, 2 haftadan uzun sürüyorsa, beraberinde belirgin bir ateş yoksa direkt olarak alerjiyi düşünmek lazım.
3: Evet, peki nasıl başa çıkacağız alerjiyle? Bazı çocuklarda da olabiliyor, yetişkinlerde, yaşlılarda da olabiliyor. Ne yapmak lazım?
9: Evet, bu tespitiniz çok doğru. Özellikle son zamanlarda değişen yaşam tarzıyla birlikte bu çocukluk yaşlarına kadar indi ve çok daha yaygın duruma geldi. Bunda tabii çevresel faktörler çok önemli oluyor. En önemlisi, yani çok böyle standart bir laf olacak ya da öneri olacak ama bir kere doğal yaşamak gerekiyor. İyi beslenmek gerekiyor. C vitaminini almamız gerekiyor. Doğal yaşamamız gerekiyor. Hamilelikte bunlara özellikle dikkat etmek çocuğu sonradan koruyabiliyor ama bir noktadan sonra eğer alerji gelişmişse, mesela bir bahar alerjisi, bir mevsimsel alerji olduysa, sürekli hapşırıyorsak, sürekli tıksırıyorsak ilk yapmamız gereken şey bir kere mümkün mertebe uzak durmaya çalışmak. Polenlerin gün içerisinde yoğunlaştığı vakitler var. Sıcaklığın etkisiyle yere çökmüş polenler havaya doğru kalkıyorlar. Gün içinde sıcaklık ne zaman?

0: artar. Sabah gün doğdu artmaya başlar. O yüzden biz polene bağlı alerjileri en sık sabah vakitleriyle öğle vakitlerinde görüyoruz. Mümkün mertebe sabah vakitlerinde ve öğlen sıcağında dışarıya çıkmamak lazım. Önce bir buna dikkat edersek birçok problemi yarı yarıya çözmüş oluruz.
1: Evet,
0: Bunun
1: peki
0: dışında
1: buyurun lütfen.
0: buyurun.
1: Buyurun buyurun lütfen hocam.
0: Çok ben şöyle kabaca bir söyleyeyim. Bunun dışında mesela gözlerimizi korumak için numarasız gözlük kullanabiliriz ya da güneş gözlüğü kullanılabilir. Saçlarımızı korumak için şapka kullanabiliriz. Eve girdiğimizde üstümüzü başımızı değiştirebiliriz. Evi havalandırırken ya da klima kullanırken özel HEPA filtreli klimaların kullanması da kabaca bir koruma sağlar.
1: Evet. Peki tabii böyle durumlarda bir ilaca başvurmak gerekiyor mu? Yoksa ilaçsız doğal
0: Tabii.
1: yöntemlerle de üstesinden gelebilir miyiz?
0: Yani çok basit bir şey gibi gözüküyor bu aslında. Mevsimsel alerjik rinit öldürmez insanı. Bir kere bunu net söyleyebiliriz. Ama hayat konforunu çok düşürüyor ve çalışmalarda kalp kriziyle kıyaslanıyor. Sürekli bir insanın hapşırması, burnunun akması, insanlarla iletişiminde, günlük hayatında, akademik performansında. Çünkü uykuyu da etkiliyor, direkt problem yaratıyor. Bizim burada birkaç tane yaklaşımımız var. Birinciyi zaten söyledik. Mümkün mertebe tetikleyiciden uzak durmaya çalışmak. İkincisi ilaç kullanabiliyoruz. Antihistaminik kullanabiliyoruz. Alerji ilaçlarımız var. Bunlar kullanılabilir. Üçüncüsü şiddetine göre bu ilaçların dozları arttırılabiliyor. Gene bu ilaçlarla çözüm bulamazsak ve alerji yapan madde belli ise alerji aşısı dediğimiz immünoterapi yapabiliyoruz. Aslında çok kolay bir şekilde çözümleyebileceğimiz basit yaklaşımlarla üstesinden gelebileceğimiz bir problem.
1: Evet, bir yandan da hocam benim bildiğim kadarıyla bir alerjiyi tespit etmek de çok zor. Pek çok test yapılıyor, epey zaman alıyor, bazen sonuç çıkmıyor, uzunca süre takip edilmesi gerekiyor. Şimdi bahar bitiyor, yaz da kapıda, güneş alerjisi de insanların bayağı dertli olduğu bir şey. Alerjiden alerjiye de alınacak önlemler değişiyor haliyle. Onlar için bir tavsiyeniz var mı? Önümüz yaz olduğu için onu da sorayım.
0: Kesinlikle haklısınız. Kesinlikle haklısınız. Bir defa alerji evet çok tahlil var. Tanı konulması zor olabiliyor ama sadece hikayeyle bile tanı konulabilir. Başta söylediğim gibi çok temel bir ipucumuz var. Herhangi bir solunum sistemi probleminiz. Bu burun akıntısı olabilir, hapşırma olabilir, tıksırma olabilir, öksürük olabilir, nefes darlığı olabilir ve cilt problemleriniz, özellikle mevsimlerle gelen kaşıntılarınız oluyorsa, buna beraber eşlik eden bir ateş yoksa alerji düşünmeniz lazım. Hele hele ailede annede ya da babada alerjik hastalık varsa artık bu alerjidir diyebiliyorsunuz. Bu tanıyı koyduktan sonra asıl önemli olan bunu daha spesifik etmek. Dedim ya neyin tetiklediğini bulmak gerekiyor. Aslında bunda da çok temel bazı testlerimiz var. Alerji deri test dediğimiz bir testimiz var. Alerjenleri de anlatıyoruz. Reaksiyon var mı yok mu ona bakıyoruz. Bu şekilde tanıya gidebiliyoruz. Yalnız şunu unutmamak gerekiyor. Alerjik samar nezlesi dediğimiz zaman sadece burun tutan bir problemden bahsetmiyoruz. Bu aynı zamanda akciğerle sürekli etkileşim halinde olan bir yapıdır. Yani alerji samar nezlesi astım hatanı tetikleyip astım gelişmesine de sebep olabiliyor. Bunu söylememin sebebi şu. Burnun dışında sadece kuru öksürükle ya da nefes darlığıyla da karşımıza çıkabiliyor. Benim izleyicilerimize tavsiyem şu olabilir. Özellikle periyodik gelen problemleriniz varsa, özellikle 2-4 haftadan uzun sürüyorsa, beraberinde eşlik eden bir ateş yoksa, basit görünse bile bunun ilerleyip sonradan astım gibi ciddi problemlere sebep olabileceğini düşünüp mutlaka bir uzmanla görüşmeleri ve sadece hikaye ile bile tanı konulabileceği, tedavisinin ve basit önlemlerle ilerlemesinin engellenebileceğini unutmamakta fayda var diye hatırlatmak istiyorum.
1: Evet hocam, tam da ben de ona değinecektim. Bu alerji başka bir hastalığı tetikleyebilir mi diye. Özellikle astım dediniz mesela, epey önemli. Çünkü
0: Tabii.
1: daha çok küçük çocuklarda da sık sık görünüyor ve hemen de ebeveynler anlayamıyor ne olup bittiğini. Örneğin 1 yaşlarında, 2 yaşlarında çocukların bahar alerjisi olup olmadığını
0: Evet.
1: nasıl anlarız ve hemen doktora başvurmak gerekir mi? Son olarak da bu sorunun cevabını rica edeyim.
0: Alerjik virüs dediğimiz bir olay var. Alerjik bünyeliyseniz genellikle başlangıçta cilt problemleriniz olabiliyor. Sonrasında inatçı bir burun akıntısı, öksürük olabiliyor. Sonrasında ciğerlere inip astıma dönebiliyor. Astımın dışında özellikle sinüsitü de tetikleyebiliyor. Kronik sinüsitin de önemli sebeplerinden biri ve özellikle çocuklarda geniz etine de sebep olabiliyor. Eğer aileler çocuklarını gözlemlediklerinde sık sık burun akıntısı geçecek şikayetini gözlemliyorlarsa sürekli antibiyotik alması gerekiyor. En basitinden bu olabilir.

0: Özellikle kreş döneminde bu çocuklarda çok belirgin hale geliyor çünkü çok daha yatkın oluyorlar. Antibiyotikle beraber kim zaman hava alması gerekiyorsa, ailede alerjik hastalık varsa bu çocukta mutlaka alerjiyi düşünmek lazım. Ve kesinlikle görüşünüze katılıyorum. Bunun sonrasında astıma dönme riski var. Geniz eti büyürse mutlaka ameliyat edilmesi gerekebilir. Kronik sinüzitle beraber diğer hastalıklara yatkınlık yaratabilir. Erken dönemde basit bir hikayeyle, basit yaklaşımlarla bunların hepsinin önüne geçilip sonra çocukta hem daha ciddi kronikleşmiş hastalıkları hem de adenoid ya da geniz eti ameliyatı, tüp takma gibi kulağı ilgilendiren problemlerin önüne geçebiliriz.
1: Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Mahir İde, Profesör Doktor Mahir İde bizimle birlikteydi. Çok sağ olun hocam, değerli vaktinizi
0: Ben
1: ayırdığınız
0: size
1: için.
0: çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, iyi günler dilerim.
1: Sağ olun. Sıradaki haberimizle devam ediyoruz. Yargıtay, düzenli geliri bulunmasına rağmen boşanan eşe yoksulluk nafakası bağlanmasının hukuka aykırı buldu ve karar bozdu. Kararda kadının yurt dışından emekli olduğu, düzenli gelirinin bulunduğu gerekçe gösterildi.
2: Düzenli geliri bulunmasına rağmen boşanan eşe yoksulluk nafakası bağlanmasını hukuka aykırı bularak bozdu. Yargıtay boşanma davası ile ilgili önemli bir karara imza attı. İstanbul'da yaşayan bir kişi eşinden boşanmak için dava açtı. Davalı kadın evliliklerinde eşinin de kusurlarının bulunduğunu ileri sürerek karşı dava açtı. İstanbul 11. Aile Mahkemesi davacının daha ağır kusurlu olduğunu, tarafların boşanmasına ve ayrıca kadına yoksulluk nafakası bağlanmasına hükmetti. İstinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 42. Hukuk Dairesi de yerel mahkeme kararını uygun buldu. Davacı taraflara kusur belirlenmesiyle nafaka yönünden yerel mahkemeler tarafından verilen karara itiraz etti. Temyiz itirazını inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma ve diğer hususlar yönünden verilen kararları uygun bularak onadı. Ancak kadına bağlanan yoksulluk nafakası yönünden yerel mahkeme kararını bozdu. Kararda Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesine atıf yapıldı. Boşanan eş yararına yoksulluk nafakasına hükmedebilmek için nafaka talep eden eşin boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olması gerekir değerlendirmesi de yer verildi. Kadının yurt dışından emekli olduğu, düzenli gelirinin bulunduğu ve boşanmayla yoksulluğa düşmeyeceği ifade edildi.
1: Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde yapılan piyasa denetimlerine ilişkin bilgi verdi. Buna göre fahiş fiyat artışı nedeniyle 1258 işletmeye 389,4 milyon lira ceza uygulandı.
2: Kurban Bayramı öncesi piyasa denetimleri hız kesmeden sürüyor. Fahiş fiyat artışı nedeniyle 1258 işletmeye 389,4 milyon lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı 4 ayrı toplantıda piyasada adil rekabet ortamını ve tüketici refahını bozucu nitelikteki uygulamalara mercek tuttu. Temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik incelemelerde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 13 işletmeye 9 milyon 643 bin 310 lira ceza uygulandı. Ekmek ve simit ürünlerine ilişkin denetimlerde tarifeye aykırı uygulamalarda bulunduğu belirlenen 75 işletmeye 12 milyon 953 bin 700 lira ceza kesildi. Meyve ve sebze fiyatlarında meydana gelen olağanüstü artışlara yönelik inceleme ve denetimler de sürdü. 330 işletmeye 215 milyon 115 bin 676 lira ceza kesildi. Yerel e-ticaret platformlarında gerçekleşen fiyat artışlarına ilişkin denetimlerde ise 840 işletmeye 151 milyon 718 bin 280 lira ceza uygulandı. Haksız fiyat değerlendirme kurulunca 2026 yılı içerisinde 1258 işletmeye fahiş fiyat artışı nedeniyle uygulanan ceza tutarı 389 milyon 430 bin 962 lira oldu. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bayram öncesi işletmelerin yakın takip altında olduğu vurgulandı. Tüketicilerin mağduriyetine yol açabilecek her türlü uygulamanın titizlikle incelendiği belirtildi.
1: Kurban Bayramı'na az kaldı. Haliyle kurban pazarları da hareketlendi. Sıkı pazarlıklar hafta sonunda devam etti.
3: 170'e dedim Allah hayırlı olsun.
4: 160 lira tamam. 160.
2: Pazarlıkların biri bitip diğeri başlıyor. Kurban pazarları bayram öncesi hareketlendi.
5: Büyük baş veya küçük baş, yani şu anda bir araştırıyoruz.
6: Hangi hayvan için pazarlık yapıyorsun?
7: Salak ya. Bu hayvan bir ton. Ne yapayım, sana 500'e bırakayım.
3: Başkan sen kaç lira dedim başkan?
7: Ben en

0: Ton 500 dedim. Abi dana bir ton. 600 kilo eti var.
1: 460 kırmam.
0: Peki sana 490 ayıp alsın.
2: Yok yok ara sat ara 475.
1: 470.
2: Allah kahretsin.
3: Erken dalalım sonra kalmıyor. Bir de temiz mal, ağrınmalı.
4: Kurbanı erkenden almak ya da fiyat öğrenmek isteyenler İstanbul'da kurban pazarlarının yolunu tuttu. O yerlerden biri de Bahçeli Evler'di.
5: Baş bakıyoruz, daha yeni geldik, fiyatları değerlendiriyoruz. Uygundan bulursak alırız.
6: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarında hareketlilik başladı. Fiyatlar da şöyle, küçük baş hayvanlar 20 bin lira ile 45 bin lira arasında. Büyük başlar ise ağırlığına göre 200 bin liradan başlayıp 500 bin liraya kadar çıkabiliyor.
7: Elhamdülillah iyi. 2-3 gün içerisinde çok yoğun olacak diye bekliyoruz.
8: Sevince de böyle kızla dedik gezelim. Bir görelim.
2: 170'e dedim Allah hayırlı olsun.
1: Bak. 160 lira tamam. 160.
2: 200 kilo rahat var.
8: Abi ben dediğine göre 200 kilo var. Kesmeden bilemeyiz yani.
2: 55 bana sana.
8: Hadi Allah hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Azasın teşekkürler sağ olun.
6: Erkenden aldık kurbanla.
8: Erkenden aldık şimdiden. Mutluyuz. Fiyat biraz uygun geldi bize açıkçası.
9: Her tarafı yeniyor. Her tarafı değerlendirmiyor.
10: Türkiye'de son yıllarda hafif çelik yapı sistemleri yaygınlaştı. Hafif çelik binaların tasarım ve yapım esasları yönetmeliği yeniden düzenlendi. Yönetmeliğin yürürlük tarihi sektörün uyum sağlayabilmesi için 1 Ocak 2027 olarak belirlendi.
11: Yangın ve korozyon tasarımı zorunlu kılındı. Yeni teknik şartlar belirlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hafif çelik binaların yapımı ile ilgili yönetmelikte değişikliğe gitti. Türkiye'de son yıllarda hafif çelik yapı sistemleri yaygınlaştı. Yeni yönetmelikte hafif çelik yapı sistemlerinde kullanılacak malzeme, tasarım, hesap ve birleşim esasları düzenlendi. Prefabrik, modüler, hibrit ve yerinde profille üretilen hafif çelik yapı sistemlerine ilişkin teknik esaslar ayrıntılı olarak tanımlandı. Korozyon, çeliğin oksijen ve nemle temas etmesi sonucu yüzeyinde pas oluşması ve zamanla aşınarak yapısal direncini kaybetmesi anlamına geliyor. Hafif çelik yapılarda kullanılacak malzemelere ilişkin kriterler belirlenirken, korozyona karşı korumaya yönelik hükümler de detaylandırıldı. Ayrıca vida ve blon kullanılarak güvenli tasarıma ilişkin esaslar da açık şekilde yönetmelikte yer aldı. Hafif çelik yapılarda yangın tasarımına ilişkin kurallar da ilk kez mevzuata dahil edildi. Sektörün yeni düzenlemelere uyum sağlayabilmesi amacıyla yönetmeliğin yürürlük tarihi ise 1 Ocak 2027 olarak belirlendi.
10: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Nüfus 10 yılı kapsamında bu yıl ilk kez kutlanacak Milli Aile Haftası'nda Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada insanla başlayan, aileyle köklenen, nesillerle büyüyen, nüfusla güçlenen, istikbale yükselen Türkiye vizyonu kapsamında her yıl Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Kurban Bayramı nedeniyle bu yıl 25-31 Mayıs günlerinde yapılacak. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve ailelerin katılımıyla çeşitli programlar düzenlenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri ekipleri huzur evleri, çocuk evleri ve çocuk evi sitelerini ziyaret edecek. Engelli aileleri, şehit yakınları ve gazi aileleri, koruyucu ailelerle evlat edilmiş ailelere de yine ziyaretlerde bulunulacak. AK Parti Gençlik Kolları tarafından Kocaeli'de bir gençlik şöleni programı düzenlendi. Stadyumu hınca hınç dolduran gençler ünlü sanatçıların şarkılarıyla eğlendi. Programda konuşan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, artık eski Türkiye yok, özgüvenli bir gençlik var dedi.
12: Stadyum hınca hınç doldu, gençler bu şölende buluştu.
13: Bilsinler ki Fatih.
12: AK Parti Gençlik Kolları Kocaeli'de bir gençlik şöleni programı düzenledi. Stadyumu dolduran on binlerce genç şölende sahne alan ünlü sanatçıların şarkılarıyla coştu. Sunuculuğunu Eser Yenenler'in yaptığı etkinlikte adeta gençlik rüzgarı esti. Programın açılışında konuşan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, gençlere hitap ederek artık kendine güvenen bir gençlik var ifadelerini kullandı.
13: Artık eski Türkiye yok.

0: Artık eski gençlik yok. Artık Sayın Cumhurbaşkanım, özgüvenli bir gençlikler ve o gençliğin bugün karşısında kim olursa olsun, hangi oyun kurulursa kurulsun, bu yürüyüş durmayacak. Bizim istikametimiz büyük hedefler. Bizim yolumuz kararlılıktır.
1: Etkinlikte Türkiye'de ilk kez dijital koreografi şovu da gerçekleştirildi.
2: Kurulan her köprü üretilen her...
3: 3 sporcunun hikayesi var şimdi sırada, ama onlar sıradan sporcular değiller. Türkiye'nin para triatlon branşında el bisikleti kullanan ilk sporcuları. Önlerinde ise önemli bir yarış var. Eğer milli takıma seçilirlerse bu kategoride Türkiye'yi temsil eden ilk sporcular onlar olacak. Ama tabii bu maliyetli sporda daha çok başarı için daha çok destek gerekiyor.
4: Benim için spor çok büyük bir dönüm noktası oldu. Hayata çok farklı bakıyorum artık.
5: Spordan önce psikolojik ben eve bağımlıydım.
6: Ben engelli olduğuma da hiçbir zaman inanmadım.
7: Bedenlerindeki engel hayallerine engel olmadı. Süreç zor olsa da pes etmediler. Türkiye'nin para triatlon branşında el bisikleti kullanan ilk sporcuları oldular.
8: 2028 Los Angeles Olimpiyatlarına şu anda sporcularımız hazırlanıyor.
7: Merve Ustabaşı 3 yıl önce yüksekten düştü, omuriliği zedelendi.
4: Doktorlar 3 yıl önce ameliyatım yapıldıktan sonra yatakta bile oturma pozisyonuna gelmemin imkansız olduğunu söylemişlerdi.
7: Ama öyle olmadı.
4: Şu an Türkiye'de hiçbir engellinin yapmadığı sporu yapıyorum ve dünyanın en zor branşlarından biri.
7: Emre Aydemir de 2018 yılında geçirdiği trafik kazası nedeniyle omuriliği hasar aldı, yürüyemez hale geldi. Muhammed Talha Sonkaya ise doğuştan bedensel engelli. Üç sporcunun da hayatı sporla değişti. Üstelik onlar Türkiye'nin para triatlon branşında el bisikleti kullanan ilk sporcuları.
6: En ufak bir hatada veya en ufak yanlış bir hareketinizde daha tamamıyla yarışını çöp edebilecek bir spor, çok hassasiyet gerekiyor bunu spor yapabilmek için.
8: Triatlon branşında el bisikleti kullanan PTVC grubunda bugüne kadar bir milli takım ekibi oluşturulmadı. İlk kez oluşturulacak.
9: Üç farklı sporcu, üç farklı hikaye. Çok uzun yıllardır verilen zorlu bir mücadele var. Şimdi ise en büyük hedefleri önce milli olup ardından ülkelerini 2028'de olimpiyatlarda temsil etmek.
4: Uzun zamandır hayalini kurduğum milli takıma girmeyi hedefliyorum. Derecemi düşürmek istiyorum. Bunu yapabileceğime çok inanıyorum. Bu defa olacak.
6: Hedefim şu anda hem 2028 olimpiyatlarında ülkemi para triatlonunda temsil edecek ilk sporcu olabilmek ve altın madalya veya madalya getirebilen ilk sporcu olabilmek.
7: Hedefleri büyük, ancak el bisikleti oldukça maliyetli bir spor. Daha çok başarı için daha çok destek gerekiyor.
8: Çok maliyetli bir branş. Şu an sporcularımız bunu sponsor desteğiyle yapabiliyorlar. Sponsor desteği olmadan yani bu maliyetleri karşılaması mümkün değil. Çok zor.
3: Perge Antik Kenti'nde yapılan kazılarda bu defa kanlı gösterilerin izlerine rastlandı. Vahşi hayvanların arenaya salındığı giyotin kapılar bulundu.
10: Kapı buraya yerleştiriliyor ve alan aslında bir hayvan hücresine dönüştürülüyor.
11: Aslanlar, kurtlar, vahşi köpekler hepsi bu kapılardan geçiriliyordu.
10: Kolezyumun arenasındaki özellikle yeraltı hücrelerinden çıkan hayvanların dikey olarak burada biz yatay sunumla aslında aniden özellikle giyotin kapılarla arenaya salındığında insanları aniden heyecanlandıran bir yeni bir yenilikçi yaklaşım olduğunu anladık.
11: Binlerce yıl önceki kanlı gösterilerin izleri bugün taş duvarların arasından tek tek ortaya çıkıyor.
10: Sırası gelen hayvan da kafesle bu giyotin kapıların yanına getirilmiş olmalı. Sonrasında ilk etapta hayvanın kafesi yukarı doğru açılmış olmalı aynı teknikte. Ve kafes açıldıktan sonra ne zaman sırası gelirse hayvanın dışarı çıkarılmadan önce buradaki giyotin alanından kapının yukarı doğru kaldırılmasıyla birlikte

0: de hayvanın dışarı aniden fırlamış olduğunu düşünüyoruz.
1: Antalya'nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'nde kazılar devam ediyor. 1. yüzyılda inşa edilen kent stadyumunun Roma döneminde amfiteyatroya dönüştürüldüğü belirlendi. Amfiteyatroda ise özellikle mahkumların üzerine vahşi hayvanların salındığı bir giyotin kapı düzeneğine rastlandı.
0: Bu kapılar özellikle vahşi hayvanların aslan, köpek ya da bu minvalde bu boyuttaki vahşi hayvanların arenalara, kafesler içinde getirilip bu kapılardan ani bir şekilde salınmasını sağlıyordu.
1: Tarihin yeni sayfalarına ulaşmak için kazılar devam ediyor.
2: Yapay zeka bu kez insansı robotlarla karşımıza çıktı. ABD'li bir yazılım şirketi insansı robotlara 8 saat mesai yaptırdı.
3: Yapay zeka destekli insansı robotların gerçek çalışma performansı ilk kez uzun süreli test edildi. ABD'li robotik şirketi Figure AI tarafından geliştirilen robotlar 8 saat boyunca bir lojistik merkezinde kesintisiz çalıştırıldı. Canlı yayına takip edilen testlerde Helix 02 yapay zeka sistemiyle donatılan insansı robotlar konveyör hattı üzerindeki paketleri ayırma ve barkod okuma görevlerini yerine getirdi. Şirket, robotların çevreyi algılayarak anlık karar verebildiğini ve farklı durumlara göre kendilerini uyarlayabildiğini açıkladı. Testlerin sonucunda paylaşılan veriler de dikkat çekti. Bob, Frank ve Gary isimli 3 robotun 14 saate aşan çalışma süresinde 18 binden fazla paketi hatasız şekilde işlediği duyuruldu. Robotların dakikada ortalama 21 paket işlediği ve paket başına işlem süresinin 3 saniyenin altına düştüğü belirtildi. Canlı yayında robotların bazı paketleri yanlış yöne çevirdiği görülse de sistemin çalışmayı durdurmadan devam etmesi dikkat çekti. Şirket, robotlardan birinin arıza tespiti yapabildiğini ve görevi başka bir robota devrederek bakım alanına geçebildiğini de açıkladı. Uzmanlar bu testlerin insansı robotların artık sadece gösteri amaçlı değil, üretim ve lojistik gibi alanlarda gerçek iş gücü olarak kullanılabileceğini gösterdiğini belirtiyor.
2: Bu dilimin de sonuna geldik. Saat başında yeniden buradayız.

0: ABD UFO dosyalarını açtı. Dünya dışı yaşamın izleri aranıyor. Başka gezegende yaşam var mı? Uzaylıların tutulduğu iddia edilen 51. bölge gerçek mi, efsane mi? ABD'li bilim insanları neden kayboluyor? Gizem Özün soruyor, gökbilimci Profesör Doktor Ethem Derman ve astrofizikçi Doçent Doktor Selçuk Topal yanıtlıyor. Dünyada nasıl? Bugün saat 15.15'te Habertürk'te.
1: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
3: Seymen.
4: 1-1-2.
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
11: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 25, Muğla güneşli 25 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 23, Adana yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 21, Trabzon güneşli 20 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 21, Kayseri yağmurlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 17, Kars yağmurlu 17 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 24, Mardin güneşli 17 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. Haber bülteniyle karşınızdayız. Hatay'da 19 Şubat'ta kaybolan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'ı bulmak için yeniden arama çalışması başlatıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla başlatılan arama çalışmalarına jandarma suç arama timi de katıldı.
1: Arkadaşlar, komandolar, görevimiz Tayyip Şahıs'ı aramak. Bakılmadık, hiçbir nokta bırakmayacağız. En ince ayrıntıya kadar dikkat edeceğiz.
2: Kaldığı apart otelin penceresinden çıktı, sıra kadem bastı. Kayıp gencin bulunması için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi talimat verdi. 27 yaşındaki Uğur Çalışkan Van'da yaşıyordu. Kuzenleriyle birlikte çalışmak için Şubat ayında Hatay'ın Antakya ilçesine geldi. 19 Şubat günü sabah karşı kaldığı apart otelin penceresinden çıktı, aşağı inip uzaklaştı. Ailesinin başvurusu üzerine kayıp Uğur günlerce arandı. Dağlık alanda sadece kıyafetleri bulundu. Sonuç alınamayınca çalışmalar bitirildi. Uğur Çalışkan'ın abisi sosyal medyada video paylaşıp kardeşinin bulunması için yardım istedi.
3: Buradan Sayın İçişleri Bakanlığımıza sesleniyorum. Sayın Mustafa Çiftçi, lütfen, biz karanlıktayız. Lütfen bize bir ışık olun.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla arama çalışması yeniden başladı. Jandarma suç arama timi ve AFAD personelinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından katılımlarla 73 kişilik ekip kuruldu.
4: Yaylacıların kullandığı barakı tabi yerlere bakıldı.
2: Ekipler 87 gündür kayıp olan genci bulmak için eşyalarının bulunduğu dağlık ve ormanlık alanda arama faaliyetlerine yoğunlaştırdı. Drone destekli yürütülen çalışmalarda iz takip köpeği de kullanılıyor. Uğur Çalışkan'dan henüz bir iz bulunamadı.
0: İstanbul'da bir iş insanına ait restorana gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan içeride müşteri varken peş peşe ateş açtı. Restoranın sahibi iş insanının daha önce galerisi de kundaklanmış, evine de yine saldırı düzenlenmişti.
2: Yavaş adımlarla restoranın önüne geldi, müşterilere aldırış etmeden tetiğe bastı. 25 Nisan tarihine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler İstanbul Bebek'ten. İş insanı Selçukköy'e ait restoranın önüne gelen bir kişi cebinden silahını çıkarıp ateş etti. Müşteriler nereye kaçacağını şaşırdı. Silah seslerini duyan bölgedeki polis ekibi yaya olarak kaçmaya çalışan saldırganın peşine düştü. Saldırgan çok uzaklaşamadan yakalandı. Onunla bağlantılı iki şüpheli ise daha sonra gözaltına alındı. Üç şüpheli tutuklandı. İş insanı Selçukköy'e yönelik saldırı ilk değil. Nisan ayı başında Balmumcu'da sahibi olduğu galeri kundaklanmış, milyonlarca liralık lüks araçlar küle dönmüştü. Yine aynı tarihlerde Levent'teki villasıyla annesinin kağıthanede bulunan evi kurşunlanmıştı. İddiaya göre şapkalılar olarak bilinen suç örgütü iş insanından haraç istemiş, alamayınca tehditler başlamıştı. Savcılık son saldırıyla daha önceki saldırılar arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.
0: Kahramanmaraş'ta bir inşaat şantiyesinde yangın çıktı. İşçilerin yatakhaneleri alevlere teslim oldu. Yangında bir işçi hayatını kaybetti.
2: İşçilerin kaldığı konteynerler alev aldı. O yangın bir cana mal oldu. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir inşaat şantiyesinde yangın çıktı. İşçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Bitişik haldeki konteynerler peş peşe alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangını kontrol altına alıp söndürmek yaklaşık 3 saat sürdü. Yangında bir işçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemeyle netlik kazanacak.
0: Kongo Demokratik Cumhuriyeti ülkenin kuzeydoğusunda yeni bir Ebola salgını başladığını duyurdu. Şimdiye kadar 246 şüpheli vaka ve 80

0: şüpheli ölüm olduğu, Uganda'da da vaka görüldüğü belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü salgının halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu açıkladı.
1: Dünya Sağlık Örgütü Ebola salgınına karşı harekete geçti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'daki salgının halk sağlığı acil durumu oluşturduğu belirtildi. Kongo Sağlık Bakanlığı ülkede şimdiye kadar 246 şüpheli vaka ve 80 şüpheli ölüm tespit edildiğini duyurdu. Acil müdahale ekiplerinin Ituri bölgesine gönderildiği açıklandı. Uganda'da da vaka görülmesiyle Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti. Genel Direktör Ghebreyesus, salgının uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durum oluşturduğunu ancak pandemi kriterlerini karşılamadığını açıkladı. Ghebreyesus, Kongo ve Uganda'ya olayı kontrol altına almak için gerekli ve güçlü önlemleri alma konusundaki kararlılıkları nedeniyle teşekkür etti. Bu sayede küresel topluluğun gerekli hazırlık önlemlerini almasına olanak sağladılar dedi. Acil Durum Komitesi'nin önlemleri görüşmek üzere en kısa sürede toplanacağını belirtti. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Sudan ve Kongo'da eş zamanlı salgınlarla ortaya çıktı. Salgın, Ebola Nehri yakınındaki bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verildi. Ebola virüsü Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Yine Liberya ve Sierra Leone'de 30 bin kişiye bulaştı. Hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetti.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde geleneksel olarak düzenlenen Türk Günü yürüyüşü bu sene de yine renkli görüntülere sahne oldu. 43.sü düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı.
1: Her yer kırmızı beyaz oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde geleneksel olarak düzenlenen Türk Günü yürüyüşünde bu sene de renkli görüntüler yaşandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yapılan 43. Türk Günü yürüyüşüne katılım yüksekti. Binlerce kişi New York caddelerinde bayrak ve marşlarla yürüdü. Yürüyüş kortejinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinççi, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekili Büyükelçi Çağrı Erhan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal'la Türk-Amerikan Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileri hazır bulundu. New York ve çevre eyaletlerden gelenler, geçit törenini izlemek için Madison Caddesi'nin kaldırımlarına sıralandı. Yürüyüş esnasında Türkiye'nin tarihi ve turistik değerleri de tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajı izlendi.
2: Manhattan sokaklarını ay yıldızlı bayrağımızla donatan...
1: Mehter takımının performansı, taraftar gruplarının kortej şovu ve folklor ekiplerinin dansları büyük beğeni topladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Günü yürüyüşüne ilişkin Türk-Amerikan toplumuna video mesaj gönderdi.
3: Manhattan sokaklarını kırmızı beyaza boyayan bu coşku yalnızca bir yürüyüşün değil, köklü bir tarihin, güçlü bir kimliğin ve sarsılmaz bir birlik ruhunun ifadesidir. Türk-Amerikan toplumu 80 yılı aşkın geçmişiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin ayrılmaz ve saygın bir parçası haline gelmiştir.
0: Ve bu haberle noktalıyoruz. Sırada Gizem Özsu'nun sunduğu Dünya'da Nasıl programı var. Güzel bir pazar günü olsun. Hoşçakalın.

0: Herkese merhabalar, dünyadan nasıl hoş geldiniz. Bugün yalnızca ülke sınırlarını değil, dünya sınırlarını da aşmak istiyoruz sizlerle birlikte. Malumunuz gündemimizde açıklanan UFO belgeleri var. Aklımızda da pek çok soru var. Hepsini soracağız. Konuklarımızı tanıtıyorum hemen size. Profesör Doktor Ethem Derman, gökbilimci bizimle beraber. Hoş geldiniz Ethem Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Ve uzaklardan yine bize katılan astrofizikçi doçent doktor Selçuk Topal, Van 100. Yıl Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz Selçuk Bey.
2: Hoş bulduk. Selamlar herkese.
0: Sağ olun. Şimdi başlayacağız. Çok sorum var. Tek tek soracağım. İkinize de sormak istiyorum. Pek çok soru var. Kısa bir müsaadenizi isteyeceğim. Stüdyoya döneceğim Ethem Hoca'ya. Hocam yayını açarken de söylediğim gibi ABD Savunma Bakanlığı UFO belgelerini yayınladı. Ne öğrendik bu belgelerden çok merak ediyoruz. Ve tabii ki elbette kendimi tutamayacağım. Şunu sorarak başlayacağım. Var mıymış uzaylılar hocam?
1: Evvela o belgeler nedir diye soruyorsunuz. Bu belgeler zannedersem 162 tane belgeyi açıklamışlar. Evet. Niye? Trump amca her şey şeffaf olacak dedi diye.
0: Tabii öyle, öyledir kendisi.
1: Epstein belgelerini açıklamıyor ama.
0: Evet.
1: Bunu mu? Bunu açıklamışlar 162. Hep aynı şeyler var. Yani ne var? İşte askeri Pentagon'un çektiği kırmızı ötesi fotoğraflar falan filan var. İşte ben UFO gördüm diyenler var. Onların şeyler var, röportajları varmış. Ben bakmaya bile lüzum görmüyorum.
0: Öyle mi diyorsunuz?
1: Evet. Yani bu bir insanlar ille de istiyorlar. Yukarıdan birileri gelsin diye de.
0: Çok bekliyoruz hocam senelerdir. Tabii,
1: niye bekliyorsunuz diye.
0: Bilmiyorum, ben de size soracaktım. Biz niye bekliyoruz bunu diye.
1: Niye bekliyor? Evet, niye bekliyorsunuz? Yani onlar gelip sizi kurtaracak mı? Hayır. Siz kendinizi kurtaracaksınız. Önemli olan insanın kendisidir. Kendisine güvenmeyen insan hayatta başarılı olamaz zaten. Ama buna işte uzaylılar gelsin, uzaylılar gitsin de olmuyor bu işler. Uzaylının da hemen de geleceği de yok. Şimdi uzaylılar var mı diye başladık. Pek oradan girelim. Bu içinde bulunduğumuz galaksi bir uçtan bir uca 100 bin ışık yılı. Çok büyük bir evrenin içerisinde yaşıyoruz. Yani

0: Sadece bu bizim galaksi. Onun dışında milyonlarca galaksi var. Düşünebiliyor musunuz? Bizim Samanyolu galaksisi bir uçtan bir uca 100 bin ışık yılı. Çok büyük bir yer. Bakıyoruz bakıyoruz hiçbir zaman çok güzel teleskoplarımız var, uzayda dolanıyor. Yerden sürekli olarak tüm gökyüzünü çeken teleskoplarımız var. Ama hiçbirinin içine uzaylı girmiyor.
1: Evet.
0: Sorun orada. Peki koca evrende biz yalnız mıyız sorusunu sorduğumuz zaman hayır, olmaması lazım. Yani bizim bir özelliğimiz yok. Peki bizim dünyamız gibi koşulları sağlayan başka gezegenler yok mu? Aa, var ve bulduk bunlardan. Yani başka yıldızların çevresinde dolanan gezegenleri rahatlıkla bulabiliyoruz bu artık. Teknolojimiz gelişti. Ve 6000'den fazla gezegen bulduk. Bunlar Güneş sisteminin ötesinde olduğu için onlara öte gezegen diyoruz. Ve bu öte gezegenlerin birçok özelliğini biliyoruz. Ama ne istiyoruz? Acaba onların da yüzeyinde okyanuslar var mı? Çünkü okyanuslar çok önemli yaşamın oluşması için. İşte okyanustan olabileceği gezegenleri saptayabiliyoruz. Ama onların yüzeylerini göremiyoruz. Orada birileri yaşıyor mu, yaşamıyor mu bilemiyoruz.
1: Ama bilmek istiyoruz.
0: Çok uzak ama.
1: Çok uzak.
0: Çok uzak. En büyük teleskobunu da kullansan nokta halinde görüyorsun. Bir nokta, ufacık bir nokta, sönük bir nokta. Dolayısıyla anlayamıyoruz. Peki bu uzaylılar çıkıp da efendim çok bizden ileri bir teknolojiye sahipler. Dolaşıp dolaşıp bizim ülkemize mi geliyorlar, Türkiye'ye mi geliyorlar, Amerika'ya mı iniyorlar diye düşünürseniz bunun da imkansız olduğunu görebilirsiniz. Neden? Bize en yakın yıldız 4.2 ışık yılı uzaklıkta. Işık yılı nedir? Hiç kimse sormuyor bunu. Işık yılı, ışığın bir yılda aldığı yol demektir. Hesap etmek çok kolaydır. Yani onu kilometreye çevirmek çok. Yani uzunluk birimi ışık yılı dikkat ederseniz. Onu hesap etmek çok kolaydır. Bu hesabı yaptığınız zaman yani ışık bir saniyede 300 bin kilometre yol alıyor. İşte bir dakikada ne kadar alır, bir günde ne kadar alır? Bunu 365 ile çarparsam bir yılda aldığı yolu bulabilirim. Yaklaşık ne kadar biliyor musunuz? 9,5 trilyon kilometre. Bir ışık yılının karşılığı.
1: Hocam çok geldi bana.
0: Çok ama bilim bunu söylüyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla en yakın yıldız bize 4,2 ışık yılı uzaklıktaydı. Hesabını yaptığımız zaman en yakın yıldız 40 trilyon kilometre uzaklıkta. İnsanoğlu bunu kavrayamıyor. Bakıyor gökyüzünde yıldızlar, o zaman bana çok yakın bunlar diyor. Hiç alakası yok, çok uzaktalar. Yani bugün seni bir otobüse bindirsem, bir otoban açılmış olsa güneşe, dünyadan güneşe doğru, bir şehirler arası otobüse bindirsem, seni güneşe göndersem ne kadar zamanda gidersin biliyor musun? Güneş bak bize hayat veriyor, her şeyimiz güneş. Yakın yani şurada. Ne kadar zamanda gidersin tahmini?
1: Edemem tahmin hocam, ben İzmir'e gidemiyorum.
0: İzmir'e gidemiyorum. 172 yılda gidersin güneşe. Güneş bize 149,5 milyon kilometre uzaklıkta çünkü.
1: Evet, ömrü yani yetmiyormuş.
0: Yani gökyüzünde cisimler arasındaki uzaklık çok büyük. Ben hep örnek veririm. Şurada yakında bir öte gezegen bulsak, o öte gezegenin üzerinde de uzaylılar olsa, yaşıyor olsalar, onlara ne yaparız? Ne onlar bize gelebilir, ne biz onlara gidebiliriz. Neden? 100 ışık yılı dediğin şey 900 trilyon kilometre uzakta demektir. Işık hızını aşacak bir şey bulamıyoruz. Bütün fizikçiler uğraşıyor. Şu ışık hızını aşsak da Einstein amcayı gömsek diye. Tamam mı? Ama olmadı. Yok, ışık hızını aşamıyorsun. Yani saniyede 300 bin kilometreden daha yüksek bir hızla gidemiyorsun. Bilimciler çalışıyor bunu. O zaman onlar bize gelemez, biz onlara gidemeyiz. Ama ne yapabiliriz? Mesaj gönderebiliriz. O mümkün. Yani radyo teleskoplarla güzel bir şey yazarız. Biz dünya üzerinde yaşayan insanlar birbirimizi çok seviyoruz. Hiç savaşmıyoruz. Hep sevişiyoruz. Lütfen biz sizinle de arkadaş olmak istiyoruz diye bir mesaj göndeririz. gönderdiğimiz mesaj 100 yılda gider.
1: Belki biz de o zamana kadar barışırız kendi içimizde.
0: 100 yılda gider. Onları alıp tercüme edip bana geri gönderdikleri mesajda bana gelmez artık. Ben ölmüş olacağım çünkü.
1: Doğru, doğru hocam.
0: Yani mesajın cevabını 200 yıl sonra alıyorsunuz.
1: Haklısınız. Bir de Selçuk hocama gidelim mi? Çünkü gidelim. Orada bir uzaylı var uzakta. Ben Selçuk hocam gitmesek de görmesek de biraz umutlarım kırıldı benim. Ne dersiniz?
2: Yani hayır, evrenin hocamın da dediği gibi evren hakkında biraz bilgiye sahip olan herkesin ortak ortaya çıkacak sonuç şudur. Yalnız olmamalıyız hani, yani çünkü çok büyük bir yer. Ancak yine hocamın bahsettiği gibi mesafeler çok büyük. Siz elbette ışık hızına yaklaşıp belki çok kısa sürelerde gidersiniz ama geride bıraktığınız insanlara göre o ışık yılı mertebesinde zaman geçeceği için hikayeyi anlatmak istediğinizde, bak işte ben en yakın yıldıza gittim geldim böyle şeyler gördüm demek istediğinizde İşte gittiğiniz mesafeye göre ışık yılı olarak çarpı iki zaman geçecek bıraktığınız yerde. O nedenle bilgiyi de paylaşmanıza izin vermiyor evren bir şekilde. Siz öğrenseniz de tüm evrenin sırrına hakim de olsanız da ışık hızında gidip bunu anlatacak kimse kalmıyor geride. Çünkü onlar için zaman farklı akıyor. Ve bizim o görsellere baktığımızda hiçbir şey bilmeyen astronomiyle uğraşmak zorunda değil, mühendis de olmak zorunda değil. Bir insan baktığında hemen bir şeyler sorar. Der ki o gördüğüm şey, parlak beyaz şeyler görüyoruz negatif görüntülerde. Acaba gerçek şekli ne? Gerçek şekler gördüğüm kadarsa, acaba benim ölçüm aletimden ne kadar uzakta? Çünkü o iki bilgiyi bilirsem, açısal çapını biliyorum, benden uzaklığını biliyorum. Onun gerçek büyüklüğünü, gerçek şeklini tahmin edebilirim. O bilgi bizde var mı? Yok.
1: Yok, küçük bir nokta görüyoruz değil mi?
2: Evet. Hangi araçla alıyoruz? Hangi dalga boyunda bakıyoruz? Bu aracın ayırma gücü nedir? Çözünürlüğü nedir? Yani gerçekten gördüğüm şey gerçek mi yoksa o çözünürlük sorunu nedeniyle mi ortaya çıkıyor? Mesela siz bir nokta kaynağı bakarsınız, noktadır aslında. Bir top belki, çok uzakta bir yerde. Ancak sizin odak uzaklığınız ve çözünürlüğünüz, ayırma gücünüz müsaade etmediği için halka şeklinde görürsünüz. Sonra derseniz ki havada uçan bir halka gördüm. O cihazın sorunudur. Onun dışında çok önemli bir şey var. Mesela siz engin bir denize bakıyorsunuz. Bir kamerayla belki zoom yaptı ya da yapmadı bilmiyoruz. O bilgi de bizde yok. Belki sizin kameraya çok yakın bir geçiş yaptı ama o uzaklardaki cisme göre açısal olarak inanılmaz bir mesafe kaydediyor. Lineer olarak da inanılmaz bir mesafe kaydediyor. Ve sen diyorsun ki çok hızlı. Hayır, çok hızlı değil aslında. Senin cihazına çok yakın olduğu için sen öyle zannediyorsun. Şimdi böyle bilgiler olmadan şu gördüğümüz görüntülerin hiçbir anlamı yok. Yani ilk sorunuzun yanıtı bize ne bilgisi veriyor? Bu sıfır. Sıfır bilgi veriyor. Sonra şunu soruyorsunuz. Peki neden bunu yayınlıyorlar? Hı hı. Çünkü bu gerçekten bana sorarsanız, eğer bir komple teorisi üreteceksek, gerçekten bunun ulusal güvenliği tehdit eden, bakın uzaylıyı da geçin, yani ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit eden bir şey olduğunu düşünseler, paylaşmazlar. Neden paylaşsınlar? Bence bunun iki nedeni var.
1: Buyurun.
2: Bu görüntülerin. Birincisi, bakın her yerde gözümüz var mesajı veriyorlar. Bana sorarsanız normal bir vatandaş gibi. Yani biz her yeri görüyoruz. Çünkü Japonya'dan da görüntüler var, Orta Doğu'dan da görüntüler var. Nasıl bir aletle bunu aldınız bilmiyoruz.
1: Bayağı biri bizi gözetliyormuş değil mi hocam?
2: Yani gözetleyenler uzaylılar değilmiş demek ki. Kendi aramızda aramak lazım. Sorunlu insanları. Bu ortaya çıkıyor. Diğer yandan da bir şekilde gündemi manipüle etmenin bir aracıdır bu. Çünkü insanlık tarihi boyunca bilirsiniz böyle eski yapılarda efendim astronot çizimi var. Hikayesine baktığında aslında renovasyon yapmışlar bilmem kaçını da bir tane şakacı biri koymuş oraya astronot figürünü. Yani işte efendim Pisa işte piramitlere baktığınız zaman o piramitler efendim avcı takım yıldızına göre. Hayır, haritaya baktığınız zaman değil. Yani araştırdığınızda aslında hiçbir yapıda bir uzaylı teması, bir uzaylı dokunuşu, bir uzaylı etkisi görmüyorsunuz aslında. Ancak bizler genelde ve çoğunlukla aslında %99 tembel bir tür olduğumuz için araştırmak yerine böyle gördüğümüz şeylere inanıyoruz ve dünya dışı yaşam var mı sorusu devasa bir soru. Milyarlarca dolarlık bilimsel projeler var, hala bir şey bulamamış. Ben her zaman söylüyorum, biz Pentagon'un açıkladığı evraklarla, işte görüntülerle öğrenmeyeceğiz dünya dışı yaşamı. Ciddi bir enstitünün çalışmasıyla öğreneceğiz. Onlar bir toplantı yapacak. Ciddi şeyler bunlar. Yani böyle infial yaratacak toplumda şeyler değil. Şu an gördüğünüz görüntü bir poşet de yapabilir mesela. Bir market poşet de uçuyor olabilir. Geçenlerde böyle bir olay oldu. Siyah bir market poşeti uçuyor atmosferde. UFO diye pazarlıyorlar sosyal medyada.
1: Yani hocam çok ısrarla bekliyoruz, çok görmek istiyoruz. Biz az önce Ethem Bey'le de konuşabildik biraz. Yani ısrar kıyamet, bir UFO gelsin, uzaylı gelsin. Yani bir beklenti var. Mesela bu belgeler yayınlandığında şimdi siz ikiniz de diyorsunuz ki bir şey yok belgelerde. Ama mesela haklısınız da, ama ilk 12 saatte milyonlarca insan tıklamış bu belgeleri. Bu merak niye?
2: İşte bu merak ondan, yani evrende yalnız bir sorusunu merak ediyor. Sanki gelse belki de geldiğine pişman edecek o tür. Yani belki de o tür geldiğine pişman olacak ama... Doğru. Biz sürekli olarak merak içerisindeyiz. Yani tıklamayı clickbait olarak düşünmek lazım belki de bunu biraz. Ancak baktığımız şeylerde, yani şunu söylemeye çalışıyorum. Baktığımız şeyler uzaylı teknoloji değil diyemem ben. Ne olduğunu bilmeden negatif veya pozitif yanıt veremezsiniz. Söylediğimiz şey bize bir şey anlatmadı. Bu görüntülerin bize pozitif veya negatif bir şey söylemediği, ancak insanlar herhangi bir durumla karşılaştığında önce onu çürütmeye çalışmalı. Biz hemen kabulleniyoruz. Bizim sorunumuz bu insan olarak. Böyle infial yaratacak şey, hayatın olağan akışına aykırı şeylere tıklamayı çok seviniyoruz. Temel fizikten yoksunuz çoğunlukla ve çok meraklıyız ve her zaman da aldatıldığımızı düşünüyoruz. Haklıyız, çünkü politikacılar hep bizi kandırıyor. Aldatıldığımız için tüm yönetimlerden kesin bir şey saklıyorlar. Çünkü kesin bir şey saklıyor. Anne baba bile eğitirken çocuğunu bir şey saklıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim bu kendi toplumsal yapımızdan gelen bir aldatılmışlık, kesin bir şey karıştırıyorlar hissiyatı da var. Yani bunun çok yönlü tarafı var. Hem psikolojik olarak var, hem toplumsal olarak var, hem eğitim olarak var, hem de siyasi olarak var. Ancak burada benim gördüğüm şey, bunlar kesinlikle ulusal güvenliği tehdit eden bir şey değil. Bunlar dünyalı bir canlı şeyi değil. Olsa zaten bunları bize göstermemeleri gerekir bana sorarsanız. Ancak ciddi bir manipülasyon aracı olarak ya da gündem değiştirme aracı olarak kullanılıyormuş gibi geliyor. Ancak bir astrofizikçi olarak bana da sorsanız, Ethem Hoca'ya da sorsanız, evrende yalnız değilizdir. %99.99 deriz. Çünkü bilmiyoruz, sınırlarını bilmediğimiz bir evren içerisinde yalnız değiliz demek için her yere bakmamız lazım. Ancak şunu biliyoruz, periyodik tablo burada neyse orada da öyle. Neden buradaki mutfakta malzeme var, yemek var, oradaki mutfakta da malzeme var, neden yemek olmasın? Evren çok yaşlı bizim güneş sistemimize göre. Biz yokken de birileri vardır, ancak her zaman söylüyorum, en yakın yıldız Proxima Centauri'den buraya gelmek İstanbul'da Eminönü'nden Rami'ye gitmeye benzemiyor. Gelip böyle utangaç davranmazsanız, geldik derseniz tüm dünyada duyar. Çünkü inanılmaz bir teknolojiniz olması lazım bunu yapıyorsanız eğer.
1: Doğru. Buyurun hocam.
0: Bu belgeler üzerinde çok okuyan mı olmuş? Milyonlarca insan okumuş.
1: Evet. İlk 12 saat içerisinde 100 milyonlarca tık aldığı söyleniyor. Bir internet sitesinde yayınladı. Hı-hı. Çünkü hani Pentagon bunu. Ve çok fazla da ilgi var deniyor. Bir de dediğiniz gibi parça parça şimdi mesela ilk önce işte 160 belge açıkladılar. Sonra devam edeceklerini söylediler. Tabii. İnsanlar bekliyor şimdi. Bekliyor. Şimdi ne gelecek diye.
0: Evet.
1: Bir de sonrası var yani.
0: Yani biz okumuyoruz.
1: Bir bölüm
0: mesela
1: daha yaparız.
0: Sen çok da okumaz, ben de okumam o belgeleri. Niye? Ne kadar saçma olduğunu biliriz çünkü. Peki bunlara kim inanır? Ben onu üç gruba ayırırım.
1: Evet.
0: Hemen ayırayım. Bir tanesi aklı başında, düşünür, okur, eder, inanabilir. Gayet doğaldır bu. Her insanda bir inanç, inanma kavramı vardır. İnanır böyle şeyler, olabilir der. Bir de bunları okuya kafayı üşütenler vardır. Üçüncü grupta bunları okuyup ben buradan nasıl bir şeyler çıkartabilirim diyen insanlar vardır. Mesela araştırmacı yazar derler onların altında genellikle. Otururlar kitaplar yazarlar. Tamam, bu yazılan kitaplar satılır, o da oradan şeyini yararını görür. Dolayısıyla üç grup insan bunlara inanıyor. Ama eğer bilimi seviyorsanız, bilimin her şeye ilaç olduğunu biliyorsanız, bunlara bakarsınız, gülersiniz, geçersiniz, işin bilim tarafını öğrenirsiniz. Evet, Selçuk'un da dediği gibi, biz de inanmıyoruz bu koca evrende yalnız olduğumuza. Ama henüz saptayamadık. Nasıl uğraşıyoruz? Milyar dolarlar harcanıyor. Bu yüzeyinde okyanuslar olan şeyleri, gezegenleri çok rahat buluyoruz. Ama okyanusları görmüyoruz. O gezegenlerin çoğunu da görmüyoruz. Hep dolaylı olarak. Atmosferinde hangi gazların olduğunu çıkartabiliyoruz. Müthiş çalışmalar var böyle. Tamam mı? Ama üzerinde insanlar yaşıyor mu, yaşamıyor mu diye bunun içinde NASA'da yine bir komisyon kuruldu. Yani bu göremediğimiz o ufacık nokta şeklindeki öte gezegende

0: Eğer bir yaşam varsa nasıl bir imza bekliyoruz orada yaşam olduğuna dair?
1: 1969 tarihli işte astronotların söylemleri, o zamanlar Ay'a yolculuk eden, Apollo 11 görevi, 12 görevinde giden Buzz Aldrin'in falan açıklamaları var. İşte biz baktık, parlak bir ışık kaynağı gözlemledik diyor. İşte süzülen parçacıklar vardı, sanki Ay'dan kaçıyor gibi görünüyorlardı. Yani yeni bazı, en azından yayınlanmayan açıklamalar olduğu belirtiliyor. Şimdi neden açıkladılar şimdi dediğimizde Selçuk Bey'in de dediği gibi çok fazla şey çıkıyor önümüzde. İşte Amerika'da iç siyaseti değiştirmek istiyorlar vesaire gibi. Fakat bunlar neden saklandı diye bir soru sorarsam mesela, bu belgeleri niye tuttular, bu açıklamaları niye yıllarca sakladılar? Ne dersiniz hocam?
0: Yani açıklasalar ne yazardı, saklasalar ne yazardı?
1: Yine bizi bir yere götürmüyor diyorsunuz, değil mi?
0: Götürmezdi yani. Yani mesela o 51. bölge turistik bir yer olmuş. Artık orada güzel şeyler satılıyor, hediyelik eşyalar satılıyor. Niye alsın adamlar seni içeri? Çok ilginç, orada araştırmalar yapıyorlar, değil mi? Bizi içeri almıyorlar. Bu 51. bölgede uzaylılar var diye gidiyor Amerikalılar. Bizim Cem'in çektiği yerde de çok güzel bir uzaylı şeyi var, Ürgüp'te mesela. Tamam mı? Ona benzer bir hal almış ortalık. Dolayısıyla saçma sapan şeyler, dediğim gibi o üç grup insanı memnun edip oylarını almak önemli.
1: Yönlendirme amacı.
0: Dolayısıyla hükümetin içerisinde Pentagon'da böyle bir birim kuruldu. Bu birim de böyle insanları oyalıyor. İşte 162 tane belge yayınlar. Yarın 500 tane belge yayınlar. Belgeden çok ne var?
1: Evet hocam, biz yine okuyup ama sizi ararız büyük ihtimalle.
0: Tamam.
1: Selçuk Bey, şimdi size gelecektim tam.
2: Evet. Şöyle, yani o belgelerin tabii sonuçta Pentagon'dan bahsediyoruz ya, ulusal güvenlik anlamında muhtemelen ciddiye alıyorlar bunları. Eminim ekipte kimse işte koca gözlü, tıknaz, kısa boylu tipler bulmayı beklemiyor. Ancak eğer özellikle drone çağındayız, biliyorsunuz artık insansız hava araçları çağındayız. İlginç teknolojiler var. Ses hızının üzerine çıkan böyle dronlar da artık sanırım yapılmaya başlandı. Bizim işte 200 kilometre ile 1000 kilometre arasında alçak yörünge dediğimiz yerde bir sürü istihbarat uydusu var ki biz de biliyorsunuz imece uydusu gönderdik vesaire, metre altı çözünürlüklü, santimetre duyarlılıklı belki orada uydular var. Bunların ne olduğunu radyocular bilir, böyle orada olduklarını biliyorlar ama tanımsız yazar. Mesela Rusya'nın da çok fazla var gizli uydusu. Bunlar ne yapıyor bilmiyoruz. Yani belgelerin önce bir incelenme süreci vardır. Sonra bunlar zararsızdır, işte classified olmaz, gizli değildir, durur orada, kullanmak için durur. Allah bilir ne göreceğiz başka önümüzdeki haftalarda. Yani ama ben net olarak uzaylı olduğunu söyleyecek bir şey göreceğimizi zannetmiyorum. Ben o malum siteye girdim, baktım, açıklamalar var kısa kısa, evet detaylı bir açıklama yok zaten. Ancak Ay için şunu söyleyebiliriz, Ay dünya gibi değil. Dünyada bir küp şekerin hacminde 10 üzeri 19 molekül var. Yoğun yani, yoğun bir atmosferi var. Ancak Ay atmosferi yok deriz. Sıfır değildir ama atmosfer yok deriz. Vakum ortamı. Yani minicik bir meteor bile geldiğinde, çarptığında bir parlama göreceksin sen. Görmem imkanı yok. Güneş ışığı bile vursa bir parlama göreceksin. Ben Buzz Aldrin'in ciddi anlamda bunu uzaylılara bağladığını zannetmiyorum. 2013'te kendisiyle tanışma fırsatı da buldum. O anlamda şanslı hissediyorum kendimi. 2013'te astronotluk elemelerinde finallerde Kennedy Uzay Merkezi'ndeydi. Jüri başkanıydı kendisi. Çok neşeli bir insan. Ancak böyle şeylere her zaman mesafeli duran bir insan bildiğim kadarıyla, açıklamalarından anladığım kadarıyla. Ancak her astronotun böyle deneyimleri vardır. Garip ışık oyunları görmüştür. Mesela Uluslararası İstasyon'daki astronotların da hikayeleri vardır. Çünkü yaklaşık yarım milyara yakın uzay çöpü var. 200 kilometre ile 1000 kilometre arasında dünya yüzeyinden, o alçak yörünge içerisinde milimetreden tutun da bilmem metreye kadar. Elbette siz ilginç şeyler görebilirsiniz. Bazıların hareket ettiğini görürsünüz. İşte ayın yüzeyinden ayrıldığını görürsünüz. Tabii ki onun etrafında dolanan meteoritler, küçük şeyler var. Bakış doğrultunuz çok önemli tabii. Gerçekten ay yüzeyi mi yoksa ufkun ötesinde, ayın da çok ötesinde bir şey mi görüyorsun aslında? Ve 1970'lerden bahsediyoruz. O zamanın teknolojisinden bahsediyoruz vesaire. Yani tüm bunları biraz analiz etmek lazım karar vermeden önce. Dediğim gibi çürütmeye çalışmanız lazım. Çürütmeye çalıştıkça ayakta kalıyorsa teori güçlenir. Siz hemen kabul ederseniz işte böyle düz dünyacılarla, uzaylı tarafından kaçırıldım diyenlerle, Andromeda'dan geldiğini iddia eden bir kadıncağız var. Orada sevgilisi olduğunu söyleyen de var biliyorsunuz. Ben de dayanamadım. Geçen sosyal medyada ben de Andromedalıyım diye itirafta bulundum. Yani...

0: Artık ama bunlara da bir açıklama getirmek gerekiyor. Kritik düşünme çok önemli, eleştirel düşünme çok önemli.
1: O
0: Bilim iletişimi o nedenle çok önemli.
1: Şimdi Ethem Bey'in de konusunu açtığı 51. bölge, bir de öyle bir efsanemiz var biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Orada da uzaylılar saklanıyor diyorlar, değil mi? Ne diyorsunuz 51. bölgeyle ilgili?
0: 51. bölgenin bir askeri üssü olduğunu biliyoruz. 1947 Roswell UFO olayıyla biraz gündeme geliyor bu, biliyorsunuz bu olay. Askeri üsse düşüyor. Bir araştırma balonu olduğunu anlıyoruz sonra. Çünkü ABD ve Rusya arasında o zamanlar bir nükleer yarış var. Onu ölçmek için bir Project Mogul diye bir proje var. O projenin sonucu olduğunu anlıyoruz bunun. Sonra tabii ki biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nda ABD ve Rusya Alman teknolojisini çalıyor aslında. Uzun menzilli roketler yapıyor. Bu uzay yarışına dönüyor vesaire. Tabii ki siz ciddi uçak sistemleri, uçuş sistemleri ya da silahlar geliştiriyorsunuz. Çölün ortasında bir yerde askeri bir tesis. Orası da bu mitle bir şekilde çalkalanıyor. Ancak onun dışında gerçekten bazen sanırım geçenlerde bir etkinlik oldu. Devasa bir UFO grubu bir yere gitti 51. bölgede. Bir şeyler yapmak istedi. Yeterince de insan toplayamadı sanırım. Onun dışında bir de video var, belgesel var bilirsiniz. Yani bu debunk deniyor bunları. Çürütüyor bazı insanlar bunu. Mesela şeyde videoda şey var. Danger sembolü var. Tehlike sembolü var. Okay? Bir tane logo. Ancak onun tasarımı 1960'lar. Video güya 1947 Roswell UFO olayında çekilmiş. Yani bu insanlar biraz da araştırma yoksunu olduğu için sizi kandırmaya çalışırken de hata yapıyor. Zaten bağnaz insanlar sizi kandıramaz. Çünkü işi düzgün yapamaz. Çünkü onlar özgür düşünen insanlar değillerdir. Tepede biri vardır, onu takip eder. Düşünme kasları gelişmemiştir. Onlar bir komplo kurduğu zaman açığa çıkar. Bizim de şansımız o. Akıllı insan zaten bunu yapmaz. Akıllı insan araştıracağı için UFO varsa gerçekten ciddi delillerle bunu söylemesi. UFO derken yani dünya dışı yaşam varsa. Yani böyle bir durum söz konusu. Bizler hani bazıları diyor, hatta bana hocaya da demiştir muhtemelen, NASA size para verdiği için susuyorsunuz, bir şeyleri gizliyorsunuz diyen de var. Vallahi ben tek maaşla geçiniyorum. Bana kimsenin ayrıca bir para verdiği yok.
1: Hocam var mı size
0: Hesaplarım
1: diyen?
0: incelenebilir. Evet.
2: Şimdi şeyden bahsettiniz, Apollo astronotundan bahsettiniz. Hani gözünde bir ışık görmüş çok şey. Bütün astronotlar bu ışıkları görürler. Çünkü uzayda olay her şey bambaşkadır. Uzay hastalıkları diye tıpta yeni bir bilim var. Yani uzayda en çok bu göz rahatsızlıklarından ızdırap duyuyorlar astronotlar. Onun dışında mesela kilo vermekten ızdırap duyuyorlar. Çok ilginç hastalıklar çıkıyor uzayda. Yani uzayda yaşayalım işte, Ay'a gidelim yaşayalım falan diyoruz ama çekilecek ızdırabı da hiç kimse düşünmüyor. Hep bana sorarlar, hocam Ay'a gitmek ister misin? Ne işim var? Uzaya bile gitmek istemiyorum. Şurada keyifli keyifli yaşıyorum. Gayet güzel bir dünyam var.
1: Hocam buradan kaçmak isteyen çok var ama.
2: Çok var, biliyorum. Biliyorum, onun için çok gülüyorum. Ama uzaya çıktığınız zaman, mesela uzaya çıktığınız zaman bir hafta içerisinde, hatta 5 gün içerisinde 5 kilo veriyorsunuz, biliyor musunuz?
1: Ben gitmek istiyorum şu an.
2: Kilom var demek ki. Dolayısıyla yani orada çekilen ızdıraplar, orada duş almak, orada tuvalete gitmek, orada her şey sorun. Yemek yemek de sorun, şu da sorun, bu da sorun. Niye ben o kadar sorunun içine gömüleyim? Şurada ne güzel yaşıyorum. Önemli olan o. Dolayısıyla o şeyler, uzaydaki hastalıkları anlatmakla bitiremem. Epey vardır bu konuda biraz bilgim ama gereği yok. Bu gözle ilgili olanlar da yine tüm astronotların gördüğü şeylerdir. Çünkü uzayda çok ilginç ışınlar vardır. Oraya girmeyelim. Okey.
1: O zaman Selçuk Bey size sorayım. Şimdi malum Ay'dan da konuşuyoruz. 50 yıl sonra kadar Amerika bir de Ay'a tekrar dönüşe adım attı geçtiğimiz ay Artemis 2 ile. Karanlık yüzünü fotoğrafladı astronotlar. Neler keşfettik? Oradan ne sonuçları elde ettik? Onu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Yani aslında Artemis projesinin gelişimine baktığınızda biliyorsunuz Artemis bir önce o kapsülü test etti. İçerisinde kuklalar vardı, belli ölçümler yaptı vesaire. Ancak hiçbir şey gerçek bir insanı göndermeye benzemez. Ve biliyorsunuz Artemis 2 birçok kez ertelendi. Ve sonunda emin oldular ve gönderdiler. Amaç şuydu, bu kapsül gerçekten Orion kapsülü sorunsuz çalışacak mı? Biz Ay'a ne kadar yaklaşabiliyoruz, işte hangi yörüngede hareket etmemiz gerek, bir simülasyonunu yaptılar aslında. O esnada astronotların önce kanalında, uzaya çıkmadan önce uzaydayken kanalında vesaire değişimlere falan bakıldı. Çünkü artık dünyaya o kadar yakın değilsiniz. ve yaklaşık yanlış değilsem 490, 470, 480 sanırım 1000 kilometre öteye kadar gittiler. Ya da 410 bin civarıydı, pardon kendimi düzelteyim, 417 bin. Yani dünyadan en uzağa giden insanlar oldular. Tüm sistemleri test ettiler. Muhtemelen insanların vücutlarına ait veriler de var. Onları da test edecekler ve ne yapacaklar bundan sonra? Artemis 3 olacak. Artemis 3 olmadan önce gelecek sene eğer gecikmezse, ki bence gecikecektir, gecikmesi de çok normal. Bu biliyorsunuz SpaceX Artemis 3 ve 4'ün projesini aldı. Yani ay yüzeyine inecek sistem o yapacak. Bu Orion kapsülüyle o sistemin kenetlenme testi olacak dünya yörüngesinde. Bu başarılı olursa ondan sonra biz ayda göreceğiz o insan iniş sistemini bir şekilde. Orada kenetlenecek, kapsül gidecek ve insanların indiğini göreceğiz, ama Starship'in de dikine inmesi lazım. Tam olarak her şeyi tamamlaması lazım. Biliyorsunuz dünya etrafında alçak yörüngede bir tur atıyor, inmeye çalışıyor. Şu an sorun yok gibi görünüyor, ancak 2027-2028'de bunların olacağını söylemek bence çok optimist. 2030, belki 2030'ların ilk çeyreğinde bunları görebiliriz. Belki tekrar insanın ayda yürüdüğü zamandan bahsediyorum. Tabii ki Artemis sadece NASA'nın yaptığı bir şey değil. Kanada Uzay Ajansı, Japonya'da var bunun içerisinde. Avrupa Uzay Ajansı da var. Birlikte yapılan bir şey. Bir teknoloji geliştirme, bir inovasyon olarak görüyorum ben her zaman uzay yarışlarını, uzay çalışmalarını. O nedenle böyle bir dönüşü olacak. Ha, orada ilk kez bir kadın yürüyecek, ilk kez bir siyahi yürüyecek. Çünkü biliyorsunuz 12 tane insan yürüdü ayda bugüne kadar. Hepsi beyaz ve erkekti. Biraz da ABD o anlamda günah çıkaracak. Yani bir kadın ve bir siyahiyi ay yüzeyine indirerek. Ve biz bunları canlı canlı izlerken, belki sizinle sohbet ederken hala birileri diyecek ki yalan. Hollywood senaryosu.
2: Aya gitmediler.
0: Yani herkesin de tedavisi yapmak mümkün değil. Çünkü dünya tırnak içerisinde çok renkli bir gezegen. Bizim türümüz de çok renkli. Öyle insanlar varken pozitif ve negatif yönde sizin aklınızı başınızdan alır. Yani o nedenle bu çeşitlilik içerisinde herkesin olan biteni gözleriyle görse bile inanmaması çok normal. Artemis uzay yarışında ayı bir sıçrama tahtası yapacak ve biz 2030-2040'larda belki üstlerin geliştiğini göreceğiz ay yüzeyinde. Neden yapılıyor bu? Mars'a gidebilmek için. Peki bunu SpaceX neden yapıyor? İşin içinde inanılmaz para olduğu için. Yani uzayın kara köşüne, kara gözüne yapmayalım Mars.
1: Günün sonunda paraya işte bağlandık para yani.
0: Evet, yani çünkü para yoksa bir işte bir iş adamı neden yatırım yapsın ki? Yani öyle bir dünya yok. Bu işte gelecek var. Bakın 2030'lara kadar 2 trilyon dolarlık bir sektörden bahsediyoruz. Ciddi bir para var burada. Muhtemelen ondan daha üst seviyelere ulaşacak bu endüstri.
1: Hocam ne eklersiniz ay misyonuna?
2: Yani Selçuk'un dediğine katılıyorum. Önemli bir buluş yok ortada. Test ettiler. Her şeyi test ettiler. Gayet iyi, gayet güzel çalışıyor. Biz de biliyorduk çalışacağını. Yani o kadar emin gönderiyorlar ki, ama yine bir tuvalet bozuldu. Onunla uğraştılar. O sorun değil. O kadar şey olur diyorlar. Şimdi ben isterdim ki o kadar yolu kat ettiler. Güzel dört tane astronot. Ayın etrafında 3-4 defa dolansınlar da ondan sonra gelsinler.
1: Çabuk hayır, döndüler diyorsunuz.
2: Hemen arkadan dolandılar, geldiler. Yani test o zaman mükemmel oldu diyecektim. Ama bilim dünyası açısından çok önemli. İnşallah bir gün Ay'a yerleşeceğiz. Artemis 3, Artemis 4, Artemis 5. Oraya teleskop kuracağız.
1: Buna da herhalde bir 100 yıl verir misiniz?
2: Evet, oradaki teleskop, çünkü atmosfer olmadığı için çok güzel gökyüzünü daha iyi gözleyebileceğiz. Bu çok önemli bizim için. Yani bilim dünyası için önemli. Oraya radyo teleskop kuracağız. Radyo teleskop oraya kurduğumuz zaman ne olacak? Arkası dünyadan gelen elektronik sinyalleri alamayacak o zaman. Daha güzel gözlemler yapacağız. Daha güzel buluşlar yapacağız. Bunlar çok önemli. Ama öbür tarafa geçerseniz para meselesine. Elon Musk, NASA işte Elon Musk'la beraber gidiyor Ay'a, ama Elon Musk güzel bir roket üretti. Bu roketle beraber insanları ayın çevresinde dolandırıp her birinden epey bir para koparıp 200-300 bin dolar, tamam mı? Para kazanacak. Bu kadar basit.
1: Yine o
2: ama o para kazanırken teknoloji ilerliyor. Teknoloji ilerleyecek. Yani NASA'dan bir anlamda daha güçlü bir finans kaynağı Elon Musk. Milyarlarca dolar var.

0: Trump bütün bilimsel araştırmaların bütçesini kesti. 18 milyar dolara düşürdü NASA'nın bütçesini. İşte biliyor musunuz? Bilime sekte vuruyor adam. Yani bilim yapılmasını istiyor NASA'da. Dolayısıyla o 24 milyar dolardan epey şey, dolayısıyla tüm projeleri gecikmeye başladı NASA'nın. 18 milyardan daha aşağı düşürdü zannedersem. Oradan kestiği parayla sanki İran'a saldırıyormuş gibi geliyor insana, değil mi?
1: Sonra belgeleri de açıklayıp bu biliyorsunuz savaş gündemini değiştirmekle suçluyorlar kendisini.
0: Evet.
1: Epey karmaşık işin sonu bir uzaydan çıkıp siyasete bağlanıyor sanki.
0: Evet.
1: Şimdi ben yönetmenimden rica edeyim, bir grafiğimiz var bu yine Amerika'daki bir tartışmayla ilgili, bilim insanlarıyla ilgili. Son yıllarda özellikle işte Amerika Birleşik Devletleri'nde peş peşe bilim insanlarının kaybolduğu ya da gizemli bir şekilde hayatını kaybettiği ile ilgili. İşte 2023'te var Michael David Hicks, kuyruklu yıldızlar ve asteroidler üzerine bir uzman, fakat aniden hayatını kaybediyor ve ölüm nedeni açıklanmıyor. Başka işte laboratuvarda çalışanlar, 25 yıl boyunca NASA'da hizmet edenler, evinin önünde vurulanlar. Yani gizemli bir güç bu bilim insanlarını adeta ortadan yok ediyor yönünde iddialar var.
0: Gizem,
1: yani
0: o kadar güzel anlattın ki ben de sanki 200-300 kişi yok olmuş gibi anladım.
1: Hocam bozmayın şimdi beni, 10 kişi falan var.
0: Toplam 11 kişi.
1: Evet.
0: Yani...
1: Tamam ama sorayım ben yine de. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu?
0: Yani açıklıyorlar. Açıklanamayan işi olabilir, gayet doğal. Özellikle o general var bir tane, o emekli olmuş bir general.
1: Evinden çıkıyor ve bir daha dönmüyor.
0: Şimdi
1: ama bakın çok şüpheli şeyler var. İşte evinde telefonunu bırakmış, işte cihazlarını bırakmış, evdeki telefonda fabrika ayarlarına geri dönülmüş. Böyle böyle bilemiyorum. Çok dikkat çekici hikayeler var.
0: Ama
1: şimdi
0: bu...
1: Selçuk Bey'e de soracağım, biraz da destek arayacağım.
0: Peki Selçuk cevap verirsin, ben vermeyeyim.
1: Ay lütfen buyurun, olur mu?
0: Yani bunlar bir takım söylentiler. Ne kadar resmi belgelere geçmiş onu bilmiyoruz. Biliyor musunuz? Bilmiyoruz.
2: Sanırım benden o beklediğiniz yardım gelmeyecek ama orada astrofizikçi öldürmüş. O beni biraz gerdi. Ben de astrofizikçiyim çünkü. Demek ki astrofizikçiler de öldürülebiliyormuş gibi böyle.
1: Aman aman, Allah korusun.
2: Şöyle. Şimdi ben her zaman bunu felsefi anlamda da düşünüyorum. Yani siz sokağa çıktığınızda hayatta kalmanız bir mucize. Sizi öldürebilecek sayısız neden var. Kafanıza meteor da düşebilir. Ne bileyim, bir uçağın ya da şu an sayısı giderek artan bir uzay çöpü de sizi öldürebilir. O nedenle insanların genelde öldürülme nedenleri kişisel nedenlerdir. Yani çoğunlukla böyle çıkar. Cinayetlere baktığınızda çok gizemli şeyler, planlı şeyler, açıklanamayan şeyler olmaz. Ancak bilgi eksik olduğunda, bizim zihnimiz böyle çalışıyor. Bilgi eksik olduğunda, tam olarak olayı anlayamadığımızda olağanüstü nedenler arıyoruz. Çünkü olağan olarak açıklayamıyoruz. O nedenle ancak şu da bir gerçek. Devletlerin istihbarat örgütleri var mı? Var. Neden var bunlar? Yani insanlığa, hani herkes tüm dünyaya hizmet edelim diye yok. Ulusal çıkarları korumak için var. Ulusal çıkarları korumak için bunlar başka bir bilim insanını öldürebilir mi? Evet. Bu İsrail'in başındaki Mendebur, işte ben şurada bakın İran'da şu bilim insanlarına insan sabırıcı gönderdim diyor mu? Çoluk çocuk öldürüyor mu? Öldürüyor. Demek
1: evet.
2: ki insan öldürüyor insan.
1: Kaldı ki İran'da pek çok yani, nükleer bilim insanını da hedef alıyorlar doğrudan açıktan.
2: Evet. Yani çok ciddi bir şey. Bizim de mesela bilim insanlarımız vardı, değil mi? Mesela adını hatırlamıyorum hanımefendi. Şimdi hocamızın uçak kazası oluyor. Birçok insanı kaybediyoruz vesaire. Şimdi demek ki ulusal işte istihbarat örgütleri kendi ülkelerinin küresel çıkarlarını korumak için bunu çok rahat bir şekilde yapabiliyor mu? Yapabiliyor. O zaman ne yapmanız lazım? Sizin de istihbarat örgütlerinizin iyi çalışması lazım ki buna müsaade etmeyin. Şimdi bu yargıya varmak için, bu hayatını kaybeden insanlar için bilgiye ihtiyacınız var. Ancak dediğimiz senaryo doğruysa, istihbarat ajanları tarafından yapılmışsa bunu hiçbir zaman bilemeyeceksin. O nedenle de istihbarat ajanı bunlar yani. O nedenle bir soru işareti olarak kalacak. Ancak tüm astrofizikçileri, laboratuvarda çalışan bilim insanlarını, ABD'de çünkü gerçekten ciddi bilim yapılıyor her dalda. İstatistiksel olarak baktığınızda ölenlerden bazılarının bilim insanı olması kaçınılmaz. Bu şuna benziyor. Dünya ile Ay arasında deprem ilişkisi kuruyoruz ya. Ama dünyada milyonlarca deprem oluyor bir yıl içerisinde. 2'den 3'ten büyük, milyonlarca. Bunun birkaç tanesinin 6-7'den daha yüksek olanının bir ay tutulmasına denk gelme olasılığı inanılmaz yüksek. O nedenle istatistiksel olarak baktığınızda bana şaşırtıcı gelmiyor. Ama istihbarat anlamında

0: baktığınızda böyle bir şey var. Varsa da bunu hiçbir zaman bilemeyeceksiniz. Böyle de bir durum söz konusu.
1: Tamam.
0: Ama
1: Ben de
0: astrofizikçilere
1: çok şaşırdım.
0: lütfen böyle bir şey yapmasınlar. Astrofizikçiler zararsızdır. Bunu belirteyim ben. Bizim çok fazla dünyayı değiştirecek bir bilgimiz yok diyelim.
1: Hocam, haklısınız. Sizinlere ihtiyacımız var. Yetkililere de seslenelim buradan. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Çok sağ olun.
0: Ben şunu söylemek istiyorum. Öncelikle her ne sürçülisan ettiysek affola. Bizler bilim insanı olarak, hani astronomi çalışan insan olarak belki biraz daha fazla şey biliyor olabiliriz. Amacımız da Ethem hocamın da yıllardır yaptığı gibi bilimi bir şekilde halka anlatmaktır. Çünkü bu sosyal toplumun bir parçasısın. Ben her ne kadar burada Nobel alacak bir çalışma yapsam da bu toplumun oluşturduğu bakkala gidiyorum, sokağında yürüyorum, parkına gidiyorum. O nedenle bilgileneceksek hepimiz bunu yapmak zorundayız. Benim akademik hayatımın %60'ını buna harcamamın nedeni bu. Çünkü çocuklarımın daha iyi bir sorgulayıcı, eleştirel düşünmeye sahip, din, dil, ırk nedeniyle birbirini ayırmayan o seviyede yükselmiş zihinlere sahip bir dünya vatandaşı olabilmiş insanın içinde yaşamasını istiyorum. Benim felsefi amacım bu ama buna %100 hiçbir zaman ulaşamayacağız çünkü insanlık hiçbir zaman ulaşamadı. Burada verdiğimiz bilgiler ise evrende yalnız olmadığımıza neredeyse eminim. O eminlikle ama bu benim inancım. Bilimsel bir kanıt olmadığından eminim. Çünkü milyarlarca dolarlık çalışmalar var bu anlamda. Bu iki tane bilgiden yola çıkarak beni tanımlamak istiyorsa izleyici, ben evet evrende yalnız olmadığımı düşünüyorum ancak bilimsel verilere göre konuşmak zorundayım. Biz de bugün onu yaptık. Kişisel yorum yapmadık aslında. İnancımızdan bahsettik. Evet olduklarını düşünüyoruz ama gelen giden yok. Her ne sürçülisan ettiysek affola. Ethem hocama da sevgiler, saygılar. Davet için teşekkürler diyeyim.
1: Biz teşekkür ederiz. Ethem Hocam, size de son sözü sormak isterim. Ne eklemek istersiniz bugün?
2: Önce bilimi seveceksiniz. Bilimi sevmezseniz olmadık kuyulara düşersiniz. Ama bilimi severseniz sorgularsınız, probleminizi çözersiniz. Bu kadar basit. Bunun için de ben her sene yazın gökyüzü gözlem şenlikleri yapıyorum. Denizli'nin Beyağaç ilçesinde, Sandras Dağı'nda bu sene mesela Perseid akan yıldız yağmurlarının olduğu geceyi seçtim. 12 Ağustos'ta maksimum düzeye gelir. Getirin çocuklarınızı diyorum insanlara.
1: Süper hocam.
2: Getirin
1: Herkes duysun.
2: çocuklarınızı, görsünler gökyüzünü. Bir de karanlıkta gökyüzü gözükür. İstanbul'dan gökyüzüne baktığınız zaman akşamları biraz Venüs'ü bir de Jüpiter'i görüyorsunuz. Sanki başka yıldız bulunduz yokmuş gibi ortalıkta. Tamam mı? Ama karanlık bir yere giderseniz bol miktarda yıldız görürsünüz. Onların uzaklıklarını kavramaya başlayabilirsiniz belki diyorum. Bilimi seveceğiz. Bu kadar basit.
1: Tamamdır hocam. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Rica
1: Herkesi de
2: ederim.
1: duyurmuş olalım. 12 Ağustos'ta Ethem Bey sizleri Denizli'ye bekliyor. Profesör Doktor Ethem Derman Gökbilimci, çok sağ olun tekrar katıldığınız için. Doçent Doktor Selçuk Topal astrofizikçi, çok teşekkürler katkılarınız için. Sağ olun,
0: Ben
1: var
0: teşekkür
1: olun.
0: ederim. Sağ olun.
1: Bugün yine pek çok konuyu konuştuk. Uzaylıları, UFO'ları, dünya dışı yaşamı, ayı, bilim insanlarını, pek çok başlık, pek çok soru vardı ele aldığımız. Haftaya bir başka konuyla burada yeniden buluşalım. Şimdilik hoşça kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3 bin orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alan

0: İnsanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Yeniden savaş mı? Trump'ın fırtına öncesi sessizlik paylaşımı ne demek? Putin neden apar topar Çin'e gidiyor? ABD ve Çin savaşmak zorunda mı? Dünyayı yeni bir pandemiye mi hazırlıyorlar? Kerem Kırçuval soruyor, akademisyen Doktor Elif Kaya, araştırmacı yazar Ertan Özyiğit, siyaset bilimci Sezin Öney, ekonomist Serhat Latifoğlu ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Ve artık saatler 16 olmak üzere Habertürk'tesiniz. Haftalık zamanı, ben Esra Toptaş. Bugün de yine 2 saat boyunca gündemin öne çıkan başlıklarıyla, sıcak gelişmelerle birlikte olacağız. Hemen hiç vakit kaybetmeden başlıklarımıza bakalım, o sıcak başlıklara.

0: Başkanı Trump'ın paylaşımı saldırıların yeniden başlayabileceğinin sinyalini verdi. ABD basını ise İran'a yönelik saldırıların bu hafta başlayabileceği şeklinde bir hazırlık yapıldığını öne sürdü. Konuşacağız bu önemli başlığımızı ve ikinci manşetimize bakalım. Tabii terörsüz Türkiye sürecini ele alacağız. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler istihbarat ve güvenlik birimlerinin silah bırakmaya ilişkin hazırlayacağı raporda bu ay içinde sunulması beklenen rapora göre yol haritası belirlenecek. O yol haritasında ne var acaba? Detayları da konuşacağız, paylaşacağız ve bir diğer manşetimiz tabii milyonlarca emekli merakla bekliyor. Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başladı. Önce hangi emekliler maaş alacak? Aktaracağız. Hadi başlıyoruz. Efendim, Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavga ihbarına giden iki polis memuru açılan ateş sonucu şehit düştü. Detaylar DEHA muhabiri Mehmet Yirün'de telefon hattımızda. Merhabalar, seni dinliyoruz.
1: Evet, Çorlu İç Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Kuru Amirliği ekiplerinden iki polis memuru saatleri 13.20'yi gösterdiğinde Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi Gölcük Meydanı'nda bir binada Silivri'den şizofren hastası olarak bilinen, ailesi tarafından da tedavi görülmesi amaçlı müracaatı bulunan zanlıyı almaya gittiği sırada kapının açılmasıyla birlikte zanlı tarafından iki polis memuru bıçaklı saldırıya uğramış ve iki polis memuru da yaralandıktan sonra zanlının polis memurlarından birinin silahını alıp onları ateş ederek şehit ettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör ve polis memurlarının mesai arkadaşları olay yerine geldiler. Zanlı olay yerinden kaçtığı sırada başka bir polis memuru tarafından dur ihtarına uymayarak ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Az önce de biz yayına hazırlandığımız sırada da şehit olan iki polis memurunun cenazeleri bulundukları, şehit oldukları binadan çıkartıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor. Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel ve iki Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili görevlendirildi. Olay yeri inceleme ekipleri şu anda binada incelemelerini sürdürüyor ve konuyla ilgili olarak Tekirdağ Valisi'nin açıklama yapması bekleniyor. Bu konuda İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü de bu konuda açıklama yaptı. Başımız sağ olsun, iki polis memurumuz şehit oldu yönünde açıklamalar gerçekleşti. Biz de olay yerinde bekleyişimizi sürdürüyoruz diyelim. Sözde tekrar sana bırakalım Esra.
0: Peki Mehmet Yirün, çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın, kolaylıklar diliyorum. İki şehidimize de Allah'tan rahmet diliyoruz efendim. Şimdi bir Ankara'ya döneceğiz. Biraz önce programı açarken söylemiştim. Önemli başlıklardan biri, milyonlarca emekli bekliyor zira. Merakla beklediği emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başladı. Detayları bize Habertürk editörü Mahir Kılıç anlatacak. Mahir de karşımda. Mahir, merhaba, sendeyiz.
2: Merhaba Esra. Bugün yatmaya başladı ikramiyeler 22 Mayıs'ın sonuna, son saatine kadar da tüm emeklilerin bayram ikramiyeleri hesaplarına yatmış olacak. Yaklaşık 17 milyon emekliden bahsediyoruz. 4000 TL'lik ikramiye yatılacak. Devletin maliyeti ise yaklaşık 65 milyar TL. Peki kim hangi tarihte alacak ikramiyesini? Hemen ona bakalım. Buna göre SSK kapsamında maaşını 17-22 Mayıs tarihleri arasında alanlar kendi ödeme dönemlerinde bu ikramiyeye ulaşmış olacak. 23-24 Mayıs tarihinde maaş alanların ikramiyeleri 21 Mayıs hesaplarına yatacak. Yine maaşlarını 25-26 Mayıs tarihlerinde alanlar ise 22 Mayıs'ta ödeme gerçekleşmiş olacak. Bağkur'a bakalım. Bunlar SSK kapsamında olanlardı. Bağkur'la emeklilere baktığımızda ise 25-26 Mayıs tarihinde maaşını alan Bağkur'la emeklilere 21 Mayıs'ta ikramiyeleri ödenecek. Yine 27-28 Mayıs tarihlerinde maaşını alanlar ise 22 Mayıs'ta ikramiyelerin ödeneceğini ifade edelim. SSK ve Bağkur dışında emekli sandığı kapsamındaki emekliler ne zaman alacak bayram ikramiyelerini, hemen ona bakalım. Onlara da 20 Mayıs tarihinde ödemeleri gerçekleşmiş olacak. Böylece bayram öncesinde bütün emeklilere ikramiyeler ödenmiş olacak. Dediğimiz gibi 4000 liralık bir ikramiye geçtiğimiz Ramazan bayramında da ödenmişti. Yine bu defa da Kurban Bayramı'nda 4000 TL olarak ödenecek. İki bayramdaki ödemenin toplam maliyeti

0: saati 130 milyar TL'nin üzerinde. Yaklaşık 17 milyon emekli bu bayram ikramiyesini alıyor. Bir kez daha tarihleri hatırlatmakta fayda var. SSK kapsamında emekli olanlar 23-24 Mayıs tarihlerinde maaşını alanlara 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs tarihinde maaşını alanlara ise 22 Mayıs'ta ikramiyeler ödenecek. Bağkurlu emeklerimize baktığımızda ise 25-26 Mayıs tarihinde maaşını alanlara yine 21 Mayıs'ta, 20-28 Mayıs'ta maaş alanlara ise 22 Mayıs'ta bayram ikramiyeleri ödenecek. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilere ise 20 Mayıs'ta 4000 TL'lik ikramiye ödemesi yapılacak Esra.
1: Peki Mahir, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar da diliyorum. Şimdi devam edelim. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili gelişmelere bakacağız. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler artık istihbarat ve güvenlik birimlerinin silah bırakmaya ilişkin hazırlayacağı raporda. Bu ay içinde sunulması beklenen rapora göre yol haritası belirlenecek. Süreç beklenen aşamadaysa yasal ve idari adımlar da atılacak.
2: Gözler istihbarat kurumlarında silah bırakmaya ilişkin rapor gelecek. Ardından idari ve hukuki adımlar hayata geçecek. Terörsüz Türkiye süreci en kritik kavşakta. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 18 Şubat'ta ortak raporunu tamamladı. Şimdi idari ve hukuki adımların atılması bekleniyor. Ancak bu adımlar için temel şart silah bırakma. Silah bırakmanın da güvenlik ve istihbarat kurumlarınca oluşturulan mekanizma tarafından teyit ve tespiti gerekiyor. Mekanizma sahadaki çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre bu ay içinde beklenen raporun güvenlik ve istihbarat kurumlarınca tamamlanması bekleniyor. Rapora göre silah bırakma beklenen aşamaya ulaşmışsa yasal adımlar için Türkiye Büyük Millet Meclisi harekete geçecek. Öncelik müstakil yasada olacak. Terör örgütü mensuplarının geri dönüşünün bu yasayla düzenleneceği ifade ediliyor. Ayrıca müstakil yasa bundan sonra atılacak adımlar için de bir dayanak oluşturacak. Çıkarılacak yasalar müstakil yasaya atıfta bulunacak. Ancak sadece yasal adımlar atılmayacak. Gerek görüldüğü takdirde idari düzenlemeler de yapılacak. Bazı konulara kararnamelerle de çözüm getirileceği belirtiliyor.
1: Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı ABD ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Bu arada tabii Kurban Bayramı için alınacak tedbirler de toplantıda masaya yatırılacak.
2: ABD-İran müzakereleri, Kurban Bayramı için alınacak tedbirler, Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de toplanacak. Toplantıda dış politika başlıkları ön planda olacak. ABD ile İran arasında dolaylı olarak devam eden ve henüz somut bir aşamaya taşınmayan görüşme trafiği masaya yatırılacak. Taraflar arasında kalıcı ve kapsamlı bir ateşkese varılması için gelinen aşama ele alınacak. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan fiili tıkanmanın Türkiye ekonomisine etkileri değerlendirilecek. Enerji alanındaki çeşitlendirme politikası gözden geçirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinin yansımaları da toplantıda gündem başlıkları arasında yer alacak. Hem Türk dünyasıyla atılan adımlar hem ikili temasların yansımaları masaya yatırılacak. Ve terörsüz Türkiye süreci, sahada gelişmeler yakından takip ediliyor. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine dair sağ gözlem raporları istişare edilecek. Silah bırakma sürecinin tespit ve teyit edilmesiyle yasal adımların atılması bekleniyor. Kurban Bayramı öncesinde alınan tedbirlere dair sunum yapılacak. Ticaret Bakanlığı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerini artırdı. İçişleri Bakanlığı trafik ve asayiş tedbirlerine dair planlamayı yaptı. Ulaştırma Bakanlığı karayollarında güvenlik tedbirlerine dair sunum yapacak.
1: Ve şimdi de size bir Yargıtay kararını anlatacağım. Olayı ilginç kılan şu: Yargıtay düzenli geliri bulunmasına rağmen boşanan eşe yoksulluk nafakası bağlanmasını hukuka aykırı bularak bozdu. Kararda kadının yurt dışından emekli olduğu, düzenli gelirinin bulunduğu gerekçe gösterildi.
2: Düzenli geliri bulunmasına rağmen boşanan eşe yoksulluk nafakası bağlanmasını hukuka aykırı bularak bozdu. Yargıtay boşanma davasıyla ilgili önemli bir karara imza attı. İstanbul'da yaşayan bir kişi eşinden boşanmak için dava açtı. Davalı kadın evliliklerinde eşinin de kusurlarının bulunduğunu ileri sürerek karşı dava açtı. İstanbul 11. Aile Mahkemesi davacının daha ağır kusurlu olduğunu, tarafların boşanmasına ve ayrıca kadına yoksulluk nafakası bağlanmasına hükmetti.

0: İstinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 42. Hukuk Dairesi de yerel mahkeme kararını uygun buldu. Davacı, taraflara kusur belirlenmesiyle nafaka yönünden yerel mahkemeler tarafından verilen karara itiraz etti. Temyiz itirazını inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma ve diğer hususlar yönünden verilen kararları uygun bularak onadı. Ancak kadına bağlanan yoksulluk nafakası yönünden yerel mahkeme kararını bozdu. Kararda Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesine atıf yapıldı. Boşanan eş yararına yoksulluk nafakasına hükmedebilmek için nafaka talep eden eşin boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olması gerekir değerlendirmesine yer verildi. Kadının yurt dışından emekli olduğu, düzenli gelirinin bulunduğu ve boşanmayla yoksulluğa düşmeyeceği ifade edildi.
1: Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan 161 şüpheliden 154'ü adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada cuma günü 161 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri zanlıların sevki sırasında adliye güzergahında yoğun önlem aldı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Soruşturma yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarına yönelik başlatılmıştı. Yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığı tespit edilmişti. Ve uluslararası bir suç örgütü liderinin kırmızı bültenle aranan kardeşi İstanbul Polisi ve MIT'in ortak çalışmasıyla yakalandı. Hollanda tarafından kara para aklama suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan 51 yaşındaki şüphelinin İstanbul'da olduğu belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MIT'in ortak çalışmasıyla Hollandalı şüphelinin Pendik'te saklandığı eve baskın yapıldı. Gözaltına alınan şüphelinin uluslararası suç örgütü lideri olan kardeşiyle birlikte uyuşturucu ticareti yaptığı ve kara para akladığı öğrenildi. Uyuşturucu baronunun kardeşiyle ilgili soruşturma da devam ediyor. Buradan bir Kahramanmaraş'a döneceğiz. Zira bir inşaat şantiyesinde yangın çıktı efendim. İşçilerin yatakhaneleri alevlere teslim oldu. Yangında bir işçi hayatını kaybetti.
0: İşçilerin kaldığı konteynerler alev aldı. O yangın bir cana mal oldu. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir inşaat şantiyesinde yangın çıktı. İşçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Bitişik haldeki konteynerler peş peşe alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangını kontrol altına alıp söndürmek yaklaşık 3 saat sürdü. Yangında bir işçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemeyle netlik kazanacak.
1: Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangını haberleri de gelmeye başladı. Ne yazık ki Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Şimdi görüntüler de ekranlarınıza gelecek. Yangın Fethiye merkezde Dikili Taş mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 3 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 1 helikopterle yangına müdahale ediliyor şu dakikalar itibariyle. Ve şimdi de haftalığın bu bölümünde dünya gündemine bir dönelim. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Barakah Nükleer Enerji Santrali yakınında insan

0: İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktı efendim. Abu Dhabi basın ofisinden yapılan açıklamada Ezzafra bölgesindeki Baraka nükleer enerji santralinin dış kısmında İHA saldırısı sonucu yangın çıktığı belirtildi. Santralin iç güvenlik çevresi dışında bulunan bir elektrik jeneratöründe çıkan yangına ekiplerin müdahale ettiği aktarıldı. Yangının İHA saldırısından kaynaklandığı, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı ve radyasyon güvenliği seviyelerinde de etkilenme olmadığı ifade edildi. Tüm ünitelerin normal şekilde çalışmayı sürdürdüğü de aktarıldı. Yine aynı şekilde saldırının hangi ülke ya da kişiler tarafından gerçekleştirildiyse bilinmiyor henüz. Ve programı açarken söylemiştim, bugünün önemli gündem maddelerinden biri, manşetlerimizden biri tabii ki savaşın gündemi. ABD ile İran'ın müzakerelerin ikinci turu için masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini bir taraftan korurken, ABD Başkanı Trump'ın paylaşımı saldırıların yeniden başlayabileceğinin de aslında sinyalini vermiş oldu. En azından yorumlar bu şekilde. ABD basını ise İran'a yönelik saldırıların bu hafta başlayabileceği şeklinde hazırlık yapıldığını öne sürüyor.
1: Savaşa mı dönülecek, masaya mı? Gözler bu sorunun yanıtına çevrilmişken ABD Başkanı Trump'tan fırtına öncesi sessizlik paylaşımı geldi. Tarafların müzakerelerin ikinci turu için masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken Trump soru işaretlerini artıran yeni bir paylaşım yaptı. Truth paylaşımında Amerika'yı yeniden büyük yapalım yazılı bir şapka takan Trump büyük bir savaş gemisinde resmedildi. İran bayraklı küçük teknelerle ABD savaş gemisinin yer aldığı yapay zeka ile hazırlanan görselde fırtına öncesi sessizlik ifadesi kullanıldı. Paylaşım, saldırıların yeniden başlayabileceği şeklinde yorumlanırken ABD basınında da benzer iddialar yer aldı. New York Times'ın haberine göre ABD ve İsrail İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmak için yoğun hazırlık yürütüyor. Haberde bu hazırlığın saldırıların bu hafta başlama ihtimaline karşı yürütüldüğü ve geçen hafta varılan ateşkesten bu yana görülen en ciddi askeri hazırlık olduğu kaydedildi. İddialara Tahran yönetiminden yanıt peş peşe geldi. İran lideri Müçtebe Amane'in baş danışmanı velayeti, Washington yönetimine İsrail'in ipiyle kuyuya inmenin ağır bir bedeli vardır sözleriyle seslendi. İran Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü Şikarçi de ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırısının daha ezici sonuçlar doğuracağını söyledi. Trump, Çin ziyaretinin dönüşünde yaptığı yazılı açıklamada İran'da küçük bir temizlik yapabiliriz demiş, İran'a kısa süre içinde büyük zarar verebileceklerini savunmuştu. ABD Savunma Bakanı Hegseth'te Washington'ın gerektiği takdirde askeri adımları büyütmeye hazır olduğunun sinyalini vermişti.
0: Evet efendim, haberimizi izledik. Acaba savaşa geri mi dönülüyor? Sıcak savaşa geri mi dönülüyor? Şu anda fırtına öncesi bir sessizlik mi var? Konuşacağız, tartışacağız. Konuklarım var. Şu anda İstanbul Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Mehmet Turan Çağlar uzaktan bağlantıyla bizimle birlikte. Az sonra da İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Mehmet Ali Tuğtan da yine yayınımıza katılacak. Mehmet Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. İyi pazarlar. Nasılsınız?
2: Sağ olun, siz nasılsınız? Size de iyi pazarlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Biz biraz önce haberleri de paylaştık. Son gelişmeleri, son dakika bilgilerini. Gelen sinyaller hem Trump tarafından hem İran tarafından sanki yeniden dönülecekmiş gibi bir hava esiyor, böyle bir rüzgar esiyor. Acaba öyle midir?
2: Şimdi bunu müzakere masasından okumak lazım. Her şeyden önce müzakerelerin tarafların istediği gibi gitmediğini gösteriyor. Çünkü müzakereler tarafların istediği gibi gitse zaten bu tip zorlayıcı açıklamalar veya güç kullanmaya yönelik açıklamalarda bulunmayacağını varsayabiliriz. Müzakereler uzadıkça ve çıkmaza girdikçe tarafların çatışmaya tekrar girme ihtimalleri de artıyor. Bu çatışma illa topyekun bir savaş halinde olmasına gerek yok. Müzakere masasını etkileyecek şekilde belli başlı durumlarda çatışmaları belli başlı noktalarda tırmandırma veya yayma stratejilerine girebilirler. Yani buradaki başa dönüş, topyekun bir savaş, çok kapsamlı askeri müdahale şeklinde olmayabilir. Müzakere masasını yeniden dizayn etmek için tarafların biraz daha birbirlerine güç gösterebileceği bir çatışma şeklinde okumak da lazım. Ben her iki tarafın da çatışmaya girmesi konusunda çok istekli olduklarını düşünmüyorum bu arada. Çünkü İran'ın ekonomik ve askeri olarak yıpranmış olması ve yerine tekrar bunları yerine koymak için önemli bir zamanın geçmesi gerekiyor olması. Diğer tarafta da ABD'nin askeri kapasitesi olsa da siyasi iradesinin bu konuda zayıf olması biraz daha çatışmalardan uzak durma potansiyellerini gösteriyor. Ama müzakereler devam etmediği sürece, müzakereler tıkandığı sürece taraflar açısından da başka bir seçenek ortada kalmıyormuş gibi gözüküyor. Yine de bunlar tehdit dilinin en başa dönüp çok ciddi bir çatışmalar çıkarmasını şimdilik beklemiyorum. Olursa benim için biraz daha sürpriz olur ama tabii ki belli başlı bir süre daha trendleri takip etmek lazım. Taraflar kendi beyanlarını, kendi iradelerini karşı tarafa doğrudan veya dolaylı bir şekilde veya medya yoluyla iletmeye çalışacaklardır. Taraflardan açıklama geldikçe çatışma ihtimalinin daha da fazla artıp veya artmadığını görebiliriz.
0: Bu arada İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Mehmet Ali Tuğtan da yayınımıza katıldı. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar, siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Şimdi ne dersiniz efendim? Yani biraz önce haberleri de paylaştık. İzleme şansınız da oldu mu bilmiyorum. Acaba böyle fırtına öncesi bir sessizlik mi? Böyle sakin bir pazar günü geçiriyoruz şu dakika itibariyle ama pazartesiden itibaren yine bir sıcak savaşa dönülür mü? En azından Trump'tan gelen açıklamalar bu doğrultuda, sinyaller. Bir de tabii geçen haftaki Xi ziyareti, Çin ziyareti Pekin'de. Acaba Xi'den Trump bir olur almış olabilir mi İran'da savaşı yeniden başlatmak için?
4: Xi'den olur alması oldukça güç. Çünkü İran'daki savaşın en büyük ekonomik maliyet yarattığı ülkelerden biri de Çin. Çünkü dünya enerji fiyatları arttıkça dünyanın en büyük imalat ekonomisine sahip olan Çin de bunu hissediyor. Ve Çin ekonomisi son 10 yıl içerisinde bizim 2000'li yılların başından bu yana alışık olduğumuz yüksek büyümeleri kolaylıkla kaydeden o mucize ekonomi değil artık. Çok ciddi borç sorunları var, içeride talep yaratma sorunları var. İmalat sanayilerinde çok ciddi bir atıl kapasite var. Amerika'nın başlattığı, daha doğrusu Trump yönetiminin başlattığı gümrük savaşları bu durumu daha da kötüleştiriyor. Enerji maliyetlerinin artması, enerji arz güvenliğinin tehlikeye düşmesi Çin için iyi bir durum değil. Dolayısıyla Xi Jinping'in Donald Trump'a İran konusunda eğer bir şey söylediyse bu savaşı çabucak bitirmesi ve dünya enerji arz güvenliğinin yeniden sağlanması için olumlu adımlar atması olduğunu düşünüyorum. Eğer Trump bu haftadan sonra İran'da tekrar askeri harekata başlarsa bunu Çinlilerden ziyade İsraillerin talebi doğrultusunda yapacaktır.
0: Ya zaten Netanyahu'yla da bir görüşmesi planlanıyor. En azından biliyoruz bunu. Mehmet Turan Hocam ne dersiniz tam bu noktada? Şimdi Trump, hem Trump'tan açıklamalar var hem Netanyahu'dan. Netanyahu diyor ki İran konusunda gözlerimiz açık. Trump ve Netanyahu yeniden İran'ı görüşecekler. İsrail tarafının tabii savaşa geri dönme konusunda çok istekli olduğu da artık bilinen bir gerçek zaten. Bu saatten sonra, bu arada New York Times'ın da bir iddiası var. Arkadaşlarım ekranda da paylaşıyor KJ'de. İran'a saldırı hazırlığı yapılıyor diyor New York Times'da yaptığı bir analizde, belki haber paylaşımında. Hazırlık saldırısının bu hafta başlayabileceği şeklinde yapılıyor diyor New York Times'da. Ne dersiniz? Bekler misiniz yani yarından itibaren böyle bir sıcak gelişme?
2: Şimdi şunu söylemek lazım. İsrail, ABD ve İran arasındaki çatışmaların devam etmesinden yana. O yüzden ABD'nin tavrı orada belirleyici olacaktır. İsrail açısından bakarsak bu aslında bulunmaz bir nimet. Çünkü bölgedeki ontolojik olarak güvenliğinize tehdit olarak görüyorsunuz. Yani varlığınıza tehdit olarak görüyorsunuz. İsminizi bile zikretmiyor. İsrail devleti demiyor da işte Siyonist entite olarak tanımlayan bir devlete karşı bir süper güç, askeri operasyon gerçekleştiriyorsa, çatışmalara giriyorsa bu İsrail için çok önemli bir şeydir. Çünkü bütün maliyeti ABD'nin üzerine yıkmış oluyorsunuz. Özellikle işin ekonomik ve askeri maliyetini. Zaten bütün bu süreç içerisinde süreci baltalama potansiyeline sahip en önemli devlet İsrail'di. Biz bunu Haziran'daki çatışmalardan önce de gördük. Haziran'daki çatışmalardan önce Trump savaşa gerek yok, ben bunu her türlü müzakereyle çözerim derken çok iddialı bir söylemdi. Orası ayrı bir konu. İsrail işin içerisine girmeye başladığında 12 gün savaşı ortaya çıktı. Ondan sonraki süreçte tabii ki ABD İsrail arasındaki askeri uyum başka bir noktadayken, ABD ile İsrail'in %100 bir uyumundan da, yani siyasi olarak bir uyumundan da bahsetmek çok kolay değil. Çünkü müzakere masasında ABD'yi ilgilendiren konular var. Dolaylı ve doğrudan olarak İsrail'i ilgilendiren konular var. Ve bütün bu süreç içerisinde üçüncü taraflara baktığımızda belki de savaşın devam etmesini isteyen tek devlet İsrail olarak ortaya çıkıyor. Yani bölgedeki bütün devletler genellikle doğrudan gerçekten inanarak veya bunu diplomatik olarak bu savaşın bitmesinden yanayken, çatışmaların sona erdirilmesinden yanayken, sadece İsrail bundan yana değil. Netanyahu hükümetinin zaten genel olarak saldırgan tavrı ortada. Bir de bunun üzerine İsrail'in dış politika kimliğinde bu kadar güvenlikçi bir yaklaşım olması, çok uzun süredir İran'la arasında yaşanan bu çatışma, gerilim ve rekabet alanını düşündüğümüzde Netanyahu bu çatışmaların başlamasından yana olacaktır. ABD bunu dinler mi dinlemez mi? Orası ayrı bir konu. Bu zamana kadar dinlediği yerler oldu, dinlemediği yerler oldu ama genelde İsrail'in taleplerini daha canı gönülden dinlediği, bunları da dikkate aldığını gördük. Bu açıdan da bakarsak İsrail'in tavrı süreç içerisinde etkili olacaktır. Ama tabii bunları planlanırken karşı tarafın tepkisinin nasıl olacağı, ona karşı kendi güvenliğini sağlayıp sağlayamayacağı gibi konuları da dikkate alıyorlardır. Onları bilmiyorum. Yani İran'a saldırdığınızda İran'da muhtemelen bir şeyleri hazırlamıştır, İsrail'e bir karşı saldırı düzenleyecektir. Veya diğer silahlı devlet dışı aktörler üzerinden çatışmayı tekrar tırmandıracaktır. Netanyahu hükümeti bu riski alır mı? Alabilir ama bunun dediğim gibi yani teknik olarak hazırlığını tamamlamışlar mıdır? Bu görece ateşkes süreci biraz da hazırlık tamamlama süreci gibi gözüküyordu. Müzakereler bittiği anda taraflar çatışmaya hazır olacak şekilde kendilerini hazırlamış olabilirler. Ama tamamlanmış mıdır bilmiyorum. O da biraz çatışmaların ne zaman başlayacağını belirleyecektir diye düşünüyorum.
0: Şimdi Mehmet Ali Tuğhan'a da dönmek isterim. Efendim siz şimdi ne dersiniz? Geçen haftaki Trump-Xi görüşmesine dair biraz oraya da odaklanmak isterim. Şimdi bu görüşmeden sonra, döndükten sonra ve görüşme sırasında Trump sanki hiç olmadığı kadar değil mi? Böyle ölçülü, makul ve nazikti. Yani hiç Trump'tan beklemediğimiz bir tavır vardı Xi karşısında ve sonrasında da yaptığı açıklamalarda. Buna da bir anlam yüklemeli miyiz acaba? Sanki biraz diplomasi diline de dönmüş gibiydi. Ama sadece bu seferlik mi acaba? Xi ile görüşmesi mi? Buna gerçekten bir anlam yüklemeli miyiz? Ne dersiniz?
4: Buna çok fazla bir anlam yüklememek gerekir. Çünkü sonuçta Trump'ın genel tarzı zaten kendisinden daha zayıf gördüğü ve domine edebileceğini düşündüğü aktörlere karşı özellikle saldırgan bir üslup benimsemek, kendisine denk gördüğü, kendisine eşit gördüğü rakiplere karşıysa mümkün olduğu kadar saygılı ve temkinli bir dil benimsemek. Nitekim Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'le müzakerelerinde de Trump'ın son derece diplomatik, dikkatli bir dil kullandığını gözlemliyoruz biz. Aynı şekilde tabii Çin ile temaslarında da Amerika aslında Trump'ın daha doğrusu kafasındaki dünya üç tane büyük gücün domine ettiği bir dünya. Yani işte Rusya olacak, Çin olacak, Amerika olacak. Bunların en güçlüsü gene Amerika olacak. Ama Çin ikinci, Rusya üçüncü olarak görünecek. Ve Trump'ın kendi tabiriyle eğer kendi evlerini toparlayabilirlerse, kendi iç düzenlerini bu tahayyül edilen uluslararası sisteme uydurabilirlerse Avrupa Birliği de bir dördüncü olarak masaya oturacak. Bu nedenle Çin'i böyle bir çok kutupluluk içerisindeki başlıca muhatabı olarak görüyor Trump. Bu tabii ona karşı tavrı başka aktörlere karşı tavrına benzemeyecektir. Dolayısıyla hani İran konusunda da diplomasiye döner mi? Hayır. İran'a karşı gene aynı üstenci, karşı tarafı yok sayan, onun iradesini yok sayan tavrını sürdürecektir. İran konusunda mesela illa müzakere etmesi gerekirse İran'ın kendisinden ziyade Çin'le ve Rusya'yla müzakere etmeyi tercih edecektir Trump. Yani Trump'ın kafasında mesela bu Obama'dan en büyük farkı. Trump'ın kafasında İran'la ilgili sorunlarına İran'la oturup konuşarak çözüm bulmak diye bir şey yok. İran çünkü onun dünya tahayyülünde söz hakkı olan bir aktör değil. Onun da tahayyülünde Amerika Rusya ile oturur. Çin'le oturur. Ve hani İran, Ukrayna gibi, Venezuela gibi aktörler bu konuşmaların sonucu

0: aslında paylarına düşene razı olmak durumunda kalırlar. Bizim uluslararası ilişkiler teorisi derslerinde okuttuğumuz Tukidides'in Melos Diyaloğu diye bir uluslararası ilişkilerde realizmin klasik metinlerinden biri vardır. Orada geçen bir cümledir. Güçlü olan neyi istiyorsa yapar, zayıf olan katlanması gerekene katlanır. Trump'ın kafasındaki dünya böyle bir dünya.
1: Evet, o zaman Mehmet Ali hocamın bıraktığı yerden Mehmet Turan hocama geçeyim. Şimdi tam da diplomaside süper güç trafiğinden bahsediyoruz. Şimdi biraz önce Mehmet Ali Tuğtan da bahsetti. İşte Trump güçlü olarak Çin ve Rusya'yı görüyor karşısında. Tam da Trump'ın Pekin ziyaretinin ardından da 19-20 Mayıs'ta da bu kez Putin gidecek Çin'e ve oradan da orada da kuşkusuz konuşulacak meselelerden biri, başlıklardan biri de İran olacak ama oradan bir şey çıkar mı? Ne dersiniz? Beklentiniz ne olur Putin ve Xi görüşmesinden?
2: Tabii dünya barış açısından çok doğrudan bir şey çıkmasını beklemiyorum. Şimdi Trump'ın dünyayı algılama şekli güç üzerinden, hocam da ayrıntılı bir şekilde zaten açıkladı ve burada da üç büyük güçten bahsediyoruz. Onun dışındaki bütün güçler veya bütün devletler işin ayrıntı kısımlarında ve bu büyük güçleri takip etmesi gereken güçler olarak görüyor. Buna İsrail bile dahil. Yani İsrail-İran çatışmalarında veya ABD-İran çatışmalarında da şunu gördük. Ben ne dersem İsrail onu kabul etmek zorunda gibi bir tavrı var. Hani bunu yapabiliyor, yapamıyor ayrı bir şey. Rusya-Ukrayna meselesini tartışırken bunu Rusya-Ukrayna meselesi olarak hiçbir zaman görmedi. Rusya ve Avrupa meselesi olarak gördü ve Ukrayna'nın topraklarını çok kafasına uygun bir şekilde, kafasına estiği şekilde ya dedi bunun doğu topraklarında Rusya'ya veririz mevzuyu kapatırız. Bu büyük bir mevzu değil gibi konuşuyordu. İşte İsrail, İran'la ilişkilerinde de aynı şeyi gösteriyor. Hatta Rusya'yı kendisine varoluşsal bir tehdit olarak da görmüyor. Şimdi Amerikan başkanlarını okurken genelde iç politika odaklı mı, dış politika mı, dış politika odaklı mı diye bakarız genel itibariyle. Trump zaten ekonomi üzerine bir söylem geliştirdiği için iç politika odaklıydı. Yani ekonomimiz kötüye gidiyor. Dış politikadaki bunun en önemli sebebi de Çin olarak görüyordu. O yüzden Çin'i bir rakip olarak görüyor. Ona saygı da gösteriyor. Fakat Çin'in durdurulması gereken bir devlet olarak lanse ediyor. Bu ABD dış politikasında son 20-25 senedir olmayan bir şey değil, var olan bir şey. Bu yüzden bütün savaşları bitireceğim, işte İran'la uğraşmayacağım, Orta Doğu'yla uğraşmayacağım, orayla uğraşmayacağım, sadece Çin'e odaklanacağım gibi bir yaklaşım vardı. Hatta Rusya-Avrupa ilişkileriyle bile uğraşmayacağım noktasında bir pozisyonu vardı. Şimdi bugüne geldiğimizde oradaki temel kaygılarından biri Rusya'nın Çin tarafına çok daha fazla itilmesinden çekiliyordu. Yani Rusya bir tehdit değil, özellikle ABD'ye karşı bir tehdit değil. Avrupa'ya karşı tehdidinin de onu Rusya, Çin tarafına itmemesi lazım diye bir yaklaşımı vardı. Fakat bu yaklaşım sadece Trump'ın verebileceği bir karar değil. Rusya'ya iyi bir yaklaşım gösterirse kendi perspektifinden, çünkü her şey Rusya tarafından da kabul edilebilir değil. İşte Rusya ortada bir pozisyonda durur Çin'le ABD arasında. Böyle olduğunda Çin belirli ölçülerde yalnız kalacağı için ABD Çin'le çok daha kolay mücadele eder gibi gözüküyordu. Fakat o kadar birbirleriyle tutarsız ve bir bütüne oturmayan dış politika adımları var ki Trump'ın, öyle veya böyle farkında olmadan Çin'le Rusya'yı ister istemez zaten birbirlerine yakınken daha da yakınlaştırmak zorunda kaldı. Şimdi şeyden bahsediyoruz. Hocam anlattı, Çin'in bir enerji ihtiyacı var. Şimdi Hürmüz burada kapandığında bu enerjiyi nereden almaya başladılar? Daha da fazla bir şekilde Rusya'dan almaya başladılar. Yani Rusya ile Çin'i de birbirine ittiğini görüyoruz. Şimdi bütün bunları bütüncül bir perspektiften bakmayıp sadece bunları ayrı ayrı krizlermiş gibi baktığında ortaya çok da fazla istediği bir sonuç çıkmıyor. Bu açıdan bakarsak bu üçlü görüşmeler ABD'nin istediği ölçüde sonuçlanacağını pek fazla düşünmüyorum.
1: Evet, ben Doktor Mehmet Ali Tuğtan'a tekrar dönmek isterim. Efendim, sizin de Putin'in Pekin ziyaretiyle ilgili beklentinizi de öncelikle sormak isterim. Sonrasında da İran basınının geçtiği bir haber var, son bir haber. Arkadaşlarım onu paylaşıyor. Sıcağı sıcağına ben de paylaşmak isterim. Arkasından da değerlendirmenizi rica edeyim. Şöyle diyor İran basını. ABD İran'a müzakereler için 5 ana şart öne sürdü. ABD İran'a müzakereler için biri hariç ülkedeki tüm nükleer tesislerdeki faaliyetlerin durdurulmasını da içeren şartlar sundu. Tabii Fars Haber Ajansı'na göre ABD İran'a müzakereler için 5 ana şart. Bu ana şartlar nedir diyecek olursak, ABD tarafından tazminat ödenmemesi, İran'daki 400 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye teslim edilmesi, İran'ın biri

0: Paris tüm nükleer tesislerdeki faaliyetlerini durdurması, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmaması ve savaşın tüm cephelerde durdurulmasının müzakere şartına bağlanması olarak sıralandı. Bu 5 şart efendim üzerinde bir mutabakat sağlanabilir mi, ne dersiniz?
1: Tabii bu şartlar üzerinde mutabakat sağlanabilmesi İran tarafı açısından mümkün değil. Bunun da nedeni çok basit. Çünkü burada temel sorun şu, bakın. Obama döneminde anlaşma yapılabilmesinin temel nedeni, Obama'nın kendisi de bunu yakın zamanda sanırım Colbert'la şeyinde röportajında söyledi. Bizim amacımız rejim değişikliği değil, dedi. Dolayısıyla Trump'ın şu anda İran'la içinde bulunduğu sorunun temelinde Obama'nın aksine Trump'ın İran'da rejim değişikliği amaçlayan bir gündemi olması. Tabii bu gündem nereden kaynaklanıyor derseniz, Trump'ın kendi gündemi değil bu aslında, İsrail'in gündemi. Netanyahu kolaylıkla rejim değişikliği yapılabileceği bir kafa koparma operasyonuyla, Venezuela tipi bir operasyonla İran'da rejimin değiştirilebileceği, ayaklanma çıkartabileceği, İran'ın iç karmaşaya itilebileceği fikrini Trump'a sattı. Ve bu varsayım üzerine kurulu bir askeri operasyon başladı ve şimdi artık çıkılamıyor. Çünkü savaş böyle ben bir arkadaşa bakıp çıkacaktım diye girilebilecek bir şey değildir. Savaşı başlatırsanız, Sun Tzu söyler bunu savaş sanatında, her gün binlerce altın hazine harcamaya hazır olacaksınız. Şimdi Trump şu anda o vaziyette. Ama Kasım ayında da seçim var, hazinesinin altınlarını bu işe harcamayı hiç istemiyor. Ama bir yandan da bir kez girdi bu işe artık. Karşı tarafa tamam ben ettim sen etme deyip geri çekilemez, Amerika Birleşik Devletleri bahsettiğimiz ülke. Dolayısıyla bu tür karşı tarafın da kabul etmeyeceğini aslında herkesin bildiği bir takım teklifler öne sürüyorlar. Burada amaç diplomatik olarak biz bir şeyler yapıyoruz görüntüsünü dünya kamuoyuna özellikle yansıtmak. Ancak İran'ın bunu kabul etmeyeceğini de tabii herkes biliyor. Ben bu tür önerilerin çözüme yönelik olmaktan ziyade hala müzakere ediliyormuş gibi bir görüntü vermeyi amaçlamaktan ibaret olduğunu düşünüyorum. Çünkü
0: buyurun.
1: İran'ın bunu kabul etmeyeceğini zaten herkes biliyor.
0: Peki Mehmet Turan Hocam ne der? Yani siz de Mehmet Ali Tuğtan'a katılır mısınız? Mehmet Ali Hocam'a katılır mısınız? Peki geri dönerse şayet Trump bu savaşa, yani içinden çıkılamayan bir durumda çıkıp gidemiyor. Fakat devam etmesi de kendi ekonomik koşulları ve içerideki sıkıntılar nedeniyle aslında o kadar kolay değil. Ama devam ederse ne yapacak? Yani çok şiddetli bir şekilde mi geri dönülür bu savaşa, yoksa geçtiğimiz günlerde Trump demişti ki İran'da küçük bir temizlik yapabiliriz demişti. Bu küçük bir temizlikten kastı ne olabilir?
2: Küçük temizlikten kastı muhtemelen yine üst düzey yöneticilere yönelik saldırılar olacaktır, suikastlar olacaktır. Bir de belli başlı hedeflere, büyük ihtimal nükleer hedeflere yönelik nokta saldırıları gerçekleşecektir. 5 şarta baktığımızda bunun İran tarafından kabul edilme ihtimali yok. Çünkü bu teslimiyet şartlarını andırıyor. Öyle veya böyle buradaki bütün mesele veya başlangıç meselesi bir tarafta yaptırımların, bir tarafta da uranyum zenginleştirmenin olduğu meseledir. Yani ABD-İran ilişkilerini ama tarihsel olarak baktığımızda işin içerisinde işte füze kapasitelerinin veya bölgedeki silahlı devlet dışı aktörleri destekleyelim mi, Amerikan üsleri ne olacak vesaire gibi konular yokken bu ikisi birlikte ele alınan bir konulardaydı. Şimdi gösterdiğiniz 5 şartta bir diyor ki uranyum zenginleştirme olmayacak, eldeki de verilecek. Bunun karşılığında da yaptırımların kaldırılması, varlıkların işte geri verilmesi gibi bir şey söz konusu olmayacak. Bu İran'a şunu demek, bana teslim olacaksın. Zaten Trump bütün hikayeyi böyle satmaya çalıştı en başından beri. Kazandık kazandık, 2 günde bir savaşı kazandı. Ama karşılığında diplomatik olarak bir şey elde edemediğini varsayarsak, diplomasi masasında da işlerin pek fazla iyi gitmediğini gösteriyor. İlk aşamada, yani masaya oturdukları ilk gün bu şartlar konulmuş olsaydı şunu söyleyebilirdik. Taraflar maksimalist davranıyor, bir orta nokta bulacaklardır. İşte 1. madde karşılığında 5. maddeyi vereceklerdir, bir şey gelecektir. Şimdi bu kadar doğrudan veya dolaylı veya arka kapıdan müzakere yürütüp daha sonra tekrar bu 5 şartı masaya koymak aslında biz diplomatik olarak anlaşamıyoruz.

0: Ve bu iş başka bir yere doğru gidiyor mesajını da veriyor gibi gözüküyor. Şimdi İran'da muhtemelen doğrudan veya dolaylı resmi veya gayri resmi kendi şartlarını açıklayacaktır bugün veya yarın. Onlar da muhtemelen ABD tarafından asla kabul edilmeyecek şartlardır. Taraflar özellikle ABD tarafı Trump yönetimi biraz kendi etti, kendi buldu. Hem eylemsel açıdan yani birinin liderine, dini liderine suikast düzenleyip beklediğinizi alamadığınızda daha sonra karşı tarafın yumuşamasını çok bekleyemezsiniz. Diplomasi masasına dönüşünü kolaylaştıramazsınız veya hakaretvari söylemler üzerinden bütün algoritmayı kurguladığınızda bu karşı taraf açısından kabul edilemez. Bir de karşılığında burada İran'a hiçbir şey vermiyorsunuz. Bu diplomatik değil, çok politik bir beş madde gibi gözüküyor. Bu işe yaramadığında tekrar çatışmalar başlayacaktır gibi gözüküyor. Fakat dediğim gibi buradaki maddeleri revize etmek için görece küçük çaplı çatışmalar mı olacaktır? İşte nokta suikastlar, belli başlı hedeflere yönelik hava saldırıları şeklinde. Yoksa hayır, biz hiçbir şekilde anlaşamıyoruz. İsrail de hazır. Başladığımız işi sonuna kadar götüreceğiz. Daha büyük kapsamlı bir çatışma mı olacaktır? Bunu bekleyip göreceğiz. Ama büyük kapsamlı bir çatışmanın ne getireceğiyle ilgili yani ABD açısından benim aklımda bir şey yok. Yani rejimi devirmek dediğimiz şey çok kolay bir şey değil. Bunu gördük. Bahsedilen rakamların gerçekliğini teyit edemiyoruz. İşte %90 kapasite diyor ki ortadan kalktı. 12 gün savaşından sonra da demişti ki uranyumun tozu bile kalmadı İran'dan. Ama meğersem varmış. Şimdi bütün bunları bilmediğimizde çatışma üzerinden bir şey kazanamaz gibi gözüküyor ABD. Fakat maddelere baktığımızda diplomatik olarak da bir şey kazanamayacağını görüyoruz. O yüzden savaşa girdi. Şu anda çıkamıyor. Çıkacak herhangi bir kapıyı da kendisi açmıyor Trump yönetimi.
1: Peki o zaman son olarak Mehmet Ali hocama tekrar dönmek istedim. Efendim ne dersin? Yani bir tarafta o şartlar biraz önce siz de dediniz. Bunlar İsrail'in şartları. Bunlar zaten en başından beri Netanyahu'nun zorlamasıyla belki zorla iknasıyla Trump girdi. Ama şimdi de bir çıkmaz da. Bir noktada Trump yeter artık deyip Netanyahu'yu sırtından atabilir mi? Yoksa bu mümkün olamaz mı?
2: Trump bunu yapabilecek konumda olsa idi, yani İsrail ile Amerika'nın karmaşık ilişkileri içerisinde kendisinden önceki başkanların gösterdiği feraseti gösterebilmiş olsaydı, çünkü Netanyahu'nun bu fikri satmaya çalıştığı ilk başkan Trump değil. Ondan önce Obama'ya, ondan önce George W. Bush'a, Biden'a, önüne kim geldiyse Clinton'a satmaya çalıştı Netanyahu'nun fikri. Hiçbiri yanaşmadılar İran'a saldırmaya. Trump yaptı bunu. Ve bir kez bunu yaptıktan sonra da şimdi artık geri adım atabilmesi de çok zor. Çünkü yani sorun artık Netanyahu'yu sırtından atmak değil sadece. Netanyahu'yu sırtından attı. Peki İran ne yapacak? Anlatabiliyor muyum? Yani burada esas sorun İran karşısında bir süper güç olan Amerika Birleşik Devletleri istediğini başaramamış olmayı nasıl kabullenecek dünya kamuoyu önünde? Yani bir şekilde zafer ilan ederek oradan ayrılması lazım. Bunu da yapabilmesinin yolları İran'a çok büyük zarar vermek, rejimi kendi içinde karmaşaya ve iç çatışmaya itecek derecede İran'a zarar vermek ya da bölge ülkeleriyle İran arasında çatışmalar yaratmak. Ancak temel sorun şu, zaten İran Irak'a benzemez, İran Libya'ya benzemez denmesinin bundan önce sebebi de buydu. Bu senaryoların tamamında küresel enerji arz güvenliği uzun erimli bir belirsizlik içine giriyor. Yani İran'da iç kargaşa da çıksa, İran bölgedeki komşularıyla çatışmaya da girse, İran'a karşı işte geçmişte söylenmişti taktik nükleer silah gibi araçlara başvurulsa, bu senaryoların hepsinde küresel enerji güvenliği, arz güvenliği uzun erimli bir belirsizliğe giriyor ve Trump bu riski alamaz. Dolayısıyla çıkmaz da. Dolayısıyla hani demin söylediniz ya, Trump bu kapıyı açamıyor. Trump kendisi bu kapıyı açamaz. Ona bu kapıyı sadece İran açabilir.
1: Peki çok teşekkür ediyorum efendim. Çok kıymetli katkılarınız için Doktor Mehmet Ali Tutan ve Doktor Mehmet Turan Çağlar, sağolunuz efendim. Tekrar görüşmek üzere, iyi pazarlar dileyelim. Ve devam edelim şimdi. ABD'den Avrupa'ya birçok başkentte Nekbe'nin 78. yıl dönümü nedeniyle on binlerce kişi Filistin'e destek için sokaklara çıktı. Yürüyüşlerde Filistin bayrakları açıldı. Bazı kentlerde polis göstericilere sert müdahalede bulundu.

0: Binlerce kişi sokaklara çıktı, ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüdü. Zorla göçü protesto etti. Nekbe'nin 78. yıl dönümü etkinlikleri dünyanın çeşitli kentlerinde düzenlendi. Almanya'da polis anma etkinliğine sert müdahale etti. Filistinliler İsrail'in 14 Mayıs 1948'de kurulmasının ardından yaşanan zorunlu göçü Nekbe yani büyük felaket olarak tanımlıyor. O dönemde yüz binlerce Filistinli evlerinden çıkarıldı, yüzlerce köy ve kasaba yok edildi. Gazze'ye yapılan yeni saldırılar ve abluka Filistinliler tarafından Nekbe'nin devamı olarak görülüyor. Nekbe'nin yıl dönümünde dünyanın birçok başkentinde çeşitli yürüyüşler yapıldı. Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce gösterici, soykırımı durdurun, Filistin'e özgürlük ve İsrail'i silahlandırmayı durdurun yazılı pankartlar taşıdı. Yürüyüş sırasında yaşanan gerginlikte polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
1: Bugün halkımızın Filistin'de yaşadıkları, Lübnan'ın yaşadıkları, bölgenin yaşadıkları Nekbe'nin devamıdır.
0: Paris'te de on binlerce kişi Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Eyfel Kulesi'nde Filistin bayrakları açıldı. Nekbe'yi unutmuyoruz ve Filistin kazanacak sloganları atıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yürüyüşün adresi New York'tu. Kalabalık Washington Square Park'ta toplandı, yürümeye başladı. Yürüyüş Manhattan'da son buldu. Eylemciler Gazze'de yaşananların devam eden Nekbe olduğunu savundu. Amsterdam'da göstericiler Dam Meydanı'nda toplandı. Geri dönüş hakkını simgeleyen anahtarlar taşıyan eylemciler Gazze'deki saldırıları protesto etti. İngiltere'nin başkenti Londra'da ve Yunanistan'ın başkenti Atina'da da yürüyüşlerde İsrail'e silah satışının durdurulması ve Gazze'de ateşkes sağlanması çağrıları yapıldı.
2: Ve Eurovision diyelim şimdi, İsrail'in katılımı nedeniyle tabii protestoların gölgesinde gerçekleştirildi. 2026 Eurovision şarkı yarışmasının kazananı Bulgaristan oldu. Tepkilerin odağındaki İsrail ise yarışmayı ikinci sırada tamamladı. Tabii bu sonuç, yani İsrail'in ikinci olması, İsrail'in oylamayı etkilediği iddiasını bir kez daha gündeme getirdi.
0: İsrail'in katılımı nedeniyle tartışmaların odağındaki Eurovision'u bu yıl Bulgaristan kazandı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 70. Eurovision şarkı yarışmasının finali Vineş Tadale'de yapıldı. İspanya, Slovenya, Hollanda, İzlanda ve İrlanda'nın katılmadığı finalde İsrailli şarkıcı Noam Betan 3. sırada sahneye çıktı. Betan, şarkısına başladığı sırada seyirciler Filistin bayraklarını dalgalandırdı. Jüri ve seyirci oyları sonucunda Bulgaristan temsilcisi Dara, Bangaranga isimli şarkısıyla 516 puan alarak birinci oldu. İsrail ise tüm tepkilere rağmen 343 puanla ikinci sırada yer aldı. Oyların açıklandığı sırada İsrail'in yuhalandığı duyuldu. Sıralama akıllara ABD merkezli New York Times'ın iddiasını getirdi. Eurovision finalinin hemen öncesinde yayınlanan haberde İsrail'in yarışmadaki halk oylamasını manipüle ettiği ortaya çıkarılmıştı. Bu yıl yarışmanın izlenme sayısında ciddi bir düşüş yaşandı. İsrail'in katılımı nedeniyle Eurovision'u boykot eden 5 ülkeden biri olan İspanya'nın devlet televizyonu, yarışmanın başlamasıyla birlikte ekranını kararttı. Ekranda Filistin için barış ve adalet mesajı yer aldı. Eurovision finali öncesinde binden fazla Filistin destekçisi de Viyana'da toplandı, yarışmanın yapıldığı salona yürüyerek çocukların ve halkın katili İsrail sloganı attı.
2: Ve şimdi de ABD'ye dönelim, New York'a bir dönelim. Geleneksel olarak düzenlenen Türk Günü yürüyüşü bu sene de renkli görüntülere sahne oldu. 43.sü düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı.
0: Her yer kırmızı beyaz oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde geleneksel olarak düzenlenen Türk Günü yürüyüşünde bu sene de renkli görüntüler yaşandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yapılan 43. Türk Günü yürüyüşüne katılım yüksekti. Binlerce kişi New York caddelerinde bayrak ve marşlarla yürüdü. Yürüyüş kortejinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinççi, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekili Büyükelçi Çağrı Erhan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal'la Türk-Amerikan Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileri hazır bulundu. New York ve çevre eyaletlerden gelenler, geçit törenini izlemek için Madison Caddesi'nin kaldırımlarına sıralandı. Yürüyüş esnasında Türkiye'nin tarihi ve turistik değerleri de tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajı izlendi.
3: Manhattan sokaklarını ay yıldızlı bayrağımızla donatan...
0: Mehter takımının performansı, taraftar gruplarının kortej şovu ve folklor ekiplerinin dansları büyük beğeni topladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Günü yürüyüşüne ilişkin Türk-Amerikan toplumuna video mesaj gönderdi.
4: Manhattan sokaklarını kırmızı beyaza boyayan bu coşku yalnızca bir yürüyüşün değil, köklü bir tarihin, güçlü bir kimliğin ve sarsılmaz bir birlik ruhunun ifadesidir. Türk-Amerikan toplumu 80 yılı aşkın geçmişiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin ayrılmaz ve saygın bir parçası haline gelmiştir.
2: Ve şimdi yeniden yurda dönüyoruz. Yurttan gelişmelere bir bakalım. Son günlerde etkili olan yağışlar ve baraj kapaklarının açılmasının ardından Yeşilırmak'ın debisi yükseldi efendim. Tokat ve Amasya'dan geçen Yeşilırmak taşkınlara neden oldu. Bazı ev ve tarlaları su bastı.
5: Şu an traktörünüz nerede?
6: Şu anda 2,5 metre suyun içinde.
0: Traktörü, römorku, ne varsa geride bıraktılar. Yeşilırmak'ın yükselen debisi ev, ahır, sera ve tarlaları su altında bıraktı. Sivas'tan doğup Karadeniz'e dökülen Yeşilırmak'ın son yağışlarla birlikte debisi yükseldi. Amasya'dan geçen ırmak su baskınlarına neden oldu, araziler su altında kaldı.
7: Hasadımızda 10-15 gün var domates hasadına. Salatalık hasadına başlamıştık zaten. Şu anda düşüncedeyiz yani. Bunların fide borcunu nasıl ödeyeceğiz? Gübre borcunu nasıl vereceğiz?
0: Bazı evlerin giriş katlarını da su bastı. Ekipler birçok kişiyi tahliye etti. Sera ve tarlalar metrelerce yükselen suyun altında kaldı. Çiftçiler ektikleri ürünlerin hasadını yapamadan sezonu kapattı.
8: Perişan vatandaşta moral ne kalmadı? Önü bayram, bu zamana kadar verdiğimiz gübreler, işçi maliyetleri hepsi üzerimize bindi. Domatesinde ne olacağı belli değil. Arazi su altında.
9: Seralarımızdaki zarar ve tespiti yapılması için devlet su işlerimiz, Tarım İl Müdürlüğümüz çalışmalarına devam ediyor. Çok şükür şu ana kadar bir can kaybı yaşanmadı.
0: Yeşilırmak'ın geçtiği bir diğer kent olan Tokat'ta da manzara aynıydı. Tural ve Pazar ilçelerinde köyler su altında kaldı. Canını zor kurtaran köy halkı su basan ahırlardan hayvanlarını tahliye etti.
10: Köyde 500 kişi yaşıyoruz. Hayvanları bir şekilde imkanlarımızla dışarıya çıkarttık. Köyün dışına başka köylere, ahırlara tahliye ettik.
0: Bölgede binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı. Ekipler taşkınlara karşı çalışmalarını sürdürüyor.
2: İstanbul'da bir iş insanına ait restorana gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan içeride müşteri varken peş peşe ateş etti. Restoranın sahibi iş insanının daha önce galerisi kundaklanmış, evine de saldırı düzenlenmişti.
0: Yavaş adımlarla restoranın önüne geldi, müşterilere aldırış etmeden tetiğe bastı. 25 Nisan tarihine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler İstanbul Bebek'ten. İş insanı Selçuk K'ye ait restoranın önüne gelen bir kişi cebinden silahını çıkarıp ateş etti. Müşteriler nereye kaçacağını şaşırdı. Silah seslerini duyan bölgedeki polis ekibi yaya olarak kaçmaya çalışan saldırganın peşine düştü. Saldırgan çok uzaklaşamadan yakalandı. Onunla bağlantılı iki şüpheli ise daha sonra gözaltına alındı. Üç şüpheli tutuklandı. İş insanı Selçuk K'ye yönelik saldırı ilk değil. Nisan ayı başında Balmumcu'da sahibi olduğu galeri kundaklanmış, milyonlarca liralık lüks araçlar küle dönmüştü. Yine aynı tarihlerde Levent'teki villasıyla annesinin kağıthanede bulunan evi kurşunlanmıştı. İddiaya göre Şapkalılar olarak bilinen suç örgütü iş insanından haraç istemiş, alamayınca tehditler başlamıştı. Savcılık son saldırıyla daha önceki saldırılar arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.
2: Peki efendim, böylece bu saat dilimini kapatalım, noktalamış olalım ama lütfen ekran başından ayrılmayın. Saat başında sıcak gelişmelerle buradayız.

0: Yeşil Sağ'dan dünyaya Gazze'ye dayanışma mesajı. Lamine Yamal'dan Filistin bayrağı, Sanchez'den destek. Filistinli sanatçılardan Yamal'a jest. Trump'ın Çin'deki All Star masası küresel sistemin birbirine geçen parçaları mı yoksa rakipleri mi? Siyasetin yeni dili. Mamdani'den Putin'e, Erik Dal'a oynayan büyükelçilerden dans eden bakana. Türkiye'de de azımsanmayacak kadar çoklar. İçişleri Bakanlığı raporundaki gizli tehlike. İnseller. Müzik dünyasında Dünya Kupası yarışı. Ay Yıldız'ın sesi kim olacak? Ayşe Böhürler, Kadir Kaymakçı ve Profesör Doktor Nuran Yıldız'la Bence. Bu akşam saat 23'te Habertürk'te.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
2: Seymen.
3: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
2: Seymen.

Efendim yeniden merhabalar, haftalığa devam ediyoruz. Artık yeni bir saat dilimindeyiz. Bu arada saatlerde 17 olmak üzere ve ne yazık ki bir orman yangını haberi vermek durumundayım. Havaların ısınmasıyla orman yangını haberleri de gelmeye başladı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını korkuttu. Görüntüler gelsin ekranlarınıza. Şimdi görüyorsunuz yangın Fethiye Dikili Taş mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Dumanın

0: sürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavga ihbarına giden iki polis memuru açılan ateş sonucu şehit düştü. Ne yazık ki Reşadiye Mahallesi'nde bir iş merkezinden silahlı kavga ihbarı yapıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler olaya müdahale ederken bir kişi silahla polislere ateş açtı. Ağır yaralanan polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç şehit oldu. Saldırgana teslim olması için çağrı yapıldı fakat o ateşle karşılık verdi. Çıkan çatışmada şüpheli etkisiz hale getirildi. Yaralanan şüpheli hastaneye kaldırıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başsağlığı diledi. Soruşturma da devam ediyor konuya ilişkin. Ve Efes 2026 tatbikatı nefes kesen anlara sahne oluyor. Milli Savunma Bakanlığı gemi zapt ve müsadere eğitimlerine ilişkin görüntü paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri sualtı taarruz timine Azerbaycan, Libya ve Macaristan personeli de eşlik etti.
1: Son hazırlıklar yapıldı. Helikopterler havalandı ve gemiye indirme başlatıldı. Bu görüntüler Efes 2026 tatbikatından. Milli Savunma Bakanlığı gemi zapt ve müsadere eğitimlerine ilişkin görüntüleri paylaştı. Efes 2026 tatbikatı senaryosu Muasım'a yardım götüren geminin ele geçirilmesine yönelikti. Türk Silahlı Kuvvetleri sualtı taarruz timine misafir ülke Azerbaycan, Libya ve Macaristan personelinden teşkil edilen Birleşik SAT timi de eşlik etti. Senaryo gereği helikopterler havalandı. Gemiye indirme yapıldı ve gemi başarılı bir şekilde kontrol altına alındı. 21 Mayıs'ta sona erecek Efes 2026 tatbikatına 45 ülke katılıyor. Aselsan'dan da tatbikatta sergilenen Korkut Hava Savunma Top Sistemi'nin atış görüntülerine ilişkin paylaşım yapıldı. Korkut'a ait görüntüler senfoniye benzetildi.
0: Efendim, Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyada gündeme gelen seferberlik tatbikatı mesajları ile ilgili bir açıklama yaptı. Yıldırım serisi seferberlik tatbikatlarının her yıl rutin olarak yapıldığı, mesajların da bu kapsamda gönderildiği belirtildi.
1: Bazı vatandaşlara seferberlik görevlendirilmesi yapıldığına dair mesajlar geldi. O mesajların sosyal medyada paylaşılması sonrası gözler Milli Savunma Bakanlığı'na çevrildi. Mesajlarda sefer görev emrinizin tebliği için en yakın askerlik şubesi başkanlığına müracaat etmeniz gerekmektedir ifadeleri yer aldı. Bazı mesajlarda ise Yıldırım 2026 seferberlik tatbikatına görevlendirildiniz. Silah altı davetiyenizin tebliği için en yakın askerlik şubesine müracaat etmeniz gerekmektedir yazdığı görüldü. Milli Savunma Bakanlığı mesajlara ilişkin açıklama yaptı. Yıldırım serisi seferberlik tatbikatlarının her yıl rutin olarak icra edildiği anımsatıldı.
2: 2026 Yıldırım serisi seferberlik tatbikatları toplam 7686 yedek personelin katılımıyla Eylül-Ekim ayları içerisinde icra edilecektir. Bu tatbikatlara görevlendirilen personele 15 Mayıs 2026 tarihinde sistemde kayıtlı mobil telefonlarına bilgilendirme mesajı gönderilmiştir.
0: Kurban Bayramı artık çok yaklaştı. Ticaret Bakanlığı da Kurban Bayramı öncesinde yapılan piyasa denetimlerine ilişkin bilgi verdi. Bir açıklama yaptı. Buna göre fahiş fiyat artışı nedeniyle 1258 işletmeye 389,4 milyon lira ceza uygulandı.
1: Kurban Bayramı öncesi piyasa denetimleri hız kesmeden sürüyor. Fahiş fiyat artışı nedeniyle 1258 işletmeye 389,4 milyon lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı 4 ayrı toplantıda piyasada adil rekabet ortamını ve tüketici refahını bozucu nitelikteki uygulamalara mercek tuttu. Temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik incelemelerde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 13 işletmeye

0: 9 milyon 643 bin 310 lira ceza uygulandı. Ekmek ve simit ürünlerine ilişkin denetimlerde tarifeye aykırı uygulamalarda bulunduğu belirlenen 75 işletmeye 12 milyon 953 bin 700 lira ceza kesildi. Meyve ve sebze fiyatlarında meydana gelen olağanüstü artışlara yönelik inceleme ve denetimler de sürdü. 330 işletmeye 215 milyon 115 bin 676 lira ceza kesildi. Yerel e-ticaret platformlarında gerçekleşen fiyat artışlarına ilişkin denetimlerde ise 840 işletmeye 151 milyon 718 bin 280 lira ceza uygulandı. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca 2026 yılı içerisinde 1258 işletmeye fahiş fiyat artışı nedeniyle uygulanan ceza tutarı 389 milyon 430 bin 962 lira oldu. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bayram öncesi işletmelerin yakın takip altında olduğu vurgulandı. Tüketicilerin mağduriyetine yol açabilecek her türlü uygulamanın titizlikle incelendiği belirtildi.
1: Ve meclis gündemine bakalım şimdi de. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta ilk 5 maddesi kabul edilen varlık barışı teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Çarşamba günü grup toplantıları yapılacak.
0: Varlık barışı teklifi, komisyon çalışmaları, grup toplantıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi yine yoğun bir haftaya giriyor. Genel kurulda ilk 5 maddesi kabul edilen yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesine yönelik vergi düzenlemesi ele alınacak. Teklifle kurumlar vergisinde %25 olan genel kurumlar vergisi oranı imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumlar için %9'a, diğer ihracatçı kurumların kazançlarına uygulanan kurumlar vergisi %14'e indirilecekti. AK Parti'nin önerisiyle bu düzenlemeden vazgeçildi. Bunun üzerine teklifte yapılan değişiklikte sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin üretim ve zirai üretimden elde ettikleri kazançlarda kurumlar vergisi %25'ten %12,5'a indirilecek. 31 Temmuz 2027'ye kadar yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirenlere %5'e kadar kademeli vergi oranları uygulanacak. Sıfır vergi de mümkün olabilecek. Vergi ve kamu borçlarının yapılandırılmasında azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılacak. Teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilecek. İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösteren kurumların elde ettiği kazançlarda indirim oranı %50'den %100'e çıkarılacak. Ayrıca Meclis Dışişleri Komisyonu da 5 uluslararası anlaşmayı görüşecek. Dilekçe Komisyonu ile İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon gündemindeki konuları ele alacak. Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü partisinin grup toplantısında milletvekillerine seslenecek.
1: Son yıllarda hafif çelik yapı sistemleri yaygınlaştı, hatta hayli yaygınlaştı diyebiliriz. Hafif çelik binaların tasarım ve yapım esasları yönetmeliği de yeniden düzenlendi. Yönetmeliğin yürürlük tarihi sektörün uyum sağlayabilmesi için de 1 Ocak 2027 olarak belirlendi.
0: Yangın ve korozyon tasarımı zorunlu kılındı. Yeni teknik şartlar belirlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hafif çelik binaların yapımıyla ilgili yönetmelikte değişikliğe gitti. Türkiye'de son yıllarda hafif çelik yapı sistemleri yaygınlaştı. Yeni yönetmelikte, hafif çelik yapı sistemlerinde kullanılacak malzeme, tasarım, hesap ve birleşim esasları düzenlendi. Prefabrik, modüler, hibrit ve yerinde profille üretilen hafif çelik yapı sistemlerine ilişkin teknik esaslar ayrıntılı olarak tanımlandı. Korozyon, çeliğin oksijen ve nemle temas etmesi sonucu yüzeyinde pas oluşması ve zamanla aşınarak yapısal direncini kaybetmesi anlamına geliyor. Hafif çelik yapılarda kullanılacak malzemelere ilişkin kriterler belirlenirken, korozyona karşı korumaya yönelik hükümler de detaylandırıldı. Ayrıca vida ve blon kullanılarak güvenli tasarıma ilişkin esaslar da açık şekilde yönetmelikte yer aldı. Hafif çelik yapılarda yangın tasarımına ilişkin kurallar da ilk kez mevzuata dahil edildi. Sektörün yeni düzenlemelere uyum sağlayabilmesi amacıyla yönetmeliğin yürürlük tarihi ise 1 Ocak 2027 olarak belirlendi.
1: Diyarbakır merkezde 23 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 322 şüpheliden 279'u tutuklandı.

0: 14 Mayıs günü savcılık düğmeye basmış. Diyarbakır merkezli 23 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlenmişti. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu operasyona ilişkin detayları sosyal medya hesabından duyurdu. Zorluoğlu operasyonda gözaltına alınan 322 şüpheliden 279'unun tutuklandığını, 27'sinin adli kontrolle bırakıldığını açıkladı. Vali Diyarbakır'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırmamaya kararlıyız ifadelerini kullandı. Antalya'da ofisinde silahla vurulmuş halde bulunan iş insanı Aydın Çavuşoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi olan Aydın Çavuşoğlu 5 Mayıs'ta akaryakıt istasyonundaki ofisinde yaralı halde bulunmuştu. Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki Aydın Çavuşoğlu günlerdir süren yaşam mücadelesini kaybetti. Çavuşoğlu'nun cenazesi pazartesi günü toprağa verilecek. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı Aydın Çavuşoğlu'nun ruhsatlı tabancasıyla yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. İstanbul'da görev çıkışı eve giden bir polis plakası katlanmış bir motosikleti durdurmak istedi. Polis memurunun dikkati suikasti önledi.
1: Motosikletli iki kişinin suikast planı polis sayesinde suya düştü. Şüphelilerden biri yakalandı, diğeri aranıyor. İstanbul Küçükçekmece'de bir polis memuru mesai çıkışı motoruyla eve gidiyordu. Yol üzerinde plakası katlanmış bir motosiklet görüp şüphelendi. Seyir halindeki motosikletin yanına yaklaştı ve polis olduğunu söyledi. Motoru kullanan kişi silah çekip polise ateş etmeye çalıştı. Tabanca tutukluk yapınca polis beylik tabancasıyla ateş etti ve silahlı kişiyi yaraladı. Sürücünün arkasındaki şüpheli ise bunu fırsat bilip kaçtı. Şüphelilerin kullandığı motosikletin çalıntı olduğu belirlendi. Kaçan şüphelinin attığı çantayı açan polis uzun namlulu Kalaşnikov tüfekle karşılaştı. Çelik yelekte kaçan şüpheli 25 suç kaydı bulunan Şeyh Muzye'ydi. 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı. Zanlının kaçarken attığı cep telefonu çok geçmeden bulundu. Telefonda Beylikdüzü'nde bir konumla bir kişinin fotoğrafı ve araç bilgileri vardı. Polis iki şüphelinin o kişiye saldırıya gittiğini değerlendiriyor.
0: Şimdi buradan da Hatay'a dönüyoruz. Bir kişi döviz bürosuna gelerek iş yeri sahibine silahla saldırdı. İş yeri sahibi saldırganla boğuşarak tabancayı tuttu. O anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
1: İş yerinde otururken silah sesleri duydu. İçeri giren saldırganla boğuşarak tabancasını tuttu. Bu sayede kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu. Olay Perşembe günü Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşandı. Döviz bürosu işleten Surur Döner iş yerinde oturuyordu. Yanındaki esnafla konuşurken dışarıdan gelen sesi duydu. İçeri giren silahlı saldırgan iş yeri sahibine ateş etti. Surur Döner'in yanındaki esnaf kaçtı. Döner ise saldırganın elindeki silahı almak için uzun süre boğuştu. Saldırgan tetiğe bassa da iş yeri sahibi silah tutarak kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu. Tarafları sakinleştirmek isteyen bir kişi saldırganı yanağından öptü. Saldırgan polis gelene kadar kaçtı. İş yerine 3 kurşunun isabet ettiği görüldü. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
0: Antalya'da da bir apartmanda mutfak tüpü patladı. Binayı harabeye çeviren patlamada bir kişi yaralandı.
1: Bomba gibi patladı. Hem binaya zarar verdi hem de park halindeki araçlara.
2: Biz deprem zannetti ilk önce. Sonra biri bağırıyordu işte patladı aşağı indi gibisinden.
1: Antalya Serik'te 5 katlı bir apartmanın 2. katındaki mutfakta patlama oldu. Gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada ortalık savaş alanına döndü.
2: Kapılar kırılmış hep. Pencereler kırılmış.
3: Bina bu hale geldi. Araçlarımız böyle.
1: Evde bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi yaralıyı hastaneye kaldırdı. Patlama nedeniyle binanın duvarları yıkıldı. Park halindeki 4 araçta hasar oluştu. Mutfak tüpünden kaynaklanan patlamada

0: can kaybı olmaması tek teselli oldu.
1: Ve İstanbul'a dönüyoruz şimdi de. Şişli'de şehrin tam ortasında hız yaptığı iddia edilen sürücü direksiyonu hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki iş yerine çarpan otomobil yangın çıkmasına neden oldu.
0: Kontrolden çıktı, iş yerine çarptı. Otomobildeki iki kişi kaza sonrası çıkan yangında az daha ölecekti. İstanbul Şişli'de bir sürücü iddiaya göre Büyükdere Caddesi'nde aşırı hız yaptı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki iş yerine girdi. Kaza sonrası hem otomobilde hem de iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye, polis, sağlık ekipleri geldi. Otomobilde yaralanan iki kişi hızla sıkıştıkları yerden kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Otomobilin çarpması ve ardından çıkan yangın nedeniyle iş yerinde büyük hasar oluştu.
1: Ve bir yol verme kavgası daha Antalya'da oldu bu kez. İki grup arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü ve kanlı bitti. Üç kişi silahla vurularak öldürüldü.
0: Yolu paylaşamadılar, kavgaya tutuştular. Orman muhafaza memurunun silahından çıkan kurşunlar üç canı hayattan kopardı. Antalya Serik'te gece saatlerinde dört arkadaş araçla seyir halindeydi. 25 yaşındaki Ahmet Bayar da aynı yolu kullanıyordu. İddiaya göre iki grup arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Orman muhafaza memuru olduğu öğrenilen Ahmet Bayar tabancasını çekip peş peşe ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İnşaat mühendisi olan Bilgin Korkut'la Oğuz Avcı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Emre Savran ise hastanede hayatını kaybetti. Üç kişinin ölümüne neden olan Ahmet Bayar, olayın ardından Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip teslim oldu. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Kahramanmaraş'ta bir kişi pompalı tüfekle rastgele ateş etti, ateş açtı. Biri kadın, iki kişi yaralandı.
0: Sokak ortasında tetiğe bastı, rastgele ateş iki kişiyi hastanelik etti. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi elinde pompalı tüfekle sokağa çıktı. Rastgele ateş etmeye başlayan saldırgan, sokakta bulunan 21 yaşındaki bir kadını ayağından yaraladı. Olay yerinden kaçarken iki sokak ötede bir erkeği de kalçasından vurdu. İki yaralı olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Çevredeki kamera kayıtları incelemeye alındı.
1: Ve şimdi haftalığın bu bölümde yeniden dünya gündemine bir bakalım. ABD'ye ait dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald Ford 11 aylık görevinin ardından ülkesine döndü. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Venezuela'da Maduro'nun alıkonulduğu operasyonda kullanılan USS Ford gemisinin 326 günlük görevi de tamamlanmış oldu. Gemi yaklaşık 11 ay süren görevinin ardından ABD'nin Virginia eyaletindeki deniz üstüne döndü. Bu son 50 yılda bir uçak gemisinin en uzun görevi olarak da kayıtlara geçmiş oldu. ABD Savunma Bakanı Hegseth'le gemide görevli yaklaşık 4500 denizcinin ailesi uçak gemisini karşıladı. Gemi ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında savaş uçakları için operasyon platformu olarak kullanıldı. Ve yeniden savaşın gündemine dönelim. ABD ile İran'ın bir kez daha müzakere masasına oturacak mı? Herkes bu sorunun yanıtını merak ederken İran basını ABD'nin Tahran yönetimine müzakereler için 5 ana şart sunduğunu öne sürdü.
0: İran basını Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran yönetimine müzakereler için 5 ana şart sunduğunu öne sürdü. İran'ın yarı resmi Fars haber ajansına göre ABD'nin İran'a ilettiği şartlar,

0: ABD tarafından tazminat ödenmemesi, İran'daki 400 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye teslim edilmesi ve İran'ın biri hariç tüm nükleer tesislerindeki faaliyetlerini durdurması olarak sıralandı. İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmaması ve savaşın tüm cephelerde durdurulmasının müzakere şartına bağlanması da şartlar arasında. Daha önce de Tahran yönetimi müzakere şartlarını sunmuş, savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sonlandırılması, yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, savaş tazminatı ödenmesi ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğinin tanınmasını istemişti. ABD Başkanı Trump ise İran'ın sunduğu tasarıyı incelediğini, kabul edilemez bulduğunu söylemişti. ABD ile İran 10-11 Nisan tarihlerinde İslamabad'da ilk tur görüşme gerçekleştirmiş, görüşmelerin ikinci turu yapılamamıştı.
1: Ve İran'la ABD arasındaki bu belirsizlik devam ederken Tahran'da dikkat çeken bir plan gündeme geldi. Bu plan ne? Şöyle anlatayım size. İran denizaltı internet kablolarından lisans ücreti almayı değerlendiriyor.
0: İran'la ABD arasındaki savaş denizin altına taşınabilir. Avrupa ile Asya arasında büyük miktarda internet ve finans verisi taşıyan kablolar Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nin altından geçiyor. İran şimdi bu hatlar için teknoloji şirketlerinden lisans ücreti talep etmeyi planlıyor. İran parlamentosunda gündeme gelen plana göre Google, Microsoft, Meta ve Amazon gibi şirketlerden İran yasalarına uyması istenecek. İran ordu sözcüsü İbrahim Zülfikari de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda internet kablolarına ücret uygulayacağız açıklamasını yaptı. Devrim muhafızlarına yakın medya organları da planın detaylarını paylaştı. Buna göre denizaltı kablo şirketlerinden lisans ücreti alınacak. Bakım ve onarım çalışmaları sadece İranlı şirketler tarafından yapılacak. İran'ın istediği ücretin ödenmemesi halinde ise veri akışı kesilebilir. Bu da bankacılık sisteminden petrol ihracatına, bulut teknolojilerinden askeri iletişime kadar pek çok alanı sekteye uğratabilir. Üstelik bu şirketlerin İran'a ödeme yapmayı kabul etmesi de krizi çözmeyebilir. Zira ABD yaptırımları nedeniyle bu şirketlerin İran'a ödeme yapması yasak. Denizaltı kabloları küresel bağlantıların omurgasını oluşturuyor ve dünyadaki internette veri trafiğinin büyük bölümünü taşıyor.
1: Ve yapay zeka diyelim, tabii çok konuşuyoruz artık hayatımızın merkezinde. Yapay zeka bu kez insansı robotlarla karşımıza çıktı. ABD'li bir yazılım şirketi insansı robotlara 8 saat mesai yaptırdı.
0: Yapay zeka destekli insansı robotların gerçek çalışma performansı ilk kez uzun süreli test edildi. ABD'li robotik şirketi Figure AI tarafından geliştirilen robotlar 8 saat boyunca bir lojistik merkezinde kesintisiz çalıştırıldı. Canlı yayına takip edilen testlerde Helix 02 yapay zeka sistemiyle donatılan insansı robotlar, konveyör hattı üzerindeki paketleri ayırma ve barkod okuma görevlerini yerine getirdi. Şirket, robotların çevreyi algılayarak anlık karar verebildiğini ve farklı durumlara göre kendilerini uyarlayabildiğini açıkladı. Testlerin sonucunda paylaşılan veriler de dikkat çekti. Bob, Frank ve Gary isimli 3 robotun 14 saate aşan çalışma süresinde 18 binden fazla paketi hatasız şekilde işlediği duyuruldu. Robotların dakikada ortalama 21 paket işlediği ve paket başına işlem süresinin 3 saniyenin altına düştüğü belirtildi. Canlı yayında robotların bazı paketleri yanlış yöne çevirdiği görülse de sistemin çalışmayı durdurmadan devam etmesi dikkat çekti. Şirket, robotlardan birinin arıza tespiti yapabildiğini ve görevi başka bir robota devrederek bakım alanına geçebildiğini de açıkladı. Uzmanlar bu testlerin insansı robotların artık sadece gösteri amaçlı değil, üretim ve lojistik gibi alanlarda gerçek iş gücü olarak kullanılabileceğini gösterdiğini belirtiyor.
1: Efendim şimdi de eğitimi konuşacağız. Tabii eğitim dediğimiz zaman da milyonları ilgilendiren bir mesele. Malum LGS'ye artık çok yaklaştık, çok kısa bir süre kaldı. Öğrenciler hem ders hem de psikolojik olarak sınava hazırlanıyor. Aileleri de tabii onlarla birlikte sınav stresini yaşıyor. Bazen öğrencilerden

0: daha fazla yaşıyor hatta aileler. Şimdi konuşalım, tartışalım ne yapılması gerekiyor bu süreçte. Değerli konuklarım var. Klinik psikolog Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu uzaktan bağlantıyla yayınımıza katılıyor. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, iyi pazarlar.
1: İyi pazarlar, teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz ve Doğa Koleji Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt Hocam da bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş. Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim. Siz?
0: Sağolunuz. Çok teşekkürler. Ebru Hocam müsaadenizle biz stüdyodan başlayalım. Sonra hemen sizi fazla bekletmeden döneceğim. Şimdi çok kısa bir süre kaldı dedim. LGS 13 Haziran'da yapılacak. Gerçekten böyle zaman yaklaştıkça hem çocuklarda bir gerginlik oluyor. Biraz önce de söyledim. Belki aileler onlardan daha fazla gergin değil mi hocam? Ne yapılması lazım? Artık çok kısa bir zaman var.
2: 25 gün var. 26 işte, evet. Cuma'yı saymazsak 25 gün. Dolayısıyla son viraja girmiş durumdalar. Bu işin peşini bırakmamaları lazım. Çünkü önemli olan burada psikolojik dayanıklı ve son anda 25 günü verimli geçirmeleri gerekiyor. Şöyle bir hesap yapalım. Her gün 200 soru çözseler 5000 soru ediyor.
0: Her zaten gün 200.
2: 200 soru çözseler
0: 5000. Çözülüyor mu her
2: çözülüyor.
0: Gün 200 soru?
2: Özellikle son zamana doğru çok rahatla çözülüyor. Çünkü konuların çoğu bitmiş oluyor. Hemen hemen konular tamamlanmış oluyor. İyi çalışıyor öğrenciler. Yani gözlemlediğim kadarıyla. Dolayısıyla 200 soru çözen de var. Daha çok çözen de var. Ortalama 200 soru olsa 5000 soru oluyor bu. Dolayısıyla bu tekrar yapmak için geçmiş yılların LGS'de çıkmış sorularını görmek için, deneme sınavı yapmak için ve MEBİ uygulaması var, Milli Eğitim Bakanlığı. İnanılmaz güzel bir uygulama. Oradaki örnek sorulara baktıklarında, diğer testlere baktıklarında yeterli bir süre. Yeter ki düzgün bir şekilde çalışmalarına devam etsinler. Önemli olan dediğim gibi psikolojik dayanıklık burada. Bunu iyi yönetirlerse gayet iyi şekilde sınava girerler diye düşünüyorum. Ama sizin dediğiniz gibi aileler önemli burada.
0: Değil mi? Ailelerin psikolojisini yönetmek, onları sakinleştirmek, evet. Çocuklar üzerindeki baskılarını belki azaltmak, tamamen yok etmek bilmiyorum mümkün mü? Onu siz söylersiniz tecrübenizle ama sanıyorum en kritik mesele o aileler kısmı.
2: Tabii yani burada işte bir kıyaslama yapabiliyor ister istemez ya da işte birlikte bir etkinlik yapıyorlar çocuklarıyla ebeveynler. Diyelim ki maç izliyorlar. Maç devam ederken, izlerken diyor ki işte baba ya ne yaptın diyor babası LGS'de. En son sınavda şu sonucu almışsın diyor. Sonrasında en yüksek kim aldı? Bir kıyaslamaya gidiyor, evet. Orada. İster istemez bir istatistik yapıyor. Bu da öğrencileri, adayları ister istemez geriyor. Dolayısıyla zaten Ebru Hocam da değinecektir bu konulara. Önemli olan burada dediğim gibi anne babaların bu süreci de iyi yönetmeleri, çocuklarının yanında olduklarını hissettirmeleri
0: Siz
2: gerekiyor.
0: Siz mutlaka hocam uç örneklerle karşılaşıyorsunuzdur. Onları birazdan soracağım ama Ebru hocamı daha fazla bekletmeyeyim. Evet. Hemen ilk sözü de vereyim Ebru hocama. Efendim ne dersiniz? Şimdi artık biz kendi öğrencilik yıllarımızdan beri bildiğimiz bir ezber var. Çok da karşılaşılıyor tabii böyle ailelerle, velilerle. Çocuğu bir yarışa hazırlarmış gibi bir psikoloji. Öyle bir organizasyon içinde bir sene boyunca belki iki sene boyunca çocuk böyle bir neye uğradığını şaşırır bir halde. Neye hazırlanıyor? Sınava mı hazırlanıyorum? Ne yapıyorum? Birisiyle mi yarışıyorum? On binlerle mi, yüz binlerle mi yarışıyorum diye bir bocalama dönemi belki. Artık çok az bir zaman kaldı. Hocamla değindi 24-25 gün kadar. Artık bu saatten sonra ne yapılmalı?
1: O kadar çok şey var ki burada söylenebilecek. Öncelikle yani unutmayalım ki çocuklar, ergenler kırılgan bir dönemdeler. Böyle bir sınava girdikleri dönemde psikolojik olarak gelişimlerinin kırılgan döneminde olan bireyler ve bütün değerlerinin, varoluşlarının değerinin, benlik değerlerinin bu sınav ve sınavın sonucuna bağlanması aslında bir sıkıntı teşkil ediyor. Yani çocuk sınava mı hazırlanıyor yoksa ailenin desteği ve sevgisi, onayı için böyle bir teste mi tabi tutuluyor? Bunun iyi ayırt edilmesi lazım. Çünkü bazı aileler açıkçası bunu çocuğun değeri haline getiriyor. Yani sınavı bir ölüm kalım meselesi haline getirmek, bütün geleceğini belirleyen bir yere onu koymak, bir yandan da işte emeklerinin boşa çıkmasını istememek gibi mesajlar veriyor ki bu çocuğun değer algısını zedeleyebilecek olan ve kaygısını arttırabilecek olan bir yerde duruyor. Hocamın da

0: dediği gibi bu karşılaştırma, kıyas olumsuz bir yerde duruyor. Zaten günümüzün gençleri maalesef çok fazla kıyasın, karşılaştırmanın olduğu bir sosyokültürel bağlamda yetişiyorlar ve bu insanların sürekli birbirleriyle rekabete girdiği, bundan dolayı da sürekli kaygı duyduğu ve kendisini başkasına göre kıyaslayarak değer algısının geliştiği bir dönem. Bu da aslına bakarsanız kaygıyı çok fazla arttıran bir yerde duruyor. Yani çocuğa ne kadar çalıştın, kaç netin var, bilmem kim ne kadar çalıştı, o ne kadar çok net yaptı diye işte kuzenin de arkadaşındı, arkadaşımın oğluydu gibi kıyaslamalar içerisine girdiğinde çocuk ne yapıyor bu sefer? Yani bir o yarış atı dediğiniz şey burada devreye giriyor. Başkasına yetişebilme çabası içerisinde kaygıyla ders çalışır hale geliyor. Bir de çocuğu sürekli bir performans üzerinden değerlendirmek. Hani ne yaptın, ne kadar yaptın, ne kadar süre çalıştın, kaç tane net yaptın, deneme sınavında kaç tane çözdün gibi bir şekilde yaklaşıyor. Bütün bunlar aslında çocuğu belki desteklemek için iyi niyetle yapılan şeyler ama davranışlar ama tabii cennetin yolları iyi niyet pardon cehennemin yolları iyi niyet taşlarıyla döşenmiş diye bir İngiliz atasözü var. Dolayısıyla iyi niyetle iyi bir yere varılmıyor. Çocuklar bununla ilgili çok baskı hissediyorlar. Kaygıları artıyor ve kaygı performansı olumsuz etkiliyor. Aslında kaygı normal şartlarda işlevsel bir duygudur. Çocuk aslında makul düzeylerde bir kaygı hissettiğinde çalışma motivasyonu artar, dikkatini sınava daha iyi odaklayabilir, daha iyi çalışır, yani bir şekilde hazırlanır ama kaygı aşırı derecede arttığında bunun bilişsel bir yükü var, dikkati bozar, fizyolojik etkileri var. Çocuk bir takım fiziksel somatik sıkıntılar çeker, davranışlarını bozar. Aşırı çalışabilir, aşırı kontrol edebilir çalışmalarını ya da tamamen bir eylemsizliğe sürüklenebilir, hiç çalışmayabilir. Dolayısıyla kaygıyı yönetmeyi öğrenmek gereken bir dönem. Şimdi az bir süre kaldı, bununla da ilgili bir şey söylemek isterim. Az bir süre kaldı, çok sayıda şey yapma. Yani bu dönem aslında yeni konular öğrenme paniği içerisinde eksik giderme paniği içerisinde giderilmekten ziyade var olanın pekiştirilmesi, öğrenilenin pekiştirilmesi açısından kullanılırsa ve sınav deneyimini ve stratejisini geliştirmek açısından kullanılırsa ben çok daha verimli olacağına inanıyorum. Yani süreyi yönetebilmek de burada çok önemli ve sınav sırasında kaygıyı yönetmeyi öğrenmek de çok önemli. Buradan da yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Cihan Hocam, şimdi hep her sene sınavlar olur, sonra açıklanır sonuçlar, dereceye girenler, birinci, ikinci, üçüncü olan öğrencilerle röportajlar yapılır. Biz de yayınlarız onları. İşte bu başarılarının sırları sorulur çocuklara ve aldığımız hep klişe bir cümle vardır. Sistemli çalışmak der çocuklar. Yani çok sistemli çalışarak bu sonucu alabildim der. O sistemli çalışmak nedir, nasıl olur?
2: Dersi derste dinlemek öncelikle. Çünkü öğrenciler çok dinlemiyor. Yani dikkat süreleri o kadar kısa ki, o kadar çok telefonla ya da oyunla bu içli dışlı oluyorlar ki. Dolayısıyla sanıyorum en son yapılan araştırmalar 8 saniyeye kadar düştüğünü gösteriyor dikkat.
1: 8 saniye.
2: Evet. Dolayısıyla 8 saniyede bir dikkati dağılıyor. Yani bunu biz her yerde görüyoruz
1: Peki
2: zaten.
1: Peki siz ne yapıyorsunuz hocam sınıfta 8 saniyede bir?
2: Telefonlar zaten toplanıyor sınıflarda. Yani telefon olması yasak zaten. Dünyada da böyle. Doğrusu da bu zaten. Çünkü 40 dakikalık süre içerisinde telefonu verdiğinizde öğrenci en az 8-10 kez temas ediyormuş telefonla bir şeyde öğrenci.
1: Ama telefon olmasa dahi o dikkatini, çocuğun o dikkatini toplamak çok zor artık.
2: Tabii dersi derste dinleyecek, not alacak, bunları tekrar edecek. Sizin de değindiğiniz gibi düzenli çalışan, sistemli çalışan bir kişi zaten başarıya ulaşacak. Ayrıca tam yapan bir öğrenciyle bir yanlış yapan ya da iki yanlış yapan arasında yanlış yapan kişi arasında bir fark yok. Bunlar aynı. Sadece o anki sınavı yönetmeyle ilgili sıkıntı yaşayabiliyorlar. Zamanı yönetmeyle ilgili sorulara takılabiliyor kimisi, inatlaşabiliyor. Bundan kaybediyor öğrenciler. Yoksa aşağı yukarı aynı bilgi düzeyinde oluyor öğrenciler. Sadece o anlık sınav yönetimi, psikolojik dayanıklılıkla ilgili
1: O
2: sıkıntı yaşıyorlar.
1: süreyi yönetmek de
2: Evet,
1: tabii
2: evet.
1: o da onun eğitimini de veriyorsunuz herhalde, değil mi?
2: Tabii süre tutarak çalışmalarını istiyoruz biz. Test çözerken de evde de telefonu bir bırakacaklar öncelikle. Evde de deneme sınavları yapacaklar. Çok sayıda zaten bizim Doğa Koleji'miz

0: de sürekli her hafta deneme sınavı yapılıyor. MEBİ uygulamasından bahsettim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da yaptığı deneme sınavları var. 12 hı hı. tane sanıyorum. Bunun 8 tanesi yapıldı. Bunları alacaklar, yapacaklar. Örnek sorular yayınlanıyor. Sürekli bunları alıp çözecekler. Eksik yer bırakmayacaklar.
1: Şimdi hocam 24-25 gün falan kaldı.
0: Evet.
1: Artık biraz önce siz dediniz ki hani ortalama günde 200 soru evet. çözmek gibi. Bu 200 soru yeterli midir? Bunu daha üstüne çıkan öğrenciler vardır mutlaka, ama yani bu kadar kısa bir zaman kalmışken, yani son 3 haftada günde kaç soru çözsünler, kaç saat çalışsınlar, nerelere baksınlar, eski konuları yeniden bir gözden geçirsinler. Ne önerirsiniz şöyle madde madde somut?
0: Yani süre az değil. Kişiye göre değişebilir bu soru sayısı. Kimisi daha böyle bazen 20 soru çözersin. 200 soruya bedel olabilir. Kimisi de 300 soru çözebilir. Çok buna takılmamak lazım. Konu çalışmaya devam edebilirler. Çünkü eksikleri var. Girmiş oldukları zaten deneme sınavlarının en önemli özelliği konu analizleri çıkıyor. Bu analize göre bilemediklerini, yapamadıklarını öğreniyorlar. Öğretmenlerine soruyorlar. Branş öğretmenlerine. Çünkü aslında deneme sınavları girdikleri her bir deneme ya da çözdükleri her soru öğretici nitelik de taşıyor. Yeter ki eksik bırakmasınlar, çözümlerini öğrensinler. Çünkü buna benzer sorular çıkacak. Çok, yani bu sorular zaten uzaydan gelmiyor. Yani benzer sorular var. Geçmiş yılların LGS'leri var. Örnek sorular var ve onlara benzer sorular gelecek zaten. Sadece iyi okumayı gerektiriyor sorular. Yani yeni nesil soru denen şey uzun, böyle bir sözel, matematik de öyle, fen de öyle, Türkçe de öyle. Öncelikle dikkat edecekler. Bu anlamda dikkat de çok önemli. İyi okuyacaklar, altını çizecekler, önce anlayacaklar, kavrayacaklar, sonra da gidecekler. Tabii yine süre baskısı oluyor burada. Çünkü sonuçta işte 40 tane sayısal soru var ve 80 dakika süre veriliyor. Yani her bir soru için 2 dakika, sözel bölüm için de 1,5 dakika süre ayırmaları gerekiyor. Buradaki işte izleyecekleri taktik ve strateji de çok önemli. Hangi testten, hangi dersten başlayacaklar sözelde? Türkçeden mi başlayacak, İnkılap tarihinden mi? Sayısal grupta da işte fenden mi başlayacak, matematikten mi başlayacak? Buna göre bir strateji kurgulayacak ve onu devam edecek. Ben daha çok hocamın da dediği gibi elbette konu öğrenmeye devam etmeliler. Ancak şey kısmını çok daha fazla önemliyorum. Yani önemsiyorum, zaman yönetimi, psikolojik baskı, bu psikolojiyi yönetmek çok çok daha önemli.
1: Hocam şimdi siz anlatırken birden kendi öğrencilik yıllarıma döndüm. Ay çok zor bir şey gerçekten o sınava hazırlanmak, o psikoloji, değil mi Ebru hocam? Yani şimdi son günlerde ne yapılması gerekiyor, nasıl çalışılması gerekiyor? Cihan hocam anlattı ama siz ne dersiniz bu son günler için rutin ne olmalı? Hem öğrenciler bakımından hem de tabii ki anne babalar bakımından.
2: Yani böyle paniğe kapılınacak bir dönem gibi geliyor bana. En çok da o sorun yaratır. Aman işte konu yetişmedi, o yetişmedi, bu olmadı gibi eksiğe odaklanıldığı bir dönem. Böyle olmaması gerekiyor. Yani var olanı olduğu kadarıyla kabul edip belirli bir düzen içerisinde çocuğu hem fiziksel hem de psikolojik olarak koruyacak bir düzen kurulmalı. Yani bu dönemde çocuğun uyku düzeni çok önemli. Düzgün beslenmesi, hareket etmesi, dinlenmesi ve düzenli çalışması ve burada eksiği giderecek gibi değil de var olanı pekiştirecek şekilde çalışması yönünde bir planlama yapmak gerekiyor. Hani sağlam kafa sağlam vücutta olur derler ya, bu çok doğru bir şey. Uykusuz kalarak, beslenmeyerek, hareket etmeyerek, dinlenmeyerek çocuğu sürekli sınavla ilgili konuları düşünmeye, konuşmaya, soru çözmeye zorlamak aslında ters tepecek olan bir strateji. Yani o çocuğun dikkatini toplayabilmesi, kaygısını yönetebilmesi için fiziksel olarak da bir iyi oluşumun sağlanması gerekiyor.
1: Hocam bu fiziksel olarak iyi oluşumun içinde herhalde sosyalleşmesi de lazım, değil mi çocukların? Arkadaşlarıyla dışarı çıkması lazım.
2: Kesinlikle.
1: İşte birlikte bir yere gitmesi lazım. Sinemaya, tiyatroya bir yere gitmesi lazım. Her ne kadar sınav yaklaşsa da aslında hayatının odağını biraz dağıtmak lazım galiba, değil mi?
2: Denge, her şey denge. Yani çalışmadan kopmadan, orayla ilgili sorumlulukları boşlamadan, ama bir yandan da çocuğun nefes alacağı alanlar yaratmak burada önemli. Ve bu son bir hafta içerisinde de değil aslına bakarsanız. Bu son kalan işte 25 günlük dönem içerisinde uygulanırsa çok daha iyi olur. Çünkü oturur. Yani ne zaman uyuyacağı, ne zaman çalışacağı, ne zaman sosyalleşeceğinin belirlenmesi.

0: Sistemli çalışmak olarak başarılı olduklarını söyleyen çocuklarda oradaki sistem kelimesine dikkati çekmek isterim. Çok çalışmak değil orada, düzenli çalışmak önemlidir burada. Düzenli ve stratejik olarak çalışmak, belirli bir zaman dilimi içerisinde, belirli hedefler doğrultusunda bir şey yaparak, yani cep telefonundan uzak, ekrandan uzak, dikkati dağıtacak unsurlardan uzak olarak çalışmaktır aslında insanı başarıya götüren şey. Hani çok çalışırsınız, çok uzun saatler bir şeyin başında oturursunuz ama bu illa sizin verimli olacağınız anlamına
1: Anlamına
0: gelmez.
1: gelmez.
0: Özellikle de dikkatiniz bölünüyorsa, değil mi? Yani yorgunsanız, dikkatinizi toplayamıyorsanız, ekrana bakıyorsanız, sürekli dağınık bir şekilde çalışıyorsanız, o zaman bunun bir faydası olmayacaktır zaten. Dolayısıyla daha kompakt süreler içerisinde dikkat odaklayarak çalışabilmek ve bir hedef doğrultusunda, hedeften de kastettiğim o gün
1: Tabii.
0: belirlenen konuları çalışmak, o gün belirlenen soruları çözmek şeklinde bir düzen, bir rutin halinde çalışıyor olmak, bu son günleri çok daha verimli değerlendirmeyi ve kaygıyı da daha etkili bir şekilde yönetmeye yardımcı olur.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Anladığımız kadarıyla hem Ebru hocamın anlattığı hem de Cihan hocamın tecrübeleriyle paylaştığı bilgiler doğrultusunda hem öğrenciler, çocuklar bakımından hem aileler bakımından şu son günlerde sakin olmakta yarar var. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu, çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Ve Cihan Yeşilyurt, çok
2: Çok
1: teşekkür
2: sağ olun.
1: ediyorum. Cihan hocam, tekrar görüşmek
0: Kesinlikle.
1: üzere diyorum. Tekrar görüşmek üzere, sağ olun. Ve devam edelim şimdi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti ülkenin kuzeydoğusunda yeni bir Ebola salgını başladığını duyurdu. Şimdiye kadar 246 şüpheli vaka ve 80 şüpheli ölüm olduğu, Uganda'da da vaka görüldüğü belirtildi bu arada. Dünya Sağlık Örgütü salgının halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu da açıkladı. Buyurun izleyelim.
3: Dünya Sağlık Örgütü Ebola salgınına karşı harekete geçti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'daki salgının halk sağlığı acil durumu oluşturduğu belirtildi. Kongo Sağlık Bakanlığı ülkede şimdiye kadar 246 şüpheli vaka ve 80 şüpheli ölüm tespit edildiğini duyurdu. Acil müdahale ekiplerinin Ituri bölgesine gönderildiği açıklandı. Uganda'da da vaka görülmesiyle Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti. Genel Direktör Ghebreyesus, salgının uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu ancak pandemi kriterlerini karşılamadığını açıkladı. Ghebreyesus, Kongo ve Uganda'ya olayı kontrol altına almak için gerekli ve güçlü önlemleri alma konusundaki kararlılıkları nedeniyle teşekkür etti. Bu sayede küresel topluluğun gerekli hazırlık önlemlerini almasına olanak sağladılar dedi. Acil Durum Komitesi'nin önlemleri görüşmek üzere en kısa sürede toplanacağını belirtti. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Sudan ve Kongo'da eş zamanlı salgınlarla ortaya çıktı. Salgın, Ebola Nehri yakınındaki bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verildi. Ebola virüsü Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Yine Liberya ve Sierra Leone'de 30 bin kişiye bulaştı. Hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetti.
1: Şimdi Hatay'a dönüyoruz efendim. 19 Şubat'ta kaybolan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'ı bulmak için yeniden arama çalışması başlatıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla başlatılan arama çalışmalarına jandarma suç arama timi de katıldı.
4: Arkadaşlar, komandolar, görevimiz Tayyip Çağız'ı aramak. Bakılmadık, hiçbir nokta bırakmayacağız. En ince ayrıntıya kadar dikkat edeceğiz.
3: Kaldığı apart otelin penceresinden çıktığı sıra kadem bastı. Kayıp gencin bulunması için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi talimat verdi. 27 yaşındaki Uğur Çalışkan Van'da yaşıyordu. Kuzenleriyle birlikte çalışmak için Şubat ayında Hatay'ın Antakya ilçesine geldi. 19 Şubat günü sabah karşı kaldığı apart otelin penceresinden çıktı, aşağı inip uzaklaştı. Ailesinin başvurusu üzerine kayıp Uğur günlerce arandı. Dağlık alanda sadece kıyafetleri bulundu. Sonuç alınamayınca çalışmalar bitirildi. Uğur Çalışkan'ın abisi sosyal medyada video paylaşıp kardeşinin bulunması için yardım istedi.
5: Buradan Sayın İçişleri Bakanlığımıza sesleniyorum. Sayın Mustafa Çiftçi, lütfen biz karanlıktayız. Lütfen bize bir ışık olun.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla arama çalışması yeniden başladı. Jandarma suç arama

0: Çalışma timi ve AFAD personelinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından katılımlarla 73 kişilik ekip kuruldu.
1: Yayılacıların kullandığı barakı tabi yerlere bakıldı.
0: Ekipler 87 gündür kayıp olan genci bulmak için eşyalarının bulunduğu dağlık ve ormanlık alanda arama faaliyetlerine yoğunlaştırdı. Drone destekli yürütülen çalışmalarda iz takip köpeği de kullanılıyor. Uğur Çalışkan'dan henüz bir iz bulunamadı.
2: Şimdi de havanın durumunu konuşalım. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'i göreceğiz şimdi karşımızda. Hatta gördük bile. Hüseyin merhaba, hoş geldin yayına.
3: Merhaba,
2: nasılsın? İyi pazarlar.
3: Sağ olun.
2: Şimdi bugün...
3: İyiyim, sen?
2: Teşekkür ediyorum Hüseyin. Bugün biraz İstanbul'da böyle yağış vardı. Yağış, lokal yağışlar böyle yağdı geçti falan bazı bölgeleri ama... Yarından itibaren nasıl bir hava bekliyor bizi? Yeni haftada ne olacak? Yani yeni haftada artık yaz geldi diyebiliyor muyuz Hüseyin?
3: Esra, bir hafta daha müsaade istesek. Çünkü gelecek hafta içi de yine bazı yağışlar var. Hatta şu anda da benim bulunduğum yerde yağıyor. Kadıköy'de, Anadolu Öyle yakasında. Mi? Ataşehir, Ümraniye yağmur altında. Buradaki izleyicilere şunu söyleyelim. Yarım saat. Bu yarım saat daha bir yağmur var. Gök gürültüleriyle gelecek. Ama çok... Derin bulutlar değil, yani dolu yağışı ya da kuvvetli bir rüzgar fırtınası, hortumvari bir şey beklemiyoruz. Mevsime uygun bir bahar yağmuru geçiyor üzerimizden. Şu anda radar görüntüsü var ekranlarda. Yeşil alanlarda yağıyor ama o alanlar zaman zaman turuncuya dönüyor. Bu çözünürlük sebebiyle noktasal gösteremiyorum ama söyleyeyim. Yeni havalimanı mevkii Sarıyer arasında şu dakikalardan itibaren bir saat kuvvetli bir yağış var ve geçecek, arkası açık. Yani şöyle bir saat, bir buçuk saat gerçekten Sarıyer'de ve Arnavutköy'ün kuzeyinde Karadeniz yakasında su baskınları bile yapabilir bu yağış diyoruz. Dikkat edelim buna. Bir de bugünün gelecek saatleri Samsun'a yeniden kuvvetli yağış gidiyor. Bafra, Samsun ve Ordu'da da dahil buna. Buralarda da su baskınları biliyorsunuz çok büyük bir şehirsel yaşamışlık. Yeni su baskınları olabilir. Hafta içi ise beklentimiz şu. Pazartesi günü İstanbul'da fazla bir yağmur görmeyiz. Ankara'da da öyle, İzmir'de de. Hava sıcaklıkları normalde, mevsim normallerinde 21 derece İstanbul'un uzun yılları. Hafta içi 19 böyle tam böyle mevsim normallerinin 1-2 derece altında birkaç gün görünüyor Esra. Ama çarşambadan sonra, çarşamba, perşembe iki yağmurlu günümüz daha olabilir. Pazartesi, salıyı güneşli geçirdikten sonra çarşamba, perşembe. Hem İstanbul'da hem İzmir'de, tüm batıda. Yaz havası erkenden böyle bir 25 dereceler ise bayramda görünüyor diyeceğim ama yani onu da takip edip tekrar aktaracağız. Kritik bir bilgi bu. Ben de her gün, hatta bazen her saat bayram havasındaki güncelleme olasılıklarını görüyorum. Şu ana kadarki görüntü güneşli bir hava ama bu haftayı ise özellikle çarşamba, perşembe, cumayı yine yağmurlu ve biraz serin geçireceğiz. İlkbaharlıklara, yağmurluklara, şemsiyelere ihtiyacımız olabilir diye özetlemek isterim Esra.
2: Tam yaz havasına daha bir haftamız var. Peki, çok teşekkür ediyorum Hüseyin.
3: Öyle görünüyor.
2: Sağ olasın. Görüşmek üzere.
3: Görüşürüz.
2: Teşekkürler. Efendim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Antalya Havalimanı'nın 18 Mayıs itibariyle ileri seviye hava trafik kontrol sistemiyle hizmet vermeye başlayacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda Antalya Havalimanımız Avrupa Hava Trafik Ağı'na entegre edilen ilk Türk havalimanı olacak dedi. Yoğun yaz sezonunda Antalya Havalimanı'ndaki trafik akışının daha etkin, verimli ve koordineli şekilde yönetileceğini de vurguladı ve Antalya Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor artık diyebiliyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Nüfus 10 yılı kapsamında bu yıl ilk kez kutlanacak Milli Aile Haftası'nda Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada insanla başlayan, aileyle köklenen, nesillerle büyüyen, nüfusla güçlenen, istikbale yükselen Türkiye vizyonu kapsamında her yıl Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Kurban Bayramı nedeniyle bu yıl 25-31 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve ailelerin katılımıyla çeşitli programlar düzenlenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlükleri ekipleri, huzur evleri, çocuk evleri ve çocuk evi sitelerini ziyaret edecek. Engelli aileleri, şehit yakınları ve gazi aileleri, koruyucu ailelerle evlat edinmiş ailelere ziyaretlerde bulunulacak bu çerçevede.

0: Şimdi sırada bir Yargıtay kararı var. Şöyle, Yargıtay düzenli geliri bulunmasına rağmen boşanan eşe yoksulluk nafakası bağlanmasını hukuka aykırı bularak bozdu. Kararda kadının yurt dışından emekli olduğu, düzenli gelirinin bulunduğu gerekçe gösterildi.
1: Düzenli geliri bulunmasına rağmen boşanan eşe yoksulluk nafakası bağlanmasını hukuka aykırı bularak bozdu. Yargıtay boşanma davasıyla ilgili önemli bir karara imza attı. İstanbul'da yaşayan bir kişi eşinden boşanmak için dava açtı. Davalı kadın evliliklerinde eşinin de kusurlarının bulunduğunu ileri sürerek karşı dava açtı. İstanbul 11. Aile Mahkemesi davacının daha ağır kusurlu olduğunu, tarafların boşanmasına ve ayrıca kadına yoksulluk nafakası bağlanmasına hükmetti. İstinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 42. Hukuk Dairesi de yerel mahkeme kararını uygun buldu. Davacı, taraflara kusur belirlenmesiyle nafaka yönünden yerel mahkemeler tarafından verilen karara itiraz etti. Temyiz itirazını inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma ve diğer hususlar yönünden verilen kararları uygun bularak onadı. Ancak kadına bağlanan yoksulluk nafakası yönünden yerel mahkeme kararını bozdu. Kararda Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesine atıf yapıldı. Boşanan eş yararına yoksulluk nafakasına hükmedebilmek için nafaka talep eden eşin boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olması gerekir değerlendirmesine yer verildi. Kadının yurt dışından emekli olduğu, düzenli gelirinin bulunduğu ve boşanmayla yoksulluğa düşmeyeceği ifade edildi.
0: Haftalarca kıyılarda yaşam mücadelesi veren balina Timi'yi hemen hatırlayacaksınız. 12 metrelik balina defalarca kıyıya vurdu. Operasyonlarla kurtarıldı. Son olarak Kuzey Denizi'ne bırakılan balina Timi'nin öldüğü tespit edildi.
1: Haftalarca kıyılarda yaşam mücadelesi verdi. Kurtarma operasyonuyla Kuzey Denizi'ne bırakıldı. Ancak özgürlüğü kısa sürdü. Hayatını kaybetti. Balina Timi son olarak Almanya'da karaya vurdu. Kurtarma operasyonu haftalarca sürdü. O anlar tüm dünya tarafından takip edildi. Baltık Denizi körfezinden kurtarılan Timi Kuzey Denizi'ne bırakıldı. Fakat kambur balinanın hayatını kaybettiği belirlendi. Danimarka Çevre Koruma Ajansı GPS vericisi üzerinden balinanın Timi olduğunu doğruladı. Balina Mart ayında Baltık Denizi'nde görüldü. Sonra Poel Adası açıklarında çamura saplandı. Uzmanlar bölgedeki suyun tuzluluk oranına dikkat çekti. Balinanın yaşaması için bunun yeterli olmadığı vurgulandı. Deniz biyologları da kurtarma operasyonunun ardından Timi'nin ciddi sağlık sorunları yaşadığını, derisinde kabarcık benzeri yaralar bulunduğunu ve ağzına takılan bir balıkçı ağının çıkarılamadığını söyledi.
0: Efendim, böylece haftalığın bugün de aslında bu haftada sonuna gelmiş olduk. Ben programı böylece noktalıyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.

0: Yeniden savaş mı? Trump'ın fırtına öncesi sessizlik paylaşımı ne demek? Putin neden apar topar Çin'e gidiyor? ABD ve Çin savaşmak zorunda mı? Dünyayı yeni bir pandemiye mi hazırlıyorlar? Kerem Kırçuval soruyor, akademisyen Dr. Elif Kaya, araştırmacı yazar Ertan Özyiğit, siyaset bilimci Sezin Öney, ekonomist Serhat Latifoğlu ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu ve yağmurlu 21, Bursa yer yer yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 26, Muğla güneşli 25 derece. Akdeniz

0: De Antalya güneşli 28, Adana parçalı bulutlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 18, Trabzon yağmurlu 18 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 19, Sivas yağmurlu 13 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 15, Van yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 23, Şanlıurfa güneşli 26 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de bu bayramda yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

17 Mayıs günlerden pazar. Ben Semih Erşahin. Saatlerimizde 18'i gösteriyor. Habertürk'e ana haber bültenine hoş geldiniz. Bakacağız gündeme, ABD-İran savaşı ne olacak? Bu sorunun yanıtını merak ediyor bütün dünya. Trump bir paylaşım yaptı. Saldırılar her an başlayabilir sinyalini verdi. ABD

basını da zaten saldırı için yoğun bir hazırlık var demişti. Netanyahu Trump'la görüşeceğini duyurdu. Birçok olasılık var diyor. Bakacağız hepsine. Süreçte kritik kavşak için geri sayım sürüyor. Silah bırakmaya ilişkin raporun bu ay verilmesi beklentisi var. Ve milyonlarca emeklinin bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı. Hepsine ve daha fazlasına bakacağız. Ana haber bülteni başlasın. Efendim, Tekirdağ'ın

0: Mardin'de kavga ihbarına giden polislere ateş açıldı ve iki polis memuru maalesef şehit düştü. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi.
1: İş merkezinden silah sesleri yükseldi. İhbara giden polislere ateş açıldı. Ağır yaralanan iki polis şehit oldu. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 6 katlı bir iş merkezinin 3. katında silahlı kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Silahlı saldırgan polisleri görünce tetiğe bastı. Polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç açılan ateş sonucu şehit oldu. Saldırganı yakalamak için polis ekipleri teslim ol çağrısında bulundu. Çağrıya ateşle karşılık veren saldırgan yaralı yakalandı ve hastaneye kaldırıldı. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ile İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı olay yerine gidip inceleme yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı sosyal medya hesabı paylaşımında başsağlığı dileklerini iletti.
0: İki şeyde Allah'tan rahmet dileyelim biz de. Ve milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başladı. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar, Cuma gününe kadar da devam edecek. Bayram ikramiyesi Ramazan bayramında da olduğu gibi 4.000 lira olarak ödenecek. SSK kapsamındaki emeklilerin ödemeleri aylık alma gününe göre değişiklik gösterecek. Aylıkların 17-22 Mayıs arasında alanların ödemeleri aynı tarihte yapılacak. 23-24 Mayıs'ta alanların ödemeleri 21 Mayıs'ta. 25-26 Mayıs'ta alanların da 22 Mayıs'ta hesaplarına yatacak. Bağkur emeklilerine ise aylık ve ikramiyeleri 21-22 Mayıs tarihlerinde ödenecek. Emekli sandığı kapsamında aylık alanların ikramiyeleri de 20 Mayıs'ta hesaplarına yatmış olacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi de yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı ABD ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Kurban Bayramı için alınacak tedbirler de yine toplantıda masaya yatırılacak.
1: ABD-İran müzakereleri, Kurban Bayramı için alınacak tedbirler. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de toplanacak. Toplantıda dış politika başlıkları ön planda olacak. ABD ile İran arasında dolaylı olarak devam eden ve henüz somut bir aşamaya taşınmayan görüşme trafiği masaya yatırılacak. Taraflar arasında kalıcı ve kapsamlı bir ateşkese varılması için gelinen aşama ele alınacak. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan fiili tıkanmanın Türkiye ekonomisine etkileri değerlendirilecek. Enerji alanındaki çeşitlendirme politikası gözden geçirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinin yansımaları da toplantıda gündem başlıkları arasında yer alacak. Hem Türk dünyasıyla atılan adımlar hem ikili temasların yansımaları masaya yatırılacak. Ve terörsüz Türkiye süreci. Sahada gelişmeler yakından takip ediliyor. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine dair saha gözlem raporları istişare edilecek. Silah bırakma sürecinin tespit ve teyit edilmesiyle yasal adımların atılması bekleniyor. Kurban Bayramı öncesinde alınan tedbirlere dair sunum yapılacak. Ticaret Bakanlığı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerini artırdı. İçişleri Bakanlığı trafik ve asayiş tedbirlerine dair planlamayı yaptı. Ulaştırma Bakanlığı karayollarında güvenlik tedbirlerine dair sunum yapacak.
0: Şimdi terörsüz Türkiye sürecinde de gözler istihbarat ve güvenlik birimlerinde neden silah bırakmaya ilişkin bir rapor hazırlanacak. Bu ay içinde de o raporun sunulması bekleniyor. İşte ona göre bir yol haritası belirlenecek. Süreç beklenen aşamadaysa eğer yasal ve idari adımlar atılacak.
1: Gözler istihbarat kurumlarında. Silah bırakmaya ilişkin rapor gelecek. Ardından idari ve hukuki adımlar hayata geçecek. Terörsüz Türkiye süreci en kritik kavşakta. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 18 Şubat'ta ortak raporunu tamamladı. Şimdi idari ve hukuki adımların atılması bekleniyor. Ancak bu adımlar için temel şart silah bırakma. Silah bırakmanın da güvenlik ve istihbarat kurumlarınca oluşturulan mekanizma tarafından teyit ve tespiti gerekiyor. Mekanizma sahadaki çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre bu ay içinde beklenen raporun güvenlik ve istihbarat kurumlarınca tamamlanacak.

0: tutuklanması bekleniyor. Rapora göre silah bırakma beklenen aşamaya ulaşmışsa yasal adımlar için Türkiye Büyük Millet Meclisi harekete geçecek. Öncelik müstakil yasada olacak. Terör örgütü mensuplarının geri dönüşünün bu yasayla düzenleneceği ifade ediliyor. Ayrıca müstakil yasa bundan sonra atılacak adımlar için de bir dayanak oluşturacak. Çıkarılacak yasalar müstakil yasaya atıfta bulunacak. Ancak sadece yasal adımlar atılmayacak. Gerek görüldüğü takdirde idari düzenlemeler de yapılacak. Bazı konulara kararnamelerle de çözüm getirileceği belirtiliyor.
1: MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın açıklamasına bakalım. Terörsüz Türkiye vizyonunun sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda milli birliğin güçlendirilmesi hedefi olduğunu vurguladı. Yerli savunma sanayindeki gelişmelere de dikkat çekiyor.
0: Terörsüz Türkiye süreci için milli birlik vurgusu yaptı. Terörün uzun yıllar Türkiye'nin enerjisini tükettiğini söyledi.
2: Terörsüz Türkiye vizyonu sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda toplumsal huzurun, milli birliğin ve kardeşlik hukukunun güçlendirilmesi hedefidir. Türkiye artık uzun yıllar maddi manevi enerjimizi tüketen terörü bu topraklardan def etmeli, bütün enerjisini kalkınmaya, üretime, gençliğe, Türk ve Türkiye yüzyılını inşa etmeye ayırmalıdır.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Erdemli Belediyesi'nin 33. Geleneksel Türkmen Şöleni'nde konuştu. Yerli savunma sanayindeki gelişmelere dikkati çekti.
3: Türkiye bugün kendi insansız hava araçlarını, savaş gemilerini, akıllı mühimmatlarını, milli piyade tüfeklerini, hava savunma sistemlerini ve yerli teknolojilerini üreten güçlü bir ülke haline gelmiştir. Bu dönüşüm sadece teknik bir başarı değildir. Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu milli duruş ve siyasi irade de bu başarıların en önemli dayanaklarından biri olmuştur.
1: Efendim, Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan 161 şüpheliden 154'ü adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu soruşturmada cuma günü 161 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri zanlıların sevki sırasında adliye güzergahında yoğun önlem aldı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Soruşturma yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarına yönelik başlatılmıştı. Yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığı tespiti var. Şimdi biraz dünyaya bakalım. ABD Başkanı Trump'ın Pekin ziyaretinden günler sonra İran Çin'e özel bir temsilci atadı. İran Meclis Başkanı Kalibaf'ın Çin özel temsilcisi olarak atandığı belirtildi. Şimdi İran medyası son dönemde ABD ile yapılan görüşmelerde başlıca müzakerecilerden biri olarak öne çıkan İran Meclis Başkanı Kalibaf'ın Çin'le ilişkileri koordine etmek üzere görevlendirildiğini aktardı. İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansına göre Kalibaf, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın önerisi ve İran lideri Müçteba Hamene'in onayıyla görevlendirildi. Şimdi Kalibaf'ın meclis başkanlığı görevine devam edip etmeyeceğine ilişkin bilgi yok. İran'ın daha önceki Çin özel temsilciliği görevini Larijani ve Fazli yürütmüşlerdi. Şimdi ne olacak? ABD ile İran'ın müzakereleri ikinci turu için masaya oturup oturmayacakları henüz bilinmiyor. Böyle bir belirsizlik var. ABD Başkanı Trump'ın paylaşımı saldırıların yeniden başlayabileceği sinyalini verdi. ABD basını ise İran'a yönelik saldırıların bu hafta başlayabileceği şekilde böyle yoğun bir hazırlık yapıldığını öne sürüyor.
0: Savaşa mı dönülecek, masaya mı? Gözler bu sorunun yanıtına çevrilmişken ABD Başkanı Trump'tan fırtına öncesi sessizlik paylaşımı geldi. Tarafların müzakerelerin ikinci turu için masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken Trump soru işaretlerini artıran yeni bir paylaşım yaptı. Truth paylaşımında

0: Amerika'yı yeniden büyük yapalım yazılı bir şapka takan Trump, büyük bir savaş gemisinde resmedildi. İran bayraklı küçük teknelerle ABD savaş gemisinin yer aldığı yapay zeka ile hazırlanan görselde fırtına öncesi sessizlik ifadesi kullanıldı. Paylaşım, saldırıların yeniden başlayabileceği şeklinde yorumlanırken ABD basınında da benzer iddialar yer aldı. New York Times'ın haberine göre ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmak için yoğun hazırlık yürütüyor. Haberde bu hazırlığın saldırıların bu hafta başlama ihtimaline karşı yürütüldüğü ve geçen hafta varılan ateşkesten bu yana görülen en ciddi askeri hazırlık olduğu kaydedildi. İddialara Tahran yönetiminden yanıt peş peşe geldi. İran lideri Müçtebi Amane'in baş danışmanı velayeti, Washington yönetimine İsrail'in ipiyle kuyuya inmenin ağır bir bedeli vardır sözleriyle seslendi. İran Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü Şikarçi de ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırısının daha ezici sonuçlar doğuracağını söyledi. Trump, Çin ziyaretinin dönüşünde yaptığı yazılı açıklamada İran'da küçük bir temizlik yapabiliriz demiş, İran'a kısa süre içinde büyük zarar verebileceklerini savunmuştu. ABD Savunma Bakanı Hegseth de Washington'ın gerektiği takdirde askeri adımları büyütmeye hazır olduğunun sinyalini vermişti.
1: Evet, zaten son olarak dün de Başkan Trump yaptığı açıklamada eğer isterse İran'a kısa süre içerisinde büyük bir zarar verebilir. Zaten İran'ın altyapısının tamamını neredeyse hani yok edildiğini ama her şeyi de 2 günde yok edebileceğini söylemişti. Bir tansiyon da yükseldi bugün Körfez'de. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Baraka Nükleer Enerji Santrali yakınında insansız hava aracıyla düzenlendi bir saldırı ve yangın çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı hava savunma sistemlerinin ülkeye batı sınırından giren 3 insansız hava aracına müdahale ettiğini açıkladı, duyurdu. İkisinin başarıyla etkisiz hale getirildiği, üçüncüsünün ise Zafra bölgesindeki Baraka Nükleer Enerji Santrali yerleşkesinin dışında bulunan bir elektrik jeneratörüne isabet ettiği belirtildi. Abu Dhabi basın ofisinden yapılan açıklamada santralin dış kısmında İHA saldırısı sonucu yangın çıktığı söylendi. Ekiplerin yangına müdahale ettiği, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı ve radyasyon güvenliği seviyelerinde etkilenme olmadığı ifade edildi. Saldırının kaynağıyla ilgili de soruşturma var. Şimdi gelişmeleri aktardık. Peki bakalım bölgenin geleceğini acaba neler bekliyor? ABD ve İsrail yeniden mi İran'a saldıracaklar? Trump ve Netanyahu görüşmesi acaba nasıl bir sonuç doğurur? İran basının iddiasına göre ABD'nin evet şartları var. Bunlar neler? Ne kadarı uygulanabilir? Hepsini konuşalım, soralım istiyoruz konuğumuza. Okan Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Hasan Deniz Pekşen bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayına Hasan Bey.
2: Hoş buldum Semih Hanım, iyi yayınlar.
1: Şimdi iddialara göre ABD ve İsrail yeniden böyle bir savaşın hazırlığında. Yeniden savaş olasılığını aslında hep konuşuyoruz fakat bu kez ciddi bir seçenek olarak sanki karşımızda. New York Times'ın iddiasına göre İran'a saldırılar hatta bu hafta başlayacak. Bu zamana kadar gelinen süreçte beklenen son bu muydu? Ne diyorsunuz?
2: Şöyle, bu noktada önce barış ve savaş derken neyi kastettiğimizi bir hatırlamamız gerekiyor. Çünkü aslında daha savaş dediğimiz süreç başlarken bir politik anlaşmazlık var ve bu politik anlaşmazlığı taraflardan bir tanesi güç kullanarak karşı taraf ona direnmeye kalksa bile ona dayatabileceği bir şartta kendi istediği politik durumu oluşturmak istediğinde biz aslında savaş diyoruz. Ve İran'daki, ya daha doğrusu Hürmüz'deki diyeceğim ben, bu mücadele başladığından beri aslında şu an 3. raundun yapılıp yapılmayacağını biz konuşuyoruz. Dolayısıyla bu aslında geçtiğimiz yazdan beri neredeyse 1 yıllık bir sürecin bir parçası olarak okunmalı. Yani sadece son kimilerinin 40 gün savaşı dediği, kimilerinin Hürmüz savaşı dediği, benim Hürmüz demeyi tercih ettiğim bu savaşla ele almamalıyız. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail yaklaşık 1 yıldır İran'ı kendi istedikleri politik çizgiye çekmek için zaten dönem dönem silahlı güç kullanarak onların politikalarını değiştirmeye çalışıyorlar. Fakat İran'ın da buna verdiği başarılı yanıtlardan ötürü istediklerini elde edemedikleri için dönem dönem biz aslında çatışma durumunun ortadan kalktığı bir noktayı görüyorduk. Bu da şu anlama geliyor. Şimdi eğer politik anlamda istediğini elde edemez.

0: Amerika Birleşik Devletleri özelinde söylüyorum, yapabileceği iki şey var. Bir tanesi bir başarı hikayesi ortaya koyup kamuoyuna anlatabileceği bir başarı hikayesiyle geri çekilmek ya da bir politik sonuç almak. Şimdi burada başlayacak olası bir çatışmaya baktığımızda Amerika bugüne kadar politik hedeflerinden farklı bir şey istiyor mu sorusunu sormak gerekiyor ve baktığımızda ilk başladığı hedeflerin zaten iki tanesini artık isteyemeyeceği bir noktadayız. Bir, mevcut rejimi değiştirip aynen Venezuela'da olduğu gibi kendisiyle iş yapacak bir ekibi getirmek. Bunu başaramadılar. İki, enerji arzıyla ilgili olarak Hürmüz'ün kontrolünü tamamen kendisinde tutup İran'ı köşeye sıkıştırmak. Şimdi bunları yapamadıkları bir ortamda şunu zorlayacaklardır. İran'ın uzun vadede enerji altyapısını ortadan kaldırıp uzun vadede sonuç alacakları bir altyapı hedefi üzerine yoğunlaşacaklardır diye düşünüyorum. Eğer bu yolda ilerlerlerse.
1: Bu arada biraz bahsettiniz. Şimdi ABD'nin şartları var ve İran basını son olarak ABD müzakereler için 5 şart sundu diyor. İşte bir kere tazminat ödememesi Amerika Birleşik Devletleri'nin, ki İran bunu zaten istiyor, talep ediyor. İran'daki 400 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye teslim edilmesi. İran'ın biri hariç tüm nükleer tesislerdeki faaliyetlerini durdurması ve İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmaması, savaşın tüm cephelerde durdurulmasının müzakere şartına bağlanması, şartlar arasındaki bunların tam tersi İran tarafından talep ediliyor. Şimdi ABD'nin istediklerine bakacak olursak, bunlar sahada uygulanabilir mi? Yoksa hani diplomatik bir mesaj mıdır? Bu şartlar acaba bir taraftan da İsrail'i, acaba Netanyahu'yu sınırlar, frenler mi?
0: Çok teşekkürler. Ben de siz söylerken aynısını söyleyerek başlamayı düşünmüştüm. Bunlar birbiriyle çok uzlaşmaz iki şart. Çünkü en son biz bıraktığımızda bu süreci, yani ateşkes başladı dediğimizde, İran'ın zaten ortaya sunduğu şartlar biraz önce sizin de saydığınız şartların tam tersiydi. Dolayısıyla burada zaten üzerinden ilerlenemeyecek bir süreç olduğu görülüyor şu aşamada. Dolayısıyla süreç tahminimce şöyle ilerleyecektir. Eğer güç kullanılırsa, iki tarafın elinin hangisinin güçlü olduğuna göre bu sayılan maddelerin bir kısmında Amerika, bakın biz burada geriye çekiliyoruz, İran siz de burada geriye çekilin gibi bir şart sunmaya çalışacaktır. Yani bu, hani tabiri caizse, pazarlığı yüksekten başlatmak için gösterilen bir unsur olacaktır diye düşünüyorum ben. Çünkü özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin vurgusu nükleerin durdurulması, nükleer faaliyetlerin durdurulması. İran'ın buna verdiği yanıt ise şu: bu bizim egemenlik hakkımız. Yani nükleer enerji üretim kısmı bizim egemenlik hakkımız. Ve biz bunu zaten nükleer silaha çevirmemek konusunda uluslararası anlaşmalarla kendimizi sınırladık ve uluslararası örgütlere denetim için kendimizi açtık diyorlar. Şimdi burası en büyük uzlaşmazlık noktası. Ama bunun dışında bu şuraya gelebilir. Örneğin tazminat ödememeyi hiçbir şekilde Amerika'nın kabul etmemesi meselesi. Bunun adını değiştirerek aslında Amerika bunu zımnen kabul edebilir. Yani şunu kastediyorum. Hürmüz'de örneğin kısa bir sürede olsa İran geçişlerden para almakla ilgili bir uygulama yaptı çok kısa bir süre içinde. Bunu belli bir süre Amerika eğer gözünü kapatırsa, bunu sürekli hale getirmek istemeyecektir ama bunu belli bir noktaya kadar kapatırsa, o zaman bu belli bir kısmını karşılayabilir. İran'ın savaşta kaybettikleriyle ilgili. Burada Amerika geriye çekilebilir ama karşılığında İran'ın da belli tavizler diyeyim, nükleer anlamında normalde egemenlik hakkı olan bazı konularda taviz vermesini bekleyebilir. Şimdi burada bunun tekrar dile getirilmesi bence tesadüfi değil. Çünkü aslında geçtiğimiz günlerde biten bir Amerika-Çin görüşmesi var. Orada şeye de bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yani burada eğer bir Çin'in arabuluculuğu söz konusu olursa ve bu nükleerlerin denetlenmesi konusunda Çin araya girerse, o zaman İran da burada bir iki adım geri atabilir. Çünkü bu o anlamda Amerika'ya verilmiş bir taviz haline gelmeyecektir. İşte o zaman ne tam Amerika'nın istediği ne tam İran'ın istediği bir orta noktaya gelerek bir uzlaşı zemini olacaktır ki aslında dünyadaki bütün anlaşmalar da böyle olur. Yani bir taraf diğerine karşı çok büyük bir zafer elde etmediyse ortada bir yerde buluşulur.
1: Peki bu
0: Şu
1: ortada
0: anda
1: buluşma, karşılıklı bir takım tavizler vererek tekrar işte diplomasiye dönüş vesaire, yeni bir saldırı olmadan gerçekleşir mi? Yani kısa vadede olur mu bu söylediğiniz?
0: ben bunu zayıf ihtimal olarak görüyorum maalesef. Çünkü iki sebepten ötürü böyle değerlendiriyorum. Birincisi, Amerika'nın bölgede yaptığı büyük bir yığınak var.

0: Dolayısıyla bunu İran'ın enerji altyapısı başta olmak üzere yani ekonomik sürdürülebilirliğine zarar verecek belli noktaları hedeflemek üzerine kullanabileceğini değerlendiriyorum. İkincisi de daha genel yani teorik bir yerden bakacak olursak da bunu zaten güç dayatmadan İran'a neden kabul ettirsin? Şu an İran bölge özelinde konuşuyorum. Stratejik anlamda avantajlı olan taraf. Savaş başladığı zaman körfezi kapattı, uluslararası ekonomiyi kendi dar boğazından geçer hale getirdi. Petrol fiyatlarını fırlattı. Amerika'nın Körfez'deki güvenlik şemsiyesinin Körfez ülkelerini korumaya yeterli olmadığını gösterdi. Dolayısıyla Amerika bu durumu değiştirmeden İran'a zaten şu an bir şeyi kısa vadede dayatamaz. Ama ablukayı alıp uzun vadede şüphesiz başka bir şey deneyebilir. Ama o zaman da iç politikadan baskı yer. Çünkü bir yandan da ara seçimler geliyor. Bu petrol fiyatlarıyla ve gübre fiyatlarıyla bunu yapması da çok kolay değil.
1: Peki Trump Netanyahu görüşmesinden acaba somut bir sonuç çıkar mı? Ne dersiniz?
0: Tahminim şu, şimdi iki görüşmeyle birlikte bunu ele almak istiyorum. Birincisi daha küresel düzeyde müzakerelerin yapıldığı Amerika-Çin görüşmeleri vardı. Bu onun hemen ardına geldi. Ben bunu şöyle değerlendiriyorum. Burada Amerika Çin'in nasıl pozisyonlanmak istediğini değerlendirdi ve kendi aralarındaki İran'ı da aşan daha büyük küresel meselede aslında Amerika Birleşik Devletleri Çin'e şunu teklif etti. Yani beraber dünyada bir düzen oluşturmak üzere bir sürece girelim. Hani Trump'ın G2 açıklamasından bahsediyorum. Artık daha geniş tabanlı Birleşmiş Milletleri zaten geçiyorum. Bütün dünyayı kapsayan bir G2'den bahsetti ve biz adeta iki emperyal devlet gibi diyeyim. Ben bu şekilde yorumlayayım. İki devlet olarak biz belli alanları nasıl paylaşacağımızı konuşup beraber yönetelim dedi. Ama gördüğüm kadarıyla Çin böyle bir şeye yanaşmadı ve tam tersi çok kutupluluk vurgusu yaptı. Şimdi dolayısıyla Trump Netanyahu ile büyük bir ihtimalle şunu görüşecektir. Yani çok kamuoyuna bir şey sızmadığı için ben bunun ışığında bir değerlendirme yapmak istiyorum. Çin'in yine aynı şekilde ABD ve İsrail'in bölge üzerinde yapacağı dayatmayı kabul etmeyeceği, dolayısıyla Rusya'nın kabul etmeyeceği bir ortamda bu süreci nereye kadar zorlayacaklarını konuşacaklardır ve eğer buradan biz bunu biraz daha zorlayabiliriz ve uzun vadeli İran'ı sıkıştırabilecek, ekonomik altyapısını, enerji altyapısını sıkıştırabilecek bir askeri operasyon tasarlayabilirsek o zaman nereye operasyon yapabiliriz'i konuşacaklarını değerlendiriyorum. O yüzden biraz Trump'ın Çin görüşmesiyle ilgili nasıl bir değerlendirmeyle masaya oturacağının burada belirleyici olacağını, buradan uzun vadeli bir strateji mi yoksa tam tersi kısa vadede askeri gücü bu hafta dahil olmak üzere kullanıp kullanmayacaklarına karar verecekleri bir şey mi olacağını biraz toplantı sonrasında verilecek mesajlarla daha net anlayabileceğimizi düşünüyorum.
1: Şunu çok kısacık alayım çünkü dikkat çeken paylaşımını soracağım Trump'ın yaptığınız yorumdan sonra şöyle yorumlar da geldi. Aslında Washington'ın İsrail'e ve daha doğrusu Netanyahu'ya her zamandan daha mesafeli olduğu her zamankinden. Buna katılır mısınız?
0: Son gelişmeler ışığında evet. Çünkü her şeyden önce süreç, çok kısaca dediğiniz gibi ifade etmek gerekirse, süreç İran'daki yönetimin çok kısa bir süre içerisinde kontrol altına alınacağına dair beklentiyle başlamıştı ve bunun büyük oranda İsrail kaynaklı olduğu söyleniyordu. Ve ikincisi bütün bölgeyi kapsayan bir mücadelenin Amerika'yı çok zora soktuğu görüldü. Dolayısıyla Amerika'nın biraz daha İsrail çıkarlarından daha bağımsız bir küresel güç gibi davranma eğiliminin bir sonucu olduğunu düşünüyorum.
1: Peki. Şimdi o paylaşım en çok dikkat çeken bugün konuşulan Trump'ın yapay zekalı ve manidar paylaşımı. Bu zamana kadarki yaşananların işte fırtına öncesi sessizlik olduğunu ifade ediyor. Kararsız Trump artık yerini böyle net ve savaş odaklı Trump'a mı acaba biraz da bırakıyor ki o paylaşım da şu anda ekranda.
0: Ben bunun bir caydırıcılık içeren yani daha saldırı tehdidiyle diyeyim daha doğrusu masaya çekme amacı güden bir paylaşım olduğunu değerlendiriyorum. Yani bizimle müzakere edip bir orta noktaya gelmezseniz sizinle bu şekilde mücadele edeceğiz dediğini değerlendiriyorum. Dolayısıyla tek başına bir şey ifade etmediğini yani eğer bir savaş kararı alınmışsa da bunun zaten bu kadar açıktan ortaya konmayacağını düşünüyorum. Sadece burada şunu eklemek
1: Yani
0: isterim. Burada
1: saldıracaksa
0: kullanılan
1: zaten saldırır, böyle manidar mesajlar göndermez mi diyorsunuz?
0: Evet, hem Trump'ın sürekli belirsizliği bir konu.

0: olarak kullanmaya çalıştığı iletişim stratejisinin bir parçası bu. Bir gün hani biz şöyle diyoruz, bir gün böyle konuşuyor, bir gün şöyle konuşuyor. Dolayısıyla Amerika'nın ne zaman nasıl hareket edeceğinin İran tarafından kestirilemediği bir durum yansıtmak için şüphesiz kullanılıyordur. Bir de bunun dışında bu görsele özellikle bir şey eklemek istiyorum. Burada arkada özellikle deniz kuvvetleri ağırlıklı bir mesaj verilmiş. Örneğin benim beklentim daha enerji altyapısını hedefleyen, örneğin Harg Adası'na belki bir operasyon veya İran'ın enerji santrallerini hedefleyen, dolayısıyla hava ve kısmen karayı kullanacakları bir şeydi. Fakat burada belki bir yanıltma amacı güden, denizden müdahale edecekleri izlenimi uyandıran bir mesaj vermek için de kullanılmış olabilir. Yani ben başlıktan ziyade biraz görselin de değerlendirilmesi
1: O
0: gerektiğini
1: görsel
0: düşündüm
1: üzerinden
0: bu
1: devam
0: tweet.
1: edecek olursak son sorum olsun bu da. İşte Hürmüz'e acaba mı dikkat çekmeye çalışarak hani orada ABD ablukası mı kalıcı olmaya doğru gidiyor sizce? Bunu da
0: Yani
1: içeriyor
0: eğer
1: olabilir
0: buradaki
1: mi? Hı.
0: tabii bu, şimdi buradaki mesaj ablukadan fazlasını gösteriyor. Yani Hürmüz'de bir yarma deneneceği anlamını çıkarırım ben. Eğer doğrudan bu mesajda bir şaşırtma veya diplomatik bir mesaj yoksa Hürmüz'ün yarılmaya çalışılacağı anlamına gelir ki bu Amerika için büyük bir hata olur. Dolayısıyla bir tekrar Hürmüz'ü açmak için bir deniz savaşının deneneceği ve büyük Amerikan zırhlılarının bölgeye sokulacağı bir ifadeden bahsediyorsa o zaman zaten büyük hata olur. Ama bu bir ablukayla ilgili değildir bence. Çünkü eğer gerçekten mesaj doğrudan yapılacak müdahale ise ve bu bir deniz müdahalesi ise fırtına öncesi sessizlik diyor. Yani bir abluka fırtınadan çok daha azı olacaktır. Bu doğrudan bir saldırıyı ifade eder. Ama eğer böyle bir şeyi bir daha denerlerse bence Körfez'in tamamını etkileyen ciddi bir sorun yaratır ve hiç kimse için iyi olmaz diye de
1: Tüm
0: düşünüyorum.
1: dünya için hatta evet. Peki çok teşekkür ediyorum Doktor Hasan Deniz Pekşen yayına katıldığınız için, katkılarınız için. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: İyi akşamlar. Efendim devam edelim. ABD ve Küba arasında bu kez drone gerilimi yükseldi. ABD basını Küba'nın 300'den fazla askeri drone aldığını yazıyor. Tepki Savunma Bakanı'ndan geldi. Ciddi bir endişe kaynağı dedi. Ayrıca Küba'ya Rusya ve İran'ın desteğini takip ediyoruz dedi.
2: Well, we've long been concerned that a foreign adversary using that kind of location that close to our shores is highly problematic.
3: ABD basını Küba'nın askeri drone tedarik ettiğini yazdı. ABD Savunma Bakanı bunu tehdit olarak gördüğünü açıkladı. ABD ile Küba arasındaki gerilim şimdi de dronlar yüzünden yükseldi. Axios'un ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Küba son yıllarda 300'den fazla askeri drone tedarik etti. ABD istihbaratı, Havana yönetiminin bu dronları Guantanamo üssü, ABD donanma gemileri ve Florida'daki Key West'e karşı kullanma senaryolarını tartıştığını öne sürdü. ABD yönetimine göre tehdidin en kritik boyutu İranlı askeri danışmanların Küba'daki varlığı. Washington, Tahran'ın Orta Doğu'da kullandığı insansız hava araçları taktiklerinin Karayiplere taşınmasından endişe duyuyor. CIA direktörü John Ratcliffe'in de geçtiğimiz günlerde Havana'ya giderek Küba yönetimine sert uyarılarda bulunduğu iddia edildi. ABD basınına göre Ratcliffe, Küba'nın ABD karşıtı operasyonlar için bir platform olmayı bırakması gerektiğini söyledi. ABD Savunma Bakanı Exet'te Rusya ve Çin'in Küba'da yüksek teknolojili dinleme ve istihbarat tesisleri bulundurduğunu açıkladı. Pentagon özellikle Florida kıyılarına sadece 90 mil uzaklıkta bulunan Küba'nın yeni nesil asimetrik tehditler için kullanılabileceği görüşünde. ABD istihbaratına göre bini aşkın Kübalı askerin Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda görev aldığı ve burada drone savaşları ile ilgili deneyim kazandığı da değerlendiriliyor.
1: Şimdi dönelim yurda. Son günlerde etkili olan yağışlar ve baraj kapaklarının açılmasının ardından Yeşilırmak'ın debisi yükseldi. Tokat ve Amasya'dan geçen Yeşilırmak taşkınlara sebep oldu. Bazı ev ve tarlaları su bastı.
4: Şu an traktörünüz nerede?
5: Şu anda 2,5 metre suyun içinde.
3: Traktörü, römorku, ne varsa geride bıraktılar. Yeşilırmak'ın yükselen debisi ev, ahır, sera ve tarlaları su altında bıraktı. Sivas'tan doğup Karadeniz'e dökülen Yeşilırmak'ın son yağışlarla birlikte debisi yükseldi.

0: Amasya'dan geçen ırmak su baskınlarına neden oldu. Araziler su altında kaldı.
1: Hasadımız 10-15 gün vardı domates hasadına. Salatalık hasadına başlamıştık zaten. Şu anda düşüncedeyiz yani. Bunların fide borcunu nasıl ödeyeceğiz? Gübre borcunu nasıl vereceğiz?
0: Bazı evlerin giriş katlarını da su bastı. Ekipler birçok kişiyi tahliye etti. Sera ve tarlalar metrelerce yükselen suyun altında kaldı. Çiftçiler ektikleri ürünlerin hasadını yapamadan sezonu kapattı.
2: Perişan vatandaşta moral ne kalmadı? Önü bayram, bu zamana kadar verdiğimiz gübreler, işçi maliyetleri hepsi üzerimize bindi. Domatesinde ne olacağı belli değil. Arazi su altında.
3: Seralarımızdaki zarar ve tespiti yapılması için devlet su işlerimiz, Tarım İl Müdürlüğümüz çalışmalarına devam ediyor. Çok şükür şu ana kadar bir can kaybı yaşanmadı.
0: Yeşilırmak'ın geçtiği bir diğer kent olan Tokat'ta da manzara aynıydı. Tural ve Pazar ilçelerinde köyler su altında kaldı. Canını zor kurtaran köy halkı su basan ahırlardan hayvanlarını tahliye etti.
4: Köyde 500 kişi yaşıyoruz. Hayvanları bir şekilde imkanlarımızla dışarıya çıkarttık. Köyün dışına başka köylere, ahırlara tahliye ettik.
0: Bölgede binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı. Ekipler taşkınlara karşı çalışmalarını sürdürüyor.
5: Hatay'da ise 19 Şubat'ta kaybolan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'ı bulmak için yeniden arama çalışması başlatıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla başlatılan arama çalışmalarına jandarma suç arama timi de katıldı.
6: Arkadaşlar, komandolar, görevimiz Tayyip Çağası aramak. Bakılmadık, hiçbir nokta bırakmayacağız. En ince ayrıntıya kadar dikkat edeceğiz.
0: Kaldığı apart otelin penceresinden çıktı, sıra kadem bastı. Kayıp gencin bulunması için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi talimat verdi. 27 yaşındaki Uğur Çalışkan Van'da yaşıyordu. Kuzenleriyle birlikte çalışmak için Şubat ayında Hatay'ın Antakya ilçesine geldi. 19 Şubat günü sabah karşı kaldığı apart otelin penceresinden çıktı, aşağı inip uzaklaştı. Ailesinin başvurusu üzerine kayıp Uğur günlerce arandı. Dağlık alanda sadece kıyafetleri bulundu. Sonuç alınamayınca çalışmalar bitirildi. Uğur Çalışkan'ın abisi sosyal medyada video paylaşıp kardeşinin bulunması için yardım istedi.
7: Buradan Sayın İçişleri Bakanlığımıza sesleniyorum. Sayın Mustafa Çiftçi, lütfen, biz karanlıktayız. Lütfen bize bir ışık olun.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla arama çalışması yeniden başladı. Jandarma suç arama timi ve AFAD personelinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından katılımlarla 73 kişilik ekip kuruldu.
8: Yayılacıların kullandığı barakı tabi yerlere bakıldı.
6: Bakıldı.
0: Ekipler 87 gündür kayıp olan genci bulmak için eşyalarının bulunduğu dağlık ve ormanlık alanda arama faaliyetlerine yoğunlaştırdı. Drone destekli yürütülen çalışmalarda iz takip köpeği de kullanılıyor. Uğur Çalışkan'dan henüz bir iz bulunamadı.
5: Efendim, Şanlıurfa'da bir mezarlıkta plastik kutular içerisinde 21 cenin bulundu. Valilik soruşturma başlattı bu olayla ilgili. Olay Şanlıurfa Yeni Asri Mezarlığı'nda meydana geldi. Mezarlığa gelenler bir bidon içerisine konulmuş plastik kutular olduğunu fark etti. Bidonun menfez duvarının üstünden aşağı doğru atınca gerçek ortaya çıktı. Plastik kutular içerisinde 21 tane cenin olduğu fark edildi. Durumun emniyet güçlerine ihbar edilmesinin ardından da olay yerine ekipler sevk edildi. Polisler ceninlerin kim tarafından bırakıldığını anlamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları da inceleniyor. Ceninlerin olduğu plastik kutuların üzerinde hastane ve doktor isimlerinin yazılmış olduğu belirlendi. Şanlıurfa Valiliği olaya ilişkin hemen bir inceleme başlattı. Açıklamada gerekli incelemelerin yapıldığı ve idari yönden de araştırıldığı belirtildi. Antalya'da bir apartmanda mutfak tüpü patladı. Binayı harabeye çeviren bu patlamada bir kişi de yaralandı.
0: Bomba gibi patladı. Hem binaya zarar verdi hem de park halindeki araçlara.
9: Biz deprem zannettik ilk önce. Sonra biri bağırıyordu işte, tüp patladı, aşağı indi gibisinden.
0: Antalya Serik'te 5 katlı bir apartmanın 2. katındaki mutfakta patlama oldu. Gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada ortalık savaş alanına döndü.
9: Kapılar kırılmış hep, pencereler kırılmış.
2: Bina bu hale geldi, araçlarımız böyle.
0: Evde bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi yaralıyı hastaneye kaldırdı. Patlama nedeni...

0: nedeniyle binanın duvarları yıkıldı, park halindeki 4 araçta hasar oluştu. Mutfak tüpünden kaynaklanan patlamada can kaybı olmaması tek teselli oldu.
1: Yer Kahramanmaraş, bir kişi pompalı tüfekle rastgele ateş etti. Biri kadın, iki kişi yaralandı.
0: Sokak ortasında tetiğe bastı, rastgele ateş iki kişiyi hastanelik etti. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi elinde pompalı tüfekle sokağa çıktı. Rastgele ateş etmeye başlayan saldırgan, sokakta bulunan 21 yaşındaki bir kadını ayağından yaraladı. Olay yerinden kaçarken iki sokak ötede bir erkeği de kalçasından vurdu. İki yaralı olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Çevredeki kamera kayıtları incelemeye alındı.
1: Efendim, uluslararası bir suç örgütü liderinin kırmızı bültenle aranan kardeşi İstanbul polisi ve MIT'in ortak çalışmasıyla yakalandı. Hollanda tarafından kara para aklama suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan 51 yaşındaki şüphelinin İstanbul'da olduğu anlaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MIT'in ortak çalışmasıyla Hollandalı şüphelinin Pendik'te saklandığı eve baskın yapıldı. Gözaltına alınan şüphelinin uluslararası suç örgütü lideri olan kardeşiyle birlikte uyuşturucu ticareti yaptığı ve kara para akladığı öğrenildi. Uyuşturucu baronunun kardeşiyle ilgili soruşturma da sürüyor. Efendim, İstanbul Şişli'de hız yaptığı iddia edilen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki iş yerine çarpan otomobil yangın çıkmasına sebep oldu.
0: Kontrolden çıktı, iş yerine çarptı. Otomobildeki iki kişi kaza sonrası çıkan yangında az daha ölecekti. İstanbul Şişli'de bir sürücü iddiaya göre Büyükdere Caddesi'nde aşırı hız yaptı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki iş yerine girdi. Kaza sonrası hem otomobilde hem de iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye, polis, sağlık ekipleri geldi. Otomobilde yaralanan iki kişi hızla sıkıştıkları yerden kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Otomobilin çarpması ve ardından çıkan yangın nedeniyle iş yerinde büyük hasar oluştu.
1: Tam Antalya'da iki grup arasında yol verme tartışması kanlı bitti. Üç kişi silahla vurularak öldürüldü.
0: Yolu paylaşamadılar, kavgaya tutuştular. Orman muhafaza memurunun silahından çıkan kurşunlar üç canı hayattan kopardı. Antalya Serik'te gece saatlerinde dört arkadaş araçla seyir halindeydi. 25 yaşındaki Ahmet Bayar da aynı yolu kullanıyordu. İddiaya göre iki grup arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Orman muhafaza memuru olduğu öğrenilen Ahmet Bayar tabancasını çekip peş peşe ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İnşaat mühendisi olan Bilgin Korkut'la Oğuz Avcı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Emre Savran ise hastanede hayatını kaybetti. Üç kişinin ölümüne neden olan Ahmet Bayar, olayın ardından Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip teslim oldu. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: 2026 Eurovision şarkı yarışması yapıldı. İsrail'in katılımı sebebiyle çok da protesto edilmişti. Yarışmanın kazananı Bulgaristan oldu. Tepkilerin odağındaki İsrail ise yarışmayı ikinci sırada tamamladı. Aslında bu sonuç İsrail'in oylamayı etkilediği iddiasını da bir kez daha gündeme getirdi.
0: İsrail'in katılımı nedeniyle tartışmaların odağındaki Eurovision'u bu yıl Bulgaristan kazandı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 70. Eurovision şarkı yarışmasının finali Wien Stadale'de yapıldı. İspanya, Slovenya, Hollanda, İzlanda ve İrlanda'nın katılmadığı finalde İsrailli şarkıcı Noam Betan 3. sırada sahneye çıktı. Betan, şarkısına başladığı sırada seyirciler Filistin bayraklarını dalgalandırdı.

0: Jüri ve seyirci oyları sonucunda Bulgaristan temsilcisi Dara, Bangaranga isimli şarkısıyla 516 puan alarak birinci oldu. İsrail ise tüm tepkilere rağmen 343 puanla ikinci sırada yer aldı. Oyların açıklandığı sırada İsrail'in yuhalandığı duyuldu. Sıralama akıllara ABD merkezli New York Times'ın iddiasını getirdi. Eurovision finalinin hemen öncesinde yayınlanan haberde İsrail'in yarışmadaki halk oylamasını manipüle ettiği ortaya çıkarılmıştı. Bu yıl yarışmanın izlenme sayısında ciddi bir düşüş yaşandı. İsrail'in katılımı nedeniyle Eurovision'u boykot eden 5 ülkeden biri olan İspanya'nın devlet televizyonu, yarışmanın başlamasıyla birlikte ekranını kararttı. Ekranda Filistin için barış ve adalet mesajı yer aldı. Eurovision finali öncesinde binden fazla Filistin destekçisi de Viyana'da toplandı, yarışmanın yapıldığı salona yürüyerek çocukların ve halkın katili İsrail sloganı attı.
1: İstanbul'un fethinin yıl dönümüne sayılı günler var. Bu büyük günün öncesinde Edirne'de etkinlikler düzenlendi. İstanbul'un fethi Edirne'den başlar temalı programda büyük fetih yürüyüşü, konserler ve drone gösterisi vardı.

0: Fatih Sultan Mehmet at üstünde canlandırıldı. Gökyüzünde fetih temalı figürler oluşturuldu. Asırlar öncesinin atmosferi yeniden yaşatıldı. İstanbul'un fethi Edirne'den başladı. Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapan Edirne, İstanbul'un fetih coşkusuna ev sahipliği yaptı. Edirne Valiliği, İstanbul'un fethi Edirne'den başlar etkinliği düzenledi.
1: İstanbul'un fethi Edirne'den başlar temasıyla düzenlenen etkinlikte işte Fatih Sultan Mehmet ve askerleri İstanbul'a fetih yolculuğuna çıktı. Kalabalık bu coşkuya ortak oluyor.
2: Ben de Çandarlı Halil'im. Yani bu organizasyon bizim için gurur kaynağı. İnşallah bizden sonrakiler de yine devam ederler.
0: Temsili fetih ordusu Atatürk Bulvarı'ndan hareket etti. Yürüyüş Selimiye Camii önüne kadar sürdü.
1: İstanbul'un fethinde kullanılan o devasa şahi topları gösteride yer alıyor. İşte askerler bu şahi topları çekerek alandan ilerliyor.
3: Biz ulemayız. Burada tabii şehrimizde, Edirne şehrinde Osmanlı'nın ayak seslerini duymak, Osmanlı'yı böyle bize hatırlatan etkinliklerin olması çok güzel.
0: Ortaya renkli görüntüler çıktı. 1000 drone'la görsel şölen hazırlandı. Gökyüzünde fetih temalı figürler oluşturuldu. Etkinlik konserlerle son buldu. O mübarek bayrak.
4: Efendim 3 sporcunun hikayesini şimdi getirelim ekranlara. Fakat onlar sıradan sporcular değil. Türkiye'nin paratriatlon branşında el bisikleti kullanan ilk sporcuları. Önlerinde ise önemli bir yarış var. Eğer milli takıma seçilirlerse bu kategoride Türkiye'yi temsil eden ilk sporcular onlar olacak.
5: Benim için spor çok büyük bir dönüm noktası oldu. Hayata çok farklı bakıyorum artık.
6: Spordan önce psikolojik ben eve bağımlıydım.
7: Ben engelli olduğuma da hiçbir zaman inanmadım.
8: Bedenlerindeki engel hayallerine engel olmadı. Süreç zor olsa da pes etmediler. Türkiye'nin para triatlon branşında el bisikleti kullanan ilk sporcuları oldular.
9: 2028 Los Angeles Olimpiyatlarına şu anda sporcularımız hazırlanıyor.
8: Merve Ustabaşı 3 yıl önce yüksekten düştü, omuriliği zedelendi.
5: Doktorlar 3 yıl önce ameliyatım yapıldıktan sonra yatakta bile oturma pozisyonuna gelmemin imkansız olduğunu söylemişlerdi.
8: Ama öyle olmadı.
5: Şu an Türkiye'de hiçbir engellinin yapmadığı sporu yapıyorum ve dünyanın en zor branşlarından biri.
8: Emre Aydemir de 2018 yılında geçirdiği trafik kazası nedeniyle omuriliği hasar aldı, yürüyemez hale geldi. Muhammed Talha Sonkaya ise doğuştan bedensel engelli. Üç sporcunun da hayatı sporla değişti. Üstelik onlar Türkiye'nin para triatlon branşında el bisikleti kullanan ilk sporcuları.
7: En ufak bir hatada veya en ufak yanlış bir hareketinizde daha tamamıyla yarışını çöp edebilecek bir spor. Çok hassasiyet gerekiyor bunu spor yapabilmek için.
9: Triatlon branşında el bisikleti kullanan PTVC grubunda bugüne kadar bir milli takım ekibi

0: oluşturulmadı. İlk kez oluşturulacak.
1: Üç farklı sporcu, üç farklı hikaye. Çok uzun yıllardır verilen zorlu bir mücadele var. Şimdi ise en büyük hedefleri önce milli olup ardından ülkelerini 2028'de olimpiyatlarda temsil etmek.
2: Uzun zamandır hayalini kurduğum milli takıma girmeyi hedefliyorum. Derecemi düşürmek istiyorum. Bunu yapabileceğime çok inanıyorum. Bu defa olacak.
3: Hedefim şu anda hem 2028 olimpiyatlarında ülkemi para triatlonunda temsil edecek ilk sporcu olabilmek ve altın madalya veya madalya getirebilen ilk sporcu olabilmek.
4: Hedefleri büyük ancak el bisikleti oldukça maliyetli bir spor. Daha çok başarı için daha çok destek gerekiyor.
0: Çok maliyetli bir branş. Şu an sporcularımız bunu sponsor desteğiyle yapabiliyorlar. Sponsor desteği olmadan yani bu maliyetleri karşılaması mümkün değil. Çok zor.
5: Efendim şimdi kısa bir ara, reklamlar.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözülmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Yeniden savaş mı? Trump'ın fırtına öncesi sessizlik paylaşımı ne demek? Putin neden apar topar Çin'e gidiyor? ABD ve Çin savaşmak zorunda mı? Dünyayı yeni bir pandemiye mi hazırlıyorlar? Kerem Kırçuval soruyor. Akademisyen Doktor Elif Kaya, araştırmacı yazar Ertan Özyiğit, siyaset bilimci Sezin Öney, ekonomist Serhat Latifoğlu ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
4: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu ve yağmurlu 21, Bursa yer yer yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 26, Muğla güneşli 25 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana parçalı bulutlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 18, Trabzon yağmurlu 18 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 19, Sivas yağmurlu 13 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 15, Van yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 23, Şanlıurfa güneşli 26 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Yeşil Sağ'dan dünyaya, Gazze'ye dayanışma mesajı. Lamin Yamal'dan Filistin bayrağı, Sanchez'den destek. Filistinli sanatçılardan Yamal'a jest. Trump'ın Çin'deki All Star masası, küresel sistemin birbirine geçen parçaları mı, yoksa rakipleri mi? Siyasetin yeni dili. Mamdani'den Putin'e, Erik Dalı oynayan büyükelçilerden dans eden bakana. Türkiye'de de azımsanmayacak kadar çoklar. İçişleri Bakanlığı raporundaki gizli tehlike, inseller. Müzik dünyasında Dünya Kupası yarışı. Ay Yıldız'ın sesi kim olacak? Ayşe Böhürler, Kadir Kaymakçı ve Profesör Doktor Nuran Yıldız'la Bence. Bu akşam saat 23'te Habertürk'te.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola,

0: efendim. Yeniden merhabalar, iyi akşamlar. Hoş geldiniz Habertürk'e. Bugün 17 Mayıs günlerden pazar, saatlerimiz 19'a geliyor. Devam edelim ana haber bültenine. İkinci dilimdeyiz. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyada gündeme gelen tatbikatı, seferlik tatbikatı mesajlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Yıldırım serisi seferberlik tatbikatlarının her yıl rutin olarak yapıldığı mesajlarında bu kapsamda gönderildiği belirtildi.
1: Bazı vatandaşlara seferberlik görevlendirilmesi yapıldığına dair mesajlar geldi. O mesajların sosyal medyada paylaşılması sonrası gözler Milli Savunma Bakanlığı'na çevrildi. Mesajlarda sefer görev emrinizin tebliği için en yakın askerlik şubesi başkanlığına müracaat etmeniz gerekmektedir ifadeleri yer aldı. Bazı mesajlarda ise Yıldırım 2026 seferberlik tatbikatına görevlendirildiniz. Silah altı davetiyenizin tebliği için en yakın askerlik şubesine müracaat etmeniz gerekmektedir yazdığı görüldü. Milli Savunma Bakanlığı mesajlara ilişkin açıklama yaptı. Yıldırım serisi seferberlik tatbikatlarının her yıl rutin olarak icra edildiği anımsatıldı.
2: 2026 Yıldırım serisi seferberlik tatbikatları toplam 7686 yedek personelin katılımıyla Eylül-Ekim ayları içerisinde icra edilecektir. Bu tatbikatlara görevlendirilen personele 15 Mayıs 2026 tarihinde sistemde kayıtlı mobil telefonlarına bilgilendirme mesajı gönderilmiştir.

0: Aslında yaptığı açıklamalarla piyasayı bile etkileyemez hale gelmeye başladı. Piyasa şu anda gerçekten olanlara odaklandı. Trump'ın yarattığı belirsizlikleri şu an fiyatlamıyor. Yani
1: Evet.
0: karşıdan da confirmation gelmeden, onay almadan orayı kapatmıyor.
1: Çünkü gün içinde dört sefer birbirine
0: Tam
1: çelişen
0: olarak
1: açıklama
0: öyle.
1: yapıyor.
0: Daha önce ciddiye alıyordu ama. Yani
1: Evet.
0: biz 8 ay falan bunu yaşadık. Yani zikzaklar yaşattı piyasaya, mahvoldu piyasa yani. İnsanlar
1: Tabii.
0: artık bir şeye
1: Ya
0: girdiler.
1: 2 saat sonra ne yazacağı belli değil.
0: Aynen
1: Evet.
0: öyle.
1: Peki.
0: Evet, böyle özetleyeyim
1: Teşekkür ederim. Ah o Spartalılar. O tuzak meselesini
0: ben.
1: konuşacağız. Ne başımıza geldiyse o Spartalılar yüzünden geldi. Çıkmaz bitti diyorduk. Yeniden mi başlıyor?
2: Yok.
1: İki, bu sefer daha sert olacak derken en büyük kaygı nükleer. Trump diyor ki gelsin o sözleri. O 2 günde dümdüz ederim diyor. 2 günde
2: Eder tabii.
1: İran'ı bitiririm diyor.
2: İsterse eder. Yani çünkü
1: Onları
2: elinde
1: da verin arkamıza.
2: dünyanın en büyük silah gücü var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Yani ben yine senin programında Potsdam Deklarasyonu'ndan bahsetmiştim.
1: Evet.
2: Aynısı Japonya için geçerliydi. Yani 1945'te Japonlara da bu sefer Roosevelt söylemişti. Yani yerle bir ederiz demişlerdi. Bu Trump üzerinden okumak bunu yanlış olur. Amerikan genel state'in politikasına bakmak lazım. Yani yapılacaksa ya, dümdüz edilecekse dümdüz ediliyor. Yani işte iki
1: Bak.
2: tane bomba attılar biliyorsun
1: Ama
2: Kerem.
1: şu alttaki cümle de enteresan. Yani haksız da değil burada da. Şimdi diyor ki Tahran müzakerelerde güvenilmez ve öngörülmez. Bize istediğimiz her şeyi vereceklerdi ama her anlaşma yaptıklarında ertesi gün sanki o konuşmayı hiç yapmamışız gibi davranıyorlar.
2: Ben
1: İran'la müzakere
2: emin
1: zordur.
2: ol ki bak İran dese ki nükleerde ne istiyorsanız olsun. Vekaletlerin hepsi sizin olsun. Yine de Amerika savaşmak zorunda.
1: Niye?
2: Çünkü denklemi okurdu. Yani aslında şöyle bakmak lazım. Buradaki süreç İran'la ilgili düşündüğümüz zaman orada bir yanılgı oluyor. 20 Ocak 2025 Panama. Ardından 13-14 Haziran işte biraz önce bahsettikleri gibi 12 gün savaşları. Hemen 12 gün savaşlarını bitirmeden tekrar Venezuela'ya döndüler. Ama o arada 15 Ağustos'ta 2025'te notları aldım bugün atlamayayım diye. Alaska'da bir toplantı oldu Putin'le. Onun ardından hemen 3 Ocak 2026'da Venezuela alındı. Sonra tekrar 28 Şubat 2026'da geldiler yine İran'a. Destansı gazabı uğradılar. Ondan sonra 15, işte 13, 14 işte Mayıs'ta Trump'la görüşüldü. Şimdi 19-20 Mayıs'ta da Putin görüşecek. Trump şunu yapamaz. Yani Amerika Birleşik Devletleri burada ekonomik olarak göçüyor demek bence çok doğru bir şey, doğru bir karar olmaz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaşta hiçbir zararı yok.
1: Niye?
2: Savaşta şöyle
1: Dünya kadar para harcadılar.
2: bakın anlatayım. Yani güzel bir soru. Zaten soru bu olması lazım. Sen de onu sor. Ya bunlar ne yapacak Amerika Birleşik Devletleri? Dönecek Körfez ülkelerine.
1: Ödeyelim.
2: Arkadaş diyecek. Öde bakalım diyecek ve ödeyecekler. Ve de şu anda Amerika bu savaşın yani bu operasyonun savaş demeyelim operasyon diyelim. Bu operasyonun kazananı kim? 3 tane kazananı var ülke olarak. Bir tanesi Rusya.
1: Petrol
2: Petrol
1: aldı başını
2: fiyatları
1: gidiyor.
2: arttı. 90 dolardan 130 dolara kadar çıkan bir petrol fiyatı Rusya'nın artık herhalde elini
1: Ya
2: ovuşturmaktan
1: Ukrayna'nın
2: Putin
1: parasını
2: tabii
1: çıkardı.
2: Ukrayna'nın aslında savaşı finansmanını yapıyor.
1: Evet.
2: İkincisi Amerika Birleşik Devletleri. Ablukayı yaptıktan sonra Çin bile bugün Çin'le olan işte 13-14 Mayıs'taki görüşmelerde konuşulan bir konu var. O da enerji konusu. Ne Çin'in enerjiye ihtiyacı var. Amerika Birleşik Devletleri diyor ki LNG'ni ve petrolünü benden alabilirsin. Hiç değilse biraz göstermelik bile olsa.
1: Ya
2: Bu arada
1: denizaltı kaygısı olmadan Çin
2: evet.
1: gemileri Teksas'a yanaşacak.
2: Tabii bak böyle bir şey olabilir mi ya? Yani yine bak yine şunu söyleyelim. Burada en büyük zarar eden yer neresi? Avrupa Birliği. Avrupa
1: İşte
2: Birliği'nin
1: orada siz Amerika
2: enerjisi.
1: kazandı diyorsunuz, ben Çin kazandı diyorum.
2: Çin şöyle ben
1: Ya
2: kar eden
1: Teksas'a tehlikesiz gitmek.
2: yok şöyle o yani öyle
1: Yakında o
2: bir
1: imanları satın alır Çin.
2: yok yok öyle bir şey yapmalarına izin vermezler. Çünkü Çin giderek daha çok daraltılmaya çalışıyor. Yani şimdi bir dünya haritası olsa üzerinden de konuşuruz da şöyle bakmak lazım. Avrupa Birliği burada en büyük zarar eden yerlerden biri. Hindistan, Japonya, yani hiç Güney Kore. Çünkü şöyle bakalım, yani Körfez'deki, yani aslında şöyle diyelim daha doğrusu, Kegel, hani Basra Körfezi diyoruz, Kegel evet. Körfezi'nden çıkan petrolün %60'ı ve LNG'nin %60'ı bu bölgeye gidiyor. Hindistan, Kore. Güney Amerika, Güney Kore ve Japonya'ya. Buradaki en büyük tehdit onlara. He, Çin bunu daha önceden gördüğü için ben Çinlilerle de konuştuğumda biz dedi bütün petrolü stokladık. Çünkü biz bir 3 ay bu savaşı öngördük demişlerdi bana. Dolayısıyla geldi. Yakın zamanda bunları da göreceğiz. Yani burada niye bir üçüncü ülke kim kâr eden? Suudi Arabistan. Niye Suudi Arabistan? Körfez'deydi hani. Ama Suudi Arabistan biliyorsunuz Süveyş kanalına bir boru hattı döşeyerek oradan Avrupa'yı beslemeye başladı.
1: Ve alternatifini yaratmış
2: oldu. Dolayısıyla yükselen petrol gelirleriyle birlikte bu hani sistemin kâr edenleri ve zarar edenlerini iyi okumak lazım. Çin burada nerede? Çin bekliyor. Çünkü Çin beklemek ülkesi. Zorunda. Çünkü Çin'in Konfüçyüs'ten gelen bir devlet ahlakı bu. Hep bekleyecek. Şimdi Trump'la birlikte yapılan bu görüşmelerde zarar mı etti, kâr mı etti? Yani biraz önce kapakta vardı ya işte bekledikten sonra büyük bir fırtına filan. Evet. Bunları hep söyledi, söylemeye devam edecek. Burada bir savaş olması lazım mı? Olması lazım.
1: Haftaya harp çıkar mı yeniden?
2: Ya çıkmak zorunda. Yani şöyle göstermelik de olsa buraya kadar bir savunma hattı döşediyse saldırı hattı aynısı Venezuela'da da vardı. Maduro'yu aldılar, paket ettiler. Burada da muhakkak onu yapmak zorunda. Burada da
1: diyor, temizlik yapmamız lazım diyor.
2: Yani şimdi hani şöyle İran'ı burada güçlü bir ülke olarak göstermek yani biraz bana akıl tutulması gibi geliyor benim tarafımdan. Çünkü İran'ın yani harcadığı para, savunmaya harcadığı parayla Amerika Birleşik Devletleri'nin arasındaki fark inanılmaz. Birisi 1.4 trilyon dolar para harcıyor savunmaya. Yani şöyle diyebilirsiniz, karadan bir savaşla İran kesinlikle alınamaz. Ama İran yok edilebilir mi? Aynı Japonya'da yapıldığı gibi yerle bir ederler. Bu Amerikan geleneğinin kendi parçasıdır zaten. Bununla birlikte dünya hakimiyeti gidiyor. Bak yine şunu çok net söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin doktrinini iyi okuyalım. Bir, diyor ki enerji yollarını bana soracaksınız kardeşim. Benden başka kimse enerji yollarına hükmedemez. Deniz öyle mi? Yani. Öyle. Venezuela'yı paket etti, Çinlilerden aldı değil mi? 120 milyar dolar Çin yatırımı yok oldu orada. Panama'yı kesti, ticaret yolları ikincisi. Panama'yı kesti, şimdi Hürmüz'ü kesiyor, yakında Malaka'yı da göreceğiz.
1: Geleceğim.
2: Dolayısıyla üçüncü konu ise su yolları. Daha oraya hiç girmediler daha.

0: Bir de su yolları. Su yolları ne demek? Tabii Keşmir çıkacak karşımıza. Hindistan, Çin ve Pakistan arasında büyük bir kapışmayı göreceğiz yakın zamanda.
1: Peki. Teşekkür ederim. Ben hep yayın öncesi diyorum ki Ertan Bey'in sözlerine karşı dur. Duramıyorum işte. Yani
0: Keşke.
1: çeviriyor, çeviriyor. Yine haklı çıkıyor. Dediğiniz de oluyor. Bari şu harpte bir yanılın da inşallah. Harp
0: Ya
1: olmasın yani.
0: yani bu şöyle bir şey. İşte Tukidi de söylemiş bunu ya. Yani
1: Spartalı.
0: insanın fıtratında olan bir şey bu. İnsana ait bir, insanın doğasında olan bir şey.
1: Peki.
0: Güçlü her zaman savaşır.
1: Peki. Serhat Bey, siz ne dersiniz? Valla büyük umutlarımız vardı. Biter, bitecek vesaire. Hani evet, bir devlet ahlakı, devlet geleneği var Çin'in. Trump gidecek mi, gitmeyecek mi? Gitti. Sessiz duran Çin ağırlığını koyar, bu iş çözülür diyorduk. Şimdi yeniden savaşı konuşmaya başladık.
2: Yani bu ateşkes zaten aslında bakarsanız Trump'ın ve Amerika'nın yaptığı en iyi şey algı yönetimi. Bunu çok
1: Evet.
2: iyi yapıyor. Yani medyada, sosyal medyada bu algı yönetimini çok başarılı bir şekilde yürütüyor. Trump da bu işte gerçekten çok iyi. Şimdi bunun çeşitli sebepleri var. Algı yönetimiyle kendini güçlü göstermek, Amerika'yı güçlü göstermek. Aynı zamanda da finansal spekülasyon, daha doğrusu spekülasyon demeyelim, onun aslında teknik karşılığı manipülasyondur. Yani
1: Manipülasyon.
2: kasıtlı olarak çarpıtarak bilgileri, verileri
1: Çünkü
2: para
1: onlar da yani
2: kazanmak.
1: şunu kastediyorsunuz değil mi? Onlar da
2: Evet.
1: yazıldı. Yakın çevresi zengin oldu bu süreçte.
2: Aynen.
1: İşte kripto paralar, petrol
2: Evet.
1: fiyatları vesaire.
2: Evet.
1: Yani her açıklaması piyasaları sarstığı
2: Aynen,
1: için.
2: aynen. Dediğiniz gibi şimdi hocam da ifade etti az önce. Şimdi iktidara geldiğinde Trump bir coinler üzerinden çok büyük bir yani manipülasyon yaptı. Çok büyük.
1: Evet.
2: Yani görülmemiş bir şey. Kendi
1: Çünkü
2: Trump hem de
1: spekülasyon suç değil,
2: eşinin
1: manipülasyon suç değil mi?
2: benim
1: Spekülasyon suç değil.
2: spekülasyon, hepimiz spekülasyon yapıyoruz. İşte
1: Evet.
2: Ertan Bey yapıyor, hocalarım yapıyor. Yani hepimiz
1: Manipülasyon
2: spekülasyon
1: suç
2: yapıyoruz.
1: ama.
2: Bu spekülasyondur. Yani bir varsayımda bulunmak bu suç değildir. Bu
1: Ama
2: ama
1: manipülasyon suç
2: manipülasyon
1: hukukta değil mi?
2: kasıtlı olarak bir piyasanın yönlendirmektir. Şimdi Trump 2 aydan beri bunu yapıyor. Petrol piyasasında. Şimdi petrol, yani şu anda onu da özellikle söyleyeyim. Sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi bir algı var dünyada. Bunu özellikle Trump ve Amerika pompalıyor. Ama şu anda dünyada görülen en büyük petrol krizine girmiş durumdayız. Tarihte görülen en büyük petrol krizinin içerisindeyiz. Daha başlangıcındayız. Çünkü çok ciddi hasar gördü rafineriler. Zaten boğaz kapalı ve ne olacağı belli değil. Şu anda barış olsa bile toparlanması petrol piyasasının en az 6 ay sürecek. En az normale dönmesi, tedarik zincirinin
1: Ki
2: kurulması
1: artık bir de
2: vesaire
1: ulaşım
2: vesaire.
1: da daha pahalı bir hale geldi.
2: Evet.
1: Yani
2: Şimdi
1: gemilerin
2: bu
1: güvenliği.
2: da şunu gösteriyor. 60 dolardan 120 dolara kadar gelen ve 2 aydır bir aşağı bir yukarı. Yani hiç görmediği bir volatiliteyi gördü ve bunu yapan da Trump'ın ta kendisi. Attığı mesajlar, verdiği mesajlar.
1: Evet.
2: Yani İran'ın mesajlarını çok ciddiye almıyor piyasalar. Esasen Trump'ın sözleri ve mesajları ciddiye almıyor. Dolayısıyla bu tabii ki ileride muhtemelen belki soruşturulacak,
1: Ya bir
2: belki
1: ekonomist olarak
2: soruşturulmayacak.
1: mesela bugün dedi ya çok az bir süresi kaldı. Zaman daralıyor İran'cığım. Yarın piyasalar ne olur?
2: Yeniden eksiye döner ta ki Trump yeni bir açıklama yapana kadar. Yani endeksler nispeten zaten vadeli kontratlara
1: Ya Elif Hanım
2: baktığımızdan
1: daha
2: eksiye
1: piyasası
2: döndü.
1: tam satın almadı bu gelişmeleri dedi ama yanlış anlamadıysam.
3: Yani son zamanda eskisi kadar hızlı tepki vermiyor demek
1: Evet.
3: istedim.
0: Bu
3: Yani yine
0: öngörülmez bir
3: etkiliyor.
0: şey ya.
3: Kesinlikle ama.
0: Çünkü karşınızda Trump var. Ya biraz sonra başka bir şey söyleyebilir. Bu öngörülmez bir
2: Şimdi
0: şey şu an
2: şöyle,
0: için.
2: yani Trump doğru da söylüyor, yalan da söylüyor.
1: Evet.
2: Yani şimdi o yüzden ama piyasalar, yani sonuçta piyasalar dediğin şey nedir? Büyük bir çoğunluğu büyük fonlar, BlackRock'tı, işte Vanguard'tı, Bank of America vesaire. Yani hani esasen bunların parası. Ve dolayısıyla
1: Hepsini de
2: bunlar
1: Çin'e götürdü bir
2: birlikte,
1: de onları.
2: ya bunlar bu operasyonu birlikte yapıyorlar. Yani ve baktığımız zaman şimdi çok basit olarak onu da anlatayım. Altın piyasası uzun bir süre 2000 doların altında kasıtlı olarak manipülatif bir şekilde tutuldu.
1: Bunu biraz
2: Bunu
1: açar mısınız?
2: tabii. Şöyle şimdi yapılan şey şuydu. Uzun vadeli kontratlarda devamlı açığa satış yaptı bu fonlar. İşte bahsettiğim, az önce bahsettiğim BlackRock'tı, Vanguard'tı, diğer yatırım bankaları vesaire.

0: 2000 doların altında kasıtlı olarak tuttular. Amaç şuydu. Altın almak anlamlı değil. Kötü bir yatırım aracı. Hiç bulaşmayın. Yani tabiri caizse böyle. Ve gerçekten de bunu kısmen başardılar ama 2008 krizinden sonra her şey tersine döndü. Özellikle de koronadan sonra. Ama 2008 krizinden sonra Avrupa ve Amerikan ekonomilerinin çöküşe geçmesi, inişe geçmesiyle birlikte ne oldu? Gelişen ülkeler, Çin, Rusya, Türkiye, Hindistan, hemen hemen bütün gelişen ülkeler, egemen olan ülkelerin hepsi altın alımlarına başladı ve rezervlerini çeşitlendirmeye başladı. Dolardan çıkıp altına geçmeye evet. başladılar. İşte bir noktadan sonra bunlar da dayanamadılar ve bu pozisyonları kapamak mecburiyetinde kaldılar. Çünkü zarar ediyorlar. Yükseldikçe altın, bu talepten dolayı, merkez bankalarının talebinden dolayı yükseldikçe zarar etmeye başladılar ve tam tersine yeniden orayı bir manipülasyon aracına çevirmeye çalıştılar.
1: Şimdi aynı petrol şu anda, şu anki fiyatlar evet. 109'u görmüş, yine yükselişte.
0: Şimdi aynısını petrolde yapıyorlar. Uzun vadeli kontratlarda anormal bir satış baskısı uyguluyorlar. Sanki petrol aşağı hep 100 dolar, 90 doların altında kalacakmış gibi bir algı yaratıyorlar. Kesinlikle bir manipülasyon bu. Ne yazık ki altındaki manipülasyonlar, evet kısmi küçük cezalar verdiler birkaç milyar dolar ama gerçekten çok büyük bir manipülasyondu. Yani orada o bankaların, aracı kurumların kapatılması gerekirdi. Hiçbir şekilde gerçek bir ceza almadılar. Aynı şeyi şimdi de bundan cesaret alarak petrol piyasalarında yapıyorlar. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Öyle. Finansal fiyatlarla piyasadaki gerçek petrol fiyatları arasında en az 20-30 dolar bir fark var. Yani bu %20-30'luk fark demektir. Bu da bize şunu gösteriyor. Çok ciddi bir sıkıntı var. Stok sıkıntısı, arz sıkıntısı var daha doğrusu. Bu arada Amerika'nın petrol rezervleri 750 milyon varilden 300 milyon varile düştü. Sürekli satış yapıyor. Bir noktadan sonra onların stokları da kurtarmayacak. Üretim yapıyor kendi kendine yeter durumda ama Venezuela'ya yatırım yapıp oradan petrol alması da çok altın uzun düşüyor. Bir zaman alacak vesaire. Evet. Evet. Altın
1: yani mesela altın ekonomiden çok anlamıyorum ama altının yükselmesi gerekmiyor mu?
0: Şimdi şöyle, piyasalarda panik, böyle savaş durumlarında herkes nakite dönmeye çalışır. Altının bu kadar baskı altında kalmasının sebebi bu. Nakite döner ve bekler. Altında pozisyonu olanlar da aynı şekilde yaptı. Ama ne oldu? Altını Türkiye satışı yaptı biliyorsunuz. Bu sert satışın sebebi Türkiye'nin yaptığı satışlardır. O süreçte işte Çin Merkez Bankası alım yaptı. Ve diğer merkez bankaları da peşinden yavaş yavaş açıklama yapmaya başladı. Almaya devam ettiler. Altının hikayesi bitmedi. Altın devam edecek. Çünkü finansal sistem yıkılıyor. Yeni bir finansal sistem kuruluyor. En azından parçalı bir finansal sistem olacak. Bir tarafta dolar sistemi olacak. Bir taraftan da BRICS'in çevresinde toplanmış olan yeni bir finansal sistem kuruluyor.
1: Gelişen peki ülkeler... bu kadar çok net ve çok önemli şeyler söylüyorsunuz. Ahali ne yapmalı şimdi, bu savaş konuşmaya başladık? Yani piyasalar açısından soruyorum. Petrol fiyatları yükseliyor, altın düşüyor.
0: Evet.
1: Ahali biz ne yapsın yarından itibaren?
0: Şimdi şöyle, dediğim gibi altında hikaye değişmedi. Altında uzun vadeli trend devam edecek. Ama bunun dışındaki yatırım araçları, yani hisse senetleri olsun, işte faizler vesaire, bunların hepsi çok dalgalı bir sürece girecek. Neden? Söylediğim gibi tarihin en büyük petrol krizine yeni başladık. Yani bu hem enerji güvenliğiyle ilgili sorunlara yol açacak hem de gıda güvenliğiyle ilgili. Aynı zamanda da üretimle ilgili. Çünkü orada o petrokimya türevleri sadece gübre değil, petrol değil. Aynı zamanda sülfürik asit, helyum gibi stratejik bir takım ham evet, maddeleri evet. çıkartıyor. Ve bunlarla biz ne yapıyoruz? Bakır, alüminyum gibi işte stratejik ama maddeler. Ama
1: gıda, en önemlisi gıda.
0: Çip üretimi mesela. Ya bunların hepsini olumsuz etkileyecek zincirleme bir reaksiyonun içine girdik. Daha yeni başladık. Şimdi şu anda piyasalar o kadar pozitif ki. İnanılmaz. Yani tarihin gördüğü en büyük petrol krizini yaşıyor olmamıza rağmen Trump ve Amerika'nın tabii ki finansal sistemin egemeni oldukları için de, çünkü güç var arkalarında. Yani onlarca trilyon dolarlık BlackRock'tan bahsediyor. Yani 12 trilyon dolar, işte Vanguard, hepsini topladığın zaman sistemin hakimi onlar zaten. Dolayısıyla evet. da kasıtlı olarak şu anda piyasaları sanki barış anlaşması olmuş. Petrol krizi önümüzdeki süreçte tamamlanacak. Amerika yine eskisi gibi lay lay lom dünyayı yönetecek, hiçbir sorun olmayacak gibi bir algı yaratıyorlar. Ama buna aldanılmaması lazım.
2: Çok önemli bir şey dedi aslında Kerem. Dedi ki Gıda. En önemlisi gıda şu anda.
1: Çin bence çünkü, gıdaya tabii, daha çok ihtiyaç duyuyor.
2: Çünkü yani bu Trump-Çin anlaşmasındaki yani
1: bu arada en şunu da söylemem gerekiyor. Sayın Rütük, bir yatırım tavsiyesinde asla bulunmuyoruz.
2: Evet.
1: Manipülasyon yapmıyoruz. Spekülasyon da sayılmaz bence. Bunu da bir kez daha hatırlatayım.
3: Beyin
1: burada
3: fırtınası.
1: Konuşulanlar yatırım tavsiyesi değildir. Evet. Sevgili ahalimize de ayrıca duyurulur.
2: Şöyle bakmak lazım yani konuya. Şimdi ne konuşuluyor? Gidildi bir kere Tayvan konusu konuşuldu. Biliyoruz. Ardından enerji yani Hürmüz konusu konuşuldu. Ardından işte çipler konuşuldu. Konuşuldu. Uzay, savunma sanayi her şey konuşuldu. Ama orada çok atlatılan ve arada geçen bir şey var. Gıdası Çin'in. Bakın siz bir ülke olarak iyi bir paket üreticisi olabilirsiniz. Teknoloji bir ülkesi değildir Çin. Hepsi söylediğimi hatırlıyorsunuz.
1: Niye yani?
2: Hayır, şimdi şöyle ayırmak lazım. İzleyici de iyi dinlesin. Yani şimdi biz kutu üreticiyle teknoloji üreticisini ayırmamız lazım. Kutu üreticisi ne demek? Şimdi teknolojiyi ve patentlerin sahibi Amerika Birleşik Devletleri. Yani siz en gelişmiş çipleri Amerika Birleşik Devletleri'nin tek elinde. Nvidia vesaire vesaire. Dolayısıyla şu anda Çin'in üretmiş olduğu şey bir kutu üretiyor. Yani siz hatırlıyor musun? Bu pandemi döneminde ikinci bir kriz daha vardı. Çip kriziydi.
1: Evet.
2: Ve otomobiller üretilemiyordu.
1: Evet.
2: Yani asıl olay çipi üretebilmekti. Çin tabii ki çip üretiyor ama hani dördüncü nesil ve beşinci nesile doğru kayan çiplerden bahsediyorum ben. Yani ikinci, üçüncü nesil yani çamaşır makinesinin çipinden bahsetmiyorum. Uzay sanayi, cep telefonlarında kullanılan, savunma sanayinin gelişmesinde kullanılan, gelişmiş bir teknolojide kullanılan çiplerden bahsediyorum. Onun için Çin'i bir teknoloji firmasından daha çok bir kutu üreticisi olarak görmelerini daha tavsiye ederim. Bu benim görüşüm. Tabii ki küçümsüyorum. Aynen küçümsüyorum. Çünkü bakın Çin'in bu görüşmede konuşulan konu neydi biliyor musunuz? Daha çok gelişmiş çipleri bize ne zaman ne kadar vereceksiniz konusu konuşuldu. Ama benim söylemek istediğim şu. Yani siz bir büyük bir savunma sanayi oluşturabilirsiniz Çin olarak. Veyahut da büyük bir teknoloji firması ülkesi olabilirsiniz. Ama veyahut da üretim üssü olabilirsiniz. Sarı sendikada olsanız. Ama bir şey hariç. Gıdanız yoksa nasıl üreteceksiniz? Gıdasız hiçbir şey yapamazsınız. Bak biraz önce hocamızın dediği gibi Hürmüz'ü hani petrol, metrol filan, LNG filan diye bakmayın. Oradan gelen gübrenin aslı. Şimdi bu neyi etkileyecek biliyor musunuz yakın zamanda? Çin de tabii tarım yapıyor. Brezilya'dan ve Amerika'da Birleşik Devletleri'nden gıda alıyor. Yani soya fasulyesi ve mısır önemli. Yani sığır mır geçiyorum onları. Onları almadığı zaman Çin birbirini yer. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda 100 milyon insan hemen sonrasında Mao dönemi insan öldü açlıktan. 1.4 milyar insanın gıdasından bahsediyoruz.
3: Yani 1949'da ama o bahsettiğiniz.
2: Efendim?
3: 1949'du yani bayağı bir geçti onun üzerinden.
2: Ama şöyle bir şey fark etmiyor. O zamanki nüfusla şimdiki nüfus da arttı.
1: Küçümsüyor vallahi.
2: Tabii.
3: Evet.
2: Yani dolayısıyla şimdi
3: evet,
2: Amerika Birleşik Devletleri oluyor. Hadi vermesin bakalım soya fasulyesini. Bu hani Amerika'daki Bible Belt dediğimiz filmlerde izlediğimiz bu mısırlar, soya mısır fasulyeleri filmleri var ya Amerika kat ettiği zaman.
3: Bu son görüşmede Amerika kendinden soya fasulyesi alması için teklifte bulundu Çin'e. Çünkü Çin 2018'de ilk yapılan ambargolarda benden soya fasulyesini alıyorsun ve bunlara yüksek oranda vergi koyacağım dediği için Çin tarifelerden dolayı çok kötü etkileniyor olduğundan dolayı %68 artırarak Brezilya'ya geçti. Ve çeşitlendirmeler
2: bakın,
3: yaptı.
2: Bu
3: Çin şu anda...
2: Ben de Çin'in yerinde olsam iki tane yer vardı. Bir Ukrayna kapandı, çok önemli bir geçişti. Rusya ve ben de Çin'in yani gıdayı ben çok okuduğum için Brezilya'ya yönelirdim. Onun için Brezilya'dan ne kadar aldığını biliyorum. Yani şunu söylemek istiyorum.
3: Ama yani
2: bakın
3: 2018'den bu yana
2: bakın, hiçbir şey fark etmiyor.
3: Var.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin vermediğini düşünün şu anda.
1: Soya mı?
2: Soya ve mısır. Ve sığır mıdır falan.
3: Ama bu Amerika Birleşik Devletleri'ne daha çok zarar veriyor işte.
2: Bakın Amerika Birleşik Devletleri'ni şöyle okumanız lazım. Sürekli
3: olarak açık veriyor Çin'e.
2: Hayır, açık vermesi çok önemli değil Amerika Birleşik Devletleri'ni.
3: Borç alıyor, açık veriyor. Amerika
2: açık, bakın parayla konuştuğunuz zaman o zaman sistemi konuşamayız.
3: Parasız konuşalım. Nvidia'nın karşısına The More Threats'i çıkardı. 10 yılda olmasını bekledikleri, kurulmasını bekledikleri şirketi alt mimarisiyle birlikte Cuda'ya karşı Musa, Nvidia'ya karşı More Threats'i kurdu. Şu anda hiç kimseye bağımlı olmadan AI üretebilir hale geldi Çin.
2: Bakın,
3: 3 ve 4 yıl içerisinde
2: bakın,
3: yaptı bunu.
2: Konuşulan konularda Trump'la Jinping, Jinping'in sözünü söylüyorum. Siz AI konusuysa AI konusu, siz biz AI'da daha güçlüyüz dedi Trump. Evet, güçlü olduğunuzu,
3: Nvidia'nın
2: güçlü olduğunu bakın. Bir şeyin güçlü olabilmesi için teknolojisinin de sizde olması ve patentlerin de sizde olması
3: onlarda
2: lazım.
3: Patenti de
2: Çin de
3: onlarda
2: üretiyor. Ben hayır demedim, size söyledim zaten. Dedim
3: yok,
2: ki
3: kutu üreticisi
2: önemli olan gelişmiş
3: lazım.
2: Gelişmiş çipleri üretmek dedim. Yani siz niye Çin Tayvan'ı bir şekilde hani hem topraklarına katmak, asıl sebeplerden bir tanesi de orada gelişmiş olan
3: değil aslında, yok. Tayvan'ı zaten hep toprakları olarak görüyor. Çin Tayvan'ı toprağına
2: katmak Çin'in görmesi önemli
3: istemiyor
2: değil tabii burada. Şöyle Çin'in görmek. Yani Çin bunu görmüş olabilir
3: ki?
2: Ama
3: Tayvan'ı hangi yani ülke olarak tanıyan kaç ülke var?
2: Efendim?
3: Tayvan'ı ülke olarak tanıyan kaç ülke var? ABD bile tanımıyor.
2: Amerika bile tanımayabilir.
3: Tanımıyor. Hayır,
2: bakın,
3: tanımıyor.
2: Onu,
3: tanımayabilir
2: bakın,
3: değil, tanımıyor.
2: Burada bir terslik yok mu? Şöyle söyleyeyim.
3: Nasıl bir terslik?
2: Amerika
3: var?
2: Tanımıyor bu ülkeyi ama diyor ki Tayvan'a dokunursan savaş sebebidir diyor.
3: Çin de dedi ki Tayvan'a dokunursan savaş sebebi. Trump dedi ki biz Tayvan'ın içine karışmıyoruz.
2: Bakın şunu söylemek istiyorum. Söylediğimizi bir daha tekrarlayalım.
3: Tabii.
2: Amerika Birleşik Devletleri Tayvan'ı tanımıyor. ABD tanımıyor. Kimse
3: evet
2: tanımıyor. Ama
3: kimse
2: diyor
3: tanımıyor
2: ki hatta Birleşmiş Milletler'e girerken ilkin Tayvan vardı. Tayvan'ı çıkarttılar. Çin girdi biliyorsunuz. Dolayısıyla aynı ülke diyor ki ben diyor eğer Tayvan'a girerseniz diyor ben savaş sebebidir diyor. Çin zaten bunu söyleyecek. Yan tarafı hemen arka bahçesi.
1: 8 mil.
3: Evet tam ona gelecektim. Ama dedi ki biz çok uzağız Tayvan'dan ve buna karışmayacağız.
2: Hiç fark etmez. Bakın şimdi.
3: Yok,
2: nereden
3: eder,
2: uzak biliyor musunuz?
3: Fark etmez olur mu ya Ertan
2: fark
3: Bey,
2: etme.
3: Lütfen.
2: Bakın söylemlerle
3: şimdi,
2: giderseniz.
3: Şimdi ABD'nin tarih boyunca hiç bu kadar geri adım attığını gördünüz mü bir ülke
2: kimin
3: karşısında? ABD'nin herhangi bir
2: Amerika
3: üst
2: Birleşik
3: düzey
2: Devletleri'nin ben geri adım attığını hiç sanmıyorum.
3: Hiçbir yerde böyle bir geri adım attığını
2: hayır,
3: gördünüz mü
2: hayır hiç sanmıyorum.
3: Yani?
2: Ben,
3: bu çok büyük
2: tabii, tabii,
3: bir
2: hiç
3: geri
2: sanmıyorum
3: adım yani.
2: Yani şöyle millerden gidersek uzaklıklardan Hürmüz de uzak Amerika'ya unutmayın.
3: Hürmüz'den çıkabildiler mi? Hürmüz'de
2: hayır
3: bir başarı var gibi konuşuyorsunuz.
2: Çıkmak istemediğini.
3: Orada da saplandı
2: bakın
3: kaldılar
2: siz,
3: yani.
2: Ben çıkmak
1: bak
2: istemediğini söylüyorum size.
3: Evet.
2: Çıkmak
1: Ertan
2: istese
1: Bey
2: bugün bırakır.
1: Ertan Bey bakın ne demiş. Tayvan Çin'e sadece 59 mil uzaklıkta. Biz ise 9500 mil uzaktayız. Tayvan bizim çip endüstrimizi çaldı.
2: Tabii çalmadı aslında. Onlar kendileri verdi, geri alıyorlar.
1: Çinler bu yerin bağımsız olmasını istemiyor. Adamlar biz bağımsız dediler bu arada. Şu anda ihtiyacımız olan son şey 9500 mil ötede bir savaş.
2: Ben bir şey söyleyeceğim Kerem.
1: Geri
2: bu yazıları kaç kere okuduk seninle burada?
1: 4-5 kez okuduk.
2: Hiçbiri oldu mu? Yani hiç fark etmiyor. Eğer ki şunu konuşursak
1: yani
2: yazılardan konuştuğumuz zaman ben hiçbir zaman yazılana ve söylerine bakmam.
1: Amerikan başkanı.
2: Ben sonuca bakarım. Hı. Yani bakın daha ilginç bir şey söyleyeyim tarihten. Daha derin 60 milyonu insanın öldüğü bir konuyu anlatayım size. Naziler hem Ruslara hem de İngilizlere dedi ki imzalandı sözü de bırakın. Savaşmazlık paktı imzaladılar. Ona rağmen 1500 tane uçak her gün Londra'yı bombalıyordu ve Moskova'ya kadar girdiler. Yani dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Beni söylenenler ilgilendirmez. Ben sonuca bakarım. Şimdi adam diyor ki benim için diyor 59 mil uzaklıkta filan. Hürmüz de aynı uzaklıkta. Aynı şekilde bu adam Japonya da aynı uzaklıkta. Yani bu söylenenlere bakmayın, icraata bakın. Şimdi diyorsunuz ki Hürmüz Boğazı Amerika Birleşik Devletleri çıkabildi mi? Ya Amerika Birleşik Devletleri gemilerini çıksa çıkar. Konu niye çıkmadığıdır. Ben size ne diyorum? Bakın bu benim denklemim. Ben yazılanları okumam. Ben denklemi okurum. Ben şunu söyledim burada. Amerika Birleşik Devletleri çıkmayacak dedim. Bugün de çıkmamaya devam edecek. Hatta dünyadaki

0: petrolün yalnız altın da dahildir. Altın ve petrolü şöyle okuyoruz. Altın ve petrol yazdınız ya alt banta.
1: Evet.
0: Bunların ikisi de dolarla ölçülüyor. Petrodolar, altın dolar
1: Onun da
0: diyeceksiniz.
1: yıkılacağı günleri göreceğiz.
0: Yani şimdi şöyle bakmamız lazım. Düşmanı iyi anladığınız zaman çözebiliyorsunuz.
1: Bunu
0: Amerika'nın
1: en iyi anlayan Çin.
0: dört tane... Yani Çin bakın anlamış olsa yani anlamaya çalışıp ve beklemeye çalışmak zorunda. Çünkü karşısında çok büyük bir güç var. O gücü yenebilmek için zamana oynuyor. Biraz önce Konfüçyüs'ün lafından bahsettim
1: Evet.
0: size. Bu zaman Çin'e vakit kazandırıyor. Onun için Çin hani İran'a saldırırlarsa Çin ayağa kalkacaktı. Herkes öyle demedi mi? Ben dedim ki sana hiçbir şey yapmayacak
2: Çin öyle demedi
0: göreceksiniz.
2: ama.
0: Yapmadı.
2: Çin'den hiç bu açıklama gelmedi. Bu insanların beklentileriydi.
0: İnsanların beklentisinden
2: Evet.
0: bahsediyorum.
2: Evet,
1: tabii
2: evet.
1: Beklenti
0: Yani
1: öyleydi ama.
2: Çin'in öyle bir durumu da, yani Çin öyle bir
0: insanların
2: iddiada hiç
0: beklentisinden
2: bulunmadı. Evet,
0: bahsediyorum
2: evet.
0: zaten. Böyle bir şey olmaz. Yani ben ne dedim Çin'in? Çin sakin durur.
2: Evet,
0: Bak
2: aynen.
0: Amerika Birleşik Devletleri bugün Tayvan'a kendisi çıkartma yapsın, Çin yine sakin duracaktır. Bugün için.
1: Peki. Daha İngiltere'ye gelmediniz bir de.
0: Yani Çin demek İngiltere demek zaten.
1: Sizin öyle nükleer endişe duyalım mı?
2: Ne taraftan? Şimdi bir de tabii
1: Trump'tan.
2: evet.
1: Yani
2: Ukrayna-Rusya savaşı da devam ettiği için bir yandan bir de o taraf var.
1: ya 2 gün dediğine göre 2 günde dümdüz ederim. Bu bir tehdit mi? Böyle bir hazırlık mı?
2: O noktada değiliz belki ama bu önümüzdeki dönemde işte savaş tekrar ne zaman alevlenebilir, alevlenir
1: Ya
2: mi?
1: bu hafta bekleniyor.
2: Ya bu haftayı zannetmiyorum. Daha müzakereler için zaman var. Burada birazcık daha işte Çin'in devreye girmesi, diğer güçlerin devreye girmesi, yani İran'ın üstünde bir baskı oluşuyor olması. Biraz Trump'ın derdi
1: Mesela
2: o.
1: İran televizyonlarında da şu olduğu için söylüyorum. İşte silah eğitimli programlar öne çıkmaya başladı. Onları yayınlıyorlar. Yine basın Amerikan askeriyle İran askerleri karşı karşıya gelebilir diye yorumlar, yazılar yazıyor. Bu akla ister istemez kara harekatını gündeme getiriyor.
2: Kara harekatı değil yani bu burada olursa gene bir hava operasyonu başlatabilir Amerika. Ama onun da hemen olacağını zannetmiyorum. Yani önce müzakerelerle ilgili o müzakerelerin tekrar devreye girmesi. Birazcık işte dediğim gibi farklı tarafların İran üstündeki baskısını arttırması. Bana kalırsa Amerikan tarafının beklentisi bu. Yani gene anlaşmak ama kendi istediği şekilde anlaşabiliyor olmak. Son çünkü kaldığı yerde bu savaşın İran kendine göre bir yumuşak güç alanı açmıştı. Bu işte çeşitli videolarla vesaire dünyada topladığı
1: Evet.
2: sempatiyi de şuydu buydu derken Amerika'nın orada bir es verirken bir şeyler buradan kazanamadı. Yani İran'ı eğer ki gerçekten istediği noktaya getirebilse Çin'e karşı müthiş bir koz elde edip gidecekti Trump. Fakat Trump'ın ilk defa Xi Jinping'e hitaben o işte akşam yemeğinde yaptığı konuşma öncesi Eric ve Lara Trump'a o konuşmasını bir üstünden geçmesi. Bir
1: Onun da
2: böyle
1: yapay zeka olduğu söyleniyor fotoğrafında.
2: ya onu çok paylaşan oldu. O yüzden tabii bu çağda her şey tartışılıyor ama orada yani ne olursa olsun ilk defa bir devlet adamıymışçasına konuştu.
1: Tabii.
2: Bu önemliydi. Yani aklına
1: Şey biraz
2: geleni
1: hizaya çekmiş
2: söylemedi.
1: gibi görünüyor. Şey biraz Trump'ı hizaya çekmiş görünüyor.
2: Yok, orada hizaya çekmekten çok Çin'in gücünü tanıyor Trump. Bu
1: Evet.
2: önemli bir şey. Bu farklı olan bu zaten. Şimdiye
1: Şimdi
2: kadar Amerikan hegemonyasının devam etmesi üzerine gidiyordu. İlk defa bu ziyarette olan ve bu hemen bir anda sonuç vermeyecektir ama Amerika ve Çin eş güçler ki literatürde de hep baktığımızda Amerika tarafında yazılanlarda Çin'in nasıl işte en büyük ekonomi olamayacağı, işte bunun sebepleri, işte demografik önündeki engeller, Çin'in yapamayacağı, başaramayacağı, Amerika'yı aşamayacağı veya Amerika ile eşitlenemeyeceği üzerine gidiyordur literatür. Şimdi ilk defa bir aslında Amerikan gücünün sınırlarının görülmesi söz konusu oldu. Bence Amerika'nın kendi içinde de ilk

0: defa bununla yüzleşiliyor. Ki tam da yüzleşiliyor değil.
1: Ama
0: daha çok erken.
1: Nixon'ı da unutmamak lazım yani.
0: Yok, burada o şimdi başka bir hegemonya söz konusu şu an dünyada. O zamanlar evet. Sovyetler Birliği vardı vesaire, farklı bir dünya dengesi söz konusuydu. Burada ilk defa hakikaten de yani son dönemin yaklaşımı açısından söylüyorum.
1: Evet.
0: Çin'de bir Amerika'ya özellikle bu İran savaşını aşamadığı için Amerika hakikaten ya orada bir kısır döngünün içine girdi ve oradan çıkamadı. Ve o şekilde onun bilinciyle gitmiş oldu aslında Çin'e de. Ve o yüzden de Çin'i zaten ciddiye, Xi Jinping'i ciddiye alıyor Trump. Dünyada en ciddiye aldığı iki lider varsa işte bir tanesi Xi Jinping, diğerisi de Putin. Ama Xi Jinping'e genel olarak tavrında veya da Çin'deki tavrında farklı bir kendini bilme, haddini bilme bir anlamda durumu vardı. Ki Trump'ta gözlediğimiz
1: o
0: bir şey de
1: bahçeyi gezerken
0: bu.
1: Diyor ya yani diğerlerine de gezdiriyor musunuz? Kendinde
0: evet,
1: de bir
0: orada
1: görüyor.
0: Kıskançlık zaten evet.
1: Ha, şimdi o fotoğraflar gelsin. Bir tane alçak koltuk krizi var. Bilmiyorum alçak mı koltuk, bir bakalım mı? Gelsin o fotoğraf. Arkasından şu hediyeleri çöpe atmışlar. Bir de Trump'ın afacanlı şeyinin notlarını karıştırması. Onları peş peşe getireyim ekrana da.
0: Tabii.
1: Şurada bir alçak koltuk krizi var mı? Çünkü Trump biraz aşağıda gözüküyor. Biraz da mutsuz.
0: Yok, orada Çin her şeye çok dikkat etti. Çin de teveccüh gösterdi. Yani Trump'ın yani öyle
2: alçak
0: damarına basmamak için.
2: Hatta altındaki yastığı Trump kaldırdı bir önceki toplantıda biliyorsunuz. Yani onun için aşağıda kaldı. Jinping daha dik oturuyor. Trump daha şey oluyor. Ben ona çok bakın bunun rövanşını Amerika alır yoksa. Böyle bir şeye izin vermez. Jinping akıllı adam.
1: Ne dersiniz? Burada bir alçak koltuk var mı?
3: Yok, ben de aynı fikirdeyim.
1: Trump mı şey oturuyor?
2: Evet, bak dik dursa zaten onun gibi olacak.
3: Yani Çin öyle bir işe girmez.
2: Girmez, ben de katılıyorum.
3: Şöyle girmez, o topa girmez. Yani o geçen yıl başlatılan ticaret savaşında örneğin şöyle bir olayla karşılaşmışlardı. Hani hangisiydi hatırlamıyorum, yardımcılarından biri, Trump'ın yanındakilerden biri şey demişti. Peasants falan dedi, böyle köylüler, onlar ne bilecekler, 3 tane köylüye teslim olup ülkemizi soydurmayacağız falan gibi böyle çok sert, çok çirkin açıklamalar yaptılar. Ardından yine Çin'le ilgili kötü açıklamalar, aşağılayan açıklamalarda bulundular. Eğer öyle bir yerden bu işleri, dengeleri kursalardı, o giriş, karşılama, sonrasında bahçe
2: tabii,
3: gezdirme...
2: Tabii katılıyorum ben de.
3: Ne bileyim, vallahi çay seremonileri yapmazlardı ha, yani.
2: Kilosu da vardı.
1: Hani, kilosu da vardı.
3: Muhtemelen.
1: Ben Trump'ın hareketlerinden mutsuz olduğunu anlıyorum.
3: İstediğini elde edemediği içindir. Koltuktan değildir. Koltuk olsa söylerdi bu arada bence.
2: Peki şu notları kurcalama gelsin. Ben bunu anlamıyorum. Bir şey yok ki istediğini elde edecek. Bu görüşmelerin hepsi çok önceden görüşülür. Yani başkanların gittiği zaman arkada bütün yapı yapılmıştır, hazırlanmıştır. İmza törenine gider bu insanlar.
1: Şimdi Trump'ın onuruna verilen akşam yemeği bu. Konuşmak için kürsüye ilerlerken Trump'a bakın. Şeyin notlarını karıştırıyor.
2: İşte klasik Trump yani. Yaramaz çocuk.
1: bu da çok hani diplomasi çok rastlanan bir şey değil herhalde.
3: Yok.
1: Ne dersiniz bu görüntü? Sizi merak ediyordunuz.
3: Trump'la baksanıza beraber.
2: Mesela burada da biraz önceki resimde yüzü asıktı. Burada da güleç. Yani onun için
0: yok ya, genel olarak Trump'ın
2: şey
0: mutlu
2: yani.
0: Olduğu bir ziyaret.
2: Bence ben katılıyorum sinema.
0: Ve yani öyle bir noktadayız ki şu an kendi ülke içinde yaşadığı sorunlar ülke içinde çok sert eleştiriliyor. Onun dışında dünyada bu İran savaşı dolayısıyla sert eleştiriliyor. Avrupa'dan
1: bir de o notlar Çinli değil midir?
0: Beklediğini bulamadı.
2: Evet. Çince de olabilir.
1: Yani Trump...
3: Tabii ki.
2: Ama Trump böyle birisi ya. Yani böyle birisi yani. Herkesin bir şeyini... Yani adam diplomatik bir davranışı yok ki. Şimdi bunu Obama'dan bekler miydin mesela? Yok. Beklemezsin.
0: Ya burada Trump'la bir araya gelelim, poz verelim. Özellikle İran savaşından sonra diyen dünya lideri çok yok. Yani böyle tam bir araya geliyorlar ve Trump'ı pohpohluyorlar. Ama böyle bir gerçekten de beraber... olalım veya beraber bir fotoğraf karesine girelim diye bir pek heyecan yok. Çin orada gerçekten bir devlet ziyareti ve devlet adamı muamelesi yaparak Trump'a aslında bir şu an bulamadığı bir onore etme halini takdim etmiş oldu. Orada bir şey var ya, ben Trump'ın da çok mutlu olduğu, bu kadar dediğim gibi saygıyı, bu kadar pohpohlamayı başka yerde görmedi. Ama Çin bunu bilinçli olarak yaptı. Çünkü burada hakikaten de ilişkilerin paradigmasını değiştirmek. Yani bu birinci Trump döneminde işler zaten o ticaret savaşıyla bir anlamda rayından çıkmıştı. Ama Çin bunu kendi lehine çevirmeyi olabildiğince şöyle becerdi. Tamamen kendine yeten bir ülke haline gelmek. Her alanda, bütün ekonomisinde ve çip alanında da tabii ki yetişmek çok zor.
1: Peki,
0: bir anda diyorsunuz, arayı kapatamıyorsunuz ama çok ilerledi gerçekten. Peki. Beklenenin çok ilerisinde gitti.
1: Peki, böyle diyorsunuz değil mi? Onur edildi, çok iyi pohpohlandı.
0: Ama bunun da bir sebebi var. Şimdi bir değişiklik olursa, paradigma değişikliği olursa, ilk Trump döneminde olduğu gibi bu Trump'ın ötesinde gelecek başkan demokrat olsa da kalıcı olacaktır. Anladım. Yani şu an bir beraber yaşama ve güç paylaşmayı yapabilirlerse o kalıcı bir şey haline gelir. Önümüzdeki 5-10 yıllar açısından söylüyorum.
1: Peki böyle diyorsun, sonra bir haber çıktı. Haber şu. Efendim, dönüşte Trump bir talimat verdi. Çin'den alınan hediyeler, plaketler, ödüller hepsi çöpe atılacak. Hiçbir şekilde uçağa konulmayacak. Şimdi bunun da, bu da fotoğrafı. Bu fotoğrafa yapay zeka yazdık. Aslında Asya'da bir 5 yıldır hizmet veren bir ajansın fotoğrafı bu. Ama biz yapay zekaya da sorduk. Erdem epey uğraştı. Yapay zekaya soruyoruz. Siz mi yaptınız ulan diye. Yapay zeka diyor ki %95 doğru bu fotoğraf diyor. Ama biz yine de %5'lik ihtimali de düşünerek yapay zeka dedik, kaynak. Şimdi onur edilen bir...
0: Bu gazeteciler için, medya için benim bildiğim kadarıyla geçerli.
2: Ama bu çok doğru bir hareket. Evet.
0: Medyanın...
1: Heyet için.
0: Ya yani medya
1: heyeti. İki uçak ama. Var.
0: Evet. Ha. Orada yani kendi bu leri için değil. Yani bu şey için, devlet yani Erkan'ı için değil.
1: Şu aslında diplomatik bir skandal değil mi yani?
2: Ben şöyle... de aynısını yapardım.
0: Tabii çünkü ki bu neden kibar biliyor musunuz? Bir davranış. Bakın, değil çok bu şekilde de.
2: Devamlı takip edildiğiniz bizi. Bir yani lafların dinlendiği, devamlı takip edildiğiniz, görüşmelerin hepsinin kopyalandığı bir şeyde verilen hediyenin içinden ne çıkacağını hiçbir zaman bilemezsiniz. Dolayısıyla çöpe atılmayabilirdi. Yani sonradan da gelebilirdi. Ama
1: yani?
2: Ben de yani bakın yalnız buna bakmayın Kerem, nasıl bir şey bak. Başkanlar bir yere gittiği zaman tuvaletleri bile tabii, saklanıyor. Tabii. Yani verilen hediyeler ilkin kontrolden geçmeden uçaklara falan alınmaz.
1: Nerede o skandal olmuş
2: hatırladınız mı? İçtiğiniz suyu...
1: Kral Hüseyin'in cenaze
2: töreninde
1: Hafız Esad'ın sağlık raporunu Amerikalılar çıkardı.
2: Tabii, onun için bunlar çok normal hareketler. Ben de olsam aynı hareketi yapardım.
1: Evet. Ne dersiniz?
3: Dünyanın en büyük gücü Amerika'nın daha iyi bir yöntem bulamaması şaşırttı beni.
0: Tabii otelci bırakın
3: yani.
0: Getirmeyin ya da bir şey öyle bir diplomatik yöntem bulabilirdi.
3: Böyle bir evet yani kendi tavırlarının Çin'e karşı ne kadar saygısız, nezaketsiz var, olması ve sonrasında Çin'in ne kadar nezaketli. Tabii ki Çin'inki çok pragmatik ve diplomatik bir yerden yani sevgi dolu bir karşılama olduğunu ben düşünmüyorum. Hani Xi Jinping'in evet. Trump'a bir sempati duyduğunu falan ya da Çin'in bir sempati duyduğunu düşünmüyorum ama çok iç içe girik bir bağları var ki ekonomik anlamda çok çok bağlılar birbirlerine. ABD ne kadar Çin'e muhtaçsa Çin de o kadar ABD'ye muhtaç. O yüzden bu ilişkiyi sürdürmek zorundalar zaten bu iki ülke. İkisinin bu ilişkiyi sürdürmesi en başta kendi ülkeleri için sonra dünya, küresel ekonomi için çok önemli. Şu anda mesela sadece bu savaşın sonucu bugün raporda okudum sanıyorum. Dünya Bankası ya da IMF raporuydu muhtemelen görmüşsünüzdür. %1'lik toplam milli gelir, dünya milli gelirinde %1'lik düşüşe yol açmış şu ana kadarki süreç. Topyekun %1'ini kaybettik şu an elimizdekinin ki üretmek için çok çabaladığımız bir gelirin %1'ini kaybettik. O yüzden şu tavırlar aslında hani bu kadar iç içe geçik bir ilişkinin içinde ilişki tesis etmeye çalışan bir ülkeye verilecek en kötü cevaplardan biriydi. Ki siz de biliyorsunuz basın böyle şeyleri kullanır. Birçok yerde gördüm ben.
1: Mesela

0: Uluslararası
1: Şimdi
0: medyada
1: geziye
0: da gördüm.
1: katılan
0: Evet.
1: neresiydi bir saniye.
2: Diplomatik olarak tam ters okuyun. Yani
1: New York Post muhabiri yazmış.
2: Evet.
1: Diyor ki bu uçakta olan gazetecilerden New York Post muhabiri, Beyaz Saray muhabiri. Air Force One Pekin'den ayrılmadan önce

0: ve hatta hatıra amaçlı verilen tüm materyaller olay yerindeki bir çöp kutusuna atıldı. Talimat kesindi. Çin menşeli hiçbir eşyanın uçağa alınmasına izin verilmedi.
1: Bu çok güzel bir hareket aslında. Niye biliyor musunuz? Biraz önce söylediğim gibi
0: neresi
1: bir
0: güzel?
1: güvenlik problemi var. Onu unutmayın. İkinci, hatırlıyor musun? Yakın zamanda 50'li yıllarda Amerikan Büyükelçiliğine Rusların göndermiş olduğu bir saat vardı. İçinde uzun yıllar Rus Büyükelçiliğinin dinledikleri çıkmıştı. Hatırlıyorsunuz.
0: Evet, evet.
1: Dolayısıyla yani ben de Amerika Birleşik Devletleri'nin...
0: Bunu bu gösteriye mi yaparsınız?
1: Ama şunu diyebilirsiniz ama diplomatik olarak. Böyle bir şey diplomatik olarak yapılması imkansız bir şey. Çok ayıp. Ama yaptıysanız bu görüşmenin sonucunda Çin bizim için çöptür diyorsun yani. Ben
0: Tabii,
1: istemiyorum
0: tabii.
1: diyorsun. Yani böyle okumamız lazım. Yoksa diplomatik davranışlarda gazetecinin önüne çıkıp gelirler hediyeleri çöpe atıyoruz demenin bir anlamı yok. Yani Amerika Birleşik Devletleri Çin'le oturdu, anlaşmaya vardı. O zaman bu hediyeler bir şekilde giderdi. Diyor ki bu konuşmanın hiçbir anlamı yok. Hepsi çöptür diyor.
0: Zaten Çin menşeli her şey. Ne
1: böyle okumamız lazım bence.
0: Skandal değil mi yani?
2: Şöyle düşünüyorum. Trump göreve geldikten sonra bir güvenlik doktrini açıkladı Amerika. Şimdi bu biraz...
0: Güvenlik doktrini açıklıyor, gazetecilere yemek veriyor, silahlar patlıyor.
2: Şimdi ve hemen akabinde de ne yaptı geçen yıl? Gümrük tarifeleri savaşı başladı.
0: Evet.
2: Bir anda Grönland'a istiyorum dedi, Kanada'yı istiyorum, Meksika'ya ayrı bir şey, Brezilya, Nijerya'ya kadar gitti. Yani bunlar çok anlamsız geldi ve Trump delirdi şeklinde yorumlandı değil mi? Ama o güvenlik doktrini içerisinde şunu gördük çok net bir şekilde. Hocalarım da eminim teyit ederler. Şimdi Amerika'nın 100 yıl önceki emperyalist tezi, Monroe doktrini. Buraya geri dönüş yapıyor. Aslında bu Amerika'nın çekilmesi demekti.
3: Değil mi? Doktrini diye yenilen.
2: Söyleniyor ama aslında evet. Monroe doktrini 100 yıl önceki emperyalist doktrini. Şimdi Amerika'nın emperyalizminin yeni atağa geçtiği dönemin doktrini. Deniz filosu oluşturuyor muazzam şekilde İngiltere'ye rakip olarak. Ondan sonra işte sanayisi çok güçlü atağa kalkıyor ve o 1945'e kadar ki o doruk noktasını ulaştığı sanayisini geliştiren momentumu yakalıyor. İşte o dönem. Monroe doktrini ne diyor? Amerika kıtaları benim, Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na kadar. Burası benim alanım. Buraya kimse giremez. Kimse hiçbir şekilde benim dediğimin dışında hiçbir aksiyon yapamaz.
0: Vallahi Amerika'nın orada kalacağını bilsek dünya kabul eder bunu.
2: Şimdi
0: Amerika kalmaz yani.
2: İkinci bir tarafı. Şimdi peki bu İran Savaşı'nı kaybedeceğini bile bile bu arada İran Savaşı'nı kaybetti Amerika. Yani koyduğu hedefleri hiç... tabii hiçbirini gerçekleştiremedi.
1: Ben şöyle diyor.
2: Şimdi ben sayayım. Bir, İran'da yönetim değişti mi? Değişmedi. Nükleerle ilgili herhangi bir şeye imza atıp herhangi bir söz verdiler mi? Yapmadı. Başka bir şartı daha vardı. Hipersonik füzelerin ve mühimmatın üretilmesi konusunda kesinlikle bunları ortadan kaldıracaksınız ve bu yapıyı değiştireceksiniz vesaire şartları koydu. O da olmadı. Şart kaybedilmiş demek ki. Ha, savaş bitti mi? Bitmedi. Doğru. Yani savaş devam edecek. Belki 10 yıllar sürecek. İran zaten buna alışkın. Kerem Bey, yani devrim olduğundan beri önce ne oldu? Irak-İran savaşı oldu. Evet. Irak savaştırıldı İran'la. Amerika'nın ve Batı'nın büyük desteğiyle. O gitti bu sefer büyük bir korkunç bir ambargo başlatıldı. Rusya ambargosundan önce bir ülkeye yapılan en ağır ambargo İran'a yapıldı. Ve insani anlamda da çok ciddi bir kriz yaşadı.
0: Hala bitti. Paraları tutuluyor, hala devam ediyor.
2: Evet, o bitti. Diğer anlamda petrol anlamında sıkıştırmaya çalıştılar. Ekonomik anlamda başka adımlar atıldı. Askeri anlamda, nükleer anlamda. Yani İran savaşıyor yıllardır zaten. Ama düşük yoğunluklu ama yüksek yoğunluklu olarak. Ve Amerika hedeflerini koydu. Çok net bir şekilde ilan etti Trump. Bunu hatırlayalım. Şimdi zaten bu propaganda savaşının amacı da budur. İnsanlar balık hafızalıdır. Böyleyiz. Çünkü çok yoğun bir propaganda bombardımanı var. Dolayısıyla biz o şartları unuttuk. Ama tekrar hatırlayalım savaşın
1: ama
2: başına dönelim.
1: Ama siz şöyle yapıyorsunuz bakın. Şimdi coğrafyaya baktığınız zaman tüm dünyayı görmeyip İran üzerinden yorum yapıyorsunuz. Tabii o zaman bu doğru gibi gözükebilir gibi dedim. Doğru demedim. Şunu söylemek istiyorum. Amerika'nın yapmış olduğu hareket İran'a karşı değilse o zaman bu denklem yok zaten.
2: Hocam şimdi ben bitireyim. Tamam. Şimdi şöyle strateji şu. Amerikalar güvence altına alınıyor.

0: Neden? Çünkü orada kaynak var. İstediği petrol var, doğalgaz var, nadir metaller var, lityum var vesaire. Yani
1: altını çok
0: Amerikan
1: yüksek
0: sanayisinin, evet, Amerikan sanayisinin ihtiyacı olan ve bundan sonra atak yaparsa eğer, yani yeniden üretime dönerse, ki dönmüyor o konuşuruz. Ama yaparsa ihtiyacı olan her şey orada var. İkincisi de az önce Ertan Hocam'ın söylediği gibi ticaret yollarının kontrolünün kendisinde olması ve diğer bölgelerde sürekli savaş çıkarmak. Yani bu doktrinde yazıyor. Yani bunu ben söylemiyorum. Evet. Yani dolaylı olarak ben diyor her yerde savaş çıkartacağım. Neden? Çünkü Amerika dünyanın en büyük askeri sanayi kompleksi. 1,5 trilyon dolara hedefliyor. Şimdi 1 trilyon dolara ulaştı. Ve
2: bir de bu resmi dünyanın, tabii.
0: Evet.
2: Yani, gayri resmi hariç.
0: Tabii. Yani ve sonuçta hala en yüksek teknoloji onlarda. Ve dolayısıyla da bütün dünya potansiyel alıcı. Şimdi zaten hep yaptığı bir şeydi bu Amerikan, ama eskiden Amerika şunu yapabiliyordu. Darbeler tezgahlayarak, algı operasyonlarıyla, sivil toplum kuruluşları, işte yeşil devrim, turuncu devrim vesaireyle. Bunlarla yönetim değiştirip kontrol sağlayabiliyordu. Artık bu kabiliyetini kaybetti. Çünkü Amerika'nın prestiji, hele bu İran Savaşı'ndan sonra artık yerle bir oldu. Dolayısıyla Amerika şunu yapacak bundan sonra. Çok, yani yine o güvenlik doktrininde çıkan şey bize gösteriyor ki kendi alanını koruyup her yerde bölgesel savaşlar çıkartacak. Hem silah satacak, hem güvenlik hizmetleri satacak. Onunla beraber finansal manipülasyon yapacak. Bunu da çok, ve buradan da gerçekten büyük paralar kazanan fonlar var. Ve bununla besleniyorlar. Yani bunların reel sektöre dönmesi düşünülemez. Yok olurlar. Dolayısıyla da bundan sonra Amerika'nın stratejisi bunun üzerine kurulacak. Ve dünya, yani diplomasi artık Amerika'nın çok umurunda bence hiç olmayacak. Yani bunu çöpe de atabilir, hakaret de edebilir Xi Jinping'e. Yani bunları
3: peki
0: yaparsa
3: şaşırmam.
0: Peki şunu
3: muyuz? Mesela hep şu denir ya, genel geçer akçe gibi. Amerika'da başkanlar değişir ya da cumhuriyetçiler gider, demokratlar gelir, demokratlar gider, cumhuriyetçiler gelir, ama sistem ya da paradigmaları değişmez.
0: Değişmez. Tabii. Değişmedi peki zaten.
3: Ama Trump başka bir...
0: Hayır. Hayır. Şimdi Trump işte bu doktrini uyguluyor şu anda. Yani
3: mesela
0: deli
3: Çin dönüşü. Bakın, bir fotoğraf paylaştı.
0: Trump deli değil.
3: Biden Şii'yle değil de havayla tokalaşırken hani yani, bir yandan da bunu yapıyor.
0: Şimdi İran'ı kazanamayacağını bile bile niye bu savaşı verdi? Sadece İsrail'in, Siyonist lobinin baskısından dolayı değil. Amaç burada silah satmak. Mühimmatları bitti. Ondan ara verdiler. Yani interceptor dedikleri o dronları, işte İran'ın dronlarını kesecek olan interceptorlar bitti elinde. Diğer önleyici sistemler çok zarar gördü. Şimdi onları onarmaya çalışıyorlar. Yeni önleyici sistemler kurdular. Bu arada İsrail Birleşik Arap Emirlikleri'ne yeni savunma sistemleri kurdu. Daha önden savunmak için.
3: Yeni vekaletçileri.
0: Vesaire. Çok güzel para kazanıyor şu anda Amerika. Yani bu savaşın sürmesini isteyecek tabii ki. Yani ne yazık ki böyle.
2: Ama o zaman denklem şöyle olmuş oluyor senin söylediğinden.
3: Aslında aynı şeye geldiniz.
2: Yani dolayısıyla Amerika, İran bu savaşı kazanmış değil. Amerika uzatıyor. Çünkü niye? Biraz önce
0: Amerika
2: söylediğin
0: uzatıyor
2: gibi. Yani ama ikimiz de meslektaş olduğumuz için ekonomik kapısından baktığımız zaman kazanan Amerika'ya silah satıyor. Petrolden para kazanıyor.
0: O açıdan öyle ama İran'ı yıkamadı. Askeri hedeflerine ulaşamadı. Şimdi muhtemelen şu olacak. Muhtemelen şu olacak hocam. Devam ettirecek savaş.
2: Ulaşmak istedi mi istemedi mi kavramını ben tartışmak istiyorum. Ben hani ulaşmadı demek şu demek oluyor. Şimdi Amerika bir kara savaşını kesinlikle kaybeder. İmkansız.
0: Kaybeder ama yapacak. Yapacak.
3: Hayır, Amerika'nın kaybedeceğine dair.
2: Tabii söylüyor. Ya ben şimdi ben Türk milliyetçisi bir adamım. Beni ilgilendirmiyor. Ben realist bir dünyadan bakmak zorundayım
3: ben
2: hayata.
3: Ben de size sataşıyorum.
2: Tabii yok sataş. İyi bir şey bu. Çünkü bunlar olduğu zaman beyin jimnastiği oluyor. Hocamın söylediği gibi asıl konu beyin jimnastiği yapmak. Şimdi şunu, farklı sesler çıkınca da daha iyi. Biz çünkü burada hem memleketi hem de devleti yöneticilerine bir fikirler üretmeye çalışıyoruz. Mesela yönetim değişti mi dedin ya İran'da. Değiştirmediler. Ya zaten değiştirmek isteseydi yönetimi 168 çocuğu öldürmezdi. Çünkü bakın biraz önceye dönelim, çocukların ölmesinden
3: İran
2: önce.
3: İran sokaktayken.
2: İran sokakta ne güzel, bırak biraz daha uzat kardeşim, hiçbir şey yok. İşte nasılsa devrim şeyi, yani yönetimi bir şekilde alır götürür. Çünkü devrimle gelen devrimle gider. Dolayısıyla beklemediler.

0: 165 çocuğu öldürüp bir tane de Hümeyni, Hameneyi öldürünce
1: devrim denemesi yaptılar. Olmadı. Bakın, başarısız oldu. Yani çok ciddi bir ayaklanma çıkardı.
0: Şimdi süreyle ilgili konuya bakalım. Biz bu denemeyi yaptık ama bu iş uzuyorsa o zaman hızlandırmak için ikinci bir alternatife geçip kenetlendi. Kenetlenince bu nükleer konusu Amerika'nın çok nükleer umrunda olacağını sanmıyorum. Pakistan'da da nükleer var mesela.
1: Evet.
0: Yani çok öyle bakmıyor çünkü işte ürettikleri şey bakın nükleer kullanmaya çalışsa 5000 tane adamda nükleer füze var. Evet. İran diye bir şey kalmaz. Çok şeyi de hatırlayın bir, hani 12 gün savaşları öncesi ne konuşuluyordu? Yine bir barış anlaşması geldi önümüze. Evet. Gittiler konuştular filan tamam nükleerleri yerle bir ettik hiçbir şey yoktu derken bir anda değil mi yine yani nükleerler çıktı.
2: Dolayısıyla de görüşme sürerken oldu.
1: İran'a nükleer füze atılırsa Rusya ve Çin sessiz mi kalır sizce? Veya Kuzey Kore'de de
0: şöyle söyleyeyim.
1: Sessiz kalır.
0: Şöyle söyleyeyim.
1: Hiç sanmıyorum.
0: Yani tabii nükleer ama taktik nükleer başka bir şey tabii.
1: Hocam şöyle yani bu hani ana Amerika'nın stratejisinin çerçevesine baktığımızda ve Amerika'nın elitlerine baktığımızda şimdi bir de bu da hassas bir konu. Şimdi niye kaybedeceği savaşa giriyor? Veya başaramayacağı bir savaş. Hadi kaybetmedi diyelim, başaramayacağı bir savaşı.
0: Başarmadığını da söylemiyorum ben ama.
1: Hayır, şimdi şöyle, ben izah edeyim de argümanımı anlatayım müsaadenizle. Bir elit var. Epstein'le iç içe olmuş bir elit. Ezoterik, işte bir takım masonik gizli cemiyetlerin böyle iç içe geçtiği, kendini adeta tanrılaştırmış ve tanrı gibi gören ve dünya nüfusunun azalmasını isteyen bir elit. Şimdi bu elit elbette ki nükleer savaşı da çıkarttı. İşte belki daha sonra değineceğiz mutlak programı aldınız. Biyolojik silahları da kullandırır. Ve biyolojik silah nükleer silahtan daha etkili ve hızlı ve anormal derecede kontrolsüz bir silah. Şimdi bu elit her şeyi yapabilir. Ve bu elit işte bu savaşı verdir diyor. Ve o stratejiyi çizdiren de o. Amerika çekiliyor. Yani askeri anlamda gücünü kaybettiğini, potansiyeli, eski gücü olmadı. 1945'teki gücü yok Amerika'nın ama hala dünyanın en büyük
3: buraya şeyi de ekleyeyim mesela iki günde 48 saat içerisinde savaşı bitireceğiz diye girmişti aslında
1: evet.
3: Trump
1: evet,
3: değil mi?
1: Evet, tabii,
3: yani, tabii. 48 saat içerisinde bitireceğiz. Evet. İran'a karşı ilk savaşları aslında kadın hakları ve rejim değişikliği üzerinden de.
1: Evet.
3: Çocukları öldürdükten sonra yaptıkları açıklama o kız çocukları zaten özgür yaşayamayacaktı bırakalım ölsünlerdi. Yani,
1: yani çocukları öldürmek nedir mesela o elit kesimin yani evet. Tabiri caizse ibadetidir yani. Şeytana tapan bir elit.
2: Hep sen dolayısıyla da o her programda söylüyorum. Aklıma geldikçe evet. De söylemeye devam edeceğim. O Çinli çocuğun Amerikalı turiste söylediği sizin ülkenizde çocukları yiyorlar mı sorusu her şeyi darma duman edecek kadar büyük bir sorudur.
1: Evet.
2: Hepsini dediğiniz için evet. De ben de bu kayıtlara geçsin diye bir kez daha söylüyorum. Çok büyük bir soru.
1: Evet.
2: Soru olarak her şeyi yerle bir eden soru odur yani. O çocuğun bir Amerikalıya bunu sormasıdır. Hakikaten de öyle.
0: Dünyadaki asıl savaşın bölgede değil, yani dünyanın herhangi bir yerinde, yani Pasifik'teki yüklenme, yoğunlaşma da dahil değil. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi içinde olduğunu düşünüyorum. Yani ulusalcılar ve globalciler savaş tabii. Meydanı dünya değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi içinde. Dolayısıyla biraz önce söylediğin gibi Epstein veyahut da benzeri yapılanmalara karşı ulusalcıların bir davranışı var. Bu dosyaların tekrar açılması, kabul edilmesi veya ifşasına kadar gidecek. Çünkü şöyle bakmamız lazım. Amerikan derin aklında şöyle bir şey var. Yani gelen başkan Trump olmayıp atıyorum Obama gibi bir karakter olsaydı bunları yapabilir miydi? Asla. İşte bakın gelen akıl...
1: O yüzden Trump'ı getiriyor.
0: Hayır hayır. Onun için Trump'ı getiriyor. Böyle bir tabii. Akla ihtiyaç var. Yani
1: Trump'a ihtiyaç var.
0: Çünkü saçma sapan şimdi düşünebiliyor musunuz? Monroe doktrini 1800'lü yıllarda yazılmış. Şimdi diyoruz ki Güney Kuzey Amerika benim olacak. Grönland benim olacak. Şimdi de Küba'yı da alacağım. Bunu herhangi biri söylese yanlış. Ama Trump söyleyince kabul ediyoruz. Yapar bu adam diyoruz.
4: Tabii, yapar.
0: Yani dolayısıyla bugün 3. Dünya Savaşı çıksa ya Trump yaptı deyip geçiyorsunuz. Trump dediğiniz Trump değil. Arkasında büyük bir Pentagon var.
1: Hocam 3. Dünya Savaşı'nın içindeyiz zaten. Yani bu başladık. Yani bu 3. Dünya Savaşı. Yani belki Çin net bir şekilde tarafını göstermiyor. Rusya belki arka kapıdan destek. Ama yani çok net bir 3. Dünya Savaşı bu.
2: Ve
1: bu
2: ve
1: çok
2: savaşlar eskisi gibi değil.
1: Evet. Yani bu çok
0: ben uzun. Bir şey ekleyeyim mi? Çok kısa da olsa.
2: Lütfen, buyurun.
0: Bakın Jinping'in 3 tane eksiği oldu. Seçilirken Jinping halkına 3 tane ana maddesi vardı. Bunlardan bir tanesi İpek Yolu. Yani benim Ejder Yolu dediğim, yani Pekin'den başlayıp Londra'da bitecek Ejder Yolu. İkincisi, önemlisi bunlardan bir tanesi dedi ki, Ziyong şehrini kuracağım. Üçüncüsü de, yani olabildiğince dedi, Tayvan'ı alacağım. Şimdi bakın, generallerin gitmesi bile bu işe bağlı. Çünkü generaller bile...
2: Hala kayıptı mı generaller?
0: Tabii tabii. Yani ama 2 gün sonra çıkabiliyorlar bunlar. Aynı Alibaba'da olduğu gibi. Yani şöyle bir kere İpek yolunu başaramadı, Trump yolu oldu. Bütün koridorları almış durumda Amerikalılar ticaret yolu. İkincisi bahsettiğim Pekin'e alternatif şehire taşınan yok. Bu da büyük bir hani sorun. Üçüncüsü tek elinde bir yer kaldı, o da Tayvan. Şimdi onu başaramazsa Jinping'in durumunu bilmiyoruz kendi içinde. Dolayısıyla şeyi de düşünmemiz lazım hani... Amerikan-Çin ilişkileri içinde Jinping'in durumunu da konuştuğumuz zaman algılayabiliriz. Daha iyi olur bu.
2: Peki getirdiğiniz yerden tam net bir şekilde sorayım Elif Hanım. Kim kazandı, kim kaybetti ya da kim ne aldı ne verdi Trump Xi görüşmesinde ya da Amerika-Çin müzakerelerinde?
3: Öyle.
2: Herkes onu merak ediyor. Galip kim?
3: Evet, kim kazandı? Aslında açıklama yapan her ülke...
2: Kendi açısından
3: çok böyle şey... Tayvan dahi açıklama yapıp dedi ki işte başkana teşekkür ediyoruz. ABD Başkanı Trump'a çok teşekkür ediyoruz. Tayvan'ı yalnız bırakmadı. Aslında sizin de az önce ekrana getirdiğiniz yazılardan, söylemlerinden anladığımız kadarıyla bayağı da yalnız bıraktı. Şimdi şöyle... bahsetti ama şeyden Xi'nin sözlerini tutmama kısmından Amerika başa gelirken neyi söz vermişti, neyi tuttudan başlayıp devam edersek savaşa yani savaşları bitireceğim, Amerika'yı yeniden büyük yapacağım, halkı refaha kavuşturacağım, özellikle seçmen kitlesi olan orta ve alt sınıfı ve bunları refaha kavuşturacağım ve işte dünyada yeni bir dönem başlatıyorum dedi. Sadece yeni bir dönem başlattığı kısmı doğru ama onu da kendi mi başlattı oradan emin değiliz. Yani başlamış bir süreci 2008'i işaret ettiniz az önce çok da güzel referans. 2008'de biz hani böyle dünyada ekonomik ve siyasi anlamda büyük büyük kırılmaları yaşadığımız böyle tarihe tanıklık edenlerin yaşadığı dönemler vardır. Yani Fransız ihtilaliyle siyasi tarih değişmiştir. İşte sanayi devrimiyle, birinci sanayi devrimiyle ekonomi tarihi değişmiştir. İkisinin iç içe geçip sonraki süreci yönetmesiyle başlayan neoliberal prensiplerin oluşma süreci de özellikle 1980 sonrası dünyaya hakim olup, çok böyle kısa özetliyorum sıkıcı olmasın diye, dünyaya hakim olup bugün geldiğimiz noktaya getirmiştir. Bu 91'de şeyin Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla biz işte tarihin sonu, başka alternatif yok Tina şeyi, Margaret Thatcher'ın 1980'lerde hiç alternatifimiz yok. Bundan çıkış yok, artık tek düzenimiz bu denilen dünya 2008'de öyle bir kırıldı ki ondan sonra Dünya Bankası ile IMF gibi iki tane bütün bu düzenin mimarisini inşa eden iki kurum kısa ve uzun vadede şunu gündeme aldılar. Eşitsizliği nasıl çözeceğiz? Ondan sonra 17 tane sürdürülebilir kalkınma hedefi konuldu ve eşitsizliklerin çözümüne doğru yavaş yavaş ilerlenmeye başlandı. Biz ABD'nin ve Batı dünyasının çöküşünü oradan başlatıyoruz bugün. O noktada kapitalizmin artık çökmedi.
2: Sirkelesek henüz, düşecek mi?
3: Henüz çökmedi ama az kaldı. Şimdi bunu da neden söylüyorum? Çünkü kurduğu sistemin altına oyan bir ABD ve AB var. Bakın AB çok gündeme gelmiyor. Şu anda Trump o kadar çılgın işler yapıyor ki. Avrupa Birliği'ni biz gündeme getirmiyoruz ama geçenlerde Mert'in açıklaması vardı. 90'ları 2000'lerin ilk 10 yılını hatırlayalım. görüşmeler, konuşmalar nasıldı? Çok daha böyle diplomatik çerçevede işte insan hakları, demokrasi vurguları, Avrupa değerleri, tüm dünyaya öğretilmeye çalışılan Avrupa değerleri vardı hep gündemde ve merkezde. Evet. Sonra ne gördük? Geçen gün Mert dedi ki, bizim dedi çok gurur duyduğumuz bir politikamız, göçmen başvuruları, sığınmacı başvuruları %51 düştü dedi. Bununla övünen bir Almanya var ve ABD normalde buna karşı çıkarken şu anda diyor ki...
2: Onlar zaten Gazze'de kaybetti. Avrupa Avrupalılığını Gazze'de kaybetti.
3: Kesinlikle çok çok haklısınız. Gazze zaten o soykırıma karşı yani İspanya'ya dışarıya çıkarsak evet. diğerlerinin aldığı konumlanma yani. Korkunçtu zaten. Şimdi bir de bunların üzerine eklenen bir hani İran Savaşı var. İran Savaşı'nın başında ne yapacaklarını bilmeyen, bocalayan bir Avrupa var. Önce ABD'ye bir yanaştılar. Sonra baktılar ABD buradan zaferle çıkamayacak. Yani bir şey kazanamayacak. Çok uyanıklar biliyorsunuz hani özellikle İngiltere. Hemen geri adım attılar. Bir böyle ufaktan kınıyormuş gibi yaptılar. İspanya bir ayrıştı oradan falan. Şimdi biz aslında bambaşka bir yere doğru gidiyoruz. Yani buranın bir kazanç kısmı var tabii ki. Kısa vadeli kazançlar hepsi elde ediyor. ABD bir petrol üreticisi. Enerjide dışa bağımlı sıfır. Çin petrolde %70 oranında zannediyorum. Doğalgazda %40'larda dışa bağımlı. Ama nükleerden elde ettiği rüzgar türbinleri falan alternatif enerjileri %10'un üzerine çıkardı geçtiğimiz yıllarda. O alternatifleri çoğaltıyor. En büyük petrol aldığı ülke de İran. Evet. Şimdi bunun içerisinde baktığımızda bu çerçevenin içerisinde yani bir yandan böyle düşen gücünüz...
2: Venezuela özgürken de mi yine İran'dan alıyordu en çok petrolü?
3: Nasıl bir daha?
2: Venezuela... Özgür iken de mi?
3: Evet evet.
2: İran'dan alıyor.
3: Evet yani. İran'dan en büyük oranda İran'dan alıyor. Bir de demiryolu yaptılar. Etkilenmeyecek evet. bir yani dışarıdan etkiye maruz kalmayacak bir yol geliştirdiler evet. kendi aralarında. O da çok olmadı. 2-3 ay sanıyorum. Savaştan hemen önce açılmıştı.
4: 200 milyar dolarını kocam anlaşma yaptılar ya altyapı anlaşması.
3: 400 milyar dolar.
4: O daha başlangıcı.
3: Aynen. 25 ama yenileri de yıllık gelecek. Strateji evet. doğrultusunda. Bir de şurası strateji. Var. Şimdi petrodolar sistemini işaret etti. Çok doğru. Hala dominant. Ama şurası var. %58'lere düştü. 16 puan düşüş yaşadı. Ne zamandan? 2002'den zannediyorum. Tarihten tam emin değilim. Pardon, 16 puan şey yaşadı. Düşüş yaşadı. Doların hegemonyası ve düşmeye devam ediyor. Çin 2016'da Çin'in yuanı rezerv para olarak sisteme girdi. Onun dışındaki Yuan gibi işte diğer para birimleri de kullanılıyor.
0: Hocam bir düzeltme yapalım mı?
4: Altının payı doları ilk defa geçti.
0: Çin hani İran'dan alıyor dediniz ya en çok. Altıncı sırada İran, birinci Rusya'dan alır, ikinci Suudi Arabistan'dan alır. Altıncı sıradadır petrol alımı.
3: Şöyle düzeltin.
0: Çin için
3: şeyi
0: şöyle İran'ın çok önemi yok
3: alan.
0: Yani dengede. Dengede doğru. Orada önemli olan Hindistan... Japonya ve Kore'den, Güney
3: Doğru
0: Kore'den.
3: Doğru söylediniz. İran'ın en çok sattığı, en büyük alıcısı sanıyorum evet. Çin'de. Orayı yanlış ifade ettim. Evet, teşekkür ederim.
2: Bugüne gelirsek?
3: Şimdi bugün şu andaki durumda bu dengenin içerisinde Çin'in sürekli yükselttiği bir teknolojik gücü var. Şu anda silah savaşına, yani silahlı bir savaşa girmek istemiyor. Teknoloji savaşının içinde ama. Yani arka planda hem yapay zeka hem çip üretimi hem imalatın, dünya imalatının %30'unu yapıyor. Girdiği her ülkede ABD, Kanada gibi büyük ülkelerde yapılan araştırmalarda Çin'in %1'lik ihracat artışı o ülkelerde %1.2'lik fiyatlar genel düzeyinde düşüş yaratıyor ki dünyanın en büyük problemi ekonomik anlamda 2019'dan sonra bu enerji krizi öncesi tabii ki enflasyondu. Enerji kriziyle enflasyonist baskı daha da arttı. Şimdi bu çerçevenin içinde bu anlaşmadan kim kazandı? Bir kere burayı sakin ve stabil tutarak yani Çin'in Trump'a karşı saygılı ve olumlu tavrı, Trump'ın da aynı şekilde diğer dünya liderlerine yaptığı ne diyelim haydutluk diyor ya kendine. Evet. Haydutluk ve türlü artık ifade edecek güzel bir kelime bulamadım o yüzden öyle bırakayım.
2: Bip yapalım,
3: tuhaf
2: be.
3: Tavırlarını ona uygulamaması aslında bir kazanımdı. Çünkü ikisinin savaşı dünyaya, küreye hem ekonomik hem siyasi anlamda çok ciddi zarar veriyor. O yüzden bir kere dünya kazandı bu görüşmeden. İki, Tayvan'la ilgili 1982'de Reagan dönemiydi yanlış. Reagan'dı değil mi? Onun döneminde şey açıklanıyor. Tayvan'a karşı 6 güvence veriliyor. 72'de Tayvan'a karşı duruşunu belirsiz hale getiriyor. Ambiguity policy diyor. Belirsizlik. Ondan sonra 82'ye kadar bir ses yok. Sonrasında tek Çin politikasını, o arada 72'de yine tek Çin politikasını kabul ediyor. Sonrasında 6 güvence veriyor. Bunlardan biri müzakereye zorlamama, işte herhangi bir şekilde masaya oturması için ısrarcı olmama, arabuluculuk yapmama, silah satmaya devam etme. Ama Çin'e verdiği sözde de silahları azaltma. Şimdi Tayvan'a karşı bugün mesafelenmesi öncesinde, görüşme öncesinde sürekli o 6 güvenceye işaret ederken şu anda Tayvan'a karşı mesafelenmesi Çin'i de kazandırdı tekrar.
2: Evet.
3: Satır, yani bu Hürmüz Boğazı'nın açılması ile ilgili Çin'in yaptığı açıklama şöyle bir açıklamaydı. Herkes onu şöyle okudu ama bence çok yanlış bir okuma. Dediler ki biz Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyoruz. Bunu zaten Çin hep söylüyor. Zaten açık kalması için senin oradan çıkman lazım.
2: Zaten açık.
3: ABD'nin çıkması lazım. Yani zaten açıktı. O yüzden hani bu da bir aslında İran, Çin, Rusya, BRICS bloğunun bir şeyi, kazanımı. Kazanımı benim gördüğüm yerden.
4: İran da BRICS'te çünkü.
3: İran da BRICS'te, aynen öyle. Ve daha önemlisi şu anda Çin petrodolar sistemini yıkıyor. Kendi yuanla satış
4: bitti.
3: Yapıyor.
4: Zaten bitti.
3: Yuanla satış petrol yapıyor. Rusya bitti. Tümenle satış yaptı. Petrolden İran Suudi yükselen fiyatlardan dolayı kar elde ediyor ya. Tümenle satış yaptı ki İran da kazansın. Şimdi o hakimiyet, finansal hakimiyet, ekonomik hakimiyet, ticari hakimiyet böyle yavaş yavaş yavaş yıkılıyor. Yerine yeni bir şey kuruluyor. Enbiriç var, dijital para var. Dijital para kurdular. Swift sistemine alternatifi var
4: kuruldu
3: şu an.
4: Zaten.
3: Yuan'ı kuruldu Yuan, aynen. Yuan'ı şu anda şey yaptı. Uluslararası para dijitalize etti. Uluslararası sistemde kullanılır hale getirdi. Yani aslında o şeyle başlayan, İkinci Dünya Savaşı sonrası başlayan, o sapasağlam ilerleyen, işte bu ne diyelim, Britanya'nın ulus sisteminin bir nevi sonuna geldiğimiz bir dönemdeyiz şu an. Kim kazandı? Küresel Güney kazandı diye özetleyeyim. İran da buraya bence dahil edilebilir. Çünkü kazanımı sadece savaşta ABD'nin imajını sarsmak, kendi imajını yeniden inşa etmek, Batı'nın bu kendi değerlerine karşı gösterdiği ikiyüzlülüğü gözler önüne açık ayan beyan sermekti. Onun yanı sıra bir de şu anda tabii ki savaştan çok büyük zarar aldı, onu inkar etmiyorum. Ama bu süreç böyle devam ederse Hürmüz'den para alacak, varlıkların açılması gerekecek, dondurulmuş varlıkları. Ambargo kalkacak. Bunların hepsi gerçekleşirse, ki bunlar gerçekleşmeden masaya oturmayacağını söylüyor, İran da bu savaşın büyük kazananı olacak.
2: Peki, uzun vadeli. Sizin ne dersiniz? Sizce kim ne aldı ne verdi Pekin Washington hattında?
5: Ya dediğim gibi bu kısa vadeli sonuçları üretecek bir şeyden bahsetmiyoruz. Kısa vadeli derken yani hemen şu anlaşmalar oldu. Veya Tayvan konusunda Amerika politikasını
2: vazgeçti.
5: 180 derece değiştirdi. Bir anda bunu söyleyemeyiz. Ama burada işte Çin'in elde etmeye çalıştığı, dediğim gibi Trump döneminde başlayan ticaret savaşı ve o Çin'le zıtlaşmayı, Çin'le işte o rekabet durumu, psikolojisi ve politikası Biden döneminde de devam etti. Yani Biden da gelip de ben demokratım ve farklı bir şey yapacağım demedi. Tam tersi. Onu kalıcılaştıran politikalar benimsedi. Ve bunu işte demokrasi söylemi üzerinden vesaire yaptı. Şimdi Trump döneminde Çin bunu önümüzdeki dediğim gibi 10 yıllara yayılacak şekilde bir yaşa ve yaşat politikasına dönüştürmeye çalışıyor. Yani dünya yeterince büyük ikimiz için, ikimiz de bu dünyanın nimetlerinden faydalanabiliriz gibi. Ki bu Trump'ın da aklına yatan bir durum. Kaldı ki şimdi öyle bir noktadayız ki hemen Küba'ya, işte burnunun dibinde Amerika varsayıp kendi arka bahçesi olarak artık Küba karanlıkta kalmış noktada. Biz onları pek konuşmuyoruz ama oradaki petrol kaynakları bitti, sıfırlandı. Küba'da artık petrol kaynağı yok ve gelemiyor da, yerine konamıyor. İşte CIA başkanı gitti geçtiğimiz günlerde. Şimdi Raul Castro'yu da Maduro'nun akıbetine, yani şöyle yasal olarak yaptırım uygulamaya, yani yaptırım derken mahkum etmeye doğru gidiyorlar. Maduro gibi, ondan sonra o da Amerika'ya getirilip yargılanır mı, ne olur vesaire, bunlar işte onların önü açılmaya başlanıyor. Dolayısıyla Küba'yı bir şekilde Amerika kendi içine almaya fiilen almaya niyetli. Ki zaten Beyaz Saray'ın kendi hesabı 51. eyaletmiş gibi Venezuela'yı paylaşıyor artık. Evet. O noktada şimdi kim Çin'e Tayvan seni ilgilendirmez, orası bağımsız bir yer diyebilir ki? Ya öyle bir dünyadayız artık. O yüzden Amerika'nın bu politikası demokrat da gelse bundan sonra, bir demokrat da Beyaz Saray'a geliyor olsa değişecek bir durum değil. Ya yani orada bir çöküş var. Bu zaten Çin hiçbir zaman Tayvan'ı işgal edecek noktada değildi. Hiçbir zaman bir kere Ukrayna'da Rusya'nın yaşadıklarından Çin ciddi ders aldı. Çin'den öğrenilecek bir şey varsa hakikaten ders çıkaran ve bir şeyleri inceleyen, nedir ne değildir diye çalışan bir güçten bahsediyoruz. Mesela Amerika konusunda orada hakikaten de belki bir anlamda o sistemin Kissinger'ı diyebileceğimiz Van Hooning'in kitabı, işte Amerika kendi kendine karşı diye bir dönem Amerika'da yaşıyor ve onunla ilgili yazdığı kitap America Against Itself. Ya, hakikaten de Amerika'nın zayıflıklarını çok erkenden okuyan, işte içinde çatışmalar yaşanabileceğini öngören bir kitap. Dolayısıyla ya Çin her zaman Amerika'yı iyi çalıştı ve orada ne olabileceğini, kendisinin de bundan sonraki politikasını nasıl konumlandırması gerektiğini, aynı zamanda kendi yaptığı hataları da düzeltmesini bildi bir anlamda. Mesela ne oldu? Bir ara Wolf Warriors, işte kurt diplomatlar olarak adlandırılan, son derece sert paylaşımlar yapan, bugün belki İran'ın yaptığı gibi, İran büyükelçiliklerinin veyahut da işte diplomasisinin yaptığı gibi, ama İran savaşta şu an Amerika'ya karşı, zaten de birinci düşmanı Amerika olarak hep benimsenmiş. O söylemlerden belli bir noktada vazgeçti. Onun için yani şimdi yapıcı bir şekilde Trump'ı kanalize etmeye çalışıyor. Yeni bir kalıcı politikaya, devlet politikasına. Ve orada da ister istemez ya şimdi Tayvan'la uğraşacak hali de kalmıyor Amerika'nın. Ne oluyor? Güney Kore'deki füze savunma sistemleri, ki o füze savunma sistemleri gittiğinde çok büyük kriz yaratmıştı Çin'le geçtiğimiz yıllarda, Biden döneminde. O şimdi Körfez'e kaydırılmak zorunda kalıyor. Körfez'deki durum Amerika'yı tam da Orta Doğu'dan çekilmeye çalışırken kendince büyük bir düzenleme yapıp, büyük bir düzenleme yapacaktı orada. Yani çünkü Trump'ın hedefi aslında Putin'in Ukrayna'da düştüğü hataya düştü bir anlamda. Ya ben bu işi çok kolay bitiririm, ya ben bunu bir alayım da geçeyim, ondan sonra çok önüm açılacak gibi düşündü. Fakat şimdi işte Rusya nasıl Ukrayna'ya takıldıysa farklı bir biçimde Amerika'da İran'a takıldı ve takılmaya da devam edecek ister istemez. Hürmüz, biz Boğaz'da kim o konuşuyordu? Yani şimdi Hürmüz sürekli bunu konuşuyoruz ve paralı hale gelmesi, yani açık bir yerin şimdi yeniden açılıyor açılır. Olması çok büyük bir kazanımmış ya da gibi önümüzde
2: yeniden
5: olacak.
2: Yeniden açılırsa bunun onurlu bir çıkış sayılması falan.
5: Tabii ki ya, yani orada işte bir yandan Amerika'nın İsrail'e destek olması, askeri vesaire, bir yandan o var. Onun o geride bırakabileceği bir şey değil. Her ne kadar İsrail'in algısı Amerika'da şu an çok düşüyor olsa da bir yandan onu devam ettirmek zorunda. Ya yani her yere yetişemeyeceğini artık kabullenmekte olacak bir Amerika ile karşı karşıyayız. İsterseniz. Ha bu Amerika güçsüzleşiyor, Amerika çöküyor, bitiyor değil. Fakat gücü bütün dünyaya yetmiyor artık. Onun biraz bilinci oluşuyor. Ve yavaş yavaş işte o kozların paylaşımı Çin'le o noktaya gelmekteyiz. O en çok da tabii Çin'in çevresini ilgilendirecek, Japonya'yı ilgilendirecek, Güney Kore'yi ilgilendirecek. Oralarda nasıl Avrupa Birliği bir anlamda o transatlantik ilişkilerinin eskisi gibi olmamasını onunla yüzleşiyorsa, o bölgede de bu yüzleşme yaşanacak.
2: Peki, teşekkür ederim. Şimdi Xi konuşmasında Tukidides tuzağını anlattı.
0: Evet.
2: Siz orada tuzak, değil mi? Spartalıları mı, Atenalıları mı tutardınız?
0: Evet.
2: Siz kimi tutardınız?
0: Yani şimdi size burada Barış'ı modellediğimiz zaman ya insanlık siz tarihinde öyle tutardınız. Bir şey yok tabii. İnsan için şöyle bakalım. Tukidides'in yani 460-400 milattan önce yaşayan bir adam. Bu savaşların süresi 431-404 falan 27 yıllık bir süreç. Yani Tukidides iyi bir tarihçi ama ilginç bir
2: Trump
0: yapısı var.
2: Trump anlamış mıdır bu hikayeyi?
0: Anlamamıştır. Bilmez yani. Amerikalılar böyle şeyleri bilmez. Anca ilgi alanı olacak filan da o zaman bilecek yani. Şimdi buradaki konu şu. Tukidides iyi bir bilim tarihçisi. Yani evet. Herodes gibi yani mitlere dayalı bir tarihçi değil. İnsanlığı çok iyi incelemiş birisi. İnsanın fıtratını çok iyi bilen birisi. İnsan diyor... Aynı Machiavelli gibi, sonradan Machiavelli de aynı şeyleri yazar. Diyor ki insan fıtratı gücün üzerine kuruldur. Hegemon güç, yükselen gücü yok eder. Konu bunun üzerine kurulu. Yani Şii'nin söylemiş olduğu şuydu, dedi ki Çin ve Amerika Birleşik Devletleri Tukidides tuzağına düşmesin. Buradaki konu şu, aslında bir resim attım onu verebilirlerse...
2: Hazırlarlarsa
0: dünyanın o zaman dünya savaşının olduğu yer Ege Denizi ile Anadolu topraklarının batısı ve şu anda bilmiş olduğumuz yer neresidir? Yunanistan topraklarında iki tane büyük güç var. Bunlardan bir tanesi Atina, öteki de Spartalılar. Spartalılar karada çok güçlüler. Aynı Çin gibi. Dikkat, bu hiç kimsenin analiz etmediği bir şey. Yani Sparta'yı daha çok Çin'e benzetin. Karada güçlü. Atina ise denizde güçlü. Yani şimdi Ege Denizi'ne baktığınız zaman tüm Yunanistan sahiliyle Anadolu'nun batısı yani Ege'nin tamamında evet geldi. Kırmızı olanlar Atinalılar.
2: De var.
0: Evet. Hemen hemen oraya da geldi. Gördüğünüz gibi kırmızı olanlar Atinalılar. Karadaki güç aslında daha çok hegemonya ait bir güç ama aynı zamanda lider üzerine kurulu bir güç. Atina ise demokrasi üzerine kurulu
2: tamam,
0: bir güç.
2: Niye bunu söyledi Şi?
0: Şi diyor ki onların savaşının sonucunda şöyle bir şey oldu. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'ni de Atina'ya benzetelim. Sonunca bu savaşı Spartalılar kazandı. Tamam mı?
2: Diyor Karacılar.
0: Ki, yükselen güç biziz. Biliyorum ki Tukidides'in dediği gibi yani bu artık bilim tarihine geçmiş uluslararası ilişkilerde okutulan bir kavram. Yakın zamanda diyor aynı kavgaya biz de düşmeyelim. Bizim yükseldiğimizi siz görüyorsunuz ve bizi yok etmek için savaşacaksınız bizle. Ama diyor sonucunda diyor bu tuzağa düşmeyin. Bu tuzak sonucunda felaket olur. Ama bir problem var. Bakın hiç konuşulmayan bir şey söyleyeyim mi? İki tane tabii Spartalılar kazandı sonucunda. Evet. Ama Spartalılar şehir devletlerle birlikte ikisi de kazanmadı. Kim kazandı biliyor musunuz? Mekedonlar. İkisinin güçsüz döneminde Mekedonlar geldi kavandı.
2: Bugünkü...
0: Soru şu. Bugünkü çok güzel bravo işte gazetecilik böyle bir şey. Yani bana kim geliyor? Ya yeni bir yükselen güç?
2: Ya da İngiltere.
0: Yani Türkiye ve İşte Türk devletleri, hayır İngiltere değil. Çünkü Çin daha çok İngiltere ile birlikte Rusya olabilir. Bak ne konuşuluyor biliyor musun? G2 konuşuluyor. Buradaki toplantının amacı Xi Jinping'in çektiği taraf dünyadaki iki tane büyük biz gücüz. Gel G2 olalım diyor. Amerika Birleşik Devletleri de diyor ki ya G1'dik nasıl G2 olacağız? Seni ben yok etmeye çalışıyorum. Sana simbiyotik şekilde bağlıyım biliyorum. Yani orası bir üretim üssü ben de tüketiyorum. Devamlı sana borçlanıyorum. Sen de yükselişe geçtin sonunda seni yok etmem lazım. Rusya G3'üm kardeşim ben diyor. Onun için 19-20'de Mayıs'ta Putin Jinping'le görüşmeye gidiyor. Diyor ki bakın diyor bir şey unuttunuz. Aslında Makedonya ben olabilirim. Her şeyin sahibi olabilirim. Diye olabilir.
2: Harika. Ne dersiniz?
6: Bu hocam ben ekonomik boyutuyla müsaadenizle. Ekonomik boyutuyla. Bu,
2: tabii ki. Bir, konuşan Türk ekonomide... gibi. Buyurun.
6: Evet. Şimdi hakim olan ana akım ekonomi anlayışına göre ekonomik
4: büyüklükler genelde nominal gayri safi yurt içi hasılaya göre. Bu çok
2: siz az önce şey Elif Hanım'a mesela destekler mahiyette. Petrodolar bitiyor dediniz.
4: Ha bitti evet. Ha onu izah edeyim hemen. İzah edeyim. Şimdi petrodoların özelliği
2: neydi? O dünyanın da en çok merak ettiğim mesela gerçekten.
4: Tamam. Şimdi petrodolar neydi? Bunu iyi anlamamız lazım. Petrodolar şuydu. 1970 sonrasında altına olan doların altına olan peg'i yani bağı koparıldı.

0: Neden? Çünkü para basmak ve daha rahat operasyon yapmak aynı zamanda da Batı'nın, diğer Batılı ülkelerin Amerika'dan altın çekmesini engellemek için bu yapıldı. Şimdi bu başarılı bir operasyondu Amerika için ama bu finansallaşmayı da tetikleyen bir girişimdi. İkinci adımı ne yaptı Amerika? Petrodoları kurdu. Ya bu böyle hani bir anlaşmayla vesaire yapılan bir şey değil. Fiili olarak hani Ertan Hocam'ın söylediği gibi önemli olan pratik de önemlidir. Sadece anlaşmalar değildir. Pratikte bir petrodolar olgusu kuruldu. Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan başta olmak üzere, sattıkları petrolü sadece dolarla satabilirler. Başka bir para birimiyle satamazlar. Ve o doları da, kazandıkları doları da Amerikan finansal sistemini yatırmak durumundadırlar. Ne yaparlar? İşte Amerikan tahvili aldılar 50 yıl, 60 yıl boyunca. İşte Amerikan hisse senetleri aldı.
1: Daha
0: Amerikan
1: şey gidersek, basit gidersek, evet. Bankacılık sistemi Amerika'dan geçiyor. Geçer akçe dolar, her şey dolarla ölçülüyor, dolarla biçiliyor.
0: Tabii,
1: tabii. Birisi birisine 100 dolar para gönderiyor. O Amerikan Merkez Bankası da kayıt altına alınıyor.
0: Tabii.
1: Her şey Amerika'nın kontrolüne verildi.
0: Tabii,
1: üstelik dünyanın en boş ülkesi ama matbaa orada bastıkça basıyor
0: tabii,
1: parayı.
0: Tabii, bastıkça sınırsız bir şekilde basabiliyor. Çünkü altınla olan bağını kopardı, evet. 70'lerden sonra. Tabii bu başta Amerika'ya çok iyi geldi. Yani finansal sistemi tam hakim oldu. Evet. Altın ikinci plana atıldı ve petrodolar sisteminin de önünü açtı. Şimdi petrodolar sistemi niye yıkıldı? Şimdi petrodolar, ya petrol hiçbir para birimiyle satılamazdı. Yani sadece dolar dışında satılabilir, evet. Ve alınabilir bir emtiaydı. Bunu kırmaya çalışan birkaç kişi oldu. Birisi Libya'nın efsanevi lideri Kaddafi. Onun sonunu maalesef çok kötü bir şekilde öldürüldü ve ikincisi Saddam oldu. Saddam da aynı şekilde büyük bir operasyonla, işte sözde 11 Eylül ile alakalandırılarak ortadan kaldırıldı maalesef ve işgal edildi Irak ve milyona yakın Müslüman öldürüldü. Üçüncü olarak da bunu yapan Venezuela'ydı. O da işte yapılan operasyonla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Hala tam kontrol altına alınmadı Venezuela ama yapılmaya çalışılıyor. Ve İran. Bunlardan en başarılısı İran oldu. İran o 50 yıllık ambargo altında gerek altın karşılığı ve Türkiye'de bu ambargonun kırılmasında kısmen bir süre için destek oldu, İran'la işbirliği yaptı.
2: Komşu.
0: İkincisi de evet, bu yani 2010'larda itibaren onlarda vesaire, sonra Amerika baskı yaptığı için bu durduruldu ama burada çok yani bir komşumuz olarak İran'da burada güzel bir işbirliği yapmıştık bir dönem. İkincisi de kripto paralarla ödeme kabul etti. Özellikle Rusya-İran hattında, kuzey-güney hattında bir ticaret koridoru vardı. Ve orada da
1: Hazar üzerinden.
0: Evet, hem petrol ürünlerinin dolaylı olarak başka ülkelere satılması da vesaire bunları kullandı. Yani bunu fiili olarak kıran ülke İran'dır ama tabii ki yaygın bir şekilde kıramadı. Hacmi çok küçük. Şimdi bunu yaygın bir şekilde kıran kim oldu? Çin oldu. Ne yaptı? Suudi Arabistan, ki OPEC'in en büyük üreticisi, aynı zamanda petrodoların da kurucusu olan, yani yapı taşı olan ülkeyle petro yuan anlaşması yaptı ve bitti. Yani ne oldu? Suudi Arabistan yuan almayı kabul etti. Dolar değil, yuan alıyor artık. Sattığı petrol karşılığı. Bu çok tarihi bir dönüşümdür. Şimdi petrodoların özelliği şudur. Tekeldir petrodolar. Evet. Yani fiili olarak ekonomide bizim konuştuğumuz tekel, hani tek tabancadır. Başka hiçbir para birimi ve hiçbir ülke orada at oynatamaz. Bu tekel kırıldı, bitti. Dolayısıyla da şimdi petro yuan anlaşmasıyla başlamasıyla birlikte petrodolar sona erdi. Bu da Amerikan finansal sisteminin de ve o finansal sistemi besleyen ana kanallardan birisinin de kopması demektir. Zaten nitekim Suudi Arabistan petro yuan anlaşmasını yapmadan çok önce rezervlerini azaltmaya başladı. Amerikan doları rezervlerini azaltmaya başladı ve kısmen altın almaya başladı. Şimdi bu da başka bir göstergedir. Yani en önemli müttefiklerinden birini Amerika kaybetti, Suudi Arabistan'ı. Ve aslında baktığınız zaman...
1: Ve çok da Selman'a çok da hakaret etti Trump.
0: Evet.
1: Bu süreçte.
0: Evet, evet.
1: Yani diplomatik, dilin çok ötesinde kelimelerle hakaret etti.
0: Evet, evet, evet. Ama sonuç itibariyle... Bu arada Suudi Arabistan BRICS adaylarının, yani üyelerinden birisi aynı zamanda. Yani aday ama yani adayın bir üstü aşamada. O da yakın zamanda
1: imtiyazlı ortak gibi mi?
0: Efendim?
1: İmtiyazlı ortak gibi mi?
0: İmtiyazlı ortak, evet, aynen öyle. Zaten bu petrol yuan anlaşması

0: Dolayısıyla da bir anlamda stratejik ilişkisini Çin geliştirdi Suudi Arabistan. Çok kritik bir adam. Çin, Amerika... Buyurun.
1: Unutmayın lütfen şeyi de ekleyelim. Şimdi bu Suudi Arabistan meselesi şeyden dolayı da çok önemli. Bu şu anda Hürmüz'de mesela Amerikan donanmasından gemi yok. İran onları çıkardı. Şu anda yok. Abluka'da yani gemiler Uman Denizi'ne gitti. Diğerleri de Hint Okyanusu'nun oradan Abluka'yı devam ettiriyor. Ama Boğaz'ın içine girebilen gemi yok. Vurulduğu için hepsi çıktılar. Bu süreçte ABD'nin üslerinin bu bölgede Körfez bölgesinde vurulması sebebiyle Fars Körfezi'nde vurulması ve birçoğunun temizlenmesi sebebiyle ki bugün de şeyin Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir
2: Nükleer
1: nükleer
2: şey, evet.
1: santrali
2: Bir
1: vuruldu.
2: jeneratörde yangın çıktı, bir drone saldırısı
1: O güvenlik
2: oldu.
1: şemsiyesinin çalışmaması nedeniyle Suudi Arabistan İran'la görüşmeler yapmak ve normalleştirmek istiyor şu anda. Yani son okuduğumuz
0: Tabii.
1: haberlerde de bu var.
0: Tabii.
1: Yani aslında o petrodoların en büyük OPEC'in
0: Tabii.
1: yönetici şeyi baş
0: Evet.
1: aktörü yani.
0: Aynen.
1: Oranın en büyük güçlerinden biri olarak bu ülkenin buradan bu konumdan yani
0: Buraya
1: ABD'nin en
0: gelmesi.
1: yakın müttefiği
0: Tabii.
1: olmaktan çıkıp İran'la anlaşma yapmaya çalışması, bir yandan BRICS'in üyesi olmaya çalışması da yani olayın biraz daha böyle siyasi
0: Çok işi
1: boyutu.
0: gösteriyor.
1: Onu da ekonomik boyutun
0: Tabii.
1: üzerine ekleyip
0: Tabii
1: belki...
0: tabii. Yani tabii burada Suudi Arabistan işte bu BRICS ilişkileri çerçevesinde çok önceden başlayan kuşak yol girişimi çerçevesinde Çin'le ilişkilerini geliştirdi ve tabii bu sessiz derinden gitti. Yani elbette Amerika'ya karşı da açık bir cephe almadı ama son İran Savaşı'nda çok net bir şekilde gördük ki Suudi Arabistan taraf tutmadı. Mümkün olduğunca evet açıklamalar vesaire yaptı ama
2: Bir de yani Körfez ülkeleri de şununla yüzleştiler. Yani Amerika bizi koruyamıyor.
1: Korumuyor.
0: Koruyamıyor
1: Bir de
0: tabii.
1: o kadar
0: Yani bu da bir
1: yatırımdan
0: gerçek.
1: sonra korumuyor.
2: Evet,
1: Aslında koruması
2: evet.
1: için bayağı da para ödediler
2: Tabii
1: yani.
2: tabii. Tabii.
1: Ona rağmen
2: Tabii.
1: korumadı.
2: Daha
0: Evet,
2: da
0: evet.
2: ödeyecekler.
0: Evet. Şimdi Çin-Amerika karşılaştırmasına gelince satın alma paritesine göre bakmamız lazım. Gayri safi yurt içi hasıla. Çünkü IMF ve Dünya Bankası ve finansal kurumların hepsi buna bakarlar. Neyi ölçmek için? Ekonomik gücü ölçmek için.
2: Evet.
0: Potansiyeli ölçmek için. Yani gerçek gayri safi yurt içi hasılaması budur. Hesaplaması odur. Nominal olanlar da dış borç vesaire için kullanılır. Ama esasen biz gücü görmek istiyorsak, kapasiteyi görmek istiyorsak, dolar bazlı değil, kendi ülkeyi para birimine göre gayri safi yurt içi hasıla hesaplamasına bakmamız lazım. İşte bu açıdan baktığımız zaman Çin Amerika'yı 2015'ten sonra geçti. Gayri safi yurt içi. Ama her yıl Ekonomist dergisinde her sene Çin'i en az iki defa batırdılar. Her sene Çin batıyor
2: Sizin
0: Ekonomist dergisinde. Bu
2: gönderdiğiniz grafik işte bu.
0: Ha, bu da güç matrisi. Baktığımız zaman
2: Burada
0: maviyle
2: anlatın
0: gören
2: isterseniz.
0: Amerika mesela askeri bütçe açısından.
2: Burada anlatın isterseniz. Buraya
0: evet.
2: Gidelim.
0: Bunlar biz bu çeşitli araştırma kuruluşları yani Rand Corporation dahil olmak üzere işte IMF, Dünya Bankası hepsinin yapılan alıntılarla
2: Ben
0: oluşturulmuş.
2: güzel bir örümcek ağı görüyorum. Yani biraz izaha muhtaç.
0: Evet. Yani şimdi işte gayri safi yurt içi hasıladan bahsediyordum. Görüyorsunuz kırmızı daha yukarıda. Yani Amerika'yı geçmiş durumda. Yani şu mavi Amerika'nın gayri safi müsaadenizle
2: Burada
0: değil mi?
2: sopamız da var.
0: Şimdi bu Çin'in bulunduğu seviye, bu da Amerika'nın bulunduğu seviye. Yani 2015'ten sonra bu yavaş yavaş açıldı ve gittikçe açılıyor. İhracat olarak zaten Amerika'nın çok üstündeydi. Bir de şöyle bir avantajı da var. Bu geçen yılki gümrük tarifeleri savaşına rağmen yani Trump'ın bütün mücadelesini ve Çin'i sıkıştırma, aynı zamanda Amerika'yı avantajlı duruma geçirme çabasına rağmen ne oldu? Çin rekor bir fazla verdi. 1 trilyon doların üzerinde fazla verdi.
1: 1.2 trilyon dolar.
0: Evet.
1: Evet.
0: Ve Amerika ne yaptı? Amerika hala açık verme. Yani klasik ikiz açıkları vardır Amerika'nın. Açık vermeye devam etti. Yani gümrük tarifleri savaşı çok bir işe yaramadı. Çok küçük bir
2: şey enteresan oldu. Benim yani yanlış anlamıyorsam. Çin her geçen gün askeri harcamalarını azaltıyor. Değil mi?
0: Yok çoğaltıyor. Çin
2: yani
0: arttırıyor.
2: Şurada...
0: Şimdi şöyle askeri bütçe aradaki o kadar şimdi Amerika'nın askeri bütçesi dünyadaki ülkelerin çoğunun toplamından daha fazla. O yüzden ama farkı kapatıyor. Yani yanılmıyorsam 300 milyar dolar civarında bir askeri bütçesi var. Bundan 20 sene önce onda biri kadardı Çin'in askeri bütçesi. 10 katına çıktı. Amerika'nın aynı dönemde askeri bütçesi 2 katına çıktı. Yani Çin arayı ciddi anlamda kapatıyor askeri bütçe anlamında.
2: Peki. Bir araya gitmem gerekiyor. Tamam. Uyarıyor yönetmenim. Aradan sonra ama tamam, buna devam edeceğiz. Bu hakikaten düşündüğümüz gibi değil rakamlar. Değil, ya da değil.
0: Tabii tabii, çok farklı.
2: Yayının başında siz söylediniz. Yürütülen algı operasyonları bambaşka şeyler
0: söylüyordu. Tabii tabii, söylüyordu. Gerçekler başka.
2: Tırnak içinde bu espriyi de yapmadan olmaz. Çin malı değildir inşallah. Diyerek de kötü bir espri yapmış olayım. Yok, bir araya gideceğiz, aradan sonra devam edeceğiz.

0: Habertürk gündeme devam ediyoruz. Yanınızda olmaya devam ediyoruz. Gelsin o grafik yeniden. Yarıda kaldı. Tamam, buyurun hocam. Ya ben şeyi söylüyordum. Okuduğumdan sanki askeri harcamaları geri çekiyor gibi ama değil diyorsunuz.
1: Yok, 10 katına çıktı. 20 senede Çin'in askeri harcamaları 10 katına çıktı. Amerika'nın 2 katına çıktı. Ama hala tabii dünyada en büyük askeri bütçeye sahip olan ülke.
2: Aradaki fark çok büyük tabii. Biri 300 milyar dolar, birisi 1,5 trilyon dolar.
1: 850 milyar dolar.
0: Mesela patent şaşırtıcı.
1: Evet.
0: Hani Amerika lider diye düşünülürdü.
1: İşte teknolojide Çin niye ilerliyor yüksek teknolojide? Sebebi bu. Yani bundan 20 sene önce patentte çok daha gerideydi Çin ama buraya kadar aradaki farkı da ciddi anlamda açtı. Zaten makale ve patent çok önemli teknolojide. Yani bunlar temel taşlar. İşte makale sayısında da aynı şekilde çok gerideydi 20 sene önce ama şimdi çok ileride. İmalat zaten dünyanın fabrikası Çin oldu artık. 20 sene önce Amerika daha öndeydi. Amerika daha fazla üretiyordu Çin'e göre. Dünyadaki toplam imalatın %20'sinden fazlasını Amerika yapıyordu. Ama sonra şu anda %35'ini Çin yapıyor. Amerika %15'lere kadar düştü.
0: Peki mesela da Trump kafasına göre bütün dünyaya bol keseden vergi arttırımları getiriyor. En çok da Çin'e. Çin satmıyor size hiçbir şey dese ne olur?
1: Yapmaz, niye yapsın? Satabiliyor çünkü. Yani bunu yapmaz.
0: Sabırla devam eder.
1: Satmaya devam eder. Bence satmıyorum demek büyük bir pazarı kaybetmektir. Sonuçta Çin'in en büyük pazarı Amerika. Bu bir gerçek. Dolayısıyla bunu kaybetmek istemez. O da tabii ki dengeli bir şekilde bu süreci yürütür.
0: Öyle bir ekonomik darbeyle Amerika'yı güçsüzleştirmez mi?
1: Yok, zaten Amerika kendi kendine çöküyor. Hiç uğraşmasına gerek yok. İşte burada makale, patent, Ar-Ge'de yakalamış.
0: Ertan Bey'e rağmen çöküyor mu?
1: Efendim?
0: Ertan Bey'e rağmen çöküyor.
1: Yani.
2: Amerika'nın kendi içindeki kavgayı ortada.
1: Bakın,
2: bitirmediği sürece
1: 20
2: Amerika
1: sene önce,
2: bu işin sonucu olmaz. Bakın.
1: 20 sene önce Fortune'da Çin'in hiçbir şirketi hemen hemen yoktu. 3-5 tane vardı. Eşitlenmiş. Dünya devleri.

0: Çin bakın, şirketleri.
1: Bir şey ya ekleyeyim burada... mi? Hocam bak. Şimdi bir örnekle izleyici de iyi anlasın. Şimdi ticaretten bahsediyoruz. Genel olarak baktığımızda Fortune 500 var orada. İşte ihracat var. İşte gayri safi milli hasıla var vesaire vesaire. Hep ekonomi konuşuyoruz ya. Bak, şimdi ekonomi, üretim ekonomik üssü var. Şimdi bu işlerin hepsinin kazananı kim olur konusu aslında burada konuşuyoruz. Diyoruz ki burada Çin kazanmaya devam ediyor.

0: Sanchez'in bu Avrupa'da ya da en azından bizim coğrafyamızda gördüğü ilgiyle kendi ülkesinde gördüğü ilgi arasında çok büyük fark yok ama var. Yani zaten bir koalisyon ve çok istediği oy oranlarını almıyor. Muhalefet biraz daha yükseliyor. O yüzden bu tür hareketler oy oranını en azından sabitlemesini, kaybını önlüyor diyelim gençler kesiminde. Ama ben bütün bu olaya şöyle bakıyorum. Yani iyi ki Barcelona, artık durup dururken Barcelona'yı tutmamız gerekti. Ki ben Real Madrid'i daha çok sevdiğim halde. İyi ki Barcelona şampiyon olmuş, Yamal Filistin bayrağını
1: Taşımış.
0: taşımış. İyi ki Galatasaray şampiyon olmuş. Tabii ki Türkiye'de başka takımlar da şampiyon olsaydı benzer bir şey olurdu ama saça boya yine Filistin bayrağını taşımış. İyi ki Eurovision yarışması olmuş, protestolar olmuş. Çünkü buradaki mesele şu, hatta rapçi Drake, DJ, üstelik de Filistinli DJ Khaled'e gönderme yapan sen niye konuşmuyorsun diye şarkı yapmış. İyi ki bunlar olmuş. Çünkü bunlar olmadığı zaman Filistin ve Filistin'e dair konular çok haber olamıyor. Yani genel hayatın kültürel akışı içerisinde işte spor karşılaşmaları, Eurovision gibi müzik yarışmaları da biz şeyi görüyoruz. Filistin olayını görüyoruz. Yani bunun birçok önemli meselesi nedeni var. Mesela İran Savaşı bir gölgeledi. Ama aslında sadece İran Savaşı gölgelemedi. Ateşkes yapıldığı günden, ateşkesin yapıldığı dönem hatırlarsanız bütün dünya Filistin konusunu konuşuyordu. O aslında tam bir ateşkes değil de gündemden düşürme stratejisiydi Netanyahu'nun. Başardı. Ondan sonra haber değeri düştü. Yani artık Filistin, Gazze, ya Sumut filosu üstelik kaç gemi Ayşe Hanım biliyor musunuz? Herhalde 50'nin üstünde.
1: Ben de tam rakam bilmiyorum.
0: 500 küsür gönüllü var. Dolayısıyla haber olması çok nadir bir şey oldu. Biz kendimiz dönüp bakıyoruz. Çünkü bir de sosyal medyada karartma var. Yani bu çok bilinçli bir karartma var. Dolayısıyla iyi ki bu tür şampiyonluklar, yarışmalar oluyor ve biz de Filistin, biz bu programda aslında neredeyse her hafta Gazze ve Filistin'i hatırlatmaya devam ediyoruz.
1: Bu
0: O
1: arada
0: yüzden bu benim çok da hoşuma gidiyor.
1: Gazze'de yıkık duvarlara Yamal'ın portresi de çiziliyor
0: Evet.
1: mesela. Bu da çok çok
0: Evet.
1: önemli bir şey. Ve bir takım Filistinli sanatçılar da Gazze'ye gitmeye, Gazze'de eser sergilemeye başladı. Aslında bu mesela sanatın biraz önce futbolun duruşunu konuşmuştuk. Şeyde ekranda geliyor Gazze'deki yıkık duvarlar. Şey de öyle, sanat da öyle. Aslında bu trajedilerin, bu hafızanın, bu yaşanan acının bir şekilde tüm dünyaya yayılması, empati yapılmasını sağlıyor. Bu anlamda sanatçılara da büyük bir sorumluluk düşüyor ki birçok sanatçı da var bu yükün
2: Bu
1: altında kalan.
2: Nurhan Hocam erozyon dedi ya, mesela bir erozyonla ilgili okuduklarımda şöyle bir şey diyor. Olimpiyatlar ve büyük bu Dünya Kupası falan gibi spor olaylarından sonra en çok insana ulaşan kültür sanat etkinliği. Yaklaşık 200 milyona yakın insanı ekran başına toplayan bir etkinlik.
1: Ve aynı
2: Şöyle
1: anda bir aynı zaman
2: tabii.
1: dilimi filan.
2: Şöyle bir eleştiri vardı. İspanya galiba, Hollanda, birkaç ülke protesto
0: İrlanda.
2: etti. İrlanda katılmadı. Hatta aynı saatlerde Gazze belgeseli falan yayınlamışlar.
0: İspanya yayınlamış.
2: İrlanda'da
0: Hatta
2: da
0: ekran karartmış.
2: evet, İrlanda'da da çok 90'lardan bir dizi. Bu erozyonla alay eden falan bir dizinin bir bölümünü, eski bir dizinin bölümünü yayınlarak protesto etmişler ama bir grup şöyle diyor. Ona ne dersiniz? Hani dediniz ya sanat, futbola.
0: Soruna
2: Diyorlar ki
0: geçme.
2: neden
0: Soruna geçme. Orada Hollanda'yı bir kere başka bir yere koymamız lazım. Hollanda'da protesto ediyor ama Hollanda'nın protestosu birazcık iç kamuoyuna şirinlik yapmak için ama aslında oylama şekline, ki biz de zaten baştan beri hep buna itiraz ettik ülke olarak. Oylama şekline itiraz ettikleri için katılmıyorlar bu sene.
2: Anladım. Burada işte oylamada dedik ya, şimdi dün akşamki sonuç Bulgaristan birinci oldu ama son ana kadar İsrail yani neredeyse birinci olacaktı. Diyorlar ki ya böyle protesto edince işte alan ona kalıyor. Bütün meydan biliyorsunuz.

0: York Times bir yazı yazdı. Hı hı. Netanyahu'nun kendi bütçesinden bir lobi faaliyeti, evet, gösterip oy devşirmek için İsrail'e daha fazla diye. Hani orada olmamak değil, orada olup bir şey yapmak gerekiyor. Ne dersiniz? Orada olmak gerekiyor muydu yoksa olmamak mı?
1: Ya ben olmamaktan yana biriyim. Yani orada olmak sadece gösterinin biraz daha büyümesine neden olur. Ben tavırın tavır gibi konması gerektiğini düşünüyorum. Yani itiraz ettiğim bir şeye ortamında da bulunmamam gerekiyor. Dolayısıyla orada olarak protestoyu sadece gösteriye bir malzeme sunmuş oluyorsunuz. Olmamayı tercih ederim. Keşke diğer ülkelerin pek çoğu da olmasaydı. Üç ülke yarışıp İsrail birinci olsaydı mesela. Bu çok daha yaralayıcı olurdu. Ama orada bir de şöyle bir şey var. Sadece lobi değil o. Hani biz hep itiraz ediyoruz ya, Türkiye'de bu nedenle katılmıyor dedik ya, jüri ve oylama meselesine. 2012'den beri katılmıyoruz diyebiliyorum. O bir uzman jürisi var ya, her televizyon kanalının kendi jürisi var.
0: Bir de halk artık
1: oluyor
0: galiba.
1: Bir de halk jürisi var. Dolayısıyla halk jürisine yapabileceği şey çok sınırlı. Yani ne kadar halka etki edebilirsin kendi lehine bir müzik yarışması için. Ama eğer İsrail bir şey yapmışsa o uzmanlık jürilerine yaptı. Yani hani lobi biraz işin daha
0: o ülkelerdeki kozmetik, diasporasına da
1: işte onlar
0: şey
1: biraz
0: yapıyor,
1: kozmetik
0: geçiriyor.
1: Bir ifade. Ben daha çok money talks derim. Çünkü onlarda para çok. Dolayısıyla o jüriyi etkilemiştir diye düşünüyorum. Yoksa bu kadar tesadüf olamaz ikinci olmaları.
0: Hocam biz evde oturup Eurovision izliyorduk işte. Şimdi portakalla, cevizle, leblebiyle 80'lerde.
1: Çok soğuk oldu.
0: Klimaları ben kapatabilir miyiz
1: Gökhan'cığım
0: ya?
1: Birazdan nezle grip olmaya başlayacağım.
0: Böyle bir dönem vardı ama şimdi Eurovision'la ilgili işte bilinçlendikçe, okudukça bakıyoruz ki yani son derece politik bir yarışma. Tabii. Yani Avrupa'yı birleştirelim diye böyle çok naif bir hedefle yola çıkıp biliyor musunuz şimdi İspanya İsrail'i protesto ederek katılmıyor. İlk protesto edilen ülke İspanya. Evet. 1960'ların sonunda bu Franco, Salazar, Portekiz falan o dönemde böyle bir şey olmuş.
1: Tarih tekerrür ediyor ama başka türlü ediyor. Evet.
0: BBC için böyle İngilizlerin BBC için Eurovision'u yorumlayan Terry Wogan diye bir adam var. 35 seneye yakın yorumlamış ve çok sarkastik bütün Avrupa'yla alay ederek yorumluyor. Bir lafı var bence çok güzel. Diyor ki İngilizler biliyorsunuz müzikte, dünya müziğinde çok önemli. Fakat 30 yıldır hiçbir başarıları yok. Bizim Airway Dadayken'le Sertab'ın birinci olduğu yıl İngiltere 0 puanla sonuncu olmuş ve diyorlar ki sadece 2 ay önce Irak işgali var. İşgalin cezasını İngilizlere Eurovision'da kesti dünya. Terry Wogan diyor ki soğuk savaşı kazandık. Rusya'yı duvarları yıktık. Erozyonu kaybettik. O gün bugündür belimizi doğrultamadık erozyonda.
2: İşte sanat, politika, futbol hepsi aslında iç içe geçiyor. Ben bu soğuk savaştan Mao'dan devralayayım biraz konuyu. Çin'e getireyim
0: Çin'e
2: konuyu.
0: Geleceğiz. Trump Çin oradaydı. Evet.
2: Çin çalıştım çünkü. İlla
1: oraya
2: çalıştım.
1: Oraya geçerken şunu söyleyebilir miyim? Yani aslında hayat dediğin şey politiktir. Her alanı politiktir.
2: Ya illa
1: ama yine
2: yani,
1: de Çin'e geçmeden önce sen başka bir şey söyleyeceksin.
0: Biz geçen hafta hocam da buradaydı. Taşansu Türker buradaydı, profesör. Hocamla beraber bir Çin konuştuk. Yani bizi dinleselerdi kimsenin takip etmesine gerek yok dedim hocam. Üç aşağı beş yukarı ne konuşacağımı söyledik zaten.
1: Olacakları söylüyoruz. Hatta bir kara kaplı defter tutuyoruz. Her şey bizim söylediğimiz
2: hocam,
1: gibi gelişiyor.
2: Çinliler olacakları çok 300-400 asır öncesinden yola çıkarak bugün olacakları
1: kimdi
2: söylüyorlar.
1: Kimdi o Çinli?
2: İşte Sun Tzu.
0: Savaş sanatı mıydı?
2: Savaş sanatı. 36 hile diye bir şey var.
1: Yok, bir de astrologları vardı ama hatırlayamadım.
2: Yok, o başka. 36 hile diye bir ilkesi var. Bu 36 hile savaşı kazanmanın hilesi. Özeti şu: her salak muharebe eder. Marifet muharebe etmeden savaşı kazanmaktır. Harbe girmeden harbi bitirmektir. İki paragraf yazmış zaten. Bu iki paragraf aslında bugünkü Çin'in de maratonunun özeti. Şimdi şeyi uzun süre biraz ben böyle bu ara çok Çin okuyorum. Hani Kissinger'ın okuduğum işte bu Kısıtsız Savaş diye bir Amerika'da yayınlanmış bir kitap var. Aslında görünmez savaş gibi de gizli savaş gibi de belki tercüme edilebilir. Onun işte özetleri ve Yüzyıllık Maraton diye yine bir başka kitap daha var. O Yüzyıllık Maraton da Mao'dan alıyor.

0: 1949 Mao komünist devrimden alıyor, bugüne getiriyor 2049. Tabii bunun bittiği yerde ve aslında tüm şeyi Mao ile başlatıyor. Şimdi Trump görüşmesi olunca ben tabii ne zaman Amerika daha önce görüştü Çin'le diye baktım. Nixon döneminde görüşüyor. Aslında görüşmeye Çin'e ilk yaklaşan taraf Mao. Görüşmeyi Nixon istiyor gibi Amerika tarafı sunuyor ama Mao istiyor. Ve bu belgeler de açıklandı, yeni açıklandı. Ve burada ilginç bir iki şey var, dikkatimi çekti. Amerikalı bir gazeteci bunun izini sürüyor. Önce Henry Kissinger'ı gönderiyor Nixon Mao ile görüşmeye. Henry Kissinger'la görüşmede onu tercüme eden büyükelçiyle görüşüyor. İşte bu Yüzyıllık Maraton kitabının yazarı. Başbakan diyor ki Kissinger'a, siz bağsınız. Bağ işte hakim, hegemon anlamında kullanılıyor. Amerika bağdır diyor. Fakat bu aslında bağ aynı zamanda hakim olan ve devrilmeye hazır olan güç demek. Kitabın yazarı diyor ki yıllar sonra bu kelimeyi Kissinger'a tercüme eden büyükelçiye sordum, Çinli büyükelçiye. Siz Kissinger'a bağının tam anlamını söylediniz mi? O da hayır dedi diyor. Niçin dedim diyor? Üzülürdü çünkü dedi diyor. Bu işte Tukidides tuzağı meselesi de
1: Çünkü
0: oradan.
1: Kissinger o süreçte çok çaba sarf ediyor bu görüşme
0: Bu
1: için.
0: görüşme için filan. Aslında bağ devrilmeye hazır, hegemon demek. Nixon 72'de gidiyor Mao ile görüşme. Güya işte Amerika tarafı baskın. Fakat açıklanan yine daha sonra tutanaklar açıklanıyor. Ve o hesaplara bakıldığında aslında Mao'nun Nixon'a bir sürü fikir. Mesela yeşil kuşak teorisi, işte bunun içinde Türkiye'nin de olduğu Pakistan, Afganistan, Mao'nun fikri bu açıklanan tutanaklara göre. Amerika'nın Afganistan'da destekçisi oluyor Mao. Afganistan Savaşı'nda Amerika'yı desteklediğini bilmiyor idim ben. Afganlara ekonomik yardım yapıyor Çin bir hayli ve bu Afgan mücahitlerine verilen paranın, silahların bir bölümü Çin tarafından finanse ediliyor bu görüşmenin devamında. Tabii o ilk 72'deki görüşmede Amerika Vietnam'la savaş halinde, Çin Vietnam'a desteğini çekiyor. Zaten her şeyden önce o görüşmenin bedeli ama sonraki olaylara baktığımızda şeyi görüyoruz. Yani aslında orada planlanmış bir şey var. Amerika bir şeye çekilmiş, bir tuzağa çekilmiş. 78'den itibaren büyük bir ekonomi devrimi yapıyor Çin ve bütün Amerikalı batılı yatırımcıları kendi ülkesine çekiyor ve büyük bir modern ordu kuruyor o yatırımcıların çektiği parayla ve Batı bu sürecin içinde Çin liberalleşecek umudunu yaşıyor. Fakat Çin hiçbir zaman liberalleşmiyor. Yani bir şey olmuyor.
1: Çin aslında Amerika'yı kullanıyor dünyaya açılmak için.
0: Ve işte bu şeyler, kısıtsız savaş, görünmez savaş filan ve bu görünmez savaş kitabının yazarı Amerika'nın seçkinleri uyurken Çin hakimiyeti nasıl devraldı diye bir başlık koyuyor ortaya. Ve Çin dünyadaki en dostane düşmandır diyor. Çünkü hediyelerle
1: Güzel
0: gelir.
1: tanım.
0: Çok hoş. Şimdi bu kuşak yol vesaire projelerini biraz çok kısa da değineceğim. Çok da yol uzatmak istemiyorum. Fakat bir Çin stratejilerin analistliğini yapmış bir Fransız savunma bakanından birisi var. Nadej Roland diye bir kuşak yolu inceliyor ve şöyle diyor. Çin'in 7000 civarında ticaret gemisi var. Bunların çoğu Panamax denilen gemiler. Amerika'nın bu kapasitede 300 gemisi var. Çin bu kuşak yol projesiyle bu Panamax'lara uygun limanlar yapıyor. Batılı ticaret adamları bu gemilerin kapasitelerini boşaltma ve yükleme konumlarını duydukları anda ağzı açık kalıyor ve doğal olarak Çin'i tercih ediyorlar. Şimdi Çin her halükarda bu kuşak yol projesiyle Amerika'yı çok sollamış durumda diyor. Çin ülkeler dünyada güne bakanlar gibi olmalı diyor bugün diyor. Bu
1: Güzeldi.
0: çünkü gün de Çin yani diğer ülkeler böyle
2: Çin'e
0: bir
2: bakmamız
0: evet
2: gerekiyor.
0: böyle bir dünya düzeni hayal ediyorlar. Diğer taraftan işte başka şeyler var. Bunu çok önemli buldum çünkü bu aslında Çin'in gücünü dünyayı nasıl kuşattığını görme noktasında da önemli. Üç tane şey söylüyor strateji olarak. Rakibini uyandırma, rahat etmesini sağla diyor. Gerçek niyet zamanı gelinceye kadar hiçbir zaman ortaya çıkmamalı diyor.

0: diyor Çin. Rakibinizin danışmanlarını kazanın diyor. Mesela bu da önemli. Zafere giderken gerekiyorsa onlarca yıl sabredin diyor. Stratejik hedefleri ele geçirmek için rakiplerinizin stratejisini ve teknolojisini çalın diyor. Askeri güç kritik değildir diyor. Zamana bırakın, düşmanın zayıf noktalarını kollayın diyor. Dünya sizin lehinize dönebilir, o zaman harekete geçin diyor. Şimdi buradan yola çıkarak geçenlerde çok hoş bir makale okudum. Bu makalede diyor ki Çin anti-emperyalist bir ülke olarak konumlandı yıllarca. Ama şimdi yayınlarında tamamen bu anti-emperyalist yönelimi bırakıyor. Ve Çin bir barış sağlayan pasifist bir ülke olmayacak söylemleri hakim olmaya başladı. Bu çok önemli çünkü Çin güç olarak artık ortaya çıkmış vaziyette. Burada ben iki tane şeye değinmek istiyorum. Çin'in güçlü bir devlet güvenlik bakanlığı bağlı bir düşünce kuruluşu var. Çin Çağdaş Uluslararası İlişkiler Enstitüsü. Bir de bir çıkarttığı, Çin Komünist Partisi'nin çıkarttığı bir gazete var. O gazete Gerçeği Arayış diye. Bu iki gazete ve iki yayın aslında Çin'in fikirlerini yayan, tartıştıran konular. Çünkü sistem Çin'de anladığım kadarıyla önce bu düşünce kuruluşu ve bu gazete bir fikri, bir kavramı ortaya atıyor. Sonra bu toplumda tartışılıyor. Sonra bu Çin politikasının bir ana unsuru olarak ortaya çıkıyor. Bugün ortaya atılan şey ise Çin'in artık anti-emperyalist yaklaşımı bırakması. Yani artık emperyalist bir ülke, bir güç haline zinciri sıkılaştırmak diyor. İşte mesela Çin toplumu barış hastalığına muzdarip, bundan kurtulmalı diyor. Ve bir orman kanununa bağlıyor konuyu. Anarşizm ve orman kanununa bağlıyor. Ve Çin'in bu ormanı düzeltecek bir şey, bir konumda olduğu vurgulanıyor. Xi Jinping'in yazılarında da bu var. Bu bir mücadeleci güç haline gelmesi. Bunlar aslında bütün bunlar hep birlikte Trump'la olan Jinping'in görüşmesinde de sanırım anladık. Yani evet. Şeyi kabul etti artık Amerika Çin'in kendisine yakın, kendisine yaklaşık bir güç olduğunu kabul etti demektir. Bu Tayvan açıklaması zaten bunun çerçevesinde geldi.
1: Hocam size sözü vermeden kısaca bu hafta bizim editör arkadaşımız Emin Arslan güzel bir Çin dosyası hazırlamıştı da Ayşe Hanım Vietnam falan deyince şunu hatırladım. Geçen haftaki Taşansı hocamıza da buradan selam yolluyorum. Onun tarih tekerrür etmez yankılanır mı diyordu.
0: Kafiyelenir.
1: Kafiyelenir şeyine. Bu 1830'lardan 1949'a kadar bir yüzyıl var. Çin girdiği bütün savaşları kaybetmiş ve o utanç yüzyılı diye geçen bir şey. Orada bir şey okudum Emin'in yazısında vardı. Şu Vietnam'ı falan konuşurken Fransa ve Vietnam üzerindeki etkisiyle Çin'e saldırıp Çin'i yenip Çin'e bazı şeyler getiriyor. Dolaylı yoldan yaklaşık işte 80-100 yıl sonra Amerika'yı o Vietnam bataklığına düşüyor bütün bu Çin'le yaşananlardan dolayı ve nasıl diyeyim aslında bütün olayların birbirine bağlı hani geldiğimiz noktada o
0: bir tuzağa
1: Vietnam,
0: çekme.
1: Evet yani o gün için bir anlamı yok ama yaklaşık 70-80 yıl sonra düştüğünüz yeri gösteriyor ve Çin'in o utanç yüzyılının ardından şu son 30-40 yılda geldiği nokta 18 trilyon dolarlık bir gayri safi milli hasıla 13 o nüfusa 1,5 milyar nüfusa rağmen 13-14 bin dolar kişi başına düşen milli gelir. 80'lerin başında neredeyse nüfusun %70-80'i yoksulluğun en dibini yaşarken şimdi o rakamları %5'lere, 4'lere getirmesi. Ve buradan da şuna geleceğim. İşte Nixon da öyle gitmiş hocam yanında iş adamlarıyla. Yani Çin'le bir ilişki kuracaksak ticaretle bu olacak gibi.
0: Ama Nixon'ı gel yapan Mao. Yani
1: şimdi burada da Trump yanına bu sefer teknoloji devlerini alıp onlarla gitti.
0: Burada bir şey de söyleyeyim. Ondan sonra sözü hocama bırakacağım. Burada Nixon Mao görüşmesi şunun için önemli. Çünkü aslında bugünü o dönemki strateji ve bakış ortaya koyuyor. Ve bütün bu bugün konuştuğumuz şeyleri, Trump'ın işte saldırganlığı, gücünü pekiştirmek için yaptığı her şeyi öngörmüşler. Yani bunu strateji olarak ortaya koymuşlar ve aslında dünya o çerçevede ilerliyor. Bizim de tabii burada nerede duracağımız çok önemli Türkiye, Türkiye açısından. Yani bizim sonuçta NATO Paktı üyesi ülkesiyiz ve bizim

0: Türkistan, Türkiye Cumhuriyetlerle ilişkilerimiz bu noktada çok önemli. Çin'le aramızda olan bütün o bölgeyle ilişkilerimiz çok önemli. Orta Asya'ya bu arada Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkistan demesini de doğrusu tebrik ediyorum. Çok da önemli bir şey olarak söylemek istiyorum bunu. Yaklaşık Stalin'e kadar da o bölgeye zaten Türkistan deniyor idi. O bölge, yani o Türkistan bölgesi, Orta Asya bölgesi bizim için çok kıymetli. Şimdi stratejik önemi bu görüşmenin ardından daha da artacak. Yani bizim o bölgelerle olan ilişkilerimiz bir ara nokta olarak büyük önem taşıyacak. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın Kazakistan, Türkmenistan ziyaretini de bu zamanlama olarak da bu dönemde yapılmasını önemli bir ziyaret olarak görüyorum.
1: Buradan size geçeyim hocam. O biraz önce dediğim işte o 100 yıllık utanç yüzyılında İngiltere, Japonya, Fransa, daha bir sürü ülke, Avusturya, Macaristan bile, hatta bazı bir Boxer protokol imzalıyorlar ve anlaşma şartları o kadar kötü ki Amerika demiş ki ya çok acımasız bu deyip bir açık kapı politikasıyla Çin'le bir ticaret, bir şeyler, bir diplomasi yürütmeye çalışmış. Görüyoruz ki her şey sonuçta gelip dönüp dolaşıp ekonomik bir şeye dayanıyor ve işte bu Nvidia'nın Elon Musk'la, Tim Cook'la falan oraya
0: Evet,
1: gidip Boeing satıp geldi.
2: bence mesele şu, hala Çin'i nasıl analiz edeceklerini ve nasıl yorumlayacaklarını, nereye koyacaklarını bilemeyen bir dünya var. Yani algılar dünyasında. Çünkü geçen programda da demiştim ya, hani o milyoncu diye bu ucuz eşya satanlar, Çin malı hikayesi. Yani hala Çin'i bu tür meseleler üstünden analiz eden bir yerleşik düşünce var. Bu yerleşik düşünce bir kenara bırakılmadan ya da alt üst olmadan Çin'i anlamanın ihtimali yok. Mesela bugün ve dün sanıyorum medya içeriklerine baktım. Bu sözünü ettiğin ziyarette Çin'in hediye ettiği işte bir takım hediyeler, paketler, eşyaları efendim uçağa binmeden atmışlar çöpe. Efendim bunun işte diplomatik olarak işte kabalıkmış. Öbür tarafta hayır efendim içinde çip koymuşlardır, dinliyorlardır falan. Ya bunlar o kadar 20. yüzyıla ait.
1: Telefonlarını götürmeyi
2: Ama
1: kullanan
2: yani
1: telefon
2: hayır,
1: götür.
2: o olabilir. O bir teknolojik mesele. Yani diyor ki sen telefonunu kullanma kardeşim. Ben sana vereceğim, bunu kullan, sonra da at diyor, tamam mı? Onu anlarsın. Ama efendim hediye vermişler. Bu hediyenin içerisinde çip varsa diye onlar çöpe atmışlar falan. Yani bu biraz yani 20. yüzyıl kafasıyla yapılan analizler bunlar. Şimdi Çin işte bu o milyoncu yani ucuzlukçu Çin'den baktığın zaman
0: Panamax
2: böyle.
0: gemilere
2: Ya
0: gidelim.
2: Çin
0: Başka bir
2: ya
0: şey.
2: böyle bir hediyeyi verirken içine çip koymak falan filan, yani oraları geçti. Yani Çin'in uydulardan, yani senin tuvalete gitme sayını hesaplayan Çin, senin eline
1: TikTok'tan
2: verdiği
1: bütün
2: çipi,
1: algoritmalı biz
2: bu
1: her
2: bir.
1: şeyimizi biliyor ya.
2: Ya bu bir, ya bu çok komik analizler bunlar. Diyorlar yani siz nasıl biliyorsunuz önceden? Ya önceden bilmen için özel biri olmana gerek yok. Hayat bir metindir. Cümleler orada duruyordur. Okursun yani. Dolayısıyla buradan analiz yaparsan Çin analiz edemezsin. O yüzden Çin hediye ettiği şeylerin içine çip yerleştirmez. Ama buna rağmen onlar çöpe atılıyorsa bu başka bir şey demektir. Oraya girmiyorum çünkü o uzun bir hikaye. Ama burada şunu gördük. Biraz önce Ayşe Hanım söyledi ya, hani o anti-emperyalist Çin yok dedi ya.
0: Evet, yani
2: Doğru.
0: bu düşünce
2: Evet
0: enstitüsü
2: doğru.
0: ve
2: Hayır, bu
0: gazetesi, parti
2: doğru,
0: gazetesi
2: çok
0: bunun
2: doğru bir şeyin
0: değiştiğini
2: altını
0: söylüyor bize.
2: çizdiniz. Çünkü biz bir masa gördük değil mi? Çok bir de düşünsenize hala ona gülüyorum. Dünyanın en zengin adamlarına Çin'in verdiği hediyeler cep telefonu olmaz herhalde değil mi? Yani bunun ya komik komik işler. Bir tarafta şey var. Amerika'nın milyarderleri var. Onların ne deniyor? Sermayelerinin toplamı dünyadaki 380 milyon aç, ölme sınırında olan aç insanların 25 yıl gıdasını sağlıyor. Yani burada öyle bir yapı var. Onun karşısındaki yapı bunlarla aynı dünyadan değil. Yani ikisinin de iş yapıyor olması aynı yerde durduklarına gelmiyor. Bunların arkasında devlet var. Yani Çin'in

0: yönetim şeklinde. Bunlar özel sermaye, bunlar devlet destekli sermaye. Bunlar sınırsız kar ediyor Amerika tarafı. Bunlar karda abarttığı an devlet abartılan boyutuna el koyuyor. Yani bu iki tane farklı. Ama başka bir şey var. Tam Ayşe Hanım'ın söylediği yere geliyorum. Bunlar birbiriyle göbekten bağlı. Mesela Tim Cook orada değil mi? Apple'ın CEO'su. Tim Cook'un 10 tane ürettiği telefonun 9 tanesi Çin'de üretiliyor. Sadece dikkat ederseniz o telefon markalarının altında Amerikan malı yazmaz.
1: Çin'de üretimi yazıyor.
0: Amerikan malı yazmaz, Amerikan tasarımı yazar. Çin üretiyor. Öbür tarafta Tesla. Tesla'nın %95'i Çin'de üretiliyor. Yani bir görünen dünya var, bir de görünmeyen dünya var. Anlatabildim mi? Yani burada aslında aynı masanın etrafındaki iş ortakları toplandı.
1: Zaten yazılan kitapların görünmez isminin görünmez savaş olması, kısıtsız savaş olması
0: aynen öyle.
1: Falan
0: Ya
1: da bunu gösteriyor.
0: bunlar aslında bir masanın etrafındalar. Orada acayiplikler var. Mesela şu an ekranda görünen Musk'ta fotoğraf çektiren Xiaomi'nin patronu mesela, düşünemiyor musunuz? Xiaomi'nin niye? Çünkü o bir popstar gibi yaşamıyor. Evet, kendi ülkesinde popstar gibi ama o da onun bir medyatik figür olduğunu bildiği için, hatta yine görüyorsunuz. Sanki birbirlerini ilk kez görüyormuş gibi Çin'de yan yana fotoğraflar çekiliyor. Şimdi demek istediğim şey şu. Aslında Ayşe Hanım'ın söylediği o anti emperyalizm bitmiş olması demek. Yani Çin'deki sosyalizmin biraz daha kapitalizme biraz daha, zaten kapitalizmin tam göbeğinde yer aldığı için. Bu 1960'larda Daniel Bell'in ifadesi vardı. İdeolojilerin sonu dedi. Tamam mı? Evet, ideolojilerin sonu geldi ama bir başka ideoloji ortaya çıktı. İşte onu ortaya çıkaran da o masanın etrafındaki çip üretenler ve bunlara yatırım yapanlar. Masada iki grup var. Üretenlerle yatırım yapanlar, bankalar ve yatırım şirketleri. Bunlar tek bir ideoloji oluşturdular ve ben bugün Milliyet'teki köşe yazımı da buna ayırdım.
2: Teknolojizm mi demiştiniz hocam?
0: Teknolojizm diye bir yeni ideoloji ortaya çıktı. Yani her şeyi artık teknolojinin belirlediği bir dünyaya doğru gidiyoruz. Dolayısıyla burada bu görüşmede, tabii hani biz ne görüşüleceğini önceden tahmin ettik ve öyle gelişti ama şöyle bir özel durum var ve Trump çok mutsuzdu. Hem şey boyunca mutsuzdu, ziyaret süresince ve sonra ayrıldıktan sonra uçakta. Ben tabii iletişimci olduğum için sürekli okuma yapıyorum. Uçakta aşırı gergindi. New York Times'ın muhabirini neredeyse öldürecekti ve çok aşağıladı. BBC'yi çok aşağıladı ki işin perde arkasında pek konuşulmuyor. Çin, Amerikan medyası ve CIA olmak üzere hepsini silkeledi. Yani o kadar büyük bir şov ve baskı yaptı ki bunlar konuşulmuyor mesela. Amerikan basınını bir odaya kilitlemişler. Düşünebiliyor musunuz? Yani önce o resmi vermişler. O resmi verdikten sonra takibi önlemek için hepsini bir odaya alıp üstlerinden kapıyı kilitlemişler. Dolayısıyla özellikle mesela New York'un muhabirini ve Washington Post'un muhabirini uçaktan indirtmemişler. CIA'yı silahla içeriye sokmamışlar. Böyle büyük arkada, yani o Trump'ın yüzünün gerginliği, olur böyle şeyler demesinin arkasında Çin'in o muhteşem misafirperverliğinden eser yokmuş. Yani
2: Ayşe
0: burada
2: Hanım'ı...
0: bitiriyorum, burada bitiriyorum. Dolayısıyla burada aslında Xi aynen Ayşe Hanım'ın hatırlattığı o Nixon'la Mao görüşmesinde nasıl dünyaya açıldılar? Bu kez Xi, hani herhangi bir sonuç, somut sonuç yok diyoruz ya. Evet, somut sonuç yok. Ama bu görüşmenin sonucunu aynen o sizin söylediğiniz Nixon görüşmesindeki gibi biz yıllar içerisinde göreceğiz. Çünkü burada
2: Sanki o
0: iki
1: açıklanacak.
2: Şey dediniz ya, Çin'in bir şeyi var, hani düşmanını bekle
1: Bekle,
2: ve
1: tabii.
2: zamanını bekle. Şimdi
1: Zayıf
2: o...
1: noktalarını.
0: Hayır, şu anda dedi ki kardeşim artık ben de varım.
2: İşte
0: Bu gösteri
2: tam
0: oydu.
2: onu söyleyeceğim hocam.
0: Evet.
2: Bu yeni yapılan analizlerde özellikle Xi'nin
0: Evet.
2: onun artık bakışının tamam bizim o bekleme falan dönemimiz bitti. İşte buna, artık biz yok, agresif bir şekilde daha müdahil olmak dünya meselelerine.
0: Bittiğini düşünmüyorum.
1: Hong Kong Üniversitesi'nde bir

0: profesör var, parti çevrelerinde çok etkili bir düşünür olarak biliniyor. Zeng Yongnian diye. Çin'in daha önceki müdahale etmeme ilkesini müdahalecilik 2.0 olarak adlandırdığı bir yaklaşımı da değiştirmesini önermiş. Niye böyle detay veriyorum? İzleyicilerimiz bu detayları belki sıkıcı bulabilirler ama bunlar aslında bir düşüncenin...
1: Biraz önce bahsettiğimiz yani tabi 1800'lerde olan şeyin 1900'lerdeki ve önümüzdeki yıllarda bir, neler olacak?
0: Bir şey yani bir düşüncenin, bir fikrin nasıl ortaya çıktı? Şimdi bu yaklaşım çerçevesinde Kamu Güvenliği Bakanlığı Çin'de kontrolündeki sınır ötesi hukuk uygulama operasyonları da dahil olmak üzere yurt dışında zorlayıcı devlet müdahalesine izin verecek ve askeri güç kullanımını kapsayacaktır diyor. Şimdi bu aslında işte biraz
2: henüz
0: önce
2: gelmedi oraya
0: müdahaleci bir Çin'e doğru kendi hukuk altyapılarına, kendi devlet anlayışlarını geliştirdikleri gibi bu istihbarat örgütleri ve işte özellikle Afrika başta olmak üzere kendi ekonomik yatırımlarının olduğu tüm bölgelerde Panama Boğazı meselesi gibi kendi ekonomik yatırımlarının olduğu tüm bölgelerde askeri güç, istihbari güç noktasında Çin artık o eski Çin
2: biraz,
0: değil.
2: Burada ben biraz bir şey önce söylemek istiyorum.
1: Şunu söyleyeyim hocam. Ben okuduğum yazılarda bu hafta yani program için çalışırken biraz önce söylediğiniz şey aslında her şeyi ifade ediyor. Yani güne bakanlar gibi hani Çin'de gün oraya dön. Ya bu Trump Amerikası, Trump'ın dünyada yarattığı o nefret duygusuyla beraber hakikaten herkes hafif Çin'e doğru dönme.
2: Evet ama bunun perde arkasında başka bir şey daha var. Biz hep İran üzerinden şey konuştuk ya. İran bu savaşta algı yönetmeyi başardı diye konuştuk ya. Aslında Çin kendi devlet algısını çok başarıyla yönetiyor. Bunun iki ayrı yanı var. Aslında Çin birçok ülkeyi kendisine borçlandırıyor. Aslında gerçekten kendisine muhtaç eden, borçlandıran, baskıcı bir Çin politikası var. Ama biz onu görmüyoruz. Mesela ne yapıyor biliyor musunuz? Bu, Türkiye'deki birçok gazeteciyi de önümüzdeki ay ya da bu ayın sonunda götürecekler. Kendilerini daha iyi tanıtmak ve o çok şahane ağırlanacaklar büyük olasılıkla. Çin'e geziler düzenliyorlar. Yani derinden derine bir Çin iletişim ve markalama çalışmaları var. Yani Çin öyle çok masum sessiz duruyordu. Dolayısıyla geldi o korkunç Trump vesaire değil durum. Aslında Çin çok su altından işte Sun Tzu'nun ifadesi gibi çok derinden bir iletişim
1: hocam,
2: yönetiyor.
1: Hocam tam dediğiniz o kadar doğru ki şöyle söyleyeyim. Mesela Trump'la Hindistan, Modi. Çok yakın gözüküyorlardı. Fakat son dönemde bir ayrışma oldu. Modi ile Çin arasında böyle bir... Hemen Çin orayı da dolduruyor.
0: Pakistan, yani, Pakistan Afganistan...
2: İşte bütün o becerileri çok...
1: Her ülkeyle yani... Amerika'nın böyle Trump yüzünden yalpaladığı her yerde Çin hemen orada belirip bir
2: nasıl
1: aksiyon alıyor.
2: Ama,
1: yani.
2: Nasıl beliriyor ama çözümcü, iş ortağı, iş birliği yapan gibi konumluyor kendini.
0: Şimdi kendilerini
1: Ayşe
0: şey diye bir
1: reklamımız varmış isterseniz. Peki. Onu kesmeyelim, gidip gelelim hemen.

0: Ayşe Hanım, evet. Çin diyordunuz.
1: Çin, evet. Çünkü şöyle, bu şu Çinli liderlerin görüşüne göre Trump'ın Panama Kanalı, Greenland ve Venezuela, İran müdahalesi Çin'in kendi yarattığı bir düzeni dayatmasını gerektiren bir anarşi çağının geldiğini teyit ediyor. Yani Trump saldırganlaştıkça, Amerika daha doğrusu kendi gücünü pekiştirmek için sert güç kullanmaya başladıkça, Çin ortaya çıkan bu anarşi düzeni içinde kendi düzenini kuracağı bir alan, bir boşluk oluştuğuna inanıyor ve bu düzene çalışıyor.
2: Belki de derinden derine o kaos ortamının oluşmasına katkıda
1: mesela
2: bulunuyor.
1: Mesela şeyin, bu Hürmüz ablukasında ikisinin daha önce şey, Xi Jinping'in uyarısı vardı. Dünya orman kanununa geri dönmemeli diye bir konuşma yapmıştı. Şimdi bu orman kanunu ve anarşi meseleleri bir araya gelince Trump'ın bu sert gücü bir defa Çin'e büyük bir alan ortaya koyuyor. Bu önemli bir şey. Çin'in kendisinin de sert güç kullanmaya doğru hazırlanması, istihbarat ve güvenlik mimarisi noktasındaki bu teorik şeyleri, yayınları vesaire izlediğimizde aslında bir başka savaşın diyelim.
2: Aslında Çin okumak lazım.
1: Çin okumak daha lazım.
0: Evet. Evet. Sadece kung fu falan diye öyle
2: ya, okumak lazım ama Çin okumak lazım. Derinlemesine okumak lazım.
1: Kullandıklarını ve neye doğru bu kavramlar bizi götürüyor sorusuna doğru cevap vermek için. Tabii her şeyden önce de kendi ülkemizin pozisyonunu doğru konumlamak, kendi ülkemizi bu noktada güvende tutmak için Çin'i okumak lazım gerçekten.
0: Çin'i okumak lazım derken bir de bu şeyleri çok konuşuldu hocam. Siyasette de bu Trump'la Xi'nin işte elini o sıktı, o daha yukarıdan sıktı, o az sıktı. Nedir bu hafta bir sürü de şey var. Mandalina'nın elle yemek yemesi
1: aslında
0: meselesi var.
1: El sıkmayı geçtik. El sıkma mesela çok klasik, konvansiyonel bir iş artık. Çok klasik.
0: Şeylerine bakmışlar. Ayağını hangisi daha öne attı, öbürü geriye mi attı? Takım elbiseleri birbirine bağlıyormuş. Psikolojide o ayna etkisi demekmiş. O ona bir şey
1: şimdi
0: yapıyormuş.
1: Bu, yani siyasal dedim ki, iletişim hocam çok çalışmıştır ama ben de çok çalıştım. Şimdi siyasal iletişimin klasik bilgileri vardı. İşte beyaz gömlek giydirirler. Şeye, lidere, lider kolunu sıvar. İşte vay bu işte halka yakınlaşma falan gibi. Şimdi o bütün
2: tüketini
1: o
2: bir çıkartır çok çalışıyor.
1: Çok çalışıyor. Bu bildiklerimizi unutmamız lazım. Yeni çağ, yeni dil. Evet. Bu bildiğimiz eski, klasik hiçbir şeyin bir etkisi ve önemi yok artık.
2: Evet.
1: Siyasal
2: çünkü
1: iletişimde
2: sen biliyorsan
1: yenisi
2: o da
1: lazım.
2: Biliyor zaten. Evet. O da biliyor zaten.
0: Peki ne yapacağız? Yeni dili nasıl bize anlatın? Bari
2: yani
0: da bilelim, bilmemesi olmasın.
2: Değil ama mesela Mandalina'ya biraz bakalım. Daha derinden Mandalina'ya düşünmek lazım. Biraz daha ayrıntı bakmak lazım. Mesela biz Amerika medyasını konuşurken sürekli ne konuşuyorduk? Washington Post, New York Times, değil mi? Bunlardan bahsediyorduk. İngiltere dediğinde işte The Guardian şu bu konuşuyorduk, Times konuşuyorduk vesaire. Ne oldu birdenbire? İran Savaşı'nda daha görünür oldu. Axios diye bir medyamız oldu, değil mi?
1: Evet.
2: Yani ayrıntılara odaklanmak lazım. Axios diye bir medyamız oldu. Ne zaman oldu? Aslında 2017'de kuruldu. Bir medya için çok uzak bir tarih değil. Ama 2017'de de mevcut medyaya itiraz etmek için kuruldu. Siz bu işi bilmiyorsunuz, doğru düzgün haber vermiyorsunuz diye kuruldu. 2020

0: 2022'de satıldı. Ne olduysa 2022'de Axios dünya kamuoyunun özellikle İsrail'in hoşuna gidecek haberler, ortam karıştırmalar ve bir benim en güldüğüm şeydir. Bir yetkiliye dayanan bir kaynak yani
1: adı verilmeyen
0: anonim kaynaklarla dolayısıyla buralara kadar işte hani algıyı yönetmek bu el sıkışmadan daha öteye daha derine gitti. Axios örneğinde olduğu gibi.
1: Yani
0: Axios,
1: yeni bir medya. Reuters var, şunlar bunlar
0: satın
1: falan
0: alan
1: kenara.
0: Bir lobi şirketi mesela. Düşünsenize
1: yani
0: parayı
1: Netflix
0: veriyorsunuz.
1: Gibi yani Netflix'te sonuçta aynen. Sahibi belli olmayan bir sürü sermayenin olduğu bir yatırım.
0: Ama yeni siyaset diline gelirsek.
2: İşte asıl benim sormak istediğim yani işte evet. Bu hafta bu Mamdani'nin elle yemek yemesi çok konuşuldu. Ya da Macar Sağlık Bakanı mıydı? Çıktı dans etti. Sosyal evet. Medyada çok konuşuldu. Yani o
1: Putin var galiba.
2: Putin öğretmenine evet. Mi gitmişti? Bir yerden öğretmenini mi aldı
0: coğrafya
2: evden?
0: Coğrafya öğretmeninin hı-hı. Evine gidiyor.
2: Evine gitti. Alıyor. Şimdi böyle şeyler diyorlar ki artık TikTok çağında bu sosyal medya çağında böyle makro jestler, küçücük detaylar, bakış, göz, hareket bir şey. İnsanlar bununla ilgileniyor ve bununla liderler artık şey evet, yapıyorlar
1: aslında.
2: Diye.
1: Mesafe ve hiyerarşiyi hı-hı. Azaltma aslında. Yani hiyerarşi bu sosyal medya hiyerarşi ve herkese ulaşılır hale getirdi. Hani bu şeyin mantığının içinde de bu herkesin ulaşacağı, herkes gibi yaşamak yani işte herkes gibi konuşmak, herkes gibi
2: influencer
1: yemek.
2: Influencer gibi liderler like
0: şimdi,
2: peşinde mi evet,
0: kaçacaklar
2: şimdi?
0: Aşağımın çok sık kullandığı ve hoşuna da giden bir ifade var ya aslında güzel bir tanım olduğu için. İşte performatif siyasetçi kavramı ortaya çıktı. Yani biraz önce söylediğimiz aslında her şey birbirine bağlı. Hani ideolojilerin sonu geldi de tekno ideoloji oluştu diyorum ya. Yani ideolojinin sonu geldiği herkes diyor. Tekno ideoloji oluştu. Teknolojizm diye de ben kavramlaştırmaya çalışıyorum ya. Aslında hikaye siyaset dünyasında yapılacaklar daraldığı için nasıl daraldı? Çünkü dünya bileşik bir kap. Çıkıp sen kendi siyasi programını kendi kafana göre uygulayamıyorsun. Çünkü dünyanın diğer tarafındaki başka bir takım şeyleri etkiliyor. O zaman ne yapıyorsun? Bu ideolojilerin olduğu, büyük anlatıların olduğu zaman da seçmen de, insan da bunun bir parçasıydı. Çünkü onlarla birlikte yükseliyordu ideolojiler. Şimdi bunlar orada kalmayınca, şimdi seçmeni nereye konumluyorsun? O mini senin makro dediğin aslında makro yapıların içindeki
2: mikro
0: gösterilere indirerek seçmeni şöyle yapıyorsun. Aslında siyaset için acıklı ama yani bir taraftan da sonuçları itibariyle şaşırtıcı. Seçmen dediğin yani aslında o siyasetçiden sorunların çözümünü bekleyen kişi olması gerekirken böyle küçük gösteriler ya da devasa gösteriler ki bunun atası çok ilginç bir şekilde mesela Mussolini düşünün 1920'lerde ilk showman, performatif lider gösterisi modern anlamda yapan kişi. Onun arkasından da JFK dediğimiz Kennedy ve o şahane eşi Jacqueline. Yani bunlardan gelen bir şey. Bugün geldim. O hiç değilse o zaman ideoloji vardı. Bir taraf liberalizme oturuyordu, bir taraf faşizme oturuyordu. Şu anda ideolojik bir ortam olmadığı için siyasi büyük bir anlatı ortaya koyamadığın zaman ne yapıyorsun? Bu seçmeni gösterinin bir parçası haline getiriyorsun. O şeye dikkat ettiniz mi? Macar siyasetçi, sağlık bakanı dans ederken alandaki yüzlerce, gördüğüm sahnede yüzlerce insan vardı. Yüzlerce insan cep telefonuyla kayıt yapıyordu. Yani o gösteriyi, performatif bir gösteriyi alıyor, yayıyor. Yani önce kaydediyor, sonra yayıyor. Yani gösterinin dağıtıcısı ve yayıcısı pozisyonuna geliyor seçmen.
2: Siyasetçi de bir content üreticisi, bir influencer gibi davranıyor.
1: Kurgulanmış üre, mesela klip yapmak gibi. İşte önceden öyle klipler evet. Yapılırdı. Tanıtım filmi çekmek gibi. Evet. Şeyler artık out oldu. Yani bu siyasetin...
0: Kurgular değil, out oldu.
1: Kurgular out. Siyasetin yeni dilinde bu sahte ve şey buluyor. Organik dil, organik dilin sosyal medya kendiliğinden yansıması. Hatta bir medya aracılığıyla değil de böyle bir herhangi bir şahsın şeyinden hesabından yayılması çok daha şey haline geldi. In dediğimiz yani çok daha gözde hale geldi.

0: Burada belki biraz organik olmak, yani suniliğe karşı da bir tepki var. Yani bu şeylerin de kısmi tarafı elbette kurgudur ama yine de
1: onu, ama hocam, şöyle bir şey söylemiyorum, çok
2: özür. Bu bir etki tepki meselesi. Yani bundan 15 sene önce böyle dans eden bir siyasetçi gördüğünüz zaman hemen onu alır bir tımarhanenin kapısına koyardınız. Yani çok normal karşılanmazdı. Bugün tam o hani akıl vurgusunun tam öteki tarafına gittik.
1: Kimdi? Goffman mıydı? Siyaset bilimci
0: Goffman. Irving Goffman.
1: Evet, o diyor ya hani sosyal hayatta insanlar hep bir performansla dolaşırlar diyor. Şimdi diyor ki siyasetçiler de artık kürsüde vaatlerle falan değil. İşte o performansı tam da dediğiniz o yapmacıklığa, kurguluktan çıkarıp gerçekmiş. Ama onunla tabii yaşıyormuş gibi göstermek.
0: Bence yine de samimiliği izleyici algılıyor. Ben Cumhurbaşkanımıza tabii çok uzun süre çalıştığım için böyle 2010 falan 11 seçimi gibi olabilir. Şimdi tam şey tarihi hatırlamıyorum. Siirt'e gidiyorduk işte seçmen otobüsüyle. Yolda bir grup.
2: Siz şimdi, bunu anlatmıştınız
0: evet,
2: bana
0: daha
2: da.
0: Önce evet. De anlattığım şey yani bir grup kızın genç kız su yok köylerinde ve seçim arabamıza şey fırlattılar. Bidon fırlattılar. Tabii ekip durmak istemiyor. Vali falan da var içeride. Kimse. Cumhurbaşkanımız ne oluyor falan niye dur bak indi ve dedik ne oldu? Nedir bu şeyiniz? Anlattılar Cumhurbaşkanı. Bizim köyümüzde su yok. O yok bu yok. Biz böyleceğiz. Ve tüm seçim programını iptal edip o köye, o çadıra, o eve gidildi. Hatta öyle bir resmi de vardır orada herkesle ve sonuçta o oradaki sorunu çözme noktasında bir irade de böylece ortaya çıkmış oldu. Şimdi böyle organik,
2: ama doğal hayatın akışı içinde
0: olan şeyler bunlar. Hani bunu görüntüleseniz bile hani şey olmuyor yani o kendiliğinden akıp gidiyor. Mesela ben bu anlamda Cumhurbaşkanımızın çok kurgu dışı şeyine çok şahit olmuş birisiyim siyasetin yaparken siyasetin içinde. Bir yere gidersiniz mesela bir kendi durur bir öndeki konvoy durur ne oldu Cumhurbaşkanımız sağda bir tarla görmüştür bir bahçe görmüştür birisinin evini görmüştür oturur. Yani bu çok organik kendiliğinden olur ne o evin haberi vardır ne o insanın filan. Bunlar daha işte onun samimiyeti daha farklı bir
1: sosyal
0: şekilde ortaya çıkıyor.
1: Sosyal medyada da öyle oluyor artık. Şimdi bu iş iyice profesyonelleşti. Bazı insanlar çok profesyonel kurgu
0: gibi,
1: videolar
0: işte,
1: yapıyorlar. Onlar değil o
0: yani
1: doğal
0: onu
1: olan
0: demek istiyorum.
1: Şey.
2: Bunun üzerine aslında dikkat ekonomisi denen bir şey oluşmaya başladı. Çünkü bir taraftan akla vurgu yaparsan karşı taraf akıllıca işleri dinlemek istemeyince duygularına oynuyorsun. Duygulanım dünyası dediğimiz. Duygularını oynuyorsun. Ne yapıyorsun? Onu sürekli meşgul ediyorsun. Şimdi dans ediyorsun. Sonra başka bir şey yapıyorsun. Mandalinde olduğu gibi elinle yemek yiyorsun. Çünkü bunların bir içerik üretimi olarak sosyal medyada dağılacağını biliyorsun.
1: Hocam son 5 dakikamız. Bir,
2: son 5 dakikamız mı? Daha 10 tane konu var.
1: Ben de şimdi Gökhan söyledi. Yoksa ben daha vardır diye konuşuyorum.
2: Ama 10 tane konu var yani.
1: Bir Türkiye'de yalnız yaşayanların oranı artıyormuş ama bence bunu sonra
2: bunu
1: konuşalım
2: bana bakarak
1: isterseniz.
2: Söyleme.
1: Çünkü bu biraz uzun bir konu. Bu,
2: bunu
1: o
2: bana bakarak söyleme.
1: Bu inseller denilen bu gençler evde erkek kadın böyle ne diyorlardı kızlara beğendiremedikleri için içlerine kapanıp sonra sosyal medyada toplanıp maalesef kötü şeyler oluyor. Ben diyorum ki bu hafta en çok konuştuğumuz şeylerden biri siz ne düşünüyorsunuz? Birkaç dakika onu konuşalım. Milli takım için şarkılar yapıldı. Dünya Kupası'na gidiyoruz yıllar sonra 24 yıl sonra.
2: Bana bakmayın
1: hocam,
2: şimdi.
1: Size bakıyorum ben. Ne siz
0: yani
1: bize değerlendirin.
0: Özgün, tabii biz böyle korkma söylemi İstiklal Marşı gibi şahane bir şeye sahibiz yani bir metne sahibiz yani.
1: Ama o başka şimdi
0: hayır,
1: milli takımımız bu.
0: Tamam.
1: 12 dev adam
0: ama,
1: vardı ya.
0: Ama
1: bu,
0: şahane
1: o,
0: bir metin yani her sözü her cümlesi. Yani
2: evet.
0: Korkma diye başlaması bile müthiştir. Yani bir imparatorluk olarak yenilmişsiniz bir cumhuriyet kurmuşsunuz yeni bir devlet kurmuşsunuz. Ve siz korkma diye başlar yani size bir gelecek. Şimdi öyle bir metinden yani milli takım şarkısına geldiğimizde bir tık daha iyi bir şey beklerdim
2: şimdi,
0: demek istiyorum.
2: Çok güzel bir yere geldiniz çünkü hakikaten muhteşem bir pastı. Şimdi İstiklal Marşı korkma diye başlıyor değil mi? Ne kadar tüyleri diken diken eden bir şey. Şimdi arkadaşlardan birinin yaptığı umarım Futbol Federasyonu bu işin içinde yoktur. Türkler geliyor diye bir milli takım şarkısı olabilir mi arkadaşlar? Buradan ilgililere sesleniyorum. Biz barış ülkesiyiz, barış adasıyız diyen bir ülkenin Türkler geliyor diye tarihsel hafızadaki korkuyu Avrupa'da ve Amerika'da ortaya sermenin, uyandırmanın

0: Yani bu Türkiye Futbol Federasyonu'nun iletişim, algı yönetimi işi nasıl yapılıyor? Çok hocam, merak ediyorum.
1: Hocam çok özür dilerim. Lütfen, bu buradan... Türkler geliyorlardan da korkmazlar. Bu şarkıyı ya dinlerlerse Türkler... gülerler yani.
0: Ya, hem gülerler hem de Türkler geliyor. Nedir ya?
2: Bir diyorsun Türkler geliyor derken bir Kudüm ister, yani umarım, bir Mehter ister, bir şey ister
0: Türkiye
2: yani.
0: Türkiye Futbol Federasyonu yoktur. Umarım bunun için para ödenmemiştir.
1: Duyuyoruz değil mi müziği de? Evet yani arkadaşlar Gürkan yani, şeyden de biliyor.
2: Ben Edis kendi adıma daha iyi bir şey beklerdim.
0: Çok Sevecek var ya, herkes yapmış, yapsın.
1: O da öyle
0: herkes
1: yani.
0: Herkes yapsın ve bence
1: yani laf olsun diye yapılmaz bu. Sanki hemen böyle iki
0: yarından sonra 19 Mayıs. Ben ha, önce 19 onu Mayıs'ta. Türkiye'nin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayalım. Bu bir.
2: Evet.
0: İki, Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum gününü biliyorsunuz. Ben 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktığım gün doğdum demişti. Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum gününü kutlayalım. Yarından sonra ve o gün biz programda olmayacağımız için bugünden bütün ülkemize kutlu olsun.
1: 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Türkiye'nin gençleri çok daha iyi marşlar ya da böyle milli takım için şarkılar yazabilir
2: İstiklal
1: yani.
2: İstiklal Marşı'nı yapmış bir ülkeyiz biz yani. İstiklal Marşı metni düşünün kaç yıldır en çok şahane bir metindir.
1: Yani, yani ben şeyi düşünüyorum.
2: Sönmez bu şafaklarda yüzen Alsancak der. Yani bu yani kaç yıl geçse de üzerine
0: üstüne çıkılamaz.
1: Ben şeyi düşünüyorum. Yani bu şarkıyla mesela gidiyorsunuz statta çalıyor ve bir duyguya gireceksiniz. Hani milli takım neye gireceksin yani?
0: Ya Amerika'da Türkler geliyor. Yani bu yani dilerim onu dediğim gibi federasyon yaptırmamıştır. Herkes yapsın. Yani herkes yapsın.
2: Herkes üretsin.
0: Hangisi akılda kalırsa onunla devam edelim.
1: Hocam
0: yani.
1: İngiltere'nin bir Three Lines diye
0: hatta
1: bir şey var.
0: Yapalım.
1: Futbol evine dönüyor. Football coming home. Şarkı şöyle. 30 yıldır hiç başarımız yok ama hayal etmekten vazgeç. Yani kendileriyle de alay ettikleri bir şey. Anlatabiliyor
0: muyum? Evet. Yine de...

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu ve yağmurlu 21, Bursa yer yer yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 26, Muğla güneşli 25 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana parçalı bulutlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 18, Trabzon yağmurlu 18 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 19, Sivas yağmurlu 13 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 15, Van yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 23, Şanlıurfa güneşli 26 derece.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: İyi geceler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Tekirdağ Çorlu ilçesinde kavga ihbarına giden polislere ateş açıldı. İki polis memuru şehit düştü. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi.
1: İş merkezinden silah sesleri yükseldi. İhbara giden polislere ateş açıldı. Ağır yaralanan iki polis şehit oldu. Tekirdağ Çorlu ilçesinde 6 katlı bir iş merkezinin 3. katında silahlı kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Silahlı saldırgan polisleri görünce tetiğe bastı. Polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç açılan ateş sonucu şehit oldu. Saldırganı yakalamak için polis ekipleri teslim ol çağrısında bulundu. Çağrıya ateşle karşılık veren saldırgan yaralı yakalandı ve hastaneye kaldırıldı. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ile İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı olay yerine gidip inceleme yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı sosyal medya hesabı paylaşımında başsağlığı dileklerini iletti.
0: Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı ABD ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Kurban Bayramı için alınacak tedbirler de toplantıda masaya yatırılacak.
1: ABD-İran müzakereleri, Kurban Bayramı için alınacak tedbirler. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de toplanacak. Toplantıda dış politika başlıkları ön planda olacak. ABD ile İran arasında dolaylı olarak devam eden ve henüz somut bir aşamaya taşınmayan görüşme trafiği masaya yatırılacak. Taraflar arasında kalıcı ve kapsamlı bir ateşkese varılması için gelinen aşama ele alınacak. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan fiili tıkanmanın Türkiye ekonomisine etkileri değerlendirilecek. Enerji alanındaki çeşitlendirme politikası gözden geçirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinin yansımaları da toplantıda gündem başlıkları arasında yer alacak. Hem Türk dünyasıyla atılan adımlar hem ikili temasların yansımaları masaya yatırılacak. Ve terörsüz Türkiye süreci. Sahada gelişmeler yakından takip ediliyor. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine dair sağ gözlem raporları istişare edilecek. Silah bırakma sürecinin tespit ve teyit edilmesiyle yasal adımların atılması bekleniyor. Kurban Bayramı öncesinde alınan tedbirlere dair sunum yapılacak. Ticaret Bakanlığı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerini artırdı. İçişleri Bakanlığı trafik ve asayiş tedbirlerine dair planlamayı yaptı. Ulaştırma Bakanlığı karayollarında güvenlik tedbirlerine dair sunum yapacak.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler, istihbarat ve güvenlik birimlerinin silah bırakmaya ilişkin hazırlayacağı raporda. Bu ay içinde sunulması beklenen rapora göre yol haritası belirlenecek. Süreç beklenen aşamadaysa yasal ve idari adımlar atılacak.
1: Gözler istihbarat kurumlarında. Silah bırakmaya ilişkin rapor gelecek. Ardından idari ve hukuki adımlar hayata geçecek. Terörsüz Türkiye süreci en kritik kavşakta. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 18 Şubat'ta ortak raporunu tamamladı. Şimdi idari ve hukuki adımların atılması bekleniyor. Ancak bu adımlar için temel şart silah bırakma. Silah bırakmanın da güvenlik ve istihbarat kurumlarınca oluşturulan mekanizma tarafından teyit ve tespiti gerekiyor. Mekanizma sahadaki çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre bu ay içinde beklenen raporun güvenlik ve istihbarat kurumlarınca tamamlanması bekleniyor. Rapora göre silah bırakma beklenen aşamaya ulaşmışsa yasal adımlar için Türkiye Büyük Millet Meclisi harekete geçecek. Öncelik müstakil yasada olacak. Terör örgütü mensuplarının geri dönüşünün bu yasayla düzenleneceği ifade ediliyor. Ayrıca müstakil yasa bundan sonra atılacak adımlar için de bir dayanak oluşturacak. Çıkarılacak yasalar müstakil yasaya atıfta bulunacak. Ancak sadece yasal adımlar atılmayacak. Gerek görüldüğü takdirde idari düzenlemeler de yapılacak. Bazı konulara kararnamelerle de çözüm getirileceği belirtiliyor.
0: MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, terörsüz Türkiye vizyonunun sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda milli birliğin güçlendirilmesi hedefi olduğunu vurguladı. Durmaz, yerli savunma sanayindeki gelişmelere de dikkat

0: çekti.
1: Terörsüz Türkiye süreci için milli birlik vurgusu yaptı. Terörün uzun yıllar Türkiye'nin enerjisini tükettiğini söyledi.
2: Terörsüz Türkiye vizyonu sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda toplumsal huzurun, milli birliğin ve kardeşlik hukukunun güçlendirilmesi hedefidir. Türkiye artık uzun yıllar maddi manevi enerjimizi tüketen terörü bu

0: Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Erdemli Belediyesi'nin 33. Geleneksel Türkmen Şöleni'nde konuştu. Yerli savunma sanayindeki gelişmelere dikkati çekti.
1: Türkiye bugün kendi insansız hava araçlarını, savaş gemilerini, akıllı mühimmatlarını, milli piyade tüfeklerini, hava savunma sistemlerini ve yerli teknolojilerini üreten güçlü bir ülke haline gelmiştir. Bu dönüşüm sadece teknik bir başarı değildir. Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu milli duruş ve siyasi irade de bu başarıların en önemli dayanaklarından biri olmuştur.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, millet iradesine sahip çıkıyor mitinglerine Balıkesir'de devam etti. Özel bir kez daha sandık çağrısı yaptı.
3: Birileri savcılarına, hakimlerine güveniyor, makamlarına güveniyorlar, devletin imkanlarına güveniyorlar, saldırıyorlar, durdurmaya çalışıyorlar, yıldırmaya çalışıyorlar.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in millet iradesine sahip çıkıyor mitinglerinin durağı bu kez Balıkesir oldu. Bir devri kapatacağız, bir devri açacağız dedi.
3: O sandık gelecek, o sandıktan kimse kaçamayacak.
0: Özgür Özel iktidar olmaları halinde vergi sisteminde düzenleme yapacaklarını söyledi.
3: O seçimde ilk iş vergide adalet gelecek. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacağız. Hiç kazanmayandan hiç vergi almayacağız.
0: Erken seçim talebini de yineledi.
3: Bu millet artık bir değişim istiyor. Sandıktan kaçmak marifet değil. Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Gel istersen genel seçimleri, istersen hem genel hem yerel seçimleri hep birlikte erken seçim sandığına sokalım. Millet ne diyorsa onun dediği olsun. Hodri meydan, var mısın? Sevgiyle, saygıyla, selam.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü, müzakere süreci ele alındı. Açıklama Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından geldi. Edinilen bilgilere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştü. Yapılan telefon görüşmesinde ABD-İran arasındaki müzakere sürecinde gelinen son durum ele alındı. Bakan Fidan'ın İran konusundaki diplomasi trafiği de sürüyor. ABD Başkanı Trump İran'a seslendi. Zaman geçiyor, hızlı hareket etseler iyi olur dedi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran için zaman geçiyor, hızlı hareket etseler iyi olur. Yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak dedi. ABD medyası Axios'un iddiasına göre ise Trump ve Netanyahu bu açıklama öncesi görüştü. İran konulu telefon görüşmesinin olası yeni saldırılar için yürütülen hazırlıkların ele alınması beklenen güvenlik kabinesi toplantısı öncesinde yapılması da dikkat çekti. Ayrıca Axios'un haberine göre Trump'ın salı günü üst düzey ulusal güvenlik ekibiyle askeri harekat seçeneklerini görüşmek üzere bir durum odası toplantısı yapması da bekleniyor. ABD ile İran'ın müzakerelerin ikinci turu için masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken ABD Başkanı Trump'ın paylaşımı saldırıların yeniden başlayabileceğinin sinyalini verdi. ABD basını ise İran'a yönelik saldırıların bu hafta başlayabileceği şekilde hazırlık yapıldığını öne sürdü.
0: Savaşa mı dönülecek, masaya mı? Gözler bu sorunun yanıtına çevrilmişken ABD Başkanı Trump'tan fırtına öncesi sessizlik paylaşımı geldi. Tarafların müzakerelerin ikinci turu için masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken Trump soru işaretlerini artıran yeni bir paylaşım yaptı. Truth paylaşımında Amerika'yı yeniden büyük yapalım yazılı bir şapka takan Trump büyük bir savaş gemisinde resmedildi. İran bayraklı küçük teknelerle ABD savaş gemisinin yer aldığı yapay zeka ile hazırlanan görselde fırtına öncesi sessizlik ifadesi kullanıldı. Paylaşım, saldırıların yeniden başlayabileceği şeklinde yorumlanırken ABD basınında da benzer iddialar yer aldı. New York Times'ın haberine göre ABD ve İsrail İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmak için yoğun hazırlık yürütüyor. Haberde bu hazırlığın saldırıların bu hafta başlama ihtimaline karşı yürütüldüğü ve geçen hafta varılan ateşkesten bu yana görülen en ciddi askeri hazırlık olduğu kaydedildi. İddialara Tahran yönetiminden yanıt peş peşe geldi. İran lideri Müçtebi Amane'in baş danışmanı velayeti,

0: Washington yönetimine İsrail'in ipiyle kuyuya inmenin ağır bir bedeli vardır sözleriyle seslendi. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Şikarçi de ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırısının daha ezici sonuçlar doğuracağını söyledi. Trump, Çin ziyaretinin dönüşünde yaptığı yazılı açıklamada İran'da küçük bir temizlik yapabiliriz demiş, İran'a kısa süre içinde büyük zarar verebileceklerini savunmuştu. ABD Savunma Bakanı Hegseth'te Washington'ın gerektiği takdirde askeri adımları büyütmeye hazır olduğunun sinyalini vermişti.
1: Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Barakah nükleer enerji santrali yakınında insansız hava aracıyla düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı hava savunma sistemlerinin ülkeye batı sınırından giren 3 insansız hava aracına müdahale ettiğini açıkladı. İHA'lardan ikisinin başarıyla etkisiz hale getirildiği, üçüncüsünün ise Ez-Zafra bölgesindeki Barakah nükleer enerji santrali yerleşkesinin dışında bulunan bir elektrik jeneratörüne isabet ettiği belirtildi. Abu Dhabi basın ofisinden yapılan açıklamada da santralin dış kısmında İHA saldırısı sonucu yangın çıktığı kaydedildi. Ekiplerin yangına müdahale ettiği, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı ve radyasyon güvenliği seviyelerinde etkilenme olmadığı ifade edildi. Saldırının kaynağıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Ya Allah! Ya Allah! Ya...
1: ABD ile İran'ın bir kez daha müzakere masasına oturacak mı? Herkes bu sorunun yanıtını merak ederken İran basını ABD'nin Tahran yönetimine müzakereler için 5 ana şart sunduğunu öne sürdü.
0: İran basını Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran yönetimine müzakereler için 5 ana şart sunduğunu öne sürdü. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre ABD'nin İran'a ilettiği şartlar, ABD tarafından tazminat ödenmemesi, İran'daki 400 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye teslim edilmesi ve İran'ın bir hariç tüm nükleer tesislerindeki faaliyetlerini durdurması olarak sıralandı. İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmaması ve savaşın tüm cephelerde durdurulmasının müzakere şartına bağlanması da şartlar arasında. Daha önce de Tahran yönetimi müzakere şartlarını sunmuş, savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sonlandırılması, yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, savaş tazminatı ödenmesi ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğinin tanınmasını istemişti. ABD Başkanı Trump ise İran'ın sunduğu tasarıyı incelediğini, kabul edilemez bulduğunu söylemişti. ABD ile İran 10-11 Nisan tarihlerinde İslamabad'da ilk tur görüşme gerçekleştirmiş, görüşmelerin ikinci turu yapılamamıştı.
1: ABD Başkanı Trump'ın Pekin ziyaretinden günler sonra İran, Çin'e özel temsilci atadı. İran Meclis Başkanı Kalibaf'ın Çin özel temsilcisi olarak atandığı belirtildi. İran medyası son dönemde ABD ile yapılan görüşmelerde başlıca müzakerecilerden biri olarak öne çıkan İran Meclis Başkanı Kalibaf'ın Çin'le ilişkileri koordine etmek üzere görevlendirildiğini aktardı. İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'na göre Kalibaf, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın önerisi ve İran lideri Müçteba Hamaney'in onayıyla görevlendirildi. Kalibaf'ın meclis başkanlığı görevine devam edip etmeyeceğine ilişkin bilgi verilmedi. İran'ın daha önceki Çin özel temsilciliği görevini Larijani ve Fazli yürütmüştü. ABD medyası Axios'un iddiasına göre Trump ve Netanyahu bir görüşme gerçekleştirdi. Peki bu görüşme İran'la süreç için ne ifade ediyor? İran'a yeni saldırı an meselesi mi? Detayları konuşacağız. Bu saat diliminde yayın konuğumuz Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor İskender Karakaya hocamız bizlerle birlikte. İskender hocam iyi geceler, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Merhabalar Ahmet Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
1: Teşekkürler hocam. Hocam Trump ve Netanyahu İran konusunu görüştü. İddialar arasında bu da var. ABD medyasındaki evet. İddialara göre ise ABD ve İsrail yeniden savaş hazırlığında. New York Times'ın haberinde ise İran'a saldırılar bu hafta başlayacak deniliyor. İran'ı ne bekliyor diye konuşurken bu kez de Trump İran için zaman geçiyor, hızlı hareket etseler iyi olur dedi. Yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak ifadelerini kullandı. Yani savaşın fitili yeniden mi ateşleniyor? Zira Trump küçük bir temizlik yapabiliriz demişti. Ne dersiniz?
3: Şimdi Ahmet Bey, tabii 8 Nisan'da başlayıp 22-24 Nisan'a kadar olan süreçten sonra Donald Trump Amerikan Kongresi'nde bu savaşın bittiğini söylemişti. Çünkü 1973 yılındaki savaş yetkileri kanununa göre Kongre'ye haber verilmeden 60 gün içerisinde eğer bir harekata başlanmışsa 30 günlük de bir ek süre var ateşkesle alakalı. Bunun bitirilmesi gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam benzeri tekrar bir durumun içinde kalmaması. Tabii savaşın tekrar başlaması kimin için iyi olur? Tabii İsrail ve Netanyahu için iyi olur. Katz'ın zaten geçen gün yaptığı açıklamada İran'da işimiz bitmedi demişti. Lübnan'da Hizbullah'ın olmadığı bir görüşme süreci var. Zaten Hizbullah bunu protesto ediyor. Orada ateşkese rağmen de güneyde harekatı görüyoruz. Tabii bir taraftan Donald Trump'ın Çin ziyareti, diğer taraftan Çin, ABD ve Rusya arasındaki üçgendeki görüşmeler, sizin de haberinize verdiğiniz gibi İran'ın belki de şu andaki sivil anlamdaki eski devrim muhafızları pilotu ve Meclis Başkanı Galibaf'ın Çin özel temsilcisi olarak atanması, bu savaşın tekrar başlayıp başlamayacağı ya da başlarsa da çok daha böyle minimalist bir eksende mi kalacağı, tekrardan bir topyekün kitlesel bir savaşa dönüp dönmeyeceği bölgesel anlamda bu tartışma konusu. Ben bunu çok olası görmüyorum. Olursa zaten çok dar kapsamlı bir operasyon olur. Kara harekatı bakımından zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki güç kaydırmaları ve var olan kapasitesi bunun çok olmayacağını gösteriyor. Ama Donald Trump'ın tehditlerinin yanında Çin ziyaretinde verdiği mesajlar, özellikle İran'ın karşı cevabı İsrail'e rağmen Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın karşılıklı olarak bir müzakere zemini aradığını bize gösteriyor Ahmet Bey şu aşamada.
1: Evet, şimdi İran basınının da açıklamalarına göre ABD müzakereler için 5 şart sundu.
3: Evet.
1: Peki ABD'nin şartları bu aşamada sizce sonuç verecek mi hocam? Çünkü Trump yapay zeka ile yaptığı bir paylaşımda da yaşananların fırtına öncesi sessizlik olduğunu ifade
3: Evet.
1: etti. Yani görselde de deniz yolundan bir savaş süreci ifade ediliyor gibiydi. ABD İran şartlarını ve Trump'ın yeni olası adımını nasıl değerlendirirsiniz?
3: Şimdi öncelikle bu 14 maddelik ve karşı cevap şeklinde verilen 10 maddelik ABD ve İran tarafından yapılan açıklamaların Donald Trump'ın son açıklamasını hatırlarsak birkaç gün önce hayal kırıklığına uğradım demişti. Şimdi hem Amerika Birleşik Devletleri'nin 5 maddelik bir önerisi, İran'ın da bir karşı cevabı var. Burada özellikle Amerika Birleşik Devletleri NPT anlaşmasını da göz önünde bulundurularak İsfahan'daki bir tesisin kullanımını sürdürüleceğini fakat ne savaş tazminatının verileceğini, Hürmüz'deki İran'ın istediği gemilerle alakalı geçiş ücretinin olmayacağını, İran'ın dondurulmuş mal varlıkların kendisine tekrardan verilmeyeceği şeklinde ve 400 kilogramlık uranyum ki bunun %60 oranında zenginleştirilmiş olduğu maksimumda biliniyor. Bunun Amerika Birleşik Devletleri'ne verilmesi gibi İran'ın çok istemeyeceği taleplerde bulundu. Tabii İran tarafı da özellikle savaş tazminatı, Hürmüz'deki yeni düzenin Amerika Birleşik Devletleri tarafından kabul edilmesi, Lübnan ve Husiler dahil savaşın bütün cephelerde bitmesi gibi Amerika Birleşik Devletleri ve özellikle İsrail'in istemeyeceği taleplerde bulunuyor. Peki ne olacak? Tabii Çin ziyaretinde Amerika Birleşik Devletleri'nin var olan stratejisini tekrardan ele aldığını, İran'a destek veren ülkelerle aslında görüştüğünü ama daha önceki programlarda da söylemiştim. ABD için mesela İran'dan ziyade Çin'i çevreleme siyaseti ama ABD bu savaşta gördü ki İran'ın ve Rusya'nın desteği olmadan İran İsrail hedeflerini ve Körfez'deki hedefleri vurma olasılığı yok yani elektronik harp bakımından. Dolayısıyla Xi'nin verdiği mesajlar, Amerika Birleşik Devletleri'nden petrol arması, Hürmüz'deki Amerikan taleplerini kabul etmesi, İran'a silah desteğine bulunmayacağını söylemesi gibi Trump'ı memnun edecek isteklerde bulunması aslında Çin'in bu anlamda İran meselesinde Trump'ın istediği çizgiye doğru gidebileceğini gösteriyor. Çünkü Xi'nin kafasındaki ABD ile olan ilişkilerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'i artık bir küresel güç olarak kabul etmesi noktasındaki karşılıklı söylemlerdi. Çünkü Çin de çok rasyonel. Yani Çin'in askeri anlamda Amerika ile bir mücadele sürdüremeyeceğini bilmesine rağmen diğer taraftan şu ekonomik parametrelerde yani ya ticaretinin üçte biri üretiminin Çin tarafından gerçekleştirilmesi, bunun yanında elektrikli arabalar, rüzgar panelleri gibi Birçok konuda Çin firmalarının önde gelen kapasite artışı, nadir elementler konusundaki Çin'in baskın tavrı, Amerika Birleşik Devletleri'ni İran konusu dışında Çin'le de bir anlaşma noktasına getiriyor gibi duruyor. Ama tabii Trump'ın da İran meselesini çözmesi gerekiyor. Burada tabii İsrail'in varlığı, Netanyahu'nun talepleri, 26 Ekim'de İsrail'deki seçim
1: Ara seçim.
3: süreci, ara seçimler olacak. Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde var. Yaz ayları geldi. Amerikalılar tatile gidecek. Enflasyonun olmaması gerekiyor. Trump'ın da özellikle Rusya meselesini düşünürsek çok farklı hesaplar içinde olduğunu görebiliyoruz gibi duruyor şu
1: Evet.
3: aşamada.
1: Yani tarafların da aslında Hürmüz üzerindeki kozları henüz bitmiş değil. İran
3: Evet.
1: geçişleri için ücret talep edileceğini ifade ederken bir taraftan da Çin dönüşünden aslında pek de istediğini alamayan Trump, Çin ziyareti sonrasında Hürmüz'le alakalı geçişlerden herhangi bir para alınmayacak ifadelerini kullanmıştı. Şimdi Trump'ın paylaşımından bir kez daha yola çıkarak hocam, Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukası kalıcı olmaya doğru mu gidiyor?
3: Amerika Birleşik Devletleri bunu vurguluyor. Özellikle 78 geminin kontrol edildiğini. Ama İran da kendisi de bir abluka uyguluyor ve İran'la anlaşma yapan, İran'ın taleplerini burada onaylayan ülkelerin Hürmüz'den gemilerinin çıkması noktasında problem olmayacağını söylüyor. Çin gemilerinin, Güney Kore ve Japonya gemilerinin birkaç geminin bölgeden çıktığını gördük. Amerika Birleşik Devletleri birkaç tanesine müdahale etti. Dolayısıyla içeride İran, dışarıda Amerika Birleşik Devletleri'nin çift taraflı abluka savaşı var gibi duruyor şu anda. Bu da sürdürülebilirdi. Çünkü 28 Şubat'ta başlayan savaşın abluka boyutu, yani Hürmüz boyutunun etkileri şimdi hissedilmeye başlandı. Çin özellikle bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'ne bu ablukanın sürdürülmesinin ne kendisine de ABD tarafından çok da rasyonel olmadığı, yani iki tarafın da çıkarlarının bu noktada olmadığını söyledi. Elbette Trump'ın tabii sizin söylemenizde çok aradığını bulamadığı şeklinde bir yansıtılan haber var ama diğer taraftan 200 Boeing uçağını almayı kabul etti Çin. Texas ve diğer güneydeki petrolden de Çin'e transfer olacak. Şimdi bunlar düşünüldüğü zaman Trump'ın bir CEO, bir iş adamı perspektifinden baktığımızda Çin ziyaretinden elde ettiklerini aslında yok sayamayız gibi duruyor Ahmet Bey.
1: Evet, şimdi İsrail'e de aslında dönmek gerekiyor. Özellikle İsrail'in CENTCOM'u savaşın sürmesi noktasında baskıladığı da iddialar arasında. Özellikle İsrail tarafı geçtiğimiz haftalarda İran eğer nükleer programını sonlandırmazsa savaş devam edecek ifadeleri gelmişti. Yani bir
3: Evet.
1: taraftan da aslında İsrail'in ipiyle kuyuya inmenin ağır bir bedeli olduğu da ifade ediliyor. Yani bu savaşta kim ne planlıyor hocam? İsrail'in ne gibi bir payı var? Henüz ne
3: Şimdi İsrail
1: savaş
3: özel
1: devam ediyor ne de müzakereler bir sonuç vermiş gibi değil.
3: Şimdi özellikle Ahmet Bey, İsrail İran'ın varlığını kendi ontolojik güvenliği bakımından bir tehdit olarak görüyor. İran da İsrail açısından böyle bir düşman psikolojisine sahip. İran'ı bu kadar zayıf yakalamışken ortadan kaldırmak istiyor. Yani İran'ı bölmek ya da İran'ı ortadan kaldırmaktan ziyade etkisiz hale getirmek. Tabii kendi başına bunu yapması çok zor. Askeri anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin imkan ve kabiliyetlerine ihtiyacı var. Netanyahu'nun özellikle 7 Ekim'den, belki de ilk döneminden de, yani 2010'lardaki başbakanlık sürecinden de bunu başlatabiliriz. Hamas, Hizbullah, Husiler gibi diğer ahtapot doktrini kapsamında aslında burada İran'a direkt bir saldırı gerçekleştirmek istiyor. Çünkü diğer güçleri pasifize etti. Yani Hizbullah'ın bugün Lübnan'ın güneyindeki direnişine rağmen çok da askeri anlamda bir varlık göstermediğini görüyoruz. Hamas zaten büyük oranda ortadan kalktı. Husilerin tabii Babülmendeb'i kapatma imkanı var ama bunu da aslında ABD ve bundan birkaç ay önce İngiltere'nin saldırılarıyla ortadan kaldırmışlardı. Bütün bunları alt alta topladığımız zaman Netanyahu'nun siyasi hesaplarının da Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşın içinde tutma noktasındaki baskısını görüyoruz. Fakat Donald Trump'ın da Netanyahu'yu çok sevmediğini, Amerika'daki işte Joe Kent'te başlayan bu beyaz Amerikan milliyetçilerinin tepkisini, İsrail konusunda artık ortaya çıkan çok ciddi bir kavga var. Hagacılarla bu evangelist grup arasında. Bunun da ne kadar süreceğini Kasım ayındaki Seçimler bize gösterecek gibi duruyor. Yani çok az bir süre kaldı tabii. Şimdi Mayıs ayındayız. Tekrar bir savaşın başlaması Amerika Birleşik Devletleri açısından ne kadar ve Donald Trump açısından ne kadar mantıklı olur? Bunu da tabii çok uzun olmayan bir süreçte göreceğiz gibi duruyor. Eğer bir
1: Evet.
3: savaş başlarsa bunun
1: Evet.
3: sonuçlarıyla beraber.
1: Son zamanlardaki Çin ziyaretlerini de sormak istiyorum. Yani Çin bir ortak paydada gibi duruyor. İlk olarak İran Dışişleri Bakanı Arakçı Çin'e ziyaret gerçekleştirdi. Ardından Trump ve şimdi de Rusya lideri Putin ziyaret edecek Çin'i ve ayrıca Birleşmiş Milletler'in daimi temsilcilerinin de ziyaretleri olmuştu. Yani ayrıca İran Meclis Başkanı Kalibaf da Çin özel temsilcisi olarak
3: Evet.
1: atandı. Yani bu gelişmeler ve ziyaretler neyin habercisi hocam?
3: Şimdi tabii 28 Şubat'tan günümüze kadar olan savaşta askeri anlamda İran elinden geleni yaptı ama politik anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin hamlelerine onun perspektifinden cevap vermeye çalışıyor. Rusya ile olan ilişkiler, Pakistan bir nükleer güç biliyorsunuz. Orada birinci tur görüşmeleri oldu. İkinci tur görüşmeleri başlayacakken ortadan kalktı. Çin ise İran petrolünü büyük oranda, %80 oranında alan bir güç. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Rusya'nın ziyareti bu süreçte şimdi gerçekleşiyor. Dolayısıyla İran da Çin'i kaybetmek istemiyor. Aslında Çin'e verebileceği çok şey var. Fakat ne kadar etkisi olur göreceğiz. Elbette Çin için İran önemli. İkili ilişkiler var, stratejik ilişkiler var, askeri ilişkiler var. Ama Donald Trump'ın açıklamasına göre Çin İran'a askeri destek vermeyecek bu süreçte. Bu çok enteresan. Tabii bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bize zaman gösterecek. Ama Çin açısından baktığımız zaman ekonomik parametrelerdeki istikrar, dünya ekonomisinin dalgalanmasının önüne geçilmesi, enflasyonist baskının azaltılması çok önemli. Çünkü emlak krizi, dengesiz büyüme, yerel yönetimler borcu gibi Çin'in de uğraştığı birçok mesele var. Çin artık eski Çin değil. Yani Çin zenginleşiyor ve bu zenginleşmenin gerektiği ortaya çıkardığı orta sınıftaki bazı sorunlarla karşı karşıya. Yani Çin ekonomisinin neoliberal kapitalist olduğunu, sistemin güya tırnak içerisinde komünist bir sistem olduğunu, komünist partisinin olduğunu biliyoruz ama Dünya Ticaret Merkezi'ne üye olan, onun kurallarıyla oynayan bir Çin var. Dolayısıyla Çin için şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşmak en azından bir modus vivendi diyeceğimiz bir geçici çözümü inşa etmek ve dünya ekonomisindeki çıkarlarını korumak. Çünkü şöyle demişti, çok önemli. Çin'in açıklamasında mesela uluslararası ajanslardaki yorumlarda Amerika'yı büyük yap doktriniyle Çin'in onurlu ve şahlanışının beraber olmasının önünde engel yoktur şeklinde bir açıklama vardı. Ve Çin son ziyarette Donald Trump'a küresel bir güç olduğunu da gösterdi yani. Bunu da Trump kabul etti ve yanlış bilmiyorsam 24 Eylül'de de Şii ABD'ye gidecek. Dolayısıyla İran'ın da bu noktada bazı hamleler yapması gerekiyordu. O da elinden geleni yapıyor tabii kendi çıkarlarını korumak için bu açıdan.
1: Yani ABD Başkanı Trump'ın iddia ettiği gibi ya da ABD tarafının iddia ettiği gibi Çin tamamen İran'dan desteğini kesti mi hocam? Zira ABD Birleşmiş Milletler Büyükelçisinin de bu noktada açıklamaları vardı. Bir taraftan Hürmüz'den geçişlerden artık İran ücret almayacak dedi. Nükleer program sonlandırılacak dedi ve Hürmüz'deki askeri kapasitesi de sonlandırılacak ifadesini kullanmıştı. Yani bu sahayla ne kadar gerçeklik örtüşüyor?
3: Şimdi Ahmet Bey tabii Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki tek mesele İran değil. Mesela Tayvan meselesi vardı. Tayvan'da özellikle Amerika Birleşik Devletleri 11 milyar dolarlık bir yardımda bulunuyor askeri ama Trump'ın açıklamalarında Tayvan'ın bağımsızlığı noktasında bir sorun istemiyorum. Burada Çin'in etkisi var şeklinde enteresan bir açıklama vardı. Yani Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile ABD arasında özellikle 1945 sonrası Avrupa'daki düzen kurulurken de kimin nerede etkisi olacağı noktasında mesela Churchill ile Stalin arasında yüzdeler anlaşması şeklinde savaşın sonunda biz çeşitli pazarlıkları görüyoruz. Burada da İran meselesi önemli bir konu ama Venezuela'yı kaybeden, İran'ı kaybeden bir Çin ne yapabilir? Çin'in ne kadar petrole bağımlılığı var? Yenilenebilir enerji kaynakları, elektrikli arabalar gibi birçok açıda Çin'in üstünlüğü var. Dünyadaki üretimin üçte birini yapan bir güçten bahsediyoruz ama mesela onun da en büyük pazarı Amerika Birleşik Devletleri. ABD bunu çevrelemek istiyor. Çin Kuşak Yol Projesi, Güney Koridor, Kuzey Koridor, çeşitli alternatifler yapmak istiyor. Afrika'ya gidiyor, Avrupa'ya gidiyor. Trump'a yapıyor mal karşılığında. Kaynak ihtiyacı var. Mesela soya fasulyesi ve sığır eti gibi enteresan istekleri vardı ABD'den. Yani Çin'in kaynağı ihtiyacı var. Ve bu kaynağı nerede bulursa o noktada da stratejik işbirliği ve pazarlık olanaklarını araştırmaya devam ediyor. Bu noktada Çin'in şu anda uyguladığı strateji soğuk savaşta Sovyetler ve ABD'den farklı olarak kendi ekonomik büyüklüğünü siyasi bir güce dönüştürünceye kadar ya da ABD'nin karşısına çıkabilecek bir askeri güce dönüştürünceye kadar zamana ihtiyacı oldu. İşte bunun da 10 yıl önce yapılan analizlerde 2030'lar 40'lar olduğu söyleniyordu. Şimdi 2026'dayız. Çin dolayısıyla çok fazla ABD'yi karşısına da almak istemiyor ama ABD'ye de tek başına olmadığını, tek kutup

0: bu dünya içerisinde olmadığını da gösteriyor. Bu noktada tabii İran'ı feda etmeyecektir. İran'daki çıkarlarını koruyacaktır. Çünkü İran'da bir ABD başarısızlığı Çin'in de işine gelir. Yani bunu da istiyorlar bu bakımdan. Zaten bu elektronik harp desteği ve savaştaki Çin'e verilen destek özellikle İsrail'deki hedeflerin vurulmasını sağladı diye düşünüyorum ben.
1: Evet hocam, son bir dakikamız. Şunu da sormak istiyorum. Artık Çin bir merkez haline geldi ve küresel
0: Evet.
1: güç üçgenine baktığımızda ABD, Çin ve Rusya, yani görüşmeler peşi sıra geliyor. Peki bu görüşmeler ters teperse ne olacak? Dünyayı neler bekliyor?
0: Bir kere bir savaş senaryosunu ben çok rasyonel görmüyorum, mümkün görmüyorum. Yani nükleer bir savaşı biz Küba krizinde savaş riskini görmüştük ama taraflar burada ikinci vuruş doktrini kapsamında. Yani biri düğmeye basarsa diğeri de basarsa ortada hayatta kalınacak dünya olmayacağı şeklindeki düşünceden dolayı kere adım atmışlardı. Aynı şey olacaktır. Rusya açısından Çin önemli çünkü Rusya büyük bir abluka altında Ukrayna'daki savaştan dolayı. Çin'e enerji kaynaklarını vererek onun ticari ve finanstaki etkinliğini kullanmak istiyor. Oradan işlenmiş mal almak istiyor. Mesela biz Soğuk Savaş'ta Amerika Birleşik Devletleri çok fazla Sovyetlerin üzerine gidince Çin'e doğru yanaşma politikası vardı. O yüzden mesela 70'lerde Çin'e Tayvan'ın Birleşmiş Milletler'deki koltuğunu vererek Sovyetleri yalnız bırakma doktrinini görmüştük. Bu
1: Evet.
0: noktada Amerika Birleşik Devletleri de bunu görüyor. Zaten Rusya ile yapılacak bir barış anlaşmasında özellikle Çin ile olan bu resleşmede tarafsız kalması ya da ABD'nin yanında yer alması şeklinde Trump'ın gayri resmi bir teklifi de var. Ama Trump da akıllı bir şey, Putin de akıllı bir adam. Özellikle içinde bulunduğu durumdan kurtulmak, Rusya'yı ayağa kaldırmak gerektiğinde de Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı Çin'le askeri, siyasi, ekonomik ilişkiler yapmayı da düşünüyor. Zaten bu ziyaret olacak galiba 19-20 Mayıs yanlış bilmiyorsam.
1: Evet.
0: 2001'deki anlaşmanın 21. 25. yıl dönümü, bir de 2026-27'de dostluk yılı ilan etmişler eğitim kültür anlamında. Dolayısıyla Çin Rusya'yı da önemliyor. Her konuda anlaşamasalar da ABD de buna karşı politika geliştirmek zorunda. Çünkü dünyada artık yalnız değil, çok kutuplu bir dünya var. Bunu da görmek zorundalar. Zaten Donald Trump da bunu gördüğü için Çin'deki verdiği mesajları bu eksende verdi Ahmet Bey bana göre.
1: Peki. Değerli izleyenler, son zamanlarda gerçekleştirilen Çin ziyaretlerini ve ABD-İran arasındaki sıcak gelişmeleri bu saat diliminde Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor İskender Karakaya hocamızla konuştuk. İskender hocam, değerli katkılarınız için teşekkür ediyor, iyi geceler diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler hocam.

0: Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyada gündeme gelen seferberlik tatbikatı mesajları ile ilgili açıklama yaptı. Yıldırım serisi seferberlik tatbikatlarının her yıl rutin olarak yapıldığı, mesajların da bu kapsamda gönderildiği belirtildi.
1: Bazı vatandaşlara seferberlik görevlendirilmesi yapıldığına dair mesajlar geldi. O mesajların sosyal medyada paylaşılması sonrası gözler Milli Savunma Bakanlığı'na çevrildi. Mesajlarda sefer görev emrinizin tebliği için en yakın askerlik şubesi başkanlığına müracaat etmeniz gerekmektedir ifadeleri yer aldı. Bazı mesajlarda ise Yıldırım 2026 seferberlik tatbikatına görevlendirildiniz. Silah altı davetiyenizin tebliği için en yakın askerlik şubesine müracaat etmeniz gerekmektedir yazdığı görüldü. Milli Savunma Bakanlığı mesajlara ilişkin açıklama yaptı. Yıldırım serisi seferberlik tatbikatlarının her yıl rutin olarak icra edildiği anımsatıldı.
2: 2026 Yıldırım serisi seferberlik tatbikatları toplam 7686 yedek personelin katılımıyla Eylül-Ekim ayları içerisinde icra edilecektir. Bu tatbikatlara görevlendirilen personele 15 Mayıs 2026 tarihinde sistemde kayıtlı mobil telefonlarına bilgilendirme mesajı gönderilmiştir.
0: Yargıtay, düzenli geliri bulunmasına rağmen boşanan eşe yoksulluk nafakası bağlanmasını hukuka aykırı bularak bozdu. Kararda kadının yurt dışından emekli olduğu, düzenli gelirinin bulunduğu gerekçe gösterildi.
1: Düzenli geliri bulunmasına rağmen boşanan eşe yoksulluk nafakası bağlanmasını hukuka aykırı bularak bozdu. Yargıtay, boşanma davasıyla ilgili önemli bir karara imza attı. İstanbul'da yaşayan bir kişi eşinden boşanmak için dava açtı. Davalı kadın evliliklerinde eşinin de kusurlarının bulunduğunu ileri sürerek karşı dava açtı.

0: İstanbul 11. Aile Mahkemesi davacının daha ağır kusurlu olduğunu, tarafların boşanmasına ve ayrıca kadına yoksulluk nafakası bağlanmasına hükmetti. İstinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 42. Hukuk Dairesi de yerel mahkeme kararını uygun buldu. Davacı taraflara kusur belirlenmesiyle nafaka yönünden yerel mahkemeler tarafından verilen karara itiraz etti. Temiz itirazını inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma ve diğer hususlar yönünden verilen kararları uygun bularak onadı. Ancak kadına bağlanan yoksulluk nafakası yönünden yerel mahkeme kararını bozdu. Kararda Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesine atıf yapıldı. Boşanan eş yararına yoksulluk nafakasına hükmedebilmek için nafaka talep eden eşin boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olması gerekir değerlendirmesine yer verildi. Kadının yurt dışından emekli olduğu, düzenli gelirinin bulunduğu ve boşanmayla yoksulluğa düşmeyeceği ifade edildi.
1: Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde yapılan piyasa denetimlerine ilişkin bilgi verdi. Buna göre fahiş fiyat artışı nedeniyle 1258 işletmeye 389.4 milyon lira ceza uygulandı.
0: Kurban Bayramı öncesi piyasa denetimleri hız kesmeden sürüyor. Fahiş fiyat artışı nedeniyle 1258 işletmeye 389,4 milyon lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı 4 ayrı toplantıda piyasada adil rekabet ortamını ve tüketici refahını bozucu nitelikteki uygulamalara mercek tuttu. Temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik incelemelerde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 13 işletmeye 9 milyon 643 bin 310 lira ceza uygulandı. Ekmek ve simit ürünlerine ilişkin denetimlerde tarifeye aykırı uygulamalarda bulunduğu belirlenen 75 işletmeye 12 milyon 953 bin 700 lira ceza kesildi. Meyve ve sebze fiyatlarında meydana gelen olağanüstü artışlara yönelik inceleme ve denetimler de sürdü. 330 işletmeye 215 milyon 115 bin 676 lira ceza kesildi. Yerel e-ticaret platformlarında gerçekleşen fiyat artışlarına ilişkin denetimlerde ise 840 işletmeye 151 milyon 718 bin 280 lira ceza uygulandı. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca 2026 yılı içerisinde 1258 işletmeye fahiş fiyat artışı nedeniyle uygulanan ceza tutarı 389 milyon 430 bin 962 lira oldu. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bayram öncesi işletmelerin yakın takip altında olduğu vurgulandı. Tüketicilerin mağduriyetine yol açabilecek her türlü uygulamanın titizlikle incelendiği belirtildi.
1: Son günlerde etkili olan yağışlar ve baraj kapaklarının açılmasının ardından Yeşilırmak'ın debisi yükseldi. Tokat ve Amasya'dan geçen Yeşilırmak taşkınlara neden oldu. Bazı ev ve tarlaları su bastı.
2: Şu an traktörünüz nerede?
3: Şu anda 2,5 metre suyun içinde.
0: Traktörü, römorku, ne varsa geride bıraktılar. Yeşilırmak'ın yükselen debisi ev, ahır, sera ve tarlaları su altında bıraktı. Sivas'tan doğup Karadeniz'e dökülen Yeşilırmak'ın son yağışlarla birlikte debisi yükseldi. Amasya'dan geçen ırmak su baskınlarına neden oldu, araziler su altında kaldı.
4: Hasadımız 10-15 gün var domates hasadına. Salatalık hasadına başlamıştık zaten. Şu anda düşüncedeyiz yani. Bunların fide borcunu nasıl ödeyeceğiz? Gübre borcunu nasıl vereceğiz?
0: Bazı evlerin giriş katlarını da su bastı. Ekipler birçok kişiyi tahliye etti. Sera ve tarlalar metrelerce yükselen suyun altında kaldı. Çiftçiler ektikleri ürünlerin hasadını yapamadan sezonu kapattı.
5: Perişan vatandaşta moral ne kalmadı? Önü bayram, bu zamana kadar verdiğimiz gübreler, işçi maliyetleri hepsi üzerimize bindi. Domatesinde ne olacağı belli değil. Arazi su altında.
6: Seralarımızdaki zarar ve tespiti yapılması için devlet su işlerimiz, Tarım İl Müdürlüğümüz çalışmalarına devam ediyor. Çok şükür şu ana kadar bir can kaybı yaşanmadı.
0: Yeşilırmak'ın geçtiği bir diğer kent olan Tokat'ta da manzara aynıydı. Tural ve Pazar ilçelerinde köyler su altında kaldı. Canını zor kurtaran köy halkı su basan ahırlardan hayvanlarını tahliye etti.
7: Köyde 500 kişi yaşıyoruz. Hayvanları bir şekilde imkanlarımızla dışarıya çıkarttık. Köyün dışına başka köylere, ahırlara tahliye ettik.
0: Bölgede binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı. Ekipler taşkınlara karşı çalışmalarını sürdürüyor.
1: Hatay'da 19 Şubat'ta kaybolan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'ı bulmak için yeniden

0: Arama çalışması başlatıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla başlatılan arama çalışmalarına jandarma suç arama timi de katıldı.
1: Arkadaşlar, komandolar, görevimiz Tayyip Çağsı aramak. Bakılmadık, hiçbir nokta bırakmayacağız. En ince ayrıntıya kadar dikkat edeceğiz.
2: Kaldığı apart otelin penceresinden çıktı, sıra kadem bastı. Kayıp gencin bulunması için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi talimat verdi. 27 yaşındaki Uğur Çalışkan Van'da yaşıyordu. Kuzenleriyle birlikte çalışmak için Şubat ayında Hatay'ın Antakya ilçesine geldi. 19 Şubat günü sabah karşı kaldığı apart otelin penceresinden çıktı, aşağı inip uzaklaştı. Ailesinin başvurusu üzerine kayıp Uğur günlerce arandı. Dağlık alanda sadece kıyafetleri bulundu. Sonuç alınamayınca çalışmalar bitirildi. Uğur Çalışkan'ın abisi sosyal medyada video paylaşıp kardeşinin bulunması için yardım istedi.
3: Buradan Sayın İçişleri Bakanlığımıza sesleniyorum. Sayın Mustafa Çiftçi, lütfen biz karanlıktayız. Lütfen bize bir ışık olun.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla arama çalışması yeniden başladı. Jandarma suç arama timi ve AFAD personelinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından katılımlarla 73 kişilik ekip kuruldu.
4: Yaylacıların kullandığı baraka tabi yerlere bakıldı.
2: Ekipler 87 gündür kayıp olan genci bulmak için eşyalarının bulunduğu dağlık ve ormanlık alanda arama faaliyetlerine yoğunlaştırdı. Drone destekli yürütülen çalışmalarda iz takip köpeği de kullanılıyor. Uğur Çalışkan'dan henüz bir iz bulunamadı.
0: Antalya'da iki grup arasında yol verme tartışması kanlı bitti. Üç kişi silahla vurularak öldürüldü.
2: Yolu paylaşamadılar, kavgaya tutuştular. Orman muhafaza memurunun silahından çıkan kurşunlar üç canı hayattan kopardı. Antalya Serik'te gece saatlerinde 4 arkadaş araçla seyir halindeydi. 25 yaşındaki Ahmet Bayar da aynı yolu kullanıyordu. İddiaya göre iki grup arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Orman muhafaza memuru olduğu öğrenilen Ahmet Bayar tabancasını çekip peş peşe ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İnşaat mühendisi olan Bilgin Korkut'la Oğuz Avcı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Emre Savran ise hastanede hayatını kaybetti. Üç kişinin ölümüne neden olan Ahmet Bayar, olayın ardından Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip teslim oldu. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: ABD eski Dışişleri Bakanı Blinken ailesiyle yürüyüş yaptığı sırada bir aktivistin Gazze protestosuyla karşılaştı. Aktivist Blinken'a yarım milyon çocuğun kanı elinizde dedi. Blinken buna karşılık çocuklarım yanımda diyerek protestoyu sonlandırmak istedi. Devreye korumalar girdi.
5: What a beautiful day. It is indeed. Isn't it? That's so amazing. Yeah. How does it feel to have the blood of half a million children on your
2: hand. ABD eski Dışişleri Bakanı Antony Blinken bu kez bir diplomatik toplantıda değil, sokakta protesto edildi.
5: I'm not harassing you. I'm just asking very...
2: Ailesiyle birlikte parkta yürüyüş yaptığı sırada Blinken'a yaklaşan bir aktivist Gazze'de yaşananlar üzerinden tepki gösterdi.
5: You guys have been involved in the slaughter.
6: Please with the children.
5: Of... Yeah, yeah. Like you care about children or is it just your children?
2: Gazze'deki savaş sürecinde İsrail'e verdiği destek nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Blinken, özellikle ABD üniversitelerindeki Filistin gösterilerinde sık sık protesto edildi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından kullanıcıların bir kısmı protestoyu vicdani tepki olarak değerlendirdi. Bir kısmı da ailesiyle birlikte olan bir isme yönelik tepkinin sınırı aştığını savundu.
5: I feel sorry for your children. One day they'll grow up and read the news.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde Gazze konusundaki toplumsal gerilim sürerken Blinken'a yönelik bu protesto, Washington yönetiminin Orta Doğu politikalarına yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
0: ABD'den Avrupa'ya birçok başkentte Nekbe'nin 78. yıl dönümü nedeniyle on binlerce kişi Filistin'e destek için sokaklara çıktı. Yürüyüşlerde Filistin bayrakları açıldı. Bazı kentlerde polis göstericilere sert müdahalede bulundu.
2: Binlerce kişi sokaklara çıktı, ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüdü. Zorla göçü protesto etti. Nekbe'nin 78. yıl dönümü etkinlikleri dünyanın çeşitli kentlerinde düzenlendi.

0: edildi. Almanya'da polis anma etkinliğine sert müdahale etti. Filistinliler İsrail'in 14 Mayıs 1948'de kurulmasının ardından yaşanan zorunlu göçü Nekbe, yani büyük felaket olarak tanımlıyor. O dönemde yüz binlerce Filistinli evlerinden çıkarıldı, yüzlerce köy ve kasaba yok edildi. Gazze'ye yapılan yeni saldırılar ve abluka Filistinliler tarafından Nekbe'nin devamı olarak görülüyor. Nekbe'nin yıl dönümünde dünyanın birçok başkentinde çeşitli yürüyüşler yapıldı. Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce gösterici, "Soykırımı durdurun, Filistin'e özgürlük ve İsrail'i silahlandırmayı durdurun" yazılı pankartlar taşıdı. Yürüyüş sırasında yaşanan gerginlikte polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
1: Bugün halkımızın Filistin'de yaşadıkları, Lübnan'ın yaşadıkları, bölgenin yaşadıkları Nekbe'nin devamıdır.
0: Paris'te de on binlerce kişi Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Eyfel Kulesi'nde Filistin bayrakları açıldı. Nekbe'yi unutmuyoruz ve Filistin kazanacak sloganları atıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yürüyüşün adresi New York'tu. Kalabalık Washington Square Park'ta toplandı, yürümeye başladı. Yürüyüş Manhattan'da son buldu. Eylemciler Gazze'de yaşananların devam eden Nekbe olduğunu savundu. Amsterdam'da göstericiler Dam Meydanı'nda toplandı. Geri dönüş hakkını simgeleyen anahtarlar taşıyan eylemciler Gazze'deki saldırıları protesto etti. İngiltere'nin başkenti Londra'da ve Yunanistan'ın başkenti Atina'da da yürüyüşlerde İsrail'e silah satışının durdurulması ve Gazze'de ateşkes sağlanması çağrıları yapıldı.
2: ABD'nin New York eyaletinde geleneksel olarak düzenlenen Türk Günü yürüyüşü bu sene de renkli görüntülere sahne oldu. 43.sü düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı.
0: Her yer kırmızı beyaz oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde geleneksel olarak düzenlenen Türk Günü yürüyüşünde bu senede renkli görüntüler yaşandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yapılan 43. Türk Günü yürüyüşüne katılım yüksekti. Binlerce kişi New York caddelerinde bayrak ve marşlarla yürüdü. Yürüyüş kortejinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinççi, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekili Büyükelçi Çağrı Erhan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal'la Türk-Amerikan Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileri hazır bulundu. New York ve çevre eyaletlerden gelenler, geçit törenini izlemek için Madison Caddesi'nin kaldırımlarına sıralandı. Yürüyüş esnasında Türkiye'nin tarihi ve turistik değerleri de tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajı izlendi.
3: Manhattan sokaklarını ay yıldızlı bayrağımızla donatan...
0: Mehter takımının performansı, taraftar gruplarının kortej şovu ve folklor ekiplerinin dansları büyük beğeni topladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Günü yürüyüşüne ilişkin Türk-Amerikan toplumuna video mesaj gönderdi.
4: Manhattan sokaklarını kırmızı beyaza boyayan bu coşku yalnızca bir yürüyüşün değil, köklü bir tarihin, güçlü bir kimliğin ve sarsılmaz bir birlik ruhunun ifadesidir. Türk-Amerikan toplumu 80 yılı aşkın geçmişiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin ayrılmaz ve saygın bir parçası haline gelmiştir.
2: Üç sporcunun hikayesini getireceğiz şimdi ekranlara. Ancak onlar sıradan sporcular değiller. Türkiye'nin paratriatlon branşında el bisikleti kullanan ilk sporcuları. Önlerinde ise önemli bir yarış var. Eğer milli takıma seçilirlerse bu kategoride Türkiye'yi temsil eden ilk sporcular onlar olacak. Ancak bu maliyetli sporda daha çok başarı için daha çok destek gerekiyor.
5: Benim için spor çok büyük bir dönüm noktası oldu. Hayata çok farklı bakıyorum artık.
6: Spordan önce psikolojik ben eve bağımlıydım.
7: Ben engelli olduğuma da hiçbir zaman inanmadım.
8: Bedenlerindeki engel hayallerine engel olmadı. Süreç zor olsa da pes etmediler. Türkiye'nin para triatlon branşında el bisikleti kullanan ilk sporcuları oldular.
9: 2028 Los Angeles Olimpiyatlarına şu anda sporcularımız hazırlanıyor.
8: Merve Ustabaşı 3 yıl

0: Önce yüksekten düştü, omuriliği zedelendi.
1: Doktorlar 3 yıl önce ameliyatım yapıldıktan sonra yatakta bile oturma pozisyonuna gelmemin imkansız olduğunu söylemişlerdi.
0: Ama öyle olmadı.
1: Şu an Türkiye'de hiçbir engellinin yapmadığı sporu yapıyorum ve dünyanın en zor branşlarından biri.
0: Emre Aydemir de 2018 yılında geçirdiği trafik kazası nedeniyle omuriliği hasar aldı, yürüyemez hale geldi. Muhammed Talha Sonkaya ise doğuştan bedensel engelli. Üç sporcunun da hayatı sporla değişti. Üstelik onlar Türkiye'nin para triatlon branşında el bisikleti kullanan ilk sporcuları.
2: En ufak bir hatada veya en ufak yanlış bir hareketinizde daha tamamıyla yarışını çöp edebilecek bir spor. Çok hassasiyet gerekiyor bunu spor yapabilmek için.
3: Triatlon branşında el bisikleti kullanan PTVC grubunda bugüne kadar bir milli takım ekibi oluşturulmadı. İlk kez oluşturulacak.
4: Üç farklı sporcu, üç farklı hikaye. Çok uzun yıllardır verilen zorlu bir mücadele var. Şimdi ise en büyük hedefleri önce milli olup ardından ülkelerini 2028'de olimpiyatlarda temsil etmek.
1: Uzun zamandır hayalini kurduğum milli takıma girmeyi hedefliyorum. Derecemi düşürmek istiyorum. Bunu yapabileceğime çok inanıyorum. Bu defa olacak.
2: Hedefim şu anda hem 2028 olimpiyatlarında ülkemi para triatlonunda temsil edecek ilk sporcu olabilmek ve altın madalya veya madalya getirebilen ilk sporcu olabilmek.
0: Hedefleri büyük ancak el bisikleti oldukça maliyetli bir spor. Daha çok başarı için daha çok destek gerekiyor.
3: Çok maliyetli bir branş. Şu an sporcularımız bunu sponsor desteğiyle yapabiliyorlar. Sponsor desteği olmadan yani bu maliyetleri karşılaması mümkün değil. Çok zor.
5: Haftalarca kıyılarda yaşam mücadelesi veren balina Timi'yi hatırlayacaksınız. 12 metrelik balina defalarca kıyıya vurdu. Operasyonlarla kurtarıldı. Son olarak Kuzey Denizi'ne bırakılan balina Timi'nin öldüğü tespit edildi.
6: Haftalarca kıyılarda yaşam mücadelesi verdi. Kurtarma operasyonuyla Kuzey Denizi'ne bırakıldı. Ancak özgürlüğü kısa sürdü. Hayatını kaybetti. Balina Timi son olarak Almanya'da karaya vurdu. Kurtarma operasyonu haftalarca sürdü. O anlar tüm dünya tarafından takip edildi. Baltık Denizi Körfezi'nden kurtarılan Timi Kuzey Denizi'ne bırakıldı. Fakat kambur balinanın hayatını kaybettiği belirlendi. Danimarka Çevre Koruma Ajansı GPS vericisi üzerinden balinanın Timi olduğunu doğruladı. Balina Mart ayında Baltık Denizi'nde görüldü. Sonra Poel Adası açıklarında çamura saplandı. Uzmanlar bölgedeki suyun tuzluluk oranına dikkat çekti. Balinanın yaşaması için bunun yeterli olmadığı vurgulandı. Deniz biyologları da kurtarma operasyonunun ardından Timi'nin ciddi sağlık sorunları yaşadığını, derisinde kabarcık benzeri yaralar bulunduğunu ve ağzına takılan bir balıkçı ağının çıkarılamadığını söyledi.
5: Yapay zeka bu kez insansı robotlarla karşımıza çıktı. ABD'li bir yazılım şirketi insansı robotlara 8 saat mesai yaptırdı.
6: Yapay zeka destekli insansı robotların gerçek çalışma performansı ilk kez uzun süreli test edildi. ABD'li robotik şirketi Figure AI tarafından geliştirilen robotlar 8 saat boyunca bir lojistik merkezinde kesintisiz çalıştırıldı. Canlı yayına takip edilen testlerde Helix 02 yapay zeka sistemiyle donatılan insansı robotlar, konveyör hattı üzerindeki paketleri ayırma ve barkod okuma görevlerini yerine getirdi. Şirket, robotların çevreyi algılayarak anlık karar verebildiğini ve farklı durumlara göre kendilerini uyarlayabildiğini açıkladı. Testlerin sonucunda paylaşılan veriler de dikkat çekti. Bob, Frank ve Gary isimli 3 robotun 14 saati aşan çalışma süresinde 18 binden fazla paketi hatasız şekilde işlediği duyuruldu. Robotların dakikada ortalama 21 paket işlediği ve paket başına işlem süresinin 3 saniyenin altına düştüğü belirtildi. Canlı yayında robotların bazı paketleri yanlış yöne çevirdiği görülse de sistemin çalışmayı durdurmadan devam etmesi dikkat çekti. Şirket, robotlardan birinin arıza tespiti yapabildiğini ve görevi başka bir robota devrederek bakım alanına geçebildiğini de açıkladı. Uzmanlar bu testlerin insansı robotların artık sadece gösteri amaçlı değil, üretim ve lojistik gibi alanlarda gerçek iş gücü olarak kullanılabileceğini gösterdiğini belirtiyor.
5: Şimdi kısa bir ara.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu ve yağmurlu 21, Bursa yer yer yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 26, Muğla güneşli 25 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana parçalı bulutlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 18, Trabzon yağmurlu 18 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 19, Sivas yağmurlu 13 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 15, Van yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 23, Şanlıurfa güneşli 26 derece.

0: Yeniden merhaba. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Tekirdağ Çorlu ilçesinde kavga ihbarına giden polislere ateş açıldı. İki polis memuru şehit düştü. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi.
1: İş merkezinden silah sesleri yükseldi. İhbara giden polislere ateş açıldı. Ağır yaralanan iki polis şehit oldu. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 6 katlı bir iş merkezinin 3. katında silahlı kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Silahlı saldırgan polisleri görünce tetiğe bastı. Polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç açılan ateş sonucu şehit oldu. Saldırganı yakalamak için polis ekipleri teslim ol çağrısında bulundu. Çağrıya ateşle karşılık veren saldırgan yaralı yakalandı ve hastaneye kaldırıldı. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ile İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı olay yerine gidip inceleme yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı sosyal medya hesabı paylaşımında başsağlığı dileklerini iletti.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta ilk 5 maddesi kabul edilen varlık barışı teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Çarşamba günü grup toplantıları yapılacak.
1: Varlık barışı teklifi, komisyon çalışmaları, grup toplantıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi yine yoğun bir haftaya giriyor. Genel kurulda ilk 5 maddesi kabul edilen yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesine yönelik vergi düzenlemesi ele alınacak. Teklifle kurumlar vergisinde %25 olan genel kurumlar vergisi oranı imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumlar için %9'a, diğer ihracatçı kurumların kazançlarına uygulanan kurumlar vergisi %14'e indirilecekti. AK Parti'nin önerisiyle bu düzenlemeden vazgeçildi. Bunun üzerine teklifte yapılan değişiklikle sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin üretim ve zirai üretimden elde ettikleri kazançlarda kurumlar vergisi %25'ten %12,5'a indirilecek. 31 Temmuz 2027'ye kadar yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirenlere %5'e kadar kademeli vergi oranları uygulanacak. Sıfır vergi de mümkün olabilecek. Vergi ve kamu borçlarının yapılandırılmasında azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılacak. Teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilecek. İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösteren kurumların elde ettiği kazançlarda indirim oranı %50'den %100'e çıkarılacak. Ayrıca Meclis Dışişleri Komisyonu da 5 uluslararası anlaşmayı görüşecek. Dilekçe Komisyonu ile İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyon gündemindeki konuları ele alacak. Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarşamba günü partisinin grup toplantısında milletvekillerine seslenecek.
0: Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başladı. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı'nda da olduğu gibi 4 bin lira olarak ödenecek. SSK kapsamındaki emeklilerin ödemeleri aylık alma gününe göre değişiklik gösterecek. Aylıklarını 17-22 Mayıs arasında alanların ödemeleri aynı tarihte yapılacak. 23-24 Mayıs'ta alanların ödemeleri 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs'ta alanların da 22 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak. Bağkur emeklilerine ise aylık ve ikramiyeleri 21-22 Mayıs tarihlerinde ödenecek. Emekli sandığı kapsamında aylık alanların ikramiyeleri de 20 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak. Antalya'da ofisinde silahla vurulmuş halde bulunan iş insanı Aydın Çavuşoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu 5 Mayıs'ta akaryakıt istasyonundaki ofisinde yaralı halde

de bulunmuştu. Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki Aydın Çavuşoğlu, günlerdir süren yaşam mücadelesini kaybetti. Çavuşoğlu'nun cenazesi pazartesi günü toprağa verilecek. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın Çavuşoğlu'nun ruhsatlı tabancasıyla yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

0: Silahlı kuvvetleri sualtı taarruz sistemine Azerbaycan, Libya ve Macaristan personeli de eşlik etti.
1: Son hazırlıklar yapıldı, helikopterler havalandı ve gemiye indirme başlatıldı. Bu görüntüler Efes 2026 tatbikatından. Milli Savunma Bakanlığı gemi zapt ve müsadere eğitimlerine ilişkin görüntüleri paylaştı. Efes 2026 tatbikatı senaryosu Muasım'a yardım götüren geminin ele geçirilmesine yönelikti. Türk Silahlı Kuvvetleri sualtı taarruz timine misafir ülke Azerbaycan, Libya ve Macaristan personelinden teşkil edilen Birleşik SAT timi de eşlik etti. Senaryo gereği helikopterler havalandı. Gemiye indirme yapıldı ve gemi başarılı bir şekilde kontrol altına alındı. 21 Mayıs'ta sona erecek Efes 2026 tatbikatına 45 ülke katılıyor. Aselsan'dan da tatbikatta sergilenen Korkut Hava Savunma Top Sistemi'nin atış görüntülerine ilişkin paylaşım yapıldı. Korkut'a ait görüntüler senfoniye benzetildi.
0: Türkiye'de son yıllarda hafif çelik yapı sistemleri yaygınlaştı. Hafif çelik binaların tasarım ve yapım esasları yönetmeliği yeniden düzenlendi. Yönetmeliğin yürürlük tarihi sektörün uyum sağlayabilmesi için 1 Ocak 2027 olarak belirlendi.
1: Yangın ve korozyon tasarımı zorunlu kılındı. Yeni teknik şartlar belirlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hafif çelik binaların yapımı ile ilgili yönetmelikte değişikliğe gitti. Türkiye'de son yıllarda hafif çelik yapı sistemleri yaygınlaştı. Yeni yönetmelikte hafif çelik yapı sistemlerinde kullanılacak malzeme, tasarım, hesap ve birleşim esasları düzenlendi. Prefabrik, modüler, hibrit ve yerinde profille üretilen hafif çelik yapı sistemlerine ilişkin teknik esaslar ayrıntılı olarak tanımlandı. Korozyon, çeliğin oksijen ve nemle temas etmesi sonucu yüzeyinde pas oluşması ve zamanla aşınarak yapısal direncini kaybetmesi anlamına geliyor. Hafif çelik yapılarda kullanılacak malzemelere ilişkin kriterler belirlenirken, korozyona karşı korumaya yönelik hükümler de detaylandırıldı. Ayrıca vida ve blon kullanılarak güvenli tasarıma ilişkin esaslar da açık şekilde yönetmelikte yer aldı. Hafif çelik yapılarda yangın tasarımına ilişkin kurallar da ilk kez mevzuata dahil edildi. Sektörün yeni düzenlemelere uyum sağlayabilmesi amacıyla yönetmeliğin yürürlük tarihi ise 1 Ocak 2027 olarak belirlendi.
0: İstanbul Bayrampaşa'da bir kişi alacaklı olduğu akrabasını silahla vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Alacak verecek meselesi ölüme neden olacaktı. Olay Bayrampaşa'da bir iş yerinde yaşandı. İddiaya göre tartışma alacaklı kişinin akrabasından 100 bin liralık borcu yerine 2 milyon lira istemesiyle başladı. Tartışma büyüyünce belinden çıkardığı tabancayla akrabasını ateş etti. Alacaklı şüpheli hemen kaçmaya başladı. Saldırı anları ise güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Yaralı nabise hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerindeki incelemelerinin ardından kaçan şüpheli F.I.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Hatay'da bir kişi döviz bürosuna gelerek iş yeri sahibine silahla saldırdı. İş yeri sahibi saldırganla boğuşarak tabancayı tuttu. O anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
1: İş yerinde otururken silah sesleri duydu. İçeri giren saldırganla boğuşarak tabancasını tuttu. Bu sayede kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu. Olay Perşembe günü Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşandı. Döviz bürosu işleten Surur Döner iş yerinde oturuyordu. Yanındaki esnafla konuşurken dışarıdan gelen sesi duydu. İçeri giren silahlı saldırgan iş yeri sahibine ateş etti. Surur Döner'in yanındaki esnaf kaçtı. Döner ise saldırganın elindeki silahı almak için uzun süre boğuştu. Saldırgan tetiğe bassa da iş yeri sahibi silah tutarak kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu. Tarafları sakinleştirmek isteyen bir kişi saldırganı yanağından öptü. Saldırgan polis gelene kadar kaçtı. İş yerine 3 kurşunun isabet ettiği görüldü. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

0: dedi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran için zaman geçiyor, hızlı hareket etseler iyi olur, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak dedi. ABD medyası Axios'un iddiasına göre ise Trump ve Netanyahu bu açıklama öncesi görüştü. İran konulu telefon görüşmesinin olası yeni saldırılar için yürütülen hazırlıkların ele alınması beklenen güvenlik kabinesi toplantısı öncesinde yapılması da dikkat çekti. Ayrıca Axios'un haberine göre Trump'ın salı günü üst düzey ulusal güvenlik ekibiyle askeri harekat seçeneklerini görüşmek üzere bir durum odası toplantısı yapması bekleniyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'la İran konusunda görüşeceklerini duyurdu. İsrail muhalefetinden Netanyahu ve Trump arasındaki ilişkiyle ilgili dikkat çeken bir yorum geldi. Muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri Lieberman, Netanyahu ve Trump arasında bir anlaşma olduğunu savunarak İsrail nasıl muz cumhuriyetine dönüştü ifadesini kullandı.
1: ABD Başkanı Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki yakın temas Tel Aviv'de tepki çekti. Muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri Lieberman, Netanyahu ve Trump arasındaki anlaşmanın İsrail'i muz cumhuriyetine dönüştürdüğünü söyledi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla Trump ve Netanyahu arasındaki iletişim sıklaştı. İsrail'in eski savunma bakanı ve muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri Lieberman, bu ilişkinin İsrail'e olan etkilerini değerlendirdi. Netanyahu'nun Washington'a bağımlı hale geldiğini savunan Lieberman, nasıl bu noktaya geldik ve nasıl bir muz cumhuriyetine dönüştük ifadelerini kullandı.
2: Trump'la Netanyahu arasında gerçek bir anlaşma bulunuyor. Bu anlaşma en basit ifadeyle İsrail'i muz cumhuriyetine dönüştürme karşılığında Netanyahu'nun yargılanmasının ve uluslararası tutuklama kararının ortadan kaldırılmasını hedefliyor.
1: Muhalefet liderleri daha önce de Netanyahu'yu İsrail'i demokratik kurumlara dayalı bir yapıdan uzaklaştırarak yasaları kendi siyasi geleceği için kullanmakla suçladı.
0: İran'la ABD arasındaki belirsizlik sürerken Tahran'da dikkat çeken bir plan gündeme geldi. İran denizaltı internet kablolarından lisans ücreti almayı değerlendiriyor.
1: İran'la ABD arasındaki savaş denizin altına taşınabilir. Avrupa ile Asya arasında büyük miktarda internet ve finans verisi taşıyan kablolar Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nin altından geçiyor. İran şimdi bu hatlar için teknoloji şirketlerinden lisans ücreti talep etmeyi planlıyor. İran parlamentosunda gündeme gelen plana göre Google, Microsoft, Meta ve Amazon gibi şirketlerden İran yasalarına uyması istenecek. İran ordu sözcüsü İbrahim Zülfikari de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda internet kablolarına ücret uygulayacağız açıklamasını yaptı. Devrim muhafızlarına yakın medya organları da planın detaylarını paylaştı. Buna göre denizaltı kablo şirketlerinden lisans ücreti alınacak. Bakım ve onarım çalışmaları sadece İranlı şirketler tarafından yapılacak. İran'ın istediği ücretin ödenmemesi halinde ise veri akışı kesilebilir. Bu da bankacılık sisteminden petrol ihracatına, bulut teknolojilerinden askeri iletişime kadar pek çok alanı sekteye uğratabilir. Üstelik bu şirketlerin İran'a ödeme yapmayı kabul etmesi de krizi çözmeyebilir. Zira ABD yaptırımları nedeniyle bu şirketlerin İran'a ödeme yapması yasak. Denizaltı kabloları küresel bağlantıların omurgasını oluşturuyor ve dünyadaki internette veri trafiğinin büyük bölümünü taşıyor.
0: ABD ve Küba arasında bu kez de drone gerilimi yükseldi. ABD basını Küba'nın 300'den fazla askeri drone aldığını yazdı. Tepki Savunma Bakanı Hexit'ten geldi. Ciddi bir endişe kaynağı dedi. Ayrıca Küba'ya Rusya ve İran'ın desteğini takip ediyoruz ifadeleri kullanıldı.
3: Well, we've long been concerned that a foreign adversary using that kind of location that close to our shores is highly problematic.
1: ABD basını Küba'nın askeri drone tedarik ettiğini yazdı. ABD Savunma Bakanı bunu tehdit olarak gördüğünü açıkladı. ABD ile Küba arasındaki gerilim şimdi de dronlar yüzünden yükseldi. Axios'un ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Küba son yıllarda 300'den fazla askeri drone tedarik etti. ABD istihbaratı, Havana yönetiminin bu dronları Guantanamo üssü, ABD donanma gemileri ve Florida'daki Key West'e karşı kullanma senaryolarını tartıştığını öne sürdü. ABD yönetimine göre tehdidin en kritik boyutu İranlı askeri danışmanların Küba'daki varlığı. Washington, Tahran'ın Orta Doğu'da kullandığı

0: insansız hava araçları taktiklerinin Karayiplere taşınmasından endişe duyuyor. CIA direktörü John Ratcliffe'in de geçtiğimiz günlerde Havana'ya giderek Küba yönetimine sert uyarılarda bulunduğu iddia edildi. ABD basınına göre Ratcliffe, Küba'nın ABD karşıtı operasyonlar için bir platform olmayı bırakması gerektiğini söyledi. ABD Savunma Bakanı Hegseth de Rusya ve Çin'in Küba'da yüksek teknolojili dinleme ve istihbarat tesisleri bulundurduğunu açıkladı. Pentagon özellikle Florida kıyılarına sadece 90 mil uzaklıkta bulunan Küba'nın yeni nesil asimetrik tehditler için kullanılabileceği görüşünde. ABD istihbaratına göre 1000'e aşkın Kübalı askerin Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda görev aldığı ve burada drone savaşları ile ilgili deneyim kazandığı da değerlendiriliyor.
1: Küresel Sumut filosu Antalya açıklarından yeniden yola çıktı. Filonun uluslararası sulara ulaştığı bildirildi. Küresel Sumut filosu Antalya açıklarından 54 tekne ve 426 katılımcıyla tekrar Gazze'ye doğru yelken açtı. Hava koşulları nedeniyle Antalya limanına demirleyen filo, koşulların iyileşmesiyle uluslararası kara sularına ulaştığını açıkladı. Küresel Sumut filosunun takip sistemine göre tekneler Gazze'ye 310 deniz mili uzaklıkta bulunuyor. Filoda yer alanlar arasında 96 Türk katılımcı da bulunuyor. Türkiye'nin yanı sıra ayrıca 39 ülkeden aktivistler de filoda Gazze'ye yardım götürmek için mücadele ediyor. Son alınan bilgilere göre filonun etrafında henüz tespit edilemeyen drone ve askeri unsur hareketliliği görüldüğü bildirildi. ABD eski Dışişleri Bakanı Blinken, ailesiyle yürüyüş yaptığı sırada bir aktivistin Gazze protestosuyla karşılaştı. Aktivist Blinken'a yarım milyon çocuğun kanı elinizde dedi. Blinken buna karşılık çocuklarım yanımda diyerek protestoyu sonlandırmak istedi. Devreye korumalar girdi.
2: What a beautiful day. It is indeed. Isn't it? It's amazing. Yeah. How does it feel to have the blood of
0: ABD eski Dışişleri Bakanı Antony Blinken bu kez bir diplomatik toplantıda değil sokakta protesto edildi. Ailesiyle birlikte parkta yürüyüş yaptığı sırada Blinken'a yaklaşan bir aktivist Gazze'de yaşananlar üzerinden tepki gösterdi.
2: You guys have been involved in the slaughter.
3: Please with the children. Of,
2: yeah, children. Like you care about children or is it just your children?
0: Gazze'deki savaş sürecinde İsrail'e verdiği destek nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Blinken, özellikle ABD üniversitelerindeki Filistin gösterilerinde sık sık protesto edildi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından kullanıcıların bir kısmı protestoyu vicdani tepki olarak değerlendirdi. Bir kısmı da ailesiyle birlikte olan bir isme yönelik tepkinin sınırı aştığını savundu.
2: I feel sorry for your children. One day they'll grow up and read the news.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Gazze konusundaki toplumsal gerilim sürerken Blinken'a yönelik bu protesto, Washington yönetiminin Orta Doğu politikalarına yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
1: Kahramanmaraş'ta bir inşaat şantiyesinde yangın çıktı. İşçilerin yatakhaneleri alevlere teslim oldu. Yangında bir işçi hayatını kaybetti.
0: İşçilerin kaldığı konteynerler alev aldı, o yangın bir cana mal oldu. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir inşaat şantiyesinde yangın çıktı. İşçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Bitişik haldeki konteynerler peş peşe alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangını kontrol altına alıp söndürmek yaklaşık 3 saat sürdü. Yangında bir işçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemeyle netlik kazanacak.
1: Hakkari'de 3 araç zincirleme kazaya karıştı, 12 kişi yaralandı. Görüntüler Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden. 3 hafif ticari araç çevre yolu kavşağında kazaya karıştı. Zincirleme kaza nedeniyle araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polisin güvenlik önlemi aldığı yolda araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kahramanmaraş'ta bir kişi pompalı tüfekle rastgele

0: ateş etti. Biri kadın, iki kişi yaralandı.
1: Sokak ortasında tetiğe bastı. Rastgele ateş iki kişiyi hastanelik etti. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi elinde pompalı tüfekle sokağa çıktı. Rastgele ateş etmeye başlayan saldırgan sokakta bulunan 21 yaşındaki bir kadını ayağından yaraladı. Olay yerinden kaçarken iki sokak ötede bir erkeği de kalçasından vurdu. İki yaralı olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Çevredeki kamera kayıtları incelemeye alındı.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nın 18 Mayıs itibarıyla ileri seviye hava trafik kontrol sistemiyle hizmet vermeye başlayacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada Devlet Hava Meydanları İşletmesi'yle Eurocontrol Network Manager arasında yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda Antalya Havalimanımız Avrupa Hava Trafik Ağı'na Advance at Tower konseptiyle entegre edilen ilk Türk havalimanı olacak dedi. Yoğun yaz sezonunda Antalya Havalimanı'ndaki trafik akışının daha etkin, verimli ve koordineli şekilde yönetileceğini de vurguladı. Antalya'da bir apartmanda mutfak tüpü patladı. Binayı harabeye çeviren patlamada bir kişi yaralandı.
1: Bomba gibi patladı. Hem binaya zarar verdi hem de park halindeki araçlara.
2: Biz deprem zannetti ilk önce. Sonra biri bağırıyordu işte patladı aşağı indi gibisinden.
1: Antalya Serik'te 5 katlı bir apartmanın ikinci katındaki mutfakta patlama oldu. Gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada ortalık savaş alanına döndü.
2: Kapılar kırılmış hep, pencereler kırılmış.
3: Bina bu hale geldi, araçlarımız böyle.
1: Evde bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi yaralıyı hastaneye kaldırdı. Patlama nedeniyle binanın duvarları yıkıldı. Park halindeki 4 araçta hasar oluştu. Mutfak tüpünden kaynaklanan patlamada can kaybı olmaması tek teselli oldu.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında bu yıl ilk kez kutlanacak Milli Aile Haftası'nda Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada insanla başlayan, aileyle köklenen, nesillerle büyüyen, nüfusla güçlenen, istikbale yükselen Türkiye vizyonu kapsamında her yıl Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Kurban Bayramı nedeniyle bu yıl 25-31 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve ailelerin katılımıyla çeşitli programlar düzenlenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri ekipleri huzur evleri, çocuk evleri ve çocuk evi sitelerini ziyaret edecek. Engelli aileleri, şehit yakınları ve gazi aileleri, koruyucu ailelerle evlat edinmiş ailelere ziyaretlerde bulunulacak. İstanbul'un fethinin yıl dönümüne sayılı günler kaldı. Bu büyük günün öncesinde Edirne'de İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinlikleri düzenlendi. İstanbul'un fethi Edirne'den başlar temalı programda Büyük Fetih Yürüyüşü, konserler ve drone gösterisi vardı.

0: Fatih Sultan Mehmet at üstünde canlandırıldı. Gökyüzünde fetih temalı figürler oluşturuldu. Asırlar öncesinin atmosferi yeniden yaşatıldı. İstanbul'un fethi Edirne'den başladı. Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapan Edirne, İstanbul'un fetih coşkusuna ev sahipliği yaptı. Edirne Valiliği, İstanbul'un fethi Edirne'den başlar etkinliği düzenledi.
1: İstanbul'un fethi Edirne'den başlar temasıyla düzenlenen etkinlikte işte Fatih Sultan Mehmet ve askerleri İstanbul'a fethi yolculuğuna çıktı. Kalabalık bu coşkuya ortak oluyor.
2: Ben de Şandarlı Halil'im. Yani bu organizasyon bizim için gurur kaynağı. İnşallah bizden sonrakiler de yine devam ederler.
0: Temsili fetih ordusu Atatürk Bulvarı'ndan hareket etti. Yürüyüş Selimiye Camii önüne kadar sürdü.
1: İstanbul'un fethinde kullanılan o devasa şahi topları gösteride yer alıyor. İşte askerler bu şahi topları çekerek alandan ilerliyor.
3: Biz ulemayız. Burada tabii şehrimizde, Edirne şehrinde Osmanlı'nın ayak seslerini duymak, Osmanlı

0: Böyle bize hatırlatan etkinliklerin olması çok güzel.
1: Ortaya renkli görüntüler çıktı. 1000 drone ile görsel şölen hazırlandı. Gökyüzünde fetih temalı figürler oluşturuldu. Etkinlik konserlerle son buldu.
2: O mübarek bayrak, işte bu bayrak.
3: Kongo Demokratik Cumhuriyeti ülkenin kuzeydoğusunda yeni bir Ebola salgını başladığını duyurdu. Şimdiye kadar 246 şüpheli vaka ve 80 şüpheli ölüm olduğu, Uganda'da da vaka görüldüğü belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü salgının halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu açıkladı.
1: Dünya Sağlık Örgütü Ebola salgınına karşı harekete geçti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'daki salgının halk sağlığı acil durumu oluşturduğu belirtildi. Kongo Sağlık Bakanlığı ülkede şimdiye kadar 246 şüpheli vaka ve 80 şüpheli ölüm tespit edildiğini duyurdu. Acil müdahale ekiplerinin Ituri bölgesine gönderildiği açıklandı. Uganda'da da vaka görülmesiyle Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti. Genel Direktör Ghebreyesus, salgının uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durum oluşturduğunu ancak pandemi kriterlerini karşılamadığını açıkladı. Ghebreyesus, Kongo ve Uganda'ya olayı kontrol altına almak için gerekli ve güçlü önlemleri alma konusundaki kararlılıkları nedeniyle teşekkür etti. Bu sayede küresel topluluğun gerekli hazırlık önlemlerini almasına olanak sağladılar dedi. Acil Durum Komitesi'nin önlemleri görüşmek üzere en kısa sürede toplanacağını belirtti. Bir tür kanamalıdan ve Kongo'da eş zamanlı salgınlarla ortaya çıktı. Salgın, Ebola nehri yakınındaki bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verildi. Ebola virüsü Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Yine Liberya ve Sierra Leone'de 30 bin kişiye bulaştı. Hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetti.
3: Haftalarca kıyılarda yaşam mücadelesi veren balina Timmy'yi hatırlayacaksınız. 12 metrelik balina defalarca kıyıya vurdu. Operasyonlarla kurtarıldı. Son olarak Kuzey Denizi'ne bırakılan balina Timmy'nin öldüğü tespit edildi.
1: Haftalarca kıyılarda yaşam mücadelesi verdi. Kurtarma operasyonuyla Kuzey Denizi'ne bırakıldı. Ancak özgürlüğü kısa sürdü.
3: İsrail'in katılımı nedeniyle protestoların gölgesinde gerçekleştirilen 2026 Eurovision şarkı yarışmasının kazananı Bulgaristan oldu. Tepkilerin odağında

0: yoğun. Tam ya herhalde bitiyor bu savaş. Trump da Çin'e gitti. İki büyük güç bir araya geldi. Hürmüz açılır, biter diyorduk. Trump yine bombayı patlattı bir afiş üzerine. Fırtına öncesi sessizlik mesajı verdi. Hatta Amerikan bunların hepsini ayrıntılı olarak konuşacağız. Ki uzman, bilim kurulu da üyesi eski Mehmet Ceyhan Profesör Doktor. O da yayınımıza katılacak. Nelere dikkat etmeliyiz? Onları bize anlatacak. Konuklarıma bir merhaba demek isterim. Doktor Elif Kaya, İstanbul Aydın Üniversitesi Çin Araştırmaları Merkezi Müdürü.
1: Çok sağ ol. Sesimi yani biraz değiştirip geldim.
0: Evet.
1: Derin.
0: Bayağı bir şey, geldi. Bir virüs değil herhalde.
1: Evet, onun Mehmet Bey'le onun uzmanlık alanında.
0: Onu da soralım. Bu önemli konuları tartışacağız. Pazar akşamı bizi misafir edin. Yanınızda olmaya devam edeceğiz. Çok kısa bir ara. Öncesi de yayının başında söylemiştim. Fırtına öncesi sessizlik mesajı vermişti. Hatta bir afişin önüne kendi resminde koyarak. Sizin örneğin, ya tam iş herhalde çözülüyor dedik. Hürmüz konusunda Çin de devreye girer. Bu iş biter diyorduk. Trump yine...
1: Biraz tabii bu beklenebilir bir şeydi aslında. Pekin'den döndükten sonra ya bu iş kafamdan uzaklaşmış değil. Bu statükoyu bu şekilde sürüncemede bırakacak değilim. Yani bu çatışmalı halden sonra, savaştan sonra olan durumu bir şu an devam etmese de. Ama ortada tabii anlaşılan bir taslak yok, bir şey yok. Tarafların hala birbirine yaklaştığını söyleyemeyiz. Ya burada gerçekten de Çin'in veyahut da işte genel olarak diğer

bölge ülkelerinin ne kadar girebilirlerse tabii. Bölge ülkeleri derken Pakistan, Suudi Arabistan, İran'ın uranyum zenginleştirmesini 12 ila 20 yıl durdurması, askıya alması gibi gerçekten...

0: Geldikçe altın bu talepten dolayı, merkez bankalarının talebinden dolayı yükseldikçe zarar etmeye başladılar ve tam tersine yeniden orayı bir manipülasyon aracına çevirmeye çalıştılar.
1: Şimdi aynı petrol şu anda şu anki fiyatlar, evet, 109'u görmüş, yine yükselişte.
0: Şimdi aynısını petrolde yapıyorlar. Uzun vadeli kontratlarda anormal bir satış baskısı uyguluyorlar. Sanki petrol aşağı hep 100 dolar, 90 doların altında kalacakmış gibi bir algı yaratıyorlar. Kesinlikle bir manipülasyon bu. Ne yazık ki altındaki manipülasyonlar, evet, kısmi küçük cezalar verdiler, birkaç milyar dolar, ama gerçekten çok büyük bir manipülasyondu. Yani orada o bankaların, aracı kurumların kapatılması gerekirdi. Hiçbir şekilde gerçek bir ceza almadılar. Aynı şeyi şimdi de bundan cesaret alarak petrol piyasalarında yapıyorlar. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Öyle. Finansal fiyatlarla piyasadaki gerçek petrol fiyatları arasında en az 20-30 dolar bir fark var. Yani bu %20-30'luk fark demektir. Bu da bize şunu gösteriyor. Çok ciddi bir sıkıntı var. Stok sıkıntısı, arz sıkıntısı var daha doğrusu. Bu arada Amerika'nın petrol rezervleri 750 milyon varilden 300 milyon varile düştü. Sürekli satış yapıyor. Bir noktadan sonra onların stokları da kurtarmayacak. Üretim yapıyor kendi kendine, yeter durumda, ama Venezuela'ya yatırım yapıp oradan petrol alması da çok altın uzun düşüyor. Bir zaman alacak vesaire. Evet. Evet. Altın
1: yani hikayesi değişmiyor. Ekonomiden çok anlamıyorum ama altının yükselmesi gerekmiyor mu?
0: Şimdi şöyle, piyasalarda panik, böyle savaş durumlarında herkes nakite dönmeye çalışır. Altının bu kadar baskı altında kalmasının sebebi bu. Nakite döner ve bekler. Altında pozisyonu olanlar da aynı şekilde yaptı. Ama ne oldu? Altını Türkiye satışı yaptı, biliyorsunuz. Bu sert satışın sebebi Türkiye'nin yaptığı satışlardır. O süreçte işte Çin Merkez Bankası alım yaptı. Ve diğer merkez bankaları da peşinden yavaş yavaş açıklama yapmaya başladı. Almaya devam ettiler. Altının hikayesi bitmedi. Altın devam edecek. Çünkü finansal sistem yıkılıyor. Yeni bir finansal sistem kuruluyor. En azından parçalı bir finansal sistem olacak. Bir tarafta dolar sistemi olacak. Bir taraftan da BRICS'in çevresinde toplanmış olan yeni bir finansal sistem kuruluyor.
1: Gelişen peki ülkeler... bu kadar çok net ve çok önemli şeyler söylüyorsunuz. Ahali ne yapmalı şimdi, bu savaş konuşmaya başladık? Yani piyasalar açısından soruyorum. Petrol fiyatları yükseliyor, altın düşüyor.
0: Evet.
1: Ahali biz ne yapsın yarından itibaren?
0: Şimdi şöyle, dediğim gibi altında hikaye değişmedi. Altında uzun vadeli trend devam edecek. Ama bunun dışındaki yatırım araçları, yani hisse senetleri olsun, işte faizler vesaire, bunların hepsi çok dalgalı bir sürece girecek. Neden? Söylediğim gibi tarihin en büyük petrol krizine yeni başladık. Yani bu hem enerji güvenliğiyle ilgili sorunlara yol açacak, hem de gıda güvenliğiyle ilgili. Aynı zamanda da üretimle ilgili. Çünkü orada o petrokimya türevleri sadece gübre değil, petrol değil. Aynı zamanda sülfürik asit, helyum gibi stratejik bir takım ham maddeleri çıkartıyor. Ve bunlarla biz ne yapıyoruz? Bakır, alüminyum gibi işte stratejik maddeler.
1: Gıda, en önemlisi gıda.
0: Çip üretimi mesela. Ya bunların hepsini olumsuz etkileyecek zincirleme bir reaksiyonun içine girdik. Daha yeni başladık. Şimdi şu anda piyasalar o kadar pozitif ki, inanılmaz. Yani tarihin gördüğü en büyük petrol krizini yaşıyor olmamıza rağmen, Trump ve Amerika'nın tabii ki finansal sistemin egemeni oldukları için de, çünkü güç var arkalarında. Yani onlarca trilyon dolarlık BlackRock'tan bahsediyoruz. Yani 12 trilyon dolar, işte Vanguard, hepsini topladığın zaman sistemin hakimi onlar zaten. Dolayısıyla evet, da kasıtlı olarak şu anda piyasaları sanki barış anlaşması olmuş. Petrol krizi önümüzdeki süreçte tamamlanacak. Amerika yine eskisi gibi lay lay lom dünyayı yönetecek, hiçbir sorun olmayacak gibi bir algı yaratıyorlar. Ama buna aldanılmaması lazım.
2: Çok önemli bir şey dedi aslında Kerem. Dedi ki gıda, en önemlisi gıda şu anda.
1: Çin bence gıdaya daha çok ihtiyaç duyuyor.
2: Çünkü yani bu Trump-Çin anlaşmasındaki yani
1: bu arada en şunu da söylemem gerekiyor. Sayın Rütük, bir yatırım tavsiyesinde asla bulunmuyoruz.
2: Evet.
1: Manipülasyon yapmıyoruz. Spekülasyon da sayılmaz spekülasyon bence. Bunu da bir kez daha hatırlatayım.
3: Beyin
1: burada
3: fırtınası.
1: Konuşulanlar yatırım tavsiyesi değildir. Evet. Sevgili ahalimize de ayrıca duyurulur. Buyurunuz.
2: Şöyle bakmak lazım yani konuya. Şimdi ne konuşuluyor? Gidildi bir kere, Tayvan konusu konuşuldu. Biliyoruz. Ardından enerji, yani Hürmüz konusu konuşuldu. Ardından işte çipler konuşuldu. Konuşuldu. Uzay, savunma sanayi, her şey konuşuldu.

0: Ama orada çok atlatılan ve arada geçen bir şey var. Gıdası Çin'in. Bakın, siz bir ülke olarak iyi bir paket üreticisi olabilirsiniz. Teknoloji bir ülkesi değildir Çin. Hepsi söylediğimi hatırlıyorsun.
1: Niye yani?
0: Hayır, şimdi şöyle ayırmak lazım. İzleyici de iyi dinlesin. Yani şimdi biz kutu üreticiyle teknoloji üreticisini ayırmamız lazım. Kutu üreticisi ne demek? Şimdi teknolojiyi ve patentlerin sahibi Amerika Birleşik Devletleri. Yani siz en gelişmiş çipleri Amerika Birleşik Devletleri'nin tek elinde. Nvidia vesaire vesaire. Dolayısıyla şu anda Çin'in üretmiş olduğu şey bir kutu üretiyor. Yani siz hatırlıyor musun? Bu pandemi döneminde ikinci bir kriz daha vardı. Çip kriziydi.
1: Evet.
0: Ve otomobiller üretilemiyordu.
1: Evet.
0: Yani asıl olay çipi üretebilmekti. Çin tabii ki çip üretiyor ama hani dördüncü nesil ve beşinci nesile doğru kayan çiplerden bahsediyorum ben. Yani ikinci, üçüncü nesil, yani çamaşır makinesinin çipinden bahsetmiyorum. Uzay sanayi, cep telefonlarında kullanılan, savunma sanayinin gelişmesinde kullanılan, gelişmiş bir teknolojide kullanılan çiplerden bahsediyorum. Onun için Çin'i bir teknoloji firmasından daha çok bir kutu üreticisi olarak görmelerini daha
1: Çok
0: tavsiye ederim. Bu
1: küçümsüyorsunuz
0: benim
1: abi.
0: görüşüm. Tabii ki küçümsüyorum. Aynen küçümsüyorum. Çünkü bakın, Çin'in bu görüşmede konuşulan konu neydi biliyor musunuz? Daha çok gelişmiş çipleri bize ne zaman, ne kadar vereceksiniz konusu konuşuldu. Ama benim söylemek istediğim şu. Yani siz bir büyük bir savunma sanayi oluşturabilirsiniz Çin olarak. Veyahut da büyük bir teknoloji firması, ülkesi olabilirsiniz. Ama veyahut da üretim üssü olabilirsiniz. Sarı sendikada olsanız. Ama bir şey hariç. Gıdanız yoksa nasıl üreteceksiniz? Gıdasız hiçbir şey
1: Gıda en
0: yapamazsınız.
1: temel.
0: Bak, biraz önce hocamızın dediği gibi günümüzü hani petrol, metrol filan, LNG filan diye bakmayın. Oradan gelen
1: Gübre.
0: gübrenin aslı. Şimdi bu neyi etkileyecek biliyor musunuz yakın zamanda? Çin de tabii tarım yapıyor. Brezilya'dan ve Amerika'da Birleşik Devletleri'nden gıda alıyor. Yani soya fasulyesi ve mısır önemli. Yani sığır mır geçiyorum onları. Onları almadığı zaman Çin birbirini yer. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda 100 milyon insan, hemen sonrasında Mao dönemi insan öldü açlıktan. 1,4 milyar insanın gıdasından bahsediyoruz. Yani ne?
2: 1949'da ama o bahsettiğiniz
0: Efendim?
2: 1949'du yani bayağı bir geçti onun
0: Ama
2: üzerinden.
0: şöyle bir şey fark etmiyor. O zamanki nüfusla şimdiki nüfus da arttı.
1: Küçümsüyor vallahi.
0: Tabii.
2: Evet.
0: Yani dolayısıyla şimdi
2: Birkaç şey evet
0: Amerika
2: tutabilmek
0: Birleşik
2: lazım oraya.
0: Devletleri hadi vermesin bakalım soya fasulyesini. Bu hani Amerika'daki Bible Belt dediğimiz filmlerde izlediğimiz bu mısırlar, soya
1: Mısır tarım.
0: fasulyeleri
2: Son
0: filmleri var ya
2: görüşmede
0: Amerika kat ettiği zaman
2: Bu son görüşmede Amerika kendinden soya fasulyesi alması için teklifte bulundu Çin'e. Çünkü Çin 2018'de ilk yapılan
1: Buyurun.
2: ambargolarda benden soya fasulyesini alıyorsun ve bunlara yüksek oranda vergi koyacağım dediği için Çin tarifelerden dolayı çok kötü etkileniyor olduğundan dolayı %68
0: Brezilya'ya
2: artırarak
0: geçildi.
2: Brezilya'ya
0: Tamam.
2: geçti.
0: Ya bu
2: Ve çeşitlendirmeler yaptı.
0: bakın bu bir
2: Çin şu anda
0: ben de Çin'in yerinde olsam iki tane
2: evet.
0: yer vardı. Bir Ukrayna kapandı. Çok önemli bir geçişti. Rusya ve ben de Çin'in yani gıdayı ben çok okuduğum için Brezilya'ya yönelirdim. Onun için Brezilya'dan ne kadar aldığını biliyorum. Yani şunu söylemek
2: %68
0: istiyorum.
2: ama
0: Ama
2: yani 2018'den bu yana
0: bakın hiçbir şey
2: %68
0: fark
2: artış
0: etmiyor.
2: var.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin vermediğini düşünün şu anda.
1: Soya mı?
0: Soya ve mısır. Ve sığır mır
2: Ama
0: filan
2: bu Amerika
0: onları
2: Birleşik
0: detay.
2: Devletleri'ne daha çok zarar veriyor işte.
0: Bakın
2: Amerika
0: Amerika
2: Birleşik
0: Birleşik
1: Devletleri ne yapacak o
0: Devletleri'ni
1: kadar soya?
0: şöyle
2: Sürekli
0: okumanız
2: olarak
0: lazım.
2: açık veriyor Çin'e
0: Hayır
2: karşı.
0: açık
2: Çin
0: vermesi
2: şu
0: çok önemli
2: anda
0: değil
2: ticaret
0: Amerika Birleşik
2: borç
0: Devletleri'nin.
2: alıyor, açık veriyor. Amerika
0: Açık bakın
2: Birleşik
0: parayla
2: Devletleri...
0: konuştuğunuz zaman o zaman sistemi konuşamayız.
2: Parasız konuşalım. Nvidia'nın karşısına The More Threats'i çıkardı. 10 yılda olmasını bekledikleri, kurulmasını bekledikleri şirketi alt mimarisiyle birlikte CUDA'ya karşı Musa, Nvidia'ya karşı More Threats'i kurdu. Şu anda hiç kimseye bağımlı olmadan AI üretebilir hale geldi Çin.
0: Bakın,
2: 3 ve 4 yıl içerisinde yaptı bunu. 3,5-4 yıl
0: konularda
2: içerisinde yaptı.
0: Trump'la Jinping'in sözünü söylüyorum. Siz AI konusuysa AI konusu, biz AI'da daha güçlüyüz dedi Trump. Evet güçlü olduğumuzu.
2: Nvidia'nın

0: Güçlü olduğunu bakın. Bir şeyin
1: Peki.
0: güçlü olabilmesi için teknolojisinin de sizde olması ve patentlerin de sizde
1: Teknolojisi de
0: olması
1: onlardan,
0: lazım.
1: patenti de
0: Çin'de
1: onlardan.
0: üretiyor. Ben hayır demedim size, söyledim zaten. Dedim
1: Yok,
0: ki
1: kutu üreticisi dediğiniz
0: önemli
1: zaman onu
0: olan
1: düzeltmek
0: gelişmiş,
1: lazım.
0: gelişmiş çipleri üretmek dedim. Yani siz niye Çin, Tayvan'ı bir şekilde hani hem topraklarına katmak, asıl sebeplerden bir tanesi de orada gelişmiş olan
1: Değil aslında yok.
0: bak.
1: Tayvan'ı zaten hep toprakları olarak görüyor. Çin Tayvan'ı toprağına
0: Çin'in görmesi
1: katmak
0: önemli değil
1: istemiyor.
0: tabii burada. Şöyle
1: Kimin
0: görmek. Yani
1: görmesi?
0: Çin bunu
1: Tayvan'ı kim
0: görmüş
1: tanıyor
0: olabilir
1: ki?
0: ama
1: Tayvan'ı hangi
0: yani
1: ülke olarak tanıyan kaç ülke var?
0: efendim
1: Tayvan'ı ülke olarak tanıyan kaç ülke var? ABD bile tanımıyor.
0: Amerika bile tanımayabilir.
1: Tanımıyor. Hayır,
0: Bakın
1: tanımıyor.
0: onu ama
1: Tanımayabilir
0: bakın.
1: değil, tanımıyor.
0: Burada bir terslik yok mu? Şöyle söyleyeyim.
1: Nasıl bir terslik var?
0: Amerika tanımıyor bu ülkeyi ama diyor ki Tayvan'a dokunursan savaş sebebidir diyor.
1: Çin de dedi ki Tayvan'a dokunursan savaş sebebi. Trump dedi ki biz Tayvan'ın içine karışmıyoruz.
0: Bakın şunu söylemek istiyorum. Söylediğimizi bir daha tekrarlayalım.
1: Tabii.
0: Amerika Birleşik Devletleri Tayvan'ı tanımıyor. ABD tanımıyor. Kimse
1: Evet.
0: tanımıyor. Ama
1: Kimse
0: diyor
1: tanımıyor.
0: ki hatta Birleşmiş Milletler'e girerken ilkin Tayvan vardı. Tayvan'ı çıkarttılar. Çin girdi biliyorsunuz. Dolayısıyla aynı ülke diyor ki ben diyor eğer Tayvan'a girerseniz diyor ben savaş sebebidir diyor. Çin zaten bunu söyleyecek. Yan tarafı hemen arka
2: 48
0: bahçesi.
2: mil.
1: Evet, tam ona gelecektim. Ama dedi ki biz çok uzağız
2: 9 bin
1: Tayvan'dan ve
2: mil.
1: buna karışmayacağız.
0: Hiç fark etmez. Bakın şimdi.
1: Yok,
0: Nereden
1: fark
0: uzak
1: etmez
0: biliyor
1: olur mu
0: musunuz?
1: ya Ertan
0: Fark
1: Bey,
0: etme.
1: lütfen.
0: Bakın
1: Şimdi
0: söylemlerle
1: ABD'nin
0: giderseniz.
1: tarih boyunca hiç bu kadar geri adım attığını gördünüz mü bir ülke
0: Kimin?
1: karşısında? ABD'nin herhangi bir
0: Amerika
1: üst
0: Birleşik
1: düzey
0: Devletleri'nin
1: yöneticisi,
0: ben
1: başkanının
0: geri adım attığını hiç
1: hiçbir yerde
0: sanmıyorum.
1: böyle bir geri adım attığını
0: Hayır
1: gördünüz
0: hiç
1: mü yani?
2: sanmıyorum. Trump.
0: Ben
1: Bu çok
0: tabii
1: büyük bir
0: tabii hiç
1: geri adım
0: sanmıyorum.
1: yani.
0: Yani şöyle. Millerden gidersek uzaklıklardan Hürmüz de uzak Amerika'ya unutmayın.
1: Hürmüz'den çıkabildiler mi? Hürmüz'de bir
0: Hayır.
1: başarı var gibi
0: Çıkmak
1: konuşuyorsunuz. Orada da
0: istemediğini
1: saplandı
0: bakın
1: kaldılar
0: siz
1: yani.
0: ben
2: Bak,
0: çıkmak
2: bak ne
0: istemediğini
2: demiş.
0: söylüyorum
2: Evet.
0: size. Çıkmak
2: Ertan
0: istese
2: Bey.
0: bugün bırakır.
2: Ertan Bey bakın ne demiş. Tayvan Çin'e sadece 59 mil uzaklıkta. Biz ise 9.500 mil uzaktayız. Tayvan bizim çip endüstrimizi çaldı.
0: Tabii çalmadı aslında. Onlar kendileri verdi, geri alıyorlar.
2: Çinler bu yerin bağımsız olmasını istemiyor. Adamlar biz bağımsız dediler bu arada. Şu anda ihtiyacımız olan son şey 9.500 mil ötede bir savaş.
0: Ben bir şey söyleyeceğim Kerem.
2: Geri
0: Bu
2: adım değil
0: yazıları
2: mi bu?
0: kaç kere okuduk seninle burada?
2: 4-5 kez okuduk.
0: Hiçbiri oldu mu? Ya hiç fark etmiyor. Eğer ki şunu
2: Yani
0: konuşursak
2: hangisine inanacağız?
0: yazılardan konuştuğumuz zaman ben hiçbir zaman yazılana ve söylenene bakmam.
2: Amerikan
0: Ben
2: başkanı.
0: sonuça bakarım. Yani bakın daha ilginç bir şey söyleyeyim tarihten. Daha derin 60 milyonu insanın öldüğü bir konuyu anlatayım size. Naziler hem Ruslara hem de İngilizlere dedi ki imzalandı sözü de bırakın. Savaşmazlık paktı imzaladılar. Ona rağmen 1500 tane uçak her gün Londra'yı bombalıyordu ve Moskova'ya kadar
1: Evet,
0: girdiler.
1: Trump'ın
0: Yani
1: müzakere masasında vurdu İran.
0: dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Beni söylenenler ilgilendirmez.
1: Çok
0: Ben
1: haklısınız.
0: sonuca bakarım. Şimdi adam diyor ki benim için diyor 59 mil uzaklıkta filan. Hürmüz de aynı uzaklıkta. Aynı şekilde bu adam Japonya da aynı uzaklıkta. Yani bu söylenenlere bakmayın, icraata bakın. Şimdi diyorsunuz ki Hürmüz Boğazı Amerika Birleşik Devletleri çıkabildi mi? Ya Amerika Birleşik Devletleri gemilerini çıksa çıkar. Konu niye çıkmadığıdır. Ben size ne
1: Ya
0: diyorum?
1: da
0: Bakın bu
1: neden
0: benim denklemim.
1: çıkamadığıdır.
0: Ben yazılanları okumam. Ben denklemi okurum. Ben şunu söyledim burada. Amerika Birleşik Devletleri çıkmayacak dedim. Bugün de çıkmamaya devam edecek. Hatta dünyadaki petrolün yalnız altın da dahildir. Altın ve petrolü şöyle okuyoruz. Altın ve petrol yazdınız ya alt banta.
2: Evet.
0: Bunların ikisi de dolarla ölçülüyor. Petrodolar, altın dolar
2: Onun da
0: diyeceksiniz.
2: yıkılacağı günleri göreceğiz.
0: Yani şimdi şöyle bakmamız lazım. Düşmanı iyi anladığınız zaman çözebiliyorsunuz.
2: Bunu en
0: Amerika'nın
2: iyi anlayan Çin.
0: dört tane... Yani Çin bakın anlamış olsa yani anlamaya çalışıp ve beklemeye çalışmak zorunda. Çünkü karşısında çok büyük bir güç var. O gücü yenebilmek için zamana oynuyor. Biraz önce Konfüçyüs'ün lafından bahsettim
2: Evet.
0: size. Bu zaman Çin'e vakit kazandırıyor. Onun için Çin Hani İran'a saldırırsa Çin ayağa kalkacaktı. Herkes öyle demedi mi? Ben dedim ki sana hiçbir şey yapmayacak.
1: Çin öyle demedi ama.
0: Yapmadı.
1: Çin'den hiç bu açıklama gelmedi. Bu insanların beklentileriydi.
0: İnsanların beklentisinden bahsediyorum.
1: Evet. O, evet.
2: Yani
1: Çin'in öyle bir durumu da... Yani
0: insanların beklentisinden bahsediyorum zaten. Böyle bir şey olmaz. Yani ben ne dedim Çin'in? Çin sakin durur.
1: Evet.
0: Bak aynen. Amerika Birleşik Devletleri bugün Tayvan'a kendisi çıkartma yapsın. Çin yine sakin duracaktır. Bugün için.
2: Peki. Daha İngiltere'ye gelmediniz bir de.
0: Yani Çin demek İngiltere demek zaten.
2: Sizin öyle nükleer endişe duyalım mı?
3: Ne taraftan?
2: Şimdi Trump'tan. Tabii,
3: evet. Yani, Ukrayna-Rusya savaşı da devam ettiği için bir yandan bir de o taraf var.
2: Ya yani iki gün dediğine göre, iki günde dümdüz ederim. Bu bir tehdit mi? Böyle bir hazırlık mı?
3: O noktada değiliz belki ama bu önümüzdeki dönemde işte savaş tekrar ne zaman alevlenebilir, alevlenir mi?
2: Ya bu hafta bekleniyor.
3: Ya bu haftayı zannetmiyorum. Daha müzakereler için zaman var. Burada birazcık daha işte Çin'in devreye girmesi, diğer güçlerin devreye girmesi, yani İran'ın üstünde bir baskı oluşuyor olması. Biraz Trump'ın derdi
2: mesela
3: o.
2: Mesela İran televizyonlarında da şu olduğu için söylüyorum. İşte silah eğitimli programlar öne çıkmaya başladı. Onları yayınlıyorlar. Yine basın Amerikan askeri ile İran askerleri karşı karşıya gelebilir diye yorumlar, yazılar yazıyor. Bu akla ister istemez kara harekatını gündeme getiriyor.
3: Kara harekatı değil yani bu burada olursa gene bir hava operasyonu başlatabilir Amerika. Ama onu da hemen olacağını zannetmiyorum. Yani önce müzakerelerle ilgili o müzakerelerin tekrar devreye girmesi... Birazcık işte dediğim gibi farklı tarafların İran üstündeki baskısını arttırması bana kalırsa Amerikan tarafının beklentisi bu. Yani gene anlaşmak ama kendi istediği şekilde anlaşabiliyor olmak. Son çünkü kaldığı yerde bu savaşın İran kendine göre bir yumuşak güç alanı açmıştı. Bu işte çeşitli videolarla vesaire dünyada topladığı sempatiyi de şuydu buydu derken Amerika'nın orada bir es verirken bir şeyler buradan kazanamadı. Yani İran'ı eğer ki gerçekten istediği noktaya getirebilse Çin'e karşı müthiş bir koz elde edip gidecekti Trump. Fakat Trump'ın ilk defa Xi Jinping'e hitaben o işte akşam yemeğinde yaptığı konuşma öncesi Eric ve Lara Trump'a o konuşmasını bir üstünden geçmesi.
2: Bir onu böyle, da yapay zeka olduğu söyleniyor fotoğrafında.
3: Ya onu çok paylaşan oldu. O yüzden tabii bu çağda her şey tartışılıyor ama orada yani ne olursa olsun ilk defa bir devlet adamıymışçasına konuştu.
2: Tabii.
3: Bu önemliydi. Yani aklına geleni
2: söylemedi.
3: Şii
2: biraz hizaya çekmiş gibi görünüyor. Hı? Şii biraz Trump'ı hizaya çekmiş görünüyor.
3: Yok, orada hizayı çekmekten çok Çin'in gücünü tanıyor Trump. Bu önemli evet. Bir şey. Bu farklı olan bu zaten. Şimdiye kadar Amerikan hegemonyasının devam etmesi üzerine gidiyordu. İlk defa bu ziyarette olan ve bu hemen bir anda sonuç vermeyecektir ama Amerika ve Çin eş güçler ki literatürde de hep baktığımızda Amerika tarafında yazılanlarda Çin'in nasıl işte en büyük ekonomi olamayacağı. İşte bunun sebepleri, işte demografik önündeki engeller, Çin'in yapamayacağı, başaramayacağı, Amerika'yı aşamayacağı veya Amerika ile eşitlenemeyeceği üzerine gidiyordu literatür. Şimdi ilk defa bir aslında Amerikan gücünün sınırlarının görülmesi söz konusu oldu. Bence Amerika'nın kendi içinde de ilk defa bununla yüzleşiliyor. Ki tam da yüzleşiliyor değil.
2: Ama
3: daha çok erken.
2: Nixon'ı da unutmamak lazım yani.
3: Yok burada o şimdi başka bir hegemonya söz konusu şu an dünyada. O zamanlar evet. Sovyetler Birliği vardı vesaire farklı bir dünya dengesi söz konusuydu. Burada ilk defa hakikaten de yani son dönemin yaklaşımı açısından söylüyorum.
2: Evet.
3: Çin'de bir Amerika'ya özellikle bu İran savaşını aşamadığı için Amerika hakikaten ya orada bir kısır döngünün içine girdi ve oradan çıkamadı. Ve o şekilde onun bilinciyle gitmiş oldu aslında Çin'e de. Ve o yüzden de Çin'i zaten ciddiye, Xi Jinping'i ciddiye alıyor.

0: diyor Trump. Dünyada en ciddiye aldığı iki lider varsa işte bir tanesi Xi Jinping, diğerisi de Putin. Ama Xi Jinping'e genel olarak tavrında veyahut da Çin'deki tavrında farklı bir kendini bilme, haddini bilme bir anlamda durumu vardı. Ki Trump'ta gözlediğimiz
1: o
0: bir şey de değil.
1: Bahçeyi gezerken
0: bu.
1: Diyor ya, yani diğerlerine de gezdiriyor musunuz? Kendinde
0: Evet,
1: de bir
0: orada
1: ayrıcalık görüyor.
0: Kıskançlık zaten, evet.
1: Ha, şimdi o fotoğraflar gelsin. Bir tane alçak koltuk krizi var. Bilmiyorum alçak mı koltuk, bir bakalım mı? Gelsin o fotoğraf. Arkasından şu hediyeleri çöpe atmışlar. Bir de Trump'ın afacanlığı şeyinin notlarını karıştırması. Onları peş peşe getireyim ekrana da.
0: Tabii.
1: Şurada bir alçak koltuk krizi var mı? Çünkü Trump biraz aşağıda gözüküyor. Biraz da mutsuz.
0: Yok, orada Çin her şeye çok dikkat etti. Çin de teveccüh gösterdi. Yani Trump'ın yani öyle
1: alçak
0: damarına basmamak için.
2: Hatta altındaki yastığı Trump kaldırdı bir önceki toplantıda, biliyorsunuz. Yani onun için aşağıda kaldı. Xi Jinping daha dik oturuyor. Trump daha şey oturuyor. Ben ona çok... Bakın, bunun rövanşını Amerika alır yoksa. Böyle bir şeye izin vermez. Xi Jinping akıllı adam.
1: Ne dersiniz? Burada bir alçak koltuk var mı?
3: Yok, ben de aynı fikirdeyim.
1: Trump mı şey oturuyor?
2: Evet, bak dik dursa zaten onun gibi olacak.
3: Yani Çin öyle bir işe girmez.
2: Girmez, ben de katılıyorum.
3: Şöyle girmez. O topa yani girmez. O geçen yıl başlatılan ticaret savaşında örneğin şöyle bir olayla karşılaşmışlardı. Hani hangisiydi hatırlamıyorum, yardımcılarından biri, Trump'ın yanındakilerden biri şey demişti. Peasants falan dedi, böyle köylüler, onlar ne bilecekler, 3 tane köylüye teslim olup ülkemizi soydurmayacağız falan gibi böyle çok sert, çok çirkin açıklamalar yaptılar. Ardından yine Çin'le ilgili kötü açıklamalar, aşağılayan açıklamalarda bulundular. Eğer öyle bir yerden bu işleri, dengeleri kursalardı, o giriş, karşılama, sonrasında bahçe
2: gezdirme... Tabii tabii, katılıyorum ben de.
3: Ne bileyim, vallahi çay seremonileri yapmazlardı yani.
2: Kilosu da vardı. Hani...
1: Kilosu da vardı.
3: Muhtemelen.
1: Ben Trump'ın hareketlerinden mutsuz olduğunu anlıyorum.
3: İstediğini elde edemediği içindir. Koltuktan değildir. Koltuk olsa söylerdi bu arada bence.
2: Peki, i̇stediğini
1: şu notları,
2: elde edecek ne vardı
1: kurcalama
2: ki?
1: Gelsin.
2: Ben bunu anlamıyorum. Bir şey yok ki istediğini elde edecek. Bu görüşmelerin hepsi çok önceden görüşülür. Yani başkanların gittiği zaman arkada bütün yapı yapılmıştır, hazırlanmıştır. İmza törenine gider bu insanlar.
1: Şimdi Trump'ın onuruna verilen akşam yemeği bu. Konuşmak için kürsüye ilerlerken Trump'a bakın. Xi'nin notlarını karıştırıyor.
2: İşte klasik Trump yani. Yaramaz çocuk.
1: bu da çok, hani diplomasi çok rastlanan bir şey değil herhalde.
3: Yok.
1: Ne dersiniz bu görüntü? Sizi merak ediyordunuz.
3: Trump'la baksanıza beraber...
2: Mesela burada da de... biraz önceki resimde yüzü asıktı. Burada da güleç. Yani onun için...
0: Yok ya, genel olarak Trump'ın
2: şey
0: mutlu
2: yani
0: olduğu bir ziyaret etti.
2: Bence ben katılıyorum
0: sinema. Ve yani öyle bir noktadayız ki şu an kendi ülke içinde yaşadığı sorunlar ülke içinde çok sert eleştiriliyor. Onun dışında dünyada bu İran savaşı dolayısıyla sert eleştiriliyor. Avrupa'dan
1: bir de o notlar Çinli değil midir?
0: Beklediğini bulamadı. Evet.
2: Çince de olabilir.
1: Yani Trump...
3: Tabii ki.
2: Ama İngilizce Trump konuşuyor. Böyle birisi ya. Yani böyle birisi yani. Herkesin bir şeyini... Yani adam diplomatik bir davranışı yok ki. Şimdi bunu Obama'dan bekler miydin mesela? Yok. Beklemezdin.
0: Ya burada Trump'la bir araya gelelim, poz verelim. Özellikle İran savaşından sonra diyen dünya lideri çok yok yani. Böyle tam bir araya geliyorlar ve Trump'ı pohpohluyorlar. Ama böyle bir gerçekten de beraber... olalım veya beraber bir fotoğraf karesine girelim diye bir pek heyecan yok. Çin orada gerçekten bir devlet ziyareti ve devlet adamı muamelesi yaparak Trump'a aslında bir şu an bulamadığı bir onore etme halini takdim etmiş oldu. Orada bir şey var ya, ben Trump'ın da çok mutlu olduğu, bu kadar dediğim gibi saygıyı, bu kadar popolaymayı başka yerde görmedi. Ama Çin bunu bilinçli olarak yaptı. Çünkü burada hakikaten de ilişkilerin paradigmasını değiştirmek. Yani bu birinci Trump döneminde işler zaten o ticaret savaşıyla bir anlamda rayından çıkmıştı. Ama Çin bunu kendi lehine çevirmeyi olabildiğince şöyle

0: becerdi. Tamamen kendine yeten bir ülke haline gelmek. Her alanda. Bütün ekonomisinde ve çip alanında da tabii ki yetişmek çok zor.
1: Peki,
0: bir anda arayı kapatamıyorsunuz ama çok ilerledi gerçekten. Peki. Beklenenin çok ilerisinde gitti.
1: Peki böyle diyorsunuz değil mi? Onur edildi. Çok iyi pohpohlandı.
0: Ama bunun da bir sebebi var. Şimdi bir değişiklik olursa, paradigma değişikliği olursa, ilk Trump döneminde olduğu gibi bu Trump'ın ötesinde gelecek başkan demokrat olsa da kalıcı olacaktır. Anladım. Yani şu an bir beraber yaşama ve güç paylaşmayı yapabilirlerse o kalıcı bir şey haline gelir. Önümüzdeki 5-10 yıllar açısından söylüyorum.
1: Peki böyle diyorsun, sonra bir haber çıktı. Haber şu. Efendim dönüşte Trump bir talimat verdi. Çin'den alınan hediyeler, plaketler, ödüller hepsi çöpe atılacak. Hiçbir şekilde uçağa konulmayacak. Şimdi bunun da, bu da fotoğrafı. Bu fotoğrafa yapay zeka yazdık. Aslında Asya'da bir 5 yıldır hizmet veren bir ajansın fotoğrafı bu. Ama biz yapay zekaya da sorduk. Erdem epey uğraştı. Yapay zekayı soruyoruz. Siz mi yaptınız ulan diye. Yapay zeka diyor ki %95 doğru bu fotoğraf diyor. Ama biz yine de %5'lik ihtimali de düşünerek yapay zeka dedik kaynak. Şimdi onur edilen bir...
0: Bu gazeteciler için, medya için benim bildiğim kadarıyla geçerli.
2: Ama bu çok doğru bir hareket. Evet.
0: Medyanın...
1: Heyet için.
0: Ya medya
1: heyeti. İki uçak var.
0: Evet. Orada ya yani kendi bu leri için değil. Ya yani bu şey için, devlet erkanı için değil.
1: Yani şu aslında diplomatik bir skandal değil mi yani?
2: Ben de aynısını yapardım.
0: Tabii
2: çünkü
0: ki bu
2: neden,
0: kibar
2: biliyor musunuz?
0: Bir davranış.
2: Bakın,
0: değil
2: çok
0: bu şekilde de.
2: Devamlı takip edildiğiniz bizi. Bir yani lafların dinlendiği, devamlı takip edildiğiniz, görüşmelerin hepsinin kopyalandığı bir şeyde verilen hediyenin içinden ne çıkacağını hiçbir zaman bilemezsiniz. Dolayısıyla çöpe atılmayabilirdi. Yani sonradan da gelebilirdi. Ama
1: yani?
2: Ben de yani bakın yalnız buna bakmayın. Kerem nasıl bir şey bak. Başkanlar bir yere gittiği zaman tuvaletleri bile tabii, saklanıyor. Tabii. Yani verilen hediyeler ilkin kontrolden geçmeden uçaklara falan alınmaz.
1: Nerede o skandal olmuş
2: hatırladınız mı? İçtiğiniz suyu...
1: Kral Hüseyin'in cenaze
2: töreninde
1: Hafız Esad'ın sağlık raporunu Amerikalılar çıkardı.
2: Tabii onun için bunlar çok normal hareketler. Ben de olsam aynı hareketi yapardım.
1: Evet. Ne dersiniz?
3: Dünyanın en büyük gücü Amerika'nın daha iyi bir yöntem bulamaması şaşırttı beni.
0: Tabii
3: otelci
0: bırakın
3: yani.
0: Getirmeyin ya da bir şey öyle bir diplomatik yöntem bulabilirdi.
3: Evet yani kendi tavırlarının Çin'e karşı ne kadar saygısız, nezaketsiz
1: var,
3: olması ve sonrasında Çin'in ne kadar nezaketli. Tabii ki Çin'inki çok pragmatik ve diplomatik bir yerden yani sevgi dolu bir karşılama olduğunu ben düşünmüyorum. Hani Xi Jinping'in evet. Trump'a bir sempati duyduğunu falan ya da Çin'in bir sempati duyduğunu düşünmüyorum ama çok iç içe girik bir bağları var ki ekonomik anlamda çok çok bağlılar birbirlerine. ABD ne kadar Çin'e muhtaçsa Çin de o kadar ABD'ye muhtaç. O yüzden bu ilişkiyi sürdürmek zorundalar zaten bu iki ülke. İkisinin bu ilişkiyi sürdürmesi en başta kendi ülkeleri için sonra dünya küresel ekonomi için çok önemli. Şu anda mesela sadece bu savaşın sonucu bugün raporda okudum sanıyorum. Dünya Bankası ya da IMF raporuydu muhtemelen görmüşsünüzdür. %1'lik toplam milli gelir, dünya milli gelirinde %1'lik düşüşe yol açmış şu ana kadarki süreç. Topyekun %1'ini kaybettik şu an elimizdekinin ki üretmek için çok çabaladığımız bir gelirin %1'ini kaybettik. O yüzden şu tavırlar aslında hani bu kadar iç içe geçik bir ilişkinin içinde ilişki tesis etmeye çalışan bir ülkeye verilecek en kötü cevaplardan biriydi. Ki siz de biliyorsunuz basın böyle şeyleri kullanır. Birçok yerde gördüm ben.
1: Mesela
3: uluslararası
1: şimdi
3: medyada
1: geziye
3: da
1: katılan...
3: Evet.
1: Neresiydi bir saniye.
2: Diplomatik olarak tam ters okuyun. Yani
1: New York Post muhabiri yazmış. Ha, evet. Diyor ki bu uçakta olan gazetecilerden New York Post muhabiri, Beyaz Saray muhabiri. Air Force One Pekin'den ayrılmadan önce ABD heyetinin tamamı Çinli ev sahipleri tarafından kendilerine verilen her türlü eşyayı elden çıkardı. Hediyeler, rozetler, pinler ve hatta hatıra amaçlı verilen tüm materyaller olay yerindeki bir çöp kutusuna atıldı. Talimat kesindi. Çin menşeli hiçbir eşyanın uçağa alınmasına izin verilmedi.
2: Bu çok güzel bir hareket.

0: aslında. Niye biliyor musunuz? Biraz önce söylediğim gibi güvenlik problemi var. Onu unutmayın. İkinci, hatırlıyor musun? Yakın zamanda 50'li yıllarda Amerikan Büyükelçiliğine Rusların göndermiş olduğu bir saat vardı. İçinde uzun yıllar Rus Büyükelçiliğinin dinledikleri çıkmıştı. Hatırlıyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Dolayısıyla yani ben de Amerika Birleşik Devletleri'nin...
1: Bunu bu gösteriye mi yaparsınız?
0: Ama şunu diyebilirsiniz ama diplomatik olarak. Böyle bir şey diplomatik olarak yapılması imkansız bir şey. Çok ayıp. Ama yaptıysanız bu görüşmenin sonucunda Çin bizim için çöptür diyorsun yani. Ben tabii, istemiyorum tabii. diyorsun. Yani böyle okumamız lazım. Yoksa diplomatik davranışlarda gazetecinin önüne çıkıp gelirler hediyeleri çöpe atıyoruz demenin bir anlamı yok. Yani Amerika Birleşik Devletleri Çin'le oturdu, anlaşmaya vardı. O zaman bu hediyeler bir şekilde giderdi. Diyor ki bu konuşmanın hiçbir anlamı yok. Hepsi çöptür
1: zaten
0: diyor.
1: Zaten Çin menşeli her şey.
0: Ne böyle okumamız lazım bence.
1: Skandal değil mi yani?
2: Şöyle düşünüyorum. Trump göreve geldikten sonra bir güvenlik doktrini açıkladı Amerika. Şimdi bu biraz...
1: Güvenlik doktrini açıklıyor, gazetecilere yemek veriyor, silahlar patlıyor.
2: Şimdi ve hemen akabinde de ne yaptı geçen yıl? Gümrük tarifeleri savaşı başladı. Evet. Bir anda Grönland'a istiyorum dedi. Kanada'yı istiyorum. Meksika'ya ayrı bir şey. Brezilya, Nijerya'ya kadar gitti. Yani bunlar çok anlamsız geldi ve Trump delirdi şeklinde yorumlandı değil mi? Ama o güvenlik doktrini içerisinde şunu gördük çok net bir şekilde. Hocalarım da eminim teyit ederler. Şimdi Amerika'nın 100 yıl önceki emperyalist tezi Monroe doktrini. Buraya geri dönüş yapıyor. Aslında bu Amerika'nın çekilmesi demekti.
3: Değil mi? Monroe doktrini diye yenilen.
2: Söyleniyor ama aslında evet. Monroe doktrini 100 yıl önceki emperyalist doktrini. Şimdi Amerika'nın emperyalizminin yeni atağa geçtiği dönemin doktrini. Deniz filosu oluşturuyor muazzam şekilde İngiltere'ye rakip olarak. Ondan sonra işte sanayisi çok güçlü atağa kalkıyor ve o 1945'e kadar ki o doruk noktasını ulaştığı sanayisini geliştiren momentumu yakalıyor. İşte o dönem. Monroe doktrini ne diyor? Amerika kıtaları benim. Kuzey kutbundan güney kutbuna kadar. Burası benim alanım. Buraya kimse giremez. Kimse hiçbir şekilde benim dediğimin dışında hiçbir aksiyon yapamaz.
1: Vallahi Amerika'nın orada kalacağını bilsek dünya kabul eder bunu.
2: Şimdi
1: Amerika kalmaz yani.
2: İkinci bir tarafı. Şimdi peki bu İran Savaşı kaybedeceğini bile bile bu arada İran Savaşı'nı kaybetti Amerika. Yani koyduğu hedeflerin hiç... tabii hiçbirini gerçekleştiremedi.
0: Ben şöyle diyor.
2: Şimdi ben sayayım. Bir, İran'da yönetim değişti mi? Değişmedi. Nükleerle ilgili herhangi bir şeye imza atıp herhangi bir söz verdiler mi? Yapmadı. Başka bir şartı daha vardı. Hipersonik füzelerin ve mühimmatın üretilmesi konusunda kesinlikle bunları ortadan kaldıracaksınız ve bu yapıyı değiştireceksiniz vesaire şartları koydu. O da olmadı. Şart kaybedilmiş demek ki. Ha savaş bitti mi? Bitmedi. Doğru. Yani savaş devam edecek. Belki 10 yıllar sürecek. İran zaten buna alışkın. Kerem Bey yani devrim olduğundan beri önce ne oldu? Irak-İran savaşı oldu. Evet. Irak savaştırıldı İran'la. Amerika'nın ve Batı'nın büyük desteğiyle. O gitti bu sefer büyük bir korkunç bir ambargo başlatıldı. Rusya ambargosundan önce bir ülkeye yapılan en ağır ambargo İran'a yapıldı. Ve insani anlamda da çok ciddi bir kriz yaşadı.
1: Hala bitti. Paraları tutuluyor, hala devam ediyor.
2: Evet, o bitti. Diğer anlamda petrol anlamında sıkıştırmaya çalıştılar. Ekonomik anlamda başka adımlar atıldı. Askeri anlamda, nükleer anlamda. Yani İran savaşıyor yıllardır zaten. Ama düşük yoğunlukla ama yüksek yoğunlukta olarak. Ve Amerika hedeflerini koydu. Çok net bir şekilde ilan etti Trump. Bunu hatırlayalım. Şimdi zaten bu propaganda savaşının amacı da budur. İnsanlar balık hafızalıdır. Böyleyiz. Çünkü çok yoğun bir propaganda bombardımanı var. Dolayısıyla biz o şartları unuttuk. Ama tekrar hatırlayalım savaşın
0: ama
2: başına dönelim.
0: Ama siz şöyle yapıyorsunuz bakın. Şimdi coğrafyaya baktığınız zaman tüm dünyayı görmeyip İran üzerinden yorum yapıyorsunuz. Tabii o zaman bu doğru gibi gözükebilir gibi dedim. Doğru demedim. Şunu söylemek istiyorum. Amerika'nın yapmış olduğu hareket İran'a karşı değilse o zaman bu denklem yok zaten.
2: Hocam şimdi ben bitireyim. Tamam. Şimdi şöyle strateji şu. Amerikalar güvence altına alınıyor. Neden? Çünkü orada kaynak var. İstediği petrol var, doğalgaz var, nadir metaller var, lityum var vesaire.
3: Altını yani çok
2: Amerikan
3: yüksek,
2: sanayisinin Evet, Amerikan sanayisinin ihtiyacı olan ve bundan sonra atak yaparsa eğer, yani yeniden üretime dönerse ki dönmüyor...

0: konuşuruz. Ama yaparsa ihtiyacı olan her şey orada var. İkincisi de az önce Ertan Hocam'ın söylediği gibi ticaret yollarının kontrolünün kendisinde olması ve diğer bölgelerde sürekli savaş çıkarmak. Yani bu doktrinde yazıyor. Yani bunu ben söylemiyorum. Evet. Yani dolaylı olarak ben diyor her yerde savaş çıkartacağım. Neden? Çünkü Amerika dünyanın en büyük askeri sanayi kompleksi. 1,5 trilyon dolara hedefliyor şimdi. 1 trilyon dolara ulaştı. Ve
1: bir de bu resmi dünyanın, tabii. Evet. Yani, gayri resmi hariç.
0: Tabii. Yani ve sonuçta hala en yüksek teknoloji onlarda. Ve dolayısıyla da bütün dünya potansiyel alıcı. Şimdi zaten hep yaptığı bir şeydi bu Amerikan ama eskiden Amerika şunu yapabiliyordu. Darbeler tezgahlayarak, algı operasyonlarıyla, sivil toplum kuruluşları işte yeşil devrim, turuncu devrim vesaireyle bunlarla yönetim değiştirip kontrol sağlayabiliyordu. Artık bu kabiliyetini kaybetti. Çünkü Amerika'nın prestiji hele bu İran Savaşı'ndan sonra artık yerle bir oldu. Dolayısıyla Amerika şunu yapacak bundan sonra. Çok yani yine o güvenlik doktrininde çıkan şey bize gösteriyor ki kendi alanını koruyup her yerde bölgesel savaşlar çıkartacak. Hem silah satacak, hem güvenlik hizmetleri satacak. Onunla beraber finansal manipülasyon yapacak. Bunu da çok ve buradan da gerçekten büyük paralar kazanan fonlar var ve bununla besleniyorlar. Yani bunların reel sektöre dönmesi düşünülemez. Yok olurlar. Dolayısıyla da bundan sonra Amerika'nın stratejisi bunun üzerine kurulacak ve dünya yani diplomasi artık Amerika'nın çok umurunda bence hiç olmayacak. Yani bunu çöpe de atabilir, hakaret de edebilir Xi Jinping'e. Yani bunları yaparsa şaşırmam. Şunu da yanılıyor muyuz?
2: Mesela hep şu denir ya, genel geçer akçe gibi. Amerika'da başkanlar değişir ya da Cumhuriyetçiler gider, demokratlar gelir, demokratlar gider, Cumhuriyetçiler gelir ama sistem ya da paradigmaları değişmez.
0: Değişmez, tabii. Değişmedi peki zaten.
2: Ama Trump başka bir...
0: Hayır. Şimdi Trump işte bu doktrini uyguluyor şu anda.
2: Yani mesela deli Çin değil. Dönüşü bakın, bir fotoğraf paylaştı.
0: Trump deli
2: Biden,
0: değil.
2: Biden Şii'yle değil de havayla tokalaşırken hani... yani, bir yandan da bunu yapıyor.
0: Şimdi İran'ı kazanamayacağını bile bile niye bu savaşı verdi? Sadece İsrail'in Siyonist lobinin baskısından dolayı değil. Amaç burada silah satmak. Mühimmatları bitti. Ondan ara verdiler. Yani Interceptor dedikleri o dronları işte İran'ın dronlarını kesecek olan Interceptor'lar bitti elinde. Diğer önleyici sistemler çok zarar gördü. Şimdi onları onarmaya çalışıyorlar. Yeni önleyici sistemler kurdular. Bu arada İsrail Birleşik Arap Emirlikleri'ne yeni savunma sistemleri kurdu daha önden savunmak için.
2: Yeni vekaletçileri. Vesaire.
0: Çok güzel para kazanıyor şu anda Amerika. Yani bu savaşın sürmesini isteyecek tabii ki. Yani ne yazık ki böyle.
1: Ama o zaman denklem şöyle olmuş oluyor senin söylediğinden.
2: Aslında aynı şeye geldiniz.
1: Yani dolayısıyla Amerika, İran bu savaşı kazanmış değil. Amerika uzatıyor. Çünkü niye? Biraz önce Amerika söylediğin uzatıyor gibi. Yani ama ikimiz de meslektaş olduğumuz için ekonomi kapısından baktığımız zaman kazanan Amerika'ya silah satıyor, petrolden para kazanıyor.
0: O açıdan öyle ama İran'ı yıkamadı. Askeri hedeflerine ulaşamadı. Şimdi muhtemelen şu olacak. Muhtemelen şu olacak hocam. Devam ettirecek savaş.
1: Ulaşmak istedi mi istemedi mi kavramını ben tartışmak istiyorum. Ben hani ulaşmadı demek şu demek oluyor. Şimdi Amerika bir kara savaşını kesinlikle kaybeder. İmkansız.
0: Kaybeder ama yapacak.
1: Hayır.
2: Amerika'nın kaybedeceğine dair.
1: Tabii söylüyor. Ya ben şimdi ben Türk milliyetçisi bir adamım. Beni ilgilendirmiyor. Ben realist bir dünyadan bakmak zorundayım
2: ben
1: hayata.
2: Ben de size sataşıyorum.
1: Tabii yok sataş. İyi bir şey bu. Çünkü bunlar olduğu zaman beyin cimnastiği oluyor. Hocamın söylediği gibi asıl konu beyin cimnastiği yapmak. Şimdi şunu farklı sesler çıkınca da daha iyi. Biz çünkü burada hem memleketi hem de devleti yöneticilerine bir fikirler üretmeye çalışıyoruz. Mesela yönetim değişti mi dedin ya İran'da. Değiştirmediler. Ya zaten değiştirmek isteseydi yönetimi 168 çocuğu öldürmezdi. Çünkü bakın biraz önceye dönelim çocukların ölmesinden
2: İran
1: önce.
2: İran sokaktayken.
1: İran sokakta ne güzel. Bırak biraz daha uzat kardeşim hiçbir şey yok. İşte nasılsa devrim şeyi yani yönetimi bir şekilde alır götürür. Çünkü devrimle gelen devrimle gider. Dolayısıyla beklemediler. 165 çocuğu öldürüp bir tane de Hümeyni, Hameneyi öldürünce.
0: Devrim denemesi yaptılar. Olmadı. Başarısız oldu. Yani çok ciddi bir ayaklanma çıkardı.
1: Şimdi süreyle ilgili konuya bakalım. Biz bu denemeyi yaptık ama bu iş uzuyorsa

0: Zaman hızlandırmak için ikinci bir alternatife geçip kenetlendi. Kenetlenince bu nükleer konusu Amerika'nın çok nükleer umrunda olacağını sanmıyorum. Pakistan'da da nükleer var mesela.
1: Evet.
0: Yani çok öyle bakma çünkü işte ürettikleri şey bakın nükleer kullanmaya çalışsa 5000 tane adamda nükleer füze var. Evet. İran diye bir şey kalmaz. Çok şeyi de hatırlayın bir, hani 12 gün savaşları öncesi ne konuşuluyordu? Yine bir barış anlaşması geldi önümüze. Evet. Gittiler konuştular falan tamam nükleerleri yerle bir ettik hiçbir şey yoktu derken bir anda değil mi yine yani nükleerler iş, çıktı.
2: Dolayısıyla de görüşme sürerken oldu.
1: İran'a nükleer füze atılırsa Rusya ve Çin sessiz mi kalır sizce? Veya Kuzey Kore'de de
0: şöyle söyleyeyim.
1: Çin kalır.
0: Şöyle söyleyeyim.
1: Hiç sanmıyorum.
0: Yani tabii nükleer ama, başka hocam, ama taktik nükleer başka bir şey tabii.
1: Hocam şöyle yani bu hani ana Amerika'nın stratejisinin çerçevesine baktığımızda ve Amerika'nın elitlerine baktığımızda şimdi bir de bu da hassas bir konu. Şimdi niye kaybedeceği savaşa giriyor? Veya başaramayacağı bir savaş. Hadi kaybetmedi diyelim, başaramayacağı bir savaşı.
0: Başarmadığını da söylemiyorum ben ama.
1: Hayır, şimdi şöyle, ben izah edeyim de argümanımı evet. anlatayım müsaadenizle. Bir elit var. Epstein'le iç içe olmuş bir elit. Ezoterik, işte bir takım masonik gizli cemiyetlerin böyle iç içe geçtiği, kendini adeta tanrılaştırmış ve tanrı gibi gören, ve dünya nüfusunun azalmasını isteyen bir elit. Şimdi bu elit elbette ki nükleer savaşı da çıkarttı. İşte belki daha sonra değineceğiz mutlak programı aldınız. Biyolojik silahları da kullandırır. Ve biyolojik silah nükleer silahtan daha etkili ve hızlı ve anormal derecede kontrolsüz bir silah. Şimdi bu elit her şeyi yapabilir. Ve bu elit işte bu savaşı verdir diyor. Ve o stratejiyi çizdiren de o. Amerika çekiliyor. Yani askeri anlamda gücünü kaybettiğini, potansiyeli, eski gücü olmadı. 1945'teki gücü yok Amerika'nın ama hala dünyanın en büyük
3: buraya
1: ordusu,
3: de en güçlü ordusu. İki günde, 48 saat içerisinde savaşı bitireceğiz diye girmişti aslında
1: evet.
3: Trump
1: evet,
3: değil mi?
1: Evet, tabii,
3: yani,
1: tabii.
3: 48 saat içerisinde bitireceğiz. Evet. İran'a karşı ilk savaşları aslında kadın hakları ve rejim değişikliği üzerinden de.
1: Evet.
3: Çocukları öldürdükten sonra yaptıkları açıklama, o kız çocukları zaten özgür yaşayamayacaktı, bırakalım ölsünlerdi. Yani
1: yani çocukları öldürmek nedir mesela? O elit kesimin yani evet. tabiri caizse ibadetidir yani. Şeytana tapan bir elit.
2: Epstein dolayısıyla da o her programda söylüyorum. Aklıma geldikçe evet. de söylemeye devam edeceğim. O Çinli çocuğun Amerikalı turiste söylediği sizin ülkenizde çocukları yiyorlar mı sorusu her şeyi darma duman edecek kadar büyük bir sorudur.
1: Evet.
2: Epstein'in dediğiniz için evet. de ben de bu kayıtlara geçsin diye bir kez daha söylüyorum. Çok büyük bir soru.
1: Evet.
2: Soru olarak her şeyi yerle bir eden soru odur yani. O çocuğun bir Amerikalı'ya bunu sormasıdır. Hakikaten de öyle.
0: Dünyadaki asıl savaşın bölgede değil, yani dünyanın herhangi bir yerinde, yani Pasifik'teki yüklenme, yoğunlaşma da dahil değil. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi içinde olduğunu düşünüyorum. Yani ulusalcılar ve globalciler savaş Tabii. meydanı dünya değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi içinde. Dolayısıyla biraz önce söylediğin gibi Epstein veyahut da benzeri yapılanmalara karşı ulusalcıların bir davranışı var. Bu dosyaların tekrar açılması, kabul edilmesi veya ifşasına kadar gidecek. Çünkü şöyle bakmamız lazım. Amerikan derin aklında şöyle bir şey var. Yani gelen başkan Trump olmayıp atıyorum Obama gibi bir karakter olsaydı bunları yapabilir miydi? Asla. İşte bakın gelen akıl...
1: O yüzden Trump'ı getiriyor.
0: Hayır hayır. Onun için Trump'ı getiriyor. Böyle bir akla ihtiyaç var. Yani
1: Trump'a ihtiyaç.
0: Çünkü saçma sapan şimdi düşünebiliyor musunuz? Monroe doktrini 1800'lü yıllarda yazılmış. Şimdi diyoruz ki Güney Kuzey Amerika benim olacak. Grönland benim olacak. Şimdi Küba'yı da alacağım. Bunu herhangi biri söylese yani ama Trump söyleyince kabul ediyoruz. Yapar bu adam diyoruz.
1: Tabii,
0: yani dolayısıyla bugün 3. Dünya Savaşı çıksa ya Trump yaptı deyip geçiyorsunuz. Trump dediğiniz Trump değil. Arkasında büyük bir Pentagon var.
1: Hocam 3. Dünya Savaşı Tabii. içindeyiz zaten. Yani bu başladık. Yani bu 3. Dünya Savaşı. Yani Peki. belki Çin net bir şekilde tarafını göstermiyor. Rusya belki arka kapıdan destek ama yani çok net bir 3. Dünya Savaşı bu.
2: Ve bu ve çok savaşlar uzun eskisi gibi değil.

0: Evet. Yani bu çok mu?
1: Ben bir şey ekleyeyim mi? Çok kısa da olsa.
2: Lütfen, buyurun.
1: Bakın, Xi Jinping'in 3 tane eksiği oldu. Seçilirken Xi Jinping halkına 3 tane ana maddesi vardı. Bunlardan bir tanesi İpek Yolu. Yani benim Ejder Yolu dediğim, yani Pekin'den başlayıp Londra'da bitecek Ejder Yolu. İkincisi, önemlisi bunlardan bir tanesi dedi ki Ziyong şehrini kuracağım. Üçüncüsü de yani olabildiğince dedi Tayvan'ı alacağım. Şimdi bakın, generallerin gitmesi bile bu işe bağlı. Çünkü generaller bile...
2: Hala kayıptı mı generaller?
1: Tabii tabii. Yani ama iki gün sonra çıkabiliyorlar bunlar. Aynı Ali Baba'da olduğu gibi. Yani şöyle, bir kere İpek yolunu başaramadı, Trump yolu oldu. Bütün koridorları almış durumda Amerikalılar, ticaret yolu. İkincisi, bahsettiğim Pekin'e alternatif şehire taşınan yok. Bu da büyük bir hani sorun. Üçüncüsü, tek elinde bir yer kaldı, o da Tayvan. Şimdi onu başaramazsa Xi Jinping'in durumunu bilmiyoruz kendi içinde. Dolayısıyla şeyi de düşünmemiz lazım. Hani Amerikan-Çin ilişkileri içinde Xi Jinping'in durumunu da konuştuğumuz zaman algılayabiliriz. Daha iyi olur bu.
2: Peki, getirdiğiniz yerden tam net bir şekilde sorayım Elif Hanım. Kim kazandı, kim kaybetti ya da kim ne aldı ne verdi Trump Xi görüşmesinde ya da Amerika-Çin müzakerelerinde?
3: Öyle,
2: herkes onu merak ediyor. Galip kim?
3: Evet, kim kazandı? Aslında açıklama yapan her ülke
2: kendi açısından
3: çok böyle şey, Tayvan dahi evet, açıklama yapıp dedi ki işte başkana teşekkür ediyoruz. ABD Başkanı Trump'a çok teşekkür ediyoruz. Tayvan'ı yalnız bırakmadı. Aslında sizin de az önce ekrana getirdiğiniz yazılardan, söylemlerinden anladığımız kadarıyla bayağı da yalnız bıraktı. Şimdi şöyle bahsetti ama şeyden, Xi'nin sözlerini tutmama kısmından, Amerika başa gelirken neyi söz vermişti, neyi tuttudan başlayıp devam edersek, savaşları bitireceğim, Amerika'yı yeniden büyük yapacağım, halkı refaha kavuşturacağım, özellikle seçmen kitlesi olan orta ve alt sınıfı, evet, ve bunları refaha kavuşturacağım ve işte dünyada yeni bir dönem başlatıyorum dedi. Sadece yeni bir dönem başlattığı kısmı doğru ama onu da kendi mi başlattı, oradan emin değiliz. Yani başlamış bir süreci, 2008'i işaret ettiniz az önce, çok da güzel referans. 2008'de biz hani böyle dünyada ekonomik ve siyasi anlamda büyük büyük kırılmaları yaşadığımız, böyle tarihe tanıklık edenlerin yaşadığı dönemler vardır. Yani Fransız ihtilaliyle siyasi tarih değişmiştir. İşte sanayi devrimiyle, birinci sanayi devrimiyle ekonomi tarihi değişmiştir. İkisinin iç içe geçip sonraki süreci yönetmesiyle başlayan neoliberal prensiplerin oluşma süreci de özellikle 1980 sonrası dünyaya hakim olup, çok böyle kısa özetliyorum sıkıcı olmasın diye, dünyaya hakim olup bugün geldiğimiz noktaya getirmiştir. Bu 91'de şeyin, Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla biz işte tarihin sonu, başka alternatif yok, Tina şeyi, Margaret Thatcher'ın 1980'lerde hiç alternatifimiz yok, bundan çıkış yok, artık tek düzenimiz bu denilen dünya 2008'de öyle bir kırıldı ki ondan sonra Dünya Bankası ile IMF gibi iki tane bütün bu düzenin mimarisini inşa eden iki kurum kısa ve uzun vadede şunu gündeme aldılar: eşitsizliği nasıl çözeceğiz? Ondan sonra 17 tane sürdürülebilir kalkınma hedefi konuldu ve eşitsizliklerin çözümüne doğru yavaş yavaş ilerlenmeye başlandı. Biz ABD'nin ve Batı dünyasının çöküşünü oradan başlatıyoruz bugün. O noktada kapitalizmin artık çökmedi.
2: Sirkelesek henüz, düşecek mi?
3: Henüz çökmedi ama az kaldı. Şimdi bunu da neden söylüyorum? Çünkü kurduğu sistemin altına oyan bir ABD ve AB var. Bakın, AB çok gündeme gelmiyor. Şu anda Trump o kadar çılgın işler yapıyor ki Avrupa Birliği'ni biz gündeme getirmiyoruz ama geçenlerde Mert'in açıklaması vardı. 90'ları, 2000'lerin ilk 10 yılını hatırlayalım. Görüşmeler, konuşmalar nasıldı? Çok daha böyle diplomatik çerçevede, işte insan hakları, demokrasi vurguları, Avrupa değerleri, tüm dünyaya öğretilmeye çalışılan Avrupa değerleri vardı hep gündemde ve merkezde. Evet. Sonra ne gördük? Geçen gün Mert dedi ki, bizim dedi çok gurur duyduğumuz bir politikamız, göçmen başvuruları, sığınmacı başvuruları %51 düştü dedi. Bununla övünen bir Almanya var ve ABD normalde buna karşı çıkarken şu anda diyor ki...
2: Onlar zaten Gazze'de kaybetti, Avrupa Avrupalılığını Gazze'de...

0: Kesinlikle çok çok haklısınız. Gazze zaten o soykırıma karşı yani İspanya'yı dışarıya çıkarsak diğerlerinin aldığı konumlanma korkunçtu zaten. Şimdi bir de bunların üzerine eklenen bir hani İran Savaşı var. İran Savaşı'nın başında ne yapacaklarını bilmeyen, bocalayan bir Avrupa var. Önce ABD'ye bir yanaştılar, sonra baktılar ABD buradan zaferle çıkamayacak. Yani bir şey kazanamayacak. Çok uyanıklar biliyorsunuz hani özellikle İngiltere. Hemen geri adım attılar. Bir böyle ufaktan kınıyormuş gibi yaptılar. İspanya bir ayrıştı oradan falan. Şimdi biz aslında bambaşka bir yere doğru gidiyoruz. Yani buranın bir kazanç kısmı var tabii ki. Kısa vadeli kazançlar hepsi elde ediyor. ABD bir petrol üreticisi. Enerjide dışa bağımlılığı sıfır. Çin petrolde %70 oranında zannediyorum. Doğalgazda %40'larda dışa bağımlı. Ama nükleerden elde ettiği rüzgar türbinleri falan alternatif enerjileri %10'un üzerine çıkardı geçtiğimiz yıllarda. O alternatifleri çoğaltıyor. En büyük petrol aldığı ülke de İran. Evet. Şimdi bunun içerisinde baktığımızda bu çerçevenin içerisinde yani bir yandan böyle düşen gücünüz...
1: Venezuela özgürken de mi yine İran'dan alıyordu en çok petrolü?
0: Nasıl bir daha?
1: Venezuela... Özgür iken de mi İran'dan alıyor?
0: Evet, İran'dan, en büyük oranda İran'dan alıyor. Bir de demiryolu yaptılar. Etkilenmeyecek bir, yani dışarıdan etkiye maruz kalmayacak bir yol geliştirdiler kendi aralarında. O da çok olmadı. 2-3 ay sanıyorum. Savaştan hemen önce açılmıştı.
2: 200 milyar dolarını kocam anlaşma yaptılar ya, altyapı anlaşması. 400 milyar dolar. O daha başlangıcı.
0: Aynen. 25 ama yenileri de yıllık gelecek. Strateji doğrultusunda. Bir de şurası strateji var. Şimdi petrodolar sistemini işaret etti. Çok doğru. Hala dominant. Ama şurası var. %58'lere düştü. 16 puan düşüş yaşadı. Ne zamandan? 2002'den zannediyorum. Tarihten tam emin değilim. Pardon, 16 puan şey yaşadı. Düşüş yaşadı. Doların hegemonyası ve düşmeye devam ediyor. Çin 2016'da Çin'in yuanı rezerv para olarak sisteme girdi. Onun dışındaki Yuan gibi işte diğer para birimleri de kullanılıyor.
3: Altın, hocam bir düzeltme yapalım mı?
2: Altının payı doları ilk defa
3: geçti. Çin hani İran'dan alıyor dediniz ya en çok. Altıncı sırada İran, birinci Rusya'dan alır, ikinci Suudi Arabistan'dan alır. Altıncı sıradadır petrol alımı.
0: Şöyle düzelttim. Çin için şeyi şöyle
3: İran'ın çok önemi çok yok alan. Yani dengede. Dengede orada önemli olan Hindistan, Japonya ve Kore'den, Güney
0: Doğru
3: Kore'den.
0: Doğru söylediniz. İran'ın en çok sattığı, en büyük alıcısı sanıyorum Çin'de. Orayı yanlış ifade ettim. Evet, teşekkür ederim.
1: Bugüne gelirsek.
0: Şimdi bugün şu andaki durumda bu dengenin içerisinde Çin'in sürekli yükselttiği bir teknolojik gücü var. Şu anda silah savaşına, yani silahlı bir savaşa girmek istemiyor. Teknoloji savaşının içinde ama. Yani arka planda hem yapay zeka hem çip üretimi hem imalatın, dünya imalatının %30'unu yapıyor. Girdiği her ülkede ABD, Kanada gibi büyük ülkelerde yapılan araştırmalarda Çin'in %1'lik ihracat artışı o ülkelerde %1.2'lik fiyatlar genel düzeyinde düşüş yaratıyor ki dünyanın en büyük problemi ekonomik anlamda 2019'dan sonra bu enerji krizi öncesi tabii ki enflasyondu. Enerji kriziyle enflasyonist baskı daha da arttı. Şimdi bu çerçevenin içinde bu anlaşmadan kim kazandı? Bir kere burayı sakin ve stabil tutarak yani Çin'in Trump'a karşı saygılı ve olumlu tavrı, Trump'ın da aynı şekilde diğer dünya liderlerine yaptığı ne diyelim haydutluk diyor ya kendine. Evet. Haydutluk ve türlü artık ifade edecek güzel bir kelime bulamadım o yüzden öyle bırakayım.
1: Bip yapalım,
0: tuhaf tavırlarını ona uygulamaması aslında bir kazanımdı. Çünkü ikisinin savaşı dünyaya, küreye hem ekonomik hem siyasi anlamda çok ciddi zarar veriyor. O yüzden bir kere dünya kazandı bu görüşmeden. İki, Tayvan'la ilgili 1982'de Reagan dönemiydi yanlış. Reagan'dı değil mi? Onun döneminde şey açıklanıyor. Tayvan'a karşı 6 güvence veriliyor. 72'de Tayvan'a karşı duruşunu belirsiz hale getiriyor. Ambiguity policy diyor. Belirsizlik. Ondan sonra 82'ye kadar bir ses yok. Sonrasında tek Çin politikasını o arada 72'de yine tek Çin politikasını kabul ediyor. Sonrasında 6 güvence veriyor. Bunlardan biri müzakereye zorlamama, işte herhangi bir şekilde masaya oturması için ısrarcı olmama, arabuluculuk yapmama, silah satmaya devam etme. Ama Çin'e verdiği sözde de silahları azaltma. Şimdi Tayvan'a karşı bugün mesafelenmesi öncesinde, görüşme öncesinde sürekli o altı güvenceye işaret ederken şu anda Tayvan'a karşı mesafelenmesi Çin'i de kazandırdı tekrar.
1: Evet.
0: Satış, yani bu Hürmüz Boğazı'nın açılması ile ilgili Çin'in yaptığı açıklama şöyle bir açıklamaydı. Herkes onu şöyle okudu ama bence çok yanlış bir okuma. Dediler ki biz Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyoruz. Bunu zaten Çin hep söylüyor. Zaten, açık kalması için senin oradan çıkman lazım.
1: Zaten açık.
0: AVD'nin çıkması lazım. Yani zaten açıktı. O yüzden hani bu da bir aslında İran, Çin, Rusya, BRICS bloğunun bir şeyi, kazanımı. Kazanımı. Benim gördüğüm yerden.
2: İran da BRICS'te.
0: İran da BRICS'te, aynen öyle. Ve daha önemlisi şu anda Çin petrodolar sistemini yıkıyor. Kendi yuanla satış
2: bitti.
0: Yapıyor.
2: Bitti.
0: Yuanla satış petrol yapıyor. Rusya bitti. Tümenle satış yaptı. Petrolden İran Suudi yükselen fiyatlardan dolayı kar elde ediyor ya. Tümenle satış yaptı ki İran da kazansın. Şimdi o hakimiyet, finansal hakimiyet, ekonomik hakimiyet, ticari hakimiyet böyle yavaş yavaş yavaş yıkılıyor. Yerine yeni bir şey kuruluyor. M1 var, dijital para var. Dijital para kurdular. Swift sistemine alternatifi var şu an. Yuan'ı kuruldu aynen. Yuan'ı şu anda şey yaptı. Uluslararası paranın dijitalize etti. Uluslararası sistemde kullanılır hale getirdi. Yani aslında o şeyle başlayan, İkinci Dünya Savaşı sonrası başlayan, o sapasağlam ilerleyen, işte bu ne diyelim, Britanya'nın ulus sisteminin bir nevi sonuna geldiğimiz bir dönemdeyiz şu an. Kim kazandı? Küresel Güney kazandı diye özetleyeyim. İran da buraya bence dahil edilebilir. Çünkü kazanımı sadece savaşta ABD'nin imajını sarsmak, kendi imajını yeniden inşa etmek, Batı'nın bu kendi değerlerine karşı gösterdiği ikiyüzlülüğü gözler önüne açık ayan beyan sermekti. Onun yanı sıra bir de şu anda tabii ki savaştan çok büyük zarar aldı, onu inkar etmiyorum. Ama bu süreç böyle devam ederse Hürmüz'den para alacak, varlıkların açılması gerekecek, dondurulmuş varlıkları. Ambargo kalkacak. Bunların hepsi gerçekleşirse, ki bunlar gerçekleşmeden masaya oturmayacağını söylüyor, İran da bu savaşın büyük kazananı olacak.
1: Peki. Uzun vadeli. Sizin ne dersiniz? Sizce kim ne aldı ne verdi Pekin Washington hattında?
4: Ya dediğim gibi bu kısa vadeli sonuçları üretecek bir şeyden bahsetmiyoruz. Kısa vadeli derken yani hemen şu anlaşmalar oldu veya Tayvan konusunda Amerika politikasını
1: vazgeçti.
4: 180 derece değiştirdi. Bir anda bunu söyleyemeyiz. Ama burada işte Çin'in elde etmeye çalıştığı, dediğim gibi Trump döneminde başlayan ticaret savaşı ve o Çin'le zıtlaşmayı, Çin'le işte o rekabet durumu, psikolojisi ve politikası Biden döneminde de devam etti. Yani Biden da gelip de ben demokratım ve farklı bir şey yapacağım demedi. Tam tersi, onu kalıcılaştıran politikalar benimsedi. Ve bunu işte demokrasi söylemi üzerinden vesaire yaptı. Şimdi Trump döneminde Çin bunu önümüzdeki dediğim gibi 10 yıllara yayılacak şekilde bir yaşa ve yaşat politikasına dönüştürmeye çalışıyor. Yani dünya yeterince büyük ikimiz için ikimiz de bu dünyanın nimetlerinden faydalanabiliriz gibi. Ki bu Trump'ın da aklına yatan bir durum. Kaldı ki şimdi öyle bir noktadayız ki hemen Küba'ya, işte burnunun dibinde Amerika varsayıp kendi arka bahçesi olarak artık Küba karanlıkta kalmış noktada. Biz onları pek konuşmuyoruz ama oradaki petrol kaynakları bitti, sıfırlandı. Küba'da artık petrol kaynağı yok ve gelemiyor da, yerine konamıyor. İşte CIA başkanı gitti geçtiğimiz günlerde. Şimdi Raul Castro'yu da Maduro'nun akıbetine, yani şöyle yasal olarak yaptırım uygulamaya, yani yaptırım derken mahkum etmeye doğru gidiyorlar. Maduro gibi, ondan sonra o da Amerika'ya getirilip yargılanır mı, ne olur vesaire, bunlar işte onların önü açılmaya başlanıyor. Dolayısıyla Küba'yı bir şekilde Amerika kendi içine almaya, fiilen almaya niyetli. Ki zaten Beyaz Saray'ın kendi hesabı 51. eyaletmiş gibi Venezuela'yı paylaşıyor artık. Evet. O noktada şimdi kim Çin'e Tayvan seni ilgilendirmez, orası bağımsız bir yer diyebilir ki? Ya öyle bir dünyadayız artık. O yüzden Amerika'nın bu politikası, demokrat da gelse bundan sonra, bir demokrat da Beyaz Saray'a geliyor olsa, değişecek bir durum değil. Ya orada bir çöküş var. Bu zaten Çin hiçbir zaman Tayvan'ı işgal edecek noktada değildi. Hiçbir zaman bir kere